rakibin gelecek hali yok. İlk maçtan bahsediyorum, ikinci maç değil. Abi bir ıslık geldi oyuncuya, ben anlamadım yani. Hani adam bu kadar iyi futbol oynadığı maçın 90. dakikasında taraftarın o kadar tahammülü kalmadığı bir nokta varsa Fred'le alakalı, yani oyuncunun da burada kalması sağlıklı bir şey değil. Evet, İsmail Hoca tabii ki açıklıyor, diyor ki oyuncu bizim çok değerli oyuncumuz, ben bu oyuncuyla çalışmak istiyorum diyor ve tabii ki forma şansı da veriyor ama ya ister istemez artık sadece nasıl diyelim, bu iş profesyonellerle tabii ki yönetilmeli ama fikri, tribünün fikri veyahut da taraftarın da fikri artık çok önemseniyor. Bütün camialarda da önemsenmek durumunda kalıyor. Çünkü çok büyük bir etkisi var sosyal medyanın bu real futboluna şu anda. Aşırı büyük bir etkisi var. O yüzden de yani Fred'in artık bir şeyler daha gösterebileceğini düşünemiyorum. Yani maalesef ki düşünemiyorum ki ben. Belki de Gornik maçının ilk maçında en çok beğendiğim, yani izledim çıplak gözle maçı izledim. En çok beğendiğim oyuncuydu ama taraftarın bile bir pas hatasına tahammülü kalmadıysa diyecek hiçbir şey yok abi. O zaman göndermeniz gerekiyor ki tekrardan aslında Fenerbahçe'nin yabancılarını elemine ettiğimiz, elemine etmeye çalıştığımız bir program yapmaya çalışıyoruz. Şu anda sabitimiz Ake var 1, Osterwolde var 2, Skriniar var 3. Diğerlerini gönderdik bu arada savunma hattında. Radyolarını yeni açanlar için kalecileri de gönderdik. Orta hatta Genduzi var 4. Fred var 5. Fred yok. Genduzi var 4. Talisca var 5. Kante var 6. Şimdi ileri hatta geliyoruz. Asensio'yu sayalım. Hadi 7 oldu. Greenwood 8. Şu anda 8'iz. Vedat Muriç var 9. Çözdük işi ya. Çözdük. Yani zaten Dorgeles'te de U23. Onu da bir tane U23'e yazdık. Bence Şerif kiralanmalı bu arada. Yani bilmiyorum, Şerif'ten yararlanalım diyen, işte U23 abi oynar falan diyen var. Ben aşırı iyi bir futbolcu olacağını düşünüyorum Şerif'in bu arada. Aşırı bütün hani bizim ülkemizde hiç hakkı teslim edilmeyen bir oyuncu olduğunun da kanısındayım, bilmiyorum. Yani çok şey vaat ediyor. Oynaması gerekiyor abi ve Fenerbahçe formasıyla biz Sidiki Şerif'i gördüğümüz vakitte ya yine orada taraftar homurdanacak. Yine işte spor kamuoyunda yetmez bu abi falan filan denecek. Hiç gerek yok. Böyle bir değeri değersizleştirmeye de gerek yok. Abi oynayacağı bir yere lütfen kirayı verin. Hani hakikaten bir futbol sever olarak her şeyin başında Sidiki Şerif gibi bu tip gerçekten genç ve kıymetli futbolcuların yedek kulübesinde ya da forma giydiği vakitte taraftardan destek almayacağı bir raddeye geldiyse bu iş, lütfen kiraya verin. Ya yani bu çok değerli bir adam ve hepimiz göreceğiz. Yani yaklaşık böyle 25 yaşında bu adamın bambaşka bir kulüpte yine çok yüksek bir bedele satıldığını da göreceğiz. Ve Fenerbahçe'nin bu değeri değersizleştirmemesi gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Çünkü gördük. Hepimiz gördük. Yani ya yani bilmiyorum. Herkes tamam Şerif'le olmaz zaten. Fenerbahçe forveti Şerif midir diyecek. Kabul. Ona da bir lafım yok ama abi bu o adam 19 yaşında ve bu kadar güçlü, bu kadar patlayıcılığı varken ve bu kadar ham bir adamken, yani hepimiz futbolu biliyoruz abi, burada hani kimseye futbol dersi verecek de bir adam değilim. Ders almak da isterim, öğrenmek de isterim daha iyi bilen abilerimizden, kardeşlerimizden. Ama yani ben bilmiyorum, benim görüşüme göre Sidiki Şerif hakikaten özel bir cevher ve mutlaka oynayacağı bir yere. Mutlaka yani. Bilmiyorum, bu konuda biraz hassasım. Genç oyuncuların özellikle genç oyunculara bile bir homurdanma varsa bir tribünde ya da bir stadyumda, ki stadyumun bütün tribünleri artık tek bir ses parolasıyla yönetiliyorsa Fenerbahçe'de, normal şartlarda bunun söyleniyor ki telsiz konulduğu da söyleniyor. Yani böyle bir durumda ister istemez tabii ki insan da bekliyor ki tribünlerden destek, yani 19 yaşında bir oyuncunun bile üzerine tribün acımasızsa buna da kabul edemiyorum. Ki bu konular sadece Fenerbahçe'de yok, Galatasaray'da da var bu konular. Onu da gittim yerinde deneyimledim. Beşiktaş'ta geçen sezon taraftarın az olması, yani stadyuma gelen taraftarın az olması, bence Serdar Aldalı mesela çok orada taraftara aslında kapalı tribününde o zammı yaparken bunu göstermeye çalıştı. Taraftardan bir aslında
isyanını gösterdi. Yani bence sadece evet hani her işte bir

sıkıntı var ama taraftarların da açıkçası lütfen ve lütfen ben de bir takımın taraftarıyım tabii ki. Abi çeki düzen vermemiz gerekiyor kendimize. Yani o stadyuma gidiyorsak da birazcık yani lütfen abi. Lütfen yani gerçekten bilmiyorum ve çok sinirleniyorum ve şey hakkı bilmiyorum. Kimisi bunun çok tam tersini iddia ediyor. Ona da saygı duyuyorum ama abi parayı verdim ben bu kulüp için emek harcadım. Oraya gittim istediğimde yaparım. Böyle bir düşünce var. Ya yani bunu destekleyen bir düşünce var ve ben bunu şöyle kabul edemiyorum. O zaman hani ben de mesela atıyorum her şeyin parasını vereyim, parayı verdim. O zaman hani hiçbir etik, hiçbir değere saygı duymadan istediğimi yapayım. Yok abi öyle bir iş. O zaman kaos çıkar zaten. Abi tribünde de insanların ahenkli olması gerekiyor. Tribünde de insanların belli başlı değerlere saygı göstermesi gerektiğine inanıyorum. Yani bu saygı göstermek de demek şey demek değil. Siz anlıyorsunuz demek istediğim ama hakikaten hani biz taraftarların da kendimize çeki düzen vermesi gerektiğinin bir kere daha altını çizmek istiyorum. Yani hep eleştiriyoruz tamam ama biraz da kendimizi eleştiririz abi. Biraz da taraftarı eleştireceğiz, biraz da kendimizi eleştireceğiz. Fenerbahçe tribünüyle aslında konuyu açmış olduk ama bu sadece Fenerbahçe ile ilgili bir konu değil. Galatasaray'da da mesela bazen çok haksız yere bazı oyuncular öyle bir eleştiriliyor ki ben inanamıyorum yani. İnanamıyorum yani bu kadar yani bana artık hani iş alay etmek gibi geliyor artık. Yani belli bir noktadan sonra yani Galatasaray'da adam 3 sene arka arkaya şampiyon olmuş. 4. sene içerisinde bir adam oyundan çıkarken ki Galatasaray camiasının evladı Yunus Akgün'ü. Abi nasıl ıslıklayabiliyorsun ki mesela? Ya nasıl ıslıklıyorsun abi? Ben inanamıyorum yani. Yani ne cüret abi? Ne cüret? Yani Yunus Akgün gibi bir adamın nasıl ıslıklanabildiğine ben inanamıyorum yani mesela. Ya yani Sidiki Şerif için de hakeza aynı şeyi söylüyorum. Ya 19 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz abi. Yani onun da ıslıklanmaması gerektiğine inanıyorum. Veyahut da Beşiktaş için geçen sene için bir denklem kurmayacağım. Çünkü geçtiğimiz sezon iki kere Beşiktaş maçına gitme şansım oldu. Abi boştu abi tribün. Yani iki tane maçta doluyordu. Yani Serdal Adalı da haklı yani. Beşiktaş tribünü de hakikaten normal şartlarda belki de en kalabalık olduğu ortamda en iyi atmosferi yapan takım belki Beşiktaş ama abi boştu yani. Dolması gerekiyor. Kesinlikle dolmalı da. Bu konuda da ne yapılıyorsa yapılsın. Yani başkanlar zaten bu görev için zaten belli yöneticiler atıyorlar. Ve demek ki geçtiğimiz sezon Serdal Adalı'nın yöneticisi bence başarısızdı. Burada başka bir şey diyemem. Taraftar gelmeyebilir. O kendi hür iradesi. İlla gelecek diye bir durum yok. Ama sen onu oraya getirtmeyi başaramıyorsan o zaman senin yöneticin başarısız abi. Yani tamam taraftarı da birazcık suçladık ama biraz da yönetici suçlayalım. Herkese eleştiriyoruz, eleştirmeye de devam edeceğiz. Şaka bir yana. Hafif bir ara verelim, biraz soluklanalım. Biraz celallendik programın ilk bölümünde ama dinleyici mesajlarını ikinci bölümde almaya başlayacağım. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz da mesajlarla devam edelim. Hatta Mehmet Bey ya çok enteresan adamsınız harbi. Sevgilerimi öncelikle iletmek isterim. Can selam, iyi yayınlar. Bu ne şiddet, bu ne celal demiş. Ya bilmiyorum ya, biraz da hep tabii ki değerli konuklarımıza sorular soruyorum. Biraz böyle programın ilk bölümünde serbest çağrışım gibi kendi içimdeki belli başlı hazmedemediğim diyeyim. Ya da öyle demek de yanlış olacak ama kabul edemediğim durumlardan bahsetmek istedim. Yani hep mesela sallıyorum işte kulüp yöneticisine, hakeme, işte bazı futbolculara itiraz ediyoruz ama hiç dönüp de kendimize bakmıyoruz. Yani biz taraftarlar olarak, biraz da taraftarlara ben açıkçası herkes eleştiriliyor ya, biraz da taraftara sallamak istedim. Yani sonuçta işimiz eleştirmek, işimiz belli şeyleri değerlendirmek, işimiz sohbet etmek sizlerle beraber. Yani futbol üzerine diyaloglar kurmak aslında. O yüzden de yani doğrusunu söylemek gerekirse biraz da dönüp tabii kendimize de bakalım istedim programın ilk bölümünde. İyi taraflarını konuşmadım yani taraftarların, tabii ki herkesi genelleyerek bunu söylemiyorum ama böyle bir şey çığ gibi büyüyor. Yani bu ıslık hikayesi, bir oyuncuyu değersizleştirme hikayesi, bunlar çığ gibi sürekli büyüyor. O yüzden de ilk bölümde birazcık ister istemez bu tarz bir yayın yapmak durumunda kaldım. Bilmiyorum. Yani içimdeki buydu ve içimdekini sizlere açtım açıkçası, birazcık şey gibi oldu. Yani ağzıma geleni söyledim gibi bir şey oldu ama tabii ki öyle bir şey yok. Neyse, şaka bir yana dönelim. Dinleyicilerimizin tabii ki çok değerli mesajları var. Bakıyorum Yunus Bey yazmış. Yunus Emre Tan yazmış. Selamlarımızı gönderelim kendisine. Abi dün Fenerbahçe'nin kongresini izledim. Hayal kırıklığına uğradım demiş. Herkes
belli başlı kendini yani böyle bir ego peşinde olduğunu iddia etmiş dinleyicimiz. Sayın Aziz Yıldırım hakkında da eski üslupla demiş, Galatasaray'ın eski üsluplu olduğunu vurgulamış Sayın Aziz Yıldırım'ın ve Galatasaray'ın da düşüş yaşamadığı sürece Fenerbahçe'nin de başarılı olamayacağını iddia etmiş. Yani bilmiyorum, eğer şu anda bir herhangi bir insanın Fenerbahçe başkanlık koltuğunda oturduğunu varsayalım, yani herhangi bir insan olsun, Sayın Aziz Yıldırım'dan bahsetmeyelim, herhangi bir insan da şu anda Fenerbahçe başkanlık koltuğunda oturduğu vakitte ne kadar kulübü başarılı bir hale getirebilir? Bence soru işareti. Yani aslında ben yine de söyleyeyim, Sayın Aziz Yıldırım'ın ben kongresini beğendim, bilmiyorum. Birçok şeyi eleştirdim. Sayın Aziz Yıldırım'ın da tabii ki eleştirebileceğimiz birçok tarafı da belki de vardır ama sadece kongre nezdinde yaklaşık böyle 1 saat 15 dakika, 1 saat 20 dakika civarı olması lazım konuşmasının. Ben orada gerçekten aslında belli insanları kaynaştırmaya çalışan ve hakikaten belli şeyleri netliğe kavuşturmaya çalışan bir adam gördüm. O yüzden de yani o kongre nezdinde ya da o açıklama nezdinde benim eleştireceğim çok bir taraf yok. Onu söyleyeyim en azından. Kendi adıma böyle düşünüyorum. Ama tabii ki herkesin yorumu bambaşka da olabilir. Sayın Aziz Yıldırım'ın da bence çok başarısız açıklamaları da olmuştur. Mutlaka da olacaktır da hatta. Ama bu kongre nezdinde ben başkanın doğru bir iletişim stratejisi gösterdiğini düşünüyorum. Kendi adıma böyle. Sizin tabii ki yani Galatasaray düşüş yaşamasa Fenerbahçe'nin başarılı olma şansını düşük görmenizin sebebini de çok çok net bir şekilde anlayabiliyorum ki bence de öyle bu arada. Yani Galatasaray şu anda mevcut kadrosuyla transfer yapmamış, yaprak kımıldamamış, yani Ugeçukwu'yu saymayalım ama böyle bir takımın bile ve transfer yapmadığını da varsayalım, bence yine de şampiyonun birinci favorisi Galatasaray olur. Veyahut da Beşiktaş'a Salah'a yazdık ya da Trabzonspor'a yazdık. Kime gelirse gelsin yine birinci favori Galatasaray olacak. Yani sene başındaki birinci favorinin Galatasaray olacağını hepimiz de bence bilmemiz gerekiyor. Ve bu çok net yani. Ne kadar transfer yaparsanız yapın, yani transfer şampiyonu olmak sizi şampiyon yapmıyor. Bu da çok net. Yani bunu da bir kez daha vurgulamak isterim. Peki dinleyici mesajlarımıza dönelim, biraz daha üzerinden konuşalım. Özcan Bey yazmış. Doğru söylüyor olabilirsiniz ama hocanın sisteminde Fred de Asensio da Kerem de yeni transferlerimiz Greenwood da sanki oynatmama üzerine kurulmuş gibi bir cümle kurmuşsunuz. Bu sefer de biz futbolculara protesto yapıyoruz. Asıl mesele 99 puanla başarılıyım diyen hoca aynı sistemi kaybetti. Aynı sistemle şampiyonluğu kaybetti. Ve sistemi tekrardan aynı şekilde farklı oyuncularla yapmaya çalışacak şimdi de bakalım demişsiniz. Fena bir bakış açısı değil. Kötü bir bakış açısı değil bu arada. Ben bayağı saygı duydum yorumunuza. Yani İsmail Hoca nezdinde normal şartlarda belki çok daha ılımlı veyahut da daha dostane gibi açıklamalarda bulunmak isterdim ama abi Gornik maçlarında ben herhangi bir oyuncuya da bir eleştiri yapmak istemiyorum. Yani çok fazla oyuncu eleştirildi. İşte sürekli bir şeyler eleştirdi ama yani Gornik maçlarının kesinlikle bu kadar kötü futbol oynamasının sebebi, yani bu kadar iyi oyuncunuz varken, bu kadar aslında 43 kişilik, hatta şöyle bir tabir hep kullanıyorum, bir daha kullanacağım, yemekhaneye oyuncuların sığamayacağı bu ortamda bu kadar elinizde malzeme varken abi bir şey gösterin. Yani o kadar eksikli, o kadar sıkıntılı Beşiktaş takımı bize iki maçta da çok iyi şeyler gösterdi. Skor önemli değil abi. Oyun olarak bize çok iyi şeyler gösterdi ve biz bir şeyleri hayal edebilir hale geldik. Yani biz de sonuçta bu işi izlemek bizim işimiz ve bunun üzerine yorum yapmak. Ve ben Beşiktaş'ı izlerken bir futbol sever olarak keyif aldım ama Gornik maçlarında Fenerbahçe'yi izlerken abi alamadık keyif. Yani keyifli bir oyun yoktu. Ve Fenerbahçe kadrosu neredeyse tam, yani bir iki tane daha takviye gelecek, işte forvet gelecek deniyor vesaire vesaire. O yüzden hocanın şu anda esasında eleştirilmemesini veyahut da bu konuda böyle sakin kalınmasını ben de doğru bulmuyorum. Hoca da eleştirilmeli, her şey eleştirilmeli abi. Yani bu çok net, çok açık. Sayın İsmail Kartal'ın da gerçekten belli başlı şeylerde kendini mutlaka geliştirmesi

gerektiğini de düşünüyorum. Haklısınız yani. Haklısınız. Neyse, çok fazla Fenerbahçe programına çevirmiş gibi olduk. Biraz da Galatasaray konuşalım. Biraz da Galatasaray'ı konuşalım. Biraz da Galatasaray derinliklerini konuşalım. Galatasaray kadrosunun üzerinden tabii ki belli başlı planlar olacağı çok açık. Yani Nelson'un gitmesi konuşuluyor. İşte aslında bir tane aslında yabancı transfer yapabilme kotasının olduğu söyleniyor, iddia ediliyor diyelim. Orta sahada ister istemez Gabriel Sara'dan eğer 25-30 bandına çıkılabiliyorsa Reinders de konuşuluyor, ama onu bir köşeye bırakarak biraz daha hani ön hatta bir tane esasında yabancı, belki bir mega yıldız ismi sürekli konuşuluyor. Yani Galatasaray'ın burada bence izlediği yolu ben mantıklı buluyorum. Yani biraz da transferde gecikmesini de bayağı da tolere edilebilir bulduğumu da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani tabii ki daha erken bir transfer yapsa taraftar için, taraftarın sezon öncesinde maçsız dönemde taraftarı da biraz da işin içine çekmek adına güzel olabilir, ama kulüpler tabii ki bu şekilde yönetilmemeli ve yani kesinlikle bir plan var, belli ki var. Can Uzun aslında alınmak isteniyor, kesin belli, ama Eintracht Frankfurt da her şeyin farkında. İşte yabancı kotası vesaire vesaire ve yani oyuncudan ister istemez bence haddinden fazla bir bonservis isteği olduğunu da Can Uzun nezdinde görüyoruz. Ve Galatasaray camiasının da biraz elini kolunu bu tabii ki 10+4 kuralındaki bu forvet arkasına alacağı ya da ön hatta diyelim. Çünkü biraz daha genelde Okan Hoca'nın kanat orijinini yabancı bir 10 numara aradığını anlıyorum. Çünkü basında yazılan isimler konusunda yani sadece bu profile uymayan tek adam Bruno Fernandes ki o gelirse zaten belki de oyun farklı bir şeye evrilir, ama gelsin gelmesin o bambaşka bir konu, o çok uzun bir konu, ama yine de şunu söylemek isterim. Mesela Enciso ismi konuşuluyor. Enciso harika bir hamle olur. Yani bu kadar aslında sahada, yani şunu söyleyelim, Paraguay milli takımında en son yani çıplak gözle de izledik adamı. Yani şey, bir kere topu çok zor kaybedebilen bir oyuncu. Bu çok önemli. Ve aynı zamanda aşırı derin blok bir takımda bile topu ileride bir şekilde tutmayı başarabilen enteresan bir adam olduğunu düşünüyorum. Ve Galatasaray'da bu kanat karakterli, işte Mertens gibi, Yunus Akgün gibi aslında 10 numarada kullanılan bu profilde gerçekten çok iyi izlenip, hakikaten iyi analiz edilip alınmaya çalışılacak bir adam olarak görüyorum. Ama mesela işte Enciso geldiği vakitte işte Bruno Fernandes diyordunuz, Enciso geldi. İşte bu çok kötü. Aslında Galatasaray'ın ihtiyacı olan şey, bana da göre, yani Okan Hoca'nın çünkü belli bir sistemi var, belli bir sistematiği var ve biz de izlediğimiz zaman Okan Hoca'nın ne istediğini artık anlayabiliyoruz. Çünkü 4 senedir arka arkaya gelen bir başarı var ve bu başarı yolunda Okan Hoca'nın neyi aradığını, neyi talep ettiğini oyuncu seçimlerinde ben çok net bir şekilde görebiliyorum. Ve burada bence tabii ki bir Bruno Fernandes olursa Okan Hoca da tamam, ben öyle yapıyordum ama bu sefer de böyle yaparız diyebilecek kadar bence yeniliği açık diyelim. Ama Enciso da bence Okan Hoca'yı çok mutlu eder. Yani Galatasaray taraftarını belki ilk transfer ettiği zaman, transfer olunduğu zaman belki mutlu etmeyebilir, ama futbol anlamında oynatmak istediği hocanın futbol anlamında Enciso'nun 10 numara bölgesinde dribling kabiliyetiyle de zaman zaman sürekli topu ayağında talep etmemesiyle de beraber bence değerli bir iş olabileceğini düşünüyorum. Ki oyuncuyu tabii ki İngiltere pazarında da izleme şansımız çok fazla oldu, ama en son tabii ki güncel izlediğim Paraguay milli takımındaydı ki o takımda belki de Gustavo Alfaro'nun önderliğinde çok çok büyük başarıya gitmişti. Aması da şuydu, kötü bir futbolla, anti bir futbolla veyahut da göze hoş gelmeyen bir futbolla oynayan bir takımdı demiş olalım. Şöyle bakalım, biraz daha mesajlara gidelim ya. Galatasaray konuşuyoruz, Fenerbahçe konuşuyoruz. İkinci saatte Beşiktaş ve Trabzonspor tarafına geçeceğiz. Dursun Başkan, Sayın Dursun Özbek çok stratejik ilerliyor. İhtiyaç olan mevkileri çok çok iyi biliyor demiş. 23 yaş altı sol kanatta bir yıldızı almak istiyor diye anlıyorum. Barış Alper'i forvet yediği demişsiniz. Sol stoper 23 yaş altı almayı düşünüyor. Bence bu tip 2-3 tane
hamle, ikisi de yıldız olsa iyi gibi bir yorum yapmışsınız. Olabilir. Yani

0: Yani çok fazla bir şey değiştirmek zaten iyi bir şey değil. Yani çok fazla değişen takımlar demek ki geçtiğimiz sezon başarısızdır. Ya da arka arkaya 10 sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştır falan diyelim ama yani ya çok çok doymuşlukla kadroyu çok fazla değiştirebilirsiniz veyahut da ya da çok başarısız olursanız değiştirmelisiniz. Onun dışında böyle bir radikal değişikliğe zaten Galatasaray'ın gitmesine de gerek yok. Bunun da bence taraftar da farkında bu arada. Hani bu sadece yeni bir şey değil. Herkes bunun farkında. Ama Galatasaray taraftarı da şu anda hele hele böyle Galatasaray'da ön eleme oynamıyor. Sonuç olarak maç yok ya. Abi transferden dolayı abi adam Galatasaray taraftarı özledi takımını. Özlediği için de ister istemez yazın transfer duymak istiyor. Duyamıyordu şu anda adam akıllı. Ve o yüzden de aslında bence haddinden çok daha fazla eleştiriliyor bu konu. Ben çok saygı duyuyorum. Tabii ki yapılabilse çok daha iyi olur. O bambaşka bir şey işte kampa yetişti oyuncu. Tabii ki bunlar çok daha önemli şeyler. Ama mantıklı bir açıklaması var. Yani burada böyle bir mantıksızlık görmüyorum Sayın Dursun Özbey'in ve tabii ki futbol şubenin karar alıcılarındaki bir mantıksızlık görmediğimi de bir kez daha vurgulamak isterim. Valla Galatasaray takımında Enciso ismini biraz konuştum. Bruno Fernandes tabii ki bir iddia. O zaman oyun değişmesi gerekecek tabii ki. Ama Osimhen'e çok yarayabilir bu arada Bruno Fernandes. Yani enteresan bir ikili olabilirler diye düşünüyorum. Çünkü şunu da hatırlayalım. Barış ve Yunus gibi iki tane de çok değerli adam var yani. Ve bu iki değerli adam da hani her şeyi geçtim hani yetenek bilmem ne falan her şeyi geçtim abi özverili insanlar. Ve Galatasaray Kulübü'nde belli başlı dilimlerde ne kadar ıslıklansın bu iki isimde. Gerçekten yani tekrardan iş ahlakı yüksek adamlar olduğunu anlıyoruz ve işine geri dönebildiğinden dolayı yani bence çok saygıyı hak eden iki tane isim olduğunu düşünüyorum. Ve haklarının da yeterince teslim edilmediğini düşünüyorum. Evet Barış Alper konusunda benim de çok fazla isyanlarım oluyor. Yunus'u ben çok fazla överim genelde bilmiyorum. O tarz futbolcu sevdiğim için o da benim yorumum olsun ama yani Barış da yani şu anda mesela hayal edelim Galatasaray tribünündesiniz. Bir tane maç var ve maçta üretemiyorsunuz. Barış sizin için belli şeyleri üretmiş ve belli şekilde belki fizik gücüyle, hızıyla, belli bir driplingiyle belli bir şeyi kat edip kale önüne gidiyor ve o kadar saçma sapan bir vuruş yapıyor ki o zaman da eh be abi diyorsunuz. Hak veriyorum yani Barış konusundaki belli eleştirilere ama özverisini unutmayalım demek isterim. Yunus konusunda zaten benim gözümde şahane bir futbolcu ama yani birçok dinleyicinin ben çok daha ya da birçok dostumun da arkadaş ortamlarında Yunus'u çok eleştirmiyorum. Tanımıyorum bu arada yani Yunus Akgün'le bir tanışıklığım yok, bir arkadaşlığım da yok. Bunu da söyleyelim. Bunu da söylemek durumunda hissediyor insan çünkü işte arkadaşındır belki kolluyorsundur falan gibi iddialarda bulunabilir tabii ki dinleyen. Ama öyle bir tanışıklığım da yok. Sadece yani futbol tarzını, oyuna bakışını ve kafasında yani futbol IQ'sunu yüksek bir adam olduğunu düşünüyorum Yunus Akgün'ün. Zaten bilekler falan zaten kaliteli olduğu çok çok açık. Evet kısa bir araya gidelim. Aranın ardından biraz da aslında konuklarla devam edeceğiz. İlk bölümde programın ilk saatinde biraz kendi başıma sohbet etmek istedim. Biraz dinleyici mesajı aldım. Hepsini de almadım. İkinci bölümde birazcık sakladım ki konuklarımıza güzel sorular, daha nitelikli sorular sorabileyim diye. Yani tabii ki gündem yayını yaptık ama biraz da şeyi konuşmak istedim. Yani içimde kalan, isyan etmek istediğim. Çünkü hep soru soran taraftayım ya. Biraz da konuşan tarafta olayım dedim. O yüzden de içimde kalanları sizlere paylaşmak istediğim bir saati geride bıraktınız. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki ilk bölümde ilk saatimizde daha doğrusu birazcık Galatasaray, birazcık Fenerbahçe konuştuk. Aslında biraz da serbest çağrışım gibi bir program oldu ama ikinci bölümde tabii ki çeşitli konuklarımız olacak. Bu şekilde tasarlamıştık programımızı ki Kemal Aydın bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
1: Merhaba, selamlar, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Çok çok teşekkür ediyorum bu arada davetimizi kırmadığın ve geldiğin için bir kez
1: daha. Her zaman.
0: Abi tabii ki şu anda Trabzonspor denilince hatta şu anda bir spor kanalında da bir altyazıda görüyorum. Abi Salah işi ne durumda? Salah durumu nedir? Yani gerçekten realistik bir transfer olarak mı görüyorsun? Ki birçok tabii ki kaynak böyle bir durumun olduğunu söylüyor. Hatta Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın böyle bir girişimin olmadığına dair açıklamalarının da ardından bir girişime böyle bir gitti mi Trabzonspor? Yani şu anda Salah aşamasında Trabzonspor ne konumda diye sormak istiyorum.
1: Sayın Başkan bir girişim yok demedi, bir anlaşma yok dedi. Heh,
2: güzel güzel.
1: oradan başlayayım. Sezon başında ya da geçen sene devre arasında veya bu sezonun sonunda önümüzdeki yıl Trabzonspor Salah'ı alma ihtimali olur deseydi buna herhalde yeryüzünde inanacak kimse yoktu diye tahmin ediyorum. önce mutlaka dinlenince şunu söyleyeyim. Evet, bu iş bir Galatasaray muamelinden Yakup Çınar'dan çıktı. Yakup ilk olarak bu durumu paylaştı.
0: Selam olsun kendisine.
1: Bu işi oldukça gizli götürdü. ben ıslak imza almadan %100 diyemem. Futbol bu, her şey olabilir. Menajerler 1 milyon daha fazla para için her şeyi yapabilirler. Ama şunu söyleyebilirim herhalde. 99.9 seviyesinde şu anda Trabzonspor Salah ilişkisi 99.9 seviyesinde. Neredeyse bütün detaylar aşıldı. Yani iş sadece artık Salah oraya o ıslak imzayı attığı andan itibaren Trabzonspor'un futbolcusu haline gelecek. Bu Beşiktaş'tan sekmesi, işte menajerle anlaşamaması, oradan bize gel, Trabzonspor'a gelmesi vesaire, bunların hepsini zaten süreç içerisinde herkes yaşadı ki şöyle ama. Mesela ben şu an 99.9 diyorum Trabzonspor Salah ilişkisine. Beşiktaş Salah ilişkisi de %99'du. Yani %99 iken döndü oradan. Yani Trabzonspor biraz daha öne geçti. 99.9 yaptı diye söyleyebilirim.
2: Çok güzel bir tabir bence.
1: 0.9 bir fark var yani. Yani bir iş nereden döndüyse gerçekten Beşiktaş almıştı Salah'ı.
0: Gerçekten öyle. Bütün istihbaratlar öyleydi. Hatta yani biz hakaretler işittik. Bunu daha önceden öğrendiğimiz veyahut da bunu iddia ettiğimiz ya da söylediğimiz bu durumda sonrasında birçok çok değerli konuklarım yayında anlattı böyle böyle şöyle şöyle diye üzerine hakaretler işittik. O yüzden de yani artık transferin ne kadar dinamik bir süreç olacağını ve olduğunu da hepimiz de biliyoruz. Kemal
1: ya
0: hocam lütfen
1: devam edelim. Sen ne kadar tedbirli olduğumu biliyorsun bu konularda. Seninle olan yayınlarda sen de keza tedbirlisin. Çünkü bu çok kaygan bize mi? Yani burada verdiğin haber bir saat içerisinde iptal olabilir. Yani futbol bu, menajer başka bir takım bulur, başka bir... Hatta bunun en yakın önünde Lazio şey, Burak Yılmaz anlatıyor. Çin'e gittiği hikayeyi anlatıyor. Hatırlıyor musun? Ben diyor İngiltere'den bir takımla anlaşmıştım diyor. Ayıp olmasın diye Çinlilerin tekliflerini dinlemeye gittim diyor. Hı-hı. Otele. Diyor ki rakamı duydum diye imzayı attım diyor. Diğerlerine haber bile vermedin diyor. Mesela aslında İngiltere'ye gidecekken öbür taraftan gelen teklife gidiyor vesaire. Bu gibi işler çok fazla olabiliyor futbolda. Yani para kafa karıştırıyor, menajer kafa karıştırıyor. Şey de oluyor bu sefer. Hani teknik direktörü güven meselesi de var. Mesela Malinowski transferinde Trabzonspor teknik direktörü çok büyük etkisi var. Keza Marek Hamşik transferinde o dönem işte Abdullah Avcı ile de görüşülmesinin etkisi olmuştu. Bunu Marek Hamşik de söylemişti. Ama sen bir İngiltere Ligi uzmanısın. İngiltere Ligi'ni yakından takip ediyorsun. Bu sefer soruyu ben soracağım.
2: Lütfen.
1: Salah tüm İngiltere tarihinin en iyi 10 oyuncusundan birisi midir?
0: Kesin. %100. Yani tartışmasız abi yani. Ben
1: 5 oyuncusundan biri midir?
0: Kesin. Bence 5 oyuncusundan da bir tanesidir.
1: 3 oyuncusundan biri midir?
0: Düşünüyorum. Yani ilk 3'ü kafamda oluşturmaya çalışıyorum. Bence ilk 3'te de vardır ama 1 değildir diyorum.
1: Bir kim?
0: Bir ya bilmem, ben tabii Arsenal'li olduğum için Henry derim ama.
1: Ben de Henry derim bir de ya. Evet. Ben de Henry derim.
0: Ya Arsenal'li olduğum için ama yani biraz
1: ama objektif bakamadım. Ama ilk 5'e kesinlikle şüphesiz
0: kesin ilk 3
1: yani.
0: bu arada. Kesin ilk 3 yani.
1: Peki Türkiye'ye gelmiş en büyük 5 futbolcudan biri midir?
0: Şüphesiz.
1: 3?
0: 3'ü düşünüyorum. Kariyer olarak mı düşünmeliyiz bunu? Peki sayılar mı futbol? Ya yani bilmiyorum, çok fazla. Çünkü çok...
1: Rıza'da hepsi için okey gibi şu anda bana. Hepsi de okey.
0: Ya 5 kesin, 3 çok tartışılır. Ya 1 değil, 1 yani bana göre Eto.
1: Ama şey tutarsız değil mi? İngiltere'nin en büyük 3'ünden biri ise Türkiye'nin nasıl en iyi 3'ünden biri olmuyor?
0: değil mi? Evet. O da o tutarsız, doğru. Yani şu anda kendimi çekiştim. Haklısın bu arada. Evet. İlk üç kesin
1: var. Roberto Carlos'u saymıyorum. Evet. Bir savunma oyuncusu olduğu için saymıyorum.
0: Saymayalım onu. Evet, bence de
1: O ayırıyorum. Çünkü şöyle, Roberto Carlos'a şöyle bir şey. Tüm dünya tarihinin en iyi soldakidir Roberto Carlos.
0: Kesin.
1: Ama Roberto Carlos'u çıkardığımızda Türkiye'ye gelmiş en büyük futbolcu olacak Salah. Eğer transfer gerçekleşirse.
0: Bence ikinci olur. Yani bana göre. Yani o da bana göre. Bir yorumcuyum bile sonuçta. Yani bana göre Eto çok büyük oyuncuydu. Ben çok beğenirdim yani futbolculuğunu ve şeyini. Yani mesela Eto evet, Salatropa derim.
1: Eto'nun şöyle ama şöyle. Hı. Burada geldiği dönemsel olarak da değerlendirmek yapsak diye söylüyorum. Hı,
0: o zaman evet. O zaman olabilir. Yani o zaman geçen... bir

0: 41 evet, falan yani.
1: 41 tane maç oynadı. Dünya Kupası'nda çeyrek yaptı da geliyor.
0: Evet, doğru, o da var.
1: Eto bu seviyede gelmemişti. Tabii evet. Ki Eto normalde yani herhalde 3-4 tane Premier Lig, La Liga, 2 tane Şampiyonlar Ligi falan vardır Eto'nun muhtemelen, tahmin ediyorum.
0: Olabilir. Belki fazlası da vardır bilmiyorum ama yani şey, ya şunu diyene de karşı çıkmam. Salah Eto'dan büyük futbolcudur diyen bir kişiye de asla karşı çıkmam yani. Sadece bir yorum yaptım yani, bana göre. Size böyle. Hani bu
1: ya sanki ben Salah Eto'dan bu sene Beşiktaş'a gelseydi aynı kanaatteydim. Ben Trabzonspor tarafından konuşmuyorum. Salah daha büyük yani. Çünkü Salah game changer, oyunu değiştiren bir oyuncu.
0: Evet, yüzük.
1: Yani Liverpool'u şampiyon yaptı Salah yani. Çok şampiyonlar bir şampiyon yaptı, şampiyon yaptı.
0: Çok farklı adam.
1: Liverpool'un yarısını Müslüman yaptı adam. Yani eskisi o kadar büyük yani.
0: %100. Abi peki bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi şöyle bir bakış açısıyla bir yorum yapmıştım. Dün olsa gerek veyahut da önceki gün bir yayında sohbet ederken Trabzonspor'un üzerinde zaten bu aralar fazla metiyeler düzüyorum. Çok Trabzonsporlu musun diyenler bile çıkacaktır artık ortaya ama. Ya yani şöyle bir soru soracağım. Şimdi abi Trabzonspor'da maaşlar çok böyle sistematik bir şekilde ilerliyor ve gerçekten bana göre gerçekten en iyi yönetilen kulübün de Trabzonspor olduğunu birçok kez de söyledim ama şu anda da böyle düşündüğümü bir kez daha dile getireyim. Ama Salah'ın gelmesi, oradaki o kolej havasını bozma gibi bir risk görüyor musun? Yani çünkü çok büyük maliyetli oyuncu ve Trabzonspor bu kadar büyük maliyetlere çıkmadan aslında çok iyi rayına oturmuş bir çok güzel bir sistem takımı haline geldi. Salah'ın burada yaratabileceği bir sıkıntı görüyor musun? Merak ediyorum. Yani belki de bambaşka bir pencere açarsın.
1: Çok konuşulan bir konudur. Şimdi bunu şöyle bakalım bu olaya istersen. Wagner Pino olduğunu düşün.
0: Pino'yu.
1: Salah'la futbol oynayacaksın. Muhammed Salah'la önlü arkalı oynayacaksın. Bak tek bir oyuncu olduğunda bahsediyorum. Salah gibi birisi 10 milyon alıyor, birisi 8 alıyor, birisi 6 alıyor, diğerleri 1 milyon alıyor senaryosundan bahsetmiyorum.
0: Tamam.
1: Sadece tek bir tane futbolcu çok yüksek alıyor senaryosundan bahsediyorum.
0: Tamam.
1: Ya tüm Arjantin, koca koca Arjantinli futbolcular, Depoller, Martinez'ler kalecisi vesaire. Messi için her şeyi yapmayı göze alırlar. Bazen takım bir oyuncu için her şeyi yapmayı göze alır. Onun için oynamaya, mücadele etmeyi göze alır. Onu önümüze geçsin, arkandan gelelim der. Ve aldığı ne paraya bakar ne başka bir şeye bakar. He. Çünkü burada Sois Bale Muçi Salah'ın kaç para edeceğini tabii ki biliyor yani. Ne kadar maaşı alacağını biliyor. Bir de şöyle. Mesela atıyorum Pina 5 milyon alacak da ya Pina senden düşen de bunu Muhammed Salah'a verelim demedi kimse. Yani kimseden çıkmış bir para değil. Ha uzun vadede işte bir yapılanma vardı, buna zarar verir mi? Ben şampiyonluk hikayesinin evet şeyi kıymetli buluyorum tabii ki. Yani seninle sezon boyunca konuştuk. Sen de bu konuda çok fazla fikir belirttin. Bir yapılanmaya gitmiş olması, işte bir ekonomi üretmeye çalışması vesaire, tamam. Ama şampiyonluğu oynayacaksan, UEFA Kupası'nı oynayacaksan, o son 5-6 haftalık periyoda girdiğinde 19-21 yaşındaki futbolcuların orada ayağı titrer.
0: Ha.
1: Orada birisinin çocuklar sakin olun. Ben Şampiyonlar Ligi finalleri gördüm.
0: Doğru.
1: Ben Premier Lig'de Chelsea deplasmanı gördüm. City deplasmanı gördüm. Şuralardan çıktık biz, buralardan çıktık. Ben Mısır'da çeyrek final yaptırdım deyip dümene geçmesi parayla da satın alınacak bir şey değil bence bu sene. Ya, onu da
0: çok doğru ya. Yani şimdi düşünüyorum tabii yani ki bilerek aslında tersten alınıyor. Bir soru sormaya çalıştım da yani biraz da ben de şimdi sen tabii ki konuşunca abi yani hayal etmeye başladım. Kafamda bazı şeyleri böyle şey yaptım. Abi mesela adam sabah diyelim ki idman 8'de 7'de Muhammed Salah geldi, zımba gibi idman yapıyor. Oyuncu da kendini çeki düzen de verir yani. Hakikaten doğru dedin yani.
1: Bir de bu bütçelerin şeyi de ekleyelim. Trabzonspor büyük bir futbol şehri. Dün şehirde büyük bir şenlik havası vardı. Bugün Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü 2 Ağustos.
0: Bir kez daha kutlayalım. Evet. Lütfen hocam.
1: Aynı zamanda dün işte şehirde bir tane birisi Salah editlerini kamyonetin arkasından yansıtıp gezdirdi. Belki Twitter'da sosyal
0: medyada. Onu görmedim. Güzel bir şey olabilir bayağı. Ona bakayım yayından sonra.
1: Ama tüm bunlara rağmen insanların maça gitme konusunda bir ayaklarının geri çekmesi vardı. İşte stat çok büyüktü. Maça gidilse bile 20 bin kişi gitse bile geri işte yarısı yok gözüküyordu. Ama Muhammed Salah indirdiğin anda
0: stadı doldurmuş
1: oluyorsun.
0: Dolar ustad.
1: Sen aynı zamanda bu bütçenin içerisinde buradan bir kar elde etmek değil, sadece güçlü oluyorsun. Yani bir de şu var, şu bir tek. Dünya futbol dünyada çok değişti. Şimdi çocuklar sokakta Greenwood oluyor, Icardi oluyor, Osimhen oluyor.
0: Doğru.
1: Trabzon şimdi çocuklarla Salah olacak artık. Ya yani bu bence paranın falan önünde bir mesele.
0: %100 abi.
1: Yani %100. Şu çok heyecanlı.

0: verici değil mi ya? Ya gerçekten Trabzon'da bir camiden cuma namazı çıkışında Salah'la karşılaşma ihtimali çok inanılmaz bir ihtimal değil mi yani?
1: İnanılmaz. Yani hangi camide kılıyorsa keyfi olarak hani yolu değiştirip evet, o camiye gidelim kılarım yani.
0: Evet yani Muhammed Salah'la cuma namazı çıkışında karşılaşma ihtimali bence müthiş bir şey ya. Trabzon şehrin içine unutulmaz bir şey ve çok ben iyiymiş. Bu gibi hikayelerden mutlaka çok tatlı hikayeler çıkacağını düşünürüm hep. Futbolda güzelleşti. Mesela Marek Hamşik'te çok güzel hikayeler çıkardı Trabzonspor. Yani şehirde Marek Hamşik denilen futbolcu futbol Trabzonspor'da bıraktı. Bu çok çok önemli
1: çok
0: bir olay.
1: Çok ekstra bir bilgi yani.
0: Ondan sonrası evet. Napoli'nin en büyük starı, en büyük ismi futbol Trabzonspor'da bıraktı.
1: Kesin. Ya hatta bak ben çok hani bunu yayınlarda paylaşmıyordum normalde ama bir tane bu örneğe istinaden bir şey paylaşacağım. Hayatımda Mertens'le 5 dakika sohbet etme şansım oldu. Galatasaray ilk transfer olduğu gün ben bir yerde karşılaştım Mertens'le ve bir 5 dakika sohbet ettik beraber. O Napoli takımını anlattım işte. Ben çok beğeniyordum işte. Insigne, Kayon, Mertens o oyunu anlattım falan. Adam bana Hamşik dedi direkt. Yani değil bizim mi? Oyun Hamşik dedi yani. O kadar adam da kendi ağzıyla evet. Bunu bana söyledi abi. Lütfen abi.
0: Mertens bu yani.
1: Mertens
0: bu
1: yani Mertens abi. Yani. Aynen öyle. Yani o yüzden başka bir adamdan bahsediyoruz. Mertens
0: tabii.
1: Çok bunun önemli
0: çok
1: adam
0: da isimler yani. Çok özel isimler bu isimler. Bu isimler de maliyet hesabı yapmaz. Bu isimlerin gelme ihtimali varsa alınır. Değil bazı mi? Şeyler reddedilmez. Yani yarın Messi Türkiye'ye gelme ihtimali var. 25 milyon maaş, 50 milyon maaş.
1: Getirsin
0: yani bunun abi. Marka değeri var yani. Messi'nin, Ronaldo'nun, Salah'ın Türkiye'ye gelmesi Türkiye Ligi'nin marka değerini arttıracak bir hamle.
1: %100. Abi ya şey hikayesi gibi ya. Ben şeye benzetirim.
0: Spor mesela.
1: Lütfen.
0: Antep'e de gelsin bu oyuncular.
1: Aynen canım.
0: O taraftan konuşuyorum.
1: Evet yani burada Trabzonspor tabii ki yani Kemal Aydın bir Trabzonspor taraftarı ama hani konu bu değil yani. Bizim burada anlatmak istediğimiz şey çok çok başka. Hocam lütfen devam edelim.
0: Yani dolayısıyla bu gibi isimlerin gelmesi Türk futbolu için de önemli bir şey. Ha keşke Türk futbolu çok farklı bir yerde olsa da İngiltere'de oynadığı paraya da bizde oynama durumu olsa. Bunu herkes ister ama maalesef öyle bir durum yok.
1: Keşke.
0: Maalesef bizim birçok hatalarımız nedeniyle, ligimizde yapılan birçok yanlışlar nedeniyle marka değerimiz düştü. Birçok problemler oldu ama yapacak bir şey yok. Bizim böyle olmamız lazım yani. Bu ligin kalitesi artmamız lazım. Ya da diyeceğiz ki kimse bu transferleri yapmayacak.
1: Evet.
0: Kimse yapmasın bu transferleri. Yani Galatasaray'da 75 milyon euroya Osimhen almasın. Herkes Trabzonspor gibi genç alıp parlatsın, satsın, bir bütçe oluştursun. Türkiye Ligi'de Avrupa'ya sıçrayanların ligi olsun. Herkes Porto Ajax olsun. Ben ona da okeyim.
1: Ben de okeyim ona bu arada. Ajax,
0: birisi Porto Ajax olmaya zorlanırken diğeri Real Madrid olabiliyorsa bu dengesizlik adaletsiz oluyor yani.
1: Bence güzel ifade ettin ya. Çok çok katılıyorum yani hatta
0: şimdi sen istediğin futbolcuyu alacaksın, öbür istediği futbolcuyu alacak, hiç problem olmayacak, verilen maaşla hiç problem olmayacak. X bir takım, bu Trabzonspor değil, Antalyaspor Eto'yu alınca herkes diyecek ki o nasıl oluyor, hayır kardeşim sen alıyorsun o da alacak ya da sen de almayacaksın.
1: Doğru.
0: Sen de almayacaksın, hep beraber aynı dengede oynayacağız çünkü bu oyun rekabet olmayınca bir şey ifade etmez. Mesela bu yıl Anadolu takımları göreceğiz lige nasıl hazırlandı. Eğer fark çok açıldıysa bu da can sıkıcı yani. Ben 4 takımın arasındaki rekabeti istemiyorum ki. Aradan
1: tabii
0: işte
1: ki.
0: Gittiğinde Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon, Antep'e gittiğinde korkarak gitmesi lazım.
1: Evet abi, Antep'e yani dönünce 3 atıp döneceğiz diye bir zihniyetle gidilmemesi lazım. Katılırım.
0: Fikstürü önüne aldığında Başakşehir'e nasıl şimdi bir fuar iyidir yazabiliyorsun kafanda bazen.
1: Doğru. Yani
0: Kocaelispor deplasmanına da kardeşim, Kocaelispor'a gidiyoruz biz ya, bir puan iyidir, onlar iyi takım kurdu diyebilmemiz lazım.
1: %100. Ya zaten oyun böyle gelişecek. Yani o kadar katılıyorum ki anlatamam.
0: 4 takım maç yapsın yani, bir şey ifade etmez ki.
1: Evet %100 yani. Zaten işte Premier Ligi neden çok fazla ben mesela izliyorum ediyorum çünkü işte sallıyorum Everton deplasmanına gittiğin zaman ya o takımın kazanacağını bilmiyorsun hani, büyük bir takımın evet. Everton deplasmanında kesin kazanacağı diye bir şey söyleyemiyorsun, o yüzden
0: Manchester City şampiyonluk veriyordu ya,
1: değil mi?
0: Son dakikada Agüero atmasaydı Manchester City 50 yıllık şampiyonluğunu 51 yıl sonra olacaktı belki de, olamayacaktı şampiyon yani. Attım, herkes hatırlar Agüero'nun attığı o golü.
1: Tabii canım.
0: Zeko atmıştı, peşinden Agüero atmıştı son dakikada.
1: 90 artı küsür hatta 3-2
0: evet,
1: PR maçı.
0: Evet, Manchester'da şampiyonluğu beklerken falan yani. Bu niye oluyordu? Bu yüzden oluyordu. Mesela herkes unuttu ama mesela 3 sene önceki şampiyonluk da Bursa Spor şampiyonluğunu herkes hatırlar. Fenerbahçe'nin son dakikada Trabzonspor'a verdiği şampiyonluğu. Herkes veya Denizli, Fenerbahçe Denizli. Bunu orada hikayeyi güzelleştiren şeylerdir bunlar.
1: Bak bir dinleyicimiz biraz seni sinirlendirmek istemiş. Arada bir cümle kuracağım, bir yere kuracağım bu arada. Tabii. Abi sırf Fenerbahçe'yi yenmek için de Muhammed Salah alınmaz diye bir cümle kurmuş bir dinleyicimiz.
0: Evet, yani İhtiyaç duymadığımız maçlar oldu ya Fenerbahçe'yi yenmek için Muhammed Salah.
1: Doğru, haklısın.
0: Ama şöyle, herkesi heyecanlandırır ya. Yani Muhammed Salah Kadıköy deplasmana çıksa Fenerbahçeliler de buna heyecanlanır. Keza Muhammed Salah Fenerbahçe'ye gitseydi, Galatasaray'a gitseydi, Galatasaray da buna heyecanlanır. Bu heyecanlandıracak bir transfer.
1: Şöyledir yani. Abi, şöyle bir yorumum vardı benim. Mesela ben normal şartlarda bütün maçlarda burada sunuma geliyorum işte. Yazları zaman zaman tabii ki belli aralarda hafta sonu programları veyahut da hafta içinde zaman zaman sekiyor ama her maç işim benim. Ve dedim ki bir tane şeyde rica ederim, bir başka arkadaşım, bir meslektaşım burada benim yerime yapar. Önümü iliklerim, Salah izlemeye giderim dedim yani, gelirsin.
0: Ya izlersin Salah yani, değil mi? Şey yaparsın, heyecanlandırır ya, ne yapacak diye beklersin.
1: Abi çok başka
0: çünkü bu adamı oldu. Biz izlemek için işte İngiltere Ligi'nde izliyorduk bu adamı işte, gündüz maçları şimdi artık hayatımızın bir parçası olacak.
1: Abi evet.
0: Ne bileyim, basın açıklaması yapacak, senin basına düşecek, çok büyük bir marka değeri. 67 milyon takipçisi var Instagram'da.
1: Gerçekten mi? O kadar var mı ya?
0: Abi evet, 67 yanlış da 67 milyon takipçisi var.
1: Doğrudur, doğrudur.
0: 60 üzerinde kesin de.
1: Doğrudur, çokmuş ya. Yani şu an bayağı şaşırdım.
0: Şey, inanılmaz bir şey yani bu. Yani tüm Müslüman coğrafyasının en büyük ismi.
1: Doğru. Yani en tanınan ismi olabilir bu arada. Yani şu anda aktif, real, Müslüman kitleyi düşünelim. Hakikaten en meşhur ismi olabilir falan.
0: Ülke liderlerini saymazsak evet. Ülke liderlerini saymadığımız
1: onlar takdirde. Onlar kenarda. Evet.
0: Onu kenara koyduğumuzda tartışmasız o zaten. Ülke liderini saymadığın takdirde.
1: Tabii ki.
0: Muhammed Salah'tan daha fazla tanınan bir Müslüman coğrafyada bir isim yok herhalde. Ya,
1: bence yoktur yani. Bilmiyorum, aklıma gelmiyor. Yani. Dinleyicilere soralım.
0: Evet.
1: En tanınan Müslüman devlet başkanları haricinde Muhammed Salah mıdır? Dinleyicilerimize
0: de düşünelim, kim var?
1: Abi düşünüyorum. Yani Amir Khan bir... olabilir belki, Hint. Gerçi o da Müslüman değil ki.
0: MMA'ci var bir tane.
1: Habib.
0: Ama yok ya.
1: Abi Salah'tır ya.
0: Olmaz yani. Evet Salah'tır. Evet, bence de. Onun haricinde bakıyorum. Türkiye'de öyle bir isim var mı diye. Yani devlet liderlerini falan saymasa Türkiye'nin de Cem Yılmaz'la Tarkan'ı söylersin. Haricinde kim var mı? Mesela tekrar yok yani. Yok ya, Muhammed Salah ya, inanılmaz bir isim ya. Bunu hala farkında değil bence Türkiye'deki kimse.
1: Değil mi? daha gelmedi onun şeyi, değil mi? Yani kafası.
0: Evet, evet. Ya ben muhtemelen tarihin en acayip karşılamalarından biri olur Trabzon'da.
1: Abi Trabzonspor'un şampiyonu kutlamasındaki ışık şovu çok beğenmiştim. O hani inanılmaz
0: bir şey yapabilir.
1: Abi bence ona yakın bir şey olabilir yani.
0: Şöyle, mutlaka izletiliyordur futbolcuya böyle şeyler.
1: Değil mi? Kesin.
0: Tabii yani o çünkü o bağlantıyı
1: bir akıllı senden ben değiliz değil mi abi, yani kesin yapılıyordur.
0: Tabii. Şöyle Muhammed Salah olduğunu düşün. Trabzonspor'dan teklif geldi, görüşürüz falan filan. Bir YouTube'a Trabzonspor yazarsın yani, değil mi?
1: Dersin, yazarsın abi.
0: Şehri yazarsa şehir hakkında bilgi alırsın vesaire. Bunlar
1: abi bence turist de çekersin bu arada. Yani mesela spor turizmi diye bir durum var. Adam
0: ben şöyle söyleyeyim. Acayip
1: turist de çekersin yani.
0: 1 milyon forma satıyormuş yılda Muhammed Salah kendi adına. Ayrıca falan Trabzon'a direkt uçuş olur. Trabzon'da da Arap turistin ilgisini herkes biliyor. Araplar Trabzon'u çok seviyor. Nasıl İngilizler, Almanlar Antalya civarını seviyorsa Araplar da Trabzon'u çok seviyor. Çok gelip gidiyorlar. Turist olarak tabii ki. Bence bunun artı bir katkısı olacaktır. Hani belki de bundan 6 ay sonra Türk Hava Yolları'yla Muhammed Salah'ın oynadığı bir reklam kampanyası, bir sponsorluk anlaşması, bu gibi şeylerde görebiliriz ki bu da Trabzonspor maliyetini azaltan şeyler olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu tahmin tamamen varsayım yani, bilgiye dayalı değil. Muhammed Salah kavgada yumruk sayılmaz derler ya, Muhammed Salah gibi transferlerde de para sayılmaz çok fazla, yapacak bir şey yok. Bir de şu var, tweet attım bir tane, bayağı birkaç yere de düştü. Dedim ki Trabzonspor olarak, Trabzonspor iki tane ev aldı. Olay ve Agusto. Tamam. Sonra bu aldı iki tane evi. Kentsel dönüşüm vurdu. Evlerin parası değerlendi, evleri değerlendi. Şimdi bu iki evini sattı kentsel dönüşümden sonra ve villa alıyor. Yani bunda garip bir şey yok ki.
1: Yok.
0: Daha iyi bir eve geçmek istiyor Trabzonspor. Para kazandı Trabzonspor bu yıl. Milyonlarca euro para kazandı.
1: Doğru. Ve
0: 5'e aldı adam 30'a sattı.
1: Bu konuşulmamış. Yani bunun bence bu kadar fazla hani bu kadar program yapıyoruz ve ya ben bilerek özellikle Trabzonspor'u sürekli vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü abi yani herkes ister istemez, tabii ki İstanbul bazlı bir radyo frekansıyız ve burada yapılan yayınlarda da abi hiç hakkı teslim edilmediğini düşünüyorum. O yüzden de ben özellikle Trabzonspor'u yani sürekli aslında öne de ekstra çıkarmaya çalışıyorum.
0: Ben de Trabzonlara da sana teşekkür ediyorum. Ben bunu

0: çok farkındayım gerçekten. Bu adaleti sağlamaya çalıştığından farkındayım. Bu sırada ben de biraz futbol severiz.
1: Tabii canım.
0: Bu taraftarlık değil yani. Trabzonspor veya başka bir takım. Çünkü Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Konya, Antep yoksa Trabzonspor'un varlığı bir şey ifade etmiyor. Bu rekabet olması lazım.
2: %100.
0: Dolayısıyla biz bu oyunun kendisini sevenler olarak gerçekten adaletli bir şekilde bakmamız gerekir bu olaylara diye düşünüyorum.
1: Kemal Hocam. Adıma. Çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Hakikaten süper bir bağlantı oldu. Çok keyif aldım gerçekten. İyi ki varsın diyorum. Çok sağ ol abi.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal abi. Evet, Kemal Aydın bizlerle beraberdi. Dinleyicilerimiz çok kızmışlar. Niye sürekli konukla konuşuyorsun? Dinleyiciyi unutuyorsun diye. Haklısınız. Haklısınız. Dinleyici her zaman haklı. Öncelikle bu isyanı yapan Sabri Bey'e öncelikle sevgilerimizi iletelim. Yani demiş ki Trabzonspor nereden aslında bu parayı buluyor da Salah işine gidebiliyor demiş. Trabzonspor Trabzonspor'a bence uyum sağlayamaz demiş. Tabii sorarsanız sevinirim demiş. Soramadık. O da benim hatam olsun Sabri Bey. Özür dileriz bir kez daha sizden. Şöyle demiş bakıyorum. Ya bizim o camide Salah'la karşılaşma ihtimaline göre yani birazcık alaylı bir mesajınız var. Can Bey gene neden mesaj okumuyorsunuz? Eleştiri yok, hakaret yok demişsiniz. Sevgilerimizi bir kez daha iletelim sizlere. Sabri Bey yani şöyle, ben de ilk düşüncede şey düşünüyordum. Kemal ile sohbet etmeden önce, Kemal Aydın'la diyordum ki kendi çapımda işte iş çok rayında, işte Porto Ajax modeli tarzı yönetilen gerçekten farklı bir işi yaptığının farkında olduğumuz bir Trabzonspor'u seyrettiğimizi sürekli vurgulamaya çalışıyordum. Sonrasında ama yani Salah gibi bir adamın da böyle lakayit bir adam olmadığını da biliyoruz. Yani belli yıldız var, lakayit olur. İşte efendim antrenmana gitmez. İşte vesaire vesaire diyelim. Daha uzatmayalım o konuyu. Ama Salah konusunda Salah'ın iş disiplininde yüksek bir adam olması kaynaklı olarak hani giderse sanki fena da olmaya da bilir algısına biraz gelmeye başlıyorum. Bilmiyorum, ben bir tık daha Beşiktaş'a aslında daha uygun olabileceğini düşünüyorum. Kendi adıma bir futbol sever olarak. Ama anlıyorum bu arada. Eleştiriyi de anlıyorum. Sabri Bey'in düşündüğü noktayı da anlıyorum. Bu arada en ünlü Müslümanları konuşurken çok iyi bir örnek geldi. Muhammed Ali saymamız tabii ki gerekir bu arada %100. Yani Muhammed Ali'dir herhalde ya. Ama yani bilmiyorum. Yani kesin Muhammed Ali diyeceğim. Salah'tan daha ünlü Muhammed Ali. Ama hani birçok şey var. Frederic Kanute demiş bir dinleyicimiz. Sevilla 2008 Malili demiş. Aa, iyi futbolcuydu ya. Çok iyi futbolcuydu. Kanute'yi bayağı beğenirdim ya zamanında. O takımda şeyi hatırlıyorum. İşte Palop'tu kaleci. Solda şey oynuyordu. Ya sarışın uzun saçlı unuttum adamı. Diego Capel oynuyordu. Çok güzel takımdı ya. İşte şey Ramos. Ramos orada mıydı? Yok, Dani Alves oynuyordu sağ bekte. Ramos gitmişti o zaman. Bir öncesinde Ramos vardı. Sonra Dani Alves vardı. Seydou Keita vardı ortada. Çok güzel takımdı ya. Keyifli bir Sevilla takımıydı. Keşke Sevilla'da şu anda iyi olsa ya. Bu arada hani hakikaten çok kötü yönetiliyor. Şimdi Sergio Ramos aldı bu arada kulübü. Ramos Sevilla'nın sahibi oldu. Yani çok enteresan da bir hikayedir. Bir futbolcu yani yetiştiği kulübü aslında satın almış gibi bir şey oldu. Umarım iyi olur yani. Bilmiyorum, Sevilla iyi de bir futbol şehri. Hatta gittim gördüm de futbolla alakalı değil. Hakikaten İspanya'da bulunduğum, yaşadığım yıllarda gidip orada gördüğümde gerçekten çok beğendiğim farklı bir kültürü olan güzel bir yer Sevilla. Çok sıcak ama abi, yani Ağustos, Temmuz, işte Haziran gidilmez abi. Yani eğer bir imkanı olan bir yere gidecekse, hani eğer Sevilla'ya gidiyorsanız diyelim abi, yazın gidilmez yani. Böyle bir sıcak yok. Yani ülkemizde birçok yeri gezmişimdir. Ben görmedim böyle bir sıcak. Yani sokakta üstümü çıkarmak durumunda kaldığım zor anlar yaşadım. Şeyler yaşandı, onu da söyleyeyim. Evet, bakıyorum bir dinleyicimiz demiş ki Dembaba, Hacı, Drogba. Çok fazla aslında Süper Lig'e gelen yıldız var. Yani Salah'tan daha iyi olabilir demiş. Ya bilmiyorum, tabii ki bunlar şey sorular. Yani biraz nasıl diyeyim? Ben burada doğru bir şey söylediğimi iddia etmiyorum. Bu dinleyicinin tabii ki bambaşka fikirleri olacak. Her fikre de çok saygı duyuyoruz. Bana göre yani ben bilmiyorum, birçok işte Eto'yu bir saymaz. Yani mevkisine göre biraz değerlendirdik. Yoksa mevkisinin en iyi oyuncusu Roberto Carlos. Onu köşeye bıraktık. Onu köşeye koyduk ama ben en

0: Eto'yu beğeniyordum sanki ya. Biraz hani burada fikrim öyle yani. Drogba mı daha büyük isimdir, Eto mudur? Mesela bu da çok iyi bir soru mesela. Salah mı daha büyük? Ya Dembaba bence burada yok bu arada. Ya Dembaba iyi futbolcuydu da hani hiç buranın adamı değil. Ama ya işte Hacı'yı saymış bir dinleyicimiz. Ya Hacı, Alex, işte bu tarz, bunlar da çok çok büyük kariyerler ama abi bilmiyorum ya. Hacı de bu arada çok net olabilir. Ama bilmiyorum ya. Bence Eto'dur ya. Ya Türkiye'deki verimi konuşmuyoruz. Onu zaten anladınız. Konu o değil. Yoksa Türkiye'deki verim konuşuyorsak Alex'le Hacı'yı konuşacağız. Yani neyi konuşacağız başka? Ama FB çeyrekte elenmişti yazmış bir dinleyicimiz. Chelsea elendiği sene. Aynen. Sevilla Endülüs şehridir. İslam medeniyetidir aynı zamanda demiş. Çok güzel bir bilgi aktarmış. Ya çok fazla hakikaten şehrin havasından onu da alıyorsunuz. Yani o Endülüs bölgesinde özellikle dolaştığınız her vakitte o İslam esintilerini her zaman alırsınız. Bambaşka bir zaten biraz da sanat diyelim. Biraz da bunları da konuşalım. Çok çok güzel yani. Hakikaten yeme içme de çok güzel ya. Ya yine yeme içme konusuna girmeyeceğim. Sonra acıkıyorum. Yayında da zorlanıyorum. Yani son yarım saatte gidip de şimdi yemek konusuna girersek dünkü gibi mahvolduk dünya. Mahvolduk yayında. Yani en son pidemide konuşuluyordu. Yani neyse hadi ben reklama gideyim, araya gideyim, biraz dinlenelim. Yani onları konuşunca çünkü iş çok kayıyor. Çok şımarabiliyoruz. Neyse biz güzel bir şekilde, normal bir şekilde yayınımızı yapalım. Bu arada bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkür ederim. Yani tek tek isim de okuyacağım bu arada. Ondan sonra araya giderim. Akın Bey'e teşekkürler. Şöyle bakayım. Yunus Bey'e teşekkür ediyorum. Şöyle bakıyorum. Ufuk Bey, çok çok sağ olun mesaj gönderdiğiniz için. Bir mesaj var. Ama bu mesajın yani yazan kişiyi göremediğim için ismini okuyamıyorum. Kendisine de sevgilerimizi iletelim. Hatta şu mesajı atan kişiyi de söyleyelim. Abi sırf Fenerbahçe'yi yenmek için de Muhammed Salah alınmaz diye birazcık ortalığı kızıştırma mesajını atan saygıdeğer dinleyicimize de sevgilerimizi iletelim bir kez daha. Şöyle bakıyorum. Sabri Bey'e bir kez daha teşekkür edelim. Mehmet Bey zaten bizden. Mehmet Bey'le artık ahbap olduk. O yüzden Mehmet Bey'i size de söylüyorum Mehmet Bey. Conan isimli bir dinleyicimiz de yazmış, can kardeş. Evet, programımızın da son bölümüne geldik. Son bölümde de çok değerli abimiz, çok sevdiğimiz abimiz Emre Eren bizlerle beraber. Emre abi hoş geldin.
1: Merhaba Can, iyi yayınlar diliyorum kardeşim.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Abi tabii ki birazcık programın ilk bölümünde Galatasaray-Fenerbahçe biraz serbest çağrışım gibi program oldu. Sonra Salah gündemiyle Trabzonspor üzerinden aslında bir yarım saattir yayınımızı şekillendiriyorduk. Ama Salah penceresine de bir Beşiktaş tarafından da Emre Eren'le bir bakmak istiyorum açıkçası. Yani şu anda çok sıcak haberler var. Yani Trabzonspor'a geldi diyebileceğimiz boyutlara ulaştı belki de bu iş ama Beşiktaş'ın şu anda herhangi gibi bir durumu var mı? Beşiktaş'a mı gelecek? Yani bir transfer çalımı hikayesi çıkacak mı buradan? Emre abi en azından bunu bir senden duymak isteriz abi.
1: Ya tabii ki bu menajer oyunlarını Türkiye'deki tüm kulüplerimiz biliyor. Orada fiyat yükseltmek için her türlü enstrümanı ortaya koymaya çalışıyorlar ama şunu söylemek istiyorum. Salah'ın eşi bir kere kesinlikle Türkiye'de Salah'ın oynamasını çok istiyor. O yüzden ilk teklifi Beşiktaş vermişti hatırlayacak olursan. Sayın Başkan Serdar Adalı ve yönetimi vermiş olduğu teklifin arkasında kaldılar ve o teklifin üzerine kesinlikle bir iyileştirme düşünmediler. Trabzonspor söylemleri arkasından ben Trabzonspor yönetim kurulunun içerisinde bir arkadaşımızı aradım dün. Dedim ki böyle bir gerçeklik var mı? O da dedi ki kesinlikle böyle bir şey yok. Bizim böyle bir iddiamız yok, ilgimiz yok. Sadece görüşülmüş bir durum olabilir ama başkan tarafından. Ama Trabzonspor'un herhangi bir teklifi yok. Çünkü Trabzonspor'da hatırlayacak olursan ona şunun 2 milyon euro aldığı bir yerde 17 milyon euro alması Salah'ın biraz sıkıntı yaratabilir takım içerisindeki o huzursuzluk anlamında. Trabzonspor'da bu konuda zaten çok aidiyeti yüksek bir kulüp haline geldi. Yani önemli oyuncuları bir aile birliği içerisinde çok doğru bir oyunda ortaya koymaya çalışan bir performansları var teknik direktörleriyle birlikte. Ben çok fazla Trabzonspor tarafında olacağını düşünenlerden değilim. Onu açık ve net söyleyeyim. Yani Türkiye'de bir takım tercih edecekse Salah, bence bu Beşiktaş olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hem camianın büyüklüğüyle, tabii ki Trabzonspor camiası da çok büyük bir camiadır ama taraftar sayısına baktığınız zaman Beşiktaş'ın taraftar sayısı Trabzonspor'un taraftar sayısından çok daha fazladır Türkiye genelinde.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden Muhammed Salah'ın böyle bir tercihte bulunmasını bekliyoruz. Tabii ki Önder Özen'in konuşmalarından sonra yani askıya aldık söylemleri vardı Salah'la ilgili ama çıkmadıkça yandan da ümit kesilmez. Ben halen Salah'ın Beşiktaş kısmına daha yakın olduğunu düşünüyorum. Tabii Beşiktaş'ta bir Salah birlikteliği yaşanırsa ki bundan sonraki dönemde de başkanın çok ısrarla ve yönetim kurulunun ve teknik direktörün ısrarla bir Sörloth isteği var. Oraya bir teklifte bulunmak istiyorlar bu hafta içerisinde. 30 milyon euroluk bonservisini düşürmeye çalışıyorlar. Böyle bir ikili birliktelik olursa, yani düşünebiliyor musun? Bir tarafta Salah, bir tarafta Trossard, ön tarafta Sörloth, arkasında Orkun Köksü. Yani başka bir hikaye, bambaşka bir hikaye yazabilir. Ama tabii ki şunu da düşünmek lazım. Bazen takımları yaparken o egolara da dikkat etmek lazım. Yani çok büyük egolu oyuncuların birbiriyle olan uyumları nasıl olacak? Beşiktaş aidiyeti yüksek bir kulüptür. Taraftar anlamında da herkese kucak açan bir taraftar görüntüsü vardır ama hani biraz bu egoları da tatmin etmek çok kolay olur mu? O biraz bende soru işareti ama bu teknik direktör oyununa, bu ön alan baskılı oyununa karşılık verebilecek bu transferler Beşiktaş'ta çok ciddi bir etki yaratacağını düşünenlerdenim canım. Onu söyleyeyim.
0: Ya katılırım. Yani bu arada bir futbol sever olarak, yani İstanbul'da yaşayan bir futbol sever olarak ben de Salah'ın Beşiktaş'a gelmesini tercih ederim. Çünkü daha rahat bir şekilde izlemeye gidebilirim yani. Adamı yani. O yüzden de
1: bir... Değil mi canım? Yani bir maçta izlemek istersin değil mi?
0: Tabii canım. Yani, abi önümüzü ilikleriz. Sonra. Önümüzü ilikleriz. Dakika skoru Berk'e rica ederiz. Derim ki yani ben bir maçtan abi idare et. Ben bir Beşiktaş stadında bir dünya gözüyle çıplak gözle Salah'ı izlemek isterim derim yani. O şekilde bir tasarrufumuz olur. Abi şunu da sormak istiyorum. Şimdi Sörloth isminden tabii ki konuşuyoruz ama Sörloth'un yani çok yüksek maaş beklentisi mi var? Yani hep böyle 15 milyon euro gibi cümleler okuyorum. Bu gerçek mi yani?
1: Maaş
0: gerçekten?
1: Beklentisi yok, hayır. 8-10 bandında bir maaş beklentisi olduğunu biliyorum Sörloth'un. Yani bunu da Beşiktaş'ın karşılayabileceği imkanların olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bonservisi 30 milyon olursa, maliyeti de bir yıllık maliyeti de 8-10 arası bir rakam olursa toplamda 40 milyon euro bir maliyeti olmuş olur. O da Beşiktaş camiasını biraz sıkıntıya sokar mı? Sokar. Onu söyleyeyim. Orada bir indirime gitmek istiyorlar. İşte projeleri anlatmak istiyorlar. Teknik direktörün oynattığı oyunu anlatmak istiyorlar. Oyunun 3. bölgede oynanması Sörloth adına büyük bir avantaj olabilir. Çünkü gol yollarını da çok etkili ve çok deneyimli bir santroforun bu 3. bölge oyununa karşılık verebileceğini düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Tabii öncelikle projeyi doğru anlatmak lazım. Beşiktaş doğru yolda. Hatırlayacak olursan Midtjylland maçından sonra da seninle birlikte konuşmuştuk. Beşiktaş önemli oyun oynuyor ama tabii dikkat edilmesi gereken bazı nüanslar var. Bu oyun oynamak çok kolay bir hadise değil. Yani ön alan baskısını çok doğru yapabilmek, dakikalarca yapabilmek ve maçın geneline yayabilmek ve arkasında çok değerli oyunculara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Yani tamamlayıcı özellikle en az 4 tane 5 tane oyuncunun olması lazım ki o temponun bitiminde oyuncular tekrar o tempoya karşılık versinler. Kolay bir oyun değil Beşiktaş oyunu. Ama teknik direktörüyle birlikte bence umut saçıyor. Heyecan noktasını biraz daha yukarıya çekiyor. Beşiktaşlılar da bu konudan son derece mutlu. Ben
0: çok,
1: öyle düşünüyorum.
0: Çok katılırım Emre abi. Yani açıkçası şöyle bir şey söylemek isterim. İlk Midtjylland maçında yayına girerken dedim ki ona belki hani sıkıcı bir maç mı olacak diye böyle bir yayına girdim. Bir baktım Beşiktaş cıvıl cıvıl. İkinci maça geldiğimde zaten çok heyecanlıydım. Yani o gün yayına geldiğim zaman çünkü güzel bir şey izleyeceğimi biliyordum. Yani Vincenzo Italiano'nun yarattığı bu güzel şey bizim de takdirimizi kazandı. Biz de işimizi, mesleğimizi daha keyifli bir halde yapabilmemizi sağladı diyelim. Abi Emre abi sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani Emre Eren'e göre soruyorum. Bunu iddia edilen isimler noktasında soracağım. Emre Eren'in futbol aklına ben her zaman çok güvenirim ki dinleyicilerimize bir kez daha söyleyelim. Emre Eren'e göre ideal Vincenzo Italiano oyunundaki forvet oyuncusu kimdir? Sörloth mudur? Vlahovic midir? Ve nedendir? Yani teknik becerileri, kabiliyetleri bu
2: oyuncuların tabii ki göz önünde bulundurulduğu vakitte saha içinde hangisini Beşiktaş taraftarı izlediğinde işte o Mario Gomez etkisi dediğimiz o hissiyatı alabilir veyahut da daha bile iyisini mi görebilir diye sormak isterim Emre abi sana.
1: Tabii ki Sörlot'tur. Çünkü Sörlot'a oyunu getirirseniz 18'in içinde sağdan soldan etkili bir şekilde getirirseniz Sörlot'un gol vuruşları çok değerli ve önemlidir. Bunu gördük. Atletico Madrid takımında yıllardır bunu yaşıyor izleyiciler. Ama Vlahovic oyuncusu da o da enteresan bir oyuncu. O da Juventus'ta alan bulduğu zaman o alanı çok doğru değerlendirebilip o tek vuruşları çok doğru yapabilen bir santrafor görüntüsünde ama hani bana sonra

okunursam Vilovic mi Sörlot mu dersen Sörlot derim. Çünkü Sörlot o kapalı alanı açmaya çalışan, o dörtlü savunmanın o dengesini çok rahat bozabilen, sağdan geldiği zaman hem hava hakimiyetiyle hem tek vuruş özelliğiyle Beşiktaş'ı ön plana çıkartabilecek bir santrafor olarak görüyorum. Ama Vilovic olursa da hayır demem, ama Sörlot'un biraz daha Beşiktaş'a gol anlamında, gol katkısı anlamında çok daha önemli işler yapabilir.

0: Çok çok heyecanlıyım Trossard'ı Türkiye'de izleyeceğimiz evet. için. Abi orta sahaya biraz dönmek istiyorum. Yani Orkun şu anda şu sorular her zaman ya da şunlar hep konuşuluyor. Şu anda yerli en iyi orta saha oyuncusu kesin Orkun deniyor ki katılırım bu cümleye bu arada. Ama şunu soracağım. Orkun'un yanında partneri dediğim Salih'in de yanında olabilir vesaire vesaire ama oraya Beşiktaş'ta bir isim konuşuluyor. Yani birisi alınılacağı sürekli var ama böyle net isim kim var? Hangi profil bu oyuncu aranıyor ve Emre Eren bize tabii ki bunu açıklarsa çok çok keyifleniriz abi.
1: Kesinlikle teknik direktör bir kere Vincenzo Italiano şunu istemiyor. 6-8-10 oyununu istemiyor. Yani 1-6-2-8'li oyun istiyor. Yani Orkun da ona karşılık verebilecek bir oyuncu. Onun yanına çok değerli ve önemli oyuncular bakılıyor. İsim olarak net bir isim yok ama orada hocanın istediği oyunu iki yönlü oynayabilen, yani %60 ofansif özelliği yüksek ama %40 da defansa da yardımcı olabilecek bir potansiyel oyuncusu bekleniyor Beşiktaş'ta. Bunu da ben Beşiktaş çok yakın zamanda teknik direktör ısrarıyla bu tarz bir oyuncuya yaklaşacağını düşünüyorum. Ama net bir bilgi var mı diye soracak olursam şu ana kadar o işin netleşmedi. Yani savunmada bir Tabot konuşuluyor, bir Pereira konuşuluyor ama bu orta alanda o 8'e uygun, yani iki tane 8 oynayabilecek Orkun'la birlikte o oyuncunun sır gibi saklandığını, önümüzdeki haftalar içerisinde de Beşiktaş bu müjdeyi taraftarına verebileceğini düşünüyorum. Salih'in performansı çok değerli ve önemli olacak 100. bu sene. O 6'da o üçgenleri doğru yapabilecek, oyunu ikinci bölgede çok rahat bir şekilde Beşiktaş'ın kontrolünde tutabilecek bir oyuncu olduğunu gördük. Bunların yanına önemli bir 8 daha ilave olursa Beşiktaş'ın enteresan bir hücum gücü olacağını düşünüyorum.
0: Emre abi şunu soracağım. Aslında biraz futbol gözüyle yorumlamanı isteyeceğim bir soru bu. Böyle bir iddia yok bu arada. Bir iddia ortaya atmıyoruz. Bir varsayım üzerinden, hani profili tam olarak tanımlamak açısından bu soruyu soruyorum. Bunu bir kez daha altını çizeyim. Yani orta sahada Orkun'un yanındaki ideal partnerin biraz daha Gabriel Sara gibi bir oyuncu mu olması, yoksa Jetson tarzı bir oyuncu mu olması? Yani daha dripling yapan bir oyuncu mu, yoksa biraz daha ayağı temiz bir oyuncuya mı Beşiktaş gitmeye çalışacak, o profil için diye sormaya çalışıyorum.
1: Orada ayağı temiz bir oyuncuya gitmeye çalışacak. Çünkü Orkun sık sık cezaların işine girip orada 2'ye 1'e hazırlayıp şut atabilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Orada ayakları çok daha temiz ama oyunu iki yönlü oynayabilecek. Yani atletik özelliği yüksek olacak. Yani Olaytan gibi olacak. Fakat ayakları çok daha temiz olacak ki Olaytan yani Beşiktaş'a oynamış olduğu iki tane maç var, Midtjylland maçları. Bence maçın kahramanlarından biri. Çok değerli ve önemli. İyi bir tamamlayıcı olabilir ama zaman zaman olay tam da forma giyecek Beşiktaş takımında. Ya yani bu özellikleri yüksek bir oyuncu. Ayakları çok temiz. Gabriel Sara tarzında ama oyunu atletizmi yüksek, iki yön oynayabilecek bir oyuncu bakıyor teknik direktör.
0: Savunma hattında tabii ki demin de Emre abi Şabo'yu söyledin, Leo Pereira'yı söyledin ama savunma hattındaki Beşiktaş'ın merkez stoperlerinden bahsediyorum. Yani bir sezon başladığı vakitte Agbadu ve yeni transfer mi izleyeceğiz, yoksa bence Midtjylland maçlarında bana göre çok çok iyi gözüken Calo Emirhan ikilisi tarzında bu oyuncuların birinin yanına mı partner gelecek? Yani oradaki stoperdeki karmaşa demek istiyorum. Çünkü Agbadu gibi bir adam da var. Bir hep transferde iddiaları var tabii ki ortada. En temiz bilgi abi senden alırız da. O stopperdeki ikiliyi biz sezon başında nasıl göreceğiz gibi öngörüyorsun en azından abi.
1: Ya bizim düşüncemiz şöyleydi. Sağ stoper Agbadu, sol stoperde Pereira ya da Çabot gibi bir oyuncuydu. Öyle bir oyuncu bekleniyordu Beşiktaş'ta. Fakat tabii Agbadu'nun hazır dönmemesi, antrenman eksiğinin olması ve Jalon'un özellikle iki maçta da müthiş bir performans sergilemesi Jalon'un bir tık daha öne çıktığını gösteriyor bize. Jalon şu anda formayı almış pozisyonda ki hoca bu kadar formdayken Jalo'yu keseceğini düşünmüyorum ben. Yani bu iki maçta da Jalo'yla devam edeceğini düşünüyorum ama zaman zaman problemler yaşandığı zaman mutlaka Agbadu bu takımın ilerleyen haftalarında mutlaka Beşiktaş'ın 11'inde olacağını da düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Ama baktığımız zaman şimdi hakkaniyet çok önemlidir futbolda. Hakkaniyeti biraz kaçırdığınız anda oradaki bütün sirkülasyonu bozabilirsiniz. Teknik direktör bu konuda çok hassas ve bu konuya çok doğru bakmaya çalışıyor. Son iki maçta oynanan performanstan yana Jalo ile ilgili çok performansının üstüne koyduğunu düşünenlerden hoca. O yüzden Jalo ile devam edecek ama lig uzun maraton. Avrupa'da çok maç var. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Birkaç tane maç oynayacak.

0: elemelerden sonra. Yani o yüzden Beşiktaş'ın yaklaşık 50'ye 52'ye yakın bir maç potansiyeli olacak. Avrupa Ligi dahil. Büyük bir ihtimalle de bütün oyunculara şans gelecektir. O gün o formayı çok doğru değerlendiren oyuncular devam edecektir. Ama o pozisyon anlamında hata yapan oyuncular da dinlenecektir. Bence bu değişime de açık olması lazım Beşiktaş'ın. Çünkü 3 kulvarda yarışacağını düşünmek lazım.
1: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Sevgili Can, ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek
1: çok
0: üzere.
1: Çok sağ ol abi. Emre Eren bizlerle beraberdi, sağ olsun. Gerçekten çok sevdiğim bir abimdir kendisi de. Sohbet etmek her zaman çok çok büyük bir keyif. Kendisiyle kırmadığı ve geldiği için bir kez daha teşekkür ederim. Bülent Bey'in mesajı var, demiş ki Noah Lang'a 25'e çok diyeceksiniz ki adam gayet iyi oyuncu. Leo'ya 45 vereceksin. Bu nasıl futbol aklı diye aslında bir sitem. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bu arada ben de hakkı teslim edilmeyen oyuncuların arasında Noah Lang'ın da olduğunu düşünüyorum. Noah Lang Galatasaray kariyeri konusunda şimdi o kadar fazla aslında yıldız, süper yıldız isimler konuşuluyor ki. Yani Noah Lang'ın da ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu hiç biz konuşamaz hale geldik. Yani Noah Lang mı? Gelmesin abi falan diyecek hale geldik. Yani bilmiyorum, ben şu anda Noah Lang'ın hem kenar hem merkezde 10 numara gibi bir profilde de oynayabilmesini de varsayarsam birçok takımın çok fazla istemesini bekliyordum. Yani eğer Galatasaray anlaşmayacaksa, ki olabilir, futbol aklı olarak tercih edilmemiş de olabilir. Abi Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin gündemine nasıl gelmiyor bu oyuncu? Bayağı şaşırıyorum ya bu konuya. Çok özel beğendiğim oyunculardan bir tanesidir. Ki Napoli'de dikiş de tutmadı adam. Yani geldi ilk ki ben onu Brüj döneminden hatırlarım. Brüj döneminde bir Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Çok evvelinde, yani bir 4-5 sene evvelden bahsediyorum. Adamı izlediğime inanamamıştım. Yani bu ne kadar yetenekli bir adam dedim ve herhalde en iyi şey olacak, yani en iyi adamlardan bir tanesi olacak diye düşünmüştüm. O günkü gözüm bir maçta adamı aşırı yüceltmiştim. Sonra baktım hani bayağı sosyal medyada da yankı buldu, yani dış basından okudum. Sonra biraz dış basındaki insanların bu adam hakkında neler yorumladığını dinledim ki adamı Neymar'a benzetmişlerdi bu arada o dönem için. Bence hiç benzemiyor bu arada şu anda aktif oynadığı oyun Noah Lang'ın Neymar'a, ama yine de ya o dönem için bunlar bile yazıldı yani. Dış basında bunlar konuşuldu. İnsanlar bunları istişare etmeye başladılar. Daha sonrasında Türkiye'ye geleceği için çok heyecanlıydım. Çünkü Napoli'de dikiş tutmayabilirsiniz. Çünkü Napoli farklı bir iklim. Şöyle bir iklimden bahsedelim. Baskının çok çok yüksek olduğu bir ortam. Yani Türkiye'de tabii ki çok büyük baskı var. Ama Türkiye'de güven var. Türkiye güvenli bir yer abicim. Yani Napoli'de kendi futbolcusu Kvaratskhelia anlatıyor yani burada zamanında Napoli'de oynarken. Ya benim bir tane arabam vardı, spor arabam. Spor arabam çalındı. İşte F marka, İtalya'nın en meşhur araba markasının küçük modelini kullanmak durumunda kaldım ve tesislere bununla gidiyordum artık. Yani bu şekilde hareket etmek durumundaydım diye açıklamalar olan bir yerden bahsediyorsunuz. Her oyuncu her yerde dikiş tutmayabilir ki Napoli'de dikiş tutması da bir oyuncunun tabii ki belli başlı etmenlerden dolayı da bazen de mümkün olmayabiliyor. O yüzden Lang bence hakkı hiç teslim edilmeyen adamlardan bir tanesi. Bayağı da beğendiğim bir isim olduğunu söyleyeyim. Ali Berkol yazmıştı. Ali Berkol da çok sevdiğim bir arkadaşım. Hatta beraber Türkiye-Paraguay maçında Amerika'da kendisiyle beraberdik. Buradan Ali'ye de selam olsun. İşte arada bir sohbet ediyorduk. Abi güzel konuşuyorsun, iyi konuşuyorsun da yani bir Barış'a gelen transfer teklifleri hakkında lütfen kendi yorumummuş gibi benim yorumumu yapar mısın dedi. Yaparım abi dedim ben de. Ama dedim hani programda konuk alacağımız ya da konunun olduğu sırada bunu yapamam dedim. Tamam dedi falan. Neyse bu da benim sohbetim olsun onunla. Ali'ye dedim ki, Ali dedi ki bana, işte Galatasaray taraftarı Ali bu arada, çok koyu bir Galatasaray taraftarı. Barış Alper'in satılması teklif dahil edilemez dedi. Bunu da tabii ki yayının son bölümünde iletmek durumunda kaldım. Sevgili dostuma biraz iltimas geçtim. Çünkü bak bir dinleyicimiz daha yazmış onun da mesajına. Hemen dönelim. Yunus Bey'e sevgilerimizi iletelim hatta. Orkun konusunda bizim sosyal medya yorumcuları komedi demiş. Türkiye'de en iyi yerli orta saha deniliyor. Orkun'dan başka yerli orta saha yok gitmiş. Doğru, doğru. Güzel, güzel. Ama işte birazcık da o cümleyi kurarken işte bazı şeylerden yararlanıyoruz işte. Aslında cümle yanlış değil ama örnek doğru. Yerli orta saha var tabii de Orkun kadar yok yani. Ama anladım ben demek istediğiniz şey. Yani dört büyüklerde orta saha hepsi yabancı oynuyor abi, doğru. Bilmiyorum ya, ben Orkun'u bayağı beğeniyorum. Yani aktif en formda Türk oyuncu da olabilir Orkun. Şu anda yani inanılmaz başladı ve geçtiğimiz sezon Aralık ayından sonra yani 2026'nın en formda yerli futbolcusu Orkun cümlesini kurabilirim. Daha hani olayı büyüteyim. Ya Aralık ayına kadar tabii ki istatistikler birazcık da oyuncuyu da etkiliyordu. Hatta kendi açıklaması var yani. Şeytanın bacağını kırmak istiyorum diyor adam yani. Ve yani bir attı, bir açıldı ve öyle gitti. Yani sadece gol asisti geçtim. Yani oyun içinde Orkun iyi bir karakter. Ve size sonuç olarak öndeki 3 tane oyuncunun arkasında gerçekten tabelada yapabilmesiyle, ayak meziyetlerinin iyi olmasıyla da hele hele böyle bir kuralda varken bence bayağı değerli parça haline geldi Orkun Kökçü. Başarılarının da devamını dileyelim. Hatta ve hatta şunu da ekleyelim. Sayın Montella'ya buradan sevgilerimi iletmek isterim. Ben çok severim bu arada. Çok da desteklediğim bir teknik adamdır bu arada. Bunu da söyleyeyim. Bütün başarısızlığa rağmen kendisini çok çok desteklediğimi de bir kez daha vurgulamak isterim. Hocam biraz daha Orkun'u, biraz daha Orkun'u oynatalım. Hoş olur gibi geliyor ya. Hoş olur. Bak Yunus Akgün'ü de biraz daha fazla kullanalım. Bana göre bu tabii ki. Tabii ben teknik direktör değilim. Ne haddime. Ama bilmiyorum. Ben bir taraftar olarak yani kendime göre de yorumlarım bunlar. Orkun'la Yunus'u biraz daha fazla görmek istiyorum milli takımda. Daha büyük rollerde görmek istiyorum demek istiyorum. Peki. Çok konuştuk. Çok gevezelik yaptık. Tabii ki bütün dinleyicilerimize sevgilerimizi iletelim her şeyden önce. Tüm konuklarımıza da teşekkür edelim. Yani ilk bir saatte aslında böyle celalli bir şekilde programa girmiştim. İçimdekilerini hepsini attım size. Hepsini anlattım. Yani biraz taraftar eleştirisi yapmak istedim. Çünkü her şeyi eleştiriyoruz ya, biraz da taraftar eleştirelim istedim. Yani taraftarlar tabii ki herkesi katarak söylemiyorum ama taraftarlar takımına yarar sağlamalıdır demek istiyorum. Yani aslında buradaki, oradaki tüm eleştirim, oradaki tüm yükselişlerimin sebebi de taraftar takımına yarar sağlamalıdır düşüncemden dolayı olduğunu da söyleyeyim. Bana katlandığınız için çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Çok sağ olun. Gerçekten çok çok da lafı uzattım. Neyse. Zaten mutlaka yani ilerleyen saatlerde de görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray'da her sene bir orta saha gündemi yaşanıyor. Kaç senedir bak. Yani bunun sebebi sadece günü kurtarma operasyonlarına gidilmiş olması değil. O da var da. Aynı zamanda şu, oynanmak istenen oyunun handikapları her sene Şampiyonlar Ligi, yani öyle bir platformda görünüyor. Aslında bu bakıldığı zaman iyi de bir şey. Niye? Çünkü Süper Lig'de bir serap var ya. Hani o seraba kapılıp eksiklikleri görmezden de gelmiyor oluyorsun. Şimdi orta sahada Galatasaray'da sürekli kapatılması gereken bir eksiklik çıktı kaç senedir. Çünkü Galatasaray'ın o pres oyunu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde atıyorum Modo gibi maçlarda, hani orada oynadığı oyun, iki tane 6-8 oynayan ve bunu iyi seviyede yapabilecek oyuncu bunu mecbur kılıyor. Ama Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna baktığımızda işte İlkay, Sara, defansif orta saha bir kenara dursun. Zaman zaman Osimhen'in yanına kadar gelip konumlanan oyuncular olduğu için bütün bir sezonu yükü kim çekti? Torreira çekti, Lemina çekti, onların sırtına bindi. Şimdi bu durumda ikisinden birinin zaman zaman da olsa performans düşüklüğüne, hatta sakatlığına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın kesinlikle 6-8 numara oynayabilen, dinamizminden çok şüphe duyulmayacak ve yani arkayı biraz da süper oyunculardan bir alabilmesi lazım. Yani böyle bir oyuncuya gidebilmesi lazımdı. Bu anlamda genç ama bu görevleri Premier Lig seviyesinde farklı takımlarda gerçekleştirmiş bir futbolcuya gidildi. Yani Leslie hamlesi, hani sadece bu bakımdan bakılsa bile bence profil olarak uygun. Tabii oyuncunun işte yapabildikleri, yapamadıkları ve bunun Galatasaray'a getireceği artılar, eksiler, bu göze bakacağız. Hani oyuncuyla ilgili konuşacağız ama hadi oyuncunun ilk neleri yaptığına bakayım, öyle devam edeyim. Şimdi oyuncunun futbol piyasasında parlayışı şüphesiz Ren yıllarında oldu. Okumuşsunuzdur da zaten. Hatta Fenerbahçe'nin Ren'le 3-3 berabere kaldığı maçta da iyi bir performansı vardı.

oyuncunun. Bence oradaki kullanımı da Galatasaray için bazı önemli ipuçları veriyor. Buna biraz değineceğiz. Bu arada amcası da topçuydu, onu söyleyeyim. Onyekaçi Apan, Ren deyince oradan aklıma geldi. O da Ren'de oynuyordu. Şimdi o sahaya çıkmadan önce Leslie tribüne çok çıktı orada amcasını izlemek için. Ve muhtemelen amceliyle de akademiye gitti. Yani 8 yaşında başladı en alttan ve daha 17'sinde A takıma. Şimdi oyuncu Ren yıllarından sonra gösterdiği etkili performansla da Chelsea'nin o yatırım havuzuna girdi de Chelsea'nin oyun dönüşümleri içerisinde veya dönüşememezlikleri içerisinde o da nasiplendi. Çok fazla forma şansı bulamadı. O makaleli olur muyum acaba orada diyordu ama Chelsea bu malum. İlk önce yanlış hatırlamıyorsam Southampton'a kiralandı. Orada bak istikrarlı bir performans sergiledi. 30 üstü maça çıktı. Hatta dur performansı 1 gol 2 asist. Ki oyuncunun hani birinci görevi değil üçüncü bölgede iş yapmak. Burada yine 4-4-2'ye benzer bir dizilişle performans gösterdi. Farklı mevkilerde de kullanıldı bu arada. Sonrasında Burnley'e kiralık olarak gönderiliyor. 38 maça çıkıyor. Orada da 3 gol 1 asisti var. Ama Galatasaray için mühim olan istatistiklerini şimdi verir arkadaşlar yanda. Görürsünüz tabloya bakarsanız gerçekten değerli sayılar var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. İyi bir kesici olmasından mütevellit o kazandığı ikili mücadele oranları. Kazandığı hava topu, başarılı dribbling sayısı o kadar üst düzey değil ama bazen topla beraber uzayabilen bir oyuncu olması, özellikle 18 pas arası aslında baktığımız zaman 35 Premier Lig maçında çok yüksek olmayabilir. Yine de değerli bir sayı. Yani oyuncunun bunu denediğini gösteriyor. Üçüncü bölgede uzun paslar atmasını seven bir oyuncu. 68 kere bunu gerçekleştirdiğini veriler ışığında söyleyebiliriz. Tabii bunlar sayılar. Yani sadece bunlarla futbolu ölçemezsiniz. Zaten Premier Lig'de yapılmış istatistiklerle Süper Lig üzerinden bir yorum yapmak da birebir karşılık bulmuyor. Hatta geldiği takım açısından da öyle şimdi. Yani o nedenle birebir almak da doğru değil. Oynadığı takım ve oyun formasyonu düşündüğünde. Neyse. Oyuncunun saha içindeki kullanımına baktığınız zaman çeşitli takımlarda oynasa da genellikle 4-4-2 oynayan takımlarda hani bu formasyonun arkayı süpüren oyuncusu olduğunu görüyoruz. Hani Leslie size inanılmaz paslar, inanılmaz kilit toplar atabilen veya işte ne bileyim bir Gedson Fernandes modeli topla beraber aksın gitsin futbolculuğu diye bakma yani. Böyle uzun boylu, uzun bacaklı bir futbolcu olmasından dolayı daha çok derinde savunan. Ama bu da iki stoper arasında değil, yanlış anlaşılmasın. Merkezi kapatan, sağa sola yardıma giden, basan, alan, sonrasında veren, bunları iyi bir şekilde yapan, ön sezisi yüksek bir futbolcudan bahsediyoruz. Bence en önemli özelliği de bu, ön sezi. Şimdi Galatasaray'da Lemina ve Torreira oyun akılları yüksek futbolcular ama artık fiziksellik çağında bazı gereklilikleri de yerine getirememeye başladılar. En azından her maç. Şimdi bir maçı izliyoruz, Lemina inanılmaz bir futbol oynuyor. Bir maçı izliyoruz, onu aratıyor. Yani bence Lemina gençken de böyleydi de onun kendine has bir durumu var. Torreira'da bile zaman zaman bir düşüş gördük. Ama bu oyuncunun en belirgin özelliği ön sezisiyle beraber bunu istikrarlı bir biçimde sürdürebiliyor. Ve yaşı kaç? 22 daha. Şimdi 22 yaşında olması bence elini rahatlatan etmenlerden Galatasaray'ın. Bu saydığımız ön sezi özelliği de o şekilde ve istikrarlı. Yani Galatasaray'ın eline istikrar anlamında da rahatlatacak durumlardan bir tanesi. Konu açılmışken yaşla ilgili şunu da söyleyeyim güzel insanlar. Şimdi 22 yaşında bir oyuncu için harika, şöyle böyle iyi, inanılmaz demek de kolay değil. Tamam mı? Hiç sevmem ama sosyal medya tabiridir. Çöp, bunu nereden buldunuz demek de kolay değil. Messi değilse oyuncu. Messi anlamak için futboldan anlamaya da gerek yok. Geçen ilk milli takımda oyuna giriş anını izledim internette. Herkes ayağa kalkıyor. Maradona bile böyle bir coşku içinde falan. Şimdi safi yetenek olunca konuşması daha kolay. Ha, bir kumar oynarsınız. Çok iyi ya da çok kötü dersiniz. Hani %50 zar atarsınız. Ama bizim işimiz bu değil. Tamam? Yani takımınızda 22'lik potansiyel alır, kızarsınız. Daha yaşlıca bir oyuncu alır, kızarsınız. Emeklilik lokali mi burası diye. Yani şimdi önemli olan buradaki böyle politikayı, stratejiyi değerlendirme. Bence Galatasaray çok daha evvel yapması gereken bir şey yapıyor. Kabuk değiştirme adımı atıyor. Yani şimdi Galatasaray üst üste gelen şampiyonluk rehavetiyle bence geçen seneyi mesela berbat yöneterek başlamıştı. Hep ne demiştik? Mertens varken, gideceği belliyken yedekleme çalışması çok önceden yapılmalıydı. Çünkü herkes bugünü yaşarken yarını yaşayanlara biz ideal yönetici diyoruz ya. Hani bas bas varmadık mı geçen sene? İşte planlama yaparken bu minvalde bir adım atılıyorsa
Ben bunda kötümser bir senaryo göremiyorum.

0: Bilmiyorum. Bu oyuncunun bir potansiyeli var ve buna yatırım yapılıyor. İşin sonu iyiye gider, kötüye gider, onu göreceğiz. Ama bir inceleme yapılmış, belli notlar alınmış, transfer gerçekleşmiş. İşte küçük örnekler. Galatasaray'ın kafasındaki orta saha modelinin, en azından taraftarın kafasındaki orta saha modelinin, yani ne olduğunu biliyoruz çünkü pek çok Galatasaraylı ile konuşuyoruz. Böyle daha oyunun iki yönünü de oynayabilen, işte biri biraz enerjik, koşan, topla beraber mesafe kat eden falan oyuncuları seviyor Galatasaray taraftar. Oyuncuda fiziksellik var görünüyor abi. Şimdi topu aldığı zaman kafayı kaldıran bir futbolcu. Geniş alandaki arkadaşlarını görmeyi seviyor. Uzun toplar atmayı seviyor. Üst düzey bir teknik orta saha demiyorum yani. Öyle bir oyuncu değil. Öyle bir beklentisi olan varsa da hani o aradığını vermez. Ama oyunu yönlendirmede, atak başlatmada önemli bir futbolcu ki bu da hani o progresif paslarına bir şekilde yansıyor. Oralarda doğru kararlar veren bir oyuncu ki zaten kendi yarı sahasında da pas isabeti oranı işte %89-83 falan gözüküyor. Ha, oyuncu Galatasaray'da nasıl konumlanır, oyuna nasıl katkı verebilir, o kısma geldiğimiz zaman da birinci olarak abi Galatasaray'ın en başta bahsettiğimiz gibi neyi var? Bir pres oyunu oynuyor. Bunu Osimhen'le yapıyor ve Osimhen'in arkasındaki 10 numara profili burada önemli. Onunla yapıyor. Hatırlayın geçen seneki Şampiyonlar Ligi serüvenini. Yunus ya da işte maçına göre Sara tercihi yapılıyordu. Ve Galatasaray böyle 4-2-3-1 gibi değil de 4-4-2 gibi bir dizilim gerçekleştiriyordu. Pres anlamında söylüyorum. Bu da o presi güçlendiren etmenlerdendi. Ama burada bir handikap vardı. Aslında iki handikap var. Bunlardan bahsetmek lazım. Şimdi birincisi bu baskı gerçekleştiği zaman orta saha savunmasını daha net yapabilmek adına Sané'yi çizgiye bastırıp Şalai'yi daha çok merkeze kaydırarak bir oyun planı oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu da rakibin eğer çıkmayı bilen bir takımsa o boşlukları çok rahat kullanabilmesine olanak tanıyordu. Yine uzun çıkmayı tercih eden takımlara karşı pres gerçekleştiremediğinden bu seferden oluyordu. Merkez orta sahada hava savunmanın güçlü olması gerekiyor ama Galatasaray orta sahasının boy ortalaması belli. Yani buraya stoperler gelmeye çalışıyordu. Bu sefer de gerçekten büyük bir savunma arkası zafiyeti verilebiliyordu Galatasaray'da. Ya da işte Lemina karşılayabiliyor topu ama bunu çok sık gerçekleştiğini görmüyorduk Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Tabii ki yerden topu ayaklı çıkmaya çalışan takımlara karşı baskı işe yarıyordu. İşte Bodo maçından bahsettik. Ama Galatasaray şimdi Leslie hamlesiyle merkezinde o defansif gücü güçlendirdi. Ve bir kere hem yerde çok iyi olmasa da fiziken öyle gözüküyor. Şimdi havada bir kesici koymuş oldu. Belki de dedi ki Okan Buruk, Torreira'yı veya Lemina'yı çok daha rahat ön plana çıkartabilirim. Öne atabilirim gerekirse dedi. Ki ben Lemina'nın artık yavaş yavaş daha stoperleşen bir orta saha olacağını düşünüyorum. Yani stoper alternatifi olarak da kullanılabilir. Çünkü çok iyi maçlar çıkardı geçen sezon. Ama gelelim yaşanabilecek handikaplardan birine. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Sara'nın Osimhen'in yanında ikinci bir forvet gibi konumlandığı anlarda bence geriden çıkarken çok zorlandı. Ve Şampiyonlar Ligi maçlarının hepsini takip edenler bence ne dediğimi iyi hatırlayacaklardır. Özellikle Galatasaray'ın yapmış olduğu gibi böyle önde pres yapabilen takımlara karşı geriden oyun kurmada zorlandı Galatasaray. Bu pozisyon üretimine de yansıyor. Top orta sahada biraz daha bekletmekte zorlandı. Top 3. bölge oynadıktan sonra 3. bölgede tutmakta zorlandı. Çünkü işte tercihler, bunların yapılış süreleri, bu istikrarlı bir oyun oynanamadı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Manchester City maçı Sara 10 numara gibi oynuyor ama Galatasaray geriden oyun kuramıyor. Sonra Sara bir pozisyon 2 stoper önüne kadar geldi. Bir uzun top, Galatasaray topu indirdi. Ardından şut, Galatasaray isabetli şut attı Manchester City'ye ve maçtaki en etkili pozisyonuydu Galatasaray'ın. Yani bu geriden oyun kurma asla vazgeçemeyeceğiniz, üzerine sürekli kafa yormanız gereken bir metrik. Ve Leslie inanılmaz bir oyun kurucu değil dedik ama inanılmazı da geçtim. Hani böyle kalburüstü bir oyuncu mu? Hayır değil ama ne verir sana? Merkezli oyunu tutmanı sağlar. Pas meziyetiyle bunu sağlayabilir, fizikselliğiyle bunu sağlayabilir. Yani ne dedik? Ön sezi özelliği var dedik. En azından hızlı, soğukkanlı, ön seziyle beraber birleşirse merkezi tutabilir. Ve Galatasaray'ın oyuncu profillerini bu anlamda bir değişkenliğe de itiyor olması, fiziksellik gerekiyorsa fiziksellik de koyabileceğim diyor olabilmesi de çok önemli. Ayrıca şunu da söyleyeyim, bu hamle Can Uzun arayışının bir parçası da olabilir. Yani belki birleşik bir planın parçasıdır. Ki bence olması gereken de bu. Tam bir 4-4-2 evrilebilir Galatasaray. Çünkü 9.5 oynar Can Uzun'la. Anlatabildim mi? Mesela futbol bilgisini çok takdir ettiğim Alper Hocal geçen yaz ne yazmış biliyor musunuz? Ükoçukwu ile ilgili. Ükoçukwu diyor, umarım diyor düzenli oynayacağı bir takıma gider. Çünkü hava topu aldığı, top kaptığı için hani uzun boylu klasik bir kesici altı gibi zannediliyor ama bunun uzmanı olur ama diyor daha fazlası var. Bir kenar oyuncusu kadar çabuk, uzun ve temiz ayaklara sahip. Top taşır, döner, hepsi var diyor. Ölüp bitilen bir sürü merkez bu çocuğun ayakkabısını bağlayamaz diyor. Genesio onu 17 yaşında Paris Saint Germain karşısında 11 başlattı. Rennes'teki son sezonunda Vitinha, Ruiz, Verratti merkezini domine etti. Ren'in Camavinga'dan sonra kontrat verdiği en genç futbolcu oldu. Talihsizliği Chelsea'ye gitmesiydi. Bazı acemiliklerini atabileceği iyi bir hocanın elinde gerçek değerini bulabilir hastasıyız. Yani Alper Hocal bir futbol emekçisi olarak bir şey görmüş, fikir beyan etmiş. Bu çok önemli. Galatasaray'ın profesyonelleri de bir şey görmüş, raporlamış ve bu potansiyele yatırım yapılmış. Bize de hayal kurdurdu saha içiyle ilgili. Ben o yüzden kulüplerin bu tip çalışmaları yapmasını önemsiyorum. Avrupa hedefinde hep ne oluyor? Fizikli takım merkezinde böyle atletik uzun bacaklı böyle orta saha gelip böyle bir canını sıkıyor işte. Yani o artık oraya sen de aynısını koydun, bir yatırım yaptın. Harika oyuncu, işte kötü oyuncu değil de mantaliteyi sevdim ben. Yani ben en azından onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bana da herkes hani avaksal avaksal dedi. Şimdi diyenler kayıptalar yani, tamam. Ocağımızı incir ağacı diktiler. Ama niyetleri ne? Niyetleri iyi. Beni düşünüyorlardı daha iyi olayım diye. O yüzden ben bir şey diyemedim. Okan Buruk da kendi Galatasaray'ında artık profilde nihayet bir değişim, planda bir değişim, organizasyonda bir değişim olduğu için ben bu kafadaki stratejiye o yüzden olumlu bakıyorum. Niyet iyi çünkü. Çünkü bakın uzun vadede başarılı olmuş bütün teknik direktörler, işte Alex Ferguson'dan Labanowski'sine, işte en son Guardiola gibi hocaları diğerlerinden ayıran bir şey varsa bu da kendilerini değiştirebilmiş olmalarıdır. Şampiyonlar Ligi'ndeki eksiklikten de o yüzden bahsettim. İşte nihayet biraz da modernize edilmiş bir fikir bulunmuş ki tarz olarak böyle bir oyuncuya gidilmiş. Çok beğeniyor musun ey Ufuk Kağan Karacan? Ya ben 1-2 maçını izlemişim bu genç adamın. Tamam, yani ahkamı böyle boynundan hemen nasıl vurayım ben onu? Onun yerine sana şunu verebilirim belki. El alem ne diyor? Tamam, hep yaptığımız gibi. Breaking the Lines diyor ki, fiziksel bir çapa görüntüsünün yanında rakip baskısından sıyrılırken şaşırtıcı derecede zarif hareket edebildiği görülmüştür diyor. Teknik temelinin sağlam olduğu ve her iki ayağıyla da isabetli paslar dağıtabildiği için savunma aksiyonlarının menzilini genişlettiği yazılmış. Başka The Athletic yazmış, söyleyelim. Küçük yaşlarda basketbol eğitimi almış oyuncu. Bu sayede de el vücut koordinasyonunun geliştiğini söylüyorlar. Saha içinde yön bulma yeteneği ve hava toplarındaki zamanlamasını basketboldan kaynaklı futbolda avantaja çevirdiği vurgulanıyor. Rakibin pas hatlarını okuma konusunda çok başarılı olduğu, maç başına yüksek pas arası performansıyla merkezden dikine rakiplerin oynamasını da engellediği ifade ediliyor. Evet, bu potansiyele bu yatırım bence makul abi. En kötü senaryo tutmaz. Ama senin yatırımın büyük değil zaten. Ama ya tutarsa? İşte o zaman bu fiziksellik ne verir biliyor musun? Sahada ayrı verir, pazarda satarken ayrı verir. Ben hatta el yükseltip bu vesileyle ben benzer bir hamleyi santrafor mevkiine de beklerim. Hatta isterim de. Onu da söyleyeyim. Tamam.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese merhaba. Kim ne dedi ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi futbol gündemine dair öne çıkan başlıkları konuşacağız. Bu haftaki konuğum İbrahim Yavuz. İbrahim hoş geldin.
3: Hoş bulduk Anila.
2: Nasılsın?
3: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ben soracağım, sen cevaplayacaksın. İlk sorumla başlıyorum. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım bir santrafor transferinin bitmek üzere olduğunu açıkladı. Elde Vedat ve Şerif'in olduğunu hesaba katarsak Fenerbahçe'nin nasıl bir golcüye ihtiyacı var?
3: Şöyle, şimdi Şerif'i katarsak diyoruz ama Şerif'le ilgili teknik direktörün söylediklerini unutmayalım. Yani maliyetin çok yüksek olduğunu söyledi oyuncuyla ilgili. Yani aslında oyuncunun gelişimine pek talip olmadı. Şimdi bir teknik direktör bu tarz bir oyuncunun gelişimine talip olmuyorsa onun üzerinden bir şey anlatmak çok sağlıklı olmaz. Yani elinde Vedat Muriç var. Vedat Muriç'le beraber net bir santrafora ihtiyacım var ama burada tabii kural çok belirleyici olacak. Çok fazla yabancı oyuncu var Fenerbahçe'nin elinde. Ben olsam şimdi tabii ki gönül ister ki her pozisyonu alabildiğin kadar fazla al. Yani taraftarlar sever o durumu ama orada bir antrenman yapılacağı için antrenman sayısı da çok belirleyici olur. Yani iki opsiyonu oynayabilen oyuncu Fenerbahçe için değerlidir. Leo ismi konuşuluyor. Forvet de oynayabilir, kanat da oynayabilir. Bu planlama gayet

0: sağlıklı gözüküyor ama Girassi'ye de kimsenin itirazı olmaz. Ama şunu unutmasın Fenerbahçeliler. Elde şu an sağlıklı sadece, ben onu teknik direktör söyleminden dolayı yorumluyorum. Vedat Muriç var. Bir tane santraforu var Fenerbahçe'nin şu an net gözüken. Burada önemli olan hem kanat hem forvet oynayan oyuncuyla da bu problemi çözebilirler. Sanki burada en yakın aday ve en sağlıklı aday Leao gözüküyor.
1: Leao ile devam ediyorum. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe Milan'dan Leao'yu almak için adeta yarışıyor. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı yollayarak bu transferi yapmak istediği biliniyor. Sence bu oyuncuya en çok hangi takımın ihtiyacı var?
0: Sanki Fenerbahçe'nin biraz daha fazla ihtiyacı var. Çünkü Galatasaray'da Osimhen aslında net bir şekilde sezonun bütününde o problemi, yani ekstra bir sakatlık sorunu yaşamazsa hele hele Süper Lig'de çok rahat halledebilir diye düşünüyorum ama Fenerbahçe için benzer yorum yapmam. Yani sadece Vedat Muriç için planlamada net santrafor olacağı bir oyun Fenerbahçe'nin işini görmez diye düşünüyorum. O yüzden Leo sanki Fenerbahçe'nin daha fazla işine yarar.
1: Peki alamazsa Fenerbahçe?
0: Ya alamazsa net bir oyuncu alacak Fenerbahçe. Yani
1: Galatasaray alır mı sence?
0: Yani alır diye duydum. Hatta ben dün katıldığım bir yayında onların büyük ihtimalle, yani Barış Alper'in gittiğini, Leao'nun da yüksek ihtimal Galatasaray'a geleceğini söylediler. Yani o camiaya yakın isimlerden duyduğum.
1: Peki. Şimdi Asensio konusuna gelelim. Fenerbahçe'de Asensio konusu en sıcak gündem maddelerinden biri. İsmail Hoca'nın pres gücü yüksek üçlü orta sahayla oynamak istediği biliniyor. Sence İsmail Hoca Asensio'yu nasıl kullanmalı?
0: Şöyle, şimdi eldeki oyuncu üzerine planlama yaparsın. Şimdi elinde Guendouzi, Kante, Asensio var değil mi? Üçlü orta saha oynayacaksan. Şimdi onların fiziksel durumuna göre, teknik, taktik kapasitelerine göre bir planlama yapmak zorundasın. Yani İsmail yüksekte oynayacağın oyunu Asensio ile oynayamazsın ya da Kante ile oynayamazsın. Bence önce teknik direktör eldeki oyunculara göre plan yapmak zorunda. Şimdi biz de çok fazla alışıyoruz. Bir ezber vardır. Önde basan oyunu oynayacağız. Ya oynayacaksın da kimle oynayacaksın şimdi? Elindeki oyuncu belirleyici olacak. İşte geçtiğimiz sezonlarda Dzeko vardı, Tadic vardı değil mi? Dzeko, Tadic tarzı oyuncularla öyle önde coşkulu baskı oyunu oynayamazsın. Onlarla biraz daha 3. bölgede statik topa sahip olan zengin hücum organizasyonlarını oynayabilirsin. Şimdi Fenerbahçe'de Asensio diye bir oyuncu var. İşte Asensio aslında fiziksel anlamda bence bu içinde bulunduğu durumdan bir tık daha iyi olabilir. Yani çünkü sezon başı henüz kampı tamamlanmadı. Yani bir takımın fiziksel anlamda sezona oyuncuların hazır girebilmesi için minimum 6 haftaya ihtiyacı var. Daha oyuncular 5. haftalarını dolduruyorlar. Yani fiziksel gelişim devam ediyor. Asensio bugün içinde bulunduğu durumdan daha iyi olacağını ben öngörüyorum. Ve belirleyici olan da o olacak. Yani elinde Asensio varsa hiç macera aramaya gerek yok. Onu fiziksel olarak bir tık daha iyi hale getireceksin ve onun 3. bölgede oynayacağı oyunlara göre bir hücum organizasyonu ayarlayacaksın. Şimdi Fenerbahçe'nin orta saha organizasyonuna baktığında Guendouzi, Kante, Asensio korkunç bir zenginlik yani. Elinde bu seviyede oyuncular varsa artık hiç bunlarla kavga etmene gerek yok. Bunların üzerine bir oyun inşa etmek zorundasın.
1: Asensio'nun farkını soracağım. Fenerbahçe için neden bu kadar önemli?
0: Çünkü hücum organizasyonlarında hem asist özelliğiyle hem de skor özelliğiyle oradaki oyuncuların oyuna değer katmaları çok önemli. Bir de bunu en üst seviyelerde deneyimlemiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani kariyerine baktığında bunu en üst seviyelerde ve çok kaliteli bir şekilde halletmiş bir oyuncudan bahsediyorsun. O yüzden sen artık bununla senin hücum organizasyonlarına katacağın zenginlikle ilgilenmen lazım. Ona göre oyunu inşa etmen lazım yani.
1: Onun ne yapması artık, lazım?
0: Onun artık koşu mesafeleriyle uğraşma yani. Şu an Fenerbahçe'nin bence İsmail Kartal'ın temel sorunu o. Şimdi fiziksel olarak hazır değil diyor. Niye göre hazır değil? %70 neyle ölçüyorsun o %70'i, %30'u? Yok ki böyle bir şey. İşte zamandır burada belirleyici olan. Oyuncu fiziksel olarak evet tam anlamıyla hazır değil ama şu an kimse tam anlamıyla hazır değil. Çünkü hala hazırlık dönemi devam ediyor bir takım için ve bitmeyecek o. Planlama ona göre yapılıyor.
1: Belki antrenmanda diğerlerine göre daha fazla bir eksiğini görmüştür. O yüzden...
0: Vardır %100 çünkü onun oyuncu özellikleri farklı. Yani ondan çok koşan, çok mücadele eden bir oyun bekleme. Zaten bilimsel olarak da öyledir ya, bir oyuncu çok fazla koştuğunda ister istemez daha az koşan oyuncu daha zinde olur, daha sağlıklı olur. Eski oyunları hatırlayalım. Orada 10 numara pozisyondaki oyuncular daha az koşarlardı koşu mesafesi olarak. Niye? Daha diri olurlardı. Onlar teknik anlamda bitiricilik tarafta ön plana çıkardı. İşte sen de ona göre oyunu
1: yani
0: inşa
1: edeceksin.
0: Kerem'de
1: bir tutma diyorsun.
0: Yani. Yok yani şimdi. Kerem'in fiziksel durumuyla, İsmail Yüksek'in fiziksel durumuyla Asensio'yu bir tutma. Onlar hiçbir zaman o seviyeye getiremezsin zaten. Asensio'yu da o seviyeye getiremezsin. yapamazsın. Hoş o seviyede olsa zaten Asensio'yu sen buralara getiremezsin. Şimdi sende böyle bir oyuncu var. Sen onun becerisinden faydalan.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin son divan kurulu toplantısında borcu yaklaşık 30 milyar TL olarak açıklandı. Bu borç kalemindeki en büyük gider kalemi futbolcu transferleri. Bu denli büyük harcamaya rağmen yıllardır şampiyonluğun gelmemesi anormal değil mi? Sen ne düşünüyorsun?
0: Yani gelmezse hele uluslararası organizasyonda olmazsan bu sürdürülebilir bir ekonomi değil. Bu başına iş açar bir

0: yerden sonra yani.
1: Temel sorunu merak ediyorum aslında.
0: Temel sorun bizim en sevdiğimiz transfer dönemi. Plansız transferler. Baksana kaç tane oyuncu gelmiş gitmiş. Adını unuttuğumuz oyuncular var ki bu tek başına Fenerbahçe'nin de sorunu değil. Galatasaray'ın da sorunu var. Galatasaray'ın avantajı şu Fenerbahçe'ye göre. Şampiyonlar Ligi'ne geliyor. Gelir gider dengesi konusunda ya onların Fenerbahçe'ye göre fazla kazancı var. Senin de burada işte forma satışı, stat geliri, Şampiyonlar Ligi geliri. Oralarda olmak zorundasın. İşte bu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi önleme maçlar aslında çok değerli. Gitmen lazım oralara. Eskisi gibi de değil aslında. Gidebilirsin. Geçen sene de gidebilirdin Benfica maçında. İsmi gözünde çok büyüttün ama iki oyun oynanan oyunun bütününe baktığında sonra üzüldün. Lan biz halledebilirmişiz aslında bunu dedin. O yüzden bu sene de Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için elinden gelen her şeyi yapman lazım. Şey değil yani. Ya oraya gidemezsek değil. Bu ekonomi ancak öyle kurtulur. O da sürdürülebilir hale getirebilmen için sürekli oralarda olman lazım. Tabii tek başına Fenerbahçe değil. Bütün takımlarımız için geçerli. Bu transfer çılgınlığı çok sağlıklı bir durum değil. Burada birileri dur diyecek ona. Asıl teknik direktörlerin varlığı burada çok kıymetli. İşte İsmail Hoca üzerinden örnek vereyim. Geçtiğimiz dönem, bir önceki dönem çalıştığında bir stoper eksiği vardı Fenerbahçe'nin. Bonucci'yi aldı Fenerbahçe. Aslında hemen hemen herkes biliyordu. Toplasan en fazla 5-6 maç ihtiyacın vardı Bonucci'ye. Elinde Yusuf Akçiçek de vardı. Yusuf Akçiçek'i geliştirmek yerine ben Bonucci ile 5 maç oynayayım dedi. Tuttu Bonucci'ye emekli maaşı ikram ettiler. Şimdi teknik direktör orada itiraz edecek. Bizim oraya harcayacak paraya ihtiyacımız yok. Biz Yusuf'un geleceğine talip oluruz. Yusuf'u geliştiririz. Bonucci'ye vereceğimiz paranın fazlasını Yusuf'u oraya göndererek kazanırız. Yani düşüncenin bu olması lazım. Anca ülke futbolunu, ekonomiyi bu düşünce kurtarır.
1: Peki sence 30 milyar TL borç azalır mı, artar mı? Şu anki gidişattan ne
0: Artar
1: görüyorsun?
0: azalamaz yani
1: Allah.
0: azalabilmesi için oyuncu satışı olması lazım. Var mı Fenerbahçe'nin şu an eldeki oyunculardan para kazanabileceği oyuncu? Yok ki. Şimdi Kante'den ne kazanacaksın? Asensio'dan ne kazanacaksın? Talisca'dan ne kazanacaksın? Baksana elindeki yüklere. Nene'den ne kazanacaksın? Dünya yatırım yapmışsın. Şerif'ten ne kazanacaksın? O yüzden bunları da yine bu işin uzmanlarına teslim olarak yapacaksın yani. Biri sana Nene için 18 milyon euro dediğinde git o işin uzmanına sor yani. Bir tane teknik bilgisi olan, bu lisansa sahip olan bir kişi Nene ile ilgili sana 18 milyon okey demez ya da Şerif ile ilgili. Yani yine başa dönelim. Bu işin teknik ve idari anlamda donanım olmayan insanların işin içinde olmaması, hele hele bu bütçeleri yönetmemesi gerekiyor. Teknik anlamda bu işin uzmanlarına teslim olacaksın.
1: Yanlış yönetildiğini söylüyorsun
0: %100
1: aslında.
0: yanlış yönetiliyor yani. Bu çıkamazsın işin içinden. Hele hele bu kadar kurun öngörülemediği bir ortamda nasıl
1: Evet.
0: düzelteceksin onu?
1: Şimdi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek son divan kurulunda deniyor ki Fenerbahçe transfer yapıyor, biz neden yapamıyoruz deniliyor. O da isyan ediyor. Özbek de şöyle söylüyor: ben Fenerbahçe'ye göre transfer yapmak zorunda mıyım diyor. Sen bu konuda ne dersin? Galatasaray Fenerbahçe'ye bakarak mı transfer yapmalı?
0: Yapmaması lazım ama bugüne kadar da o işi halletmesi lazım. Eyvallah onu kabul ediyoruz da ama sen Fenerbahçe'ye göre korkunç avantajlısın. Yani son 4 senenin şampiyonusun. Aynı teknik direktörle çalışıyorsun. 7-8 oyuncuyla hala tekrarın var ilk 11'den ve geçtiğimiz sezon biterken senin zaten alternatif bir santrafor dediğin pozisyon, orta saha, stoper neyse hepsini biliyordun. Şimdi bu kadar süre bir şey yapamıyorsan müsaade et de o insanlar o eleştiri yapsınlar. Gayet de haklılar. Hatta devamında daha problemli bir şey söylüyor başkan. Diyor ki biz geçtiğimiz dönemler Eylül ayında Osimhen'i aldık. Eylül ayında Uğurcan'ı aldık. Eylül ayında Icardi'yi aldık. O zaman başarılı olduk diye. Yanlış planlama yapmışsın. Ya başarılı olduğunu diye şimdi onu doğru planlama olarak mı anlatacaksın? Senin dediğin gibi olsun. Aldın Eylül ayında Bruno ya da Leo kimse aldın. Leslie zaten şu an büyük hayal kırıklığı. İki tane daha hayal kırıklığı yaşarsan geçmiş olsun. 13. aldım dedi ya başkan Galatasaray'a o divan toplantısında. Tekrar 13. bırakırsın Galatasaray'ı. O kadar kısa sürede darmadağın olur yani. Çünkü böyledir bu iş Türkiye'de.
1: Ama Fenerbahçe ile yarışıyor ya. Sonuç olarak başarılı oluyor. Bunun da biraz özgüveni var gibi bu açıklamada.
0: Şampiyon oluyor. Yani bizde bütün ilgilenilen şey o ya. Normalde senin biraz önce Fenerbahçe ile ilgili söylediğin şey bu kadar borcun olması, bu kadar oyuncuda karar değiştirme ya da transferde bu kadar yapılan yanlışların benzer sorunu Galatasaray da yaşıyor. Bak iki tane üç tane isim girsin Galatasaraylılar 4 sene önce ya adım gibi benim şey derler. Ya bu gerçekten buraya geldi mi derler yani. Bak o kadar fazla Galatasaray'da ve en doğru yaptığı gibi gözüken kulüp de o kadar oyuncuda yanılmış. Bir şey değişmemiş yani.
1: Şimdi Kante'den biraz bahsetmiştin. Onu biraz açmanı isteyeceğim. Uzun zamandır Kante'nin durumu ve sözleşmesi eski yöneticiler ve Başkan Aziz Yıldırım tarafından kamuoyu önünde sert bir şekilde tartışılıyor. Sen de eski bir futbolcu olduğun için kendini Kante'nin yerine koyarak düşünmeni istiyorum. Ne hissederdin? Sence Kante motivasyonu sorunu yaşayabilir mi? Motivasyon sorunu.
0: Kante gibi düşünme şansım yok. O çok ekstra deneyimde olan bir oyuncu olduğu için hani oralara o düşünceye yaklaşma şansım yok. Onun umurunda olmaz ama onu net biliyorum yani. Umurunda olmaz. Zaten belli bir kariyeri deneyimlemiş, belli bir yaşa gelmiş oyuncu. Buraya gelirken aslında temel düşüncesi de sözleşmesine baktığında zaten anlarsın bunu.
1: Sadece para mı diyorsun?
0: Sadece para değil asla ama geliş sebebi ekonomi olan bir oyuncu. Senin ilgilenmez ki bu rakam fazla dedin, az dedin, gitsin dedin, gelsin dedin. Onu hiç ilgilendirmez. O aynı ekonomiyi bir yerde bulursa zaten devam eder o planlamasına. Hmm. Hiç gerek yok ama. Hiç gerek yok. Senin Kante ile eski bir idareci olarak o parayı biz alırız veririz demen. Yine aynı şekilde şimdi Kante ile ilgili verelim o parayı gitsin demene. Oyuncu etkilenmez. Ondan yana bir sorun yok ama böyle kulüp idare edilmez yani. Yani geçmiş yönetimin aslında transfer planlamasındaki yapmış olduğu hata devam ediyor. Ya yapmışım bir sürü hata değil mi? Ya mahcup olur insan. Mesela ben Saadettin Saran ekibi olsam, orada idareci olsam ilk arkama yaslanırım. Derim ki ya biraz mahcup olalım çünkü bir hayli transfer konusunda hata yaptık. Ciddi de bir ekonomik yük bıraktık. Bak en pahalı dediğimiz oyuncu yani geleceğe yatırım yaptığımız oyuncu bugün sahaya dahi gönderemediğimiz oyuncu. E arkamıza yaslanalım. Yani 35 yaşına gelmiş oyuncuya bu sözleşmeyi yapmışız. Genç diye getirdiğimiz oyuncu planlamanın çok altında kalmış. E mahcup olalım oturalım artık daha yok onu ver ben buraya götürürüm demenin alemi yok yani.
1: İbrahim aslında hassas bir noktadan bahsettin. Dedin ki bu seviyedeki bir oyuncu için çok da bağlamaz bu durum.
0: Evet.
1: Futbolcular o seviyeye geldiğinde artık aidiyet duygusunu mu kaybediyor?
0: Profesyoneller bir de ya bu bahsettiğin oyuncu bir de farklı da bir oyuncu yani. Hani benim ya bugüne kadarki kariyerine baktığımda hep şöyle diyordum. Yani aslında bize çok şey öğretebilir. Yani iş ahlakı konusunda bize çok şey öğretebilecek oyuncu. Bak geldiği günden beri ben statta da canlı izleme fırsatı buldum. Rakiple ilgilenmez, takım arkadaşıyla ilgilenmez, kimseyle sorun yaşamaz, hakemle sorun yaşamaz.
1: Biraz utangaç da deniliyor ya.
0: O profesyonel. Ya bizde öyle çünkü bizde o seviyede Türk bir oyuncu her tarafa saldırdığı için yani her tarafa saldırdı. Hakeme problemi hakem de arar değil mi? Arkadaşını da arar, başkan da arar.
1: Teknik direktörle kavga edebilir.
0: Şimdi sen o profilden buradan sağlıklı bir davranış görünce diyorsun ki muhtemelen utangaçtır diyorsun.
1: Biraz öyle var ama yani.
0: Ama değil ama ya o profesyonel ilgilenmez. O hayata başka bakıyor çünkü. Hani ondan öğreneceği aslında ülkenin çok şeyi var ama biz başka şeylerle uğraşıyoruz. Yani antrenman sayısına bak antrenman kaçırmaz. Maç sayısına bak ne varsa %100'ünü verir kimseyle bulaşmaz. Hı hı. Aslında ülkenin davranış olarak ihtiyacı olan bu tarz oyuncular. Bu üst seviyede yani kariyerine baktığın zaman da çok üst düzey seviyede oynamış bir oyuncu davranışı. Hı. Gayet sağlıklı. Bence işin o tarafından bakarsak bize faydası olur Kante'nin yani.
1: Yani o oynatılmasa da motivasyonu düşmeyecek. Oynatıldığı zaman da aynı motivasyonla çıkabiliyor mu?
0: %100. Yani o öyle bir oyuncu. Yani sen Kante'yi yarın desen ki ben oynatmayacağım seni planlamamda yok. Sana bir antrenman planı. Hiç ilgilenmez. Gider antrenmanını yapar ve o antrenmanı da en iyi yapar bak. Hı. Altyapıya da göndersen orada en iyi antrenman yapar. Çünkü bugüne kadarki oyuncunun davranışı bu. Kimi getirdiğini de bilmen lazım. Senin temel sorunlarından biri. Buraya getirdiğin adamı da bilmiyorsun kim
1: olduğunu. İbrahim neden bu kadar tartışılıyor o zaman Kante
0: mevzusu? Maliyet çok yüksek. 35 yaşında oyuncuya vereceğin bu maliyetin karşılığı yok. İnsanların itirazı o. Haklı mı? Haklı. Yapılmaz böyle planlama yani.
1: Ama söylemlerinden de sanki bu kadar yüksek olan bir futbolcuya da bu da verilir gibi geliyor aslında.
0: Bu yaşta oyuncuya verilmemesi lazım. Yoksa oyuncu... Ben tabii şöyle bakarım yani. Ben olsam hiç ilgilenmem. Vermişim mi o parayı? Verdiğim var ben bakarım ondan ne kazanabilirim yani. Oyunculuk olarak da insani olarak değil mi? Ben onunla ilgilenirim. Çünkü yine başa gelelim aslında söylediğin şey. Bu işin kimseye faydası yok. Fenerbahçe'ye hiç faydası yok. Kante'nin umurunda olmaz yani. Sizin bu aranızda yaptığınız kavgayla da hiç ilgilendirmez yani onu. Siz vermişsiniz parayı. Ben o yüzden İsmail Kartal'a sezon başı itiraz etmiştim. Ya Şerif gelmiş ya. Vermişsin 22 milyon euroyu. Sen teknik direktör olarak şu ifadeyi kullanamazsın. Bonservisi fazla. Ne olacak? Yani bonservisi az olsaydı geliştirecek miydin oyuncuyu? Sana ne onun bonservisinden? Sen teknik direktörsün. Yönetime şu raporu verirsin. Bu oyuncu gelişmez. Bu oyuncu gelişir. Teknik direktör davranışı bu. Ama sen maalesef işin aslında en sağlıklı anlatması gereken tarafı teknik direktör olarak bu dili kullanırsan yukarıda ben teknik anlamda donanım olmayan insanların bu ifadelerine çok şaşırmıyorum açıkçası.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe uzun zamandır şampiyonluğu göremediği için gelen futbolcunun da biraz o aidiyet duygusunu yaşaması lazım ki bize birazcık daha verimli olabilsin diye. Sanki ben zaten geldiği günden beri onu hissedemiyorum ama tabii sen çok daha iyi bilirsin. İyi bir futbolcu diyorsun. Mesela evet uyumlu dedin. Uyumsuz olan insanlarla yollarını da ayırdı bu zamana kadar Fenerbahçe ama Kante'den o verim alınabilecek mi?
0: Uyum belirler. O Kante'nin tek başına halledebileceği bir sorun değil ki. Yine bizdeki yanlış anlatı. Bu kadar bonservis veriyorsak, bu kadar iyi kulüplerde oynarsa gelir bizi alır götüremez yani. Senin oyunun belirler.

0: oyunun ne kadar güçlüyse bu tarz oyuncular o oyunu alır başka bir seviyeye götürür. Ama tek başına bir şey yapamaz yani. Kante'nin varlığı oyunla doğru orantılıdır. Bir de bu aidiyet dediğin hadise de şöyledir. Takımlarda dikkat et, aile olduk derler mesela. Hep aile üzerinden bir şey anlatırlar yani. Bir aile olmak o kadar kolay mı yani? 3 tane 5 tane maçta 3-5 ayda aile mi olunur yani? İşte o skorlarla doğru orantılı gider. Bak Galatasaray iyi gittiği için hep oyuncular arasında iletişim iyidir. Öyledir. Şimdi bir yerde işler iyi gidiyorsa bir iş yerinde, herkes mutluysa, parasını da alıyorsa hiçbir sorun yok. Ama işler kötü gittiğinde şimdi Fenerbahçe'de ben nasıl mutluluk üzerine bir şey anlatayım? Sürekli şampiyonluk vaadiyle yola çıkıp başarısız olan bir camia var. Bu tarafta başarılı. Yani belirleyici olan skorlar olacak yani.
1: Oyuncuların davranışında. Gelen çoğu futbolcuda da bunu duyuyoruz. İşte Vedat'ta, Greenwood'da. Biz de bir şampiyon olmak istiyoruz. Bu şampiyonlukta da bir katkımız olsun istiyoruz.
0: Ama olmuyor, yetmiyor yani.
1: Olur ya, öyle de mi?
0: Ha, olması gerekiyor. Bu isimleri zaten bir araya getiriyorsan. Evet. Yani beklentim bu. Ama Fenerbahçe'nin temel sorunu şu. Bana göre bireysel anlamda oyuncu yeteneğinden bahsediyorum. Fiziksel tarafı bir yere bırakıyorum. Fenerbahçe tarihinin en iyi, en kaliteli oyuncuların bir arada olduğu organizasyon diyebilirim. Artık İsmail Kartal'ın...
1: Bu sene mi?
0: Bu sene. İsmail Kartal'ın artık... Bu kadroyla ilgili yok fiziksel olarak hazırlık bekleyeceğiz, yok en iyiler bir arada oynama değil.
1: Top ben artık anlamadım. İsmail Kartal'a
0: yani bunu alacaksın, en üst seviyeye çıkartacaksın. Daha iyi oyuncular sana verilmez yani. Olmaz yani. Hani herkese nasip olmaz böyle oyuncularla çalışmak.
1: Aynen. Eklemek istediklerim varsa dinlerim İbrahim.
0: Başka bir şey yok. Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Kim ne dedi de her hafta olduğu gibi futbol gündemine dair öne çıkan başlıkları İbrahim Yavuz'la beraber değerlendirdik. Bir sonraki Kim ne dedi de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
5: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekansındasınız tabii ki. Ben Can Genç, malumunuz hafta sonları zaman zaman sizlerin karşısına çıkıyorum. Sizlere tabii ki birçok içeriğimiz oluyor ama genelde Süper Lig endeksli yayınlar yapmaya gayret ediyorum ki bugün de bu saat diliminde açıkçası sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki birçok konumuz var, birçok gündemimiz var. Gündem aşırı yoğun. Sayın Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı vardı ki Aziz Yıldırım'ın basın toplantısını tabii ki sizlere hem tekrar yayınlarımızda dinlettik hem de dinletmeye de devam ediyoruz haliyle. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları hakikaten epey bir sosyal medyada da yankı uyandırdı. Başkanın en önemli söylediği şey de biz bu sene şampiyon olacağız bence cümlesiydi. Tabii ki orada satır aralarında çok çok uzun, çok çok aslında iyi de mesajlar vardı. Bence iyi bir basın toplantısıydı. Yani en azından basın toplantılarını değerlendirdiğimiz vakitte iyi kötü gibi bazen yorumlar yapıyoruz ama bence Sayın Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı yerinde bir basın toplantısıydı. Her şeyden önce bunu söyleyebilirim kendi adıma. Ve mesaj çok netti. Yani konuları sadeleştirerek bence çok çok güzel bir aktarım yaptı Sayın Aziz Yıldırım. Ben açıkçası çok çok beğendim. Dinlediğim zaman da keyif aldığım bir içerik oldu. Onu da bir kez daha iletmek isterim. Yani Fenerbahçe'nin gündeminde çok çok şey var. Tabii ki Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları birazcık bizim de bence transfer haberciliği de yaptığımız bu dönemde enteresan bir cümleyle esasında yankı uyandırdı derim. Oradaki cümle bu hafta içinde santraforu getireceğiz. Şimdi bu cümle çok enteresan bir cümle çünkü bu kadar aslında Leao konusunda hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin bastırdığı bu ortamda direkt bir şekilde Aziz Bey'in santrafor olacağız diye aslında bir cümle kurması ve Leao bir santrafor oyuncusu değil, bir sol kenar oyuncusu. O yüzden de kafamda açıkçası birçok soruyu belirtmiş oldu ya da belirlemiş oldu. Ya ilginç. Yani gerçekten şaşırdım bu açıklamasına, öncelikle onu söyleyeyim. Bence ihtiyacın da santrafor olduğunu zaten her zaman vurguluyoruz yayınlarımızda. Yani Rafael Leao evet iyi bir transfer olabilir ama bu kadar yabancı varken, bu kadar aslında kadrodan eliminasyon yapamadığın bu evrede yani ister istemez yani biraz lüks kaçıyor diyelim. Yani Fenerbahçe adına konuşuyorum. Çünkü Fenerbahçe kadrosunda göndermesi gereken yaklaşık 10-12 tane daha yabancı var yani şu anda. Yani 24 tane yabancı futbolcu var sözleşmeli. 14 tane olabiliyor. Yeni de transfer yapacaksanız 10-12 tane adam göndermeniz gerekiyor mantıken. Yani bu durum böyle şu anda. Bakalım yani bence bu hafta içerisinde mutlaka artık belli başlı ayrılıklar görürüz. Ama ben günün sonunda şunun olacağını düşünüyorum. Böyle 6 Eylül 7 Eylül gibi transfer bitiyor tahminen. Fenerbahçe'nin o dönemde bence 15-14 tane yabancısı olacak ve kadroya yazamayacağı böyle 1-2 tane isim çıkacak gibi hissediyorum. Yani Fenerbahçe'nin sözleşmesi futbolcusu olacak ama oyuncu bence yazılamayacak. Yani çünkü bu gidişatta yani bir ay içinde Sayın Başkan şunu dedi yani biz oyuncuyu göndeririz istediğimiz zamanda gönderebiliriz şeklinde aslında çok net bir açıklaması da var ama ya bilmiyorum yani Ağustos ayına kadar herhangi bir oyuncuyu kulüpten gönderilmediyse de yani bilmiyorum bence böyle bir sıkıntı olacak Fenerbahçe'de. Yani diğer kulüpler de belki yaşayabilir ama Fenerbahçe şu an en dramatik konuda bu hususta yani onu söyleyelim. Ki zor yani hakikaten Fenerbahçe'nin de işi şu an çok kolay değil. Böyle bir kalabalık kadroyu eksiltmek, oyuncular çok maaş alıyor, çok para kazanıyorlar. Yani hakikaten zor. Yani bilmiyorum kolay gelsin bu arada yani bütün hem Sayın Aziz Yıldırım hem Sayın yöneticilerine Fenerbahçe'nin hakikaten kolay gelsin. Hani herhangi bir birisi mesela atıyorum satış içinde iyi mi biraz düşünelim şöyle bakıyorum satışlarını Fenerbahçe'nin düşünmeye çalışıyorum. Mesela çok eleştirildi ama belli başlı transferleriyle Ali Koç'un mesela satış konusunda hiç fena bir başkan olmadığını düşünüyorum ben. Yani Fenerbahçe'yi değerlendirirken tabii ki Sayın Ali Koç'u çok fazla eleştirenler vardı. Belki belli başlı hamlelerin, belli başlı operasyonların gecikmesiyle de çok fazla eleştirilmişti zamanında ama satış konusunda bir oyuncuyla başka bir kulübün iletişimi ve o oyuncuyu bir şekilde ikna edebilme kabiliyetiyle bence Ali Bey'in yaptığı çok çok değerli işlerden bir tanesiydi. Aziz Bey de bence hani sonuçta Ali Bey Aziz Bey'den birçok şey öğrendiğini her zaman ifade eder. Aziz Bey de Ali Bey'den belki böyle bir şeyi örnek alsa ya da böyle bir oradaki ufak nüanslarla alakalı bir fikir danışsa diyelim daha doğru bir Türkçeyle çok bence Fenerbahçe için hayırlı olabilir diye düşünüyorum ki birçok gündemde var hatta son dakika haberleri de dönüyor şu anda spor kanallarına bir gözümde bakıyor. Yani Fenerbahçe gündeminde başlamak isterim. Fenerbahçe gündemi birazcık daha yoğun olduğu için ister istemez hazır bu kadar sıcağı sıcağına Aziz Bey'in de konuşması olduğu için bu konuyla birazcık da giriş yapmak istedim ki kişisel görüşlerimi aktaracağım bir yaklaşık bir 35-40 dakikamız olacak. Burada biraz daha Fenerbahçe ve Galatasaray endeksinde konuşacağım. Çünkü programımızın ikinci saatinde değerli konuklarımızla beraber Beşiktaş ve Trabzonspor üzerine aslında biraz Salah gündemi üzerine bir sohbet planladım. Bu yaklaşık önümüzdeki bir 30 dakika 35 dakika civarında biraz Fenerbahçe, biraz Galatasaray, biraz da aslında Avrupa'da ne oluyor? Transfer pazarında takımlar ne şekilde bir yön almaya başladı üzerinden böyle karma bir program sizler için tasarladığımı söyleyeyim. Her yayınımda da söylediğim gibi yani şu anda bu transfer döneminde bile abi en doğru işleri Trabzonspor yapıyor ya. Şu anda önümdeki bir spor kanalında öyle bir içerik gördüm. Abi hakikaten öyle ya. Ya bilmiyorum hakikaten Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta örnek alınabileceği bir model değil bu kulüplerin ama Trabzonspor örnek alınmalı. Yani şey gösterilir ya bir Anadolu takımı bir tane büyük kulübü örnek alacaksa abi Trabzonspor örnek alsın yani. Bilmiyorum benim aşırı hoşuma gidiyor. Yapılan işler çok değerli buluyorum. O transferlerin belli bir bütçe ve bütçeyi çok iyi yöneterek başındaki hocası hedefleri çok net bir şekilde çizerek ilerleten bir süreci var. Belki bir Trabzonsporlu her zaman tabii ki şampiyonluk gibi cümleler kuracak. Bir taraftar zaten şampiyonluk gibi cümleler kuracak ama bilmiyorum yani çok değerli bir iş var orada ya. Hakikaten ya Fatih Tekke'ye yani şapka çıkarıyorum, alkışlamak istiyorum yani. Öyle bir yönetim, takım yönetimi sergiliyor ki ben Sayın Ertuğrul Doğan'ın da ben tabii ki evvelinde pek

pek fazla tanıdığım bir isim değildi ama tabii ki Trabzonspor başkanı olduğu zaman benim de biraz araştırıp tanıdığım bir isim haline geldi kendisi. Ya aşırı saygı duyuyorum yaptığı işe. Hakikaten yani tek kelimeyle bravo abi diyecek hiçbir şey yok. Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edelim. Arada bir Trabzonspor'la ilgili bir spor kanalında bir tane görsel gelince ben de birazcık Trabzonspor'dan bahsetmek istedim. Bu arada 0212 273 10'unu da hatırlatalım. Seve seve mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Desteğinizi bekleriz. Bütün dinleyicilerimiz zaten sağ olsunlar. Her zaman bizlere bizleri dinliyorlar, bizleri tercih ediyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve şeyi çok seviyorum dinleyicide ya. Ya mesela iyi hoş tamam biz de bir şeyler biliyoruz, bir şeyler konuşuyoruz tabii ki burada işimizi yapıyoruz ama abi zaman zaman böyle çok hata yaptığımız günler oluyor veyahut da işte bir gündemi o saniye takip edememiş oluyoruz. Hakikaten çok teşekkür ederim. Yani en hoşuma giden şey hem eleştirilmek hem de aynı zamanda sizlerin böyle katkı verip işte Cano bak o şöyle değil de hani şöyle bir haber de var. Bak istiyorsan şunu al haberi falan yolluyorsunuz ya. Hakikaten bu çok değerli bir iş. Yani bizim yaptığımız bu radyoda bu radyoculuk yayınlarında emin olun ki o mesajların çok çok güzel bir katkısı var ve bizlerin de yayının kalitesini arttırdığını da kesinlikle söyleyebilirim. Yani yoksa herkes futbolu çok çok iyi biliyor. Herkes zaten belli bir şekilde sohbet de edebilir ama yani sizlerin yazdığı bu kadar değerli mesajlarla beraber bizler de bir şekilde yeşeriyoruz. Bizler de daha nitelikli ve daha güzel yayınlar yapabiliyoruz. Bunu da aktarmış olalım. Şöyle bakıyorum ki saat yaklaşık bir 25 dakika sonra konuklarımız olacak ama bir konuğumuz daha olacaktı aslında, bir sürpriz bir konuk ayarlamıştım. Kendisi sanırım evet yokmuş, olsun bir Galatasaray yorumcumuzu alacaktım Fenerbahçe konusunun sonrasında. Bir Galatasaray hakkında birazcık aslında belli şeyleri konuşuruz. Galatasaray kadrosunu birazcık daha kendi kafamızda şekillendirmeye çalışırız gibi bir düşüncem oluşmuştu. Şöyle bakalım ama Fenerbahçe gündemimiz de devam ediyor. Bir arada Trabzonspor bir arkadaşım mesaj attı bana. Arada Trabzonspor'a bir övgü yapmak istedim kendi adıma, bilmiyorum. Yani çok az övüldüğünü düşünüyorum bu işin. Ya hala daha hani o spor kanalına bakıyorum, böyle bir gözümün ucu öyle bakıyor ama hakikaten çok az övüldüğünü düşünüyorum bu işin. Yani sadece işte başarıyla bilmem neyle belli işler övülüyor ya. Yani belli takımlarda diyelim. Bu takımın başka övülecek tarafı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosunda eğer şayet bilmiyorum, herkesin kendine göre çok fazla düşüncesi var ama 24 tane yabancı olan bir kadrodan bahsediyoruz. Ben olsam bu etapta ne yapardım? Yani santraforun ben de gelmesi gerektiğini düşünüyorum ama hepimize göre bir plan var. Her zaman konuklarımıza bu soruları sordum. Bugün de ben cevaplayayım istiyorum. Yani bugün de birazcık böyle serbest çağrışım gibi birazcık hem kendim konuşuyorum hem sizlerin mesajlarını da tabii ki biz bir süre sonra alacağım ama ya şöyle söylemek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe kadrosunda açıkçası eğer elde bir imkan varsa ben Ederson'dan çıkardım. Bak kaleden başlayacağım. Oradan forvete kadar gideceğim. Yani bilmiyorum, bu kadar maliyetli bir kaleci anlıyorum. Böyle bir kişinin kazanılmaya çalışılma fikrini de anlıyorum. Ama taraftar bir oyuncuyla bir kere kanlı bıçaklı olursa o iş sürer devam eder. Yani sezonun belli bir evresinde belli bir kriz olursa onu yönetmek çok daha zor olur diye düşündüğüm için de açıkçası ben çıkılabiliyorsa Ederson ve Livako işten çıkardım. Yani Fenerbahçe'nin kalesini Mert mi koruyacak, Fenerbahçe'nin kalesini Tarık Çetin mi koruyacak şeklinde tabii ki soracaklar da vardır. Ya açıkçası bir transferde yerli bir transfer yapabilirsiniz. Yani zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından şunu anladık. Fenerbahçe kulübünün zaten bir şekilde transfer yapmak isterse parası oluyor. Limitte de yer oluyor. Yani Ederson'dan çıktığınız zaman da zaten çok net bir şekilde aşırı bir limit boşluğu açılıyor. O yüzden ben kesinlikle iki yabancı kaleciden de çıkardım. Belki olabilir, Altay olabilir ki Altay nasıl olacak abi diyecekler vardır ama olabilir abi, yani yerli işte kural var, o yüzden kurala göre hangi Türk kaleci oluyorsa bir tanesi olabilir gibi yorumlayayım kendi adıma. Savunma hattına bakıldığı zaman ben Semedo'dan kesin çıkardım. Semedo hakkında şöyle bir yorumum var.

belli bir maçı izliyorum. Kendi adıma diyorum ki abi o adam çok iyi oyuncu ya diyorum falan. Ama sürdürülebilir değil. Yani bu kadar tecrübeli bir adam. 30 küsur yaşlarında herhalde Semedo değil mi? Bakacağım. Kontrol edeceğim. Hatalı bir cümle kurmak istemiyorum çünkü. Kaçmış? 32 yaşındaymış. Abi bu kadar tecrübeli. Aslında hala da fit. Gayet özverili de bir insan. Hatta bence sağ dışı karakteri de çok çok iyi olan bir adamdan bahsediyoruz. Soyunma odasında özel

Anadolu'nu da çıkardım. Şöyle bakıyorum, Ake zaten kalacak, bir yabancı. Skriniar iki yabancı. Diğer yabancıları konuşmaya devam edelim. Archie Brown'da 3 diyelim. O 21 kontenjanında adam. Ki Archie Brown'dan da bu arada hoca zaten çıkmak istediğini bence çok net belli etti. İki maçta da 0 dakika süre aldı adam. O yüzden onu da yollayalım bari. Archie'yi de yollayalım. Peki Archie Brown'u da yollardım. BK'yı da yollardım. Mimovic'i de yollardım. Omar Fayet'i de yollardım. Osterwolde'ye geleceğim. Osterwolde'yi tutardım. Yani birçok kişi burada benim karşımda yani farklı düşünce yapısına da sahip olabilir. Kesinlikle kabul edebilirim. Ya gelmiyor abi belli ki teklif. Yani hep konuşuluyor abi. Gelse 20-22 bandında bir şey Fenerbahçe satacak zaten. Ama gelmiyor abi. Ya Osterwolde'yi de gidip de 12-13 milyon euroya satmayın abi. Ki bence gerçekten potansiyeli olan da bir adam. Ya bilmiyorum. Fenerbahçe'de hem bu kadar fazla yıllardır bir stoperde sürekli bir sakatlık problemi varken böyle bir hamlenin yapılmasını dahi ben ya da düşünülmesini dahi doğru bulmuyorum. Kesin kalmalı. Yani sol bekte birinci oyuncunuz şu anda. Oynuyor kulüpte zaten. Sol bekte hakikaten şu anda o oynuyor yani. Ve yedeğinde tuttuğunuz oyuncu da U23 kontenjanında, size aslında alan açabilen bir adamdan bahsediyoruz. Bir sakatlığı yok, bir durumu yok. Osterwold oynuyor. Yani o yüzden bu kadar bence değerli bir oyuncuyu Fenerbahçe'nin değersizleştirerek kaybetmemesi gerektiğine inanıyorum. O yüzden 3. yabancı oyuncum da Osterwold'e var benim kafamdaki düşüncede. Orta sahalara geçeceğim. Tabii ki orta sahalara geçtiğimiz vakitte Matteo Guendouzi zaten kalıyor. 4 oldu. Anderson Talisca bence kalmalı. 5. Onun haricinde N'Golo Kante 6. Sofyan Amrabat zaten çıkılacak. Fred benim şahsen çok beğendiğim, futbolunu izlediğim zaman bir futbolcu olmasına rağmen orada da artık yani taraftar öyle bir hal aldı ki Fenerbahçe stadyumunda da, Fenerbahçe'nin sosyal medyasında da, Fred ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde zaten takdir görmeyecek. O yüzden de yani böyle bir ortamda taraftarla oyuncunun artık bir bağ kuramadığı bir ortamda oyuncudan çıkılması gerekiyor. Her ne kadar çok değerli işler yapılsa da, ki ben Fred'i aşırı beğenirim. Hala daha beğeniyorum bu arada. Gornik maçlarında mesela ilk maçta ben aşırı beğenmiştim Fred'i, ama yani hiç kimse mesela adamın hani üzerine pozitif bir yorum yapmadı. Neden? Çünkü o kadar fazla yabancı var ki o da gitsin abi falan diye bütün sosyal medya bu şu anda Fred gitsin diye çalkalanıyor yani. Ama Gornik maçında ilk 90 dakika müthiş iş yaptı. 90. dakika 90+2 gibi basın tribündeyim. Bir baktım şöyle bir orada Feneryum tribünü var. Sağa sola baktım şöyle. Abi Fred bir tane pas hatası yaptı ama 90+2 falan yani. Maçta 1-0 önde, zaten rakibin gelecek hali yok. İlk maçtan bahsediyorum, ikinci maç değil. Abi bir ıslık geldi oyuncuya, ben anlamadım yani. Hani adam bu kadar iyi futbol oynadığı bir maçın 90. dakikasında taraftarın o kadar tahammülü kalmadığı bir nokta varsa Fred'le alakalı, yani oyuncunun da burada kalması sağlıklı bir şey değil. Evet, İsmail Hoca tabii ki açıklıyor, diyor ki oyuncu bizim çok değerli oyuncumuz, ben bu oyuncuyla çalışmak istiyorum diyor ve tabii ki forma şansı da veriyor, ama ya ister istemez artık sadece nasıl diyelim, bu iş profesyonellerle tabii ki yönetilmeli, ama fikri, tribünün fikri veyahut da taraftarın da fikri artık çok önemseniyor. Bütün camialarda da önemsenmek durumunda kalıyor. Çünkü çok büyük bir etkisi var sosyal medyanın bu real futboluna şu anda. Aşırı büyük bir etkisi var. O yüzden de yani Fred'in artık bir şeyler daha gösterebileceğini düşünemiyorum. Yani maalesef ki düşünemiyorum, ki ben belki de Gornik maçının ilk maçında en çok beğendiğim, yani izledim çıplak gözle maçı izledim, en çok beğendiğim oyuncuydu, ama taraftarın bile bir pas hatasına tahammülü kalmadıysa diyecek hiçbir şey yok abi. O zaman göndermeniz gerekiyor ki tekrardan aslında Fenerbahçe'nin yabancılarını elemine etmeye çalıştığımız bir program yapmaya çalışıyoruz. Şu anda sabitimiz Ake var 1, Osterwolde var 2, Skriniar var 3. Diğerlerini gönderdik bu arada savunma hattında. Radyolarını yeni açanlar için kalecileri de gönderdik. Orta hatta Guendouzi var 4. Fred var 5. Fred yok. Guendouzi var 4. Talisca var 5. Kante var 6. Şimdi ileri hatta geliyoruz. Asensio'yu sayalım. Hadi 7 oldu. Greenwood 8. Şu anda 8'iz. Vedat Muriç var 9. Çözdük işi ya.

0: Çözdük çözdük.
1: Yani zaten doğru gelesine de U23. Onu da bir tane U23'e yazdık. Bence Şerif kiralanmalı bu arada. Yani bilmiyorum Şerif'ten yararlanalım diyen, işte U23 abi oynar falan diyen var. Ben aşırı iyi bir futbolcu olacağını düşünüyorum Fred'in, pardon Şerif'in bu arada. Aşırı bütün hani bizim ülkemizde hiç hakkı teslim edilmeyen bir oyuncu olduğunun da kanısındayım, bilmiyorum. Yani çok şey vaat ediyor. Oynaması gerekiyor abi. Ve Fenerbahçe formasıyla biz Sidiki Şerif'i gördüğümüz vakitte yani yine orada taraftar homurdanacak. Yine işte spor kamuoyunda yetmez bu abi falan filan denecek. Hiç gerek yok. Böyle bir değeri değersizleştirmeye de gerek yok. Abi oynayacağı bir yere lütfen kirayı verin. Hani hakikaten bir futbol sever olarak her şeyin başında Sidiki Şerif gibi bu tip gerçekten genç ve kıymetli futbolcuların yedek kulübesinde ya da forma giydiği vakitte taraftardan destek almayacağı bir raddeye geldiyse bu iş, lütfen kiraya verin. Ya bu çok değerli bir adam ve hepimiz göreceğiz. Yani yaklaşık böyle 25 yaşında bu adamın bambaşka bir kulüpte yine çok yüksek bedele satıldığını da göreceğiz. Ve Fenerbahçe'nin bu değeri değersizleştirmemesi gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Çünkü gördük. Hepimiz gördük. Yani ya bilmiyorum. Herkes tamam Şerif'le olmaz zaten. Fenerbahçe forveti Şerif midir diyecek. Kabul. Ona da bir lafım yok ama abi bu o adam 19 yaşında ve bu kadar güçlü, bu kadar patlayıcılığı varken ve bu kadar ham bir adamken, yani hepimiz futbolu biliyoruz abi, burada hani kimseye futbol dersi verecek de bir adam değilim. Ders almak da isterim, öğrenmek de isterim daha iyi bilen abilerimizden, kardeşlerimizden. Ama yani ben bilmiyorum, benim görüşüme göre Sidiki Şerif hakikaten özel bir cevher ve mutlaka oynayacağı bir yere. Mutlaka yani. Bilmiyorum, bu konuda biraz hassasım. Genç oyuncuların özellikle genç oyunculara bile bir homurdanma varsa bir tribünde ya da bir stadyumda. Ki stadyumun bütün tribünleri artık tek bir ses parolasıyla yönetiliyorsa Fenerbahçe'de normal şartlarda, bunun söyleniyor ki telsiz konulduğu da söyleniyor. Yani böyle bir durumda ister istemez tabii ki insan da bekliyor ki tribünlerden destek, yani 19 yaşında bir oyuncunun bile üzerine tribün acımasızsa buna da kabul edemiyorum. Ki bu konular sadece Fenerbahçe'de yok, Galatasaray'da da var bu konular. Onu da gittim yerinde deneyimledim. Beşiktaş'ta geçen sezon taraftarın az olması, yani stadyuma gelen taraftarın az olması, bence Serdar Aldalı mesela çok orada taraftara aslında kapalı tribününde o zammı yaparken bunu göstermeye çalıştı. Taraftardan bir aslında isyanını gösterdi. Yani bence sadece evet hani her işte bir sıkıntı var ama taraftarların da açıkçası lütfen ve lütfen, ben de bir takımın taraftarıyım tabii ki, abi çeki düzen vermemiz gerekiyor kendimize. Yani o stadyuma gidiyorsak da birazcık, yani lütfen abi lütfen, yani gerçekten bilmiyorum ve çok sinirleniyorum ve şey hakkı bilmiyorum. Kimisi bunun çok tam tersini iddia ediyor. Ona da saygı duyuyorum ama abi parayı verdim. Ben bu kulüp için emek harcadım. Oraya gittim. İstediğimde yaparım. Böyle bir düşünce var. Ya yani bunu destekleyen bir düşünce var ve ben bunu şöyle kabul edemiyorum. O zaman hani ben de mesela atıyorum her şeyin parasını vereyim, parayı verdim. O zaman hani hiçbir etik, hiçbir değere saygı duymadan istediğimi yapayım. Yok abi öyle bir iş. O zaman kaos çıkar zaten. Abi tribünde de insanların ahenkli olması gerekiyor. Tribünde de insanların belli başlı değerlere saygı göstermesi gerektiğine inanıyorum. Yani bu saygı göstermek de demek şey demek değil. Siz anlıyorsunuz demek istediğim ama hakikaten hani biz taraftarların da kendimize çeki düzen vermesi gerektiğinin bir kere daha altını çizmek istiyorum. Yani hep eleştiriyoruz tamam ama biraz da kendimizi eleştiririz abi. Biraz da taraftarı eleştireceğiz, biraz da kendimizi eleştireceğiz. Fenerbahçe tribünüyle aslında konuyu açmış olduk ama bu sadece Fenerbahçe ile ilgili bir konu değil. Galatasaray'da da mesela bazen çok haksız yere bazı oyuncular öyle bir eleştiriliyor ki ben inanamıyorum yani. İnanamıyorum yani, bu kadar yani bana artık hani iş alay etmek gibi geliyor artık. Yani belli bir noktadan sonra yani Galatasaray'da adam 3 sene arka arkaya şampiyon olmuş. 4. sene içerisinde bir adam oyundan çıkarken ki Galatasaray camiasının evladı Yunus Akgün'ü. Abi nasıl ıslıklayabiliyorsun ki mesela? Ya nasıl ıslıklıyorsun abi? Ben inanamıyorum yani. Yani ne cüret abi, ne cüret. Yani Yunus Akgün gibi bir adamın nasıl ıslıklanabildiğini ben inanamıyorum yani mesela. Ya Sidiki Şerif için de hakeza aynı şeyi söylüyorum. Ya 19 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz abi. Yani onun da ıslıklanmaması gerektiğini inanıyorum. Veyahut da Beşiktaş için geçen sene için bir denklem kurmayacağım. Çünkü geçtiğimiz sezon iki kere Beşiktaş maçına gitme şansım oldu. Abi boştu abi tribün. Yani iki tane maçta doluyordu. Yani Serdal Adalı da haklı yani. Beşiktaş tribünü de hakikaten normal şartlarda belki de en kalabalık olduğu ortamda en iyi atmosferi yapan takım belki Beşiktaş, ama abi boştu yani. Dolması gerekiyor. Kesinlikle dolmalı da. Bu konuda da ne yapılıyorsa yapılsın yani. Başkanlar zaten bu görev için zaten belli yöneticiler atıyorlar ve demek ki geçtiğimiz sezon Serdal Adalı'nın yöneticisi bence başarısızdı. Burada başka bir şey diyemem. Taraftar gelmeyebilir. O kendi hür iradesi. İlla gelecek diye bir durum yok ama sen onu oraya getirtmeye başaramıyorsan o zaman senin yöneticin başarısız abi. Yani tamam, taraftarı da birazcık suçladık ama biraz da yönetici suçlayalım. Herkese eleştiriyoruz. Eleştirmeye de devam edeceğiz. Şaka bir yana. Hafif bir ara verelim. Biraz soluklanalım. Biraz celallendik programın ilk bölümünde ama dinleyici mesajlarını ikinci bölümde almaya başlayacağım. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz da mesajlarla devam edelim. Hatta Mehmet Bey ya, çok enteresan adamsınız harbi. Sevgilerimi öncelikle iletmek isterim. Can selam, iyi yayınlar. Bu ne şiddet, bu ne celal demiş. Ya bilmiyorum ya, biraz da hep tabii ki değerli konuklarımıza sorular soruyorum. Biraz böyle programın ilk bölümünde serbest çağrışım gibi kendi içimdeki belli başlı hazmedemediğim diyeyim. Ya da öyle demek de yanlış olacak ama kabul edemediğim durumlardan bahsetmek istedim. Yani hep mesela sallıyorum işte kulüp yöneticisine, hakeme, işte bazı futbolculara itiraz ediyoruz ama hiç dönüp de kendimize bakmıyoruz yani biz taraftarlar olarak. Biraz da taraftarlara ben açıkçası herkes eleştiriliyor ya, biraz da taraftara sallamak istedim. Yani sonuçta işimiz eleştirmek, işimiz belli şeyleri değerlendirmek, işimiz sohbet etmek sizlerle beraber. Yani futbol üzerine diyaloglar kurmak aslında. O yüzden de yani doğrusunu söylemek gerekirse biraz da dönüp tabii kendimize de bir bakalım istedim programın ilk bölümünde. İyi taraflarını konuşmadım yani, taraftarların tabii ki herkesi genelleyerek bunu söylemiyorum ama böyle bir şey çığ gibi büyüyor. Yani bu ıslık hikayesi, bir oyuncuyu değersizleştirme hikayesi, bunlar çığ gibi sürekli büyüyor. O yüzden de ilk bölümde birazcık ister istemez bu tarz bir yayın yapmak durumunda kaldım. Bilmiyorum. Yani içimdeki buydu ve içimdekini sizlere açtım. Açıkçası birazcık şey gibi oldu. Yani ağzıma geleni söyledim gibi bir şey oldu ama tabii ki öyle bir şey yok. Neyse, şaka bir yana dönelim. Dinleyicilerimizin tabii ki çok değerli mesajları var. Bakıyorum, Yunus Bey yazmış. Yunus Emre Tan yazmış. Selamlarımızı gönderelim kendisine. Abi dün Fenerbahçe'nin kongresini izledim. Hayal kırıklığına uğradım demiş. Herkes belli başlı kendini yani böyle bir ego peşinde olduğunu iddia etmiş dinleyicimiz. Sayın Aziz Yıldırım hakkında da eski üslupla demiş. Galatasaray'ın eski üslupla olduğunu vurgulamış Sayın Aziz Yıldırım'ın ve Galatasaray'ın da düşüş yaşamadığı sürece Fenerbahçe'nin de başarılı olamayacağını iddia etmiş. Yani bilmiyorum. Eğer şu anda bir herhangi bir insanın Fenerbahçe başkanlık koltuğunda oturduğunu varsayalım. Yani herhangi bir insan olsun. Sayın Aziz Yıldırım'dan bahsetmeyelim. Herhangi bir insan da şu anda Fenerbahçe başkanlık koltuğunda oturduğu vakitte ne kadar kulübe başarılı bir hale getirebilir? Bence soru işareti. Yani aslında ben yine de söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım'ın ben kongresini beğendim. Bilmiyorum. Birçok şeyi eleştirdim. Sayın Aziz Yıldırım'ın da tabii ki eleştirebileceğimiz birçok tarafı da belki de vardır ama sadece kongre nezdinde yaklaşık böyle 1 saat 15 dakika, 1 saat 20 dakika civarı olması lazım konuşmasının. Ben orada gerçekten aslında belli insanları kaynaştırmaya çalışan ve hakikaten belli şeyleri netliğe kavuşturmaya çalışan bir adam gördüm. O yüzden de yani o kongre nezdinde ya da o açıklama nezdinde benim eleştireceğim çok bir taraf yok. Onu söyleyeyim en azından. Kendi adıma böyle düşünüyorum. Ama tabii ki herkesin yorumu bambaşka da olabilir. Sayın Aziz Yıldırım'ın da bence çok başarısız açıklamaları da olmuştur. Mutlaka da olacaktır da hatta. Ama bu kongre nezdinde ben başkanın doğru bir iletişim stratejisi gösterdiğini düşünüyorum. Kendi adıma böyle. Sizin tabii ki yani Galatasaray düşüş yaşamasa Fenerbahçe'nin başarılı olma şansını düşük görmenizin sebebini de çok çok

net bir şekilde anlayabiliyorum ki bence de öyle bu arada. Yani Galatasaray şu anda mevcut kadrosuyla transfer yapmamış, yaprak kımıldamamış, yani Uge Çukbu'yu saymayalım ama böyle bir takımın bile ve transfer yapmadığını da varsayalım, bence yine de şampiyonun birinci favorisi Galatasaray olur. Veyahut da Beşiktaş'a Salah'a yazdık ya da Trabzonspor'a yazdık, kime gelirse gelsin yine birinci favori Galatasaray olacak. Yani sene başındaki birinci favorinin Galatasaray olacağını hepimiz de bence bilmemiz gerekiyor. Ve bu çok net yani. Ne kadar transfer yaparsanız yapın, yani transfer şampiyonu olmak sizi şampiyon yapmıyor. Bu da çok net. Yani bunu da bir kez daha vurgulamak isterim. Peki dinleyici mesajlarımıza dönelim, biraz daha üzerinden konuşalım. Özcan Bey yazmış. Doğru söylüyor olabilirsiniz ama hocanın sisteminde Fred de Asensio da Kerem de yeni transferlerimiz Greenwood da sanki oynatmama üzerine kurulmuş gibi bir cümle kurmuşsunuz. Bu sefer de biz futbolculara protesto yapıyoruz. Asıl mesele 99 puanla başarılıyım diyen hoca aynı sistemi kaybetti. Aynı sistemle şampiyonluğu kaybetti. Ve sistemi tekrardan aynı şekilde farklı oyuncularla yapmaya çalışacak şimdi de, bakalım demişsiniz. Fena bir bakış açısı değil. Kötü bir bakış açısı değil bu arada. Ben bayağı saygı duydum yorumunuza. Yani İsmail Hoca nezdinde normal şartlarda belki çok daha ılımlı veyahut da daha dostane gibi açıklamalarda bulunmak isterdim ama abi Gornik maçlarında ben herhangi bir oyuncuya da bir eleştiri yapmak istemiyorum. Yani çok fazla oyuncu eleştirildi, işte sürekli bir şeyler eleştirdi ama yani Gornik maçlarının kesinlikle bu kadar kötü futbol oynamasının sebebi, yani bu kadar iyi oyuncunuz varken, bu kadar aslında 43 kişilik, hatta şöyle bir tabir hep kullanıyorum, bir daha kullanacağım, yemekhaneye oyuncuların sığamayacağı bu ortamda bu kadar elinizde malzeme varken abi bir şey gösterin. Yani o kadar eksikli, o kadar sıkıntılı Beşiktaş takımı bize iki maçta da çok iyi şeyler gösterdi. Skor önemli değil abi. Oyun olarak bize çok iyi şeyler gösterdi ve biz bir şeyleri hayal edebilir hale geldik. Yani biz de sonuçta bu işi izlemek bizim işimiz ve bunun üzerine yorum yapmak. Ve ben Beşiktaş'ı izlerken bir futbol sever olarak keyif aldım ama Gornik maçlarında Fenerbahçe'yi izlerken abi alamadık keyif. Yani keyifli bir oyun yoktu. Ve Fenerbahçe kadrosu neredeyse tam, yani bir iki tane daha takviye gelecek, işte forvet gelecek deniyor vesaire vesaire. O yüzden hocanın şu anda esasında eleştirilmemesini veyahut da bu konuda böyle sakin kalınmasını ben de doğru bulmuyorum. Hoca da eleştirilmeli, her şey eleştirilmeli abi. Yani bu çok net, çok açık. Sayın İsmail Kartal'ın da gerçekten belli başlı şeylerde kendini mutlaka geliştirmesi gerektiğini de düşünüyorum. Haklısınız yani. Haklısınız. Neyse, çok fazla Fenerbahçe programına çevirmiş gibi olduk. Biraz da Galatasaray konuşalım. Biraz da Galatasaray'ı konuşalım. Biraz da Galatasaray derinliklerini konuşalım. Galatasaray kadrosunun üzerinden tabii ki belli başlı planlar olacağı çok açık. Yani Nelson'un gitmesi konuşuluyor. İşte aslında bir tane aslında yabancı transfer yapabilme kotasının olduğu söyleniyor, iddia ediliyor diyelim. Orta sahada ister istemez Gabriel Sara'dan eğer 25-30 bandına çıkılabiliyorsa Reinders de konuşuluyor ama onu bir köşeye bırakarak biraz daha hani ön hatta bir tane esasında yabancı, belki bir mega yıldız ismi sürekli konuşuluyor. Yani Galatasaray'ın burada bence izlediği yolu ben mantıklı buluyorum. Yani biraz da transferde gecikmesini de bayağı da tolere edilebilir bulduğumu da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani tabii ki daha erken bir transfer yapsa taraftar için, taraftarın sezon öncesinde maçsız dönemde taraftarı da biraz da işin içine çekmek adına güzel olabilir ama kulüpler tabii ki bu şekilde yönetilmemeli ve yani kesinlikle bir plan var, belli ki var. Can Uzun aslında alınmak isteniyor, kesin belli ama Eintracht Frankfurt'ta her şeyin farkında. İşte yabancı kotası vesaire vesaire ve yani oyuncudan ister istemez bence haddinden fazla bir bonservis isteği olduğunu da Can Uzun nezdinde görüyoruz. Ve Galatasaray camiasının da biraz elini kolunu bu tabii ki 10+4 kuralındaki bu forvet arkasına alacağı ya da ön hatta diyelim. Çünkü biraz daha genelde Okan Hoca'nın kanat orijinini yabancı bir 10 numara aradığını anlıyorum. Çünkü basında yazılan isimler konusunda.

0: aslında. Yani sadece bu profile uymayan tek adam Bruno Fernandes ki o gelirse zaten belki de oyun farklı bir şeye evrilir ama gelsin gelmesin o bambaşka bir konu. O çok uzun bir konu ama yine de şunu söylemek isterim. Mesela Enciso ismi konuşuluyor. Enciso harika bir hamle olur. Yani bu kadar aslında sahada, yani şunu söyleyelim, Paraguay milli takımında en son yani çıplak gözle de izledik adamı. Yani şey, bir kere topu çok zor kaybedebilen bir oyuncu. Bu çok önemli. Ve aynı zamanda aşırı derin blok bir takımda bile topu ileride bir şekilde tutmayı başarabilen enteresan bir adam olduğunu düşünüyorum. Ve Galatasaray'da bu kanat karakterli, işte Mertens gibi, Yunus Akgün gibi aslında 10 numarada kullanılan bu profilde gerçekten çok iyi izlenip, hakikaten iyi analiz edilip alınmaya çalışılacak bir adam olarak görüyorum. Ama mesela işte Enciso geldiği vakitte işte Bruno Fernandes diyordunuz, Enciso geldi. İşte bu çok kötü. Aslında Galatasaray'ın ihtiyacı olan şey, bana da göre, yani Okan Hoca'nın çünkü belli bir sistemi var, belli bir sistematiği var ve biz de izlediğimiz zaman Okan Hoca'nın ne istediğini artık anlayabiliyoruz. Çünkü 4 senedir arka arkaya gelen bir başarı var ve bu başarı yolunda Okan Hoca'nın neyi aradığını, neyi talep ettiğini oyuncu seçimlerinde ben çok net bir şekilde görebiliyorum. Ve burada bence tabii ki bir Bruno Fernandes olursa Okan Hoca da tamam, ben öyle yapıyordum ama bu sefer de böyle yaparız diyebilecek kadar bence yeniliği açık diyelim. Ama Enciso da bence Okan Hoca'yı çok mutlu eder. Yani Galatasaray taraftarını belki ilk transfer ettiği zaman, transfer olunduğu zaman belki bir mutlu etmeyebilir ama futbol anlamında oynatmak istediği hocanın futbol anlamında Enciso'nun 10 numara bölgesinde dribling kabiliyetiyle de zaman zaman sürekli topu ayağında talep etmemesiyle de beraber bence değerli bir iş olabileceğini düşünüyorum. Ki oyuncuyu tabii ki İngiltere pazarında da izleme şansımız çok fazla oldu ama en son tabii ki güncel izlediğim Paraguay milli takımındaydı ki o takımda belki de Gustavo Alfaro'nun önderliğinde çok çok büyük başarıya gitmişti. Aması da şuydu, kötü bir futbolla, anti bir futbolla veyahut da göze hoş gelmeyen bir futbolla oynayan bir takımdı demiş olalım. Şöyle bakalım, biraz daha mesajlara gidelim ya. Galatasaray konuşuyoruz, Fenerbahçe konuşuyoruz. İkinci saatte Beşiktaş ve Trabzonspor tarafına geçeceğiz. Dursun Başkan, Sayın Dursun Özbek çok stratejik ilerliyor. İhtiyaç olan mevkileri çok çok iyi biliyor demiş. 23 yaş altı sol kanatta bir yıldızı almak istiyor diye anlıyorum. Barış Alper'i forvet yediği demişsiniz. Sol stoper 23 yaş altı almayı düşünüyor. Bence bu tip 2-3 tane hamle, ikisi de yıldız olsa iyi gibi bir yorum yapmışsınız. Olabilir. Yani çok fazla bir şey değiştirmek zaten iyi bir şey değil. Yani çok fazla değişen takımlar demek ki geçtiğimiz sezon başarısızdır. Ya da arka arkaya 10 sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştır falan diyelim ama yani ya çok çok doymuşlukla kadroyu çok fazla değiştirebilirsiniz veyahut da ya da çok başarısız olursanız değiştirmelisiniz. Onun dışında böyle bir radikal değişikliğe zaten Galatasaray'ın gitmesine de gerek yok. Bunun da bence taraftar da farkında bu arada. Hani bu sadece yeni bir şey değil. Herkes bunun farkında. Ama Galatasaray taraftarı da şu anda hele hele böyle Galatasaray'da ön eleme oynamıyor. Sonuç olarak maç yok ya. Abi transferden dolayı abi adam Galatasaray taraftarı özledi takımını. Özlediği için de ister istemez yazın transfer duymak istiyor. Duyamıyordu şu anda adam akıllı. Ve o yüzden de aslında bence haddinden çok daha fazla eleştiriliyor bu konu. Ben çok saygı duyuyorum. Tabii ki yapılabilse çok daha iyi olur. O bambaşka bir şey, işte kampa yetişti oyuncu. Tabii ki bunlar çok daha önemli şeyler. Ama mantıklı bir açıklaması var. Yani burada böyle bir mantıksızlık görmüyorum Sayın Dursun Özbey'in ve tabii ki futbol şubenin karar alıcılarındaki bir mantıksızlık görmediğimi de bir kez daha vurgulamak isterim. Valla Galatasaray takımında Enciso ismini biraz konuştum. Bruno Fernandes tabii ki bir iddia. O zaman oyun değişmesi gerekecek tabii ki. Ama Osimhen'e çok yarayabilir bu arada Bruno Fernandes. Yani enteresan bir ikili olabilirler diye düşünüyorum. Çünkü şunu da hatırlayalım. Barış ve Yunus gibi iki tane de çok değerli adam var yani. Ve bu iki değerli adam da hani her şeyi geçtim, hani yetenek bilmem ne falan her şeyi geçtim abi, özverili insanlar. Ve Galatasaray kulübünde belli başlı dilimlerde ne kadar ıslıklansın bu iki isim de. Gerçekten yani tekrardan iş ahlakı yüksek adamlar olduğunu anlıyoruz ve işine geri dönebildiğinden dolayı yani bence çok saygıyı hak eden iki tane isim olduğunu düşünüyorum. Ve haklarının da yeterince teslim edilmediğini düşünüyorum. Evet, Barış Alper konusunda benim de çok fazla isyanlarım oluyor. Yunus'u ben çok fazla överim genelde, bilmiyorum, o tarz futbolcu sevdiğim için. O da benim yorumum olsun ama yani Barış da, yani şu anda mesela hayal edelim, Galatasaray tribünündesiniz, bir tane maç var ve maçta üretemiyorsunuz. Barış sizin için belli şeyleri üretmiş ve belli şekilde belki fizik gücüyle, hızıyla, belli bir driplingiyle belli bir şeyi kat edip kale önüne gidiyor ve o kadar saçma sapan bir vuruş yapıyor ki o zaman da eh be abi diyorsunuz. Hak veriyorum yani Barış konusundaki belli eleştirilere ama özverisini unutmayalım demek isterim. Yunus konusunda zaten benim gözümde şahane bir futbolcu ama yani birçok dinleyicinin, ben çok daha ya da birçok dostumun da arkadaş ortamlarında Yunus'u çok eleştirmiyorum. Tanımıyorum bu arada, yani Yunus Akgün'le bir tanışıklığım yok, bir arkadaşlığım da yok, bunu da söyleyelim. Bunu da söylemek durumunda hissediyor insan, çünkü işte arkadaşındır belki, kolluyorsundur falan gibi iddialarda bulunabilir tabii ki dinleyen, ama öyle bir tanışıklığım da yok. Sadece yani futbol tarzını, oyuna bakışını ve kafasını, yani futbol IQ'sunun yüksek bir adam olduğunu düşünüyorum Yunus Akgün'ün. Zaten bilekler falan zaten kaliteli olduğu çok çok açık. Evet, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından biraz da aslında konuklarla devam edeceğiz. İlk bölümde, programın ilk saatinde biraz kendi başıma sohbet etmek istedim. Biraz dinleyici mesajı aldım. Hepsini de almadım. İkinci bölümde birazcık sakladım ki konuklarımıza güzel sorular, daha nitelikli sorular sorabileyim diye. Ya tabii ki gündem yayını yaptık ama biraz da şeyi konuşmak istedim. Yani içimde kalan, isyan etmek istediğim. Çünkü hep soru soran taraftayım ya. Biraz da konuşan tarafta olayım dedim. O yüzden de içimde kalanları sizlere paylaşmak istediğim bir saati geride bıraktınız. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki ilk bölümde, ilk saatimizde daha doğrusu, birazcık Galatasaray, birazcık Fenerbahçe konuştuk. Aslında biraz da serbest çağrışım gibi bir program oldu ama ikinci bölümde tabii ki çeşitli konuklarımız olacak. Bu şekilde tasarlamıştık programımızı ki Kemal Aydın bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
1: Merhaba, selamlar, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Çok çok teşekkür ediyorum bu arada davetimizi kırmadığın ve geldiğin için bir kez
1: daha. Her zaman.
0: Abi tabii ki şu anda Trabzonspor denilince, hatta şu anda bir spor kanalında da bir altyazıda görüyorum. Abi Salah işi ne durumda? Salah durumu nedir? Yani gerçekten realistik bir transfer olarak mı görüyorsun? Ki birçok tabii ki kaynak böyle bir durumun olduğunu söylüyor. Hatta Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın böyle bir girişiminin olmadığına dair açıklamalarının da ardından bir girişime böyle bir gitti mi Trabzonspor? Yani şu anda Salah aşamasında Trabzonspor ne konumda diye sormak istiyorum.
1: Sayın Başkan bir girişim yok demedi, bir anlaşma yok dedi.
0: Güzel.
1: oradan başlayayım. Sezon başında ya da geçen sene devre arasında veya bu sezonun sonunda önümüzdeki yıl Trabzonspor Salah'ı alma ihtimali olur deseydi, buna herhalde yeryüzünde inanacak kimse yoktu diye tahmin ediyorum. Önce mutlaka dinlenince şunu söyleyeyim. Evet, bu iş bir Galatasaray muamelinden Yakup Çınar'dan çıktı. Yakup ilk olarak bu durumu paylaştı.
0: Selam olsun kendisine.
1: Bu çok işi oldukça gizli götürdü. Ben ıslak imza olmadan %100 diyemem. Futbol bu, her şey olabilir. Menajerler 1 milyon daha fazla para için her şeyi yapabilirler. Ama şunu söyleyebilirim, herhalde 99.9 seviyesinde şu anda Trabzonspor Salah ilişkisi 99.9 seviyesinde. Neredeyse bütün detaylar aşıldı. Yani iş sadece artık Salah oraya o ıslak imzayı attığı andan itibaren Trabzonspor'un futbolcusu haline gelecek. Bu Beşiktaş'tan sekmesi, işte menajerle anlaşamaması, oradan bize gel, Trabzonspor'a gelmesi vesaire, bunların hepsini zaten süreç içerisinde herkes yaşadı ki şöyle ama. Mesela ben şu an 99.9 diyorum Trabzonspor Salah ilişkisine. Beşiktaş Salah ilişkisi de %99'du. Yani %99 iken döndü oradan. Yani Trabzonspor biraz daha öne geçti. 99.9 yaptı diye söyleyeyim.
0: Çok güzel bir tabir bence.
1: 0.9 bir fark var yani. Yani bir iş nereden döndü derse, gerçekten Beşiktaş almıştı Salah'ı.
0: Gerçekten öyle. Bütün istihbaratlar öyleydi. Hatta yani biz hakaretler işittik. bunu daha önceden öğrendiğimiz veyahut da bunu iddia ettiğimiz ya da söylediğimiz bu durumda sonrasında birçok çok değerli konuklarım yayında anlattı böyle böyle şöyle şöyle diye üzerine hakaretler işittik. O yüzden de yani artık transferin ne

0: dinamik bir süreç olacağını ve olduğunu da hepimiz de biliyoruz. Kemal ya Hocam, lütfen
1: devam edin. Sen ne kadar tedbirli olduğumu biliyorsun bu konularda. Seninle olan yayınlarda sen de keza tedbirlisin. Çünkü bu çok kaygan bizim. Yani burada verdiğin haber bir saat içerisinde iptal olabilir. Yani futbol bu menajer başka bir takım bulur, başka bir... Hatta bunun en yakın önünde Lazio, şey, Burak Yılmaz anlatıyor. Çin'e gittiği hikayeyi anlatıyor. Hatırlıyor musun? Ben diyor İngiltere'den bir takımla anlaşmıştım diyor. Ayıp olmasın diye Çinlilerin tekliflerini dinlemeye gittim diyor. Hı. Otele. Diyor ki takımı duydum diye imzayı attım diyor. Hiç diğerlerine haber bile vermedin diyor. Mesela aslında İngiltere'ye gidecekken öbür taraftan gelen teklife gidiyor vesaire. Bu gibi işler çok fazla olabiliyor futbolda. Yani para kafa karıştırıyor, menajer kafa karıştırıyor. Şey de oluyor bu sefer. Hani teknik direktörü güven meselesi de var. Mesela Malinowski transferinde Trabzonspor teknik direktörü çok büyük etkisi var. Keza Marek Hamşik transferinde o dönem işte Abdullah Avcı ile direkt görüşülmesinin etkisi olmuştu. Bunu Marek Hamşik de söylemişti. Ama sen bir İngiltere Ligi uzmanısın. Hı hı. İngiltere Ligi'ni yakından takip ediyorsun. Hı hı. Bu sefer soruyu ben soracağım.
2: Lütfen.
1: Salah tüm İngiltere tarihinin en iyi 10 oyuncusundan birisi midir?
2: Kesin. Kesin. %100. Yani tartışmasız abi yani. Ben
1: 5 oyuncusundan biri midir?
2: Kesin. Bence 5 oyuncusundan da bir tanesidir.
1: 3 oyuncusundan biri midir?
2: Düşünüyorum. Yani ilk 3'ü kafamda oluşturmaya çalışıyorum. Bence ilk 3'te de vardır ama 1 değildir diyorum.
1: Bir kim?
2: Bir ya bilmiyorum, ben tabii Arsenal'li olduğum için Henry derim ama.
1: Ben de Henry derim bile ya. Evet. Ben de Henry derim.
2: Arsenal'li olduğum için ama yani biraz objektif bakamadım.
1: Ama ilk 5'e kesinlikle şüphesiz
2: yazarsın ilk üç
1: yani.
2: Bu arada bence bu arada. Kesin ilk 3'e.
1: Peki Türkiye'ye gelmiş en büyük 5 futbolcudan biri midir?
2: Şüphesiz.
1: 3?
2: 3'ü düşünüyorum. Kariyer olarak mı düşünmeliyiz bunu? Peki sayılar mı futbol? Ya yani bilmiyorum, çok fazla. Çok...
1: Bu da hepsi için okey gibi şu anda bana. Hepsi de okey.
2: Ya 5 kesin. 3 çok tartışılır. Ya yani 1 değil. Bir bana göre Eto.
1: Ama şey, tutarsız değil mi? İngiltere'nin en büyük 3'ünden biri ise Türkiye'nin nasıl en iyi 3'ünden biri olmuyor?
2: Değil mi? Değil mi? Evet. O da yani... o da tutarsız, doğru. Ya yani şu anda kendimi çeliştim. Haklısın yani bu arada. Evet, evet. İlk üç kesin
1: var. Roberto Carlos'u saymıyorum. Evet. Bir savunma oyuncusu olduğu için saymıyorum.
2: Saymayalım onu. Evet, bence yani, de o şey.
1: O ayırıyorum çünkü şöyle, Roberto Carlos'a şöyle bir şey. Tüm dünya tarihinin en iyi soldakidir Roberto Carlos.
2: Kesin. Kesin.
1: Ama Roberto Carlos'u çıkardığımızda Türkiye'ye gelmiş en büyük futbolcu olacak Salah. Eğer transfer gerçekleşirse.
2: Bence ikinci olur. Yani bana göre. Yani o da çok bana göre. Bir yorumcuyum sonuçta. Yani bana göre Eto çok büyük oyuncuydu. Ben çok beğenirdim. Yani futbolculuğunu ve şeyini. Yani mesela Eto, evet, Salah, Drogba derim.
1: Eto'nun şöyle, ama şöyle. Hı. Burada geldiği dönemsel olarak da değerlendirme yapsak diye söylüyorum.
2: Hı, o zaman evet. O zaman olabilir. Yani o zaman bir Salah yani.
1: 41 tane maç oynadı. Dünya Kupası'nda çeyrek yaptı da geliyor.
2: Evet. Doğru, o da var.
1: Eto bu seviyede gelmemişti. Tabii evet. Ki Eto normalde yani herhalde 3-4 tane Premier Lig, şey, La Liga, 2 tane Şampiyonlar Ligi falan vardır Eto'nun, muhtemelen, tahmin ediyorum.
2: Olabilir. Belki fazlası da vardır, bilmiyorum ama ya yani şey, ya yani şunu diyene de karşı çıkmam. Salah Eto'dan büyük futbolcudur diyen bir kişiye de asla karşı çıkmam yani. Sadece bir yorum yaptım yani, bana göre. Size böyle. Hani bu
1: ya sanki ben Salah Eto'dan bu sene Beşiktaş'a gelseydi aynı kanaatteydim. Ben Trabzonspor tarafından konuşmuyorum. Salah daha büyük yani. Çünkü Salah game changer, oyunu değiştiren bir oyuncu.
2: Evet, yüzük.
1: Yani Liverpool'u şampiyon yaptı Salah yani. Çok şampiyonlar gibi şampiyon yaptı.
2: Çok farklı adam.
1: Yani. Liverpool'un yarısını Müslüman yaptı adam. Yani eskisi o kadar büyük yani.
2: %100. Abi peki bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi şöyle bir bakış açısıyla bir yorum yapmıştım. Dün olsa gerek veyahut da önceki gün bir yayında sohbet ederken Trabzonspor'un üzerinde zaten bu aralar fazla metiyeler düzüyorum. Çok Trabzonsporlu musun diyenler bile çıkacaktır artık ortaya ama. Yani şöyle bir soru soracağım. Şimdi abi Trabzonspor'da maaşlar çok böyle sistematik bir şekilde ilerliyor ve gerçekten bana göre gerçekten en iyi yönetilen kulübün de Trabzonspor olduğunu birçok kez de söyledim ama şu anda da böyle düşündüğümü bir kez daha dile getireyim. Ama Salah'ın gelmesi, oradaki o kolej havasını bozma gibi bir risk görüyor musun? Yani çünkü çok büyük maliyetli oyuncu ve Trabzonspor bu kadar büyük maliyetlere çıkmadan aslında çok iyi rayına oturmuş bir çok güzel bir sistem takımı haline geldi. Salah'ın burada yaratabileceği bir sıkıntı görüyor musun? Merak ediyorum. Yani belki de bambaşka bir pencere açarsın.
1: Çok konuşulan bir konudur. Şimdi bunu şöyle bakalım bu olaya istersen. Wagner Pino olduğunu düşün. Salah'la futbol oynayacaksın. Muhammed Salah'la önlü arkalı oynayacaksın. Bak tek bir oyuncu olduğunda bahsediyorum. Salah gibi birisi 10 milyon alıyor, birisi 8 alıyor, birisi 6 alıyor, diğerleri 1 milyon alıyor senaryosundan bahsetmiyorum.
2: Tamam.
1: Sadece tek bir tane futbolcu çok yüksek alıyor senaryosundan bahsediyorum.
2: Tamam.
1: Ya tüm Arjantin, koca koca Arjantinli futbolcular, Depoliler, Martinezler kalecisi vesaire, Messi için her şeyi yapmayı göze alırlar. Bazen takım bir oyuncu için her şeyi yapmayı göze alır. Onun için oynamaya, mücadele etmeye göze alır. Onu önümüze geçsin, arkandan gelelim der. Ve aldığı ne paraya bakar ne başka bir şeye bakar. He. Çünkü burada Soyuz-Bayrın Muçi Salah'ın kaç para edeceğini tabii ki biliyor yani. Ne kadar maaşı alacağını biliyor. Bir de şöyle. Mesela atıyorum Pina 5 milyon alacak da ya Pina senden düşen de bunu Muhammed Salah'a verelim demedi kimse. Yani kimseden çıkmış bir para değil. Ha uzun vadede işte bir yapılanma vardı, buna zarar verir mi? Ben şampiyonluk hikayesinin evet şeyi kıymetli buluyorum tabii ki. Yani seninle sezon boyunca konuştuk, sen de bu konuda çok fazla bir fikir belirttin. Bir yapılanmaya gitmiş olması, işte bir ekonomi üretmeye çalışması vesaire, tamam. Ama şampiyonluğu oynayacaksan, UEFA Kupası'nı oynayacaksan, o son 5-6 haftalık periyoda girdiğinde 19-21 yaşındaki futbolcuların orada ayağı titrer.
2: Ha.
1: Orada birisinin, çocuklar sakin olun, ben Şampiyonlar Ligi finalleri gördüm.
2: Doğru.
1: Ben Premier Lig'de Chelsea deplasmanı gördüm, City deplasmanı gördüm. Şuralardan çıktık biz, buralardan çıktık. Ben Mısır'a çeyrek final yaptırdım deyip dümene geçmesi parayla da satın alınacak bir şey değil bence bu sefer.
2: Çok
1: söyleyeyim.
2: Doğru ya. Yani şimdi düşünüyorum tabii yani ki bilerek bir, aslında tersten alınıyor. Bir soru sormaya çalıştım da yani biraz da ben de şimdi sen tabii ki konuşunca abi yani hayal etmeye başladım. Kafamda bazı şeyleri böyle şey yaptım. Abi mesela adam sabah diyelim ki idman 8'de 7'de Muhammed Salah geldi, zımba gibi idman yapıyor. Oyuncu da kendini evet. Çekidüzen de verir yani. Hakikaten doğru dediğin yani.
1: Bir de bu bütçelerin şeyi de ekleyelim. Trabzonspor büyük bir futbol şehri. Dün şehirde büyük bir şenlik havası vardı. Bugün Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü 2 Ağustos.
2: Bir kez daha kutlayalım. Evet. Lütfen hocam.
1: Aynı zamanda dün işte şehirde bir tane birisi Salah editlerini kamyonetin arkasına yansıtıp gezdirdi. Belki Twitter'da sosyal
2: medyada onu görmedim. Güzel bir şey olabilir baya. Ona bakayım yayından sonra.
1: Ama tüm bunlara rağmen insanların maça gitme konusunda bir ayaklarının geri çekmesi vardı. İşte stat çok büyüktü. Maça gidilse bile 20 bin kişi gitse bile geri işte yarısı yok gözüküyordu. Ama Muhammed Salah indirdiğin anda
2: stadı doldurmuş
1: oluyorsun.
2: Dolar ustad.
1: Sen aynı zamanda bu bütçenin içerisinde buradan bir kar elde etmek değil. Sadece güçlü oluyorsun. Ya bir de şu var, şu bir tek. Dünya futbol dünyada çok değişti. Şimdi çocuklar sokakta Greenwood oluyor, Icardi oluyor, Osimhen oluyor.
2: Doğru.
1: Trabzon şehrinde çocuklar Salah olacak artık. Ya yani bu bence paranın falan önünde bir mesele.
2: %100 abi.
1: Yani şu çok heyecan verici değil mi ya? Gerçekten. Trabzon'da bir camiden cuma namazı çıkışında Salah'la karşılaşma ihtimali. Abi çok inanılmaz. Heyecan verici bir ihtimal değil mi yani?
2: İnanılmaz. Yani hangi camide kılıyorsa keyfi olarak hani yolumu değiştirip evet, o camiye giderim kılarım yani.
1: Evet yani Muhammed Salah'la cuma namazı çıkışında karşılaşma ihtimali bence müthiş bir şey ya Trabzon şehrinin içine. Unutulmaz bir şey ve ben bu gibi hikayelerden mutlaka çok tatlı hikayeler çıkacağı düşünürüm hep. Futbolda güzelleşti. Mesela Marekamşik'ten çok güzel hikayeler çıkardı Trabzonspor. Yani şehirde Marekamşik denilen futbolcu futbol Trabzonspor'da bıraktı. Ya bu çok çok önemli
2: çok
1: bir olay.
2: Çok ekstra bir bilgi yani.
1: Ondan sonrası Napoli'nin en büyük starı, en büyük ismi futbol Trabzonspor'da bıraktı.
2: Kesin. Ya hatta bak ben çok hani bunu yayınlarda paylaşmıyordum normalde ama bir tane bu örneğe istinaden bir şey paylaşacağım. Hayatımda Mertens'le 5 dakika sohbet etme şansım oldu. Galatasaray ilk transfer olduğu gün ben bir yerde karşılaştım Mertens'le ve bir 5 dakika sohbet ettik beraber. O Napoli takımını anlattım işte. Ben çok beğeniyordum işte. Insigne, Kayon, Mertens o oyunu anlattım falan. Adam bana Hamşik dedi direkt. Yani değil bizim mi? Oyun Hamşik dedi yani. O kadar adam da kendi ağzıyla evet. Bunu bana söyledi abi. Lütfen abi.
1: Mertens bu yani.
2: Mertens
1: bu
2: yani Mertens abi. Yani. Aynen öyle. Yani o yüzden başka bir adamdan bahsediyoruz. Mertens çok önemli adam da
1: isimler yani. Çok özel isimler bu isimler. Bu isimler de maliyet hesabı yapmaz. Bu isimlerin gelme ihtimali varsa alınır. Değil bazı mi? Şeyler reddedilmez. Yani yarın Messi Türkiye'ye gelme ihtimali var. 25 milyon maaş, 50 milyon maaş.
2: Getirsin
1: yani bunun abi. Marka değeri var yani. Messi'nin, Ronaldo'nun, Salah'ın Türkiye'ye gelmesi Türkiye Ligi'nin marka değerini arttıracak bir hamle.
2: %100. Abi ya şey hikayesi gibi ya. Ben şeye benzetim.
1: Mesela.
2: Lütfen.
1: Antep'e de gelsin bu oyuncular.
2: Aynen canım.
1: O taraftan konuşuyorum.
2: Evet evet, yani burada Trabzonspor tabii ki yani Kemal Aydın bir Trabzonspor taraftarı ama hani konu bu değil yani. Bizim burada anlatmak istediğimiz şey çok çok başka. Hocam

0: Lütfen devam edelim.
1: Yani bu, dolayısıyla bu gibi isimlerin gelmesi Türk futbolu için de önemli bir şey. Ha keşke Türk futbolu çok farklı bir yerde olsa da İngiltere'de oynadığı paraya da bizde oynama durumu olsa. Bunu herkes keşke ister yani. Ama maalesef öyle bir durum yok. Keşke. Maalesef bizim birçok hatalarımız nedeniyle, ligimizde yapılan birçok yanlışlar nedeniyle marka değerimiz düştü. Birçok problemler oldu ama yapacak bir şey yok. Bizim böyle olmamız lazım yani. Bu ligin kalitesi artmamız lazım. Ya da diyeceğiz ki kimse bu transferleri yapmayacak.
0: Evet.
1: Kimse yapmasın bu transferleri. Yani Galatasaray'da 75 milyon euro Osimhen almasın. Herkes Trabzonspor gibi genç alıp parlatsın, satsın, bir bütçe oluştursun. Türkiye Ligi'de Avrupa'ya sıçrayanların ligi olsun. Herkes Porto Ajax olsun. Ben ona da okeyim.
0: Ben ama de okeyim ona bu arada. Ajax,
1: birisi Porto Ajax olmaya zorlanırken diğeri Real Madrid olabiliyorsa bu dengesizlik adaletsiz oluyor yani.
0: Bence güzel ifade ettin ya. Çok katılıyorum yani. Hatta
1: şimdi sen istediğin futbolcuyu alacaksın, öbür istediği futbolcuyu alacak. Hiç problem olmayacak, verilen maaşla hiç problem olmayacak. X bir takım, bu Trabzonspor değil, Antalyaspor Eto'yu alınca herkes diyecek ki o nasıl oluyor? Hayır kardeşim, sen alıyorsa o da alacak. Ya da sen de almayacaksın.
0: Doğru.
1: Sen de almayacaksın. Hep beraber aynı dengede oynayacağız. Çünkü bu oyun rekabet olmayınca bir şey ifade etmez. Mesela bu yıl Anadolu takımları göreceğiz. Lige nasıl hazırlandı? Eğer fark çok açıldıysa bu da can sıkıcı. Yani ben 4 takımın arasındaki rekabet istemiyorum ki. Aradan
0: tabii
1: işte
0: ki
1: gittiğinde Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon, Antep'e gittiğinde korkarak gitmesi lazım.
0: Evet abi, Antep'e yani dönünce 3 atıp döneceğiz diye bir zihniyetle gidilmemesi lazım. Katılırım.
1: Fikstürü önüne aldığında Başakşehir'e nasıl şimdi bir fuar iyidir yazabiliyorsun kafanda bazen.
0: Doğru.
1: Yani Kocaeli Spor deplasmanına da kardeşim, Kocaeli Spor'a gidiyoruz biz ya. Bir puan iyidir, onlar iyi takım kurdu diyebilmemiz lazım.
0: %100. Ya zaten oyun böyle gelişecek. Yani o kadar katılıyorum ki anlatamam.
1: 4 takım maç yapsın yani, bir şey ifade etmez ki.
0: Evet, %100. Yani zaten işte Premier Ligi neden çok fazla ben mesela izliyorum, ediyorum. Çünkü işte sallıyorum, Everton deplasmanına gittiğin zaman ya, o takımın kazanacağını bilmiyorsun. Hani büyük bir takımın, evet, Everton deplasmanına kesin kazanacağı diye bir şey söyleyemiyorsun. O yüzden
1: ya Manchester City şampiyonluk veriyordu ya.
0: Değil mi?
1: Son dakikada Agüero atmasaydı Manchester City 50 yıllık şampiyonluğunu 51 yıl sonra olacaktı belki de. Olamayacaktı şampiyon yani. Attı, herkes hatırlar Agüero'nun attı o golü.
0: Tabii canım.
1: Zeko atmıştı, peşinden Agüero atmıştı son dakikada.
0: 90 artı küsür, hatta 3-2
1: evet, PPR maçı. Evet, Manchester'da şampiyonluğu beklerken falan yani. Bu niye oluyordu? Mesela herkes unuttu ama mesela 3 sene önceki şampiyonlukta Bursaspor şampiyonluğunu herkes hatırlar. Fenerbahçe'nin son dakikada Trabzonspor'a verdiği şampiyonluğu. Herkes, veya Denizli, Fenerbahçe Denizli. Bunu orada hikayeyi güzelleştiren şeylerdir bunlar.
0: Bak, bir dinleyicimiz biraz seni sinirlendirmek istemiş. Arada bir cümle kuracağım, bilerek kuracağım bu arada. Tabii. Abi sırf Fenerbahçe'yi yenmek için de Muhammed Salah alınmaz diye bir cümle kurmuş bir dinleyicimiz.
1: Yani İhtiyaç duymadığımız maçlar oldu ya Fenerbahçe'yi yenmek için Muhammed Salah.
0: Doğru, haklısın.
1: Ama şöyle, herkesi heyecanlandırır ya. Yani Muhammed Salah Kadıköy deplasmanına çıksa Fenerbahçeliler de buna heyecanlanır. Hı-hı. Keza Muhammed Salah Fenerbahçe'ye gitseydi, Galatasaray'a gitseydi, Galatasaray da buna heyecanlanır. Bu heyecanlandıracak bir transfer.
0: Şöyledir abi, şöyle bir yorumum vardı benim. Mesela ben normal şartlarda bütün maçlarda burada sunuma geliyorum, işte yazları zaman zaman tabii ki belli aralarda hafta sonu programları veyahut da hafta içinde zaman zaman sekiyor ama her maç işim benim ve dedim ki bir tane şeyde rica ederim, bir başka arkadaşım, bir meslektaşım burada benim yerime yapar, önümü iliklerim, Salah izlemeye giderim dedim yani, gelirsin.
1: Ya izlersin Salah yani, değil mi? Şey yaparsın, heyecanlandırır ya, ne yapacak diye beklersin.
0: Abi çok başka
1: çünkü bu adamı biz izlemek için işte İngiltere Ligi'nde izliyorduk bu adamı, işte gündüz maçları oldu. Şimdi artık hayatımızın bir parçası olacak.
0: Abi evet.
1: Ne bileyim, basın açıklaması yapacak, senin basına düşecek. Çok büyük bir marka değeri. 67 milyon takipçisi var Instagram'da.
0: Gerçekten mi? O kadar var mı ya?
1: Abi evet, 67. Yanlış tam 67 milyon takipçisi var.
0: Doğrudur.
1: 60'ın üzerinde kesin de.
0: Doğrudur, çokmuş ya. Yani şu an bayağı şaşırdım.
1: İşte inanılmaz bir şey yani bu. Yani tüm Müslüman coğrafyasının en büyük ismi.
0: Doğru. Yani en tanınan ismi olabilir bu arada. Yani şu anda aktif, real, Müslüman kitleyi düşünelim. Hakikaten en meşhur ismi olabilir sana.
1: Ülke liderlerini saymazsak evet. Ülke liderlerini saymadığımız
0: onlar kenarda,
1: takdirde.
0: Onlar kenarda. Evet.
1: Onu kenara koyduğumuzda tartışmasız o zaten. Ülke liderini saymadığın takdirde.
0: Tabii ki.
1: Muhammed Salah'tan daha fazla tanınan bir Müslüman coğrafyada bir isim yok herhalde.
0: Bence yoktur yani. Yoktur. Aklıma yoktur gelmiyor. Yani. Dinleyicilere soralım.
1: Evet.
0: En tanınan Müslüman devlet başkanları haricinde Muhammed Salah mıdır? Dinleyicilerimize de bu
1: düşünelim, kim var?
0: Abi düşünüyorum. Yani Amir Kağan olabilir belki

0: Hint. Gerçi o da Müslüman değil ki.
1: MMA'ci var bir tane.
0: Habib.
1: Ha, ama olabilir. Yok abi salaktır ya. Olmaz yani. Evet salat. Evet bence de. Onun haricinde bakıyorum. Türkiye'de bir isim var mı yani? Yani devlet liderlerini falan saymasa Türkiye'nin de Cem Yılmaz'la Tarkan'ı söylersin. Hayırlı kız var mı? Mesela tekrar yok yani. Yok ya Muhammed Salah inanılmaz bir isim ya. Bunu hala farkında değil bence Türkiye'deki kimse.
0: Değil mi? daha gelmedi onun şeyi değil mi? Yani kafası.
1: Evet evet. Ya ben muhtemelen tarihin en acayip karşılamalarından biri olur Trabzon'da.
0: Abi Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasındaki ışık şovu çok beğenmiştim. O hani inanılmaz
1: bir şey yapabilir.
0: Abi bence ona yakın bir şey olabilir yani.
1: Şöyle mutlaka izletiliyordur futbolcuya böyle şeyler.
0: Değil mi? Kesin.
1: Tabii yani o bağlantıyı
0: bir akıllı senden ben değiliz değil mi abi yani kesin yapılıyordur.
1: Tabii. Şöyle Muhammed Salah olduğunu düşün. Trabzonspor'dan teklif geldi görüşürüz falan filan. Bir YouTube'a Trabzonspor'u yazarsın yani değil mi?
0: Dersin yazarsın abi.
1: Şehri yazarsa şehir hakkında bilgi alırsın vesaire. Bunlar
0: abi bence turist de çekersin bu arada. Yani mesela spor turizmi diye bir durum var. Adam
1: ben şöyle söyleyeyim. Acayip turist de çekersin yani. 1 milyon forma satıyormuş yılda Muhammed Salah kendi adına. Aileden falan Trabzon'a direkt uçuş olur. Trabzon'da da Arap turistinin ilgisini herkes biliyor. Araplar Trabzon'u çok seviyor. Nasıl İngilizler, Almanlar Antalya civarını seviyorsa Araplar da Trabzon'u çok seviyor. Çok gelip gidiyorlar. Turist olarak tabii ki. Bence bunun artı bir katkısı da olacaktır. Hani belki de bundan 6 ay sonra Türk Hava Yolları ile Muhammed Salah'ın oynadığı bir reklam kampanyası, bir sponsorluk anlaşması bu gibi şeylerde görebiliriz ki bu da Trabzonspor maliyetini azaltan şeyler olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu tahmin tamamen varsayım yani bilgiye dayalı değil. Muhammed Salah kavgada yumruk sayılmaz derler ya. Muhammed Salah gibi transferlerde de para sayılmaz çok fazla. Yapacak bir şey yok. Bir de şu var. Tweet attım bir tane. Bayağı birkaç yere de düştü. Dedim ki Trabzonspor olarak Trabzonspor iki tane ev aldı. Olay bir Agusto. Tamam. Sonra bu aldı iki tane evi. Kentsel dönüşüm vurdu. Aha. Evlerin parası değerlendi, evleri değerlendi. Şimdi bu iki evini sattı kentsel dönüşümden sonra ve villa alıyor. Yani bunda garip bir şey yok ki.
0: Yok.
1: Daha iyi bir eve geçmek istiyor Trabzonspor. Para kazandı Trabzonspor bu yıl. Milyonlarca euro para kazandı.
0: Doğru. Ve
1: 5'i aldı adam 30'a sattı.
0: Bu konuşulmamalı. Yani bunun bence bu kadar fazla hani bu kadar program yapıyoruz ve ya ben bilerek özellikle Trabzonspor'u sürekli vurgulamaya çalışıyorum çünkü abi yani herkes ister istemez tabii ki İstanbul bazlı bir radyo frekansıyız ve burada yapılan yayınlarda da abi hiç hakkı teslim edilmediğini düşünüyorum. O yüzden de ben özellikle Trabzonspor'u yani sürekli aslında öne de ekstra çıkarmaya çalışıyorum.
1: Ben de Trabzonlulara da sana teşekkür ediyorum. Ben bunun çok farkındayım gerçekten. Bu adaleti sağlamaya çalıştığımda farkındayım. Bu sefer ben de biraz futbol severiz.
0: Tabii canım.
1: Bu taraftarlık değil yani Trabzonspor veya başka bir takım. Çünkü Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Konya, Antep yoksa Trabzonspor'un varlığı bir şey ifade etmiyor. Bu rekabet olması lazım.
0: %100.
1: Dolayısıyla biz bu oyunun kendisini sevenler olarak gerçekten adaletli bir şekilde bakmamız gerekir bu olaylara diye düşünüyorum.
0: Kemal Hocam. Adıma. Çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Hakikaten süper bir bağlantı oldu. Ederim. Çok keyif aldım gerçekten. İyi ki varsın diyorum. Çok sağ ol abi.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kal abi. Evet Kemal Aydın bizlerle beraberdi. Dinleyicilerimiz çok kızmışlar. Niye sürekli konukla konuşuyorsun? Dinleyiciyi unutuyorsun diye. Haklısınız. Dinleyici her zaman haklı. Öncelikle bu isyanı yapan Sabri Bey'e öncelikle sevgilerimizi iletelim. Yani demiş ki Trabzonspor nereden aslında bu parayı buluyor da Salah işine girebiliyor demiş. Trabzonspor'a bence uyum sağlayamaz demiş. Tabii sorarsanız sevinirim demiş. Soramadık. O da benim hatam olsun Sabri Bey. Özür dileriz bir kere daha sizden. Şöyle demiş bakıyorum. Ya bizim o camide Salah'la karşılaşma ihtimaline göre yani birazcık alaylı bir mesajınız var. Can Bey gene neden mesaj okumuyorsunuz? Eleştiri yok, hakaret yok demişsiniz. Sevgilerimizi bir kez daha iletelim sizlere. Sabri Bey yani şöyle ben de ilk düşüncede şey düşünüyordum. Kemal ile sohbet etmeden önce Kemal Aydın'la diyordum ki kendi çapımda işte iş çok rayında işte Porto Ajax modeli tarzı yönetilen gerçekten farklı bir işi yaptığının farkında olduğumuz bir Trabzonspor'u seyrettiğimizi sürekli vurgulamaya çalışıyordum. Sonrasında Ama yani Salah gibi bir adamın da böyle lakayit bir adam olmadığını da biliyoruz. Yani belli yıldız var, lakayit olur. İşte efendim antrenmana gitmez. İşte vesaire vesaire diyelim. Daha uzatmayalım o konuyu. Ama Salah konusunda Salah'ın iş disiplininde yüksek bir adam olması kaynaklı olarak hani giderse sanki fena da olmaya da bilir algısı da biraz biraz gelmeye başlıyorum. Bilmiyorum, ben bir tık daha Beşiktaş'a aslında daha uygun olabileceğini düşünüyorum. Kendi adıma bir futbol sever olarak. Ama anlıyorum bu arada. Eleştiriyi de anlıyorum. Sabri Bey'in düşündüğü noktayı da anlıyorum. Bu arada en ünlü Müslümanları konuşurken çok iyi bir örnek geldi. Muhammed Ali saymamız tabii ki gerekir bu arada %100. Yani Muhammed Ali'dir herhalde ya. Ama ya yani bilmiyorum. Yani kesin Muhammed Ali diyeceğim. Salah'tan daha ünlü Muhammed Ali. Ama hani birçok şey var. Frederic Kanute demiş bir dinleyicimiz. Sevilla 2008 Malili demiş. Aa, iyi futbolcuydu ya. Çok iyi futbolcuydum. Kanute'yi bayağı beğenirdim ya zamanında. O takımda şeyi hatırlıyorum. İşte Palop'tu kaleci. Solda şey oynuyordu. Ya sarışın uzun saçlı unuttum adamı. Diego Capel oynuyordu. Çok güzel takımdı ya. İşte şey Ramos. Ramos orada mıydı? O yok, Dani Alves oynuyordu sağ bekte. Ramos gitmişti o zaman. Bir öncesinde Ramos vardı. Sonra Dani Alves vardı. Seydou Keita vardı ortada. Çok güzel takımdı ya. Keyifli bir Sevilla takımıydı. Keşke Sevilla da şu anda iyi olsa ya. Bu arada hani hakikaten çok kötü yönetiliyor. Şimdi Sergio Ramos aldı bu arada kulübü. Ramos Sevilla'nın sahibi oldu. Yani çok enteresan da bir hikayedir. Bir futbolcu yani yetiştiği kulübü aslında satın almış gibi bir şey oldu. Umarım iyi olur yani. Bilmiyorum, Sevilla iyi de bir futbol şehri. Hatta gittim gördüm de futbolla alakalı değil. Hakikaten İspanya'da bulunduğum, yaşadığım yıllarda gidip orada gördüğümde gerçekten çok beğendiğim farklı bir kültürü olan güzel bir yer Sevilla. Çok sıcak ama abi, yani Ağustos, Temmuz, işte Haziran gidilmez abi. Yani eğer bir imkanı olan bir yere gidecekse, hani eğer Sevilla'ya gidiyorsanız diyelim abi, yazın gidilmez yani. Böyle bir sıcak yok. Yani ülkemizde birçok yeri gezmişimdir. Ben görmedim böyle bir sıcak. Yani sokakta üstümü çıkarmak durumunda kaldığım zor anlar yaşadım. Şeyler yaşandı, onu da söyleyeyim. Evet, bakıyorum bir dinleyicimiz demiş ki Dembaba, Hacı, Drogba. Çok fazla aslında Süper Lig'e gelen yıldız var. Yani Salah'tan daha iyi olabilir demiş. Ya bilmiyorum, tabii ki bunlar şey sorular. Yani biraz nasıl diyeyim? Ben burada doğru bir şey söylediğimi iddia etmiyorum. Bu dinleyicinin tabii ki bambaşka fikirleri olacak. Her fikre de çok saygı duyuyoruz. Bana göre yani ben bilmiyorum, birçok kişi de Eto'yu bir saymaz. Yani mevkisine göre biraz değerlendirdik. Yoksa mevkisinin en iyi oyuncusu Roberto Carlos. Onu köşeye bıraktık. Onu köşeye koyduk ama ya ben en çok Eto'yu beğeniyordum sanki ya. Biraz hani burada fikrim öyle yani. Drogba mı daha büyük isimdir, Eto mudur? Mesela bu da çok iyi bir soru mesela. Salah mı daha büyük? Ya Dembaba bence burada yok bu arada. Ya Dembaba iyi futbolcuydu da hani hiç buranın adamı değil. Ama yani işte Hacı'yı saymış bir dinleyicimiz. Ya Hacı, Alex, işte bu tarz, bunlar da çok çok büyük kariyerler ama abi bilmiyorum ya. Hacı de bu arada çok net olabilir. Ama bilmiyorum ya. Bence Eto'dur ya. Ya Türkiye'deki verimi konuşmuyoruz. Onu zaten anladınız. Konu o değil. Yoksa Türkiye'deki verim konuşuyorsak Alex'le Hacı'yı konuşacağız. Yani neyi konuşacağız başka? Ama FB çeyrekte elenmişti yazmış bir dinleyicimiz. Chelsea elendiği sene. Aynen. Sevilla Endülüs şehridir. İslam medeniyetidir aynı zamanda demiş. Çok güzel bir bilgi aktarmış. Ya çok fazla hakikaten şehrin havasından onu da alıyorsunuz. Yani o Endülüs bölgesinde özellikle dolaştığınız her vakitte o İslam esintilerini her zaman alırsınız. Bambaşka bir zaten biraz da sanat diyelim, biraz da bunları da konuşalım. Çok çok güzel yani hakikaten. Yeme içme de çok güzel ya. Ya yine yeme içme konusuna girmeyeceğim. Sonra acıkıyorum, yayında da zorlanıyorum. Yani son yarım saatte gidip de şimdi yemek konusuna girersek dünkü gibi mahvolduk dünya. Mahvolduk yayında yani. Ya en son pide mide konuşuluyordu. Yani Neyse hadi ben reklama gideyim, araya gideyim, biraz dinlenelim. Yani onları konuşunca çünkü iş çok kayıyor. Çok şımarabiliyoruz. Neyse biz güzel bir şekilde, normal bir şekilde yayınımızı yapalım. Bu arada bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkür ederim. Yani tek tek isim de okuyacağım bu arada. Ondan sonra araya gidelim. Akın Bey'e teşekkürler. Şöyle bakayım. Yunus Bey'e teşekkür ediyorum. Şöyle bakıyorum. Ufuk Bey çok çok sağ olun mesaj gönderdiğiniz için. Bir mesaj var.

0: Ama bu mesajın yani yazan kişiyi göremediğim için ismini okuyamıyorum. Kendisine de sevgilerimizi iletelim. Hatta şu mesajı atan kişiyi de söyleyelim. Abi sırf Fenerbahçe'yi yenmek için de Muhammed Salah alınmaz diye. Birazcık ortalığı kızıştırma mesajını atan saygıdeğer dinleyicimize de sevgilerimizi iletelim bir kez daha. Şöyle bakıyorum. Sabri Bey'e bir kez daha teşekkür edelim. Mehmet Bey zaten bizden. Mehmet Bey'le artık ahbap olduk. O yüzden Mehmet Bey'i size de söylüyorum Mehmet Bey. Conan isimli bir dinleyicimiz de yazmış can kardeş. Evet, programımızın da son bölümüne geldik. Son bölümde de çok değerli abimiz, çok sevdiğimiz abimiz Emre Eren bizlerle beraber. Emre abi hoş geldin.
1: Merhaba Can, iyi yayınlar diliyorum güzel kardeşim.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz abi. Tabii ki birazcık programın ilk bölümünde Galatasaray Fenerbahçe biraz serbest çağrışım gibi program oldu. Sonra Salah gündemiyle Trabzonspor üzerinden aslında bir yarım saattir yayınımızı şekillendiriyorduk. Ama Salah penceresine de bir Beşiktaş tarafından da Emre Eren'le bir bakmak istiyorum açıkçası. Yani şu anda çok sıcak haberler var. Yani Trabzonspor'a geldi diyebileceğimiz boyutlara ulaştı belki de bu iş ama Beşiktaş'ın şu anda herhangi gibi bir durumu var mı? Beşiktaş'a mı gelecek? Yani bir transfer çalımı hikayesi çıkacak mı buradan? Emre abi en azından bunu bir senden duymak isteriz abi.
1: Ya tabii ki bu menajer oyunlarını Türkiye'deki tüm kulüplerimiz biliyor. Orada fiyat yükseltmek için her türlü enstrümanı ortaya koymaya çalışıyorlar ama şunu söylemek istiyorum. Salah'ın eşi bir kere kesinlikle Türkiye'de Salah'ın oynamasını çok istiyor. O yüzden ilk teklifi Beşiktaş vermişti hatırlayacak olursan. Sayın Başkan Serdar Adalı ve yönetimi vermiş olduğu teklifin arkasında kaldılar ve o teklifin üzerine kesinlikle bir iyileştirme düşünmediler. Trabzonspor söylemleri arkasından ben Trabzonspor yönetim kurulunun içerisinde bir arkadaşımızı aradım dün. Dedim ki böyle bir gerçeklik var mı? O da dedi ki kesinlikle böyle bir şey yok. Bizim böyle bir iddiamız yok, ilgimiz yok. Sadece görüşülmüş bir durum olabilir ama başkan tarafından. Ama Trabzonspor'un herhangi bir teklifi yok. Çünkü Trabzonspor'da hatırlayacak olursan ona şunun 2 milyon euro aldığı bir yerde 17 milyon euro alması Salah'ın biraz sıkıntı yaratabilir takım içerisindeki o huzursuzluk anlamında. Trabzonspor'da bu konuda zaten çok aidiyeti yüksek bir kulüp haline geldi. Yani önemli oyuncuları bir aile birliği içerisinde çok doğru bir oyunla ortaya koymaya çalışan bir performansları var teknik direktörleriyle birlikte. Ben çok fazla Trabzonspor tarafında olacağını düşünenlerden değilim. Onu açık ve net söyleyeyim. Yani Türkiye'de bir takım tercih edecekse Salah bence bu Beşiktaş olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hem camianın büyüklüğüyle tabii ki Trabzonspor camiası da çok büyük bir camiadır ama taraftar sayısına baktığınız zaman Beşiktaş'ın taraftar sayısı Trabzonspor'un taraftar sayısından çok daha fazladır Türkiye genelinde.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden Muhammed Salah'ın böyle bir tercihte bulunmasını bekliyoruz. Tabii ki Önder Özen'in konuşmalarından sonra yani askıya aldık söylemleri vardı Salah'la ilgili ama çıkmadıkça yandan da ümit kesilmez. Ben halen Salah'ın Beşiktaş kısmına daha yakın olduğunu düşünüyorum. Tabii Beşiktaş'ta bir Salah birlikteliği yaşanırsa ki bundan sonraki dönemde de başkanın çok ısrarla ve yönetim kurulunun ve teknik direktörün ısrarla bir sörlot isteği var. Oraya bir teklifte bulunmak istiyorlar bu hafta içerisinde. 30 milyon euroluk bonservisini düşürmeye çalışıyorlar. Böyle bir ikili birliktelik olursa yani düşünebiliyor musun? Bir tarafta Salah, bir tarafta Trossard, ön tarafta Sörloth, arkasında Orkun Köksü. Yani bambaşka bir hikaye, bambaşka bir hikaye yazabilir. Ama tabii ki şunu da düşünmek lazım. Bazen takımları yaparken o egolara da dikkat etmek lazım. Yani çok büyük egolu oyuncuların birbiriyle olan uyumları nasıl olacak? Beşiktaş aidiyeti yüksek bir kulüptür. Taraftar anlamında da herkese kucak açan bir taraftar görüntüsü vardır ama hani biraz bu egoları da tatmin etmek çok kolay olur mu? O biraz bende soru işareti ama bu teknik direktör oyununa, bu ön alan baskılı oyununa karşılık verebilecek bu transferler Beşiktaş'ta çok ciddi bir etki yaratacağını düşünenlerdenim Can. Onu söyleyeyim.
0: Ya katılırım. Yani bu arada bir futbol sever olarak, yani İstanbul'da yaşayan bir futbol sever olarak ben de Salah'ın Beşiktaş'a gelmesini tercih ederim. Çünkü daha rahat bir şekilde izlemeye yani gidebilirim adamı yani. O yüzden de
1: değil bir... Değil mi Can? Yani bir maçta izlemek istersin değil mi?
0: Tabii canım. Yani, abi önümüzü ilikleriz. Önümüzü ilikleriz. Dakika skoru Berk'e rica ederiz. Derim ki yani ben bir maçtan abi idare et. Ben bir Beşiktaş'ta da bir dünya gözüyle çıplak göze Gazi Salı izlemek isterim derim yani. O şekilde bir tasarrufumuz olur. Abi şunu da sormak istiyorum. Şimdi Sörlot isminden tabii ki konuşuyoruz ama Sörlot'un yani çok yüksek maaş beklentisi mi var? Yani hep böyle 15 milyon euro gibi cümleler okuyorum.

0: Bu gerçek mi yani?
1: Maaş beklentisi yok, hayır. 8-10 bandında bir maaş beklentisi olduğunu biliyorum. Sörlot'un. Yani bunu da Beşiktaş'ın karşılayabileceği imkanların olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bonservisi 30 milyon olursa, maliyeti de bir yıllık maliyeti de 8-10 arası bir rakam olursa toplamda 40 milyon euro bir maliyeti olmuş olur. O da Beşiktaş camiasını biraz sıkıntıya sokar mı? Sokar. Onu söyleyeyim.

0: deneyimli bir santraforun bu üçüncü bölge oyununa karşılık verebileceğini düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Tabii öncelikle projeyi doğru anlatmak lazım. Beşiktaş doğru yolda. Hatırlayacak olursan Midtjylland maçından sonra da seninle birlikte konuşmuştuk. Beşiktaş önemli oyun oynuyor ama tabii dikkat edilmesi gereken bazı nüanslar var. Bu oyunu oynamak çok kolay bir hadise değil. Yani ön alan baskısını çok doğru yapabilmek, dakikalarca yapabilmek ve maçın genelini yayabilmek ve arkasında çok değerli oyunculara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Yani tamamlayıcı özellikle en az 4 tane 5 tane oyuncunun olması lazım ki o temponun bitiminde oyuncular tekrar o tempoya karşılık versinler. Kolay bir oyun değil Beşiktaş oyunu ama teknik direktörüyle birlikte bence umut saçıyor. Heyecan noktasını biraz daha yukarıya çekiyor. Beşiktaşlılar da bu konudan son derece mutlu. Ben
1: çok,
0: öyle düşünüyorum.
1: Çok katılırım Emre abi. Yani açıkçası şöyle bir şey söylemek isterim. İlk Midtjylland maçında yayına girerken dedim ki ona belki hani sıkıcı bir maç mı olacak diye böyle bir yayına girdim. Bir baktım Beşiktaş cıvıl cıvıl. İkinci maça geldiğimde zaten çok heyecanlıydım. Yani o gün yayına geldiğim zaman çünkü güzel bir şey izleyeceğimi biliyordum. Yani Vincenzo Italiano'nun yarattığı bu güzel şey bizim de takdirimizi kazandı. Biz de işimizi, mesleğimizi daha keyifli bir halde yapabilmemiz sağladı diyelim. Abi Emre abi sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani Emre Eren'e göre soruyorum. Bunu iddia edilen isimler noktasında soracağım. Emre Eren'in futbol aklına ben her zaman çok güvenirim ki dinleyicilerimize bir kez daha söyleyelim. Emre Eren'e göre ideal Vincenzo Italiano oyunundaki forvet oyuncusu kimdir? Sörlot mudur? Vlahovic midir? Ve nedendir? Yani teknik becerileri, kabiliyet bu oyuncuların tabii ki göz önünde bulundurulduğu vakitte saha içinde hangisini Beşiktaş taraftarı izlediğinde işte o Mario Gomez etkisi dediğimiz o hissiyatı alabilir veyahut da daha bile iyisini mi görebilir diye sormak isterim Emre abi sana.
0: Tabii ki Sörlot'tur. Çünkü Sörlot'a oyunu getirirseniz 18'in içinde sağdan soldan etkili bir şekilde getirirseniz Sörlot'un gol vuruşları çok değerli ve önemlidir. Bunu gördük. Atletico Madrid takımında yıllardır bunu yaşıyor izleyiciler. Ama Vlahovic oyuncusu da o da enteresan bir oyuncu. O da Juventus'ta alan bulduğu zaman o alanı çok doğru değerlendirebilip o tek vuruşları çok doğru yapabilen bir santrafor görüntüsünde. Ama hani bana soracak olursan Vlahovic mi, Sörlot mu dersen Sörlot derim. Çünkü Sörlot o kapalı alanı açmaya çalışan, o dörtlü savunmanın o dengesini çok rahat bozabilen, sağdan geldiği zaman hem hava hakimiyetiyle hem tek vuruş özelliğiyle Beşiktaş'ı ön plana çıkartabilecek bir santrafor olarak görüyorum. Ama Vlahovic olursa da hayır demem ama Sörlot'un biraz daha Beşiktaş'a gol anlamında, gol katkısı anlamında çok daha önemli işler yapabileceğini düşünüyorum. Onu söylemek istiyorum.
1: Peki Emre abi biraz da tabii ki hep ileri attı konuştuk. İleri attı tabii ki Trossard'ı çok fazla konuşamadık şu anda tabii ki ama göreceğiz. Hepimiz de heyecanlıyız bu arada. Ben de bir futbol sever olarak hatta bir Arsenal'li olarak çok çok heyecanlıyım Trossard'ı Türkiye'de izleyeceğimiz için. Abi orta sahaya biraz dönmek istiyorum. Yani Orkun şu anda şu sorular her zaman ya da şunlar hep konuşuluyor. Şu anda yerli en iyi orta saha oyuncusu kesin Orkun deniyor ki katılırım bu cümleye bu arada. Ama şunu soracağım. Orkun'un yanında partneri dediğim Salih'in de yanında olabilir vesaire vesaire ama oraya Beşiktaş'ta bir isim konuşuluyor. Yani birisi alınılacağı sürekli var ama böyle net isim kim var? Hangi profil bu oyuncu aranıyor ve Emre Eren bize tabii ki bunu açıklarsa çok çok keyifleniriz abi.
0: Kesinlikle teknik direktör bir kere Vincenzo Italiano şunu istemiyor. 6-8-10 oyununu istemiyor. Yani 1-6-2-8'li oyun istiyor. Yani Orkun da ona karşılık verebilecek bir oyuncu. Onun yanına çok değerli ve önemli oyuncular bakılıyor. İsim olarak net bir isim yok ama orada hocanın istediği oyunu iki yönlü oynayabilen, yani %60 ofansif özelliği yüksek ama %40 da defansa da yardımcı olabilecek bir potansiyel oyuncusu bekleniyor Beşiktaş'ta. Bunu da ben Beşiktaş çok yakın zamanda teknik direktör ısrarıyla bu tarz bir oyuncuya yaklaşacağını düşünüyorum. Ama net bir bilgi var mı diye soracak olursam şu ana kadar o isim netleşmedi. Yani savunmada bir Sabot konuşuluyor, bir Pereira konuşuluyor ama bu orta alanda o 8'e uygun, yani iki tane 8 oynayabilecek Orkun'la birlikte o oyuncunun sır gibi saklandığını, önümüzdeki haftalar içerisinde de Beşiktaş bu müjdeyi taraftarına verebileceğini düşünüyorum. Salih'in performansı çok değerli ve önemli olacak bu sene. O 6'da o üçgenleri doğru yapabilecek, oyunu doğru oyunu ikinci bölgede çok rahat bir şekilde Beşiktaş'ın kontrolünde tutabilecek bir oyuncu olduğunu gördük. Bunların yanına önemli bir 8 daha ilave olursa Beşiktaş'ın enteresan bir hücum

0: olacağını düşünüyorum.
1: Emre abi şunu soracağım. Aslında biraz futbol gözüyle yorumlamanı isteyeceğim bir soru bu. Böyle bir iddia yok bu arada. Bir iddia ortaya atmıyoruz. Bir varsayım üzerinden hani profili tam olarak tanımlamak açısından bu soruyu soruyorum. Bunu bir kez daha altını çizeyim. Yani orta sahada Orkun'un yanındaki ideal partnerin biraz daha Gabriel Sara gibi bir oyuncu mu olması yoksa Jetson tarzı bir oyuncu mu olması? Yani daha dribling yapan bir oyuncu mu yoksa biraz daha ayağı temiz bir oyuncuya mı Beşiktaş gitmeye çalışacak o profil için diye sormaya çalışıyorum.
0: Orkun ayağı temiz bir oyuncuya gitmeye çalışacak. Çünkü Orkun sık sık cezaların işine girip orada ikiye bir hazırlayıp şut atabilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Orada ayakları çok daha temiz ama oyunu iki yönlü oynayabilecek. Yani atletik özelliği yüksek olacak. Yani Olaytan gibi olacak. Fakat ayakları çok daha temiz olacak ki Olaytan yani Beşiktaş'a oynamış olduğu iki tane maç var. Vigilant maçları. Bence maçın kahramanlarından biri. Çok değerli ve önemli. İyi bir tamamlayıcı olabilir ama zaman zaman Olaytan da forma giyecek Beşiktaş takımında. Ya bu özellikleri yüksek bir oyuncu. Ayakları çok temiz. Gabriel Sara tarzında ama oyunu atletizmi yüksek. İki yönü oynayabilecek bir oyuncu bakıyor teknik direktör.
1: Savunma hattında tabii ki demin de Emre abi Şaboy'u söyledin. Leo Pereira'yı söyledin ama savunma hattındaki Beşiktaş'ın merkez stoperlerinden bahsediyorum. Yani bir sezon başladığı vakitte Agbadu ve yeni transfer mi izleyeceğiz yoksa bence Michelin maçlarında bana göre çok çok iyi gözüken Calo Emirhan ikilisi tarzında bu oyuncuların birinin yanına mı partner gelecek? Yani oradaki stoperdeki karmaşa demek istiyorum. Çünkü Agbadu gibi bir adam da var. Hep transferde iddiaları var tabii ki ortada. En temiz bilgi abi senden alırız da o stoperdeki ikiliyi biz sezon başında nasıl göreceğiz gibi öngörüyorsun en azından abi.
0: Ya bizim düşüncemiz şöyleydi. Sağ stoper Agbadu, sol stoperde Pereira ya da Çabot gibi bir oyuncuydu. Öyle bir oyuncu bekleniyordu Beşiktaş'ta. Fakat tabii Agbadu'nun hazır dönmemesi, antrenman eksiğinin olması ve Jalon'un özellikle iki maçta da müthiş bir performans sergilemesi Jalon'un bir tık daha öne çıktığını gösteriyor bize. Jalon şu anda formayı almış pozisyonda ki hoca bu kadar formdayken Jalo'yu keseceğini düşünmüyorum ben. Yani bu iki maçta da Jalo ile devam edeceğini düşünüyorum ama zaman zaman problemler yaşandığı zaman mutlaka Agbadu bu takımın ilerleyen haftalarında mutlaka Beşiktaş'ın 11'inde olacağını da düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Ama baktığımız zaman şimdi hakkaniyet çok önemlidir futbolda. Hakkaniyeti biraz kaçırdığınız anda oradaki bütün sirkülasyonu bozabilirsiniz. Teknik direktör bu konuda çok hassas ve bu konuya çok doğru bakmaya çalışıyor. Son iki maçta oynanan performanstan yana Jalo ile ilgili çok performansının üstüne koyduğunu düşünenlerden hoca. O yüzden Jalo ile devam edecek ama lig uzun maraton. Avrupa'da çok maç var. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş birkaç tane maç oynayacak elemelerden sonra. Yani o yüzden Beşiktaş'ın yaklaşık 50'ye 52'ye yakın bir maç potansiyeli olacak. Avrupa Ligi dahil. Büyük bir ihtimalle de bütün oyunculara şans gelecektir. O gün o formayı çok doğru değerlendiren oyuncular devam edecektir. Ama o pozisyon anlamında hata yapan oyuncular da dinlenecektir. Bence bu değişime de açık olması lazım Beşiktaş'ın. Çünkü 3 kulvarda yarışacağını düşünmek lazım.
1: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Sevgili Can ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Çok sağ ol abi. Emre Eren bizlerle beraberdi sağ olsun. Gerçekten çok sevdiğim bir abimdir kendisi de. Sohbet etmek her zaman çok çok büyük bir keyif kendisiyle. Kırmadığı ve geldiği için bir kez daha teşekkür ederim. Bülent Bey'in mesajı var. Demiş ki Noah Lang'a 25'e çok diyeceksiniz ki adam gayet iyi oyuncu. Leo'ya 45 vereceksin. Bu nasıl futbol akıl diye aslında bir sitem. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bu arada ben de hakkı teslim edilmeyen oyuncuların arasında Noah Lang'ın da olduğunu düşünüyorum. Alang Galatasaray kariyeri konusunda şimdi o kadar fazla aslında yıldız, süper yıldız isimler konuşuluyor ki. Yani Noah Lang'ın da ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu hiç biz konuşamaz hale geldik. Yani Noah Lang mı? Gelmesin abi falan diyecek hale geldik. Yani bilmiyorum ben şu anda Noah Lang'ın hem kenar hem merkezde 10 numara gibi bir profilde de oynayabilmesini de varsayarsam birçok takımın çok fazla istemesini bekliyordum. Yani eğer Galatasaray anlaşmayacaksa ki olabilir futbol aklı olarak tercih edilmemiş de olabilir. Abi Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin gündemine nasıl gelmiyor bu oyuncu? Bayağı şaşırıyorum ya bu konuya.
2: çok özel beğendiğim oyunculardan bir tanesidir. Ki Napoli'de dikiş de tutmadı adam. Yani geldi ilk ki ben onu Brüj döneminden hatırlarım. Brüj döneminde bir Şampiyonlar Ligi maçı vardı.

çok evvelinde, yani bir 4-5 sene evvelden bahsediyorum. Adamı izlediğimi inanamamıştım. Yani bu ne kadar yetenekli bir adam dedim ve herhalde en iyi şey olacak, yani en iyi adamlardan bir tanesi olacak diye düşünmüştüm. O günkü gözüm bir maçla adamı aşırı yüceltmiştim. Sonra baktım hani bayağı sosyal medyada da yankı buldu, yani dış basından okudum. Sonra biraz dış basındaki insanların bu adam hakkında neler yorumladığını dinledim ki adamı Neymar'a benzetmişlerdi bu arada o dönem için. Bence hiç benzemiyor bu arada şu anda aktif oynadığı oyun Noah Lang'ın Neymar'a, ama yine de ya o dönem için bunlar bile yazıldı yani. Dış basında bunlar konuşuldu. İnsanlar bunları istişare etmeye başladılar. Daha sonrasında Türkiye'ye geleceği için çok heyecanlıydım. Çünkü Napoli'de dikiş tutmayabilirsiniz. Çünkü Napoli farklı bir iklim. Şöyle bir iklimden bahsedelim. Baskının çok çok yüksek olduğu bir ortam. Yani Türkiye'de tabii ki çok büyük baskı var. Ama Türkiye'de güven var. Türkiye güvenli bir yer abicim. Yani Napoli'de kendi futbolcusu Kvaratskhelia anlatıyor yani burada zamanında Napoli'de oynarken. Ya benim bir tane arabam vardı, spor arabam. Spor arabam çalındı. İşte F marka, İtalya'nın en meşhur araba markasının küçük modelini kullanmak durumunda kaldım ve tesislere bununla gidiyordum artık. Yani bu şekilde hareket etmek durumundaydım diye açıklamalar olan bir yerden bahsediyorsunuz. Her oyuncu her yerde dikiş tutmayabilir ki Napoli'de dikiş tutması da bir oyuncunun tabii ki belli başlı etmenlerden dolayı da bazen de mümkün olmayabiliyor. O yüzden Lang bence hakkı hiç teslim edilmeyen adamlardan bir tanesi. Bayağı da beğendiğim bir isim olduğunu söyleyeyim. Ali Berkol yazmıştı. Ali Berkol da çok sevdiğim bir arkadaşım. Hatta beraber Türkiye Paraguay maçında Amerika'da kendisiyle beraberdik. Buradan Ali'ye de selam olsun. İşte arada bir sohbet ediyorduk. Abi güzel konuşuyorsun, iyi konuşuyorsun da yani bir Barış'a gelen transfer teklifleri hakkında lütfen kendi yorumummuş gibi benim yorumumu yapar mısın dedi. Yaparım abi dedim ben de. Ama dedim hani programda konuk alacağımız ya da konunun olduğu sırada bunu yapamam dedim. Tamam dedi falan. Neyse bu da benim sohbetim olsun onunla. Ali'ye dedim ki, Ali dedi ki bana işte Galatasaray taraftarı Ali bu arada, çok koyu bir Galatasaray taraftarı. Barış Alper'in satılması teklif dahil edilemez dedi. Bunu da tabii ki yayının son bölümünde iletmek durumunda kaldım. Sevgili dostuma biraz iltimas geçtim. Çünkü bak bir dinleyicimiz daha yazmış onun da mesajına. Hemen dönelim. Yunus Bey'e sevgilerimizi iletelim hatta. Orkun konusunda bizim sosyal medya yorumcuları komedi demiş. Türkiye'de en iyi yerli orta saha deniliyor. Orkun'dan başka yerli orta saha yok gitmiş. Doğru, doğru. Güzel, güzel. Ama işte birazcık da o cümleyi kurarken işte bazı şeylerden yararlanıyoruz işte. Aslında cümle yanlış değil ama örnek doğru. Yerli orta saha var tabii de Orkun kadar yok yani. Ama anladım ben demek istediğiniz şey. Yani dört büyüklerde orta saha hepsi yabancı oynuyor abi, doğru. Bilmiyorum ya, ben Orkun'u bayağı beğeniyorum. Yani aktif en formda Türk oyuncu da olabilir Orkun. Şu anda yani inanılmaz başladı ve geçtiğimiz sezon Aralık ayından sonra yani 2026'nın en formda yerli futbolcusu Orkun cümlesini kurabilirim. Daha yani olayı büyüteyim. Ya Aralık ayına kadar tabii ki istatistikler birazcık da oyuncuyu da etkiliyordu. Hatta kendi açıklaması var yani. Şeytanın bacağını kırmak istiyorum diyor adam yani ve yani bir attı, bir açıldı ve öyle gitti yani. Sadece gol asiste geçtim. Yani oyun içinde Orkun iyi bir karakter ve size sonuç olarak öndeki 3 tane oyuncunun arkasında gerçekten tabelada yapabilmesiyle ayak meziyetlerinin iyi olmasıyla da hele hele böyle bir kural da varken bence bayağı değerli parça haline geldi Orkun Kökçü. Başarılarının da devamını dileyelim. Hatta ve hatta şunu da ekleyelim. Sayın Montella'ya buradan sevgilerimi iletmek isterim. Ben çok severim bu arada. Çok da desteklediğim bir teknik adamdır bu arada. Bunu da söyleyeyim. Bütün başarısızlığa rağmen kendisini çok çok desteklediğimi de bir kez daha vurgulamak isterim. Hocam biraz daha Orkun'u. Biraz daha Orkun'u oynatalım. Hoş olur gibi geliyor ya. Hoş olur. Bak Yunus Akgün'ü de biraz daha fazla kullanalım. Bana göre bu tabii ki. Tabii ben teknik direktör değilim. Ne haddime. Ama bilmiyorum. Ben bir taraftar olarak yani kendime göre de yorumlarım bunlar. Orkun'la Yunus'u biraz daha fazla görmek istiyorum milli takımda. Daha büyük rollerde görmek istiyorum demek istiyorum. Peki. Çok konuştuk. Çok gevezelik yaptık. Tabii ki bütün dinleyicilerimize sevgilerimizi iletelim her şeyden önce. Tüm konuklarımıza da teşekkür edelim. Yani ilk bir saatte aslında böyle celalli bir şekilde programa girmiştim. İçimdekilerin hepsini attım size. Hepsini anlattım. Yani biraz taraftar eleştirisi yapmak istedim. Çünkü her şeyi eleştiriyoruz ya, biraz da taraftar eleştirelim

0: dedim yani taraftarlar tabii ki herkesi katarak söylemiyor ama taraftarlar takımına yarar sağlamalıdır demek istiyorum. Yani aslında buradaki oradaki tüm eleştirim, oradaki tüm yükselişlerimin sebebi de taraftar takımına yarar sağlamalıdır düşüncemden dolayı olduğunu da söyleyeyim. Bana katlandığınız için çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Çok sağ olun. Gerçekten çok çok da lafı uzattım. Neyse zaten mutlaka yani ilerleyen saatlerde de görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese merhaba. Kim ne dedi ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi futbol gündemine dair öne çıkan başlıkları konuşacağız. Bu haftaki konuğum İbrahim Yavuz. İbrahim hoş geldin.
4: Hoş bulduk Anila.
3: Nasılsın?
4: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
3: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ben soracağım, sen cevaplayacaksın. İlk sorumla başlıyorum. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım bir santrafor transferinin bitmek üzere olduğunu açıkladı. Elde Vedat ve Şerif'in olduğunu hesaba katarsak Fenerbahçe'nin nasıl bir golcüye ihtiyacı var?
4: Şöyle, şimdi Şerif'i katarsak diyoruz ama Şerif'le ilgili teknik direktörün söylediklerini unutmayalım. Yani maliyetin çok yüksek olduğunu söyledi oyuncuyla ilgili. Yani aslında oyuncunun gelişimine pek talip olmadı. Şimdi bir teknik direktör bu tarz bir oyuncunun gelişimine talip olmuyorsa onun üzerinden bir şey anlatmak çok sağlıklı olmaz. Yani elinde Vedat Muriç var. Vedat Muriç'le beraber net bir santrafora ihtiyacım var. Ama burada tabii kural çok belirleyici olacak. Çok fazla yabancı oyuncu var Fenerbahçe'nin elinde. Ben olsam, şimdi tabii ki gönül ister ki her pozisyonu alabildiğin kadar fazla al. Yani taraftarlar sever o durumu ama orada bir antrenman yapılacağı için antrenman sayısı da çok belirleyici olur. Yani iki opsiyon oynayabilen oyuncu Fenerbahçe için değerlidir. Leo ismi konuşuluyor. Forvet de oynayabilir, kanat da oynayabilir. Bu planlama gayet sağlıklı gözüküyor ama Girassi'ye de kimsenin itirazı olmaz. Ama şunu unutmasın Fenerbahçeliler. Elde şu an sağlıklı sadece, ben onu teknik direktör söyleminden dolayı yorumluyorum, Vedat Muriç var. Bir tane santraforu var Fenerbahçe'nin şu an net gözüken. Burada önemli olan hem kanat hem forvet oynayan oyuncuyla da bu problemi çözebilirler. Sanki burada en yakın aday ve en sağlıklı aday Leo gözüküyor.
3: Leo'yla devam ediyorum. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe Milan'dan Leo'yu almak için adeta yarışıyor. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı yollayarak bu transferi yapmak istediği biliniyor. Sence bu oyuncuya en çok hangi takımın ihtiyacı var?
4: Sanki Fenerbahçe'nin biraz daha fazla ihtiyacı var. Çünkü Galatasaray'da Osimhen aslında net bir şekilde sezonun bütününde o problemi, yani ekstra bir sakatlık sorunu yaşamazsa hele hele Süper Lig'de çok rahat halledebilir diye düşünüyorum ama Fenerbahçe için benzer yorum yapmam. Yani sadece Vedat Muriç için planlamada net santrafor olacağı bir oyun Fenerbahçe'nin işini görmez diye düşünüyorum. O yüzden Leo sanki Fenerbahçe'nin daha fazla işine yarar.
3: Peki alamazsa Fenerbahçe?
4: Ya alamazsa net bir oyuncu alacak Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin...
3: Galatasaray alır mı sence?
4: Yani alır diye duydum. Hatta ben dün katıldığım bir yayında onların büyük ihtimalle, yani Barış Alper'in gittiğini, Leo'nun da yüksek ihtimal Galatasaray'a geleceğini söylediler. Yani o camiaya yakın isimlerden duyduğum.
3: Peki. Şimdi Asensio konusuna gelelim. Fenerbahçe'de Asensio konusu en sıcak gündem maddelerinden biri. İsmail Hoca'nın pres gücü yüksek üçlü orta sahayla oynamak istediği biliniyor. Sence İsmail Hoca Asensio'yu nasıl kullanmalı?
4: Şöyle, şimdi eldeki oyuncu üzerine planlama yaparsın. Şimdi elinde Guendouzi, Kante, Asensio var değil mi? Üçlü orta saha oynayacaksan. Şimdi onların fiziksel durumuna göre, teknik, taktik kapasitelerine göre bir planlama yapmak zorundasın. Yani İsmail yüksekte oynayacağın oyunu Asensio ile oynayamazsın ya da Kante ile oynayamazsın. Bence önce teknik direktör eldeki oyunculara göre plan yapmak zorunda. Şimdi biz de çok fazla alışıyoruz. Bir ezber vardır. Önde basan oyun oynayacağız. Ya oynayacaksın da kimle oynayacaksın şimdi? Elindeki oyuncu belirleyici olacak. İşte geçtiğimiz sezonlarda Dzeko vardı, Tadic var değil mi? Dzeko, Tadic tarzı oyuncularla öyle önde coşkulu baskı oyunu oynayamazsın. Onlarla biraz daha 3. bölgede statik topa sahip olan zengin hücum organizasyonlarını oynayabilirsin. Şimdi Fenerbahçe'de Asensio diye bir oyuncu var. İşte Asensio aslında fiziksel anlamda bence bu içinde bulunduğu durumdan bir tık daha iyi olabilir. Yani çünkü sezon başı henüz kampı tamamlanmadı. Yani bir takımın fiziksel anlamda sezona oyuncuların hazır girebilmesi için minimum 6 haftaya ihtiyacı var. Daha oyuncular 5. haftalarını dolduruyorlar. Yani fiziksel gelişim devam ediyor. Asensio bugün içinde bulunduğu durumdan daha iyi olacağını ben öngörüyorum. Ve belirleyici olan da o olacak. Yani elinde Asensio varsa hiç macera aramaya gerek yok. Onu fiziksel olarak bir tık daha iyi hale getireceksin ve onun 3. bölgede oynayacağı oyunlara göre bir hücum organizasyonu ayarlayacaksın. Şimdi Fenerbahçe'nin orta saha organizasyonuna baktığında Guendouzi, Kante, Asensio korkunç bir zenginlik yani. Elinde bu seviyede oyuncular varsa artık hiç bunlarla kavga etmene gerek yok. Bunların üzerine bir oyun inşa etmek zorundasın.
3: Asensio'nun farkını soracağım. Fenerbahçe için neden bu kadar önemli?
4: Çünkü hücum organizasyonlarında hem asist özelliğiyle hem de skor özelliğiyle oradaki oyuncuların oyuna değer katmaları çok önemli. Bir de bunu en üst seviyelerde deneyimlemiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani kariyerine baktığında bunu en üst seviyelerde ve çok kaliteli bir şekilde halletmiş bir oyuncudan bahsediyorsun. O yüzden sen artık bununla senin hücum organizasyonlarına katacağın zenginlikle ilgilenmen lazım. Ona göre oyunu inşa etmen lazım yani.
3: Onun
4: artık koşu mesafeleriyle uğraşma yani. Şu an Fenerbahçe'nin bence İsmail Kartal'ın temel sorunu o. Şimdi fiziksel olarak hazır değil diyor. Niye göre hazır değil? %70 neyle ölçüyorsun o %70'i, %30'u? Yok ki böyle bir şey. İşte zamandır burada belirleyici olan. Oyuncu fiziksel olarak evet tam anlamıyla hazır değil ama şu an kimse tam anlamıyla hazır değil. Çünkü hala hazırlık dönemi devam ediyor bir takım için ve bitmeyecek o. Planlama ona göre yapılıyor.
3: Belki antrenmanda diğerlerine göre daha fazla bir eksiğini görmüştür. O yüzden...
4: Vardır %100 çünkü onun oyuncu özellikleri farklı. Yani ondan çok koşan, çok mücadele eden bir oyun bekleme. Zaten bilimsel olarak da öyledir ya, bir oyuncu çok fazla koştuğunda ister istemez daha az koşan oyuncu daha zinde olur, daha sağlıklı olur. Eski oyunları hatırlayalım. Orada 10 numara pozisyondaki oyuncular daha az koşarlardı koşu mesafesi olarak. Niye? Daha diri olurlardı. Onlar teknik anlamda bitiricilik tarafta ön plana çıkardı. İşte sen de ona göre oyun inşa edeceksin.
3: Kerem'de bir tutma diyorsun.
4: Yani. Yok yani şimdi. Kerem'in fiziksel durumuyla, İsmail Yüksek'in fiziksel durumuyla Asensio'yu bir tutma. Onlar hiçbir zaman o seviyeye getiremezsin zaten. Asensio'yu da o seviyeye getiremezsin. Hoş o seviyede olsa zaten Asensio'yu sen buralara getiremezsin. Şimdi sende böyle bir oyuncu var. Sen onun becerisinden faydalan.
3: Şimdi Fenerbahçe'nin son divan kurulu toplantısında borcu yaklaşık 30 milyar TL olarak açıklandı. Bu borç kalemindeki en büyük gider kalemi futbolcu transferleri. Bu denli büyük harcamaya rağmen yıllardır şampiyonluğun gelmedi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Emre Tilebile uyandırma servisi başlıyor.

0: ve Alex. Emre gol olsun. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu. Gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Vuruş. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Reklam.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.

описания. Efendim mutlu sabahlar, günaydınlar. Yepyeni bir haftanın ilk gününden sizlere kucak dolu sevgilerle merhaba diyoruz. Saatler 7.02'yi gösteriyor. Reklamların hemen ardından çok değerli bir ustayla gazeteci, yazar ve aynı zamanda radyomuzun icra kurulu üyesi.

0: Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Saygıdeğer hocam, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar, iyi haftalar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz Aziz Yıldırım'ın ateşli, inanılmaz ve pahalı köpekler manşetinin yeniden her platformda atıldığı güne dönelim. Cumartesi gününe. Ne dersiniz, nasıl okursunuz?
1: Vallahi tabii başkan tecrübeli, biraz da öfkeli, yine de kendini iyi tuttuğunu düşünüyorum. Yani zaman zaman yükseldi ama daha çok, daha sevecen, daha olayları daha iyi süzmüş, daha iyi bir hazırlık yapmış. Ve divan kurulunun nabzını da iyi bildiği için zaman zaman sert çıktı ama zaman zaman da laf sokuşturmalarını da yaptı. Zaman zaman da birlik beraberlik mesajlarıyla genel olarak çok başarılı bir konuşma yaptığını düşünüyorum.
0: Aziz Yıldırım'ın dikkat çektiği iki nokta vardı. Bunlar loca satışlarında Aziz Yıldırım daha çok gelir elde ettiğini söylerken hem Sayın Saran'ın hem Sayın Koç'un daha az gelir elde ettiğinin vurgusu. Bir diğeri de Acun Ilıcalı ile ilgili değerlendirmeleri çok konuşuldu. Bu konudaki fikriniz nedir?
1: Şimdi locaların fiyatları aşağı yukarı en pahalısı 200 bin euro, iyi statüdekiler işte 150 bin euro civarındaydı. Çünkü bunlar %5 euroya zamla geldiler. Birdenbire Saadettin Saran döneminde iyi locaları 500 bin dolara falan çıkardılar. Bunlar da işte Kobani'ye sattıkları vardı. Aziz Yıldırım gelince de madem 500 bine de satılan var, herkes aradaki farkı ödesin, yeni yapılanlar, yeni localar diyeyim, yeni satışlarda kendi o civarda sattı. Orada işte bazıları hemen tamamladılar. İşte hem Fenerbahçe yardım hem başkanın isteği hem de locayı kaybetmemek için. Acun Ilıcalı o gün verilen sürede tamamlamadı diye Acun'un locasına el koydu. Başkan orayı da başkanlık locası yaptı. Öyle olunca da dava açmış. Şimdi dava açsa, durdurma alamazsa geçmiş olsun. Ama Acun'un avukatları o loca satışına karşı bir durdurma alırsa loca tekrar Acun'a döner ama kolay iş değil tabii. Mahkemelerdeki süre, önceden işte bunları almaya çalışmak falan, orada da işte Fenerbahçeli birine denk gelirsen ya işte boş versen de kulübe yardım olsun falan deyip o iş zor. Yani hani işte çok korktum falan, işte ah canım falan yapmaları da o Acun Ilıcalı'nın Ali Koç'u tarafında olup seçimi kazandırdığının öfkesi o. Zaten Acun Ilıcalı'nın da çok maçlara geleceğini falan düşünmüyorum. Yani onun arkadaşları kullanıyordur locayı.
0: Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Efendim, Galatasaray Ren'le 2-3-3 berabere kaldı. Yenik duruma düştüğü maçta iki kez fırsat da tepti. 90+4'te kurtuldu. Neler söylersiniz?
1: Vallahi penaltıyı da çok anlamadım. Yani adam bir arka ben Galatasaray ya dedi. Aynen öyle, zaten o öbürüne de vermiştim falan deyip. Bence Galatasaray hazır değil. Burada bir dikkat çekmek istediğim şey, Uğurcan'ın Dünya Kupası'ndaki formsuzluğu burada da sürüyor. Yani Galatasaray'ın acilen bu konuyu çözmesi lazım. Yani o yedirdiği gol olacak şey değildi. Yani bu kadar tecrübeli bir kalecinin böyle hatalar yapması falan inanılır gibi değil. Osimhen dışında Galatasaray'da hazır kimseyi görmedim. Yani takım hala Osimhen bir şey yapsın diye bekliyor. O arada Barış Alper'in yedek soyundurması, bu Barış Alper'in transfer görüşmelerinin doğru olduğunu kanıtlıyor. Anlaşılıyor ki bir sakatlık falan olmasın diye, ama baktı ki maç gitmiyor.

0: O tabii Barış Alper'in transferini de zorlaştıran bir durum oldu dün akşamki. Yani Barış Alper, Osimhen olmayınca Galatasaray'ın gol bulma şansı da gitgide azalıyor. Galatasaray hala ikinci bir forvet bulamadı. Yani Galatasaray'ın sıkıntılı bir durumu olduğu görülüyor ve taraftar da bu futbolu gördükçe bu üçüncü hazırlık maçı yani bir tanesi ligin bitimindeki Galatasaray gibi değil. Öyle olunca da taraftar da tepkisini koydu dedi.
1: Efendim, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi ve de Trabzonspor'u çok önemli rakipler bekliyor. Çok kıymetli rakipler bekliyor. Kura çekimi var bugün. Birazcık ona değinelim. Oradan Beşiktaş'a da geçerseniz sevinirim. Italiano'nun Beşiktaş'ı nasıl bir görüntü ortaya koyuyor?
0: Beşiktaş biraz daha hazır gibi görünüyor. Ama onun da hani golcü sıkıntısı Oğlan'a kadar olur. Hani en azından onun var. Fenerbahçe'nin Oğlu da yok yani. Oğluk bir durumu yok Fenerbahçe'nin. Beşiktaş genel olarak takımı tamamlamış gibi. Alabilirse bir santrfor çok iyi olur. İyi bir kaleci aldı. Beşiktaş'ın yaklaşık bir 10 yıldır kaleci sorunu var. Geçen yılki başarısızlıkta da Mert'i yollayıp Ersin'e dönmesinin de büyük payı vardı. Beşiktaş'ın genel olarak iyi ama Fenerbahçe'deki sıkıntı da Fenerbahçe hala eski oyuncularıyla oynuyor. Yeni mutlaka bir golcü alacağız dedi başkan herhalde bu hafta biterse. Bu golcüyü almakta niye bu kadar geciktiler? Anlaşılıyor ki hiçbir kulüpte para yok. Paralar gelen paralar gitmiş. Yeni para, yeni kaynak. İşte o satıp yemiş, bu satıp yemiş diyor Aziz Yıldırım. Sen de hemen gelir gelmez 128 milyon harcamışsın euro. Yani demek ki sen de sadece pahalı oyunculara gidiyorsun. Şu anda ucuz bir tane, iki tane genç oyuncu bulamadın. Yani Fenerbahçe'de kimsenin kimseye çamur atacak durumu yok. Her gelen Fenerbahçe'de sürekli para harcayarak devam etmek zorunda. Yani bir golcü daha alınca Fenerbahçe 200 milyon euro para harcamış olacak. 200 milyon, 100 zaten 100 küsür de diğer takımlardaki oyuncularına ödüyor. 300 normal maaş gideri de 150 olsa 450 milyon euro bulması lazım Fenerbahçe'nin başa başı bulmak için. Öyle de bir şey yok. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi de zarar olacak. Şampiyonluk gelmezse de kıyamet kopacak.
1: Efendim, Türkiye Futbol Federasyonu çipli top kullanılacağını söyledi. Ne dersiniz Mecnur Odyakmaz'ın bu açıklamalarına ve Dünya Kupası'nda uygulanan sistemi Ocak-Şubat aylarında hayata geçirmeyi planladıklarını da etkiledi.
0: Onun kendisi geçiremiyor biliyorsun. Onun önce UEFA'nın
1: Onayını alması.
0: kuralları uygulanıyor. Tabii o hangi ülkelerde çünkü UEFA bekleyin ben ne karar vereceğim diye çipli top iyi bir şey ama top içindeki çip çalıştı çalışmadı hikayelerinde bol bol duyarız şimdi VAR'da elif çizgi dedik de ben sonra çipli topta da çipi bozukmuş falan diye işte kenardaki her topun çipi yoktu falan diye bin tane dedikodu çıkar şimdi.
1: 7 milyon euroluk bir maliyet varmış.
0: Olsun. Yapacak bir şey yok. Bundan önceki ofsayt sisteminde de parayı kulüpler verdi. Federasyon kulüplere paylaştırıyor. Bir tane orta sınıf oyuncuya verilen para. 7 milyon euro. Yani.
1: Trabzonspor
0: Yayıncıdan da istesinler yani. Yayıncının da hizmetinde bu iş.
1: verir mi?
0: Vereceksin deyince verir. Niye vermesin?
1: Öyle mi oluyor?
0: Yani ne sonuçta patron futbol
1: TFF.
0: federasyonu tabii verir bir bölümüne katkıda bulunur.
1: Efendim, Trabzonspor'da muazzam bir sallah çılgınlığı yaşanıyor Trabzon'da. Öyle ki işte onun resmini, videolarını koyup önünde secdeye gidenleri mi söyleyelim? İşte Ertuğrul Doğan'ı görüp de Sallah geliyor mu diyenleri mi? Trabzon 59. yaşını kutlarken Sallah diye Trabzonspor inliyor adeta.
0: Vallahi bu işte bir iş var ama yani niye Trabzonspor durup dururken Salah alıyor, ne işe yarayacak onu da bilmiyorum. Yani Trabzon'un yani adam niye Trabzon'u tercih ediyor, niye Beşiktaş'ta yapmadı bu işi de Trabzon devreye girdi? Ya da şöyle bir durum var. Muhtemelen birileri araya girip bu Ankara'dan ve Salah ortada kalmasın, mutlaka Türk takımlarından biri alsın dedi. Beşiktaş bence finansmanı bulamadı. Orada da işte menajer bunu istedi, şunu istedi de kıvırdı Beşiktaş bence. Ya da hoca istemedi. Ve Trabzon'a Seral o zaman denildiği gibi geliyor bana.
1: 22 milyon euroluk bir maliyetten bahsediliyor.
0: Yani 22 milyonluk bir maliyet normal, yani 22 milyonluk maliyet adam geçen yıl Liverpool'da oynuyordu yani.
1: Efendim, Galatasaraylıların en büyük sıkıntısı transfer. Ve maçtan sonra, Ren maçından sonra da Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu konuştu. Kavukçu dedi ki merak etmeyin transfer yapacağız. Sizce Galatasaray niye transfer yapamıyor?
0: Parası yok. Bu kadar basit, parası yok.
1: Nasıl yok?
0: Para
1: Zaten
0: bul
1: Şampiyonlar Ligi'ne gitti falan, bir sürü para geçen iki
0: daha
1: bin euro.
0: gelmedi. Gelecek o. Daha başlarken gelecek ama ya Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para Osimhen'le işte bir oyuncunun daha maliyetine yetiyor. Galatasaray'da var 25 tane daha oyuncu. Galatasaray'ın sponsorları yenilenemedi. Şu anda iki sponsor var. Galatasaray acilen işte formadaki yerleri satmaya çalışıyor. İşte sırt boş, kol altı boş, kolun biri boş, şort boş. Yani çok stadın isim sponsorluğu gelecek yıldan itibaren boş. Yani gelecek yıldaki stat isim sponsorluğunu bu yıldan satabilirse, oradan da bir iki yıllık teşkilat alabilirse, oralardan bu sözleşmeleri koyup bankadan kredi almaya çalışıyor. Çünkü Galatasaray'ın gayrimenkulden gelecek bütün gelen paralar geldi. Şimdi inşaatlar bitecek de oradan da satışlardan başlayacak, ya da inşaatlar belirli bir yere gidecek de insanlar satış yapılacak, satış yapanlar da payını alacak. Onlar uzun vadeli işler. Yani Galatasaray geçen yıl bunu Osimhen'e vererek bütün bütçesini, bunun karşısında da şampiyon olarak bu paraları harcadı. Ama şimdi çok dikkat ediyor çünkü gelirler yani gittikleri sponsorluk için gittikleri ya da Ankara'nın baskısıyla gittikleri firmalardan beklediği paraları alamıyor. Yani 20 milyon euro istiyor. Adam hatır ve baskı ile 5 milyon teklif ediyor. 3 milyon teklif ediyor. Görünen o ki ciddi anlamda sıkıntısı var.
1: Efendim, Yalçın'dan gelmiş. Fenerbahçe'de yıllardır bu kaoslar var. Aziz Yıldırım haklı gibi duruyor. Korkuyorum Fenerbahçe şampiyon olmazsa savaş çıkacak demiş.
0: Şampiyon olmazsa başka bir başkan gelir. O başkan da aynı şeyleri söyleyerek devam eder. Yani sonuçta burada yanlış ve yanlış olan bir şey yok. Doğruları söylüyor. Aziz Yıldırım da doğru tespit yapıyor. Aziz Yıldırım gittikten sonra gelen insan da diyecek ki Aziz Yıldırım da 200 milyon euro harcamış. Kulübün borcunu 400 700 milyon euroya çıkarmış. Ben işte bunu uzun vadede kapatmaya çalışacağım diyecek. Bu işler biraz sıkıntılı şeyler. Bu gayrimenkul projesinde anlaşılıyor ki ruhsatın alınabilmesi için Fenerbahçe ile işbirliği yapılmış falan. Belli ki sit alanı bir yer.

0: bir koyu, bir yarım adayı olduğu gibi konut yaptırabilmek için ancak Fenerbahçe'nin gücü. O zaman bütün bunları konuşurken Trabzonspor Başkanı'nın, Federasyon Başkanı'nın villalarına ruhsat alabilmek için milli takımı da kullanmasında örnek almışlar gibi görünüyor. Yani olan bizim koyları oluyor.
1: Peki efendim. Günaydın, iyi yayınlar. İlhan Hocam, Oğuzhan Çakır nezdinde hakemlerimizi yeni sezonda hazır buldunuz mu diyor Süleyman Bitmez.
0: Oğuzhan Çakır şimdi tam böyle çakma Fırat Aydınus gibi olmuş, gidip oyuncularla konuşuyor, yapmayın etmeyin falan. Yani kamera onu gösteriyor ya babayı. Baba sürekli durun bir dakika, dur bekle, kornerde git bir daha konuş, yapmayın etmeyin falan dedi. Yani, özel maç zaten, neyi yapıyor etmiyorsun. İşte ondan sonra adamın yüzüne çarpan topa doğru diye penaltı verdi. Ya yuh artık yani. Nereye bakıyordun kardeşim? Sonra işte Osimhen'in şeyinde neresi penaltı anlamadım yani, adam arkadan topa vurdu sonra da diziyle itti diye, Osimhen de kendini yere attı diye. Yani bence hakemler gene kötü olacaklar, bu çocuklar kötüler yani, yapacak bir şey yok. O çakma hakem federasyon başkan şey Mayaka başkan olduğu sürece de bu işler çok düzelecek hali yok.
1: Efendim, 2026 Avrupa Şampiyonası öncesi Milletler Ligi'nde büyük bir sınav verdi kadın ve erkek milli takımlarımız voleybolda. Ve Filenin Sultanları ikinci kez altın madalya elde ederken Filenin Efeleri de üçüncü kez boy gösterdi. VNL'de son 8 arasına girdi ve 6. sırada yer aldılar. Tüm bunlar ışığında özellikle ligler de başlayacak şimdi. Çok enteresan takımlar da var ama diğer taraftan korkutan bir şey oldu. Sayın Aziz Yıldırım'ın amatör şubelerle ilgili açıklamaları endişe vericiydi. Hulusi Belgü ile girdiği ikili diyalog da vardı özellikle voleybol şubesiyle ilgili. Voleybola yakın bir kimlik olarak nasıl okuyorsunuz?
0: Ya onlar almazsa Fenerbahçe yine yatırımlarına devam eder. Fenerbahçe ve Türkiye Bayan Voleybol Ligi'nde dünyadaki en büyük yatırımcılardan biri. En çok paranın olduğu, en güçlü takımların olduğu lig bizim ligimiz. Onun için orada Fenerbahçe sev şampiyonu olmuş, dünya şampiyonu olmuş bir takımı bozamaz. Zaten çok iyi oyuncuları da var. Hulusi'ler almazsa Mulusi'ler alır. Aziz Yıldırım orada belli ki muhtemelen Mehmet Ali Aydınlar'ın almasını ister. Hulusi'ler almazsa ona gidip yine eski günlerdeki gibi Acıbadem yapalım diye konuşabilir. Voleybolda bizim takımlarımız oldukça başarılı biliyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde de bu sene 4 takımla olacağız.
1: Efendim, çok teşekkür ederim ama süren
0: Ben
1: bitti.
0: teşekkür ederim.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Herkese iyi haftalar. Çok sıcaklar geliyormuş. Herkes dikkat etsin.
1: Efendim, teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Günaydın, günaydın. Yepyeni bir günde yine beraberiz, yine birlikteyiz ve devam ediyoruz. Saatler 7.22'yi gösteriyor ve Fatih Mehmet hocamla birlikteyiz. Namı değer Villacı Fatih ya da tam adıyla Fatih Mehmet Gedik hocamla ya da Mehmet Fatih Gedik hocamla. Nasıl kullanıyorsunuz hocam?
1: Fatih Mehmet Gedik. Ya işte baba bizi o zamanlar böyle çok da çektim bundan. Fatih Mehmet Gedik. Üniversitedeki gençlikte üniversite sınavına gireceğim. Mehmet diye okuyorlar. Ben diyorum Fatih'im, bekliyorum. Beni okumadınız diyorum. Yani kodlarken uzun. Gerçekten çektik ama o da işte baba da bizim Fatih Sultan Mehmet'ten herhalde etkilenip Fatih Mehmet Gedik demiş. Öyle ama Fatih'i kullanıyorum.
0: Ben oğlanı yakmışım desenize. Bizimkinin adı Buğra Emrecan Tilev.
1: Tamam, sen de yakmışsın.
0: Tabii, bütün arkadaşları Buğra diyor mesela. Bizim bütün aile Emrecan diyoruz ona.
1: Evet, çocuk iki tane kodlanmış yani. Nereye bak?
0: İşin kötü bakalım. Tarafı her seferinde şey diyor. Emrecan birleşik. Aslında bana kalsa ver Ogeday koyacaktım da çok siyasi olur diye koydurtmadılar.
1: Evet, güzel isimmiş ama Ogeday.
0: Evet, güzel güzel. Börte Çiçek'in biliyorsunuz Moğol Kurdu'nu okuduysanız orada vardır. Çok güzeldir.
1: Evet. Yani şey okumadım ama biliyorum. Yani şeylerden, dizilerden falan tabii, bizim tarih biraz oralara gidiyor.
0: Haremden çıkmayan Kanuni dizileri.
1: Evet.
0: Palavradan. Peki efendim, dilerseniz şöyle başlayalım. Transferde hareketsiz bir süreç. Yani bazı takımlar önemli transferler yaptı ama Galatasaray çok sessiz kalmış durumda. Taraftar dün bunu Ren maçında tepkisel olarak dile getirdi. Az önce Sayın Uzundurukan'la konuştuk. Galatasaray'ın parası yok diyor. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani Galatasaray tabii hani diğer takımlara baktığımızda alınan transferler sonuçta uzun yıllardır gelemeyen başarıdan dolayı sürekli yapılan transfer ve sürekli yeniden yapma şekline gelmiş takımlar. Aslında Galatasaray burada bir istikrarla yıllardan beri geliyor. Nokta atışı gerçekten transferler yapıp geçen sene Sané, işte ondan sonra Osimhen gibi. Zaten kadrosu iyi ama tabii Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası ufacık bir başarısızlıkta bile yönetimi istifaya davet eden ya da başaramayacağı hissiyatına gelindiğinde tribünlerden tepki gösteren bir camia. Şu anda dünkü tepkiyi de ben ona bağlıyorum ama ben açıkçası tabii ki finansal anlamda bir etki olabileceğini düşünmekle beraber genelde yapılan transferlerin son zamanda daha ekonomik olması adına bekletildiğini, bu sene biraz daha böyle temkinli olunduğunu, yani ketun olunduğunu düşünüyorum. Hiçbir yerden bilgi sızmıyor. Yani sızdığında da zaten hemen yalanlanıyor. Ben Galatasaray yönetiminin gerekli transferleri yapacağına inanıyorum. Daha inanmak istiyorum ama tabii ki dünkü tepkiler, yönetim istifa diye bağırmak, 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takım var orada. Sonuçta bir şekilde başarılı olunmuş ve bu güzellikleri yaşatmış bize. Hani tribünde bağırmak, daha sezona başlamadan bir kaosla başlamak çok doğru değil bence. Ben yönetimin gerekli takviyeleri yapacağına inanıyorum. Çünkü hep öyle oldu. Icardi de son dakikada gelmişti bu takıma. 4 yılın en önemli unsurlarından biri oldu. Ben yine son dakikaya kadar iyi transferler yapılacağına, en azından Galatasaray'ı zora sokmayacak transferlerin yapılacağına inanıyorum. İşte rakiplerimizi ya da diğer takımları görüyoruz. Zaten ellerinden çıkarmaları gereken bir sürü oyuncu var. Asıl kaos orada. Bakalım neler olacak. Ama dünkü tepkiyi Galatasaray'ın bir klasiği olarak düşünmekle beraber ben erken olduğunu düşünüyorum. Sonuçta tabii ki transfer yapılacak ama zaten elimizdeki oyuncular Türkiye Ligi için ya da Avrupa'da geçen sene yaptıkları ortada. Birkaç destekle işte eksiğimiz belli zaten. İşte Barış satılacak mı, onun yerine Leo gelecek mi ya da işte 10 numara kim olacak? Hani çok dert yok, bir şekilde çözecekler diye düşünüyorum. Ama tabii ki ekonomik koşullarda önemli bir kriter. Sonuçta sponsorluklar, paraların nereden geleceği, biraz da başkan orada da yoğurdu üfleyerek yiyor, hani bol keseden atmıyor. Sonuçta bir başarı var zaten ortada, 4 yıldır gelen. Diğer takımların bir şekilde eksiklerini tamamlaması, eksiklerin üzerine gitmesi zaten gerekliydi. İşte Beşiktaş'ın da, işte Fenerbahçe'nin de. Trabzonspor'da geçen sene hep konuştuk. Çok güzel bir takımdı ve aslında Trabzonspor'un o kadrosuyla sezon başında ya böyle olur mu, bir ara şampiyon olur mu diye bile tartışmıştık. O noktaya gelmesi ve üstüne koyması bence bu sene Trabzonspor'da en önemli adaylardan biri olarak görünüyor ve geliyor gibi. İşte şimdi Salah rüzgarı esiyor şehirde. Bilmiyorum gerçekten öyle bir şey olur mu? Ama Trabzonspor'da önemli bir bu sene bence şey taşı olacak, yani şampiyonluk adayı olacak.
0: Peki Beşiktaş ve Fenerbahçe derken, Fenerbahçe'nin özellikle Aziz Yıldırım'ın divandaki konuşmasını nasıl yorumlarsınız?
1: Vallahi Aziz Başkan, tabii Aziz Başkan yani tarzı bu zaten. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim diyen bir adamın konuşması zaten o. Herkese meydan okuyan ya da hiç bir şekilde ya böyle dersem ne olur, arkasından ne söylenir diye düşünmeden konuşan bir adam. Zaten Aziz Yıldırım yapan da bu özellikleri. Tabii ki işte benim o konuşmanın içerisinde en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi kızıyla ilgili olan konuşma kısmında. Gerçekten Türkiye'de maalesef hani geçmişte benim işte hakem arkadaşlarımın da başına gelen böyle kontrolsüz işte eşlerini aramalar, çocuklarına tehdit mesajları göndermeler, yani bu tarz şeyler maalesef dünyanın başka bir yerinde var mıdır bilmiyorum, yaşamadığım için ya da bilmediğim için yorum yapamam ama bizde gerçekten kötü. Sonuçta bir çocuk ve orada bir yorum yapmak, onunla ilgili bir şeyler söylemek çok abes. O yüzden orada Aziz Başkan'ın tepkisi tabii ki hani onlar yapmazsa ben yaparım gibi tehditkar konuşmayı da çok doğru bulmamakla beraber. Ama bir şekilde düzelmemiz gerekiyor maalesef. Ayarımızı işte ne bileyim hani telefonları fabrika ayarlarına geri döndürüyoruz. Herhalde biz de insan olarak bazen bir şey düğme olsa da fabrika ayarlarımıza geri dönsek keşke. Ama ayarı kaçıyor bazen Emre Bey.
0: Şimdi tabii Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Polonya temsilcisi Zabra'yı elemişti Fenerbahçe. Üçüncü turda Graz'la karşılaşacak. Eğer onu yenmesi halinde playoff'ta Lyon, Sparta Prag, Union Saint-Gilloise, Bodo Glimt galibiyle eşleşecek. Kura çekimi bugün 13'te. Avrupa ikinci lig turunda Danimarka'dan Midtjylland'ı elemişti Beşiktaş. Şimdi Radek Kralove ile karşı karşıya gelecek Çek temsilcisi. Ve muhtemel rakipler Kızıl Yıldız, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava. Bir de playoff turundan Avrupa'ya giriş yapıyor Trabzonspor. Benfica, Rangers, Anderlecht, Victoria Pilsen ve Ferencváros muhtemel rakipler. Neler söylersiniz?
1: Valla yani şu performansla Fenerbahçe'nin hani bir önceki maçtaki performansı gerçekten kimseyi mutlu etmedi. Zaten Fenerbahçe taraftarını hiç mutlu etmedi. Futbol sever, yani Türk futbol sever olarak bizleri de mutlu etmedi. Sadece hazır olmayabilir evet, ama hani karşıdaki rakip de sonuçta Fenerbahçe'nin ayarı değil. O yüzden yani uzun yıllardır Fenerbahçe zaten Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. Ve bu anlamda da bu sene o sene olsun, yani her konuda olduğu gibi o sene bu sene olsun diye uğraşıyorlar ama ben açıkçası bu turlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor'un işlerinin çok kolay olmadığını düşünüyorum. Özellikle Trabzonspor'un rakipleri daha Türkiye Ligi'nin üzerinde rakipler. Ama sonuçta futbol. Ama Fenerbahçe'nin bir önceki performansından kaynaklı henüz o İsmail Kartal'ın zaten tartışılıyor. Ya ben İsmail Kartal tabii geldiğinde de gitti geldi gitti geldi gitti geldi ve hiçbir başarısı yok. Sonuçta bir takım eleştiriler var ve

0: Takımın üzerinde de hala işte yaptığı açıklamalarda geçmişle alakalı yaptığı yorumlar, işte ben 99 puan aldım da şöyle oldu da böyle oldu da, yani bunlar bir yere götürmeyecek. Ama onun da ufacık bir başarısızlıkta çok tartışılacağı bir dönem. İşte onlardan bir tanesi de bu. Henüz daha ligin başında, Şampiyonlar Ligi elemelerinde bir noktaya gelinemezse, bu kadar para harcandığı noktada orada tartışılacaktır. Ama ben bu turlarda Beşiktaş'ın gerçekten takım, elediği takım da Beşiktaş'ın çok önemli bir takımdı. Geçen sene UEFA Ligi'nde üst sıralarda tamamlamış bir takımdı. Ona rağmen eledi ve hazır göründü. O yüzden Trabzonspor'un rakiplerinden dolayı, Fenerbahçe'nin mevcut performansından dolayı işinin zor olduğunu, ama Beşiktaş'ın bu anlamda daha kolay turu atlayacağını düşünüyorum, Fatih Mehmet Gedik olarak.
1: Efendim, biraz da ekonomi konuşalım son 5-6 dakikada. Şimdi altın toparlandı, risk büyüdü. Gerekirse faiz arttırımına gidilir diye altın yeniden frenlendi. Amerika altını sürekli frenliyor. Bunda Çin'deki altın miktarındaki yoğunluğun etkisi var mıdır? Bu birinci sorum. İkinci sorum, Trump yine dengesiz davranışlarına devam ettiriyor ve bir kez daha İran'la masaya oturacağız yaklaşımını ortaya koydu. Anladığım kadarıyla Irak'ta adeta boğulan Amerikan ordusu, İran'da da o gerekli görüntüyü ortaya koyamadı. Çünkü İran direnci de enteresan, hatta balistikler konuşulmaya başlandı. Nasıl okursunuz ve Türkiye'ye 6 ayda turizmde 25,7 milyar dolar geri gelmiş ama bu %2,5 ile 6 arasında da bir turist eksikliği anlamına geliyor.
0: Evet, sonuçta yani turizm açısından bakıldığında Türkiye geçmiş yıllara göz önünde bulundurularak pahalı kalıyor. Tabii tercihlerde bu da mutlaka etkili oluyordur. Coğrafyamızın da bu anlamda savaş coğrafyasına yakın olması da insanların ya bu sene gitmeyelim de seneye bakarız demesine sebep oluyordur. Tabii ki düşüşler bundan kaynaklı, ama en çok tabii ki ekonomik koşullar. Bunu özellikle ülkemize gelen gurbetçilerden dinliyoruz. Bizim sektörümüzde de hep uzun yıllar yazları özellikle gurbetçi alımları dikkat çekilirdi. Hani gurbetçiye yönelik pazarlamalar yapılırdı. Çünkü onlar çalışıp çalışıp euroları alıp Türkiye'den bir tane ev alıp giderlerdi. Ama İçinde bulunduğumuz döneme baktığımızda gerçekten gurbetçinin de almadığı, alamadığı, pahalı bulduğu bir süreçteyiz.
1: Hocam çünkü Yunanistan'da, Mallorca'da, İtalya, İspanya, Fransa sahillerinde Türkiye'de satılan evler niteliğinde daha kaliteli, hatta evlerin satıldığına tanıklık ediyoruz. Yani adam Türkiye, hatta hani biraz da böyle Avrupa Birliği pasaportu değerli ya, adam şey diyor, ben buraya 400 bin euro, 500 bin euro ya da 1 milyon euro yatırım yapacağıma 1 milyon euroya gidiyorum, Fransa'dan ev alıyorum diyor.
0: Evet. Ya bunu çok yakın zamanda yaşadım Emre Bey. Hatta evi de gösterdi. Bir müşterimiz işte İzmir'de, Urla'da, Kekliktepe'de bir gayrimenkulü gezdiriyoruz. İstenen rakam Türkiye'de 1,5 milyon dolar. İşte yurt dışında Avrupa'da bir adada gerçekten onun iki katından daha fazla büyük bir arazi içerisinde bir malikane gösterdi. Hani ben bunu 700 bin dolara falan alabiliyorum dedi. Hatta ilanını gösterdi. Euro'ya pardon. Yani bakıldığında gerçekten ülkemiz bu anlamda maalesef pahalı kalıyor şu anda. Turistin de gelmemesi, yani baktığınızda işte biz bile Türk vatandaşı olarak işte sosyal medyaya ya da diğer televizyon kanallarına da yansıyor. İşte Sakız limanındaki görüntüler, Samos limanındaki görüntüler, oradaki kuyruklar, saatlerce insanların beklemesi.
1: Dün
0: Sonuçta aslında bakıldığında
1: Sözünüzü kesin, Mitsotakis açıkladı. Yani Yunanistan Başbakanı biliyorsunuz Eşek Adası'nı ziyaret ediyor. O diyor ki eskiden ben burada sürekli olarak kaçak göçmenler görürdüm. Şimdi Türkiye'den gelen pek çok misafirimizin ağırlandığını görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor gibi bir değerlendirmede bulunuyor enteresan şekilde.

0: Yani çünkü sonuçta hadi deniz aynı. Karın yani zaten hani Seferihisar'dasanız Seferihisar'dan karşıya baktığınızda Samos'u görüyorsunuz.
1: Tabii.
0: Aynı deniz, aynı her şey aynı. Ama işte gidildiğinde fiyatlar gerçekten fiyatlar ondan sonra hizmet ya da işte porsiyon büyüklükleri bunların hepsi insanları oraya tercih ettiriyor. Bu işte Çeşme'deki mekanlara baktığımızda sürekli elde

0: 400 liraya, 800 liraya bir tane lahmacun dersen, olacağı bu. İnsanlar hem Türk halkı olarak bizler hem de yabancılar gelmiyor yani. Böyle de olursa küçülmeye devam ederiz. Sonuçta döviz girdisi de azalır. Doğuda sonuçta doğal olarak tüm ekonomiyi etkiliyor. İşte Trump dediniz, evet Trump yine dün dedi ki biz anlaşacağız herhalde, öyle görünüyor. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük saldırı yapacaktık. İşte bölge ülkelere bize aman ha yapmayın dediler. Biz de tamam yapmayalım o zaman dedik gibi bir açıklama yaptı.
1: Ya yersen
0: Bugün
1: diyorum
0: de bugün onun müzakereleri var. Tabii iş böyle olunca petrol fiyatları sabah baktım tekrar gerilemiş. Altındaki tabii ki etki, bence zaten yani böyle zamanlarda birileri gerçekten çok zengin oluyor ve birileri de fakirleşiyor. Özellikle savaşın ilk çıktığı dönemlerde altındaki o bu hızlı yükseliş işte maalesef birçok insanı şu an kitlemiş durumda.
1: tabii
0: İşte
1: 98 liraya çıkıp sonra şu anda 60 küsür liralarda.
0: evet, şu an piyasayı da kitlemiş durumda. Çünkü işte benim maliyetim, altın maliyetim burada deyip o altının o seviyeye çıkmasını bekleyen, yani benim etrafımda bile bir sürü insan var. Bu da tabii ki her şeyi etkiliyor. Hem alım satımı hem talebi düşürüyor. Talebi düşürmesiyle beraber tabii ki durgunluk devam ediyor. İnşallah yani altının o seviyelere tekrar kısa vadede gelme ihtimalini ben çok öngörmüyorum. Çünkü o gerçekten hızlı bir köpüktü. Zaman zaman ekonomide böyle hızlı ralliler olur ve bu rallilerde de hep kaybeden küçük yatırımcı olur. Çünkü insanlar genelde baktığınızda Emre Bey düşükken almazlar. Herkes almaya başladığında tepki gösterirler. Çünkü topluluk psikolojisi. Şimdi çok düşükken al desen almıyor, ama herkes almaya başladığında ve hareket yukarı çıktığında treni kaçırmamak adına almaya başlıyor. Maalesef bu hep yaşadığımız olay. O yüzden de o dönemde insanlar ciddi maliyetlerden altın aldılar ve şu anda da ekonomiyi kilitlemiş durumda. Ama kısa vadede altının o seviyeye getirecek bir ekonomik konjonktürün ya da işte faizlerin tekrardan aşağı düşmesi, paranın serbest kalması ve o paranın altına gidip altını yükseltmesi gibi bir ihtimal çok öngörülmüyor. Bütün dünya merkez bankaları zaten faizi sabit tuttu. Türkiye Merkez Bankası da aynı şekilde. Bugün enflasyon rakamı açıklanacak. Bakalım o ne oldu? Gibi gibi takibe devam ediyoruz, ama altında böyle hızlı bir yükseliş tekrardan o seviyelere çok kısa vadede gelme ihtimalini ben kendi adıma öngörmüyorum Emre Bey.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum ama süren bitti.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Herkese harika bir hafta diliyorum. Herkese hayırlı işler. Haftaya görüşmek üzere.
1: Sevgiyle kalın. Reklamlar.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz sürüyor. Attığımızda Profesör Doktor Sayın Fatih Doğan hocam var. Estetik ve rekonstrüktif cerrahisinde Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri. Sayın hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, sevgiler, saygılar Emre Bey.
0: Nasılsınız hocam?
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz?
0: İyi vallahi hocam, çok teşekkür ediyorum. Değerli hocam, dilerseniz Fenerbahçe Divan Kurulu'nun o ateşli atmosferiyle başlamak isterim.

0: Siz nasıl okursunuz Sayın Az Yıldırım'ı? Yine eski Az Yıldırım geri döndü değerlendirmelerinin çokça yapıldığı bir sosyal medya metaforu yaşadık.
1: Aynen öyle. Aziz Başkan her zaman kendisini bizim gördüğümüz şekliyle konuşuyor. Bence Türk futboluna da renk katıyor bu şekilde. Fenerbahçe inşallah bu sene iyi bir ivme kazanarak iyi işler yapacağını umut ediyoruz. Bu geçmiş iki maçta ne yazık ki ben kendilerinden beklediğim kadar iyi bir futbol izleyemedim. Ama düzeleceğini umut ediyoruz. Bu Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'la eşleşecek herhalde. Öyle tahmin ediyorum.
0: Eşleşti efendim.
1: Evet. O takım da iyi bir takım. Son 2-3 maçta yani bayağı gol atan, ofansif oynayan hızlı bir takım. Fenerbahçe'nin işi yani bu takımı geçerse inşallah iyi işler yapacağını düşünüyorum ama tabii ki uzun süredir başarının getirmediği bir şey var. Ne denir ona? Bir acelecilik, bir bu işleri kabullenmeyle ilgili bir problem olabilir. Yani bu takımı geçemezse belki çok fazla eleştirilebilir. Ama İyi transferler yaptılar. Aziz Başkan iyi bir iş çıkarıyor. İnşallah Türk futboluna değer katacaklar diye düşünüyorum.
0: Hocam Muhammed Salah Trabzonspor transferi çok konuşuluyor. Bu konudaki fikriniz nedir?
1: Yani önce bir geçen sene Galatasaray ile ilgili ismi anıldı. Fenerbahçe ile ilgili çok konuşuldu. Şimdi Trabzon'la ismi anılıyor. İyi bir futbolcu. Türkiye'ye geldiğinde faydası olacağına eminim. Trabzon'a gelir mi bilmiyorum. Yani gerçi Trabzon'un yöneticileri bu durumu bence reddettiler. Bununla ilgili bir şey yok diye okudum ben. Ama gelebilir. Türkiye'ye gelmek istiyor gibi değerlendiriyorum ben Muhammed Salah'ı. Geldiğinde göreceğiz.
0: Efendim, Fenerbahçe 5 Ağustos saat 21'de Sturm Graz'la oynayacak. Sturm Graz'ı geçtiği takdirdeki rakibi de bugünkü kura sonrasında belli olacak. Oradan zannediyorum ya Bodo Glimt gelecek ya da farklı bir şey olabilir. Bilemiyorum tabii ama nasıl bir Fenerbahçe Sturm Graz maçı beklersiniz? Çünkü 6 golle geçti Hartz'ı. 4-0 ve 2-0'lık
1: Evet.
0: skorlarla.
1: Evet, aynen öyle. Çok hızlı bir takım, ofansif oynuyorlar. Yani ben futbollarını özetlerini izledim maçlarının. Hakikaten iyi bir takımlar. Fenerbahçe ne yazık ki bizim beklediğimiz gibi transferler sonrası beklediğimiz futbolu göremedim ben. Daha etkili, daha ofansif, belki daha motive bir takım bekliyordum. Belki ligin henüz başı olduğu için böyle olabilir. Hazırlık aşamasında oldukları için olabilir ama Sturm Graz bence iyi bir takım. Yani onu geçmeleri için bununla ilgili hazırlık yapmaları lazım. Bizim üç büyükler içerisinde ben Beşiktaş'ı çok beğendim Emre Bey. Yani her iki maçta da gerçekten güzel oynadılar. İtalyano'yu da tebrik etmek lazım. Karşısındaki takım Danimarka'nın iyi temsilcilerinden biriydi. Her iki maçta da üstün olarak geçtiler. Bence Beşiktaş bu sene şampiyonluğun önemli adaylarından biri olacak gibi görünüyor.
0: Evet, Beşiktaş demişken onlar da Hradec Králové ile oynayacak. Králové ile ya da saat 20'de o maçta Perşembe günü Türkiye saatiyle
1: Evet.
0: deplasmana gidiyor ilk maçta Beşiktaş.
1: Yani ben bu ilk takımdan sonra Fenerbahçe'nin birkaç eşleşmede çok kolay geçeceğini düşünüyorum. Rakibi zordu. Bundan sonra problem çıkmayacağını düşünüyorum. Beşiktaş da kendine güveniyor, iyi de oynuyor. Hakikaten İtalyano ile bir hava da gelmiş Beşiktaş'a.
0: Efendim, Sayın Fatih Doğan hocamla birlikteyiz. Çipli top kullanılacak. Maliyeti 7 milyon euroya yakın bir rakam. Bu bizi değiştirir mi? Bir de UEFA'nın

0: belirleyecek kriterler kapsamında Ocak Şubat gibi Dünya Kupası kriterlerinin Türk futbolunun içine entegrasyonu söz konusu.
1: Vallahi Emre Bey, şöyle şimdi futbol müsabakalarında tamam biz adil olsun, hani hakemlerin kararını iyi olsun, herhangi bir yanıltıcı durum olmasın diye bu kararların alındığını tahmin ediyorum, ama ya futbolda şey var, beklenmeyeni beklemek ya da bu müsabakanın, bu spor organizasyonu içerisinde hataların da olması gerektiğini düşünüyorum ben. Tamam, bizim Türkiye'deki futbol kalitesi yüzünden çok fazla eleştiriliyor hakemler, çok fazla konuşuluyor haklı olarak. Ama zaten bu şeyin içerisinde olması lazım. Yoksa spor müsabakası sadece bir matematik hesaplaması gibi daha kıymetli olan takımın maçı alması ya da daha yetenekli oyuncular yüzünden her seferinde her maçın onların tarafından galibiyetle sonuçlanması gibi değerlendirmemek lazım. Sürprizler bizi bu futbola bağlıyor diye düşünüyorum ben. O açıdan biraz daha yani bu çipli futbol, VAR işleri falan, yani çok fazla teknolojik şeyi sokuyoruz futbolun içerisine. Futbolu sanki biraz futbol olmaktan çıkarıyoruz gibi geliyor. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz?
0: Kesinlikle ama
1: sanki yani bu spor müsabakaları içerisindeki sürpriz olayını giderek yok ediyoruz. Giderek her şey daha matematiksel bir şeye dönüşüyor. Hesaplamaya dönüşüyor.
0: Hocam, Ufuk Kağan Karaca'nın bugün Hürriyet gazetesindeki yazısı aynen böyle. Son söz, futbol artık sahada 11-11 oynanan bir oyun değil diyor. Ve şöyle diyor: dünyanın dev kulüpleri artık her mali yılın sonunda sadece bu sezon kaç forma sattık diye düşünmüyor, deyip devam etmiş. Okumanızı tavsiye ederim.
1: Evet evet, okuyacağım. Ben de hakikaten öyle düşünüyorum. Yani çok farklı bir yere gidiyor. İnsanların bu kadar futbol tutkusunun içerisinde Galatasaray'ın Real Madrid'den daha düşük bütçelere sahip olduğu zamanlardaki aldığı galibiyetler ya da Manchester'la oynadığı maçta Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetler, yani kıymetli kılan, bizi futbola bağlayan, bu kadar tutkuyla peşlerinden gitmemi sağlayan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Yani çok fazla böyle matematiksel hesaplamalara, çiplere, bu birazcık futbolun kendi genetik haritasına bence birazcık aykırı gibi geliyor bana.
0: Profesör Doktor Fatih Doğan hocamla birlikteyiz. Hocam, bu arada dün resminizi gördüm. Kaç kilometre koştunuz?
1: Dün 15 kilometre koştuk Emre Bey. Dün çok güzel bir gündü, hava sıcaktı. Belki sizler basından da gördünüz, Kadıköy'de triatlon yarışması vardı.
0: Evet.
1: Yüzme, bisiklet ve koşuyla ilgili. Ben yüzmede çok iyi olamadığım için katılmadım ama arkadaşlara eşlik ettik. Onlar 5 kilometre koştular, biz 15 kilometre koştuk. Güzel bir gündü bizim için.
0: Siz tabii bir atletsiniz aynı zamanda, profesyonel olarak belki değil ama amatör olarak geçmişte de yaptınız ama, değil mi hocam?
1: Tabii ki ben yaklaşık 10 yıl kadar bisiklet sürdüm. Aslında bisiklet şeyim çok daha iyi ama yüzme konusunda baştan yanlış öğrendiğim için yarışlara katılacak kadar yüzemiyorum. Yoksa bu triatlon yarışlarını çok beğeniyorum. Yani bence çok böyle inanılmaz güç gerektiren şeyler, yarışmalar. Oradaki bütün yarışmacıları da takdir etmek lazım. Yani hem yüzme, hem bisiklet, hem koşu, inanılmaz bir güç. Zaten biliyorsunuz onların onları bitiren insanlara demir adam diyorlar.
0: Evet, Iron Man.
1: Evet, Iron Man diyorlar.
0: Hatta 70.1 yarışları vardı diye hatırlıyorum. Iron Man 70.1. Bir de bunun tam olanı var. 140.2 olanı var. O tam, evet. Tam bir çılgınlık, evet. Hocam.
1: Evet, aynen öyle. Ama onlar için insanlar, yani öyle bir yarışa katılmak için belki 1 yıl 2 yıl sürekli olarak çalışıyorlar. Profesyonel yardım alıyorlar. Ancak o zaman katılabiliyorlar. O yarışlarda zaten derece yatmaktan ziyade yarışı bitirebilmek çok önemli. Yarışı bitirdiğinizde birinci olmuş gibi oluyorsunuz.
0: Evet, bizim Nevşin Mengü katılmıştı, oradan biliyorum. Nevşin'in hatta, evet, muazzam bir bisikleti vardı, hiç unutmuyorum.

0: bilmiyorum. Böyle özel götürülüyor, getiriliyordu falan. O zaman
1: Aa,
0: öğrenmiştim
1: ne
0: bir
1: güzel.
0: bisikletin bu kadar pahalı olduğunu.
1: Evet. İyi bisikletler öyle tabii ki.
0: Peki, hocam biraz estetik konuşalım istiyorum ben.
1: Tabii ki.
0: Arzu ederseniz. Şimdi özellikle futbolcuların kafa ya aldıkları darbelerde burun, elmacık kemiği, çene gibi hadiselerle karşı karşıya kaldıklarında kırılmalar söz konusu oluyor. Osimhen örneğinde olduğu gibi son dönemde çok sık görmeye başladım özel maskeyle oynayanları. Daha önce Peter Cech'i de böyle özel bir kafa bandıyla görmüştük. Bu konudaki fikriniz nedir? Özellikle tabii buna erişim olması gerekiyor. Yani maddi durumu Osimhen'in, Cech'in iyi olduğu
1: Tabii.
0: için ama diğer çocuklar kırıldı mı burun? Tamam yaptık hadi git sahaya oyna yaklaşımı çok fazla oluyor.
1: Şöyle Emre Bey, ben bizim milli boksörlerden bir arkadaşa yardımcı oluyordum bu konuda. Oradan örnek vererek başlayayım. Biliyorsunuz onlarda burun kırığı çok oluyor. Özellikle aldıkları yumruklardan yüzlerinde açılmalar, kaşlarında açılmalar çok oluyor. Bunlarla ilgili deriyi güçlendirecek ve müsabakalar sırasında deri üzerindeki kayganlığı arttıracak ilaçlar, kremler öneriyoruz biz. Futbolda da hakikaten eskiden bu kadar yaralanma olmuyordu diye tahmin ediyorum. Yani bir futbolcunun elmacık kemiği falan kırıldığında bir olay oluyordu, herkesin haberi oluyordu, ama son zamanlarda hakikaten yüz bölgesine çok fazla darbe alıyor. Büyük bir ihtimalle biraz daha sert, biraz daha yüz bölgesine gelen darbelerin sıklığı artmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çok fazla görmeye başladık. Burun kırıkları, elmacık kemiği kırıkları ve bazen çene kırıkları falan. Bunlarla ilgili oyuncular maske kullanıyor ama haklısınız, bunların özel üretilmesi gerekiyor, hakemlerin onaylaması gerekiyor. Bence takım doktorlarının bu tür şeylere karşı kendi futbolcuların yüzlerini hem deri sağlığını artıracak kremler, hem de yüzünde bu tür şeylerle, özellikle belki top da bazen geliyor, kaşlarının açılması ya da gelen darbenin yüzünden kayarak sekmesi için kayganlaştırıcı kremler falan kullanması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki spor hekimleri biliyorsunuz daha çok tendonlar, daha iskelet sisteminin kendi anatomik şeyleriyle ilgileniyorlar, ama ilerleyen zamanlarda ben bu tür uygulamaların artacağını düşünüyorum.
0: Hocam, sizce en gereksiz estetik trendi ne?
1: Şöyle şimdi tabii inşallah bu yakın zamanda güzelliğin kendi tarihsel şeyiyle ilgili bir kitabım var.
0: Aa,
1: O
0: ne zaman
1: çıkmak üzere,
0: çıkıyor?
1: size göndereceğim. Yani yakın zamanda çıkacağını tahmin ediyorum. Size göndereceğim inşallah. Orada çok güzel anlatıyorum her şeyi. Şimdi hakikaten antik çağlardan başlayarak günümüze kadar her dönemde, her yüzyılda bir estetik trendi oluşuyor. Tabii eskiden böyle sosyal medya ya da medya organları çok yaygın olmadığı için daha çok statü göstergesi olarak, yani saraylardaki güzellik trendi neyse insanlar onları güzel olarak değerlendiriyordu. Ama şu anda güzellik bir metaya dönüşmüş durumda. Bizim kullandığımız sosyal medya, Instagram, TikTok, Facebook, bunlar nedeniyle tüketilebilir hale geldi. Yani bir güzellik trendi oluşuyor. Eskiden belki 10 yıl, 20 yıl, belki daha uzun süre bu trend devam ediyordu. Şu an yani günlerle, aylarla trendler değişiyor. Bambaşka bir yere gidiyor. İnsanlar eskiden bunu statü olarak görüyordu. Şu an her tarafta plastik cerrah var. Eskiden sayıları çok azdı. Estetik cerrah sayısı çok azdı.
0: Bu arada
1: Şu
0: TUS
1: an
0: sınavında
1: herkes...
0: en yüksek puan plastik cerrahisinde. Onu gördüm geçen gün.
1: Evet, doğru. İnsanlar estetik işlemlere ulaşabiliyor. Bu nedenle de hakikaten bir şeye dönüşmüş durumda, akıma dönüşmüş durumda. Instagram'da görülen bir akım, bir anda bir bakıyorsunuz bütün dünyada herkes tarafından uygulanmaya başlanıyor. Ve bütün bu estetik akımlar aşırı derecede şey yapılıyor. Yani bir mesela kum saati görüntüsü oluşturulacaksa bir kadında daha fazla ilgi çekmek için, daha fazla beğeni almak için çok abartı hale geliyor. Eskiden biz işte 90-60-90, yani bel kalça oranının 0,7 kadar olması gerektiğini düşünüyorduk. Şimdi o kadar hiperleştirildi ki küçücük karınlar kocaman kalçalara dönüşmeye başladı. Şu an belki bu işin en uç noktası kaburgaların kırılması. Daha dar bir karın, daha dar bir göğüs olsun diye bu kum saatini çok fazla ön plana çıkarmak için kaburgaların kırılma işlemi var. Bence herhalde şu an en saçma sapan olanlardan biri o olduğunu düşünüyorum.
0: Hocam ben de dolgu dudağı takmış durumdayım. Yani bütün kadınlar yani bu dudakların büyük olmasından hakikaten yani erkeklere güzel mi geldiğini zannediyorlar. Bence çok çirkin hocam ya. Yani nedir
1: Şöyle
0: hocam böyle?
1: ama
0: Hani eskiden anneannem şey derdi. Paça dudaklı bu derdi. Paça dudak şu anda trend oluşturumda.
1: şöyle Emre Bey, şimdi dudak bizim yaş alırken en çok etkilenen alanlardan biri. Hakikaten genç bir dudakta daha pembe, daha dolgun, daha volümlü bir dudakken yaş aldıkça dudak inceliyor, biraz daha soluyor, biraz daha volümünü kaybediyor. İnsanlar bunu fark ettiği için yani o gençliği, o gençken dikkat çeken dudaklarını daha çok kullanmak istiyorlar. Trend biraz ondan kaynaklanıyor ama şey konusunda haklısınız. Yani bunlar bazen ehil ellerde olmuyor, bazen de hasta illaki öyle olsun istiyor. Her şeyin aşırısı hakikaten çok kötü görünüyor. Ne yazık ki bizim bu kozmetik işlerde de bir çağları ayırmak gerekirse transhumanist bir çağ oluştu. Yani insanlar estetik işlemlerle kendilerini yeni baştan tasarlıyorlar. Şimdi esas problem belki de bu. Eskiden bir güzellik kavramı vardı. Ben şu an hastaların bir kısmında görüyorum. Güzel olanı kendisinin tasarladığı olduğunu düşünüyor. Yani ben hastaya yapılan dolgular, yaptırdığı işlemler bir plastik cerrah olarak değerlendirdiğimde çok güzel bulmuyorum. Ama hasta kendini çok güzel buluyor. Diyor ki hocam bunu ben tasarladım diyor. Böyle yeni baştan bir evrimleşme olayı oldu. Hatta yani ileride bunun çok daha farklı yerlere gideceği kanaatindeyim ben.
0: Eyvah eyvah. Yani Neandertal, Homo sapiens, şimdi Transhumanist Age.
1: Evet. Gerçekten de öyle. İnanın gerçekten de öyle. İnsanlar kendilerini yeni baştan tasarlıyor. Belki biz ileride böyle derimizin değiştiği bir uygulama, deri hücrelerimizin rengini değiştiren bir ilaçla herkes istediği renkte olacak belki. Yani iş bambaşka bir yere gidiyor.
0: Allah akıl fikir versin diyelim. Hocam harikasınız ama süren bitti.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sizle
1: Herkese
0: birlikte
1: iyi
0: olmak
1: haftalar
0: büyük keyif hocam.
1: diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Emre Bey. Kolaylıklar diliyorum.
0: Profesör Doktor Fatih Doğan hocamdan reklama gidiyoruz.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Efendim Emre'cim.
1: Geliyorum.
0: Bekliyorum.
1: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve hattımızda çok önemli bir teknik direktörümüz var. Tufan Şenol hocam. Hocam hoş geldiniz, günaydınlar.
0: Hoş bulduk Emre'cim, günaydın.
1: Nasılsınız saygılar hocam?
0: İyiyim valla, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Dinleyenlere de bol kazançlı günler dilerim, sağlıklı günler dilerim herkese.
1: Çok teşekkür ediyoruz saygılar hocam. Hocam dilerseniz Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş'ın bu hafta Perşembe günü çok kritik bir mücadelesi var. Bir Çekya takımıyla oynayacak. Ya Midtjylland maçına baktığımızda olumlu sinyaller de aldık. Nasıl okursunuz hadiseyi?
0: Vallahi Emre'cim şimdi Midtjylland'ı tabii millet çoğu spor sever pek bilmiyor. Bu takım yani 2 senedir biliyorsun piyasada gezen bir takım. Son 16'daydı geçen sene. İyi yönetilen, herhalde market değeri falan 110 milyon euro civarı tahminime göre. İyi bir takımın yanında ama şimdi şöyle gözden kaçan bazı noktalar var. Tabii orada da şimdi ilk yarı mesela ilk 5 dakika 1-2 tane net pozisyonlar var adamların. Bir 10 kişi kalma durumları da 2 maçtır. İyi bir takım eledi diyorum Beşiktaş. Şimdiki takım da Çekya temsilcisi. Bunlar da çok disiplinli oynuyorlar biliyorsun. Geçiş oyunlarına yatkın takımlar. Vallahi benim şöyle bir tezim vardı. Midtjylland'ı geçerse eğer Beşiktaş gerisi kolay diyordum. İnşallah öyle olur. Tahminim doğru çıkar. Ben eleyeceğini tahmin ediyorum Çek takımını Beşiktaş'ın.
1: Maçın Perşembe günü saat 8'de olduğunu hatırlatalım ve Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe çok zorlandı hocam. Sturm Graz'la şimdi oynayacak. Hartz engelini 4-0 ve 2-0'la açmıştı Sturm Graz. Bir Avusturya temsilcisi. Onlar da çarşamba günü saat 21'de Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe evinde başlıyor.
0: Ya Fenerbahçe'ye gelince tabii eksikleri var. Kadro olarak geç katılanlar var. Bazı bölgelerde sorunları var. Ya elediği takım çok iyi bir takım değildi bence. Vasat bir takımdı. Orada bile zorlandı. Sturm Graz'ı da yani ben biraz istatistiklere baktım. Hartz 170-130 bazen bir topa sahip olma oranı var Hartz'ın. Ama Sturm Graz da şöyle bir şey yapıyor. Topu rakibe bırakıyor ve geçişleri çok iyi oynuyor. Geçen bu hafta şeyi seyrettim ben. Sturm Graz Tirol maçını seyrettim. Yani sahnede çoğalıyorlar. Çok genç oyuncuları var. Çok dinamik oyuncuları var. Çok beraber hareket ediyorlar. Vallahi çok tehlikeli bir rakip. Yani Fenerbahçe ciddi almazsa bir de deplasman takımı. Deplasmanda çok iyi oynayan bir takım. Sıkıntılar olabilir. Ama işte kadro yapılanması nasıl olacak? Nasıl kadroya çıkacak İsmail Kartal? Ona bilemiyorum. Ama biraz yavaş oyun, duran bir oyun seziniyorum, görüyorum. Biraz daha dikine oyun ister herhalde. Biraz bağlantı oyuncusu ister. Muriç oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. Mutlaka oynaması lazım. İşte bu Talisca'nın kırılganlığı, çok top kaybı. İşte Fred'in iyi oynuyor gibi gözüküp aslında biraz fiziksel olarak biraz şeyi var Fred'in. Çok koşuyor gibi gözüküyor ama işte şutu yok mesela maç boyunca. Bunlara dikkat edilirse biraz daha dinamik, daha koşan, İşte daha çok mücadele eden bir takıma çıkması lazım Fenerbahçe'nin, yoksa çok tehlike yani Emre.
1: Teknik direktörümüz Tufan Şenol hocamla birlikteyiz. Tufan hocam mesela siz olsaydınız Sturm Graz maçını, çünkü en son seyredilen maçlardan birini siz izlediniz. Ben izlemedim mesela.
0: Evet, evet.
1: Nasıl bir önlem almak isterdiniz? Mesela Sturm Graz'ın en

0: majör tehlikesi nedir?
1: Ya şimdi orta sahada bir tane oyuncular var. Sabit oynuyor. Bu adam mesela topla buluşmaması lazım. Yani ilk baskıda bu adama baskı yapılması lazım. Bu adam alıyor mesela uzun top atıyor araya. Kanat oyuncuları çok süratli. İçeri koşular yapıyorlar. Alan boşaltıp sağ bek sol beklere yer açıyorlar. İşte iki sağ bek sol bek, bir santrfor, bir forvet arkası 8 numarada dahil oluyor. Bir 5-6 kişi birdenbire çoğalıyorlar. Bir 20 10 saniye içinde böyle bir etkileri var. Ya ben İsmail Kartal'ın yanında olsam baskı yaparım 3. bölgede ama takımı da yanaştırırım ya, çok da fazla arkada çok büyük alanlar bırakmam. Top kaybı olmayan, topa net basan, topla aşırı neşir, işte topa düzgün pas verebilen, top kaybını çok fazla yapan oyuncuları tercih ederim. Yani çok top kaybı bu takımı, gömülü takımı hareketlendirir, geçiş oyuna sebep verir. O yüzden çok sıkıntılı. Yani 3. bölge baskısı yaparım çünkü kendi sahamda oynuyorum ama arka taraflardaki önlemlere de çok dikkat ederim yani. Bu çünkü geçiş oyunu çok önemli bir takım bu.
0: Saygıdeğer hocam, Tufan Şenol'la birlikteyiz. Hocam, iki maç sonunda İrfan Can Kahveci çok eleştirildi. Bu takımda nasıl kendine yer buluyor şeklinde. Keza Fred'in ayrılacağı iddia edildi. Kerem çok eleştirildi. Neler söyleriz bu konuda?
1: Valla Kerem'le İrfan Can'ı fiziksel olarak biraz şey buldum. Hazır değil buldum. Belki de milli takımdan geldiler. Onun da etkisi olabilir. Bir patlayıcı güçleri yok. İrfan Can'ın zaten ya sağ kanat oynuyor. Ters ayak. Sadece terse uzun topları var. Yani biraz seriliğini kaybetmiş, çabukluğunu kaybetmiş gibi gördüm. İkisini de. Ama Kerem bilmiyorum ya, şimdi bu birkaç hafta sonra belki daha da netleşir. Aslında iyi oyuncular ama zaten İrfan'ın büyük ihtimalle rezerve kullanacak. Çünkü orada Greenwood var. Bu maçta da belki ilk 11 oynayabilir. Kerem'in tarafına da bir oyuncu almayı düşünüyor Fenerbahçe ama bilmiyorum. Kerem de yani oraya nereye kadar götürecek? Bir fiziksel bir şeyi var yani. Bir zayıflığı var. Arkadan gelip adam geçememe, işte kaptırdığı topun peşinden koşamama, böyle bir sıkıntıları var. Onları giderirse Kerem iyi oyuncu bence ya. Benfica'da şöyle Pavlidis ile oynuyordu biliyorsun. Bağlantı oyuncularıyla iyi oynuyor. Belki Muriç girerse kadroya Kerem'in şeyi ortaya çıkabilir. Ya da belki İrfan Can da faydalı olur. Çünkü hava topu Muriç'in iyi biliyorsun. Sağdan soldan ortalarda Muriç çok iyi oyuncu. İrfan Can'la Kerem'in de etkinliği belki ortaya çıkabilir yani. Biraz beklemek lazım Emre'cim ya.
0: Tufan Şenol hocamla birlikteyiz. Hocam, Galatasaray Ren maçına bakabildiniz mi? Ve
1: Evet, seyrettim.
0: Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı nedir geçen yıldan bugüne? Hamle de yapamadı. Taraftar da en son istifa çığlıkları attı. Israrla transfer istiyor ama Galatasaray'ın parası yok diyor. Sayın İlhan Uzundurukan'la bağlandık yayın başında. Siz ne söylersiniz?
1: Valla Galatasaray 4 yıldır şampiyon oluyor. Seyircinin tepkisini ben anlayamıyorum yani. Yani gereksiz ama hazırlık maçından öte rakip çok iyiydi. Çok seri bir rakiple oynadı. Çok çabuk bir rakiple oynadı ve çok iyi oyuncuları var. Çok beğendim ben Ren'i. Ya defansa sıkıntıları var. Onu gördüm. Yani biraz Abdülkerim'in ağırlığı, işte Sanchez'in yokluğu galiba biraz etki etti. İşte Torreira biraz hafif sallanıyor, biraz formsuz gibi. Sané'yi her zaman bildiğimiz gibi Sané, yani o da işte atarı kokarıyorken defansif özelliği fazla yok. Ya Galatasaray için acele etmemek gerekiyor. Çünkü Eylül ayında maçları, geçen yayında da söyledim. Seyircinin tepkisini ben anlayamıyorum ya. Yani 4 yıl üstü olmuş şampiyon takım yani. Biraz beklemeleri lazım. Maddi sorunları var mı? Sen öyle diyorsun. Aslında yabancı olarak bence en şanslı takım. Yani transfer yapabilir, alabilir. Maddi sorunu var mı bilmiyorum. Sen daha iyi biliyorsun. Yani maddi sorunları mı varmış Galatasaray'ın?
0: Sayın
1: Öyle mi
0: İlhan
1: diyorlar?
0: Uzundurukan henüz daha yani maddi sorundan dolayı transfer yapamadığının vurgusunu yaptı gazeteci yazar.
1: Ya bu Osimhen'le de ilgili bazı sıkıntılar var galiba. Böyle duyuyorum ama asparagus mı? Gerçek mi? Sen duydun mu öyle bir şey?
0: Yok, duymadım ama Yakup
1: Onunla
0: Çınar'a
1: ilgili de bir şey
0: sorarız.
1: duydum. Yani onlara ilgili bir sıkıntı varmış diye duydum ama medyada gördüm ama aslı var mı? Ya işte bir de çok asparagus haber dönüyor Emre ya. Yani böyle işte Fenerbahçe'de biliyorsun işte İsmail Kartal Asensio gerginliği. Yani burada da Osimhen'in şeyi çıktı. Geçen gün okudum ben de. Acaba aslı var mı yok mu diye bilmiyorum. Ama Galatasaray'la ilgili şöyle söyleyeyim sana. Yani baktığım zaman hakikaten oturmuş bir takım görüyorum. Bakma şimdi formsuzlar ama. Çünkü üçüncü bölge baskılarını top kaptığını çok iyi yapıyor Galatasaray. En büyük özelliği de bu. O zaman arkadakiler biraz ağır kalınca bu maçta sıkıntılı oldu. Ren de çok ters geldi onlara. Çok çabuk takım çünkü. Acele etmemek lazım. Galatasaray için biraz bekleyeceğiz ya. Sıkıntı yok yani bence.
0: Ve Trabzonspor. Trabzonspor'da şimdi Muhammed Salah ismi gündemde. 59. kuruluş yılını kutladılar dün. Ve Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları da var. Bu konuda fikri nedir Tufan Şenol hocam, teknik direktörümüz bizlerle?
1: Salah konusu da yani evlere şenlik oldu ya. Şimdi Salah da acaba piyasa mı yapıyor diyorum. Onu çatıştırıyor, bunu çatıştırıyor. Ertuğrul Doğan böyle bir şey yok dedi. Dün Fatih Tekke'yi de dinledim. Ben maçı da seyrettim. Hatta hazırlık maçını.
0: Udinese maçı. Galip geldiler.
1: Evet. Udinese maçı seyrettim ama orada da sıkıntı vardı ya çok ya. Bakma sen 1-0 olduğuna sonucunda. Yani Zaniolo falan çok gol kaçırdı ikinci yarı. Fatih Tekke'nin sözlerine göre, Fatih Tekke'yi dinlediğime göre biraz Salah'la ilgili bir ümit var galiba. Yani işte kim istemez falan diyor. Vallahi bilmiyorum. Geçen hafta dedim ya ben sana Beşiktaş dedim. Ben dedim gerçek mi falan, sen tamam dedim. Yani adam da çok uyanık ya. Bunun menajeri de galiba. Bilmiyorum ya, bu fotoğraflarını görüyorum. Arap takımının elinde fotoğrafı var. Bilmiyorum neyi var ya Salah da. Bilmiyorum ne yapacak ne edecek. Ben de merak ediyorum ama.
0: Peki Salah'a ihtiyacı var mı Türk futbolunun?
1: Abi ben şimdi Mısır takımında seyrettim. Vallahi. Salah bundan sonra paraya koşuyor gibi geliyor bana ama inşallah yanılıyorumdur. Çünkü onu da yetersiz buldum ben fizik olarak. Ayakları çok iyi ama vallahi bilmiyorum ne yapar ne eder. Ya biraz işte bu konulardan dolayı biraz güvenim sarsıldı Emre ya. Bu yani Beşiktaş'la başlayan Trabzon'a kadar gelen bu olay var ya. Biraz evet. Şey yaptım yani. Güvenimi yitirdi biraz ya sanki. Gündemden uzaklaştı gibi geldi bana Salah.
0: 34 yaşındaki bir oyuncu Türkiye Süper Ligi'nin potansiyelini kaldırabilir mi? Çünkü bizim lig hiçbir lige benzemez. Çok temaslı, çok dinamik bir lig değerlendirmesi yapıyorlar. Katılır mısınız?
1: Aynen aynen. Katılıyorum. Çok itilip kakılan, çok sert bir lig. Çünkü ben dünyada seyretmeye çalışıyorum vaktim olduğu zaman da. Vallahi Salah'ın fiziksel durumu zaten şu anda yani 1-2 ayda zor toparlanır yani. Şimdi ne yapıyor ne diyor, tatil fotoğraflar atıyor görüyorum ben. Bilmiyorum ya. Salah'ın kalite 10 numara ama bu fiziksel yetersizlik Türkiye Ligi'ne ters gelebilir. Ha. Burada çok adamı dövüyorlar biliyorsun Emre. Yani defans oyuncuları çok sert. Sert oyun oynanıyor, temaslı oyun oynanıyor senin dediğin gibi. Ben de merak ediyorum, bekliyorum ya vallahi, gelse de görsek.
0: Bu sene bir Anadolu takımı çıkışı bekler mi Tufan Şenol hocam?
1: Ya vallahi Samsun'dan beklemem, o da işte Hosey'i falan kaybetti. İşte o stoperlerini de Panathinaikos'a sattılar. Vallahi biliyorsun yani Samsun Spor.
0: Van der Gelen.
1: Aynen aynen, Van der Gelen'i verdiler. İyi paraya sattılar. Ya ben bu sene bak söyleyeyim mi? Bir tek takım var. O da Göztepe. Ben net eminim yani. Göztepe bu sene zorlayacak yukarıları. Çünkü çok iyi yönetiliyor. Çok iyi oyuncular getiriyorlar. Maliyetsiz ama hakikaten araştırmayı çok iyi yapıyorlar. Menajer zaten kendileri menajer yani adamların. Dünyanın dört bir yanında bir ton topçuları var. Ben Göztepe diyorum ya. Plase. Yani Göztepe yapar bu işi.
0: 8'inde hazırlık maçı var. Gidecek misiniz?
1: Vallahi fırsatım olursa giderim. Yani Göztepe'nin biliyorum. Yani geçen seneki biliyorsun. Bak Başakşehir görüyorsun değil mi? Seyrettim maçı. Ya, istedim ki içimden keşke dedim Göztepe olsaydı yerinde.
0: Başakşehir'in bu elenmesini nasıl okursunuz hocam?
1: Abi okunacak bir şey yok ki. Yani takım görmedim ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Yani o, aynı günlü maça gittiniz. Nerede yattınız? Nerede kalktınız? Ne yediniz? Ne içtiniz? Ya bu kadar 11'i benzemez futbolcu bir araya gelebilir mi? Ya bir isteksizlik, bir boş vermişlik. Sanki lig bitmiş de böyle sanki herkes yani ligi bitirmiş, tatile gidecek havası var. Çok kötü takım elendiler abi ya. Çok kötü bir takım yani. Yani inanılmaz kötü bir takım.

0: döndüler. Adamlardan 21 yıl sonra ilk defa çıkıyorlarmış. Bir tur atlıyorlar. 21 yıl olmuş bakın. Düşünün yani.
1: Nuri
0: Çok kötü
1: Şahin'i
0: yani.
1: çok mu şişirdik hocam?
0: Ne? Neyi anlamadım?
1: Nuri Şahin'i çok mu şişirdik?
0: Bilmiyorum ki beraber gezmediğim için. Ya Nuri Şahin'i bak abi Emre. Nuri Şahin'e var ya Nuri Şahin'e gelen fırsat hiçbir antrenöre gelmedi. Ya. Adam bak Dortmund'un efsanesi biliyorsun. Gitti Dortmund'da çalıştı. Ya sanki onun da böyle bir gençliğinden kaynaklı bir tecrübe. Abi tecrübe çok önemli ya. Ben bak buna ben inanıyorum ya. Topçuları elinde tutmak, onları bir arada tutmak, onlara bir şey inandırmak çok önemli. Ama ligde ne yaparlar bilmiyorum. Ben de çok merak ediyorum ya. Bu durum devam eder mi, etmez mi? Kadro bir kere süper yani. Süper bir kadrosu var. Ben Göztepe diyorum. Yani Göztepe ön plan atıyorum. Mesela bu yılın takım Göztepe olacak bence.
1: Hocam harikasınız ama süren bitti. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
0: Sağ ol. Kendine dikkat et. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilere de saygılar sunarım. Herkesin işleri rast gelsin. Teşekkür ederim herkese.
1: Teknik direktörümüz Tufan Şenol hocam bizlerleydi. Mükemmel bilgiler aktardı. Bir son dakika gelişmesi verelim. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Namıdeğer Behzat Ç. diye ekranlardan da tanıdığımız bir isimdi. Ve şu anda Hürriyet gazetesi önümde açık. Ve son dakika haberi olarak Hürriyet'e de düştü. Bu haberi de son dakika noktasından da sizlerle birlikte aktarmış olalım. Süper Lig devinde gece yarısı bombası Darwin Nunes getiriliyor şeklinde bir haber var gündemde. Beşiktaş'ın Darwin Nunes'i kiralık olarak El Hilal'le anlaşma sağladığı iddia ediliyor. Kulüpler arasında mutabakat sağlandığı öne sürülüyor. Darwin Nunes biliyorsunuz bir ara en önemli transfer bombalarından biri olmuştu İngiltere Premier Ligi'nde. Daha sonra rotasını Al Hilal'e çevirmiş ve Al Hilal'de forma giymişti. Şimdi de gazeteci Sasha Tavolorier'in haberine göre Uruguaylı golcünün kiralık transferi konusunda Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile Beşiktaş anlaşmaya varmış ve Darwin Nunez'in gelme ihtimalinin çok ama çok yüksek olduğu belirtiliyor. Bir başka sıcak gelişme aktarayım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran savaşları ile ilgili kararı müzakerenin yeniden başlayacağını duyurması piyasaları hareketlendirmiş. Haftaya %5 düşüşle başlarken petrol, ons fiyatı altının yükselişe geçmiş. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Evet, 8-20 reklamım yokmuş. Ben de böyle bazen gözü kapalı uçuş yapıyorum. Yani öylesine bir uçuş oluyor ki bu gözü kapalı bir şekilde bakıyorum 8.40'a kaydırmışlar. O yüzden hani hep 20 geçe ve 40 kalalarda reklamımız oluyor ya. 8.20 reklamım iptal olmuş ve Binali Kartal hocam bizlerle birlikte çok değerli eski FIFA kartlı hakemlerimizden. Bundan sonra her pazartesi günü 8.20-8.40 arası Engin bilgisiyle bizleri besleyecek. Saygıdeğer hocam, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de saygılar sunuyorum. İyi haftalar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum nezaketinize. Her zaman kamuoyunda çok nazik ve çok nezih bir kimlik olarak tanınıyorsunuz. Bizi kırmayıp da bu zaman dilimini de bundan sonra bizlerle paylaşacağınız ve hakemlik konusunda engin tecrübenizi bize aktaracağınız için şükranlarımı sunuyorum.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Sizinle birlikte aynı mikrofonda olmak benim için onurdur.
0: Estağfurullah efendim. O onur bize ait. Saygıdeğer hocam. Yarın zannediyorum ya da bugün bir bilgilendirme toplantısı olacak Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Sayın MHK Başkanı, TFF Başkanı ve önemli isimler gelecek.

0: Bu konuda neler söylersiniz? Türk hakemliği sizce yeni sezona hazır mı?
1: Valla hakemlik transfer gibi değil. Transferler gibi geldi, gelecek, gelecekler, gidecekler yok. Belli bir kadro var. Bu kadroyu en iyi şekilde değerlendirip bu kadrodan verim almak için eğitimler yapılıyor, bilgilendirmeler yapılıyor. O yüzden Türk hakemliği her zaman hazırdır. Ama hep söylerim ki dün yine aklıma geldi. 10 yıl önce sizinle çalışmış olduğunuz kanal, ismi vereyim mi bilmiyorum. Çok
0: Lütfen
1: önemli
0: verin,
1: bir
0: sorun yok hocam.
1: CNN Türk'le bir telefon bağlantısı yapmıştık.
0: Evet.
1: CNN'de televizyonda bir bağlantı yapmıştık. Yabancı eğitimcilerin Türk hakemliğine çok büyük zararlar vereceklerini ve gelecekte Türk hakeminin çok kötü olacağını söylemiştim. En son Portekizlileri kovduk. Ben oysa onların ilk geldikleri gün Türkiye'den kovulması gerektiğini, hiç bu ülkenin futboluna karıştırılmaması gerektiğini, dünya futboluna Türk hakemliğinin geçmişte çok büyük katkılar sunduğunu, Suudi Garanlarla, Doğan Babacanlarla, Ertuğrul Dileklerle, efendim Hilmi Oklarla, Türk hakemliğinin Türk hakemlerinin idare etmesini söylemiştim. Ve o insanların Türk hakemliğine müdahale ederlerse Türk hakemliği büyük bir düşüş yaşar demiştim. Geldiğimiz noktada Türk hakemliği büyük bir düşüş yaşadı yabancılarla. Şimdi baktığınızda Dünya Kupası'nı takip ettik. Dünya Kupası'nda da maalesef geçmişte o gördüğümüz örnek alacağımız hakemlerin hiçbirini göremedik. Bu hakemlik dünyada zaten bir düşüş içerisinde. Bakmayın, bu kadar teknoloji, bu kadar imkanların sağlanmasına rağmen hakemlik bir düşüş içerisinde. Ülkemizde çok kaliteli, çok iyi hakemler var. Çok çok değerli hakem kardeşlerimiz var. Ama Anadolu'da bir tabir vardır: at sahibine göre kişner diye. İşte siz hakemliğe ne verirsiniz, hakemlikten ne istersiniz, onları nasıl yönlendirirseniz o şekilde olur.
0: O zaman buradan şunu mu çıkartıyorum? Hakemlik müessesesi Türkiye'de gerektiği gibi yönlendirilemiyor. Yönetim organizasyon şeması da doğru bir biçimde kurgulanamıyor.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Eğer hakikaten iyi yönlendirilse, iyi eğitilse veya bizim Türk insanının değerleri vardır, bu değerler onlara nakşedilse, işlense, inanın biz dünya hakemliğine yön veririz.
0: Peki hocam, bizim özellikle tabandan hakem yetiştirme noktasında hep eksiklerimizden bahsedilir ya. Ve burada da bölgesel kayrımcılıktan da hep dem vurur. Yani ben hangi hakem kardeşimle görüşsem bana hep şey diyor, abi bir torpilin yoksa oralara gelemiyorsun diyor. Bu doğru mudur gerçekten?
1: Doğrudur. Doğrudur. Şöyle doğrudur. Taban dediniz ya. Örneğin hakemlik Anadolu'da geçmişte hakemlik yapan arkadaşlarımız Anadolu'da o işin başındadırlar. Onlar, bunu ben müşahede ettim. Bu bir gerçektir. Onlar kendileri bir seviyeye gelmişlerdir. Kendilerinden daha iyi seviyeye gelecek kimseyi istemezler. Çünkü orada bir yer kapmışlardır. O yeri bir başkasına kaptırmak istemezler. Anlatabildim mi
0: Maalesef anladım.
1: Emre
0: Maalesef,
1: Bey?
0: maalesef. Büyük
1: Evet.
0: bir üzüntüyle dinledim.
1: Şöyle, ben 81 vilayette hakem takip eden, hakem araştıran, yıllarca hakem çıkmasını sağlayan bir kişiyim. Ama bu tabuyu yıkamadık. Bu fırsatı vermediler. Ve Türk hakemliğinin çok daha iyi yere gelmesini engellediler. Bir örnek vereyim, müsaade eder misiniz?
0: Tabii hocam, 20 dakika birlikteyiz. Daha 15 dakikamız var.
1: Evet. Fatih Vatan Spor Süper Lig'de kadın futbol takımı. Ben kadın futboluyla da, veteran futboluyla da ilgilendim. Orada fahri olarak yönetimdeyim diyeyim. Onlarla birlikte Hakkari Gücü Fatih Vatan Spor müsabakasına gittik. Hakkari'de, şehir stadında oynanıyor müsabaka. Van bölgesinde bölgesel bir hakem kardeşimiz geldi müsabakaya. Selçuk Keklik. O zaman bundan Mehmet Büyükekşi döneminde kardeşimiz polis ve devletimiz bu polis kardeşimize imkanlar sağlamış. Amerika'ya yabancı dil eğitimine, işte polislikle ilgili eğitime göndermiş. Bir boy var, bir pos var maşallah. Yani bir televizyon yıldızı gibi, Kenan Kalav misali bir boy pos, bir yönetim tarzı, bir kişilik, bir beyefendilik. Ben bu arkadaşımızı, bu kardeşimizi Hakkari'de gördüm ve o zamanın Merkez Hakem Komitesi üyeli başkanına, Sayın Futbol Federasyonu başkanına böyle bir hakem olduğunu söyledim. O sezon bölgesel hakem olan bu kardeşimizi bırakın bir üste çıkarmayı, hatta bana kalsa bir sene üçüncülük, ikincilikte, TFF birincilikte, ertesi sene Süper Lig'e çıkarılabilecek bir hakem kardeşimizdi. Ama ben buldum veya onlara lanse ettim diye bu kardeşimizi bırakın bölgeselde kalmayı amatör kümeye düşürdüler. Yani Türkiye'de Emre Bey, inanın çok kaliteli, çok çok bütün hakem kardeşlerimiz iyidir. Ama bu Süper Lig ayarında veya klasman ayarında maçları idare edecek o kadar çok hakem var ki, Türkiye'de 18 bin tane hakem var. 18 bin hakemin içerisinde biz 25-30 tane, bilemediğiniz 50 tane Süper Lig hakemi çıkaramıyorsak, bu tamamen tamamen yöneticilerin kusurudur, kabahatidir.
0: Binali Kartal hocamla birlikteyiz. Eski FIFA kartlı hakemlerimizden, hakem hocalarımızdan. Hocam çok önemli bir noktayı söylediniz. Biz Collina'dan beri, işte Rossetti, ondan sonra farklı isimler geldi. Hatta bir ara David Hillary ile sohbetlerimiz de olmuştu bizim. Onlardan da yardım almıştık. Evet, eğitim anlamında yardım, ama biz bütün eğitim departmanını tamamıyla yabancılara plase ediyoruz. Mesela niye biz Cüneyt Çakırlardan, Fırat Aydınuslardan, sizlerden faydalanma gereği duymuyoruz? Mesela Cüneyt Hoca gidip neden yurt dışında MHK başkanlığı yaparken ben 10 binin üzerinde maç anlatmışım, Ferhat Gündoğdu ismini hiç hatırlamıyorum hocam. Vallahi hatırlamıyorum. Affınıza sığınıyorum.
1: Estağfurullah. Şöyle söyleyeyim. Cüneyt hakikaten bu ülkenin bir değeri ve bunun gibi birçok değer çıkarılabilir, yetiştirilebilir. Mustafa Çuncu bir değerdir. Efendim Fırat Aydınus bir değerdir. Bunlar bu görevlere talip olmalılardır. Ki talipler de. Ama maalesef gelin görün ki ben şunu gördüm Ferhat Bey, Emre Bey, son yıllarda, son 10 yıldır Merkez Hakem Komitesi başkanları değil de Sayın Futbol Federasyonu başkanımız, tahmin ediyorum ve yani bunu tırnak içinde söylüyorum, Futbol Federasyonu başkanları Merkez Hakem Komitesi başkanı oluyor. Merkez Hakem Komitesi başkanı ve üyeleri memur oluyorlar.
0: Çok çok önemli bir saptama bu hocam ya. Çok
1: öyle ama evet, yani
0: katılıyorum ve altına imzamı atarım bu sözü.
1: Bakın öyle oluyorlar. Onlar atanıyorlar. Böyle yap diyorlar, şöyle. Hayır, Merkez Hakem Komitesi tamamen bağımsız olmalı ve bu işin ehil insanlarından oluşmalı. Sayın Ferhat Gündoğdu'yu bilirim. Rahmetli bizim hakem işleri müdürümüz Sayın özür diliyorum, söyleyeceğim ismini, damadıdır kendisi, çok değerli bir insan. Türk futboluna hizmet etmiştir. Ferhat da, yani Ferhat Gündoğdu'ya kötü demek istemiyorum ama iletişim kopukluğu olduğunu düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, ben yine kendi nacizane dün Sayın Ertuğrul Dilek hocamla yarım saatlik bir telefon konuşması oldu. Sayın Ertuğrul Dilek Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Başkanım şu an. Ben de Türkiye Futbol Adamları Derneği'nin aynı zamanda Genel Sekreteriyim. Yarım saat istişare ettik bir hakemlik konusunda. Şimdi Sayın Ferhat Gündoğdu ve Merkez Hakem Komitesi, Türkiye Futbol Federasyonu niye bu eski hakemlerden bir üst kurul oluşturmaz? Danışma kurulu oluşturmaz. Bunlarla hakemliğin neden, niçin sorulmaz?

0: olmuş çalışması yapılmaz. Daha iyi olsun diye niye istişare yapmayız? Niye hep ben, sen, o olsun? Şimdi bir orada hakemlikte ilgili bir sıkıntı olduğundan bir kurul olsa, bu işin ehil insanları tarafından, işte Sayın Mustafa Çulcular, işte anlattığımız Sayın Ertuğrul Dilekler, efendim Talat Tokatlarla, o Merkez Hakem Komitesi o kurulla istişare edip, o haftayı analiz edip, yanlışları tespit edip çözüm üretemezler mi? Üretseler Türk hakemliğine, Türk futboluna daha faydalı olmaz mı? Ama bütün bunlar neden yapılmaz onu anlamakta zorlanıyorum. Hep ben. Ben. Niye ben? Birlikte yapalım bu işi. Bu ülkenin futbolu bu ülkenin her şeyidir. Her şeyi olan içi olayın en önemli etkenlerinden birisi de hakemlik olursa, biz hakemliği çok değerli kılmalıyız ve bu hakemlik hakikaten ne kadar hassas ve güzel olursa insanlar çok daha mutlu olur. Futbolcusu, taraftarı, efendim yöneticisi daha mutlu olur. Biz efendim en güzel, en iyi hakemimizi, Dünya Kupası'na gidecek hakemimizi Ankara'da 19 Mayıs stadında çimlere gömdük. Kimin buna hakkı vardı?
1: Binalik
0: Yani
1: artık.
0: bir takım
1: Buyurun hocam.
0: eksikler var. Bu eksikleri tamamlarsak futbol çok daha iyi yerlere gelir. Bakın baktığınızda eskiden bir sokakta veya işte bir yerde konuştuğunuzda futbol muhabbeti açılırdı. Şimdi insanlar futbolu sevmiyorlar, futboldan uzaklaşıyorlar.
1: Burada hakemlerin etkisinin yüksek olduğunu, özellikle kamuoyunda hakem hocası diye tanımlanan televizyon programlarının isimlerinin etkin olduğunu düşünüyor musunuz? Ve bence en önemli soru şu: bilerek, isteyerek hakemler oyunun seyrine etki edebiliyorlar mı ya da ediyorlar mı? Binali Kartal hocamla birlikteyiz, eski FIFA kokartlı hakemlerimizden.
0: Hiçbir hakem oyunun şeyine, kaderine etki etmez. Ama şunu da unutmamak lazım. Kamuoyu öyle bir yönlendiriyor ki biz istediğimiz gibi algılıyoruz. Hiçbir hakem hiçbir şekilde şu takım, bu takım diye ayırt etmez. Bunun da hiç kimseye faydası yok. Örneğin Emre Bey, yine söylüyorum, kamuoyu da şunu bilsin. Ben 20 yıl Süper Lig'de hakemlik yaptım. İşte uluslararası müsabakalarım var. Ve hala da futbolun içerisindeyim. Hakem de bilir. Kamuoyu da şunu bilsin. Hakemlik yaptığınız zaman size herkes çok değer verir, sever, eder. Ama hakemlik bittikten sonra kimse size selam bile vermez. O yüzden hakemin takımı ve kişisi yoktur. Yani anlatmakta biraz da dikkat ediyorum kelimelerini seçerken. Hakemlik bugün vardır, yarın yoktur. Ama şu an Binali Kartal'a telefonla bağlanıp bir şey soruyorsanız, geçmişte bu işi hatasız veya kusursuz veya yanlış yapmadığınız için bu bağlanıyorsunuz. Her hakem de bunu bilir ve bilmelidir. İşte yine yakın zamanda hakemliğin tepe noktasında olan kişilerin şu an hiçbir işe sahip olmayacağını bildikleri için, olmayacağı için hakemlikte taraf tutmayacaksın, taraflı olmayacaksın, işini yapacaksın. Ama konjektör, gündem hakemleri bir yere itiyorsa o da itenlerin kabahati olsun.
1: Eyyamcılık var mı hocam hakemlikte?
0: Eyyamcılık yoktur. Ama etkilenme vardır. Neyin etkilenmesi vardır? Siz bir hakeme haftada 4 maç verip de ayda 400-500 bin lira para, yani hakemlere çok para verelim, işte topçular çok para alıyor, hakemler de çok para alsın derseniz, o parayı kazanayım diye, o para bana gelsin diye düşünürseniz, o zaman yazık edersiniz hem kendinize hem futbola. Hakemlik hiçbir zaman için iş olmamalı. Hakemlik profesyonel olmamalı. Profesyonellik nedir? Bir yere tabi olmaktır. Amatörlük nedir? Kendi bildiğini yapmaktır, şey olmaktır. iradeni kullan.

kazanmaktır. Profesyonel olunca bir yerlere tabi olursunuz. İşte sizin o şey olan yönetici olana memur olursunuz. Memur olursanız söyleneni yapmak zorundasınız. Böyle de olmamalıydı. Yani hakemlere çok para veriyorlar, bu hakemler çok az para alıyorlar, İşte şöyledir böyledir. Hayır. Hakemlik, hakemin toplumda sayılan, sevilen bir iş.

0: baktığınızda önce para geliyor, sonra diğer şeyler. Hayır, önce insanlık, kişilik, para olsa da para nihayetinde bulunabilir. Şu para işini bir kere.
1: Binali Kartal hocamla birlikteyiz. FIFA kartlı son sorum hocam. Bu kadar teknoloji hakemliği yerle yeksan etti mi?
0: Daha beter yapacak. Daha beter olacak. Yazık oluyor. İşte var dediler. Geldi, ne oldu? Hiçbir işe yaramadı. Birçok şey çıktı. Hele hele şimdi Futbol Federasyonu yine bir yanlışın içerisinde, cip diyor. Aman Allah'ım, bu cip çok şeye gebe olacak. Ben bu cip işine şiddetle karşıyım. Geçenlerde hemen paylaştım. Cip işini, topa cip takma. Cip takmak nedir? Niye cip takarlar? Doğruyu bulmak için değil, yönlendirmek içindir. İşte robota da cip takıyorlar, biliyorsunuz. Robotlar ciple çalışır. Ama siz onu yönetiyorsunuz, istediğiniz yaptırıyorsunuz, değil mi?
1: Evet.
0: Ne istiyorsanız onu yapıyorsunuz. Topa da cip takarsanız, valla Allah korusun, bizde yapılır demiyorum ama bu böyle, Dünya Kupası'nda da bu oldu. O topu futbolcunun vuruş şiddetini ayarlayabiliyorsunuz, yani şey yapabiliyorsunuz. Artı top giderken, gole giderken kavis verdirebilirsiniz. Yani bu teknolojide bunu yapılabiliyor mu? Yapılabilir mi?
1: Yapılabilir herhalde, bilmiyorum, çok o teknolojiye
0: Yapılırsa
1: sahip değilim.
0: niye teknolojiyi bu kadar sokuyoruz şeyin içine? Yani, futbolun içerisine. Teknoloji futbolu bitirecek.
1: Amaç doğruyu
0: Teknoloji kötü
1: bulmak mı?
0: amaçla kullanılacak.
1: Amaç
0: Doğruyu bulmak, hayır, kimsenin amacı doğruyu bulmak değil.
1: kesin
0: Bu
1: katılıyorum. Doğruyu oluşturmak belki de. Ya da kendi
0: bakın,
1: doğrusunu oluşturmak.
0: kendi doğrularını oluşturup kendi emellerinde kullanmak. Bakın, VAR geldiğinde ne oldu? Bahisler, şunlar bunlar, bir sürü şeyler patladı. Yoksa orada efendim bir ofsayt, bir müsabakada 90 tane pozisyon oluyor. 3 tanesi yanlış olsun, 5 tanesi doğru olsun. Futbolda bunlar var. Sahaya kimse karışmamalı. Bakın, eskiden 3 hakem maçları idare ediyor. Şimdi 10 tane hakem var. Ama gel gör ki eskisinden daha çok hatalar oluyor.
1: Hocam kısa kısa birkaç tane sorum var. Süren bitti
0: Lütfen.
1: ama hemen sorayım. Salih'ten gelmiş, diyor ki abi eyyamcı hakemleri sorar mısınız sayın hocama? Bir hata yapınca 10 dakika sonra takımı biçiyorlar demiş.
0: Hayır, hatayı hatayla kapatmaya çalıştıkları içindir. Eyyamcılık değildir. Hakem hatayı hatayla
1: Oğuzhan Çakır yönettiren maçını biliyorsunuz. Kötüydü
0: kapatmamalı.
1: değerlendirmesi var. Binali hocama sorar mısınız? At sahibine göre kişner dedi. Bu sözün anlamı eyyamcılık mıdır diyor.
0: Hayır, ben şöyle diyorum işte, profesyonel hakemsiniz. Ne bileyim, kamuoyu size öyle yönlendirirse siz de o şekilde yönlenirsiniz. At sahibine kişiler lafı, sahibi ne isterse at onu yapar.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum. Haftaya pazartesi yine böyle flash, bugünkü açıklamalar hakikaten çok enteresan ve çok flash açıklamalardı. Birçoğunun
0: Hayır.
1: altına imzamı atarım.
0: Teşekkür ediyorum. Ben birilerini yermek için söylemiyorum. Bu iş
1: Yo,
0: çözümün üretmeye
1: tabii
0: çalışıyorum.
1: çözümü
0: Çözümden
1: üretmek
0: yanayız.
1: derdimiz.
0: Amacımız çözüm üretmek. Ben Türk insanına, Türk hekimine, özellikle Türk hakimine çok iyi, çok güveniyorum. Böyle olmak zorundayız. Buradan Emre Bey, son bir dipnot iletmek istiyorum. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'na, Yedikule Hastanesi Başhekimim Sayın Nurettin Yiğit'e, efendim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahı Profesör Doktor Mustafa Onur Ulu hocama, efendim Cihan İşler hocama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Malum haliniz, bana evladımı bağışladılar.
1: Evet, hocamın
0: Bütün
1: evladı çok önemli bir
0: hekimlerimize.
1: beyin ameliyatı geçirdi. Bir kez
0: Evet,
1: daha geçmiş
0: evet.
1: olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese saygılar, iyi haftalar diliyorum.
1: Sağ olun. Hocam bu kadar işinin yoğunluğunda bizi kırmadı, birlikte oldu. Gerçekten inanılmazdı. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum kendisine. Oğluna da yürekten geçmiş olsun deyip reklama gidiyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Efendim sizlerden gelenlerin vakti geldi artık. Siz değerli dostların bana sabahın ilk ışıklarından itibaren attıkları değerli mesajları okuyalım. Derfi Yunustane'den gelmiş, hayırlı haftalar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Hayırlı sabahlar Emre abim. Dün Adanalı lahmacuncu için yaptığın yorumu gördüm. Instagram'da 10 numara olmuş. Abdullah Keleş. Ya Adanalı lahmacuncu hakikaten... Bu konuya çok girmeyecektim ama bir çocuğun duyguları ve düşleri, hayalleri olayın içerisine dahil olunca ve bir annenin çaresizliği, bunu anlama kabiliyeti yüksek olmalıydı. Kaldı ki ona herkes çok teveccüh gösterdi. Ben de paylaşımlarını izledim, destek verdik. Ama sana bu kadar destek veren insanlar, ki biraz da sert mizaçlı bir abimiz herhalde, sen sana karşı müşkül durumda olanlara elini uzatacaksın hocam. Uzatmazsan adalet gelir senin ensende şaplığa yapıştırır. Yani hijyen koşulları, diğer unsurlar hepsi göz ardı ediliyordu. Adana'daki belediyenin şimdi aklına gelmiş bunlar. Hayırlı sabahlar Emre abi demiş bir değerli dostumuz. Teşekkür ediyoruz. Stuttgart'tan günaydınlar Emre abi demiş Metin. Fatih hocama bir sorum. Egzamalı saç derisine saç ekimi yapılır mı? Devrekli'den gelmiş. Bunu haftaya sorarsan soralım. İyi yayınlar. Avrupa'daki başkanlar da bizim ülkemizdeki başkanlar gibi sert söylemleri oluyor mu? Oluyor tabii. Yani Laporte, Florentin Perez, Peter Ristale diye bir adam vardı. Leeds United başkanıydı. Adam tam çılgındı. Berlusconi vardı biliyorsunuz. İtalya'da Milan'ın başındaydı. Galliani ile birlikte. Cecchigori vardı Fiorentina'da. Allah'ım yarabbim. Jean-Michel Aulas vardı Lyon'da. Var da vardı yani. Mesela başkanlar gazetecilere adalet bir şey yapmazsa ben evlerine gideceğim, gerekirse de hapis yatarım diyebiliyor mu? Vallahi ben benim oğlumla ilgili ve konunun da ondan bağımsız olduğu bir durumda eğer birileri bir şeyler yatarsa evet ben de giderim evlerine. Aziz Yıldırım'ın sözlerinin hepsinin altına imza atarım. Ya sevgili Yunus, bilmiyorum evladın var mı ama seninle ilgili bir işle evladını suçlayan çirkin yaklaşımlar söz konusu olursa sen ne yaparsın? Yani başkan oldu diye sinirleri alındı mı Aziz Yıldırım'ın? Başkan oldu diye her şeye eyvallah mı diyecek Aziz Yıldırım? 12 yaşında, 13 yaşındaki kız çocuğunun psikolojisi, düşünceleri, birilerinin para hırsına, oradaki koltuk hırsına peşkeş mi çekilecek? Böyle bir alçaklık, böyle bir adilik olabilir mi? Ben Aziz Yıldırım'ın sözlerinin hepsinin altına imzamı atıyorum. Ya televizyondaki yorumculara mesaj atıp benim konuşmamda ne varmış diyebiliyorlar mı? Vallahi ben diyorum ya, eğer benim evladımla ilgili bir durum olursa değil televizyon, Sayın Cumhurbaşkanı'na bile mesaj atarım. Bu konuda gereğini yapın efendim diye. Yani evlat söz konusu olduğunda Aziz Yıldırım'ın bu hassasiyetini eğer anlayamıyorsak, o zaman biz o sevginin çok uzağında bir noktadayız. Tavsiye ederim, çok değerli bir sevgidir. Efendim günaydınlar gelmiş. Sevgili Galip amcam var benim. Galip amcamızdan gelmiş. Ayrettin Hacı Salihoğlu'ndan gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her sabah beni böyle selamlıyor.

Günaydın demiş. Sadece güzellik için yaptırılanlar hasta denir mi? Sorar mısın demiş. Fatih Mehmet Mut'tan gelmiş. Ya onlara da hasta diyorlar ya. Ben Hüseyin Mecit. Hayırlı haftalar, hayırlı sabahlar. Hoş gelmişsin Emre abim. Tüm konuklara selam olsun. Tüm Radyo Gol çalışanlarına Yunus Bey'e de selamlar olsun demiş. Hüseyin Mecit'ten gelmiş. Ne güzel. Diğer haberlerde yani benim telefonuma gelen mesajları da okudum. 0533 265 39 95. Bu arada radyodan telefonumu veriyorum ama gecenin 3'ünde beni arıyorsunuz ya. Yani mesela gecenin 3'ünde arayıp beni kapatan arkadaşlar var. Ya da şeysiz numaradan ne aramayı kaydeden neyse onu çözdük onu kapattık yani bilinmeyen numaradan gözükmeyen numaradan aramayı önünü kestik ama mesela ne geçiyor elimize ya gece 3'te Emre Tilev cebi vermişti biz de aradık oh ne güzel çaktık Emre'ye falan mı ya iyi yayınlar abi. Twitter'da dolaşan LinkedIn'da CV paylaşma olayınız nedir? Altında bir eleştiri vardır yoksa yeni kulvarlarda mı göreceğiz sizi? Batuhan'dan gelmiş. Yo CV mi paylaştım? Yani ben şimdi sabah saat 7-10 arasında radyoda çalışıyorum. Radyoda da öyle muazzam ücretlere çalışmıyoruz. İşimizi de en iyisiyle yapmaya çalışıyoruz. Ve ben de çevremdeki insanları aradım. Yani sevgili dostlarımı aradım. Köşe başında olan kıymetli dostlarımı. Baba dedim size spiker lazım mı? Sunucu lazım mı? İster misiniz dedim. Onlardan da bir geri dönüş olmadı. Bari dedim CV'mi koyayım. Belki hani oradan görürler. Beni de bir yerlerde kanalize ederler. Yani tamamıyla ben ya Ahmet'in tanıdığıyım. İşte buraya da şöyle geldim. Ben hayatım boyunca buna karşı çıktım. O yüzden ben CV'mle, anlattıklarımla, bilgimle, eksikliklerim ve bildiklerimle varım ya da yokum. O yüzden de ben de bütün genç kardeşlerim nasıl iş arıyorsa aynı metodolojiyle iş arıyorum. LinkedIn'a CV'mi koydum. Dedim ki kardeşim ben Emre Tilev'im. 10 bine yakın maç anlatmışım. Türkiye'de ve dünyada birçok event anlatmışım. Anlatmadığım final kalmamış. Şampiyonlar Ligi finalinden tut. Dünya Kupası'na, NFL'den tut. NHL'e, Formula 1'den tut. Inline skating'e kadar. Eğer benimle çalışmak isteyen birileri varsa büyük onur duyarım dedim. Ama şu ana kadar geri dönüş olmadı. Yani hala iş arayışım devam ediyor. Hayırlı sabahlar Emre abi. Dün Adanalı ama bunu okudum ya sevgili Abdullah Kaleş. Dinlemedin herhalde beni. Buna yanıt verdim. İsmail taktikler yapan arkadaş selamlar kral severek dinliyorum demiş değerli dostlar. Cebimi buradan veriyorum ne olur gecenin 3.30'unda beni arayıp da böyle darmadağın etmeyin. Çünkü hanım da burada değil işte ufaklık da burada değil. Onlar evdeler ben annemin başında kalıyorum onunla ilgileniyorum ona bakıyorum. O saatte bir telefon geldiğinde 3.30'da takdir edersiniz ki çok heyecanlanıyorsunuz. Saygıdeğer dostlar hani ne oldu ya falan diyorsunuz. O yüzden affınıza sığınıyorum bu konuda. Çok fazla mesaj var. O kadar çok mesaj gelmiş ki en baştan geriye doğru gideyim çünkü vaktim yetmeyebilir. Selamun aleyküm demiş. Salih'ten gelmiş. Aleyküm ve selam. Gebze'den Salih. Emre abi nasılsın? Galatasaray taraftarıyım. Bizim yönetim para var diyor. Neden transfer yapmıyorlar? Valla ilan uzun dururken para yok dedi. Ama Can Uzun transferinde sona gelinmiş. Sevgili Salih onu söyleyeyim. Son virajı dönmek üzere. Büyük ihtimalle Can Uzun'u transfer edecekler gibi. Ferhat Gürsöz'den gelmiş. Günaydın abi. Galatasaray'ın yeni transferi fizik olarak iyi ama dün çıplak gözle izledim. Top ayağına hiç yakışmıyor. Ne Torreira'nın yerini tutabilir ne Lemina'nın. Zaman vermek lazım. Aynı fikirdeyim bazı noktalarınızda ama zaman vermek lazım. Emre abi günaydın. Kasımpaşa'dan Niyazi. Abi bir son dakika gelişmesi söyleyeyim. Galatasaray orta saha Ya ne beleş penaltıydı o değil mi? Oğuzhan Çakır hakikaten ama rakibe verdiği penaltı da beleşti. Yani Oğuzhan Çakır dün dedi ki Türk hakemliği henüz hazır değil. 15 gününüz var hakemler. 15 günde hazır olun. Yarın Türk hakemliğinin duayen ismi Ferhat Gündoğdu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı önce gazetecilere ikramda bulunacak. Ben size şeyi atayım. Yani bunu niye yazarlar mesela onu bilemedim ama Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden gelen ifadeyi atayım. MHK 2026-2027 futbol sezonu yaz semineri yapacaktır. Saat 14'te kayıt ve ikram var. Yani bak ikram var gelme.

0: isterseniz yiyecek vereceğiz size. Gelin. Açılış töreni saat 15'te. 17'de basın mensuplarına yönelik oyun kuralları eğitimi. 2 saat. Umarım bu 2 saatte, yani açılış töreninden sonra, Sayın Ferhat Gündoğdu da, Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da soru alır. Yoksa öteki türlü monolog oluyor. Ben ne dediysem odur. Ben sizin ağınızım yaklaşımı oluyor. Eyüp Kaya'dan gelmiş. Selamun aleyküm Emre Bey. Abdülkerim ağır kalıyor. Okan'da sistem yok. Yusuf Sivaslı nasıldı demiş. Yani dediğim gibi bence zamana ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bu zamanı biraz vermek lazım Galatasaray'a. Emre abi günaydın. Abi Galatasaraylıların dön yine kendilerini yere atıyorlardı. Bu sene işimiz zor galiba demiş. Yok canım, o kadar da değil. İyi yayınlar abi demiş. Buraya da atmış aynı metni Batuhan. Merhaba günaydın abi, yayınlar diliyorum. Sağlıcakla kalın demiş. Eyvallah sevgili dostum, Abdülkadir Yağcı'dan gelmiş. Emre abi günaydın. Her sabah seni severek dinliyoruz. İnsanlara aydınlatıcı bilgiler verdiğin için çok teşekkür ederim. Değerli profesörlere ve size demiş. Eyvallah, ben teşekkür ediyorum bütün hocalarıma. Hiçbir bedel almadan, hiçbir beklentileri olmadan sabahleyin adamlar saat 7'de 8'de hakikaten hepsi erkenden kalkıp benimle birlikte zamanı paylaşıyor ve size bilgi aklarımı gerçekleştiriyor. Şükranlarımı sunuyorum. Bu adamı nereden buldunuz Emre abi? Helal olsun. Her gün programa çıksın. Türk futbolunun bu adam gibilerine ihtiyacı var demiş. Sevgili Binali Kartal hocamı söylüyor. Binali Kartal hocam çok değerli bir hocam. FIFA kokartlı eski hakemlerimizden. Mesela bak bir tanesi de şöyle yazmış. Namlı'dan gelmiş. Hakem demekten aciz adam hakemlik mi yapmış? Ya hocam, insanları diliyle mi yargılıyoruz? Yani hakem diyebilir, hakem diyebilir. Başka bir, yani dil belki ona dönüyordur. Anlatabildim mi? Biz böyle mi yargılayacağız? Yani siz mesela bir doktora gittiğinizde sen doğru düzgün konuşamıyorsun bize ve o yüzden de bana bakma ya da beni beyin ameliyatı, beni kalp ameliyatı, beni akciğer ameliyatı yapma mı diyorsun? Onun ehilliğine mi bakıyorsun? İşinin yeteneğine mi bakıyorsun? Yoksa aradan kelimelerin süzgecinden mi besleniyoruz? Türkçeyi hepimiz mükemmel mi kullanıyoruz? O kadar yanlış kullanan var ki, biz plazalarda sizin hayranlık duyduğunuz inanılmaz kimliklerin içine yabancı kelimeleri katarak konuştukları değerli Türkçemizi nasıl bertaraf ettik? Affedersiniz, bertaraf ettiklerini bilmiyor ve görmüyor muyuz? Lütfen arkadaşlar, insanları konuştuklarını sana doğru biçimde anlatabiliyor mu? Anlatabiliyor. O zaman yapmayın. Siz mesela muazzam bir Türkçe mi konuşuyorsunuz? Size anlatmak istediğini anlattı mı? Bitti. Olay bitti zaten orada. Biz oradan kelimeleri seçmiyoruz. Zaten bizim ülkenin temel problemi bu hocam. Biz esasla usulü karıştırıyoruz. Esasla usul karıştığında İşte adaleti de karıştırıyoruz, işte bilgiyi de karıştırıyoruz, işte doğru bütünlemeyi de karıştırıyoruz, işte doğru hareketi de karıştırıyoruz, liyakati de karıştırıyoruz, her şeyi karıştırıyoruz. Yapmayın lütfen, istirham ediyorum. Devlet gereğini yapasa ben yaparım diyor Ali. Serhat için demişti, zaman ne oldu herkes gördü. Aziz de devlet yapmasa ben yaparım diyor. Burada Aziz Yıldırım devletin savcılarına sığındığının bir kere altını çiziyor. Yani diyor ki onlar gerekli cezayı yapsın. Ben de kendi mecramda gerekli cezayı veririm demiyor bakın. Ben de ona göre paylaşımlarımı yaparım, ona göre yaklaşımlarımı ortaya koyarım diyor. Ya söz konusu evlat olduğunda akan bütün sular duruyor abi. Yani biz gazeteciysek ya da gazeteci sıfatını taşıyorsak kimsenin eşine, çocuğuna, ailesine dil uzatmayacağız hocam. Aziz Yıldırım kötü bir yönetimi gösteriyor. Onun üzerinden oku hikayeyi. Aziz Yıldırım başarısız bir yönetimi gösteriyor. Onun üzerinden oku hikayeyi. 13 yaşındaki kızı üzerinden okuyamazsın. Bu ahlaksızlıktır. Bu arkadaşlar kimlerse bilmiyorum. Ama eğer bir basın kartları varsa ben Cumhurbaşkanlığı iletişime enformasyonun yerinde olsam anında alırım basın kartlarını. Bütün akreditasyonlarını iptal ederim. Ama Bizim Spor Yazarları Derneği, Spor Yazarları Derneği mi? Bir tane kayyum atanmış işte. Bu kınamayı yapabiliyor mu Spor Yazarları Derneği? Ben yıllarca İstanbul Şube Başkan Yardımcılığı yaptım. İstanbul Şubesi olsaydı ben bunu direkt getirirdim yönetim kurulu toplantısına. Ama İstanbul Şubeyi kapattı sağ olsun Oğuz abi. Bugün Türkiye Spor Yazarları Derneği diye bir derneğimiz var mı? Var ama sözde var. Hala seçim yapamadık. Kayyum yönetiyor Türkiye Spor Yazarları Derneği'ni. Peki bir kınama yazısı gelecek mi? Bekliyorum o kınama yazısını Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden. Eğer bu kişiler spor yazarıysa, eğer değillerse o zaman Fenerbahçe Kulübü'nden Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi bir açıklama istiyorum. Diyecek ki Fenerbahçe Kulübü, X, Y, Z birer spor yazarı değildir. Bunların söylediklerine Fenerbahçe taraftarı itibar etmemelidir. Bence Aziz Yıldırım'ın yaparım dediğin temel noktalarından biri o. Çünkü söz konusu olan evladı adamın ya. Ayıp kardeşim, ayıp. Bu çok çirkin. Biz hala bazı spor yazarları sevimli ve şirin gözükmek ya da taraftarlıklarını ortaya koymak adına hala bu noktadan Aziz Yıldırım'ı vurmaya çalışıyorlarsa yanlış yapıyorlar hocam. Bak ben Fenerbahçeli değilim. Aziz Yıldırım'la da zamanında çok tartışmışlığımız, çok farklı düşüncelerin içerisinde yüzmüşlüğümüz vardır. Ama bu noktada başkan haklı. Hazırlık maçında Galatasaray bu skorlar transfer gerekliliğini gösteriyor demiş. Ümraniye, Monza, Venezia yenilgisi, Ren beraberliğini atmış Yunus Balyer. Abi bu Aziz Yıldırım hakkında konuşulanlara söyler misin? Senin evladın için aynı şeydeyiz. Hamzı Turaboğlu aynı noktada. Allah aşkına o lafı söyleyen neyse hocam, aman hocam, aman hocam, gerek yok. Eleştiri ne kadar kötü bir şey pardon demiş. Hocam sen eleştiri yapmıyorsun. Saygıdeğer. Bak hala aynı noktadasın. Yani hakem demesine takıldığın noktada eleştiri yapmıyorsun. Senin yazdığını tam anlamıyla okuyorum. Hakem demekten aciz adam hakemlik mi yapmış diyor. Bu adam saha içerisinde, ya yani bu adam mesela mesleğini benim gibi konuşarak icra ediyor olsaydı senin bu eleştirin haklıydı. Ama bu adam mesleğini konuşarak icra etmiyor. Bu adam düdüğüyle, bilgisiyle, görüşüyle hareket etmeye çalışıyor. Siz mesela mükemmel Türkçemsiniz, merak ediyorum ya, beni bir telefonla arasanız da sizin o efsanevi Türkçenizi dinlesek. Namlı Beyciğim, bir yerde konuşma yapıyorsunuz 1 Mayıs'ta. Acaba nasıl konuştunuz? Hakikaten çok merak ediyorum. Yapmayın sevgili dostlar ya. Bakın eleştiriyle yanlı ve işte Aziz Yıldırım'a yapılanın aynısı, benzeri. Şunu diyebilirsiniz. Ya hakemlikle ilgili bu söylediklerine şu şu şu noktalarda katılmıyorum. Bak buna varım. Ya da bana diyebilirsiniz. Şöyle diyebilirsiniz. Emre Tilev, sen nasıl sunucusun ya? Arada bir ignore kullanıyorsun, drop etti diyorsun. Türkçenin canını okuyorsun. Haklısınız. Yerden göğe kadar haklısınız. Ben kendime de kızıyorum. Bu da yöneticilik yaptığım dönemde Plaza'dan kalma kulak dolgunluğu ve bu çirkinlikten dilimi kurtarmaya çalışıyorum. Yazıklar olsun bana ki bazen kurtaramıyorum. Bir reklam arası hocam.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Duyuyorum duyuyorum.
1: Tamam,
0: Ben
1: geliyorum
0: duyuyorum.
1: canım.
0: Tamam.
1: Hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli evlatlar, okula gidenler, sabah işe gidenler, evden yeni çıkmaya hazırlananlar, tüm dostlar, herkese günaydınlar. Şahin Filik hocam bizlerle birlikte, bir diş hekimi biliyorsunuz. Aynı zamanda spor okulu sahibi, Fethiye'den bizlerle oluyor. Yurdun dört bir yanına gidiyoruz. Hocam geçmiş olsun. Fethiye'de yangının son durumu nedir? Biraz sizden bilgi alırım ve kocaman bir günaydın gönderiyoruz bütün Fethiye'ye.
2: Günaydın, çok güzel, yangınsız, milletimi koruyabildiğimiz hafta olsun. Gerçekten çok kötü bir hafta geçirdik. Geçen hafta hem bizim futbol akademimizin bulunduğu bölgede mahallesinde, hem de Seydi Kemer mahallesinde büyük yangınlar çıktı. Hava sıcaklığı kuru olmasından dolayı da çok hızlı ama ciddi bir şey oldu. Yani halk her zaman bunda içinde oldu. Yani çok geniş orman alanları yayıldı ama evler ve can kaybı fazla olmadı. Çok evlerin dibinde bu yangınlar. Sadece bazı eski köy evleri ve hayvan ağlarından bazılarında yanıklar oldu. Özellikle Seydi Kemer'de. Yeşil Üzümlü Mahallesi'nde oralarda korundu. Durum bu şekilde, can sıkıcı. Yani çok üzgünüz.
1: Evet, hepimiz, akciğerlerimiz yandı. Hepimizin bu konuda çok dikkatli olması lazım. Mangal konusunda, içtiğimiz tütün mahsulleri konusunda, attığımız cam şişeler konusunda. Bu tamamıyla bizim ortak değerlerimiz. O yüzden de hepimizin çok dikkatli olması lazım. Tabii daha sert, daha kalıcı ve daha dinamik önlemler de gerekiyor devletimiz tarafından.
3: Aynen, özellikle bu cam şişeler konusu çok önemli. Çünkü en çok ihmal edileni bu. Yani kutu biraları tercih etsinler, ne diyeyim yani, hani içiyorlarsa
1: hocam
3: da.
1: Hocam içmesinler.
3: Alkol içmesinler ya. Yani içmesinler ama yani hani o cam şişeleri toplamaktan bıktık biz. Gerçekten de o köşeleri nasıl giriyorlardı oralara, yani ben gece vakti oralara girmem. Gece gidip oralarda içmek, alkol almak, daha sonra çöpü oraya bırakmak, camı oraya bırakmak nedir yani, bu çok büyük bir cahiliyet olarak görüyoruz.
1: Hocam dilerseniz takımlarımızın bu haftaki Avrupa macerasıyla başlayalım. Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa'da kritik maçlara çıkacaklar. Fenerbahçe'nin rakibi hakikaten çok zorlu. Sturm Graz beni ürkütüyor. Diğer taraftan Beşiktaş'ın rakibi nispeten birazcık daha kolay bir rakip.
3: Peki bir soru sorabilir miyim? Ben size sorayım. Neden dolayı ürküyoruz biz bu rakiplerden? Yani hem sezon başı olması hem de sportif değerlerinin ve tecrübelerinin az çok oluşmuş olmasından mı?
1: Yo, yani ben mesela Sturm Graz'ın özetlerine baktım. Özellikle dinamik. Sonra bugün bize sabah saatlerinde teknik direktör Tufan Şenol hocam bağlandı. O Sturm Graz'ın Troll maçını seyretmiş ve Troll maçında çok dinamikler diyor. Yani kanatlar çok iyi işliyor. Arkaya atılan toplar bir anda 10 saniye içerisinde 7 kişiyle rakip ceza sahası içinde çoğalabiliyorlar diyor.
3: İşte sportif değer derken aslında ben de bunu kastettim. Çok hızlı oynuyorlar ve gerçekten koşu mesafelerini çok iyi ayarlıyorlar ve dinamikler. Ya bu zaten bizi ürkütüyor sezon başlarında hep. Yani kalite olarak, teknik kalite olarak, kadro kalitesi olarak yüksek olmamıza rağmen bu sportif değerlerle bize karşı sıkıntılı bir sonuç alabilirler. İnşallah olmaz. İnşallah bu turu rahatlıkla geçer Fenerbahçe.
1: Hocam özellikle Fenerbahçe'nin mücadelesi dikkate alındığında, Şampiyonlar Ligi'ne çok uzun süredir gidemeyen bir Sarı Lacivertli camia var. Bugün rakibi de belli olacak. Saat 13'te kura çekimi var. Eğer bu turu geçerse playoff'taki rakibi

0: de belli olacak. Fenerbahçe'nin genel hatlarını nasıl buldunuz peki?
1: Şöyle, ya özellikle ön bölgede biraz daha oturması gerekiyor. Hala oturmuş bir Fenerbahçe göremiyoruz. Şimdi burada bazı katkılardan faydalanmak lazım. Hep konuşuyoruz Osasyon'u, geçen seneki enerjisi, bu ön bölgedeki pozitif katkılarını yakalamasını gerektiğini düşünüyoruz. Tabii İsmail Kartal'ın da bununla ilgili bazı demeçleri oldu. Fiziki olarak hazır olmadığı sürece burada süreli olarak yer alacaktır diye. Ama ben çok kaliteli bir oyuncu olduğunu, geçen seneki Fenerbahçe'ye de sakatlanana kadar da çok büyük katkılarda bulunduğunu düşünüyorum. Bunu kazanmamız gerekiyor orada. Bu oyuncu mutlaka orada etkili olarak kullanmamız gerekiyor. Bu da bence teknik ekibin işi olmalı. Oyuncuları oraya, ya oyuncu kendisi tabii ki motive olacak ama oraya doğru da hazırlaması gerekiyor bir şekilde. Çünkü biz onu orada hazır olarak görmek istiyoruz. Fenerbahçe'yi dinamik olarak görmek istiyoruz. Kenar oyunuyla ilgili biraz daha net kenar oyunları bekliyorum. Bunları yakaladığı zaman Fenerbahçe de ya giderek oturacak ve iyi sonuçlar alacaktır diye düşünüyorum.
0: Sevgili Şahin Filik hocamla birlikteyiz. Beşiktaş için neler söyleriz ve Beşiktaş'ın yeni transferlerini nasıl buldunuz? Ve şimdi de Çekya takımıyla oynayacak.
1: Ya geçen seneye göre daha iyi bir başlangıç görünüyor Beşiktaş'ta ama hala yeterli olmadığı düşüncesindeyim. Daha kaliteli, daha iyi bir Beşiktaş görmek arzusundayız. Yani rakibi açısından evet Beşiktaş avantajlı ama oyun kalitesi açısından daha henüz tam oturmamış olduğunu düşünüyorum. Bakalım neler göreceğiz. Bu süreleri iyi geçirmemiz lazım. Bu sonuçları almamız gerekiyor ki takımımız oturana kadar hiç olmazsa bir ilerlemiş olmamız gerekiyor devamlılık açısından.
0: Daha dikine oynayan bir Beşiktaş yok mu? Mesela Göbek'te Orkun ve
1: Kesinlikle öyle.
0: Salih daha iyi. Biz burada
1: Kesinlikle
0: mesela
1: öyle.
0: aksayan bir Çerni var sadece. Çerni formundan birazcık uzak.
1: Çerni niye mutsuz onu anlaşılır değil. Bunu bir çözüm bulmaları gerekiyor. Geçen sezon sonuna doğru da aynı mutsuzluğu sergiliyordu. Ben çok kaliteli bir oyuncu olduğu düşüncesindeyim. Ama kalitesini sahaya yansıtamadığı da görünüyor zaten aşikar. Ve faydalanmak lazım bu oyunculardan. Ya oyuncuyu buraya katmak gerekiyor. Bence taktik olarak teknik direktörün oyun anlayışı bu. Zaten uzun topla öne doğru hemen hızlı dikine bir oyun anlayışı sergilemek istiyor. Bence doğru da düşünüyor bu kadro derinliğiyle. Çerni de oyuna katıldığı zaman daha iyi ve daha güzel sonuçlar alacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın.
0: Şahin Filik hocamla birlikteyiz. Çok değerli bir isim. Hem diş doktoru hem de futbol okulu sahibi. Hocam, Trabzonspor'da Muhammed Salah ismi gündemde. Ne dersiniz? Galatasaray'da da Can Uzun transferi bitti bitecek gibi bir değerlendirme var. Dün Galatasaray'da Ren'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor'da Udinese'yi 1-0 yendi. İki takıma bir ortak bakış gönderseniz.
1: Şöyle Trabzon'un daha iyi gireceği düşüncesindeyim ben bu sezona. Muhammed Salah transferi Beşiktaş'ta çok konuşuldu. Ben Beşiktaş'a çok faydalı olmayacağı düşüncesindeydim. Ama Trabzon'da bir tık daha iyi işler yapabileceğini ne düşünüyorum. Hem bölge halkının onu sahiplenmesi ona bir coşku verecektir. Hem de gerçekten kadro derinliği olarak yeni transferler özellikle Onaçio'nun olması. Yani Muhammed Salah'ın elini kolaylaştıran bir durum olacak. Trabzon'da daha iyi işler üretebilir Muhammed Salah eğer bu transferi gerçekleştirebilirlerse. Çok mu gerekli değil mi? Beşiktaş için gereksiz olduğu düşüncesi değilim ama Trabzon'da daha farklı yorumlanabilir diye düşünüyorum. Genel olarak da Galatasaray bir değişim yapması gerekiyor. Bu değişimi de zannediyorum Barış Alper Yılmaz'la yolları ayırarak ve yeni Can Uzun transferiyle yapacak gibi görünüyor. Ama biraz daha yenilikler görmek durumundayız. Galatasaray'da yeni heyecanlar oluşması için.
0: Kıymetli hocam Şahin Filik'le birlikteyiz. Hocam, Galatasaray'da taraftar gelmeyen transfere binaen öfkeli, hatta dün istifa sesleri yükseldi. Bunu nasıl okursunuz?
1: Bu kadar çabuk olmamalı ya. Başarılı bir takım. Sonuçta 4 sene üstte şampiyonluğu var. Yani çok da kolay değil. Ciddi, kaliteli bir ekip oluşturdular geçen seneler. Hatta yorgunluk, motivasyon düşüklüğü olmasına rağmen bu kaliteden dolayı sonuca ulaştı. Daha başındayız. Yani tabii ki evet bu yeni heyecanları her zaman görmek istiyoruz. Ama faydalı heyecanları da görmek lazım. Ben bunu biraz erken buluyorum.
0: Hocam Türkiye'de özellikle genç oyuncular gerekli fırsatı bir türlü bulamıyor. İşte Can Armando gönderildi. Biz A takımda oynayacak kapasitede yani dört büyüklerden birinde oynayacak kapasitede oyuncu mu almıyoruz? Yoksa onlara şans verme noktasında mı sıkıntı yaşıyoruz? Bu arada İstanbul'da yoğun sis nedeniyle Boğaz hattı trafiğe kapatıldı. Onu da hemen belirteyim. Son dakika gelişmesi. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisi olan yoğun sis ve hava, kara ve deniz ulaşımını etkiliyor. İstanbul Boğazı, Üsküdar çevresi görüş mesafesi yer yer birkaç metreye düştü. İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle Boğaz trafiği şu anda seferlerini noktaladı. Hangi seferler söyleyeyim onları da. Kadıköy-Kapadaş, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç-Beşiktaş-Haliç, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Beşiktaş-İstinye, Sarıyer-Küçüksu, Beşiktaş-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan-Arnavutköy-Eminönü ve Çengelköy-Eminönü seferleri. Soru
1: Evet.
0: aklınızda mı?
1: Yani
0: Bir daha
1: aklımda
0: sorayım.
1: aklımda yo yo aklımda. Şimdi şöyle her tarafımızdan eksiğiz bu konuda. Hem oyuncuları yetiştirmek adına hem oyuncuları yukarıya hazırlamak adına. Ben bir programımızda şunu söylemiştim zaten. Altyapıdaki veya yeni gelen, altyapıya yeni kazandırılan oyuncuları yukarıya doğru hazırlayan hiçbir ekibimiz var mı? Özel bir ekipten bahsediyorum ama. Ya bunun içerisinde spor psikoloğu olan, atletik performans hocası olan ve teknik hoca olan 3 kişilik bir ekip bile yani. Bu A takımla altyapı arasında mutlaka böyle bir ekip oluşması lazım. Hatta yeni transferler, yeni genç transferler için bile kullanılabilir. Büyük maliyetle oluşturmayacaktır ama büyük katkı sağlayacaktır. Çok basit düzeyde yeni bir takıma geliyorsunuz, 17-18 yaşındasınız veya altyapıdan yukarıya çıkıyorsunuz, çok heyecanlısınız. Bunun yönetimini çok iyi yapamaz bu oyuncular. Fiziksel olarak da yeterli olup olmadığıyla ilgili hep bir rapor hazırlanması gerekiyor. Çünkü en büyük eksik fiziksel olarak görünüyor. Fatih Tekke, Avrupa'da çok iyi işler yapan altyapısındaki oyuncular sorulduğunda şunu demişti. Biz de kullanmak istiyoruz kadro derinliği genişliği olarak ama hazır değiller demişti bir röportajında. Evet işte bu her şeyi açıklayan bir durum. Hazır değiller. Peki kim hazırlayacak bunu? Ya hazır değiller doğru. Oradaki teknik direktör bunu söylerken doğruyu söylüyor. Evet hazır değiller. Ama bunu hazırlayan bir şablonu da ortaya koymuyor kimse. Ne bir yönetim ne bir teknik direktör yapılanması. Teknik direktörler bu konuda çok zor. Çünkü zaten çok fazla dinamikle uğraşıyorlar. Ya bunu hep liglerimizde görüyoruz. Yani kendi takımı transferi, yönetimin arasındaki uyumsuzluklar, içerideki dinamikleri korumak çok zor. Ama yönetimsel olarak bu aralığı mutlaka doldurması gerekiyor ki bu yapılanma oluşabilsin. Bu çok büyük katkı sağlayacaktır. Genç arkadaşlarla ilgili, genç sporcularla ilgili gerçekten kendilerini görmeleri gerekiyor. Gerçekliği görmeleri gerekiyor. Velilerin kendilerini görmeleri gerekiyor. Gerçeklikleri görmeleri gerekiyor. Çok önemli bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi federasyon kararlar alıyor. Diyor ki 3. ligde şu yaş grubu oynayacak, genç oyuncu oynayacak, işte şu kadar yaş oyuncu oynayacak falan filan. Şunu ama görmüyor federasyon. Zaten şöyle bir karar aldı hemen vazgeçti. Bütün alt grup yaşlarına katılacak dedi profesyonel takımlar. Ve geçen hafta dedi ki 16-17 yaş grubuna katılmak zorunda değilsiniz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Siz 15 yaşından sonra 19 yaş boşluğu oluşturuyorsunuz. O çocuklar nasıl olacak? Takımlarda maliyet oluyor diyor. Birçok 3. 2. lig takımları bunu hemen fırsata çeviriyor ve oluşturmuyorlar. Yani bunları ortadan kaldırması lazım federasyonun. Bunları düzene sokması lazım. Anlık reaksiyonlar, anlık kararlar hep zarar veriyor zaten bu gençliklerimize. O yüzden burada çok ciddi bir yapılanmaya ihtiyaç var. Hem profesyonel A takımlar açısından ve altyapılarla entegre olma açısından federasyonla birlikte.
0: Efendim bir de tabii bir başka nokta var. Biz altyapıları gerektiği kadar besleyebiliyor muyuz sorusu.
1: Bunun içeriği olarak biraz daha detay alabilir miyim? Nasıl yani besleyebiliyor muyuz derken?
0: Yani acaba Türkiye'de altyapılar gerektiği kadar kalitatif ve kantitatif değere yani nitelik ve nicelik olarak üst seviyeye sahip oyuncular çıkartabiliyor mu?
1: Mümkün değil. Nasıl çıkarsınlar ki? Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bir altyapı teknik direktörünün aldığı maaşları tam olarak telaffuz etmesem de asgari ücretin biraz üstünde maaşlarla yaşam mücadelesi veren teknik direktörler var. Yola geliyorlar, gidiyorlar kulüplerinde, tamam yemeklerini yiyorlar. Yani bu ikinci takımda çok göz önünde gördüğüm durumlar. Nasıl bir verim bekliyorsunuz buradan? Yani mümkün değil bu.

0: Atletik performans hocası zaten yanında doğru dürüst olmuyor bile. Her yaş grubunda bir atletik performans hocası yok. Yani 3 yaş grubunda bir tane, belki o da çok genç ve çok düşük maaşla çalışan yeni başlayan atletik performans hocaları var. Çok zor bundan bir üretim yapmak, çok zor. Yani profesyonel takımlardaki özellikle ikinci, üçüncü liglerde durum çok vahim. Bunun yanı sıra biliyorsunuz ki Fenerbahçe, Beşiktaş U19'larındaki son skorları, son yer almaları eskiden böyle değildi. Eskiden çok kaliteli yapılar vardı. Biz oynadığımız dönemlerde altyapıda maaş alan bir gruptuk. Ve bundan ciddi ciddi kendimize katkıda bulunabiliyorduk. Okulumuza gidiyorduk, geliyorduk. Cebimizde bir harçlık vardı. Süleyman Seba döneminde, Serpil Amtüz'ün döneminde. Şimdi böyle bir dönem kalmadı. 10. bitiriyor Fenerbahçe, 10. bitiriyor Beşiktaş, 13. bitiriyor. Yani ciddi bir burada yapılanma kötülüğü var. Dikkatimi çeken bir şey var. Bu konuda da söyleyeceğim. Sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Bu maddi olarak tabii kimseye bir değer veya yetenek sahibi olarak demiyorum ama şu anda üst yaş gruplarında özellikle Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de hep zengin ailelerin çocukları var. Ve sonuçlar çok kötü görünüyor. Yani bu bana farklı bir his uyandırıyor. Yani bazı yönetici yakınlığı, bazı antrenör yakınlığı, bunlar biraz maalesef işin içine girmiş durumda.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum ama süren bitti.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağlıklı, iyi haftalar olsun.
1: Sağ olun hocam. Kucak dolu sevgiler. Şahin Filik hocam.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: saniye.
1: Tamam.
0: Evet, biraz dinleyenlerimi beklettim, özür dilerim ama Faik abi arıyordum ve hattımızda da çok değerli gazeteci yazar üstadım Faik Gürses var. Sayın Gürses, günaydın.
1: Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar.
0: Abi çok
1: iyi sezonlar olsun. Şu hafta Türkiye Süper Ligi'ne kavuşuyoruz.
0: Peki, bu arada bir son dakika, İstanbul dahil birçok ilde yağış ve fırtına uyarısı yaptı meteoroloji an itibariyle.
1: Evet, dün akşamdan beri bana da geldi AKOM'dan. Bu savaş zamanında bu havaya çıkan bulutlar içerisinde hiç İstanbul'a bu mevsimde bu kadar yoğun yağış, Türkiye'nin üzerinde dolaşan o bulutlar sayesinde hem felakete yol açtı, hem de baraj ve diğer şeyler, tarlalarda bir sulama olayı da çok yararlı bir olay oldu. Tabii aşırı yağışlar tarlalara büyük zarar veremiyor olabilir ama normal şartlar altında, yani bu yağış en fazla barajların doluluk oranına denk geldi. O bakımdan bu savaşı çıkanlara Allah razı olsun, İstanbul susuz kalmayacak böylelikle. Diğer illerde de durum tabii çok farklı olacak. Ankara'yı da mesela geçen hafta bayağı bir şekilde sel götürdü. Şeylerin altında, tünellerin altında bayağı arabalar mahsur kaldı ve maddi zarar meydana geldi.
0: Evet, Arda.
1: Diyelim, programımıza geçelim.
0: Peki, şimdi dilerseniz Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş bu hafta Perşembe sahne alıyor.
1: Evet, 6 Ağustos Perşembe günü Beşiktaş Çekya temsilcisiyle beraber 3. tur maçını oynayacak. Tabii Danimarka temsilcisini eledikten sonra, ki biliyorsunuz Danimarka temsilcisinin hem liglere devam etmesi hem de Beşiktaş'tan çok daha fazla fizik üstünlüğüne sahip olmasına rağmen Beşiktaş 2 maçta da gol yemeden

0: turu atlamayı başardı. Şimdi diyelim ki Midland'ı geçti. Acaba şey ne olacak?
1: Krolove maçı.
0: Hradet Krolove maçı. Ben o maçtan çok fazla ümitsiz değilim. İlk maçında deplasmanda oynanacak olması Beşiktaş'ın lehine bir durum. Beşiktaş Vincenzo Italiano ile futbolcular da evet hocamızın ne istediğini biliyoruz. Biz de ona ne istediğini vermek için sahaya çıkıyoruz. Her iki Beşiktaş'ın hocasının dilinden anladığının açık bir ifadesi, açık bir işareti oldu. Yani şöyle söyleyeyim, Bologna'ya inanılmaz derecede güzel işler başarı sağlatan, aynı zamanda Avrupa'da çeyrek final oynatan bir hocanın bu kadar kısa süre içerisinde futbolculara hem kendi ekolünü hem yeni sistemini ve 11'ini kısa sürede enjekte etmesi de Beşiktaş taraftarını, ki Midland maçında da aşağı yukarı 40 bin seyirci vardı sevgili Emre. O 40 bin seyirci de mutlaka maçtan sonra hem Danimarka'da hem de İstanbul'da ellerine mutlu şekilde gitmişlerdir. Evet, Beşiktaş savunması, yani geçen sene hiç kullanılmayan Calo'nun şu Emirhal'la birlikte stoper tandeminde yer alması, buna mukabil Olayita'nın iyi oyunu, Orkun ve Salih'in ona yardım etmeleri, bir tek bir eksik, şöyle söyleyeyim, tabii Çerni'nin de yeni hocaya ayak uyduruşunu da es geçmeyelim. Tabii bu takıma şimdi Ouattara ve Trossard da gelecek. Netice itibariyle Beşiktaş'ın yeni hocasıyla hem doğru yolda olduğunu ifade etmek isterim, hem de futbolcuların hocanın dilinden anlayan bir vaziyette yoluna devam edeceğini ifade edeyim. Hem savunmada, hem orta sahada, hem de forvette, ki forvet şu anda bir eksik, onu da ifade edeyim. Yani oh, bir yere kadar Beşiktaş'ın forvet işini görüyor. Ama mutlaka tabii Salah konusuna da sonra geleceğiz. Bir Trabzon olayında bir deli bir kuyuya bir taş atmış, 40 akıllı çıkartamamış sebebiyle. Şöyle ifade edeyim. Yani Vlahovic'in üzerinde bir ısrar edilirse, bu oyuncunun da Beşiktaş'a kazandırılmasında mutlaka büyük bir yol kat edecektir diye düşünüyorum. Eğer Santrfor işini de çok çabuk hallederlerse, Beşiktaş yeni hocası ve yeni futbolcu kimlikleriyle beraber bu sene özlenen bir zirve inadını sonuna kadar sürdürecektir diye düşünüyorum.
1: Fenerbahçe deyip susuyorum.
0: Fenerbahçe tabii son divan toplantısında bayağı da yüklendiler Sayın Aziz Yıldırım'a. O da gereken yanıtı verdi. Ve bu hafta bir Fenerbahçe yönetimi olarak Santrfor işini mutlaka halledeceklerini ifade etti. Hatta 10 artı 4'ün de belki üzerine çıkacaklarını da sözlerine ekledi. Ama ondan evvel İsmail Kartal'ın evet bu maçtan da ders çıkardık sözleri, bir bir biten karşılaşma sonrası deplasmanda işi erken bitirmeliydik şeklinde de cümlesine devam edişi. Fenerbahçe'nin şu anda zannedersem İsmail Kartal tam manasıyla kendi istediğini alamamış durumda. Ama Talisca'nın geçen sene Santrfor yokluğunda Santrfor oynaması ve İsmail Kartal'ın da buna bu şekilde cevap vermesi ve tekrar onu bir şekilde Santrfor mevkiinde oynatması, hem Talisca'dan verim aldı, hem orta sahada Fred'i kazandırdı. Geçen sene biliyorsun Fred de bu takıma zor giriyordu. O bakımdan ben Fenerbahçe'nin eksiklerine rağmen iyi yolda olduğunu, 12. adamı da tıpkı Beşiktaş gibi arkasına alarak iyi işler yapacağının iyi işler yapacağı görüşünü savunuyorum. Çünkü sürekli Sayın Aziz Yıldırım, ben bu takımı şampiyon yapmaya geldim, seyircimizin de desteği ve muhalefetin de vereceği destekle biz bu işi başaracağız şeklindeki sürekli beyanatları Fenerbahçe'nin bu sene ne istediği, yani 12. yıla girerken şöyle ifade edeyim, bir şampiyonluk özleminin biteceği yolunda mesajlar veriliyor. Bu tabii İsmail Kartal'ı da zaman zaman zor durumda bırakır. Zaman zaman da Fenerbahçe'nin kazandığı maçlardan sonra mutlu sona ulaşmaya daha yakın olduğunu gösteren bir tablo çizer. Ama şunu eklemek zorundayım. Elbette bu sene Trabzon'u yabana atmayalım. Şu anda sessiz giden Galatasaray'da bir iki tane transfer yapacak yolda. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un iştirakiyle bu sene geçmiş yılları oranla daha lezzetli, daha böyle ortaya futbol kokan, daha farklı oyunlar zemine gelen bir Süper Lig seyredeceğimizi umuyorum. O bakımdan Fenerbahçe'nin bu yolda şampiyonluk yolunda devam etmesi, buna mukabil Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu yola aynı ilkeyle beraber devam edişi, Trabzonspor'un nokta transferlerle baya büyük bir mesafeye kat edişi diğer takımların ne yapacağını gösterecek. Ama ileri dörtlü, yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un bu sene çok renkli bir Süper Lig tablosu çizeceğini söyleyebilirim.
1: Sevgili Faik Gürses üstadımızla birlikteyiz. Trabzonspor'da Muhammed Salah ismi gündemde.
0: Evet, yani şimdi demin onu söyledim. Böyle bir transfer gündemi medyaya yansıdığında direkt Sayın Ertuğrul Doğan, hayır böyle bir şey yok, ne anlaşma var ne görüşme var demişti. Yanlış bilmiyor, doğru okuduysam aynı bunları söyledi. Ama tabii çıkmayan candan ümit kesilmez derler. Belki Salah'ın Beşiktaş'tan istediği forma satışlarından %25 pay, ama diğer parasal yönde de Trabzonspor'la anlaştığı söyleniyor. Neden olmasın, ama şu ana kadar iki tarafın da herhangi bir şekilde bu transferi doğrulayan bir açıklamasını ben görmedim. Sen gördüysen beni aydınlat.
1: Yok, ben de görmedim. Ama enteresan dedikodular var. Yani
0: Var,
1: Aziz
0: var.
1: Yıldırım'ın
0: Eskiden, ben şunu söyleyeyim. Eskiden rahmetli Emin Can Kurtar'ın zamanında, rahmetli Faruk Ulgaz'ın zamanında Fenerbahçe'nin transfer sezonuna girer girmez çok büyük bombalar patlattığını biliyoruz. Ben o zaman Fenerbahçe ile ilgileniyordum, 1971 Lidin'in zamanında, 70'ler arasında. Yani şöyle söyleyeyim, yani Fenerbahçe'nin kim olursa olsun yeni göreve gelen başkanı, yeni gelen teknik direktörü mutlaka işte en son Greenwood bombası patladı. Ve şimdi de bir Santfor bombasını patlatacaklar. Netice itibariyle bu çok Fenerbahçe taraftarını renklendiren, Fenerbahçe taraftarına her böyle astronomi rakamda gelen futbolcuya bağlılıklarını bildiren bir dönem daha yaşıyoruz. Şu ana kadar Galatasaray sessiz, ama biraz evvel ifade ettim. Galatasaray'ın da bu son 3-4 gün içerisinde bayağı büyük iki tane bombayı patlatacağını da söyleyebilirim. Trabzonspor şeylerini tamamladı. Tabii Salah ne derece doğru bilmiyorum. Transferini kapattı. Beşiktaş bir santfor alıp transferini kapatacak. Fenerbahçe de bir santfor alıp transferini kapatacak. Ama geçmiş yıllarda hep eksik yönle başlayan bir lig ve Avrupa Kupası maceralarına gene bu dört tane takımımız henüz tam manasıyla transferi bitirmiş olarak hazırlanmayacaklar. Mutlaka her sene bu dört tane takım, yani dört büyükler şeyle ifade edeyim, mutlaka bir ya savunma ya orta saha ya da forvet transferini geçe bırakıyorlar. Bu da teknik direktörün işini ve yönetimin de işini zorlaştırıyor. Niye bekliyorlar? Çünkü Avrupalı Nisan ve Mayıs ayında alacağı futbolcuları belirleyip onlarla çok önceden sözleşme yapmalarına rağmen maalesef bizim Türk kulüpleri bu konuda pek fazla çabuk silah çekemiyorlar.
1: Sayın Faik Gürses hocamla birlikteyiz. Saygıdeğer hocam notlarıyla bizlere değer katıyor. Çipli topa ne diyorsunuz?
0: Şahin Göz'den sonra çipli topta artık gündemimize oturdu. Artık dijital

0: dünyada hakemin de bir rolü sevgili Emre kalmıyor. Hakemin de düdüğüne bir tane çip takıp yani sen bu işten anlamıyorsun kardeşim deyip VAR'dan da müdahale. Yani sahanın içinde hakem olmasa belki de ileriki günler VAR'la beraber gidecek herhalde Avrupa ve dünya futbolu. Neticede oraya kadar geliyoruz. Yani Şahin Göz, çipli top, VAR artık her şey dijitale bağlandı. Hakemin de pek fazla sahanın içindeki varlığı otomatikman şeye iniyor, minimuma iniyor.
1: Faik Gürses hocamla birlikteyiz. Zamanı paylaşıyoruz onunla. Değerli notlarını
0: Estağfurullah.
1: bizlere aktarıyor. Aziz Yıldırım'ın çıkışını dün nasıl okursunuz? Bazıları eleştirdi. Ben mesela yerinde buldum çünkü kızıyla ilgili değerlendirmelere çok öfkelendi.
0: Normal şimdi Aziz Yıldırım'ın, Sayın Aziz Yıldırım'ın yani kızının Fenerbahçe değil, Yüksek Divan Kurulu toplantısında neden ismi geçer? Yani neden Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bu kadar büyük şeylerle, planlarla, bu stratejiyle Fenerbahçe'nin başına gelip bir sene kalacağım, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım, sonra bu defteri kapatacağım demesine rağmen yok kızıydı, yok yönetimiydi, yok denetleme kurulum. Bir de o çıktı. Bir şeyler hayal meyal seyrettim programı. Yani denetleme kurulunun bir şeysi varmış. Bütün üyeler buna ne gerek var? Biz bu denetleme olayının yeni şeklini asla kabul etmiyoruz diye. Yani Fenerbahçe'nin 27-28 milyarlık borcu ve buna rağmen dimdik yönetimlerin ayakta duruşu, şampiyonluk mücadelesi vermesi takdire şayandır. Her gelen teknik direktörü veya yönetim kurulu başkanını veya üyelerini bu şekilde ailevi olarak, ailevi hani bir şekilde yerden yere bulunması, hem olağan kongrelerde hem olağanüstü ve yüksek divan kurulu toplantılarında buna hiç gerek yok. Bu işler kapalı kapılar ardında konuşulur veyahut da başka bir mecrada tartışılır. Hem olağan kongrelerde hem de divan kurulu toplantılarında insanların ailelerinin eleştirilmesi, masaya yatırılmasını hiç hoş karşılamıyorum. Çok Fenerbahçe camiasını bu yönde çok ayıpladım.
1: Hocam bir soru gelmiş size, sorabilir miyim izninizle?
0: Tabii.
1: Diyor ki Murat Tozcan, Emre Bey
0: Evet.
1: konuğunuz bu savaşı çıkaranlardan Allah razı olsun dedi. Demek ne demek? Yağmur için insanlar ölsün mü diyor yani diyor.
0: Hayır. Yani tabii onu demek istemedim. Ben barajların doluluk oranının artması şeklinde söyledim. Yoksa bu savaşı çıkartan elbette buna karşıyım. Yani benim olayım İstanbul senelerdir kuraklık çekiyor. Ankara, Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege bölgesi şu anda benim de bulunduğum yerde yani Bodrum, Yalıkavak'ta su yok. Ve buraya bir damla yağmur düşmüyor. Bodrum'a yağıyor, Yalıkavak'a yağmıyor. Efendime söyleyeyim Muğla'ya yağıyor, Milas'a yağıyor, buraya yağmıyor. Ama netice itibariyle bu o bulutların ismine de bir şey veriliyor. Asla sevgili dinleyicimiz Murat Bey'e yürekten katılıyorum. Aklımın ucundan geçmez yani savaşa karşı olan bir kişi olarak. Ben sadece yağan yağmurların hem tarlalara hem meyve veren bölgelere hem biliyorsunuz bu geçen sene hiç kayısı yoktu. Bakın bu sene kayısıda rekor kırıldı. Kirazda rekor kırıldı. Nereden? Yağışlardan. Yani bu yağışlar olmasaydı belki de biz bu sene ne kayısı yiyecektik, ne şeftali, ne erik. Erikler şu anda hala hani papaz eriği dediğimiz o yağmurlardan nasibini almış kocaman erikler hala pazarlarda mevcut. O bakımdan Sayın Murat dinleyicimize böyle bir şey aklımın ucundan geçmediğini bir kez daha ifade etmek isterim. Yağmur bereket, rahmet berekettir. Onu söylüyorum.
1: Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır yaklaşımı.
0: Şer vardır. Bravo sevgili Emre. Sizin de bu vesileyle kutunuzu açmak zorunda kalıyorum.
1: Abi kucak dolusu sevgiler Bodrum'a. Bu arada
0: Sevgiler
1: Bodrum'da
0: sunuyorum.
1: turist yokmuş abi.
0: Evet yok. Çünkü niye? Bodrum'da 100 liraya, 1000 liraya yenilen yemeği karşıya geçiyorsunuz 40 dakika sonra. Leros'ta, Patnos'ta, Kos'ta 20 liraya 30 liraya yiyorsunuz. Bu Bodrum esnafı akıllanana kadar, o fiyatlar aşağıya çekilene kadar bu Bodrum esnafına bu müştahak.
1: Abi aynı fikirdeyim. Bir doktor öğretmen arkadaşım bir şey yazmış. Senden sonra onu okuyacağım. Kucak dolusu sevgiler.
0: Sevgiler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, Erkan Uzunoğlu bir şeyler yazmış. Faik abiye çok teşekkür ediyoruz.

Çok güzel bir yazı. Öğretmen lakabıyla Twitter'dan buldum. Onu okumak isterim. Dün bulmuştum. Diyor ki: "Ey Türk turizmcisi, bir konuşalım mı? Yıllarca Türk misafirperverine şöyle baktın. Ne uğraşacağım bunlarla? Bodrum zaten dolu. Marmaris taşıyor. Datça efsane. Yabancı turist geliyor, avra bırakıyor. Bir Türk ailesi 5 günlük tatil yapmak istediğinde önüne 250 bin liralık

0: üzerine bir de yavaş yavaş Hasan Şaş diye neşelendi. Sen ne yaptın? Burada bir tabak kalamara 50 avro istedin. Türk turistin Halkadiki'de aynı kalamalara 10 kalamara 10 avroya yediğini görünce suratın düştü. Balkanlarda 50 bin liraya hem gezip hem de krallar gibi ağırlandığını görünce içinden bu Türkler de çok nankör dedim. Ama dur biraz düşün. Yıllarca sen Türk turiste halk plajı şurada su 30 lira ama dışarıdan içecek getiremezsin diyen sen değil miydin? Yabancı turist başımızın tacı. Türkler zaten mecburen geliyor diyen de sen diyerek küstürmedin mi? Şimdi neden Rus turist gelmiyor, Alman turist başka ülkelere gidiyor, Hollandalı rotasını değiştiriyor diye düşünüyorsun? Çünkü turizm yalnızca oda satmak değildir. Turizm biraz vicdan, biraz kaliteli hizmet, biraz makul fiyat, her şeyden önce insanlık meselesidir. Türk turistin kıymetini şimdi mi anladın? Biraz geç kaldın be turizmci. Ama olsun, şezlongların boş, sinekler çok, düşünmek için vaktinde bol. İyi sezonlar. Doktor Erkan Uzunoğlu. Seferhisar da böyle hocam. Bir boyozu, bir yumurtalı ile birlikte bir de yanına çay koyup 1000 lira istiyorsan, hocam iş yapmasan ya. Sen bat ya. Bak çok net söylüyorum. Hiç bu konuda mütevazı değilim. Bat abi sen ya. Nedir abi bir boyozun maliyeti nedir? Bir yumurtanın bir çayın maliyeti nedir? Bunu 1000 liraya 500 liraya satmak nedir hocam? Bunu denetlemek de gerekiyor tabii de. Neyse. Çok güzel yazmış Doktor Erkan Uzunoğlu. Nefis söyledi Faik abi. Özetle biz uyandık hocam. Homo sapiens olduk. Sen şimdi başka yöntemler bul turizmci.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Elimiz devam ediyor ve Fanatik Gazetesi'nin sevgili müdürü ve değerli ismi Zafer Büyükavcı hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın.
1: Günaydınlar, iyi yayınlar Emre.
0: Beni unutmuşsun. Unuturum
1: Efendim?
0: hiç. Beni unuttun mu diyor.
1: Ya kusura bakma ne olursun. Yani unutmadım tabii ki ama şöyle bir şey oldu. Bir seyahate çıkmıştık. Onun yorgunluğu, kargaşası derken öyle bir sıkıntı oldu. Ama şu an gördüğün gibi Emre Amade'yim, buradayım.
0: Ya estağfurullah. Yunanistan mı senin de yolculuğun?
1: Yok. Ben. Ben
0: Efendim?
1: hala Türkiye topraklarındayım. Türkiye
0: Ya artık
1: topraklarındayım
0: ya, canımsın ya abi. Peki, öncelikle dilersen Aziz Yıldırım'ın açıklamaları üzerinden yürüyelim. Çok sertti, çok öfkeliydi. Özellikle evladıyla ilgili noktada bir ara kontrolü kaybetti diye düşünüyorum ama haksız mıyız
1: Evet.
0: diye de soruyorum.
1: Yapmak lazım. Yani Fenerbahçe Başkanı böyle konuşmalı mı diye soracak olursan konuşmamalı elbette. Ama Fenerbahçe Başkanı'nın çocuğu hakkında böyle konuşulmalı mı? Orada da konuşulmamalı. Yani bazı çizgileri hep birlikte çizmemiz gerekiyor aslında. Basın olarak, yöneticiler olarak. Yani çizeceğimiz çizgi de şu olmalı. Biz bunu Fanatik Gazetesi'nde yıllar önce bir karar

0: verdik. O karar yüzünden söylüyorum. Futbolcuların özel hayatlarıyla ilgili çok fazla detaya asla girmedik ve girmeme kararı aldık. İşin tamamen sportif yönüne bakalım dedik. Sevgili Necil abi ile birlikte böyle bir konuşma yapmıştık yöneticiler olarak. O günden beri de böyle devam ediyoruz. Bence böyle de olmalı. Yani eğer ki nasıl söyleyeyim, bir kulüp başkanına o kulübün ağırlığına yakışmayacak kadar kötü bir hayat yaşıyorsa o başka. O konuda bir şey söyleyemem. Ama tamamen masumane bir özel hayattan bahsediyorsak eğer, bence o çerçevenin içine de girmemek lazım.
1: %100
0: Aa, yani
1: aynı
0: sen
1: fikirim.
0: bunu yani sen girersen karşındaki muhatap da elbette bir koruma içgüdüsüyle farklı sözler kullanabilir. Hani evlerine kadar giderim tabii ki doğru bir ifade değil. Ama
1: Abi bir de bunlar
0: bilemiyorum. Yani
1: gazeteci mi
0: çok
1: sorusunu sormak lazım. Yani elmalarla armutlar çok karıştırmadı mı? Yani Twitter'da her önüne gelen, her YouTube'da hesap açan kendine bir gazeteci sıfatı koyuyor. 15, 100, bilemedim 1000 takipçisi olan ben gazeteciyim diyor.
0: sevgili Emre Tülay, ben 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Kurulduğu günden beri Fanatik Gazetesi'nde çalışıyorum. Sürekli basın kartı sahibiyim. Büyüklerimin yanında hala ben gazeteciyim demeye utanırım. Çünkü çok büyük duayenlerimiz var. Atilla Gökçeler, onlar bunlar. Ama şunu söyleyeyim. Buna aslında basın örgütlerinin karar vermesi gerekiyor artık bir yerde. Ya ben şunu biliyorum. İşte maçlara gidiyoruz. Atıyorum Fenerbahçe'nin maçına gittim. Basın tribünündeyim. İki tane gencecik kız kardeşimiz gelmiş, bir video çekiyorlar maç başlangıcında. İşte Kadıköy'deyiz, Fenerbahçe'nin çok önemli bir maçı var, Sturm Graz maçının önündeyiz. Videosu çekiliyor değil mi? Atılıyor sosyal medyaya, sonra kızlar yok. Ama hesaplarına bakıyorsun, maçı izlemişler gibi anlatmaya devam ediyorlar ama onlar o maç esnasında başka yerdeler. Yani bir şeylere karar vermek gerekiyor. Bu işi layıkıyla yapalım. Layıkıyla yapmaya çalışan ve buna devam eden insanlar var. Emekçiler var. Bir tarafta da işin tamamen magazin boyutunda olan saçma sapan bir kitle var. Kimse kusura bakmasın, ben onlarla aynı mesleği yapmıyorum.
1: Ama tabii
0: Yani benim
1: o
0: yaptığım meslek.
1: kitledeki ablalar da bizim kazandığımız paranın 5 katını kazanıp A kanalından çıkıp B kanalından B gazetesinden çıkıp C gazetesine gidiyor. Ben de 36. yılım abi meslekte LinkedIn'a CV'mi koydum iş arıyorum diye.
0: Ya işte şunu söyleyeyim, yani hani bir söz var. Ayaklar baş olduğunda her şey çok farklı olur. Yani liyakat çok önemli. Liyakatın bittiği yerde hiç kimse hiçbir şeyden bahsedemez. Düzgün bir şeyden bahsedemezsin. Maalesef böyle. Yani bu sosyal medya dediğiniz şey dipsiz kuyu. Dipsiz kuyu, yani insanları bir kalemde, bir cümleyle bütün kariyerlerini bitirebiliyorsun. İnsanların sosyal hayatının, insanın özel hayatını yerle bir edebiliyorsun. Ve çok ciddi inanan bir kitle var. Ben bunu anlamıyorum. Biz Twitter'da gördüğümüz her şeye inanmıyoruz. Soruyoruz, soruşturuyoruz, sorguluyoruz.
1: Çünkü sen gazetecisin
0: Ama
1: abi. Birinci kural, septik olmayı öğretiyoruz ya biz çocuklara.
0: yani ama sokaktaki insan öyle değil ki. Bunu gören diyor ki, aa bu da böyleymiş diyor. Yani artık çok farklı bir konuma geldik. Yani ben bakın, ben yani 54 yaşındayım. Hayatım boyunca özgürlükler için mücadele ettim. Özgürlük benim için çok kıymetli. Ama özgürlük kelimesini de iyi ifade edebilmek gerekir. İyi tanımlayabilmek, özümsemek gerekir. Yani özgürlük her şeyi yapabilme hakkı değildir. Özgürlük bir başka kişinin özgürlüğüne müdahale etmediğin sürece kendi içinde yapabileceklerini yapabilme özgürlüğüdür. Yani insanlar özgürlüğü şey zannetmesin lütfen. Ben özgürüm, la ilahe illallah, her şeyi yaparım değil. Başka insanların da bir alanı var. O alana girmeyeceksin. O alana girdiğin zaman onun özgürlüğünü kısıtlamış olursun çünkü. Buna meslek gruplarının bir karar vermesi lazım. Ya yani bu Twitter, işte yani isim verebiliyor muyuz bilmiyorum da, işte bu
1: Ver
0: sosyal
1: abi ver ver
0: medyanın,
1: her şeyi ver ya. Hiçbir
0: yok
1: sorun yok.
0: Twitter, yok Instagram, yok o bu, yani buradaki paylaşımlara artık bir kısıtlama getirilmesi lazım. Ya da ne diyeyim, ceza diyeceğim de yani bana yakışmayacak. Özgürlük mücadelesi yapıyorum diyorum da. Yani ama bir şey olması lazım. Yani bu kadar
1: Ya, ya
0: serbest
1: da
0: olmamalı.
1: orada gazeteci sıfatını taşıyabilmek için iletişim başkanlığının bize vermiş olduğu basın kartının önemini anlatabilecek bir yaklaşım ortaya koyması lazım. İzleyen de takip eden de herkes gazeteci değil. Ha bak bu adam gerçekten gazeteciymiş, bilgiyi de doğru verir yaklaşımını ortaya koymak gerekir diye düşünüyorum abi.
0: Yani bence de yani bir şey yapılmalı ama yani dediğin gibi yani eline küçük bir kamera alan stat kenarında video çekip şey ben diyor basın mensubuyum gazeteciyim havasından geçirmiyor 1500 yani böyle saçma sapan bir ortam yaşıyoruz ama şükürler olsun ki hala büyüklerimiz var onları gördüğümüz zaman da kalbimizde böyle pırpır atıyor yani büyüklerimizi gördüğümüz zaman hala stada gelen büyüklerimizi gördüğümüzde de mutlu oluyoruz. Sevgi saygı kısmını zaten geçtim. Maalesef bu kuşakta öyle çok ciddi bir sorun var. Sevgi saygı onlar için bir zulüm adeta. Ama dert değil. Sadece şu var. Meslek, yani bu mesleği yapacaklarsa eğer bu mesleğin etik kuralları var. Lütfen onlara saygı göstersinler.
1: Abi buradan dilersen Fenerbahçe'nin yarın oynayacağı maça geçeceğim ama önce şunu da sorayım. Ren maçında Dursun Özbek'e istifa sesleri tribünlerden akıl alır gibi değil. 4 yıldır üst üste şampiyon olan Galatasaray'da başkan bunu hak ediyor mu sorusu.
0: Ya Galatasaray'da böyledir. Kim olduğunu, ne olduğunu hiç önemli değildir. Galatasaray yanlış anlamış, anlaşılmasın lütfen ama işine yaradığı sürece Galatasaray'a hizmet ettiğin sürece varsındır. Hizmette bir gün aksama yaşatırsan da seni bir kalemde silip atar Galatasaray. Fenerbahçe gibi değildir, Beşiktaş gibi değildir. Hani ahde vefa falan diyoruz ya. Galatasaray'da böyle bir şey yok bana göre. Çünkü Adnan Polat bir stadı yoktan var etti. Galatasaray'a şu an büyük bir mabet kazandırdı ama artık esamesi bile okunmuyor Galatasaray'da. Çünkü o süreçte sportif anlamda başarısız kaldı. Dursun Özbek inanılmaz başarılar kazandırdı değil mi? Ama bu sene işte Beşiktaş Trossard'ı alıyor, Trabzonspor Salah'la görüşüyor, Fenerbahçe Greenwood'u getirmiş. Galatasaray kimseyi almadı. Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası için başkanın başarısız olması için bu yeterli bir kıstas. Yani Galatasaray'ın başarısızlığa ya da geride kalmaya tahammülü yok bu camianın. Dursun Özbek'e de istifa sesleri gelir. Bundan sonra da statta da gelir. Transfer yapmadığı sürece de bu sesler devam eder ve şöyle söyleyeyim. Bir olağanüstü genel kurul olursa da seçilemez. Galatasaray böyle bir camia çünkü.
1: Zafer Büyükavcı, Fanatik Gazetesi'nin çok değerli yöneticisiyle birlikteyiz. Fenerbahçe, Sturm Graz çarşamba günü ve perşembe günü de Çek takımı Beşiktaş'ın rakibi neler söylersin?
0: Ben yani bir şey diyeyim. Rövanşlar öncesinde de bir konuşmuştuk. Geçtiğimiz hafta. Zor olacak ama ikisi takımımız da geçecek demiştim. Ben Başakşehir'den de umutluydum ama bilemiyorum. Yani Başakşehir bu kadar yatırımın karşılığında aslında bakarsam büyük bir fiyasko yaşadı. Tabii ki fiyasko demedik gazetemizde ama ben kişisel fikrim olarak bunu söyleme hakkını kendimde buluyorum. Bu kadar büyük yatırımla o turu geçmeliydi yani Başakşehir. Beşiktaş ve Fenerbahçe için bana göre yine işler yolunda olacak. Ben iki takımımızın da tur atlayacağını düşünüyorum. Hatta gönlüm istiyor ki ikisi de işte direkt gruplara kalabilsin. Ama ben bu turu çok rahat geçeceklerini düşünüyorum. Yani iki takım daha bizim ayarımızda, bizim kalitemizi, dengemizi takımlar değiller çünkü.
1: Zafer Büyükavcı hocamla birlikteyiz. Trabzonspor için neler söylersin hocam? 1950, 59. yılını kutladılar.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Ben 2 yıl sonrasını çok merak ediyorum. Onlar için büyülü bir sayıdır ya. Bakalım nasıl olacak kutlamaları. Ama
1: 61. yıl. Güzel,
0: abi,
1: güzel.
0: çok çok başka bir şey olacak diye düşünüyorum ama şu var. Trabzonspor bu ülke futboluna katılmış en büyük renklerden birisi. Yani Trabzonspor gelinceye kadar Türk futbolu denildiği zaman akla İstanbul geliyordu. Ama Trabzonspor'un futbolumuza katılmasıyla birlikte futbolun artık Anadolu'ya yayılma projesi de belki de biraz daha hızlandı tabii ki kesinlikle hızlandı. Onların şampiyonlukları bu açıdan çok kıymetli. Hala da renk katmaya devam ediyorlar. Çok iyi takım yaptılar. Ben bu yönetimin transfer politikasını genç bir kardeşimiz de vardı Scout Paşı. Ayrıldı gerçi ama onun hamleleriyle çok düzgün transfer politikası izlediğini düşünüyorum. Yani genç oyuncuları 5'e alıp 30'a satmak, ama yetiştirebilmek ve Avrupa'da artık genç oyuncuların ben buraya gitmeliyim çünkü buraya gidersem istediğim patlama yapabilirim. İtibarsını uyandırması Trabzonspor için çok büyük artı. Şimdi bu kadar iyi transfer politikası izlerken bir de yanına hani derler ya,

0: Ya pastanın çileğini koydular. Eğer ki Muhammed Salah Trabzon'a gelirse çok başka bir seviyeden bahsedebilir hale gelebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü yani Salah transferi sadece saha içi değil, saha dışında da çok farklı bir seviye demek. Bu konuda çok detay var ama o detayları konuşabilecek miyiz, yazabilecek miyiz bunu zaman gösterecek. Onu söyleyeyim. Her şeye hakimiz ama gazeteci refleksiyle hareket ediyoruz. Bazı şeyler var. Yazılabilir mi, konuşulabilir mi? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Yani ama Salah transferini lütfen sadece bir kulübün bir futbolcuyla transfer görüşmesi gibi algılamayın. Sadece bu ipucunu verebilirim.
1: Sevgili Zafer Büyükavcı hocamla birlikteyiz Fanatik Gazetesi'nden. Hocam çipli top geliyor. Yarın hakemlik semineri var. Neler söylersiniz? Basınla buluşuyorlar.
0: Ya şöyle söyleyeyim. 100 yıl geç kalınmış falan bir karar. Bence. Çipli top. Yani her şeyi, her sesi kesecek buluş. Yani nedeni şu. Şimdi var diyoruz ki var var. İyi de varın başında da bir adam var. Yine bir adam var. Yine bir insan var. O şurada durdurdu dediğinde durduruyorsun. Yani saniyenin onda biri kadar bir süreci erken alırsa ofsayt olmayabilir. Geç alırsa ofsayt olabilir. Yani sonuçta yine insanın karar verdiği bir mekanizmadan bahsediyoruz. Her ne kadar teknoloji destekli olsa bile. Çipli top dediğin şey de ama şu var. Top çizgiyi geçti mi? Çip zaten o sana gösterecek bunu. Geçti ya da geçmedi. Bitti. Yani insani bir takviyeye gerek yok burada. Karar vermeyeceksin. Artık top sana diyecek ki bu gol, bu taç, bu korner, işte şu veya bu offside. Ya top sana diyecek bunu. Burada da herhalde artık burada da hile hurda yapılabilecekse eğer zaten futbol oynamamızın bu güzel oyun oynamamızın bir mantığı yok. Bana göre dediğim gibi yani futbolun var olduğu günden beri futbol dünyasına katılmış en önemli karar olabilir. En güzel karar olabilir benim açımdan.
1: Sevgili Zafer Büyükavcı ile birlikteyiz. Bugünkü manşet Fanatik'te Leao rekabeti kızıştı. Biraz açalım mı?
0: Evet. Açalım. Ya şöyle, ben şunu çok net biliyorum. Fenerbahçe Greenwood'u almadan daha önce Aziz Yıldırım'ın Leao'yu mutlaka alalım dediğini biliyorum. Yani bunu da neden söylediğini söyleyeyim. Leao'nun hem kanat hem de içeride yani daha santrafor özellikle bir oyuncu olduğunu düşündüğünü ve çok arzu ettiğini biliyorum. Leao transferini çok istediğini biliyorum Aziz Yıldırım'ın. Bu nedenle Fenerbahçe Leao konusunda masadan hiçbir zaman kalkmadı. Önce onu söyleyelim. Ha birçok yalanlama yaptılar ama bu yalanlamaların hiçbirisinde biz Leao'ya ilgi duymuyoruz demediler. Biz gitmedik dediler, görüşmedik dediler, transfer teklifi yapmadık dediler ama ilgimiz yok demediler. Çünkü var, ilgileri %100 var. Aynı şekilde Galatasaray'da. Okan Buruk da böyle bir kanat oyuncusu istiyor ki zaten Okan Buruk'un geldiği günden beri dikkat ederseniz en çok istediği şeyler sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık. Ve bir türlü tutturamıyor. Yani ben Okan Buruk'un çok başarılı bir teknik adam olmasına rağmen transfer konusunda çok başarısız bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Yani bugüne kadar getirdiği hiçbir oyuncunun tutmadığını düşünüyorum. Hani herkes diyecek ki Osimhen diyecek ama Osimhen değil. Yani Okan Buruk tercihi falan değil yani. Bu Osimhen. Osimhen olduğu için tutuyor. Veya öbürü Davinson Sanchez olduğu için tutuyor. Yani Okan Buruk'un getirdiği sağ bekle sol beklere harcanan para 150-200 milyon eurolardan fazladır geldiği günden beri. Hala Galatasaray'ın sağ beki sol beki yok yani böyle düşünmek lazım. Leao konusuna dönersek Galatasaray'da Leao'yu çok istiyor ve çok enteresan başka bir şey söyleyeyim. Yani dolar ve euro kuru bu kadar aleyhimize işlemesine rağmen Avrupa'nın transfer piyasasında birçok transferde Türk kulüpleri Avrupa kulüplerinden daha cömert olabiliyorlar şu aşamada. Ve Leao konusunda da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın işte diğer ilgisi olan kulüplere oranla çok daha cömert olduğunu biliyoruz. Yani Avrupa kulüpleri Leao konusunda Milan'a o istediği paraları 50 milyon euro civarındaki bonservisi vermeye asla düşünmediğini biliyoruz. Türk kulüpleri de bu konuda iyi bir ödeme planıyla varız diyorlar masada. Dolayısıyla iki kulüp arasındaki yarış devam ediyor. Dünkü ıslamalardan sonra Dursun Özbek gözünü karartır mı? Karartır. Ama karşısında Aziz Yıldırım var. Yani ona birle giderseniz Aziz Yıldırım'a üçle geri dönebilir. Bizi çok çekişmeli bir lağa süreci de bekliyor. Kime daha yakın derseniz, ben şu aşamada Fenerbahçe'ye daha yakın olduğunu biliyorum. Ama ilerleyen günler neyi değiştirir tabii birlikte göreceğiz yani. Ama şu an Fenerbahçe'ye daha yakın oyuncu.
1: Zafer Büyükavcı üstadımla birlikteyiz. Hocam son sorum bir dinleyiciden gelmiş. Gökhan Lök'ten gelmiş. Diyor ki size ahdı vefa yok dediniz. Nasıl olmaz? Herkesin doğum gününü kutlarız. Her günü hatırlarız. Galatasaraylılar eski futbolcularını her daim hatırlarlar. Bizde ahdı vefa değil. Başarısızlığa tahammül yok. Kimse başarısız o bedelini öder. Dün değil yarın önemli bizim için demiş.
0: Evet, doğru söylemiş. Ben yani şimdi hala Drogba'nın bile geri dönüp Galatasaray'la ilgili güzel sözler söylediğini de biliyorum. Ama bu Gökhan'ın fikri, o da benim fikrim. Yani o bana katılmak zorunda değil, ben ona katılmak zorunda değilim. Yani bugün Adnan Polat'ın Galatasaray'da adının anılmıyor olması başarısızlığa tahammülsüzlükse eğer Gökhan haklı. Eğer değilse başka nedenler varsa da ben haklıyım. Yani bu benim söylediğim şey sadece buydu yani.
1: Abi her zamanki gibi çok nazik, çok mükemmel ve gerçekten Fanatik gazetesinin o fan etik köşesi vardı ya. Ben büyük bir hayranlık.
0: Evet izledim. Hakan Can ve sevgili abinin yaptığı.
1: Evet Hakan abi rahmetli. Yani ona hep uygun davranış gösterdim ve ben sana benden daha küçük olmana rağmen her zaman büyük bir hayranlık besledim. Kucak dolusu sevgiler
0: Zafer Hocam. Çok teşekkür ederim. Ben sevgiler saygılar sunarım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ve veda vakti. Zafer Büyükavcı ile birlikte olduk. Ona çok teşekkür ediyoruz. Fanatik Gazetesi'nin değerli haber müdürü bizlerle birlikteydi. Biz de veda ediyoruz ve diyoruz ki yarın saatler 7'yi gösterdiğinde sen kimseye randevu verme. Ben burada olacağım. Seninle birlikte zamanı paylaşacağız. Sohbet edeceğiz. Buranın bu saatin tam 3 saatin bir spor programı olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Şimdi son dakika gelişmesi vererek gideyim. Enflasyon rakamları açıklandı. Temmuz ayı enflasyon rakamı 1.78'miş. TÜİK öyle diyor. TÜİK diyor bunu. 1.78. Saygılar efendim. Hoşça kalın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray her sene bir orta saha gündemi yaşanıyor. Kaç senedir bak. Yani bunun sebebi sadece günü kurtarma operasyonlarına gidilmiş olması değil. O da var da. Aynı zamanda şu, oynanmak istenen oyunun handikapları her sene Şampiyonlar Ligi, yani öyle bir platformda görünüyor. Aslında bu bakıldığı zaman iyi de bir şey. Niye? Çünkü Süper Lig'de bir serap var ya. Hani o serabı kapılıp eksiklikleri görmezden de gelmiyor oluyorsun. Şimdi orta sahada Galatasaray'da sürekli kapatılması gereken bir eksiklik çıktı kaç senedir. Çünkü Galatasaray'ın o pres oyunu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde atıyorum Bodo gibi maçlarda, hani orada oynadığı oyun, iki tane 6-8 oynayan ve bunu iyi seviyede yapabilecek oyuncu bunu mecbur kılıyor. Ama Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna baktığımızda işte İlkay, Sara, defansif orta saha bir kenara dursun. Zaman zaman Osimhen'in yanına kadar gelip konumlanan oyuncular olduğu için bütün bir sezonu yükü kim çekti? Torreira çekti, Lemina çekti, onların sırtına bindi. Şimdi bu durumda ikisinden birinin zaman zaman da olsa performans düşüklüğüne, hatta sakatlığına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın kesinlikle 6-8 numara oynayabilen, dinamizminden çok şüphe duyulmayacak ve yani arkayı biraz da süper oyunculardan bir alabilmesi lazım. Yani böyle bir oyuncuya gidebilmesi lazımdı. Bu anlamda genç ama bu görevleri Premier Lig seviyesinde farklı takımlarda gerçekleştirmiş bir futbolcuya gidildi. Yani Leslie hamlesi, hani sadece bu bakımdan bakılsa bile bence profil olarak uygun. Tabii oyuncunun işte yapabildikleri, yapamadıkları ve bunun Galatasaray'a getireceği artılar, eksiler, bu göze bakacağız. Hani oyuncuyla ilgili konuşacağız ama hadi oyuncunun ilk neleri yaptığına bakayım, öyle devam edeyim. Şimdi oyuncunun futbol piyasasında parlayışı şüphesiz Ren yıllarında oldu. Okumuşsunuzdur da zaten. Hatta Fenerbahçe'nin Ren'le 3-3 berabere kaldığı maçta da iyi bir performansı vardı oyuncunun. Bence oradaki kullanımı da Galatasaray için bazı önemli ipuçları veriyor. Buna biraz değineceğiz. Bu arada amcası da topçuydu, onu söyleyeyim. Onyekaçi Apan, Ren deyince oradan aklıma geldi. O da Ren'de oynuyordu. Şimdi o sahaya çıkmadan önce Leslie tribüne çok çıktı orada amcasını izlemek için. Ve muhtemelen amceliyle de akademiye gitti. Yani 8 yaşında başladı en alttan ve daha 17'sinde A takıma. Şimdi oyuncu Ren yıllarından sonra gösterdiği etkili performansla da Chelsea'nin o yatırım havuzuna girdi de Chelsea'nin oyun dönüşümleri içerisinde veya dönüşememezlikleri içerisinde o da nasiplendi. Çok fazla forma şansı bulamadı. O makaleli olur muyum acaba orada diyordu ama Chelsea bu malum. İlk önce yanlış hatırlamıyorsam Southampton'a kiralandı. Orada bak istikrarlı bir performans sergiledi. 30 üstü maça çıktı. Hatta dur performansı. 1 gol 2 asist. Ki oyuncunun hani birinci görevi değil, üçüncü bölgede iş yapmak. Burada yine 4-4-2'ye benzer bir dizilişle performans gösterdi. Farklı mevkilerde de kullanıldı bu arada. Sonrasında Burnley'e kiralık olarak gönderiliyor. 38 maça çıkıyor. Orada da 3 gol 1 asisti var. Ama Galatasaray için mühim olan istatistiklerini şimdi verir arkadaşlar yanda. Görürsünüz, tabloya bakarsanız gerçekten değerli sayılar var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. İyi bir kesici olmasından mütevellit o kazandığı ikili mücadele oranları. Kazandığı hava topu, başarılı dribbling sayısı o kadar üst düzey değil ama bazen topla beraber uzayabilen bir oyuncu olması, özellikle 18 pas arası, aslında baktığımız zaman 35 Premier Lig maçında çok yüksek olmayabilir, yine de değerli bir sayı. Yani oyuncunun bunu denediğini gösteriyor. Üçüncü bölgede uzun paslar atmasını seven bir oyuncu, 68 kere bunu gerçekleştirdiğini veriler ışığında söyleyebiliriz. Tabii bunlar sayılar. Yani sadece bunlarla futbolu ölçemezsiniz. Zaten Premier Lig'de yapılmış istatistiklerle Süper Lig üzerinden bir yorum yapmak da birebir karşılık bulmuyor. Hatta geldiği takım açısından da öyle şimdi. Yani o nedenle birebir almak da doğru değil oynadığı takım ve oyun formasyonunu düşündüğünde. Neyse. Oyuncunun saha içindeki kullanımına baktığınız zaman çeşitli takımlarda oynasa da genellikle 4-4-2 oynayan takımlarda hani bu formasyonun arkayı süpüren oyuncusu olduğunu görüyoruz. Hani Leslie size inanılmaz paslar, inanılmaz kilit toplar atabilen veya işte ne bileyim bir Gedson Fernandes modeli topla beraber aksın gitsin futbolculuğu diye bakma yani. Böyle uzun boylu, uzun bacaklı bir futbolcu olmasından dolayı daha çok derinde savunan, ama bu da iki stoper arasında değil, yanlış anlaşılmasın, merkezi kapatan, sağa sola yardıma giden, basan, alan, sonrasında veren, bunları iyi bir şekilde yapan, ön sezisi yüksek bir futbolcudan bahsediyoruz. Bence en önemli özelliği de bu, ön sezi. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar, iyi haftalar dileyelim herkese. Artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Son dediğimiz konu da ligin başlangıcı anlamında. Yani bir başlangıcın sonuna, bir sonun başlangıcına, ya da öyle olması lazım. Kafa yanmış olabilir birkaç kişi de, aramızdan ayrılsınlar diye yapıyorum onlar. Anlayamayanlar oluyor. Abi ne anlatıyorsun, ben tam anlayamadım diyenler var. O yüzden en baştan eleyelim ki eleğimizle beraber devam edelim. Şimdi yeni sezon hazırlıkları kapsamında bazı hazırlık maçları oynanıyor. İşte Avrupa ön eleme mücadeleleri tamamlanıyor. Yarım kadrolarla, eksik olan oluşumlarla, planlamayla. Bundan sonrası için de eksikler çok daha net bir şekilde görülüyor. Ya da performans anlamında bir de oraya o geldiğinde iyi olur şeklinde yorumlar yapılabiliyor. Galatasaray'ın konuk ettiği Rennes'le 3-3 berabere kaldığı maçın aslında detayları arasında biraz daha kafa karıştırabilecek ayrıntılar var. Sizin de gördüğünüz ve dün geceden beri sürekli olarak sosyal medyada yapılan yorumlarla üzerine katarak ilerlettiğiniz konular bunlar. Şimdi iki kez öne geçmesine rağmen Esteban Lapaul'un hat-trick yapmasıyla geriye düşen Galatasaray'ın 90+4'te Barış Alper Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle beraberliği kurtarmış olması tartışılır mı? Hazırlık maçıdır. Çok da fazla gündeme gelmez ama biraz eksikliklerin, aynı zamanda hafif yapılmayan transferlerden dolayı ıslıklanmanın, homurdanmaların fazla olduğu bir günün sabahındayız. Bununla birlikte Osimhen'le işte dakika 18'de Saray'la ve Barış'la bulunan gollerin yanında acaba rakiplerin mi hamleleri dolayısıyla bir beklentiye giriliyor, ya da önümüzdeki sezon daha büyük bir Şampiyonlar Ligi beklentisi olduğu için mi biraz daha ön plana çıkıyor? Şimdi tabii WhatsApp üzerinden de mesajlar geliyor. Bu konuyla alakalı olarak İki tane konu var. Burada transferler falan derken hazırlık maçlarıyla, kadrolarla, açıklamalarla, işte Fenerbahçe Divan Kurulu'ydu. Öbür taraftan Galatasaray'ın Rennes maçı sonrasında başkanı ve yöneticileri tarafından yapılan açıklamalardı. Hani bunlar mı ön planda? Biraz Serdar Adalı'nın Salah konusunda geri planda kalması mı? Ertuğrul Doğan'ın Salah'la ilgili yaptığı açıklamalar mı? Bir Salah'tır ki gidiyor, devam ediyor. Ama en sonunda artık yavaş yavaş sonuca doğru ilerleniyor. Türk futbolu, bilmiyorum yani, transferlerden sonra tamamen şeye odaklanacak. Fikstüre daha çekilmesine rağmen daha 3 hafta geçsin. Abi nedir ya bu, sürekli o içeride oynuyor, biz dışarıda oynuyoruz. Daha oralara gelinmedi farkındaysanız yani. Üzerinden bir geçildi. O kadar yani, hani tozu alındı daha konunun. Detaylı bir temizliği yapılmadı yani. O yüzden şimdi çipli topların gelecek olması, hakem seminerinin bugün yapılacak olması falan diye, normalde geçen sezon olduğu gibi biz de normal hakemler ve normal topla ilerliyorduk. Şimdi çipli top gelecek, normal hakemlerle devam edeceğiz. Aslında olması gereken çipli hakemler olması lazım. Normal topla biz devam edebiliyorduk zaten. Topla ilgili bir sıkıntımız yoktu. Bizim hakemle ilgili sıkıntımız olduğu için, yani normalde aslında çipliydi de biz o çipi çok göremiyorduk. Hani çipin kontrolü bir şeyin, sistemin üzerinde değildi. Birinin üzerinde olduğu için çip. Çok iyi. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır var ya, işte bu. Bu o işte yani. Ürün mü dersin ona, ne dersin bilmiyorum ama böyle bir gerçek var. Hani bize çipli hakem lazım, normal topla devam edebiliriz durumunun arkasındayım ben arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Tabii şimdi bu zamana kadar şöyle bir gerçek var. Dört büyüklerin son açıkladığı transferleri ve tarihlerine bakarsanız 15 Temmuz'da bir Trossard transferi yapmış. Aslında en erken transferi 14 Temmuz'da Greenwood'la açıklıyor resmi anlamda. Görüşmeleri falan vardı zaten Greenwood transferi Fenerbahçe'nin. Ondan hemen sonra bir gün sonrasında Beşiktaş Trossard'ı getiriyor. Galatasaray'da Ogo Çukwu'yu getiriyor Leslie'yi 15 Temmuz'da. Trabzon'da diyor ki 28 Temmuz'da ben de Mitongo'yu aldım diyor. Rene Mitongo'yu 28 Temmuz'da. Bunların dışında 2 Ağustos'ta yani dün Trabzonspor kuruluşunun 59. yıl dönümünü kutladığında böyle bir kutlama içerisinde dün net bir şekilde resmi bir anlamda açıklayamadıysa Salah'a biraz böyle bir pürüz var demektir. Yani bu pürüz dediğimiz bir küçük çapak çapak dediğimiz para anlamına geliyor olabilir. Trabzon'da belki imaj haklarıyla ya da forma satışlarıyla ilgili bir problem ya da sıkıntı yaşıyor olabilir. Tabii bununla ilgili olarak herkesin hep sorduğu bir soru var. Yani dünden beri ben de dün bütün günü yolda geçirmiş biri olarak bir düğün dolayısıyla İzmir'e gittim. İzmir'den dönüşte işte yaklaşık 8-9 saat iden normalde 4-4,5 saatte hani yeni otoyolumuzla 4 saate kadar indi falan durumu var ya. İstanbul'dan çıkış 4 saat, İzmir'den çıkışta 4 saat olunca 8 saatin zaten çıkış ve çıkışlar için geçerli oluyor. Normal yolda 4 saat olunca üzerine ekleye ekleye gidiyorsunuz. Ve zaten onlar eklene eklene geliyor. Hani Susurluk tarafından, Edremit'ten gelenler, Ayvalık, Mayvalık, Göcek, Möcek o taraflardan gelenler çıkıyor. Öbür taraftan işte Orhan Gazi'den geldikten sonra Anadolu üzerinden gelen işte Kerpek, Kefken tarafından Sakarya'dan başlayıp ta Karadeniz sahilden hafta sonunu orada değerlendirip gelmeye çalışanlar olabiliyor. Böyle eklene eklene katlana daha doğrusu çığ gibi İstanbul'a doğru bir kavimler göçü kıvamında gidiliyor zaten yani. Bununla birlikte o esnada cebelleşme durumum var trafikte. Sağdaki bir araba geçince dünyanın en mutlu insanları olan bizler. Onun sonrasında onunla bir mücadelede ay bu uğur girecek mi o çıkacak mı birden mi fren yapacak deyip pat pat pat ne oldu şimdi burada trafik durdu falan diye 5 dakika sürecekmiş yoğunluk deyip bir bakıyorsun mesela böyle 5 araba arka arkaya girmiş. Niye? Çünkü tampon tampona aşkın Ceyhun Yılmaz'ın dediği gibi yıllardır hani tampon tampona olan aşkın en sonunda bu kadar yakınlaşmadan sonra o öpücük gelecek zaten yani o dokunma olacak o temas kaçınılmaz yani başka bir çaresi yok bunun. Birden fren yapması onun arkasından car car car fren sesleri lastik sesleri falan. O yüzden mesafeyi bırakıyorsun o mesafeyi şey zannediyor mesela. Şeye bak diyor lavuğa bak diyor mesela o mesafeyi bıraktığın için sana hop oraya giriyor. Ondan sonra bir mesafe daha bırakıyorsun ondan sonra biri daha giriyor. Sen lavuk oluyorsun tabii o mesafeyi bıraktığın için. Arkadaki diyor ki sürekli niye ön tarafı boş bırakıyorsun diyor. Arkadaki de selektör atmaya başlıyor sana gitsene diyor. Sen de diyorsun ki ya gittik de hani 15 dakika önce bir trafik durdu da 6 araba birbirine girmişti ya bu yüzden girmişti yani diyorsun. Boş ver onlar girmiş onlar salak biz girmeyiz diyor mesela. Yani öyle şeyler söylüyor savunmalar da bu yönde yani. Dikkat edersen girmezsin diyor. Çok iyi ya. Mesela diyorum ki ne kazandıracak bize bu kadar hani kıç kıça gitmenin bize faydası ne olacak diyor. 5 dakikada erken gireceğiz İstanbul'a diyor mesela. Öyle yani. Çünkü acelemiz var yani. Erken çıksaydık mesela daha erken çıksaydın sen madem bu kadar acelem var paldır paldır küldür küldür gidiyorsun böyle mesela daha öyle olsaydı. Yok be. Ay ay. Ben size vallahi şöyle söyleyeyim. Saygının olmadığı yerde bir beklenti olmasın. Bak o esnada telefonlar cayır cayır. Abi, salak geldi diyorlar doğru mu? Sen biliyorsundur. Beşiktaş vaz mı geçmiş? Çok para istemiş diyorlar. Bak bir de öyle şeyler var ki. Ya Aziz Başkan geçen nasıl konuştu? Birileri hakkında konuşunca isim vermiyor ama ben böyle sosyal medyada görüyorum işte Sercan Hamzoğlu'na işte Ümit Özat'a işte Murat Aşık'a ondan sonra Galatasaray'da işte o buna o şuna Beşiktaş'ta işte buna şuna ona buna falan deyip böyle herkese başkanın yöneticinin kime laf soktuğu biliniyor. Ama 3 hafta sonra bakıyorsun. Meclis gibi ya. Öyle kürsüde böyle ağızdan tükürükler, serliler falan. Lokantada aşağıda can ciğer kuzu sarması olduklarını gördüğüm anda ben siyasetten çok uzaklaşmıştım zaten. O yüzden ardından da şeye dönüyor işte bu. Yöneticilik kıvamında da öyle. Senin türbünde ya da televizyon başında, sosyal medya üzerinden takımını takip ederken maçında duyduğun hissiyatı o yönetici duymuyor. Hani orada o keyfini yapıyor locasında arkadaşlarıyla falan diyeyim. Ya bunu kaybetsek de önemli değil. Tamam, moraller tabii ki bozuk ama bilmiyorum, bir şeyler yapacağız artık kardeşim. Bizde zor iş yani. Bir önceki yönetimden devraldığımız enkazı temizlemek için uğraşıyoruz falan diyor. Bunlar bile bileli adestler aslında yani. Şimdi rakiplerin belli olması ne kadar etkili? Mesela desem ki Beşiktaş ve Trabzon'un playoff'taki muhtemel rakipleri hakkında bilgiler var. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Hani bu takımlarla alakalı olarak iki takımımızın da rakipleri eleyip lig aşamasına kalır. Zira çok zor rakipler yok gibi geliyor bana desem. Vallahi rakipler kim ki abi? Bir say bakalım, biz de ona göre bir söyleyelim falan diye düşünülebilir yani. Ya. Ya da abi rakibi makibi var. Leo geliyor mu? Salah anlaşmış mı mesela? Tek cevabı beklenen sorular bunlar. Çok da fazla bir şey konuşulmaya da gerek yok mesela. Gelen mesajlara bakalım. İzmir'den Salim yayınlar. Dün gece İzmir Karşıyaka'da çok kötü motor kazası oldu. Motorcular çok dikkat. 28 yaşında bir genç hayatını kaybetti. Lütfen motorcular daha sakin diye yazmış bir arkadaşımız. Eyvallah. Dodo Konancı arasaydın da sana yol tarifi yapardı. Ercan Köroğlu, ben iyi yayınlar diliyorum demiş. Her kapıyı açabilen ama açtığı her kapının kolları ile ilgili sorunlar yaşayabilen Ahmet Konancı. Ahmet Konancı yaşıyor. Devletler arası krize sebep oluyordu. Aziz Yıldırım, kızım hakkında paylaşımlar gördüm, gerekirse evinden alırım şeklinde yorumlar yaptı. Kızım için paylaşım yapanlara bunu diyorsun. Bizim de evladımız var. Aynı şekilde bel altı vurup izleyin diye ekmeğimizle oynuyorsunuz diye devam etmiş burada. Dodo 10 dakika Behçet Açar yollamış. Acar ya da 10 dakika daha devam et, beyinler yanıyor, o yüzden söyleyeyim demiş. Tam çipli hakem gerek diyecektim, ağzımdan aldın abi, yeminle az değilsin sen de demiş avukat Enes Küçük Kılınç yazmış. Abi Salah Trabzon'da diyorlar, doğru mu? Peki Salah Trabzon'da diyorlar diyenlere inanmayıp bunun doğru olup olmadığını sürekli benden teyit almaya çalışmanız, o da çok enteresan. Bu şey abi, Leo gelecek diyorlar. Sen onları takip ediyorsun zaten. Onlarla devam et. Yolu niye benle bundan sonraki kısımda? Yola çıktıklarını neden yolda bulduklarını en son neden benden mesela böyle bir beklentiye gidiyor. Abi ne diyorsun? Beşiktaş transfer yapacak diyorlar. Diyorlar. Mış mış mış da mış mış mış. En sevdiğim şarkılardan bir tanesi ya. Günaydın Doğan abi. 15 günlük sıcak bunaltıcı Malatya tatilinden sonra İstanbul'un serinliğine geldiğim için, senin sesini duyduğum için de çok mutlu olmuşum. Özlemişim Mediben diye yazmış. Leao'ya alan şampiyon olur mu diye. Şimdi şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. İyi isimleri almak tabii ki psikolojik anlamda rakibe karşı da takım içinde de biraz huzur ve güven ve aynı zamanda güç anlamında kendini iyi hissettirir. Bu çalışma ortamında da böyle, ya da bir mahalle maçında da mahallenin en iyi top oynayan arkadaşını adımlar yaptığında aldım verdim ben seni yendim dediğinde ilk isim onu aldığında, o ismin yanına seni de takıma kattığında of bugün çok iyi takım olduk falan hissiyatını anlarsın zaten. İyilerle beraber oynamanın ne demek olduğunu. Ya da güzel bir kalecin varsa, artık mesela karşı takımda kaleci yoktur ve her iki gol yedikten sonra kaleci değişecektir. Ondan sonra o takımdan hayır gelmez zaten yani. Hani kalede durmak istemeyen bilerek iki tane gol yer, benim sıram çabuk geçsin diye düşünür. Bunu halı sahalarda çok yaşamışızdır. Abi o golde yenir mi be lan yani böyle. Sen demin iki tane gol yedin 5 dakika içinde, ben gene 20 dakikadır kaledeyim. Hani aradaki farka bak gibi böyle tartışmalar çıkar. Zaten o takım karışmıştır. Diğer takım için şeydir o, uzaktan izlemenin vermiş olduğu haz durumu yani. Bizde de öyle. İyi biri geldiğinde, ama onun o gün o iyi oluşunun sezona yansıyışı nasıl olacak? Maç seçerek mi iyi olacak? Gerçekten geldiğinde sanki altyapıdan yetişmiş gibi bir futbolcu kıvamında mı iyi olacak? Yoksa büyük maçlarda yok, küçük maçlarda var ya da küçük maçlarda yok, büyük maçlarda var ayrımıyla mı aramızda bulunacak? Her gelen, örnek veriyorum, işte Alex gibi, Ortega gibi ya da ne bileyim Anelka gibi ya da Mario Gomez gibi, Quaresma gibi, Atiba gibi, Dick Kuyt gibi, ne bileyim Josep de Souza gibi falan, hani böyle isimleri sayınca işte Schneider gibi, Drogba gibi, böyle sürekli katkı verebilecek oyuncular mı artık yavaş yavaş bir sene verecek, sonra Nadas'a bırakacak, Nadas'tan sonra öteki sene hayırlısı artık falan diyebileceğimiz mi? Ya? Şimdi Greenwood'un gelişinden önceki anlatımlarını izlemeyen biri olarak diye söylesem ben, sizin yerinize konuşuyor olsam. Abi çok da Greenwood izlemedim ama bir anlattılar ki adamı. Sonra ben iki hazırlık maçında böyle bir ya da işte resmi maçlarda son dakikalarda bir 10 dakika oyuna girdi. Abi adamda hiçbir şey yok. Hani bunu söyleyememe de var mesela, anladın mı? Ya dur, bu adamın daha işte alışma süreci var, takıma uyum zamanlaması var, işte buradaki iklime, buradaki zemine, buradaki topa, buradaki hakeme, buradaki türbüne, buradakilere, oradaki, öyle bir artıları da var yani, onların elinde daha kredileri var kullanabilecekleri. Hani kumaşından dolayı bir şüphemiz yok da terzimiz bakalım iyi mi? İşte bu Okan Buruk mu olur? İsmail Kartal mı olur? Yoksa Vincenzo Italiano mu olur? Fatih Tekke mi olur? Hani Salah'la ilgili olarak mesela. Salah iki tane kötü performans sergilese Trabzon'da diye söylüyorum. İhtimaller anlamında daha yüksek gibi gözüküyor Trabzon'a gitmiş, gidecek olması. O yüzden mesela Fatih Tekke, abi bu Salah bizi yavaşlatıyor deyip türbüne çekse, daha doğrusu yedek kulübesine çekse, işte ikinci yarı çekse, oynatmasa ya da ilk 11'e koymayıp hamle oyuncusu olarak tutsa. Şimdi Trabzon taraftarı bir birlik beraberlikte, kardeşim bu Salah niye alıyorsun oyundana bilmem ne dönmeyecek mi? Şimdi Fatih Tekke abi Salah alamadı oyundan moduna girmeyecek mi? Ya da bunu Italiano için ya da bunu Icardi'nin o abi eksik oynatıyor denildiğinde Okan Buruk için söylenmedi mi? Ya da İsmail Kartal'ın abi eksik oynatmasına rağmen bu ısrarı nedir İrfan Can Kahveci ile ilgili? Ya da bu Sergen Hoca'nın Cengiz takıntısı ne olacak falan diye konuşulmadı mı arkadaşlar ya? Çok basit değil mi aslında bazı şeylerin sonuca veya doğru olan şeye ne kadar gidebileceği? Bize göre öyle, dışarıdan çok kolay geliyor çünkü yani. İçeride öyle mi? Onu tam çözemiyorum. İyi yayınlar, İzmir'den Hasan ben, Galatasaraylıyım. Bizim muhabirlerin transfer haberlerinin gerçekleşmemesi ya da yalanlanması sonrasında kendilerine olan güven bir hayli azalıyor, bilmelerini isterim şeklinde yorumlanmış. Bu arada Abdullah Kavukçu'nun dün Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rennes'le 3-3 berabere kaldığı ve mücadelenin ardından Abdullah Bey'in de yanlış olmasın da Sportif AŞ Başkan Vekiliydi galiba titri. Herhalde öyleydi. Sayın Başkan diyelim, hani gördüğümüzde herkese başkan deniyor ya, o yüzden. Sayın Kavukçu'nun da basın mensuplarına bir açıklaması vardı dün maç sonrasında. Mesela Sayın Kavukçu olaya şöyle bakıyor. Diyor ki yani taraftarımızın tepkisini başımın üstünde kabul ediyorum. Ama deyip orada hemen böyle bir şey var. İnsanlarda bir tedirginlik var. Belki geç kaldığımızı düşünüyorlar. Diğer takımlara bakın. Göndermek istedikleri oyuncular var. Aslında onlar da yapıyorlar da. Daha dur, zorlanacakları kısım var. Biz başkanımız da her şeyi planlı olarak yapıyoruz zaten. Bundan kimsenin şüphesi olmasın denildiğinde tarihler şunu gösteriyordu. Onun üzerinden o kadar çok zaman geçti ki artık o bahane olmanın ötesine geçti çünkü o. İşte daha mesela ne olarak söyleniyordu? Lige en geç başlayacak olan takım Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını Eylül'de oynayacak. Onun sonrasında Ağustos'a kadar zaten hakkı var falan. Bugün 3 Ağustos. İşte Ogaçukwu haricinde Şimdi yeni yeni birkaç tane böyle isim çıkıyor. Başkanım da ben de bir taraftarız diyor. Sizin gibi bir taraftarız diyor yani. Bugüne kadar diyor Icardi, Mertens, Sané, Osimhen. Bunları Galatasaray'ın gücüyle aldık zaten diyor. İnsanlarda bir tedirginlik var. Geç kaldığımızı, plansız olduğumuzu falan düşünüyorlar diyor. Farklı takımlara bakın diyor. En az 10'ar tane yabancıları var diyor ve bunlardan kurtulmak zorundalar diyor. Bugün biz plansız olmuş olsaydık şu an yabancı sayımız çok daha farklı olurdu. Biz her şeyi planladık, merak etme deyince bu 3 gün kazandırır mesela bu açıklama Galatasaray taraftarına. Ya da şu olabilir. Fenerbahçe bugün çat bir isim daha açıklar mesela. Sayın Kavukçu'nun dün yapmış olduğu o yumuşatıcı etkisini kaybeder bir anda. Ya semsert oldu bu, ne oldu bu, buna bu kadar yumuşatıcı atmıştık biz bu tişörte falan diye. Ya bu ne oldu, kaskat oldu, kolayla mı yıkadık biz bunu falana döner yani. O yüzden diyor ki bizim diyor transfer için diyor 2 Eylül'e kadar zamanımız var diyor Şampiyonlar Ligi için transfer döneminde 2 Eylül'e kadar. Ulan şimdi Eylül'e kadar bekleyecek miyiz biz diye böyle bir. Tabii ki biz 2 Eylül'ü bekliyoruz demiyorum diyor Sayın Kavukçu da. 4 sene üst üste şampiyon olduk, yine şampiyon olacağız ama sahada 4 sene kazanan oyuncularımıza biraz daha sahip çıkmamız gerekmiyor mu diyor. Bizim paramız var, merak etmeyin diyor. Bazıları da yok diyormuş. Mış mış mış da mış mış mış. Galatasaray'ın herkesten çok fazla parası var. Galatasaray Türk sporundaki en güçlü kulüptür. Çok doğru şekilde planlayarak gider. Galatasaray'a yakışır transferler yapılır. Bize inanın ve güvenin. Arsenal'in 850 milyon euro bütçesi var. Bu kadar paraya transfer mi yapıyor? Bütçe farklı, UEFA'nın kriterleri var. Bu ölçüde kalarak transfer yapıyorlar. Biz bunlara dikkat ediyoruz. Diğerleri etmiyor. Biz artık öğrendik gibi. Hani öyle bir şeyler var gibi gözüküyor. Ama işte şeyden sonra dönüyor olay. Konuyla alakalı sıkıntılardan sonra dönüyor. Başka kulüpler gibi biz transferi yapalım, yarın ne olursa olsun diye bakmıyoruz diyor. Bir sene önce aynı yönetim, 4 senedir aynı yönetim nasıl çıkacak elden, onun parası nasıl olacak, bunlar nasıl gelecek, gene gittiler gene geliyorlar falan gibi. Aynı sıkıntılar aslında Sayın Kavukçu ve yönetimi tarafından yaşandı da. Bir anda hiçbir şey yokmuş gibi, tertemiz bir sayfaymış gibi, bütün kirli işler ve sıkıntılar diğer kulüplerde oluyormuş gibi bir konuşma da camiaları biraz rahatlatır belli bir kısmını. Bir daha bilinçli olan taraftar da şey der mesela. Zaman kazanıyor, zaman kazanıyor gibi yorumlanır. Ben bir Galatasaray muhabiri olmadığım için o yüzden iki telefon gelecek endişesi de yaşamıyorum yani. Ama taraftarın tepki gösteriyorsa almaya mecburlar diye Türkiye'de bir algı oluştuğunu söylemesine katılıyor muyum? Ona da katılmıyorum. Profesyonel hayatta Real Madrid taraftarı iyi bir futbolcu istemiyor mu? Ya da Barcelona taraftarı sosyal medyadan gerçekten veya 15 yıldır üst üste ya da işte bu kadar zamandır şampiyon olan Bayern Münih'in taraftarı ya nasıl olsa bizim yönetimimiz biliyordur ya hani yapacaktır. Şu oyuncu da gelsin ya da aldığı bu oyuncu çok kötü, eleştirmenin de bir anlamı yok artık. Biz de 15'in şampiyonluk biraz da biraz haddimizi bilelim falan diye mi düşünüyor? Yok. Böyle bir şey yok yani arkadaşlar. Veya Sayın Kavukçu, böyle bir şey yok yani. Hani taraftar tepki gösteriyorsa mesela medya mensuplarına çıkıp da arkadaşlar bak haberlerini yapıyorsunuz, ondan sonra futbolcunun fiyatını arttırıyorsunuz, bize üşüşüyorlar, geliyorlar, aldırmak zorunda kalıyorlar. Çünkü taraftar tepki gösteriyorsa almaya mecburlar diye bir algı oluştu şeklindeki yorumlara ben katılmıyorum. O sizin yönetimsel becerinizdir, menajerlerle olan ilişkinizdir, kulübünüz içerisindeki dik duruşunuzdur, tavrınızdır. Bizim paramız var diye konuşmadınız mı siz daha önce? Bundan bir cümle öncesinde bizim paramız var diyordunuz. Parayı arttırma konusunda eğer ihtiyacınız olan bir oyuncuysa, belli bir parası varsa, ücreti varsa, serbest kalır maddesi varsa, serbest kalır maddesini kulübüyle beraber yükseltti mi? 3-5 arkadaşımız haber yaptı diye. Yok. Onu aşağı çekebilme durumu takımla olan ilişkileridir. Sizin vereceğiniz projelerle ilgili olarak onu mutlu edebilecek detaylardır. Oynayacağı arkadaşlarla ilgili bir renktir, bir cümbüştür, bir şeydir. O da yönetimsel beceridir. Hani bu konuşmaları ben de yapabilirim. Bunu bir Beşiktaş yöneticisi de yapsa aynısını söylerim. Fenerbahçe'de Aziz Başkan da işte onu konuştu. Onunla ilgili eleştirilerimiz de var. Hani bana akıl vermeyin, para verin falan diye. Yani bir çivi bile çakmamışsınız. Biliyordunuz zaten bunları, çivinin çakılmadığını. O zaman da söylüyordunuz Sayın Yıldırım. Birlik beraberlik dediğiniz o toplayıcı, toparlayıcı olan konuşmalardan sonra, gücü ele aldıktan sonraki eleştirisel yaklaşımlar, suçlu mu hissediyorsun Orhan, niye öyle yapıyorsun gibi böyle konuşmalar olduğunda, zaten rakamlar olarak açıklıyorsunuz. Daha öncesinde gelin bakalım bunlara oturalım konuşalım, hep beraber şu hesaplara kitaplara bakalım gibi değil. Hani ezme kültürü, onu yakarım, evden alırım, bunu yaparım. İşler kötü gidiyordu. 8-9 sene hiç gıkınız çıkmadı. Sonrasında bir anda elimi ayağımı çektim falan diye konuştunuz. O da sıkıntıydı bana göre. Bir Fenerbahçe muhabir olmadığım için de, Beşiktaş'ta çok eleştirdiğim için, hani ılık Beşiktaşlı olduğum için de, hani bir yönetici de ya Doğan da falan diye şey diyorlar mesela. Bu Doğan'ın telefonunu nereden bulabiliriz diye soruyorlar bazen. Bazen televizyonda öyle bir şey söylüyorum ki mesela hop şey oluyor. Bazen konuştuğun yer ya da senin söylediğini İşte bir paylaşımla beraber birileri şey yapınca, bazen söyleyen kişinin çok önemi olmuyor da, böyle bir şey söylenmiş, kim söylemiş ya falan deyince, söyleyen kişi daha kıymetli olabiliyor. Ki aslında söylenenden çok daha kıymetli. Ama bize söyleyenin kıymeti daha ön planda olduğu için. Şimdi herkes Türkiye'yi çözmüş. Taraftar tepki gösteriyorsa almaya mecburlar. Şimdi bu algıdan dolayı karşı tarafa kızamıyoruz. Çünkü haklı tarafa geçiyorlarmış. Bu algıdan dolayı karşı taraf kazanıyormuş. Limiti en rahat kulüp olarak, en güçlü kulüp olarak, parası en fazla var olduğunu söylediğiniz kulüp olarak bir oyuncunun fiyatının ne kadar yükselebilir mesela? Hani normalde serbest kalış bedeli işte 35 milyon euroydu, örnek veriyorum. Yıllık 8 istiyordu. 8'den aşağı futbolcu mu var? Artık hani öyle bakacağım ben. Var, olmaz mı? Bu sene ligde seyredeceksiniz. Abi bu Antep, bu bilmem ne, o oradan nasıl bulmuş? Abi bu adamı nereden almışlar? Ya bu adam 300 bin euroya gelmiş biliyor musun? Falan gibi konuşmaları her defasında yapacağız. Bize göre mesela scouting başarısı bunlar aslında. Ama biz majör ve yıldız oyuncuyu getiren scout'u, Salah gelsin, Leao gelsin, işte James Rodriguez'ler gelsin, Brahim Diaz'lar gelsin, onlar gelsin. Onları seviyoruz biz yani. Bruno Fernandes'ler falan gelsin yani. Her kuruşun değeri var. Ama o kuruşun değerini taraftar da çok iyi biliyor. Siz o kuruşun değerini ondan forma satarken alıyorsunuz, kombine satarken alıyorsunuz, locaları satarken alıyorsunuz. Ondan sonra vay efendim bizim borcumuz var dediğinde, iyi gün dostu bilmem ne, taraftarımız yanımızda, fenerollar, vefalar, sefalar, cefalar sezonlar yapılırken güzeldi yani. İyi yayınlar. Bu çok takım için geçerli bir konu. Mesela bir dinleyici de yazmış. İyi yayınlar, bir kadının evliliğe en büyük katkısı boynuna takacağı takımın atkısı falan diye söyleyeyim ben onu. Çünkü bir takım için değil o, birçok takım için yapılmış o. Mesajı gönderen kişi mesajlarını okuyup okunmadığınızı ancak siz kendisine cevap verdiğinizde veya kendisini kişilerinize eklediğinizde görebilir. Ben abi okumayayım mı bunu? Abdullah Bey'in yaptığı açıklamalar ne çabuk. Zaha, Ziyech, Boye yerine Leao, Dubois gibi sayamadığım başarısız transferler unutuldu, anlamak çok zor değil mi demiş. Çok güçlü kulübün oyuncusu Osimhen'in banka hesabının neden bloke olduğunu acaba Sayın Kavukçu açıklayabilecek mi diye yazmış. Merhabalar Doğan Bey, iyi yayınlar. Galatasaray yöneticisi Abdullah Bey, bizim paramız var, para sorunumuz yok diyerek size oyuncu satmak isteyen kulüpler ve menajerler bu açıklamaları duymuyorlar. Acaba sadece Galatasaray'ın demiyorum, bunu kim diyorsa sonra kalkıp basın yazıyor diye fiyat arttırıyor denmesi ne kadar garip bir durumdur. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak söylüyorum buna diyor. Sonuna kadar katılıyorum sana Dodo. Aynısını bizim takımın yöneticisi de yapsa aynı tepkiyi verirdim. Ağzına yüreğine sağlık kardeşim demiş. Ya bunu bir şey sağlığa mağlığa gerek yok yani. Yani sağlığa şöyle gerek var, açıklama anlamında var. Çünkü sağlıksız açıklamalar bunlar. Bir yönetici bizim paramız var diyorsa bütün menajerler bize bir uğrasın demek olur yani. Bizim limitlerimiz herkesten çok daha fazlaysa arkadaşlar bütün görüşmeleri açığız demektir o yani. Hani biz scout anlamında bir şey yapamadık. Yani bir şey de yapamadık ama neden yapamadığımızı da şöyle ne bileyim bilemedim yani. Ya konuyu öyle şeye bağlamışlar ki bir vakfın işte Rams Park'ta yapmış olduğu etkinlik sonrasında bütün yöneticiler transfer yapacağız açıklaması yapması da enteresan değil mi? Yani bu konuyu da çok bir yerlere bağlamamak gerekiyor yani. Bir Galatasaraylı olarak Leo gelmesin diye dua ediyorum. İkinci Zaha görmek istemiyorum takımda demiş. Bak paçalar sıvanmış, o daha dere mere yok ortada yani. Fenerbahçeli gazeteci Samandıra'daki gerçekleri anlatır, hain olur. Galatasaraylı gazeteciler transfer söylentisini haber yapar, hain olur. Yani kulüplerimiz gazetecilerin maaşlı kadrolu memur gibi hareket etmelerini bekliyorlar.

Bir gün yemek mi yesek kardeşim, anlatacaklarım var sana falan dediği anda zaten. Ne iş yaparlar bu scout grubu takımlarda? Ye iş gez sonra da bulduk diye bir heyecan. Salah mı? Bunun için mi para veriyorlar? O zaman biz de yaparız Dodo Yençek. Öyle değil mi demiş yani. İki tane dijital platform aboneliği yeterli ya. Bundesliga 2'yi kim veriyorsa, bir de Serie A'dan falan böyle bir iki tane oyuncu bulsan, düşmeye yakın kulüplerden. Burada leblebi gibi zaten hepsi. Yani kendi ligimizi de gömüyoruz ya her açıklamada. Abi mesela şey var. Abi Premier Lig'de oynamış adam. Neyle kıyaslıyoruz? Süper Lig'de mi? Yani orada oynamış adam burada yedek kulübesinden katkı verir yani. Öyle olması lazım. Günaydın Doğan abi. Yüksek sesle yönetim istifa diye bağırasım var diyor. Hangi yönetim için bilmiyorum. Söylemeyeceğim onu da. Biliyorum da söylemeyeceğim. Çünkü mesela Hakan benim canım kardeşim. Çok severim Hakan Gündoğar. Dün 23.15 itibariyle bir telefon geldi bana diye benim görüntülü paylaşımlar yapıyor. Sadece Hakan üzerinde söylemiyorum bunu mesela. Denk geliyor mesela akşamları bakıyorum böyle. Story'de böyle 3 kere 5 kere geziyorum. Sonra o zaten bir bakıyorsun yarım saat 1 saat geçmiş falan. O, tamamen hipnoz oluyorsun yani o. Kaydır. Sonra bir bakıyorum. Biri çıkıyor mesela Hakan gibi. Diyor ki arkadaşlar öncelikle hepinize iyi akşamlar diyerek bugünkü sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. İşler hiç iyi değil. Maalesef bir haber aldım. Çok da sağlam bir yerden. Tabii ki ismini vermeyeceğim. Öyle bir yerden aldım ki. Yani olayın muhatabı arasa bu kadar güvenilir ancak falan hani. Eşdeğer. Sanki o aramış gibi birinden aldım telefon. İsim vermeyeceğim falan hani. Şimdi beni aradı. Seninle beraber o üç kişiyi de aradı, merak etme, öyle insanlar şey yapmıyorlar yani. Seninle beraber dört kişiye daha birini aramıştır, üç kişiye mesaj yazmıştır. Ya da en yakınındakine söylemiştir, yanındaki en iyi muhabirlerden birine o haberi uçuruyordur zaten. Aslen İzmirliyiz. Ben Şişli'de yaşıyorum. Kardeşim Kurtköy'de. Kardeşimi Şişli'ye çağırıyorum. İzmir'e giderim, gitmesi daha kolay diyor. Doğru söylüyor. Barış Alper Yılmaz'a 35 milyon euro teklif varmış. Kendisinin haberi var mı acaba diye bir sorsam mı diyor. Ya şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Transferle ilgili olarak o kadar fazla oyuncuyla alakalı, işte ona da teklif var, buna da teklif var falan gibi o kadar çok haber çıkıyor ki. Mesela bu Leao transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a da bir rakip çıktı. Yani Tottenham da Leao'yu istiyor diye söylendi. Yarışa 3 takım devam ediyor. İşte bariyer dibinden Fenerbahçe, hemen sağ arasında Galatasaray, arkalardan atak yapan Tottenham falan gibi böyle bir at yarışı moduna geçiliyor yani. Ama haber BBC'de çıkıyor. Tottenham teknik direktörü Roberto Zerbi'nin City'nin Brezilyalı yıldızı Savinho'nun yanı sıra bir hücum oyuncusunu daha kadrosuna katmak istemesinin yanında gözler Leao'ya çevrildi şeklinde. Portekizli oyuncu için, Milan forması giyen bu oyuncu için bir rakip daha ortaya çıktı. Bu arada Tottenham'ın Leao'yu istemesi, hani Galatasaray'ın işine balta koyuyor, Fenerbahçe'nin de yolunu tıkıyor falan derken, Tottenham şey de diyor, Leao'yu alacağız da diyor, bir de Osimhen de var diyor. Şimdi Tottenham'ın gündemindeki bir diğer olasılık, bir Barcola var Paris Saint Germain'den. Manchester United'dan Rashford var. Galatasaray'dan Osimhen var.

0: Gakpo var Liverpool'dan ve Chelsea'den de Neto'nun listede olduğu söyleniyor. İçlerinden biri hani fiyat anlamında, performans anlamında ne katabilecek, kadroda hangisiyle uyum sağlayabilecek oyuncularımız, bizim sistemimizi bozmayacak ve katkı sağlayabilecek oyuncular, istedikleri bu. Rashford, Barcola, Osimhen, Gakpo ve Neto. Pedro Neto Chelsea'den. Tottenham'ın listesindeki oyuncular. Bu arada Barcelona da bildiğim kadarıyla Osimhen'den vazgeçmiyor diye haberler çıkıyor. Biz buna gülüp geçiyoruz falan diyor yöneticiler ve Galatasaray Başkanı Sayın Özbek. Ama oyuncunun bakış açısı çok kıymetli ya böyle konularda. O yüzden söylüyorum yani. Hani Avusturya kampında genç oyuncularla özel olarak ilgilenmesi, Osimhen'in teknik heyetin kaptanlık görevini vermeyi düşündüğü, Yıldız için Başkan Özbey'in şu an Osimhen'i satışa koyarsak kaç eder, yüze vermem, neden vereyim tarzında bir açıklaması falan da olmadı mı? Oldu. Ondan sonra ki Osimhen'le ilgili işte bloke banka hesaplarıyla alakalı mesela ne yazıyor en son? Osimhen bloke yazsında mesela ne çıkıyor? Galatasaray Kulübü'nün Victor Osimhen'in vergisini zamanında ödememesi nedeniyle Nijeryalı futbolcunun bir bankayla sorun yaşadığı söyleniyor. Oyuncu ile yapılan sözleşme gereği vergisini ödemesi gereken Sarı Kırmızılı Kulüp gecikince Osimhen'e ödeyemezsiniz hesabınız bloke edilir uyarısı geldiği haberlerinden sonra vergi ihtarı Osimhen'e karşı böyle bir haber çıktığı söyleniyor. Bundan çok sinirlenmiş, işte bütün bağları kopardığı söylenmiş falan böyle. Öyle değil. Bu arada hani Barış'ın haberi var mı falan değil ki. Everton'ın Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için Galatasaray yönetimiyle görüştüğü falan. Bu haberi de galiba TRT Spor ilk olarak verdi. Ki birçok yerde mesela Hürriyet gazetesinde bugün ben de okudum, spor sayfasında yazıyordu mesela Barış Alper'in TRT Spor'un haberine göre Merseyside ekibinin yetkilileri 26 yaşındaki oyuncu için temaslarda bulunmak amacıyla İstanbul'a geldiğini, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibinin 35 milyon sterlini yaklaşık 41 milyon euroyu gözden çıkardığı söyleniyor. Sarı Kırmızılı yönetimin ise yabancı oyuncu kuralı nedeniyle milli futbolcusunu satmaya sıcak bakmadığı, teknik ekipte Barış'ın ayrılmasını istememesi bu transferi yatırdı falan gibi öyle konuşmalar yapılıyor. Biz de bir reklama gidelim, nefes alalım. Ondan sonra telefon hattımızı açalım, gelen mesajları okumaya başlayalım. Abi Hakan Gündoğan ve Aydın Cingöz sürekli dijital yayın değiştiriyor. Neden acaba diye sormuş. Bilmiyorum arkadaşlar. Arada ses kesiliyor, radyoyu bilgilendireyim demiş. Eyvallah. Kombine dediler, kombine aldık. Osimhen dediler, kutu aldık. Forma dediler, evde 10 tane var. Bileklik dediler, 50 tane bileklik var. Var üzeri var. Düşenin fazlasını yaptık. Paralar nerede diye sormam mı diyor. Dodorella bana göre bıraksınlar yabancı transferi, altyapıya önem versinler. Eğitim şart değil mi demiş. Sayın Kavukçu, geçen sezon bizim 500 milyon euro bütçemiz var derse taraftar da transfer ister, olmazsa da isyan eder. Görüyorum ki koskoca Galatasaray'da iletişimi iyi olan bir yönetici kalmadı diye yazmış. Abi senin bir arkadaşın vardı, ayaklı scouting gibi Dünya Kupası sırasında bağlamıştın galiba, öğrenciymiş. Kimi sorsan adam çocukluğuna kadar anlatıyordu. Onu tekrar bağlama şansın var mı diye yazmış Refik. O da bağlanmak istiyor, o da yazdı sabah bana. Şey dedi, abi dedi birkaç tane haber var dedim. Ben mesela şeyi anlatmak istiyorum diyor. Bana sürekli mesajla yazıyor zaten sağ olsun. Beşiktaş'ın rakipleri işte Hradek, Kralovi elemesi halinde Avrupa playoff turunda muhtemel rakibi de belli oldu. Reykjavik Tun maçının galibi ya da Yunan Offi takımı Aarhus Sabah takımlarıyla oynanacak maçta işte bir Azeri takım, Azerbaycanlı sabah takımı ya da Danimarkalı Aarhus takımının kaybedeniyle oynayacak. Aynı kaybı işte Kaunas Žalgiris ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak maçta kaybedenle Beşiktaş oynayacak. Hradec Krilovi'yi elemesi halinde. Şimdi Hradec Krilovi'ye elenmesi halinde de rakipleri belli oldu. Atalanta, Freiburg, Panathinaikos, CSKA kaybedeni ya da Lina Meskont, Rapid Wien kaybedeni ya da Trispol, Sengallen maçının galibiyle oynayacak. Beşiktaş elenmesi ve elemesi halinde rakipleri de belli olmuş durumda. Onu da söyleyelim ki bugün de gözler artık tamamen gözümüz kulağımız playoff turunda. Temsilcilerimizin Avrupa'daki muhtemel rakipleri de net belli oluyor. Kura çekimi yapılacak Türkiye saatiyle 13'ten itibaren İsviçre'nin Lyon kentinde yapılacak. TRT Spor'dan da canlı yayınlanacak. Biz de arkadaşlarımız gün içerisinde zaten 13 anından sizlere çekimlerde nelerin yaşandığını, nelerin olduğunu hepsini an be an aktaracaktır. Sosyal medyadan da zaten önünüze düşecektir. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak kura çekimlerinde Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli olacak arkadaşlar. Playoff'a kadarki rakipler belli. Ya o ya o ya onun yeneni ya da bunun bu maçın kaybedeni şeklinde yorumlanacak. Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Polonya temsilcisi Gorni'yi eleyen Fenerbahçe, üçüncü turda karşılaşacağı Avusturya ekibi Sturm Graz'ı da saf dışı bırakması halinde playoff'ta Lyon, Sparta Prag veya Union Saint-Gilloise, Bodo Glimt eşleşmelerinin kazananlarından biriyle eşleşecek. Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Danimarka'da Midtjylland'ı ekarte etmeyi başaran Beşiktaş'ın da üçüncü turda Çekya temsilcisi o Hradec Krilovi ile karşı karşıya gelecek olması, bu turu geçtiği takdirde de Dinamo Zagreb ve Slavan Bratislava'da da aralarında olduğu güçlü rakipler var. Kızıl Yıldız da olabilir Beşiktaş'ın playoff'taki rakipleri arasında. Onu da hep beraber bekleyeceğiz ve göreceğiz. Onu da söyleyelim. Reklama gidelim. Birazdan devam edelim. Ayrılmayın, az sonra buradayız.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
2: Beşiktaş hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Marshmallen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 120

0: bir maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebir de adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Taraftar Kulübü devam ediyor.
3: Devam ediyoruz mesajlara. Telefon hattımızı da açarız. Dinleyicilerimizle de konuşuruz. Onların da kendine göre düşünceleri, görüşleri vardır herhalde. Yapılan açıklamalar var. Sanchez'i gören var mı abi? Galatasaraylı yorumcular tek dediği şey Dünya Kupası tatilinde daha dönmedi abim. Nasıl bir tatil bu? 2030 Dünya Kupası başlayacak. Sanchez'in hala daha ortada olmayışı sıkıntı değil mi? Demiş. Dün Osimhen'i statta izledim. Çok mutsuz görünüyordu. Herkese kızıyor. Üçlü çekmek için tribüne çok yanaşmadı. Kaptanlık pazı bandını verdiler, takmadı. Son dakika penaltıyı kullan dediler, istemedi. İnşallah bir sorun yoktur abi diye söylerim demiş. Hull City Manchester United maçını merak ediyorum ben, Doğan demiş. İyi yayınlar. Galatasaray hazırlıklarına çok iyi devam ediyor. Saçma sapan penaltı almaları, Osimhen, Yunus, Barış yere atmaları çok iyi diye yazmış. Beyler dikkat edelim de evimize falan gelirler yöneticiler. Gerçi o tarzda insanlar varsa bilemedim artık diye yazmış. Mahalle yanıyor. Saçlar taranıyor demiş. Ben de çok iyi bir oyuncu gözlemcisiyim. Çok iyi oyuncu buldum. Lamine Yamal var. Arda Güler diye iki oyuncu var. Bir de biraz yaş almış ama Haaland var. Keşfettim. Kaçırmasınlar desem. Ben de scout değil miyim demiş. Abi günaydın yine. Aras'la beraber yolculuk yapıyoruz. Seni dinliyoruz. Selamlar, saygılar, sevgiler demiş. Aras! İyi yolculuklar paşam. Temmuz ayında rakiplerine resmi maç yaptıran Galatasaray'a selam olsun demiş. 125 milyon küsür para harcadık diyen bir başkan var. Saadettin Saran'ı da para harcamakla suçluyor. Kendisi şimdiden onu geçecek aslında, haberi yok demiş. Ben bir Galatasaraylı olarak Barış yerine satabilirsem Sané'yi satarım. Çok vurdum duymaz bir oyuncu demiş. Abi sürekli Abdülkerim'i eleştiriyordum. Galatasaray'ın topçusu olamaz. Kaçırdığı adamlar, yaptığı hatalar, haddi hesabı yok. Galatasaray şampiyon oluyor diye es geçiliyor. Fener'de olsaydı direkt kovulurdu. Geçen hafta adamı kaçırdı, penaltı yaptı. Ren maçında iki golde de hatası var. Birinde kafayı vurdurdu, diğerinde adamı kaçırdı. Yine penaltı yaptı. Bir de kaptanlık vermişler. Şaka gibi değil mi demiş. Valla Fenerbahçe'de işte anında yollarlar gibi bir düşünce yok. Galatasaray'da anında yollarlar kısmını aslında daha başarısızlık olsaydı ki başarıda bile yolladıkları işte evladımız diye adlandırılan birçok yerli oyuncuyu Emre Kılınç'ı, Emre Akbaba'yı, Ömer Bayram'ı hani Taylan Antalyalı'yı falan sayabilir mi yani yerli oyuncu anlamında? Fenerbahçe'de de başarısız olmasına rağmen hala daha takımda duran mesela çok eleştirilen bir Çağlar gerçeği var. Yerli oyuncu statüsünden dolayı mı aslında kredisi yükseliyor? Onu da çözmüş değilim bu arada. Onu da aktarmış olayım. Gebze'de dün akşam maça gittim. Gökhan Yılancı yazmış. Oğlumla Osimhen'de gerçekten bir sorun olduğunu dün akşam gözlemledim. İki kere kaptanlık pazu bandını almadı. Başka birine verdi. Danimarkalı oyun isteği ve hırsı aynı şekilde devam ediyor ama bir mutsuzluk var. Üçlü çektirmek için bile taraftarın yanına gelmeyip uzaktan yaptı demiş. Biz bazı şeyleri biz de görüyoruz. Kimi kandırıyorlar diye yazmış. Galatasaraylılar da evet biraz daha konuşmak lazım bu konuyu. Hani Ren iyi bir takım, Galatasaray tam hazır değil gibi böyle yorumlanabilir. 6 gollü bir düello ayrı bir konu. 3-3'lük bir beraberlik ama tabii sonrası için de bazı şeyleri dile getirmek lazım. Artık taraftar cevabını bulamadığı şeylerde gerek tribünden gerek sosyal medya hesaplarından dile getirdiği çok farklı şeyler var yani. Konu çok istenmeyen yerlere doğru ilerleyebiliyor. Ya. Soralım. Refik de müsaitse onu da bağlayalım. Onun hem rakiplerle ilgili bilgilerine ihtiyaç duyuyoruz bazen. Hem de yapılacak transferlerle alakalı detaylara gidiyoruz.

0: Onunla da bir bağlantı kuralım. Ondan sonra Refik'le sonrasında bakarız diğer konuşmalara. Bu neymiş? Sporla alakalı bir şey yazmıyorum. Daha önceki programında jenerik müziğim vardı. Onu duyamadım uzun zamandır. Aslında onu çok isterim dinlemeyi demiş. Doğanın kanunlarını söylüyor. Geçen gün Trabzonsporlu bir arkadaşla Muhammed Salah konusunu konuşurken Beşiktaş'tan istediği forma satış sözleşmesini sizden de isterse kabul eder misin diye sordum. Abi bizim zaten kaç tane taraftarımız var ki kaç forma satabiliriz? Keşke kabul etseler de gelse dedi. İsmi büyük, güzel reklam yaparız dedi. Açıkçası bana da mantıklı geldi abi, bilemiyorum diye yazmış. Ben de tam çözemedim. Refik günaydın.
1: Günaydın abi, iyi yayınlar.
0: Nasılsın, iyisin? İyi haftalar diliyorum sana.
1: İyiyim.
0: Da.
1: Teşekkür ederim abi. Biraz yoğun başladık yine. Pazartesi olduğu için sabah yoğunduk. Ama şu an biraz daha tren. Sen de iyisin umarım.
0: Çok şükür. Her şey yolunda gözüküyor. Birkaç tane transfer haberi var, yöneticilerin açıklamaları var, rakiplerimizin belli olması artık tamamen biraz daha net, o flu ortamdan çıkıyoruz, ilerleyebilecekmişiz gibi gözüküyor, sanki playoff turuna kalacakmış gibi bir izlenim yaratıyor tabii rakip takımları duyunca, takımlarımızın transferleriyle beraber. Sen nasıl görüyorsun
1: abi? Ben önce playoff turları ve üçüncü öneleme turlarıyla başlayayım. Avrupa'da bizim seviyemizdeki ligler özelinde takımların, yani bizim takımlarımıza denk veya daha üstteki takımların gruplara veya lig aşamasına direkt kalmasından dolayı artı ülke puanı olarak bizim 6 ya da yani ilk 10 içinde yer almamızdan dolayı takımlarımız daha nispeten kendilerine göre zayıf takımlarla eşleşecek diyebilirim. Hem playoff turunda hem 3. önlemede Beşiktaş'ın rakibinden de anladığımız gibi Beşiktaş'ın bir tek bu Midtjylland rakibi. Midtjylland zordu. O da büyük şanssızlıktı. Onu elemeyi başardıktan sonra Beşiktaş'ın şu anki Çek temsilcisini ve playoff'taki gelecek muhtemel rakibini geçebileceğini düşünüyorum. O yüzden bu sene öyle bir şansımız oldu. Hem Beşiktaş açısından, hem Trabzonspor açısından, hem de Fenerbahçe açısından abi. Çünkü Fenerbahçe, biz Beşiktaş'ı hatırlarsak 2000'li yılların sonunda, 2008'lerde, 10'larda Arsenal'lerle, Liverpool'larla eşleştiğini hatırlıyoruz. Şampiyonlar Ligi ön eleme veya playoff turlarında nispeten şu anda daha işimize göre rakipler. Fenerbahçe Stumgraz'ı elerse Lyon veya Bodoglit'le oynayacağız ki ikisi de doğru takımlar, ama atıyorum önceki yıllardakine göre bir Arsenal kadar, bir Liverpool gibi, çok böyle Benfica gibi, mesela geçen sene Fenerbahçe'nin elendiği Benfica gibi, hem Avrupa tecrübesi olmayan hem de kadro kalitesi olarak, güç olarak bizim daha mücadele edebileceğimiz, başa baş oynayabileceğimiz takımlar. O yüzden Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da lig aşamasına kalabilir abi. Beşiktaş'ın rakiplerine de baktım. Dediğim gibi ülke puanı olarak Türkiye diğer orta ve alt seviye ülkelerin üstünde olduğu için Beşiktaş'ta nispeten daha kolay bir kura çekecek gibi geliyor abi. Eskiden olduğu gibi kura şansımız yok Beşiktaş'ın. O yüzden umarım 3 takımımız da lig aşamasına kalır abi. Yani eskiden ben Beşiktaş'ı hatırlıyorum, aynı sezon içinde UEFA Avrupa Ligi'nde hem Liverpool hem Tottenham hem de bir İngiliz takımıyla daha oynamış. 3 tane İngiliz takımıyla oynamıştı. O dönem ben sana radyoya mesaj atmıştım. Beşiktaş FA Cup'a katılsa, İngiltere Federasyon Kupası'na katılsa bu kadar büyük takımı üst üste çekmez diye. Harry Kane'in Tottenham'daki ilk senesinde Beşiktaş'a karşı oynadığını hatırlıyorum ben abi. O yüzden bu dönem takımların için bence daha iyi oldu. Transferlere gelecek olursak abi, Muhammed Salah'la başlayayım. Duyduğum kadarıyla abi, şimdi Muhammed Salah Avrupa'da kalmak istiyor. Arabistan'dan veya Körfez'den gelen teklifleri geri çevirdi. Onları en son plana bıraktığı söyleniyor ki Avrupa'daki bütün transfer pencereleri kapandıktan sonra büyük liglerin ve Süper Lig'deki transfer tamamlandıktan sonra ancak o zaman Körfez'e yönelebileceği söyleniyor. Yani Avrupa'da şansını sonuna kadar devam ettirmek istiyor. Bu Beşiktaş olur. Ne diyeyim? Major liglerden başka bir takım olur bilemem. Türkiye'deki takımlar dışında Avrupa'da Muhammed Salah'ın yıllık maaş beklentisini karşılayabilecek bir ülke yok abi. Eğer Premier Lig'de kalırsa, Liverpool'dan ayrıldı atıyorum şu anda, Chelsea'nin teklif yaptığını düşünelim. Artık o takımlarda Muhammed Salah özellikle son sezonki performansıyla ilk 11'in değişme bir oyuncusu olamaz abi. 2 sene önce Liverpool şampiyon yapan Salah geçen sene tabiri caizse yokları oynamıştı ve ben çok şaşırmıştım. Yani siyahla beyaz kadar fark vardı Salah performansı arasında. O yüzden o takımlarda artık Salah rotasyon oyuncusu olur. Kulübeden gelen oyuncu olur diye düşünüyorum ki o teklifleri kabul etse bile. Bence Beşiktaş kadar yüksek bir maaş verebilen de bir takım yoktur. Ama büyük ihtimalle henüz Ağustos'un başında olduğumuz için biraz daha beklemek istiyor olabilir. Zaten Ender Özen'in açıklamasıyla biz Serdar Adal'da Beşiktaş'ta tamamen sınırları zorlayarak yapabileceği maksimum teklifi yaptı. Kulübün çıkarları doğrultusunda demişti. Artık bundan sonra süreci izlemek gerekiyor abi ki Beşiktaş'ın Salah'ı alamadığı senaryoyu düşünelim. Beşiktaş'ın bir tane santrofor aldı ki Darwin Nunez ismi yazılıyor. Beşiktaş'ın bir santrofor aldığı senaryoda.
0: Ya da Vlahovic ismi ön plana çıktı da Darwin Nunez da ya da Vlahovic isimleri Beşiktaş'ın şu anki oyununa katkısı nasıl olur?
1: Abi Vlahovic Fiorentina'da ilk patlama yaptığında hem bitiriciliğiyle ön plandaydı hem de hareketliliğiyle çok ön plandaydı. Yani Vincenzo Italiano'nun ilk üst düzey teknik direktörlük, yani Spezia'yı saymıyorum. Spezia ile 2 sene İtalya'da iyiydi ama onu saymıyorum. Fiorentina'daki en başarılı olduğu dönemde takımın en önemli ismiydi. Vlahovic ki o zaman çok hareketli bir forvetti. Bitiriciliği de çok iyiydi. Zaten o performansı bir seneki çok iyi performansı onu Juventus'a transfer etmişti. Vlahovic o dönemde çok uzakta. Yani Liverpool'da da son 10-15 dakikaların oyuncusu olmuştu. O dönemle alakası yok. Ama isim olarak Beşiktaş'ın alabileceği en üst düzey isim Dusan Vlahovic ki İtalyano'yla yeniden bir çıkış yapmak isteyecektir. Tekrar Avrupa'nın 500 ligine dönmek isteyecektir. Sonuçta
0: ikinci Eyşan vakası mı olur diyorsun?
1: Abi yani Beşiktaş söyledi. Ben bu oyuncu boşta şu anda ona bonservis vermeden alabilirim. Yüksek maaş versem dahi bu oyuncu hala Avrupa'ya dönme gibi bir düşüncesi olduğu için birkaç yıl sonra bu oyuncudan bonservis geliri elde ederek satabilirim diyebilir. Ama dediğim gibi Vlahovic o İtalyano'nun ilk Fiorentina dönemindekine çok uzak. Benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Juventus'un da kötü olmasından dolayı biraz beklentilerin altında kaldı ve Juventus onu gözden çıkardı. Yoksa dünyada böyle santrofor sıkıntısı yaşanırken Vlahovic gibi son 5-6 yıl öncenin elit santroforlarından biri boşta kalmazdı abi. Çok düşüşe geçti. Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam ya böyle bir kumar oynamayayım. Sözleşmesi elinde olduğu için bonservis ödemeyeceğim için oynayabilirim ki atıyorum santrofor bulabilirim diyorsa Beşiktaş 10-15 milyon euroya bir santrofor bulamazsın abi. En az 35-40 milyon euroyu gözden çıkarmak lazım ki örnek vereyim. Dün Juventus Paris Saint-Germain'in 4. santroforu Randall Colomoani'yi 42 milyon euroya satın aldı. Yani ki Colomoani son yıllarda sürekli kiralanan bir oyuncu. Santrofor yine denince çok yüksek bonservis fiyatları çıkıyor. Mesela Borussia Dortmund'daki Girassi için ilk başta açılan kapı 35'ten açıldı. Borussia Dortmund 25'e kadar düştü denilmişti. Yani Beşiktaş'a 25-30 milyon euro verip bonservis de santrofor alacak ya da Vlahovic gibi sözleşmesi elinde olan ya da üçüncü alternatif Darwin Nunez gibi kiralık bir santrofora gidecek. Ben öyle düşünüyorum abi. Yani çünkü Trozar ve Vaslav Sermi kalitesinde bir santrofor yok Beşiktaş'ın. Yani Orkun Kökçü, Salih Özcan, Leandro Trozar ve Vaslav Sermi kalitesinde bir santrofor bulursa Beşiktaş bence şampiyonluk mücadelesini çok rahat verebilecek bir kadroya sahip oldu abi. Bunu defans hattından bağımsız söylüyorum. Sadece orta saha ve hücum hattı için söylüyorum. Evet. Bir de mutlaka stoper tabii. Onun için yakında yazılan bir isim görmediğim için yorum yapmayayım abi. Darwin Nunez'le ilgili şunu söyleyeyim. Suudi Arabistan'da yabancı sınırı vardı. Devre arasında Al Hilal Karim Benzema'yı transfer etmişti ve yabancı sınırı fazla olduğu için Darwin Nunez'i kadro dışı bırakıp lisansını çıkarmamıştı. Darwin Nunez son 6 ayı oynamadan geçirdi. Dünya Kupası'nda Uruguay'la çok kötü bir performans sergiledi ve şu anda Al Hilal'in göndermek istediği oyuncular arasında yer alıyor. Liverpool'daki veya Benfica'daki sezonlar gibi oynarsa Beşiktaş'ta en az 20 gol atar. Ama hangi Darwin Nunez gelecek onu bilmiyorum abi. O yüzden onunla ilgili de soru işaretlerim var. Beşiktaş'la ilgili bunu söyleyebilirim abi.
0: Yani aslında şeye bakıyorsun, bir taraftan Almeria'ya ya da Benfica formaları giydiği döneme bakıyorsun Darwin'in, ama son dönemlerde yaklaşık işte sezon boyunca en fazla 8 gol, 9 gol, işte 4 asist, 5 asist falan gibi performansları var. Ama işte böyle abi, bir marka oyuncu bizim ligimizde de hemen böyle bir küçümsemeye gidip abi burada leblebi gibi işte şu Darwin gelirse, o Darwin gelirse, işte bu Leao gelirse, o Greenwood gelirse gibi yorumlanıyor ya, o yüzden söylüyorum ben de.
1: Abi şimdi şöyle, bizim ligimizde yaklaşık 10-12 tane takım tamamen kapanıp savunma yaptıkları için bu oyuncular da, söylediğimiz oyuncular da Avrupa'nın 5 büyük liginde oynarken daha böyle küçük takımlara karşı, kapanan takımlara karşı oynadıkları için böyle bir izleri nasıl diyeyim sana, bir izlenim oluşturuyorlar. Yani şimdi Juventus'un kapandığı takımlar düşünün, Lecce, Cagliari falan, buraya gelirse Beşiktaş'ın da kapanacağı rakipler Anadolu takımları olacak. Yani tamamen onları baz alarak söylüyoruz ki hani Avrupa'daki takımlara göre bizim takımlarımız için, o yüzden bizim ligimizde iş yapabilir diyoruz. Zaten dikkat et abi, Avrupa'nın büyük liglerinden bizim ligimize gelen oyuncular ilk sezonda çok iyi oynar. Çünkü Avrupa'daki idmana alışkın oldukları için, o antrenman temposuna alışkın oldukları için ilk sezonu çok iyi getirirler. Daha sonra yavaş yavaş düşüşe geçerler. Ben biraz onu baz alıyorum. Mesela Leandro Trozor'a da bak abi, bu sezon inanılmaz oynar. Ama bir sonraki sezon biraz daha düşüşe geçebilir. Genelde öyle oluyor abi. 5 büyüklükten gelen oyuncularda.
0: Bu teknik adamına ya da ne bileyim yapacağı antrenmana çok bağlı aslında, ama işte Greenwood'dan beklenenin tam anlamıyla 2 maçta gözükmemesi, çok kısa sürede görev aldı. Öbür tarafta performans anlamında Trossard gelince neler yapacak diye bir beklenti var. İşte Galatasaray'da da işte gelen oyuncu önce bir parlatıldı, Okoguç'u arkasından ne yapacağı, ne edeceği merak ediliyor falan. Aynısını söyleyebiliriz. İşte Darwin Nunez için söyleyebiliriz. Ya da diğer transferlerle alakalı da birçok isimle ilgili. Mesela Leao gelirse hangi takıma daha fazla katkı sağlayabilir? Fenerbahçe'ye mi, Galatasaray'a mı? Bir taraftan da Tottenham çok fazla istiyor.
1: Ligin son 4 yılının şampiyonu Galatasaray. Ama Galatasaray'da orijinal mevkisi, yani oyuncunun kimliğinde yazan orijinal mevkisi, sol kanat oyuncu olan bir futbolcu yok. Ne Barış Alper, ne Leroy Sané, ne Yunus Akçı. Hiçbir futbolcunun orijinal mevkisi sol kanat değil Galatasaray'da. O yüzden elzem olarak gördüğüm, olmazsa olmaz olarak gördüğüm Galatasaray sol kanatı 10 numara transferi ya. O yüzden ben Leao'yu Galatasaray'a daha önemli, ya daha elzem görüyorum. Yani ki şöyle bir şey, Milan'da Portekizli bir teknik direktör takımın başına geldi, Ruben Amorim. Ve Ruben Amorim hem Sporting'de hem United'da 3-4-2-1 gibi bir sistemle oynuyordu ve bu iki oyuncudan, forvetin arkasındaki iki oyuncudan biri kanat özellikli, diğeri 10 numara özellikli oluyordu. Milan'da bu oyunculardan biri Leao veya Pulisic olabilir, bir de 10 numara özellikli bir oyuncu olabilir diye tahmin ediyorum. O yüzden acaba teknik direktör Amorim Leao'yu takımda tutmak ister mi? Bu birinci sorum abi. İkinci sorum, Milan Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı için ve yüksek gelir elde edemediğinden dolayı çok oyuncu satmak istiyor. İki tane genç oyuncu aldılar yüksek bonservis nedeniyle ve artık oyuncu satmak istiyorlar. Milan'da en yüksek bonservis getirecek oyuncu da Rafael Leao. O yüzden yönetim Leao'yu en az 50 milyon euroya satıp o Şampiyonlar Ligi'nden elde edemedikleri geliri, ki bu dönemde transfer harcadıkları paranın bir kısmını Rafael Leao'nun satışından çıkarmak istiyorlar. O yüzden onunla ilgili yönetim kesin satalım diyor. Birinci önceliğini satmak diyor. Ama teknik direktörün görüşünü bilmiyorum. Türkiye'den şu anda 50 milyon euro verilir mi Leao için, onu da bilmiyorum abi. Ya da Milan 50 milyon euroyu alıcı bulamaz, transferin son günlerine kadar bekler, Türkiye'den gelen 35-40'lık bir teklifi kabul eder mi? O da bir soru işareti. Yani şu anda biraz muallakta her şey abi. Havada kalıyor ne konuşsak. Bunu biraz Ağustos'un 15'inden 20'sinden sonra kesin konuşabiliriz, ama ben Galatasaray'ın yerinde olsam, eğer bir, ki söylenene göre Galatasaray'ın da yüksek bonservis ödeyebilecek parası var, bu parayı ya 10 numaraya ya sol kanada harcardım diye düşünüyorum. Bakalım, merakla bekliyorum Galatasaraylılar olarak da transferleri.
0: Peki
1: abi,
0: dünkü mücadeleyi seyrettiğinde bu kadar açıklamadan sonra, bu kadar çıkan haberlerden sonra bir Osimhen endişesi yaşıyor musun sen bir Galatasaraylı olarak Refik?
1: Abi Osimhen şimdi amatör geldim. Sağ olsun spiker de Alp Özgen de çok fazla söyledi. Amatör ruhlu oynayan bir oyuncu, yani çok duygusal karakterli. Yani zaten biraz karakterinden dolayı Avrupa'da Lille ve Napoli'den sonra daha üst düzey bir takıma gidemediği söyleniyor. O fizik kalitesiyle, o atletizmiyle santrforların daha çok bitiriciliği ön plandadır. Osimhen'in atletizmi ve fizik kalitesi daha üst düzey bir takıma gitmesi beklenirsen gidemezsin sebeplerinden biri de biraz bu duygusal yönü olduğu söyleniyor abi. Galatasaray'da geçen sene de aynı benzer sorunları yaşamıştı. Daha sonra ilk 11'in değişilmez oyuncusu olmuştu ve üst üste goller atmaya başlamıştı. Icardi'nin uzun süre gerek kaldı. Hiç oyuna girmedi. O süreninde full 90 dakika oynadığı bir dönem vardı. Tam ay olarak hatırlamıyorum. O dönem mesela Osman patlama yapmıştı. Her maçta atıyordu. O sürenin böyle arada oluyor abi. Yani ben Galatasaraylılar olarak şunu diyorum. Yani gülü seviyorsak içerine katlanacağız. Biz bu oyuncudan daha iyisini alamayız. Bu oyuncu bize piyango gibi. Yani piyango gibi geldi. Son 3-4 günde transfer, son 3-4 günde Conte ile sıkıntı yaşayıp bütün transfer opsiyonları bitince bize geldi ve madem biz bu oyuncuyu aldık, bu oyuncunun bazı şeylerine katlanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hani taraftarı yaptığı bazı şeyleri doğru karşılamıyorum ama biz bunu bilerek aldık. Ya bu oyuncu hep böyleydi. İlk kez böyle olmadı. Bu oyuncu Lille'de de böyleydi. Napoli'de de böyleydi. Belçika'da da böyleydi. O yüzden ben bunun Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maça çıktığında tamamen geçeceğini düşünüyorum abi. Yani o bence geçici bir süreç Osimhen'in yaşadığı. Zaten şu anda Osimhen'in hani moralini bozacak, canını sıkacak bir şey de yok. Belki özel hayatında olabilir. Bilmiyorum ama takımla ilgili, kulüple ilgili bir şey yok. Yıllık kazandığım maaş Türkiye'deki en yüksek maaş. Avrupa'nın hiçbir yerinde bu maaşı alamaz. O takımın bir numarası, değişilmez oyuncusu. Onun etrafında bir oyun kuruluyor. Hani bir Sancho Goza ne ister abi? El üstünde tutuluyorsun. O yüzden ben bunun geçici bir süreç olduğunu düşünüyorum Osimhen'le alakalı. Galatasaray'ın hazırlık maçı da olayından bilmiyorum abi. Çok fazla geride açık verdiğini düşünüyorum. Yani hani hurra diye saldırmak tabiri var ya abi. Hı-hı. Çok böyle kaos futbolu gibi hurra diye saldırıp yani arkada savunma yokmuşçasına, yarımlar yokmuşçasına hücum yapmak ya da pres uygulamak. Galatasaray'dan biraz o kontrolü preste eksik kaldığını düşünüyorum ki sezon başı normal yani. Ama oturmuş bir kadro. Yıllardır birlikte oynayan oyunculardan oluşan bir takımın hani bu kadar açık vermesi beni biraz şaşırttı. Bunun bir nedeni de Zen'in çok atletik bir takım olması olabilir abi. Yani Jorge Jesus'un Fenerbahçe'siyle oynadığından beri ben Zen'i takip eden çok atletik bir takım. Gerçekten yani sol stoperine kadar çok fizikli, atletik, koşu temposu yüksek oyunculardan oluyor. Belki Ren de böyle göstermiş olabilir ama Fransa'nın 6. 7. takımına karşı bile böyle pozisyon vermemiz bende biraz soru işaretleri oluşturdu. Umarım hani sezon başlayana kadar bu geçer abi. Biraz daha ilk 11'imiz tamamen tüm oyuncular geldikten sonra umarım daha oturmuş, alışkın olduğumuz oyun anlayışıyla sahada oluruz diye düşünüyorum.
0: Ya tabii abi, sana da eleştirisel anlamda Leao'yu biraz duygusal anlamda Galatasaray'a daha çok yakıştırdın ama Fenerbahçe'de de sol kanatta abi, Kerem üzerinden gidildiğinde orada Arşi Brown'un da çok etkili olmadığını, sol kanata Fenerbahçe'de çok fazla ihtiyaç duyduğunu
1: söylüyor. Yani orijinal mevkisi sol kanat olan Fener'de de var, Beşiktaş'ta da var, Trabzon'da da var. Yani yokluk anlamında Galatasaray'da yok, sıfır yani. Boş küme. Onu o yüzden de yoksa Fenerbahçe'ye de bugün gelse bir kanatta Greenwood, bir kanatta Leao çok iş yapar. Yani Fenerbahçe'de alsa mükemmel olur ama yani şimdi atıyorum Fenerbahçe'de çok beğenilmese de belki istenmese de bir orijinal mevki sol kanat olan bir oyuncu var ve bu oyuncunun CV'sinde Süper Lig'de çift taneli gol ve asist rakamları var. Yani matematik yalan söylemez abi, istatistikler yalan söylemez. Yani Kerem Benfica'da da başarılı oldu. Galatasaray'da da çift taneli gol ve asist sayısına ulaştı ki Galatasaray en kötü sezonlarında da 13. olduğu sezonda Kerem dışında iyi bir şey yoktu Galatasaray'da. Yani ben o yüzden söylüyorum. Kerem eski performansına değil, katılırım. Oraya Fenerbahçe Leao'yu alsa, Marcus Rashford'u alsa, ne bileyim Aston Villa'da Sancho Moreno sol açık da oynar. Ole Watkins sahası çok iyi olur. Ama olan bir oyuncunun üstüne bir oyuncu alırsan Galatasaray zaten yokken bir oyuncu almış olur. Ben o anlamda dedim. Bir Fenerbahçe'nin bu Aziz Yıldırım'ın bir Olivaç'ın hayali de varmış abi. Aston Villa'nın santrofor ama sol açık da oynayabiliyor. Yani Aziz Yıldırım'ın hem santrofor hem sol açık oynayabilecek bir oyuncu aradığı söyleniyor. O yüzden Marcus Rashford ve Olivaç'ın isimleri geçiyor. Rashford United'da düşünülmüyor. Yine gönderilecek. United 30 milyon euro civarında bir bonservise satar diyorlar. O Ağustos sonuna doğru düşer. Yani o tarz santrofor da oynayabilecek bir sol kanata yönelebilirseler çünkü Vedat Muriç ve Şerif dışında santrofor olmadığı için atıyorum Sörlot seviyesinde de santrofor almadığı için ikisiyle sol kanatı santrofor oynayabilecek bir oyuncu yaparsak bu açığı biraz olsun dengeleriz diye düşünüyorlarmış. Galiba İsmail Kartal da tıpkı bir önceki döneminde olduğu gibi daha böyle pırpır tabir ettiğimiz çalım atan, dribbling yapan bir kanat oyuncusu istiyormuş. mesela Suudi Arabistan'daki Malcolm gibi. Eskiden istediği Fransa Ligi'nden böyle Kamerunlu, Senegalli kanat oyuncular vardı. Eski Fenerbahçe'de hani hatırlayanlar Diya falan var. Daha böyle hızlı, dribblingçi kanat oyuncular tarzında bir kanat oyuncusu yok İsmail Kartal, ama Aziz Yıldırım'ın bu santrafor'da oynayabilecek sol kanat daha ön plana çıkıyormuş. Yani o biraz daha şu anda ilk sıradaymış. Ki Aziz Yıldırım da santrafor alacağız dedi abi. Belki santrafor alır, sol kanat da oynayabilecek bir santrafor alır. O yüzden Ole Watkins demiştim abi. Mesela o isim Girassi değil. Dortmund'daki Girassi kanat oynayamaz. Onu söyleyeyim abi.
0: Peki, teşekkür ettim Refik'cim, sağ olasın, ağzına yüreğine sağlık, eksik olma.
1: Abi bu arada sana şey soracağım, hiç dört büyüklerin de bu kadar iyi kadrolar kurup aynı sezonda çok iyi kadrolar kurup sezona çok iddialı başladığı bir dönem hatırlıyor musun? Ben en son şunu hatırlıyorum, Gomez'li, Mario Gomez'li, Podolski'li, Fenerbahçe'nin de yanlış hatırlamıyorsunuz Nani ve Van Persie dönemdi ki o zaman da Trabzonspor bir adım gerideydi. Şimdi böyle dört büyüklerin de aynı anda sezona çok iddialı başladı. İlk kadrolar kurdu bir dönem. Hatırlamıyorum ben. Sen daha uzun yıllardır süper.
0: Eyvallah. Yani elbette birileri hep böyle bir geri planda kaldı. Dördü birden bu kadar istekli ve yıldız isimlerle anılma durumunu çok fazla yaşatmadı. Yani ya da o kimine göre değişir, o güzellik göreceli bir kavram gibi. Sana göre yıldızdır, bana göre yıldızdır. Mesela Muhammed Salah da Trabzon'da çarşamba günü gelecek, anlaşma yapılacak falan diye iddia ediliyor. Artık Türkiye'ye geliş saati bile belli olmaya başladı. Artık burada eleştiriler Serdar Adalı'ya doğru yöneldi. Öbür taraftan Fenerbahçe bir Hakan Çalhanoğlu hamlesi yapacak diye iddia ediliyor. 3+1 yıllık bir imza için Türkiye'ye geleceği söyleniyor. Bu konu
1: sözünü bazen keseyim. Inter 2027'de bitecek olan sözleşmesini uzatmayacağını Hakan Çalhanoğlu'na bildirmiş. Yani Hakan Çalhanoğlu'na demiş 2027'de sözleşmen bitiyor, gelecek yaz ve uzatmayacağız. Inter bunu Hakan'a bildirmiş. Evet. İtalya'daki haberler bu yöndeydi abi.
0: Hakan'a da Şikrin yarın ardından Fenerbahçe'de ikinci kaptanlık verileceği söyleniyor. İşte Vedat Muriç'i, Ake'yi, Greenwood'u, arkasından da Hakan'ı getirir mi bilmiyorum. Çünkü Cihan Kamer de hem Leao için gitti Milano'ya. Orada Inter'le de bir toplantı yaptığı söyleniyor. Hakan'ı alıp gelecek diye de iddialar var. Bilmiyorum, bakalım ne olacak.
1: Bir daha bir şey gibi böyle kapatayım. Trabzonspor sana da 2000'lerin başındaki İlhan Cavcav'ın Gençler Birliği'ni hatırlatıyor mu? Bilmiyorum ama yani benim yıllardır Avrupa'da imrenerek başaltı takımlarını böyle takip ederdim abi. Bazı liglerde var böyle, Fransa'da falan. Sırf bu takımlar böyle gençleri bulur. Nereden buldu derdik? O da ben bu konuda dediğim gibi gerçekten 3 yıldır kurdukları sistemle genç oyuncuları bulup çok üst düzey bir oyuncu haline getirip yüksek konservislerle satıyorlar. Yani mesela Batakol sakatlanmasa ilk satılan isimlerden biri de Batakol olmaz abi. O Uvayi, şimdi Envayivo'nun, Sober Vayivo'nun ismi geçiyor. O yüzden ben bu yönden de Trabzon'un bir de Avrupa'daki takımlar gibi bir profil ortaya koydukları için, sırf böyle bir sistem oluşturdukları için de ayrıca tebrik etmek istiyorum. Gerçekten yani Trabzon gibi bir kentte bunu yapmak büyük başarı abi. O yüzden ona da ayrı bir parantez açmak istedim. Ben teşekkür edeyim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ettim kardeşim. Görüşmek üzere. Refik Demirhan'la bağlantıyı kurduk. Onunla detayları, ayrıntıları biraz gözden geçirdik. Hem transferlerin kazançları, katkıları üzerinde yorumladık ki dün hem bir taraftan Frank Heisen'in, Rent takımının teknik direktörünün, hem de Okan Hoca'nın dün sahaya sürdüğü 11'ler ya da performanslar üzerinden gidildiğinde, işte Abdülkerim'in çok adam kaçırmış olması yanında Kaan'la oynuyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. Şalai ve Eren kanatlarını, kanat beklerini izledik. Torreira, Oguçuklu uyumu uyumsuzluğu diyebilir. Önlerinde Sara, işte Yunus, Sane, sonra Barış değişikliği, Osimhen'in isteksizliği falan gibi yorumlanıyor. Bir problem varmış gibi gösterilen, mış mış mış da muş muş muş dediğimiz bu dönem içerisindeyiz. Yaşanır mı yaşanmaz mı hep beraber artık akla kara belli olur. O dönemlere de giriyoruz. Sonrasında bir ara İşte uzun zamandan sonra Frankowski'yi işte Galatasaray'a karşı oynarken seyretmek ayrı bir konuydu. Szymanski'yi tekrar Türkiye'de görmek Ren formasıyla, o enteresandı. Bunlar önemli konulardı tabii ki. Ama Bakalım göreceğiz, izleyeceğiz, hep beraber gözden geçireceğiz. İlerleyen dönemlerde yöneticilerin, başkanların yapmış olduğu bu konuşmalardan sonra hangi problemlerle karşı karşıya kalacağız? Daha sağlıklı bir veriye ulaşacağız. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi playoff turu muhtemel rakipleriyle ilgili olarak Sencilua Bodoglimp eşleşmesi bence erken final gibi gözüküyor demiş. Yani maçın ne kadar zor olacağını aslında anlatmaya çalışıyor dinleyicimiz. Sparta Prag, Olympic Lyon eşleşmesinin galibi de Fenerbahçe'nin rakipleri arasında yer alıyor. Tabii Beşiktaş üzerinden de gidince orada biraz Vlahovic isminin daha ön planda olduğunu söylüyoruz. Vlahovic Beşiktaş için sanki şu an en güçlü aday ama bilmiyorum. Şimdi az önce bahsettiğimiz haberden sonra da patır patır patır patır patır patır böyle mısır patlağı gibi daha böyle hani yeni yeni biri bir patlamaya başlayınca arkada arkaya izlersin yedirsin ya böyle pat pat pat pat pat diye bütün mısırlar. Hakan Çalhanoğlu haberinden sonra inanılmaz böyle bir mesaj gelmeye başladı arka arkaya. Hakan Çalhanoğlu mu saçmalamasın, ne alakası var, başkan çıldırmış olmalı, işte ona parayı veren şampiyonluğu satar, nasıl olabilir falan diye. Hala onun Inter'de ve milli takımda nasıl oynadığına anlam veremezken Fenerbahçe'ye gelecek olması, beni benden aldı, doğru mu, yanlış de, şaka yaptım de falan, bu tarz böyle mesajlar geliyor. O yüzden çıkan haberleri söylüyoruz biz de, böyle iddialar var. Kimse de artık ben duydum işte belki Burhan gibi değil de yani kellemi ortaya koyarım gibi büyük iddialar atmak çok zor, güç. Öyle bir duyum da bende zaten yok. Ama böyle kendine çok inanan, daha önce yapmış olduğu transfer haberlerinden dolayı referansı da kuvvetli olan birçok isim var etrafımızda. Onlar da bu kadar büyük iddialarda bulunmuyorlar. Artık onlar da yönetimlerin vermiş olduğu tepkilerden dolayı bu işlere çok fazla girmiyorlar. Biraz menajerler üzerinden, biraz sanki gizli kapaklıymış gibi gözüken şeyler var. Haberler var gibi gözüküyor. Milan'ın hücum hattına kaliteli bir takviye yapması için Leao'yu satması gerekiyor. O yüzden Leao'nun Türkiye'ye gelebilme ihtimali diğer adaylardan çok daha yüksek. Bu Galatasaray

0: Galatasaray mı olur? Bu Fenerbahçe mi olur? Orasını kestiremem. Herkesin merak ettiği bunlar nasıl olacak, şunlar nasıl olacak derken Salah transferiyle alakalı olarak herkesin merak ettiği biraz aslında oraya yöneldi. Bu konuda en son Sayın Ertuğrul Doğan'ın da açıklamaları vardı. Öncelikle tebrik etmek de gerekiyor. Trabzonspor Kulübü'nün de kuruluşu kutlandı. Hocanın da açıklamaları vardı. Fatih Hoca'nın da. O da söylüyor tabii Muhammed Salah'ın ihtimalinin kulüp adına henüz somut bir transfer sürecinde düşünülmediği ya da buna karşın bir ismin yarattığı o görünürlüğün farkında olduğunu herkes çok çok iyi biliyor. Teknik heyetin beklentisi yerine güven vurgusu. Kanat hücumunda yıldız oyuncu arayışından çok planlama ve takım dengesi önceliğine işaret ediyor aslında Fatih Hoca. Ama tribünlerden işte ya Allah bismillah işte Muhammed Salah şeklinde tezahüratlar yapılınca bunu Beşiktaş taraftarı da yaptığında Serdal Adalı'nın yüzündeki o gülümsemeyi aynı şekilde Ertuğrul Doğan'dan da görebiliyoruz. Yani kaç kere daha söylemem lazım olmayacak böyle bir düşüncemiz yok dese de aslında bu işin dün hatta bugün bir iddia üzerine söyleyeyim. Hemen şöyle söylendi. Geçenlerde İstanbul'da özel bir uçakla Muhammed Salah ve menajerinin Ertuğrul Doğan'la görüştüğü söyleniyor. Bir otelde yapıldı bu görüşme. Böyle bir iddia var ortaya atılan. Ondan sonrasında işte tatiline devam ediyor Muhammed Salah bu görüşmenin ardından. Ve bugün de başka bir iddiaya göre çarşamba günü, önümüzdeki çarşamba günü Muhammed Salah ekibiyle işte menajeriyle beraber 13.30 gibi öyle bir iddia var İstanbul'a ineceği, sonra ardından da bu transferin gerçekleşeceği söyleniyor. Ne kadar doğrudur bilinmez. Bu konuyla ilgili olarak daha artık bundan sonra fiyatı miyatı arttırmaz Salah'ın, taleplerini arttırmaz, imaj haklarını, işte forma satışlarını falan arttırmaz. Daha da netleşir gibi gözüküyor Trabzon cephesinde bir ilerleme söz konusuysa ya da bu iş bittiyse, bunu söyleyebiliriz. Dodo iyi yayınlar abi, bizim Galatasaraylı oyuncuları çok kilo almış olarak gördüm, ne diyorsun demiş. Bu dönemlerde biraz böyle bir yüklenme olabilir kendilere gelmeleri. Sen 6 ayda verirsin o kiloyu ya da 2 sene uğraşırsın, onlar bir hafta içerisinde nasıl bu hale gelmiş diye şaşırtabilir seni. Sayın Kavukçu şaibe var demedi mi ligde şampiyon olamazsak lig şaibeli diyen adam, berabere kalınca bu maç şaibeli, hakem bizi tutmadı falan filan konuşmalarını yapan kişi değil miydi diye yazmış. Unutulmayanlar da bugün köşesi o olur. Aziz Başkan yetkiyi verdiği Kante'yi satacak mı acaba demiş. Az önce de İsmail Hoca'nın Kante'yi 8 numara pozisyonunda düşündüğünü, sistemini ona göre kurduğunu söylüyordu. Televizyondaki spor kanallarında, haber başlıklarında onları gördüm. Tam net belli olma saatini bekliyoruz. Saat kura 14'te çekilecek. Beşiktaş'ın rakipleri herhalde Krolovi'yi elemesi halinde, konferans ligi playoff turunda muhtemel rakibi, Beşiktaş elenmesi halinde Atalanta, Freiburg, Panathinaikos, CSKA kaybedeni ya da Linames Kont, Rapid Wien kaybedeni ile oynayacak. Şerif Traspol, Sengallen maçının galibiyle oynayacak. Atalanta, Freiburg'da konferans ligi UEFA'dan daha zor gözüküyor. Biraz takım üzerinden, isim üzerinden ilerlersek ama yoluna devam edeceğini düşünürsek daha güzel maçlar oynayacak ve daha ileriye gidecekmiş gibi gözüküyor Beşiktaş'ın. Hele hele daha ilk maçında bölüm canavarıyla karşı karşıya gelmiş olması işini kolaylaştırdı diye söyleyebilirim. Tabii burada bazen şeyleri de rastlıyorum. Anadolu teknik adamlarının, Anadolu takımlarının teknik adamlarının röportajlarına denk geliyorum. Ya diyor ki Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un yaptığı transferlere bakıyorum. Sonrasında bugün bizden de camialarımız başarı bekliyorlar. Makas bu kadar açıldığında biz ne yapabiliriz ki diye düşünmekten başka çaremiz yok diyor Anadolu Teknik Direktörler. O yüzden şimdi 65-70 milyon euro gibi rakamlara transfer yapan rakiplerle ilgili olarak hani onların aldığı bir oyuncu zaten bizim limitimiz kadar neredeyse. Onların sponsorlukları, anlaşmaları, kombine satışları, işte ıvırı zıvırı bizi bu yarışın içerisinde ne kadar zor tutacak? Biz sadece ligde kalabilmek ya da işte üst sıralarda biraz daha kalıcı olabilmek, düşmemek, Avrupa'ya katılabilmek gibi hedeflerimiz var. Daha fazla kupada ilerleyebilmek. Sonucu zaten belliymiş gibi gözüküyor. Sürprizler yapmak için de elimizden geleni yapacağız diye devam ediyor. Mesela onlardan bir tanesi Alanya Spor Teknik Direktörü Pereira'nın açıklamaları. Hem oyuncularımıza göz koyuyorlar der gibi, hem de diğer taraftan zaten elimizde kısıtlı bir imkan var. Biz de onlara göre bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Yenmek adına değil, bari durdurabilelim şeklinde böyle bir amaçları olduğunu dile getirmeye çalışıyor aslında Anadolu kulüplerinin teknik adamları. Haklı olarak söylüyorlar. Sonrasında biz de bu kadar büyük paralar harcayan büyük takım taraftarları olarak zaman zaman ya da medya mensupları olarak son 3 haftada acaba bir sürpriz yaşanır mı? Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un ya da Beşiktaş'ın, Kasımpaşa'dan, işte Eyüp'ten ya da Alanya'dan, Kocaeli'den acaba hangi maçta berabere kalır? Siz de 3 maçın skorunu ya da burada bir puan kaybı düşünüyor musunuz sorularını sormaya başlayacağız biz de şimdi. Çok enteresan değil mi ya? İlk başta rakipler şeydi, işte City'ler, Juventus'lar, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak onlara göre kadrolar, Avrupa devlerine karşı mücadele edebilmek adına dik duruşlar, orada alınacak skorlar, işte şu bu falan konuşulurken ligin son haftasında abi önümüzde Alanya, Kocaeli, Kasımpaşa maçları var, içlerinden hangisinde puan kaybederiz sence gibi soruların sorulması da abeste iştigal oluyor, komik oluyor yani. Ama değişen bir şey yok. Onu söyleyelim. Abi inanabiliyor musun? Yarın Ahmet Konanç günü değil mi? Kapı koluyla mı? Salah mı gelecek? Beklentisi var. Bir de işte Ahmet gelirse kapı koluyla mı gelecek? Arasındaki reyting kıyaslamasını yapamadım. İkisinin de reytingi bayağı iyi. Ya. Hayırlısı olsun. Reklam mı? Bir reklama gidelim. Birazdan devam edelim.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Fenerbahçe hücum hattı için uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla kanat rotasyonunu güçlendirirken gol yollarında fark yaratabilecek önemli bir silaha da kavuştu. Marsilya'da yeniden Avrupa vitrinine çıkan Greenwood burada sadece bir kanat oyuncusu olmadığını da gösterdi. Sağ kanatta, sol kanatta ve santrafor bölgesinde görev alabilen İngiliz yıldız iki ayağıyla da gol tehdidi yaratabilen özel bir hücum profiliyle öne çıkıyor. Peki Mason Greenwood kimdir? Greenwood'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Greenwood 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi. Jamaika kökenli olan İngiliz oyuncu futbola Manchester United altyapısında başladı ve kısa sürede kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterildi. United altyapısında gol rakamlarıyla öne çıkan Greenwood, U18 seviyesinde 34 maçta 34 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bu üretkenlik onu kısa sürede A takıma taşımıştı. Mart 2019'da henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain karşısında sahaya çıkan Greenwood, asıl çıkışını 2019-2020 sezonunda yaptı. O sezon tüm kulvarlarda 17 gole ulaşarak George Best, Brian Kidd ve Wayne Rooney gibi isimlerle

0: süreç nedeniyle kesintiye uğradı. Ocak 2022'de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan Greenwood yaklaşık 1,5 yıl futboldan uzak kaldı. Şubat 2023'te hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardındansa kariyerini yeniden inşa edeceği yeni bir döneme geçti. Bu dönemin ilk durağı Getafe oldu. 2023-24 sezonunda İspanyol ekibine kiralanan Greenwood uzun maç eksikliğine rağmen La Liga temposuna uyum sağladı. Tüm kulvarlarda 36 maçta 10 gol 6 asistlik katkı verdi ve yeniden Avrupa piyasasında konuşulmaya başladı. Kiralık sürecin ardından Manchester United'a dönen Greenwood 2024 yazında Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinde ilk sezonda sağ kanatta oynamasına rağmen Lig 1'de 21 gole ulaştı ve Ousmane Dembele ile gol sayısında zirveyi paylaştı. Bu performansı ikinci sezonunda devam etti. 2025-26 Lig 1 sezonunda 32 maçta 16 gol 7 asistlik katkı veren Greenwood, Marsilya hücumunda skor yükünü taşımayı sürdürdü. Fenerbahçe'nin bu transferde ilgisini arttıran nokta da tam olarak burasıydı. Sarı lacivertler Greenwood'da sadece bir kanat oyuncusu değil, hücumun farklı bölgelerinde skor üretebilen iki ayaklı bir bitirici profil gördü. Greenwood'un oyununda en dikkat çeken özellik iki ayağını da üst düzey kullanabilmesi. Topu sağına ya da soluna çektiğinde şut kalitesi çok fazla değişmiyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yönü kapatarak durdurmakta zorlanıyor. Ceza sahası çevresinde hızlı karar verebilmesi de onu değerli kılıyor. Fazla hazırlık yapmadan dar açıdan ve beklenmedik anda kaleyi yoklayabiliyor. Bu da özellikle kapanan savunmalara karşı Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilir. Ama bu profilin eksiklikleri de gayet ortada. Greenwood'dan yüksek savunma katkısı, sürekli pres devamlılığı ya da hava toplarında belirgin üstünlük beklemek doğru olmaz. Fiziksel temasın arttığı maçlarda oyundan düşmesi de dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Fenerbahçe açısından bakıldığında Greenwood'un vereceği şey açık ve net. Gol tehdidi, iki ayaklı bitiricilik ve hücumda bireysel kalite. Ancak saha dışı geçmişi ve savunma tarafındaki soru işaretleri bu transferi yönetilmesi gereken büyük bir hamle haline getiriyor. Mason Greenwood, Manchester United altyapısından çıkan, Getafe'de yeniden sahneye dönen, Marsilya'da gol rakamlarıyla Avrupa vitrinine çıkan ve şimdi Fenerbahçe'nin hücum hattına katılan özel ama tartışmalı bir yıldız oyuncu. Peki sizce Greenwood Fenerbahçe'de nasıl bir performans sergileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: taraftarız sonuç olarak. Bugüne kadar Icardi, Mertens, bütün futbolcuları tek tek sayarsam, Sané, Osimhen, bunları biz bugün Galatasaray'ın gücüyle aldık. Galatasaray aldı. Ve şunu söyleyeyim. Çok insanlarda bir tedirginlik var. Belki geç kaldığımızı düşünülüyor. Plansız olduğumuz düşünülüyor. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bugün farklı takımlara bakın. En az 10'ar tane yabancısı var. Ve bunlardan çıkmak zorundalar. Biz bugün plansız olmuş olsaydık şu anda yabancı sayımız çok daha farklı olurdu. Biz hocamızla, başkanımızla, scoutumuzla her şeyi planlayarak yapıyoruz. Ve şunu samimiyetle söylüyorum ki inşallah göreceksiniz. Bizim transfer dönemimizde Şampiyonlar Ligi 2 Eylül'dür. Tabii ki biz 2 Eylül'ü bekliyoruz demiyorum. Bu süreç içinde Galatasaray'a yakışan, Galatasaray'ın gücüyle çok güzel transferler yapacağız. 4 sene üst üste şampiyon olduk. 5. sene de şampiyon olacağız. Başka takımlar biz şampiyon olacağız diyorlar. Biz de bu sene şampiyon olacağız. 4 sene nasıl olduksa bu sene de şampiyon olacağız. Ama şunu söyleyeyim. Sahada 4 sene kazanan oyuncularımıza birazcık daha sahip çıkmamız lazım. Transferler tabii ki istememiz lazım. Transferlerle beraber rekabet gücünü artırmamız lazım. Bunun çok iyi bilincindeyiz ve bunu da yapacağız inşallah. Sizin sorunuz varsa soru sorun. Evet.
1: Sayın Başkan,

0: iyi bilincindeyiz ve bunu da yapacağız inşallah. Sizin sorunuz varsa soru sorun. Evet.
1: Sayın Başkan, sezon sonunda yaptığınız bir açıklama var. Sürekli o,
0: evet.
1: 500 milyon avro bütçe.
0: Ben şimdi onu çok aslında o gün şampiyon olmuştuk. Ben çok fazla konuşan birisi olmadığım için herkes, bazı kişiler PR'cı diyor, konuşuyor diyorlar. Yani bakarsanız ben hiçbir televizyona çıkmadım. Hiçbir yerde de doğru dürüst konuşmadım. Biz o günde çıkışımızda bütçeyle limiti ayırmak farklıdır. Yani bunu hangi finansçıya sorsanız söylerler. Kulübün total bütçesi vardır ve bütçesine göre UEFA'nın limiti vardır. UEFA'da biz geçen sene bunu %69 ile tutturduk. Farklı kulüpler bunu tutturamadığı için cezalar aldılar. Biz bunları hep hesaplarını yaparak transfer yapıyoruz. Ve planlamamızı buna göre yapıyoruz. Ben 500 milyon hedef bu sene söylediğim bütçe, başkanımız hedefi birazcık daha yükseltti. 600 milyon bütçe dedi. İnşallah biz bütçemiz, total ciromuz dediğimiz. Bunu da ne yazık ki bazı insanlar bize saldırmak için çarptırıyorlar. Ama gerçekten şunu söylüyorum, ne olur rica ediyorum. Biz birlikte olursak, beraber olursak başarıyoruz. Bize inanın, güvenin, transferlerimiz de olacak. Biz her takımdan daha güçlüyüz. Şu anda da güçlüyüz. Daha da güçlü olacağız. Rekabet ortamını daha iyi transferler yaparak artıracağız. Buna herkes emin olsun. Biz başkanımın liderliğinde buna eminiz. Biz para harcamayacağız diye konuşuluyor. Hep kiralık oyunculara gidiyor diye konuşuyor. Bakın biz Ocak ayında bir transfer yaptık. Ocak ayında biz başka kulüpler 100 milyon eurolar civarında transfer yaptılar. Ve bugün o oyuncuların çoğunu göndermek istiyorlar.
2: Bay bay baba.
0: Göndermek istiyorlar. Biz ne yaptık? Biz şu anda onları eğer tutmuş olsaydık ya bu oyunculardan çıkmamız gerekecekti ya da hiç transfer yapmıyor olacaktık. Biz bunu çok daha doğru yönettiğimizi düşünüyoruz ve Galatasaray'ı zarara uğratmadığımızı düşünüyoruz. Bunu gerçekten bir altını çizerek söylüyorum. Biz genç oyuncuya, federasyonun yeni kuralı bence Türkiye'ye bir zarardır. Bu verilmiş bir karar yanlış bir karardır. Bu kararla neye hizmet ettiklerini ben anlamıyorum. Çünkü biz yabancı kulüpleri zengin etmek için bu kararın çıktığını düşünüyorum. Ve bunu da her platformda konuşuyorum. Yani düşünebiliyor musunuz, genç oyuncu? Ya 2003 dediğiniz bari 2000 yapın dedik. Kademeli yapın dedik. Ya o zaman gidip de bugün A plus bir oyuncu almak için konuştuğunuzda inanın inanılmaz rakamlar konuşuluyor. Biz de bunu, yani bütün yaptığınız transferlerin hepsi tutacak diye bir şey olmuyor. Ama bu çok ciddi bir rakamlar. Yani bugün 30 milyon 40 milyon paralar verip de tutmadığı zaman çok farklı bir noktaya geliyor. Biz bu bilinçle her şeye bakıyoruz. Bu yüzden de biz kiralayıp belli bir maç oynadıktan sonra satın almayı gerçekleştiriyoruz. Bunları hepsini bilerek ya da paramız olmadığı için bunları yapmıyoruz. Bizim paramız var. Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var. Galatasaray Türk sporunda en güçlü kulüptür. Avrupa'da sıralamada en iyi kulüptür. Ve geleceği de şu anda başkanımızın liderliğinde çok doğru bir şekilde planlayarak gitmekteyiz. Onun için bizim bugün şeyi söylediğimde Arsenal'ın da 850 milyon bütçe dedim. Arsenal 850 milyon transfer mi yapıyor? Arkadaşlar. Hayır. O da bütçe. Onun içindeki, onlar için belirlenen UEFA'nın kriterleri var. %69, %70. Bu ölçüde kalarak yapıyor. Biz bunlara çok dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Başka kulüpler gibi işte ne olursa olsun biz yapalım, yarın ne olacak diye bakmıyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Biz Galatasaray'da doğru işleri yapmaya çalışıyoruz. Buna zaten başkanımız izin vermez. Biz de zaten bunu yapmayız. Başkanımın liderliğinde devam ediyoruz. Kimse bunun altında bir şey aramasın. Evet.
3: Sayın Başkan, tabii ki rakipler de transferler yapıyor ve otomatikman siz de transfer yapmadığınız için eleştiriliyorsunuz. Niçin transfer yapılamıyor? Yani para mı yok, limit mi yok, yoksa istenilen fiyatlar, istenilen oyuncular üzerindeki

0: fiyatlar da çok yüksek duruyor. Bir de şunu sormak istiyorum. Rusya ile başlayan ve öyle devam eden daha sonra Randers, Can Uzun, Bruno Fernandes, Rusya ile ilgili bir şey söyleyebilir misiniz?
1: Ya şimdi bana isim sormayın. Ama gerçekten siz de işinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Ama samimiyetle söyleyeyim, sizin her açıkladığınız isim bize zarar veriyor. Yani bir görüşmemiz varsa o zarar olarak dönüyor. Ve bunlar bir menajer oyunlarının olduğunu. Bugün global futbolda biz birisine bir teklif yapsak hemen oradan haber çıkartıyorlar ki baskı kursunlar diye. Çünkü Türkiye'yi artık çözmüş durumdalar. Türkiye'yi çözmüş durumdalar. Taraftar tepki gösteriyorsa bunlar mecburlar almaya diye bir algı oluştu. Bu algıda hep karşı tarafları kazandırıyoruz. Ne sormuştun başka?
0: Ya ne zaman transfer gelecek aslında? En büyük soru o. Yani
1: bizim taraftar bir anca bizim transferlerimiz
0: yok, yoksa
1: bizim başkanımız divanda açıkladı. Bizim paramız da var, limitimiz de var. Biz başka kulüpler gibi değiliz. Limiti olmayarak da harca yarın gidip de bunu ayarlarız demiyoruz. Biz şu anda Türkiye'de en limiti rahat olan kulübüz. En gücü olan kulübüz. Ve projelerinin bittiği zaman gerçekten çok ciddi bir gelirinin olacağı bir kulübüz. Bununla ilgili bir sorun yok ama biz kendi iş adamıyız biz. Kendi cebimizdeki parayı harcamıyoruz. Galatasaray'ın parasını harcıyoruz. Onun için de bir kuruşuna dahi dikkat ediyoruz. Bunun için de tepkileri başımızın üstünde sayıyoruz. Ama Galatasaray'ı düşünerek de her kuruşunun değerini bilerek ona göre transferlerimize bakıyoruz. Lütfen biz son tarih ne diyorum? 2 Eylül. Bura güne kadar yapmayacağız demiyorum. Belki bu hafta gelir. Ama biz şu anda birisini farklı şekilde konuşurken biz bugün konuşmuyoruz. Mesela bir oyuncu söylediniz, bugün konuşmuyoruz. Ama işte Fenerbahçe yeni gidiyor. Başkası farklı şekilde gidiyor. Bu sefer de rekabet ortamları doğuyor. Biz o rekabetlere girmiyoruz. Biz Galatasaray'ız çünkü. Biz kendimizden eminiz. Biz yapmıyoruz. Galatasaray transferleri yapıyor. Ben bunu gururla söylüyorum. İyi ki Galatasaraylıyım. Gurur duyuyorum çünkü futbolcuların bize olan bakışlarından dolayı. Ama şimdi bazen bakıyorum işte ben yalanlayınca hemen bazılarınız yok işte onu o yapmıyormuş bu yapıyormuş. Hayır arkadaşlar, burada transferi sadece ben yapıyorum. Başkanımın liderliğinde. Başkanımın haberi olmadan hiçbir şeye de göndermiyorum. Hiçbir teklifi de yapmıyorum. Ve başkanımın liderliğinde yapıyorum. Okan hocamız karar veriyor. Başkanımla bütçemize bakıyoruz. Buna ondan sonra finansmanını ayarlıyoruz. Yarın gidip de UEFA'dan ceza yiyecekmişiz diye transfer hesabımızı kitabımızı ona göre yaparak yapıyoruz. Ve bunu bugüne kadar başardık. İnşallah bu sene şampiyon olacağız arkadaşlar. Transferler gelecek. Biraz yani siz şöyle söyleyeyim. Yani Serhan sen istiyorsun diye yarın transfer geldiğinde farklı rakam oluyor. Bizim şu anda her alanda yani her bölgemizde en az 10'ar tane futbolcularımız var. Bir kişiye muhtaç değiliz biz. Bir oyuncu yoksa başka oyuncu var ve görüştüğümüz bir de şunu atlamayalım bakın şimdi bir Dünya Kupası'nı bahane falan etmiyoruz. Dünya Kupası bitti bugün Sanchez yeni geldi farkındaysanız. Bizim konuştuğumuz oyuncular da yeni kulüplerine gittiler şu anda. Ve kulüpleriyle konuşuyorlar. Kulüpler veriyor. Bazen futbolcu gelmemezlik istiyor. Orada kalmak istiyor. Fakat kulüp bunu kafasına ya o bu süreçler birkaç gün içinde daha netleşmiş duruma gelecek. Ya bunun için de uzadı. Sadece bizimle alakalı değil. Ha biz de şu anda çok rahat hani bazı arkadaşlar söylüyor. Osimhen'e 75'ti verdiler, aldılar ya. Öyle değil işte. Verip de alamıyorsunuz. Bu başka bir şey yani. Bugün Osimhen'i kaç para teklif var? Kimse bilmiyor. Singo'ya kaç para teklif var? Bilmiyor. Sanchez'e kaç para teklif var? Bilmiyor. Ya biz bunları da yani kadromuzu da bozmadan tutmaya çalışıyoruz. Ya bunlar da çok önemli. Yani iskeleti kesinlikle bozmadan ama iskeletimizi daha iyi bir noktaya, daha iyi bir seviyeye getirmek için rekabet ortamını artıracak futbolcularla ilgileniyoruz. Bugün çıkan isimler zaten çok farklı isimler. Ve biz bugün baktığınız zaman 2003'lü bakıyoruz. Federasyonun son kararından dolayı bu kimisine yarıyor, kimisine yaramıyor. Ama biz Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım olarak yarışmacı olmamız için bu kural doğru bir kural değil bizim için.
2: Tamam. Sayın Başkan, Sané, Osimhen, Icardi gibi isimleri saydınız. Bu transfer döneminde de özellikle Alplas, Yıldız isimler gelecek mi? Bir de hangi mevkide?
1: Ben sadece şu kadarını söylüyorum. İçeride rekabeti artıracak çok ciddi oyuncularla görüşüyoruz. Hocamızın isteğini doğrultusunda, başkanımızın liderliği doğrultusunda para da harcayacağız, transfer de yapacağız. Sadece kiralık diye bir konuşma yapmıyoruz.
2: Hangi mevkileri düşünüyorsunuz?
1: Bunlar yani bu mevkilerle alakalı zaten şu anda eksik olan mevkilerimizi biliyoruz. Bu mevkilere yapacağız. Yani sizler konuşuyorsunuz her gün zaten. Her gün kimisine göre 8 tane transfer yapmamız lazım. 10 tane transfer. Yani nasıl takımı komple mi değiştireceğiz arkadaşlar? Yani bazen çok böyle enteresan şeyler yapıp taraftarı da farklı yerlere itiyorsunuz. Yani sizin de dikkat etmeniz lazım. Belki bugünkü konuşmalarından dolayı bana bir malzeme çıkartıp başka şeyler konuşacaksınız. Ama bundan sonra tek tek cevaplayacağız. Murat Bereket, Birzat, bundan sonra bunların hepsine ne konuşuyorsanız hepsine cevap vereceğiz.
3: Sayın Kavuşak Bey. Barış Alper Yılmaz'la ilgili bir teklif masada mı? Barış'la ilgili
1: bize karar... henüz bir teklif gelmiş değil arkadaşlar. Teklif nasıl olur? Resmi bir teklif gelir değil mi? Resmi teklif yok. Ben şimdi bununla ilgili, Barış'la ilgili bir şey sana söylemem çok anlamsız olur. Biz geçen sene Barış'a teklif geldi, satmadık. Bu sene 10+4 kuralından dolayı böyle Barış'ı bu konuşulduğumuz rakamlara satmayız arkadaşlar. Siz 35'e verdiniz Barış'ı zaten gördüğüm kadarıyla. Yazmışsınız 35 milyon Barış'a teklif var. Yok arkadaş, bir teklif gelmedi. Bir teklif geldiği zaman bunu başkanımızla, hocamızla değerlendireceğiz. Ama artık Galatasaray'da öyle bedavaya oyuncu yok. Ya biz şu anda Singo deniyor. Singo'ya 2 tane kulüpten teklif geldi. Yazılıyor, çiziliyor. Singo Galatasaray'da kalmak istiyor. Burada ben daha henüz Birzat kendisinin, ben Galatasaray'a borcumu ödemedim diyor. Borcumu ödemeden de gitmeyeceğim diyor. Evet.
4: Soru yaptık. Abdullah Bey, Mertens sonrası Galatasaray'ın bir 10 numarası yok. Yaklaşık 400 gün oldu. Beklentiler çok yüksek 10 numara bölgesi için.
1: Yani ya aslında şöyle söyleyeyim. Bizim baktığınız zaman Mertens sonrası geçen sene bir dönem içeride hocamızla da konuştuğumuzda orada oynayacak oyuncularımız vardı. Yani yok diye bir şey yoktu. Şimdi Yunus oynadı 10 numarada. Değil mi arkadaşlar? Yok mu Yunus? Var. Ama 10 numarada tam belki taraftarımızın ve şeylerin eksiklik tam tamamlandı. Ama ben inanıyorum Yunus orada çok başarılı olduğunu görüyorum. Ama sakatlıklar oluyor. Oraya işte Gabriel oynadı bir dönem. Ama bu sene oraya bir tane daha transfer yapacağız 10 numara için. Planlamamız da var. Seviyeleri şu anda sizler yazıp çiziyorsunuz seviyeleri. Ve biz oraya 2003'lü mü alacağız? Yoksa farklı mı alacağız? Bunun için zaten bekliyoruz. Bizim bir tane yerimiz var arkadaşlar. Gerçekçi olalım. Sizler yaş sınırının farklı olan 3-5 tane futbolcu bize transfer ediyorsunuz. Nasıl transfer ediyorsunuz onu anlamıyorum. Yani biz başka kulüp değiliz arkadaşlar. Biz alalım, yarın da bütün parasını verip de yollayalım psikolojisine girmiyoruz. Biz işimizi 2003'lü alacaksak eğer, 2003'lüyü hangi bölgeye alacaksak ona göre her şeyimiz hazır. Aynı bölgede 10'ar tane futbolcu var şu anda havuzumuzda. Ve hepsiyle de belli bir noktaya gelmiş durumdayız. İnşallah hızlı bir şekilde transferlerimiz bitecek. İnşallah herkes çok mutlu olacak. Yine en güçlüsü biz olacağız bu transferlerle birlikte. Biz son sözümüzü söylemedik. Şimdi herkes söylüyor son sözünü. Biz son sözümüzü başkanım söylemedi daha henüz. Başkanım henüz son sözünü söylemedi.
5: Transfer yapılacağı dair net bir sayı var mı?
1: Yani şu anda şöyle söyleyeyim. Bizim baktığınız zaman 2003'lü iki tane boş yerimiz var arkadaşlar. Bir tane de farklı bölgede yerimiz var. Bir de bize gelen teklifler var. Bu tekliflere göre son planlamamıza göre, yani bu süreç çok kısa bir süreç bana göre, bir aylık bir süreç, çok kısa bir süreç bize göre, ama çok kısa bir zamanda bunlarla ilgili sonuç alacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sonra soru sormadık falan demeyin. Ne soru soruyorsanız sorun arkadaşlar.
6: Başkanım, son olarak Mauro Icardi'yi soracağım. Teklifinize bir cevap verdi mi? Burada veda organizasyonu düzenlenecek mi?
1: Bir defa şunu söyleyeyim. Ben bir taraftar olarak, Mauro bizim ikonumuz. Ben Mauro'yu geçen sene işte uzatacağız diye konuştuğum zaman bir saldırı oldu bana. Ve sizin bazı gazeteciler tarafından da oldu. Önemli değil. Hakaret olmadığı sürece her türlü yoruma açığız. Ama hakaret olduğu zaman biz de bundan sonra cevap vereceğiz. Bunu net olarak söyleyeyim. Bir de şunu da çok vurgulamak istiyorum. Galatasaraylı olmayan muhabirler daha çok konuşuyor. Ya niye, ne için Galatasaray'ın transferini sadece konuşuyorlar ya da yönetimini konuşuyorlar arkadaşlar ya? Merak ediyorum ya. Ya siz yol veriyorsunuz diğer kulüp muhabirlerine? Siz yolu açıyorsunuz. Yani değil mi? Yani biz bunu konuşmamız çok, yani Galatasaray'ın çünkü çok iyi bir taraftar kitlesi var. Herkes Galatasaray'a özeniyor. Bizi de bozmaya çalışıyorlar. İşte bunlar nifaklar sokmaya çalışıyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım hep beraber. Biz son sözümüzü söylemedik. Transferler henüz bitmedi. Transferlerimiz bittiği zaman ben eminim, ben de bir taraftar olarak mutlu olacağım. Çünkü çok heyecanlanıyorum arkadaşlar. Görüşmelerimizden heyecanlanıyorum. Hocamız da heyecanlanıyor. Başkanımız da heyecanlanıyor. Biz doğru, kadromuz zaten çok güçlü arkadaşlar. Çok iyi bir takımız. Icardi de bizim bir ikonumuzdu. Başkanımız bizzat görüştü. Ona da gerekli veda için gerekli şeyi yazdı. Teklifini de yaptı. Ama biz bekleriz. Her zaman kapımız sonuna kadar açık Icardi'ye. O bizim bir ikonumuz. Galatasaray'da bir tarihin bir parçası. Her zaman Icardi başımızın üstünde yeri var.
6: Henüz cevap vermedi.
1: Vermedi.
6: Teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar.
7: Reklam.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Reklam bitti.
10: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerinde umarım diyerek programımızı açalım. Herkese selamlar, sevgiler. Adeta fırın derecesinde yakıcı bir yayına hoş geldiniz diyelim. Herhalde bir Doğan Öncel'de de Emre Tiler'den bir alışkanlık oldu. Adamlar klimayı çalıştırmakta imtina ediyorlar. Ya burada yanmıyor musunuz arkadaş? Burada perişan olmuyor.

Biliyor musun ya? 10 metrekarelik bir yer. 10 mu? Çok mu küçük söylendi? 25 metrekare olsun hadi ya. Hani daha küçük tabii de. 10 metrekarelik bir yerde böyle kapılar falan da kapalı. Yani içeride nefes almakta da zorlanabilirsiniz. Ama herhalde Doğan abi de Emre Tilev'den esinlenmiş olacak ki klimayı çalıştırmıyor. 0212 273 10 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii dün Galatasaray'ın Ren'le bir hazırlık maçı vardı. Herkesin kafasında bir soru işareti, Galatasaray yeni sezona ne kadar hazır soru işareti, ki aslında benim de kafamda böyle bir tık, acaba hazır mı? Yani seyrettiğim kadarıyla takımın herhalde en iyisi Osimhen, Sara ve Şalai'ydi. Hani takım çıkarken gerçekten arkada çok büyük boşluklar verdi. Az önce zaten Abdullah Kavukçu'yu da dinlediniz. O da dedi ki acele etmeyin, transfer yapacağız. Galatasaray'ı birbirine düşürmeye çalışıyorlar tarzında bir açıklama yaptı. Transferlerimiz de gelecek. İşte ne istiyorsunuz? Bakıyorum işte 6-7 isim yazıyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Bütün takımı mı değiştirelim tarzı bir yorumu oldu Sayın Abdullah Kavukçu'nun. Ki defans bloğunun orta sahaya kadar gelmesi sanki bir tık sorun çıkardı gibi Ren maçında. Ani ataklarda, böyle ani rakibin ataklarında böyle topla giden rakibi yetişemeyip adeta pozisyon verdi Galatasaray. Böyle baskı pres yediği zaman da şey oluyor. Ya panik oluyor, şaşırıyor. Nereye gittiğine bakmadan da topa böyle down vurmaya başlıyor. Ren'e bakıyorsunuz mesela. Yani adamlar ön alan baskısından akıllıca çıkıyorlar. Ama Galatasaray bu ön alan baskısından akıllıca çıkamıyor. Mesela tersini Galatasaray yaptı. Ren gayet bayağı topu döndürdü. Böyle ders verdiler az çok diyebiliriz. Sanki hani 7-8 tane değil de bir sanki 4 tane transfer lazım gibi gözüküyor. Böyle bir acil bir sol stoper, bir sağ bek, bir 10 numara, bir de yedek bir santrafora ihtiyacı var gibi Galatasaray'ın. Çünkü geriden oyun kurma şablonu gerçekten çok sıkıntılı. Böyle merkezden oyun kurma çabaları falan oluyor. O da yetersiz kalıyor. Hani kanattaki hücum atraksiyonlarına bakıyorsunuz. O da olmuyor. O da sıkıntılı. Mesela ikinci yarının ilk 10 dakikası hariç hiç böyle bir dokunuş göremedik 90 dakika boyunca. Evet, herkes transfer odaklı konuşuyor haklı olarak ama bence sanki böyle kötü bir sezon öncesi de yaşanıyor gibi gözüküyor. Yoksa 10 numaraya Enciso'yu değil de hani Musiala'yı falan da alsanız sanki bu oyun planı, bu taktik anlayışı çok da böyle işe yarayacak gibi gözükmüyor. 5. sezonuna giren bir takım var. Ya bu takımda şimdi Kaan kaldı. Lemina sözleşme aldı. Hani zaten ilk ay yollanmak istemiyor. Hani eskiden haksız eleştirilen bir bardakçı vardı ki ben de ya bu çocuğu bu kadar haksız eleştirmeyin diyordum ama hani bu sezon bir tık böyle düşüş yaşayacak gibi duruyor. Hani Osimhen 50 maça da çıksa, sahne bu sezon uçup kaçsa da, işte ne bileyim Barış Alper takımda kalsa bile hani Galatasaray her maçı böyle bireysel oyuncu performansıyla çözemez. Çok net bir itman, maç ve performans analizi dönemi geçirmesi gerekiyor gibi gözüküyor ki yani Davinson da hala tatilde. Yeni transferler bekliyoruz diyor. Biz hiçbir şeyi kaçırmadık diyor Abdullah Kavukçu ama bana göre yetişmedi. Ki Sara'nın, Barış'ın ve Şalai'nin de gitme ihtimalleri de var. Bunu da göz önüne alalım. Gidebilirler yani. Mesela Niyaga'yı ben çok beğendim. Değil mi, böyle oyuna girince resmen oyun değişti. Takıma böyle bir kalite geldi. Bir de böyle olacak oyuncu kendini ilk dakikadan belli ediyor. Gerçekten iyi bir çocuk. Neden oynamıyor anlamış da değilim. Özellikle böyle defansif tedbiri elden bırakmamak gereken maçlarda böyle iki yönlü orta sahada böyle üstünlük aradığın dönemlerde. Yani çok böyle defansif probleminin olmadığı, ofans oynaman gereken maçlarda sanki Niyaga oynayabilir. Hani evet, böyle defans yapman gerektiği maçlarda biraz çelimsiz kalabilir ama yani ofans oynadığın maçlarda ciğersiz bu çocuk. Gerçekten de hızlı. Çalım da atabiliyor. Daha 19 yaşında. Kendini belli ediyor. Topsuz oyuna da böyle bir tık ayak uydurmuş durumda. Şimdi İbrahim abi olsaydı Cihan top ayağına büyük geliyor. Gerçi Niyaga'ya ona da söylemiş. Nene'ye söylemişti de evet, biraz top ayağına büyük geliyor. O çelimi de halledecek gibi gözüküyor. Bir de mesela bir ara bir pozisyon oldu, hatırlayın. Osimhen'e kaptanlık pazubandı verildi. O da gitti Yunus'a pazubandını verdi. O da şaşırdı falan, böyle ne oluyor falan ama yani kaptan olduktan sonra bir pozisyonda Jakobs'a kafayı neden böyle yere doğru vurmadın diye direktif verdi. Hani başka bir pozisyonda da benim arkamda kalan açık alanda neden pres yapmadınız falan, böyle takıma falan kızıyor. Sevdim. Bu kaptanlık rollerini iyi çalışmış. Bravo Yunus.
Bence Galatasaray adına gerçekten faydalı bir maç oldu. Bence bütün defolarını görmüştür hem Okan Buruk hem teknik heyet, ki yine söylüyorum, Kavukçu'nun konuşmalarını da dinledik. Belli ki Dünya Kupası'ndan yeni dönen bir oyuncunun durumuna göre bu transferler şekillenecek. Yani örnek verecek olursak mesela o oyuncu U23 veya 10 numaraysa ona göre diğer iki pozisyon netleşecek gibi gözüküyor. Ben en azından bunu anladım. Hazırlık maçları yani fevkalade sorunlu geçti Galatasaray'da. Bunu söyleyebiliriz. Evet, bunlar resmi maç değil. Ama ilk hazırlık maçından bugüne kadar gelen bu mentalitede geleceğin habercisi olabilir. Buna da bir önlem almak lazım diye düşünüyorum. Cumartesi günü mesela Villarreal'i misafir edecek Galatasaray. Şu ana kadar hiçbir hazırlık maçında o büyük takım imajını da hissettiremedi, kazanamadı. Oyunuyla, üstünlüğüyle rakibin üzerinde o baskıyı çok fazla kuramadı diye düşünüyorum. Evet, yani bir rehavet var, bir içsel sorun var, bir tepki var gibi, bilmiyorum. Zaten kadro eksikleri de var. Bu transferin olmaması da ciddi bir problem olmaya başladı. Abdullah Bey işte gaz vermeyin, taraftarları gaza getirmeyin, bir baskı kurmayın diyor ama... Hani gelecek oyuncularda takımın ne kadar bu futbolun ayak uydurulacak mesela. Aldın mesela bu oyuncuyu, aldın direkt 11'e yazamayacaksın değil mi? Ya bu adam en az 3 hafta antrenman yiyecek. Ya kenardan girecek, sonra 11 başlayacak falan filan. Ya bayağı bir sıkıntılı süreç Galatasaray'ı bekliyor gibi duruyor. Dün Osimhen'i statta izledim. Çok mutsuz görünüyordu demiş. Herkese kızıyor. Üçlü çekmek için tribüne bile yaklaşmadı. Kaptanlık pazu bandını verdiler, takmadı. Son dakika penaltıyı kullan dediler, kullanmadı. İnşallah bir sorun yoktur diyor. Ya şu Barcelona'nın isteği hala bitmedi Osimhen'e karşı. Kancayı taktılar, istiyorlar yani. Belki de aklı orada kalmış olabilir. Yani Dursun Özbek vermeyeceğiz diyor. Daha sonra işte Manchester United ve Tottenham iddiaları ortaya atıldı. Ama teklif olmadığı ortaya çıktı ama Barcelona'nın bir teklifi var. Galatasaray satmayı kesinlikle düşünmüyor ama şimdi 5 milyon euroluk imaj hakkı için 3 reklam anlaşması imzalandı. Ama işte perde arkasında da bu Barcelona tehlikesi var. Ondan bir türlü kaçamıyor. Lewandowski'ye de veda etti biliyorsunuz Barça. Hala bir santrafor alamadı. Uzun zamandır da takip ediyorlar Osimhen'i. Belki bir tık menajeri falan haber yolladıysa bir tık kafası karışmış olabilir. Ama ben bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta sözleşmesi var. Evet, oynamak istemezse dediğin gibi bu tarz ya Osimhen bir de biliyorsun takım kötü gittiğinde öfkesine yenik düşüyor. Çok fazla böyle takım arkadaşlarını düşünemeyebiliyor o ara. İstediği seviyeye gelmediği için belki öyle yapmış olabilir. Evet, yani kaptanlık istediği olduğunu düşündürdüğü dün yaptığı hareket biraz evet benim de kafamı kurcaladı. Ruh hali, davranışları falan. Bilmiyorum yani, hayırlısıyla bence çıkabilir Galatasaray yönetim bu sürecin içinden diye düşünüyorum. Çok iyi çalışmış mesela, çok iyi form tutmuş. Merakla bekleyeceğiz. Osimhen'in hesabı bloke geldi bankalardan, nasıl gülsün demiş. Yok canım ya Taner, o şey vergi olayını mı diyorsun? Yok yok, onu hallettiler, öyle bir şey yok. Zamanında Icardi yönetimi iyi bir kadro şartı sunmuştu sözleşme uzatması için. Osimhen tarzı adamlar biraz da kendini de düşünür. Yani başarısız bir takımda PR yapamaz. PR çalışması zayıf kalır. Osimhen niye böyle bir şart koymuyor acaba demiş. Yok canım, Icardi de öyle bir şart koymadı ya. Ya oyuncular Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a yani şey mi diyecek? Sen bana iyi bir kadro kurarsan ben gelirim, sözleşmeyi yenilirim. Öyle bir şart koyamazlar, bu şey gibi yani. Bana ilk 11 garantisi vereceksin şartı gibi bir şey. Ben çok öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani her yazılana çizilene de inanmamak lazım. Galatasaray arıza sinyali veriyor. Servise gitmezse yolda kalır derim. Evet, bence de. Ya şimdi Uğurcan'a bakıyorsun. Dünya Kupası'ndan beri gerçekten kırmızı alarm veriyor. Ya bir yerlere mesaj vermeye çalışıyor ya da özel hayatında bir problem var, bilmiyorum. Yani Şalai... Rennes takımının sol kanadındaki o siyahi arkadaş, ismi aklıma gelmedi. Ya orayı adeta şey yaptı yani, o bölgeyi argo tabiriyle otoban yaptı. Ben Şalai'yi çok beğendim. Yani Abdülkerim artık bir tık yaşlandı gibi. Ya da yedek kalmalı tartışmalarından mı etkilendi bilmiyorum. Ya da Dünya Kupası'nın etkileri mi sürüyor hala üzerinde, onu da bilmiyorum.
Hani yine de mücadeleci karakterini aktif ederse böyle bir sene daha oynar gibi. Ama yani bir Bülent Korkmaz'a evrilebilirdi. Sanki o şansı kaçırıyor gibi gözüküyor. Hani Ugocuklu'ya bakıyorsunuz. Yani tamam bu çocuk böyle çok eleştiriliyor falan ama hani biraz da çok mu şey yapıyoruz acaba, haksızlık ediyoruz. Mesela bence şey, soğukkanlı bir çocuk. İkili mücadelelerde falan da yıkılmıyor. Hani dayanıklılığı da iyi ama şeyi sıkıntı. Çok hantal. Böyle bir temposuz oyuncu gibi görünüyor. Yaratıcılık hani evet o biraz eksik, onu da söyleyebiliriz. Ama işte o top kayıpları vesaire ve Saray olsun, Torreira olsun. Yani onunla beraber nasıl bir kimyası uyuşacak, uyuşacak mı? Bunu merak ediyorum. O uyumu yani zamanla göreceğiz. Böyle evet zaten rotasyon oyuncusu olarak alındı. Bilemiyorum ya. O boylu, o fizikle biraz böyle toptan korkmasa, rakipten korkmasa. Çünkü Ren maçını böyle dikkatlice izledim. Ben paslarında falan bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Sadece geri dönüşleri problemli. Bak, ikili mücadeleler, paslar ve soğukkanlılık. Bence bunlar süper. Sadece biraz yavaş. Temposu yok. Bir de özgüvensiz oynuyor. Normalde ayağını uzatıp alabileceği toplar vardı. Hiçbirini uzatmadı mesela. Rakibini, fiziğini kullanıp engelleyebilecekken engellemedi birkaç pozisyonda. Mesela böyle depar atıp, sprint atıp ulaşabileceği topa koşmadı. Öyle yapınca da hani rakibin pozisyon üretmesine sebep oldu. Ya yeni geldiği için sakatlanmaktan korkuyor ya da oyun görüşü. Hani ben yapmasam da birileri nasıl olsa pozisyona engel olur, koşar, rakip kaçırır mentalitesinden ibaret. Yani et mi balık mı, daha hala çözemedim kendisini. Yani çok ışık vermiyor. Yani çok kötü de değil. Biraz daha izlememiz lazım. Artık hayatıma mülakatla insan alacağım demiş Çanakkale'den Bora Ayhan. Zaten aslında bir nevi mülakat yapmıyor muyuz Boracığım? Hani konuşuyorsun, tanıyorsun, zaman geçiriyorsun. O da bir nevi mülakat sayılıyor aslında. Sorun doymuşlukta bence Cihan'cığım demiş Yusuf. Galatasaray hiç iyi değil demiş. Kolay gelsin diyor Alp Türkmen. Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları transfer bir en fazla iki olur diye okudum demiş. Ben de öyle düşünüyorum. Yani iki tane transfer yapacaklar diye düşünüyorum. Öyle çok fazla transfer yapmayacaklar gibi gözüküyor. Hani yapacağız diyorlar. Dursun Özbek de yapacağız dedi. Abdullah Kavukçu da yapacağız dedi. Hani transfer yapmayacağız algısını bir kırın dedi. Ama bence de böyle hani 3-4 tane transfer değil de iki tane sağlam transfer yapacakmış gibi duruyor. Yani oyunculardan bahsediyorduk. Gocuklu'yu biraz fazla uzattık. Mesela Eren yani hücuma çıkıyor, iyi niyetli. Hani defansta da çok büyük açık vermiyor, eyvallah. Hani çünkü çocuk orada dinamik yani. Rakip gidip Eren'in kanadına yüklenelim diye düşünmüyor. Ama yani Eren'cim ya bir tane de düzgün orta yap be kardeşim. Şu Osimhen eğilsin bükülsün ama bir ortana dokunabilsin yani. Yok yani, yapamadı, bir tane düzgün orta kesemedi. Yani Torreira evet, adam zaten görevini en iyi şekilde yapıyor. Ama hani takım oyunundaki görevini, ondan beklenen yönlendirmeyi, oyun açmayı falan yapmıyor. Aklı orada değil gibi. Yunus evet, o da ekstra mücadele etti. Onun da çok hakkını yemeyelim. Ama rolü ne mesela Yunus'un? Yani rolünü bir türlü, çocuk sürekli rolü değişiyor. Bazen 10 numara oynuyor, bazen kanada evriliyor falan. İlginç, kornerlerde dibi, kale dibi, şey, korner direğin dibine falan gidiyor. Ben çok Yunus'un rolünü dünkü maçta anlayamadım, anlamakta zorlandım. Yani Osimhen de dediğiniz gibi hani sanki böyle Eylül başı bir sürpriz hamle yapabilir gibi. Ya da bize öyle geliyor. Ya da yönetime tepkisini belli etmek adına mı böyle yapıyor, onu da anlayamadım. Selam. Abdülkerim'i sürekli eleştiriyordum. Galatasaray'ın topçusu olamaz. Kaçırdığı adamlar, yaptığı hataların hatta hesabı yok. Galatasaray şampiyon oluyor diye es geçiliyordu. Fenerbahçe'de olsaydı direkt kovulurdu. Geçen hafta adamı kaçırdı, penaltı yaptırdı. Ren maçında da 2 golde de hatası var. Birinde kafayı vurdurdu, diğerinde adamı kaçırdı. Gene penaltı yaptı. Bir de kaptanlık vermişler. Şaka gibi ya diyor. Ya işte eskiden böyle konuşanlara haksızlık yapıldığını söylüyordum. O kadar da değil. Kestiği toplar da var mesela. Ya. Manchester maçında, Liverpool maçında. Hani atladığı toplar da var. Evet, biz böyle eksikleri daha kolay görüyoruz ama yani çocuğun kurtardığı maçlar da vardı. Bir de yani Galatasaray sürekli önde oynuyor.
Yani Galatasaray savunmasında stoperlerin açık alanda yakalanıp hata yapma ihtimali her zaman yüksek. Sürekli öndesin sen, sürekli. Hep önde oynuyorsun. Yani stoperin bireysel kalitesinden ziyade yani takım savunması ve ön alan baskısının kırılması lazım burada. Bence işte bu ne bileyim kovulma falan çok böyle biraz şey yapmışsın sen. Gereksiz duygusal reaksiyon vermişsin. Ama hani evet Avrupa'da falan seviye atlamak istiyorsan onun tamamlayacak bir oyuncu alman lazım. Açığını kapatacak daha çabuk ve daha kadrajlı bir stoper alabilirsin. Ama işte bu stoper partneri uyumu işte biraz zor oluyor. Evet Fenerbahçe'den örnek vermişsin ama işte Fenerbahçe'de o tandemi yakalayana kadar kaç yıl geçti ki hala da yakalayamadı. Yani o bölgeye yaptığı transferleri biliyorsun hatta hesabı yok. O yüzden stoper ikilisini kolay kolay böyle yem etmemen lazım. Hoş geldin demiş. Niyaga'yı çok beğendim diyor Ren maçında. Galatasaray'dan kötü... Vallahi anlayamadım Yunus Bey ya. Diğer takımların diyor maddi durumu daha kötü Galatasaray'dan. Nasıl transfer yapıyorlar diyor. Bu Dursun Özbey'e de soruldu. Divan kurulunda. Ya diğer takımların limitleri yok onlar transfer yapıyor. Biz niye yapmıyoruz dedi. Dursun Özbek de onlara göre mi transfer yapacağız dedi. Toplantıyı terk etti. Onun da bilgisini vereyim. Bu arada Niyaga'yı ben de çok beğendim. Yani çocuk fena top oynamıyor. Ne yazmış? Ha ha ha ha. Niye bu kadar güldünüz? Muhammed Salah Trabzonspor'a gidiyormuş. Beşiktaşlı arkadaşların gözü yaşlı diyor. Bence hiç yaşlı olmasına gerek yok biliyor musun? Yani Trabzonspor'da öyle bir para yok dendi. Ama normalde Beşiktaş'ta da yok. Fenerbahçe'de de yok. Galatasaray'da da yoktu. Ama işte 3-5 sene önce kulüplerimize sihirli bir değnek dokundu ve bir futbolcu senede 15 milyon euro maaş verebilecek paralara sahip oldular. Dolayısıyla Trabzonspor'da da öyle bir para vardır. Eğer istenirse Eyüpspor'da bile o para olabilir. Ama hani bence çok üzülmesin Beşiktaşlılar ya. Şöyle söyleniyor mesela Salah meselesinde Beşiktaş yönetimiyle hiç iletişime geçmemiş Trabzonspor. Hani masadan tamamen kalktınız mı demeden topa girmiş. Bu arada sorun değil. Yani Beşiktaş'la da temasa geçmesine gerek yok. Ama bu konuşuluyor. Onu da bilgisini vereyim. İyi oldu ya. Mesela Galatasaray-Fenerbahçe kavgasından ben sıkılmıştım. Yani Galatasaray-Fenerbahçe kavgasının dışında bir transfer kavgası görmeyeli çok uzun süre olmuştu. Baya baya. Hani Beşiktaş-Trabzonspor kavgası var şu an. Bünyeme iyi geldi yani. Vallahi böyle iki kutuplu ligden sıkılmıştım. Hani bu sene 4 hatta 5 takım şampiyonluğa oynasa keşke. Biz de zevk yapsak, keyif alsak. Hani ilk Beşiktaş'a transfere biri çıktı. Sonra şartlarda anlaşılamadı, bitti denildi. Şimdi Trabzonspor'a yazılıyor, çiziliyor. Olur olmaz orasını bilmem. Çarşamba günü seyahat planı hazırlanılmış. Burada olacağı söyleniyor. Beşiktaş'a da öyle söyleniyordu. O yüzden artık hep böyle iddia üzerinden gideceğim. Bir de Trabzonspor'un yani yıllardır gösterdiği transfer politikasının tam zıttı bir hamle. İlginç. Burada bazı etmenler de söz konusu olacak. Herhalde Uzungöl'de Türklerin elinde kalan son birkaç gayrimenkulde Salah'a gidecek. Hayırlı olsun. Şaka şaka durun yüklenmeyin bana. Ne diyeyim yani abi şimdi ya. Uzungöl'de var mı bizim? Uzungöl'de bize ait olan gayrimenkul var mı dostlar ya? Hepsini verdik orada ya. İnşallah kalanı da Salah'a falan vermeyiz. Hayırlı uğurlu olsun. Ya benim bu adamda anlamadığım bir şey var. Tamam bu çocuk 34 yaşında. Tamam bitik olduğunu da zannetmiyorum. Ama ne hikmetse medyada Beşiktaş ve Trabzon dışında bir takımın hiç adı geçmiyor. Mesela 34 falan demeden bu oyuncunun peşinde birkaç tane MLS takımı olması lazım. Ne bileyim birkaç tane Arap takımı falan olması lazımdı. Hadi MLS takımlarını geçtim. Tamam, onlar böyle çok yüksek kontratlara falan çıkmak istemiyor olabilirler. Onu anladım. Ama bu adam Afrikalı Messi denmiyor muydu? Yani Afrikalı Messi denilen bir adamın adının sadece Beşiktaş ve Trabzonspor'la anılıyor olması bu işte bir problem olduğunu hissettirmiyor mu size? Yoksa ben mi çok böyle şeyim? Hani kafada kuruyorum. Bilemiyorum. Ya işte biz de böyle. Bizim ülkelerin kulüplerine geldiklerinde ben yıldızım, size fazlayım. O zaman ne istersem vereceksiniz diye şımarıklık yapıyorlar. Her futbolcunun da gittiği kulübe göre bir fiyatı vardır. Avrupa'da kalmak isteseydi maksimum 4-5 milyon euroya oynayacaktı. Türkiye'de bir İstanbul takımında olmak istiyorsa
oynamak istiyorsa ilk konuşulan rakamlar işte 10 milyonlar, 12 milyonlar yıllık ideal oluyordu. Ya Trabzonspor için de 15 milyon falan. Böyle oluyor maalesef. Hayırlısı olsun. Herhalde Trabzonspor bu işi bitirdi. Selam Cihan'cığım, Leao Çorum spor maçına yetişir mi sence demiş. Ya Leao transferinde de ortalık bir karışık ya. Orada da neyin ne olduğu çok fazla belli değil. Ya şimdi Galatasaray Leao'nun temsilcileriyle ve kendisiyle anlaştı, tamam mı, maaş konusunda. Burayı bitirdi. Kemeksiz 12 milyon euro bir maaş verdi. Fenerbahçe de tam tersini yaptı. Fenerbahçe de Milan'la anlaşmaya çalıştı. Oyuncuya da işte 8 artı 2 aynen 12 olarak, hani bonuslar dahilinde 12 milyon euro maaş önerdi. Yani Galatasaray satın alma opsiyonunu kiralamak istediği için maaş konusunda oyuncuyu ikna etti. Burada bir problem yok ama yani bonservisini satın almayı garanti etmediği için hani Milan bu transferin gerçekleşmesini çok mümkün görmüyor. Fenerbahçe de oyuncuyu bonservisiyle almaya çalışıyor. Ama bunu yaparken de orada bir pazarlık yapayım diyor. İlk bir teklif yapmışlar işte 3 taksitle falan ödeyelim, bir şey yapalım. Hani Greenwood olayında olduğu gibi. Milan da bu ilk teklifi kabul etmemiş. Hani taksitlere yayalım diyor. Ama Milan diyor ki yok diyor kardeşim, ben böyle yapmıyorum. Bana diyor işte 40 milyon keş parayı getireceksiniz. İşte kalan 10 milyonu isterseniz hallederiz bir şekilde, onu taksitlendiririz. Ama bana diyor bütün parayı taksitlendiremezsiniz. Ben böyle bir transfer yapmam diyor. Hani belki transfer sezonunun kapanmasına yakın bir sürede Milan'ın bu ketum davranışı esneyebilir. Onu bilmiyorum. Belki Galatasaray da bunu bekliyordur. Yine keza Fenerbahçe. Ama şunu söyleyeyim. Hani kiralık opsiyonunu vermeye asla sıcak değil Milan. En iyi ihtimalle taksitli veya böyle indirim yapabildiği bir bonservisle satışa çıkaracaktır Leao'yu diye düşünüyorum. Hani sanki Fenerbahçe'nin bu potansiyel transfere daha yakın gibi bir duruşu var. Hani ben zaten Galatasaray'ın Leao'yu neden talip olduğunu falan anlamakta zorlanmıştım. Sonra işte Abdullah Kavukçu ne kadar yok dese de, işte geçen sene Barış'a transfer teklifi gelmişti. Biz Barış'ı takımda tuttuk. Bu sene transfer teklifi şu an için yok dese de, hani Premier Lig'den iki kulübün talip olduğunu biliyoruz. Yani oyuncunun kabul edilebilir bonservisi 30-35 milyon bandında. İşte Galatasaray bunu bir tık yükseltmeye çalışıp oradan diyor Leao'yu alayım diyor da, yani o yüzden talip olmuş. Ben de diyorum Galatasaray'da bunlar var, neden Leao'yu talip oldular vesaire. Yani bu sebeple olmuş olabilir. Bir de ben bu İtalyan kulüplerini sevmiyorum ya. Bu Napoli da aynı, bu Juventus da aynı, bu Milan da aynı. Bu İtalyan kulüplerinden oyuncu almayın arkadaşlar. Yani 3 büyüklerden, işte 4 büyüklerden birisi oyuncuya teklif yaptığı zaman ne yapıyorlar biliyor musunuz? Menajerler bütün Süper Lig'deki takımlara haber gönderiyor. Sonra da medya transfer yarışı varmış gibi böyle bir haber yaptırıyorlar. Gerçekten inanılır gibi değiller. Yani bizim takımlar da şu konuda kendilerine çok güveniyor. Hani yükseklerden düşen yıldızlar olur ya. Hani zaten işte bu yüksekten düşen yıldızları transfer ederiz. Onların elinden tutarız. Onlara taraftar sevgisi gösteririz. Onlar da bizi tekrar sever, bizi de parlar ve yükselişe geçerler. Oluyor mu? Oluyor. Yani ama istisnalar çok kaideyi bozmaz. Çünkü bir sürü yıldız düşüşteyken geldi ama yükselişe falan geçemediler. Geçenler de var. Ama geçemeyenler daha fazla. Hani bence bu algıyı kırmamız gerektiğine inananlardanım. Büyük kulüplerimizin gelirleri 5 büyük lig seviyesinde, başarıları Balkan ülkeleri seviyesinde. Adını okuyamadığımız takımlar sahayı bizim takımlara dar ediyor demiş Ömer Hocalar. Abi Galatasaray 10 numara transferi yapacak mı diye sormuş. İşte dün cevapladı Abdullah Kavukçu, 10 numara transferi yapacağız dedi. Herhangi bir sıkıntı yok bu konuda dedi. Abdullah Kavukçu'nun dediğini düşüneceğiz artık, inanmak zorundayız. Yani Barış Alper'e de teklif yok dedi. Hani inanmak zorundayız. Ben teklif olduğunu duydum ama ne diyeyim yani, inanmak zorundayız. Belki de hani ortalık karışmasın diye öyle söylemiştir. Beşiktaş'ı bu spekülasyonlara neden sokuyorsunuz anlamıyorum. 500 kere çıktı açıkladı biz masadan kalktık diye. Bir de Trabzonspor bizimle yarışa girecek kapasitede değil Cihan Bey. Niye olmasın ya? Trabzonspor seninle yarışa girecek kapasitede niye olmasın? Trabzonspor'un da milyonluk taraftarı var. Yani ülkede Galatasaray,
Fenerbahçe Beşiktaş'tan sonra gelen dördüncü takım. Trabzon halkı var. Kapasitede olur. Yani sen merak etme. Bir de projeler falan var. İnan daha fazla yani Galatasaray'ı da geçebilir, Beşiktaş'ı da geçebilir isterseler. Sen hiç takılma onlara. Bir projeler var. Yani Salat da belki bu projenin ekmeğini yiyecektir. Bilemiyorum. Cihan selamlar. Vallahi özlemişim sesini. Teşekkür ediyorum. 15 günlük memlekete tatile gittim. Bizim köyde yıl 2026 olmuş. Hala telefonu çekmediği için doğayla iç içe bir zaman geçirdim. Futboldan bazen uzaklaşmak iyi geliyor demiş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ya senin köy hangi köy bilmiyorum ama hani İstanbul'un göbeğinde çekmiyor yani. Şimdi Belgrad Ormanı'nı düşün. Orada gidenler bilirler. Bentler var böyle göl kenarı. Orada telefon çekmiyor ya. Sonuçta İstanbul tamam göbeği olmasa da kenarı. Ya İstanbul'da telefonu çekmediği yerlerde yani köyde de çekmesini de çok beklemiyorum. Hani evet zaman zaman orada da gidip geliyordur ama. Boş ver be iyi gelmiştir bir detoks yapmışsındır ha. Çünkü o futbolun hiç bitmeyen kaosundan, bitmek bilmeyen duyumculardan 15 gün uzak kalmak bile ömrü böyle 2-3 yıl uzatabilir. Normalde transfer meselesi de böyledir. Yani gidersin bir yere. Hani dersin ki dönüşte herhalde bir 2-3 tane kap bildirimi okurum dersin. Ha, bir dönersin ki aynı kadro, aynı dedikodular. Üstüne bir de bütçe sıkıntılı açıklamaları falan. Ama işte son güne kadar hiçbir zaman umut kesilmiyor. Sen köyün böyle temiz havasını depoladıysan müthiş. Önümüzdeki günlerde böyle bol bol transfer haberi duyarız. Galatasaray'ın 10 numara transferi senin evlenme ihtimalinden daha düşük demiş. Yapacağız dedi Abdullah Bey. Ne diyeyim yani? Ben şimdi Abdullah Bey'in yalancısıyım. Bekliyoruz, hallediyoruz. Yani insaflı ol biraz ya. O kadar da değil yani. Evet yani bu 10 numara transferi ne kadar böyle taraftarın sabrını zorlayan. Her gün yeni bir ismin çıkıp efendime söyleyeyim ertesi gün yalanlandığı bir yılan hikayesine dönmüş olsa da günün sonunda bence gelecek. Ama dediğin gibi benim evlenmem biraz daha farklı. Doğru söylüyorsun. İsviçre'den Cenk. Hocaya sormak isterdim Yunus Akgün'e ne zaman kondisyon yüklenecek diye. Adamın ciğerleri 30-35 dakika sonra bitiyor demiş. Dün fena değildi be Yunus Akgün. Beğenmedin mi? Şöyle bakayım. Hop hop. Barış'ı satıp Leao'yu alacaksa Galatasaray çok büyük yanlış yapar. Barış çok arar Galatasaraylı arkadaşlar demiş. İşte plan o yönde. Barış'ı satıp Leao'yu almayı düşünüyorlar. Yani burada evet Barış Alper 90 dakika boyunca gerçekten de rakip defansın kimyasını bozuyor. Hiç böyle temastan da kaçınmıyor çocuk yani tırnak içinde. Neyse kullanmayayım o kelimeyi de. Yani yıpratıcı bir güce sahip gerçekten. Şimdi, yani şey olacak şimdi. Bir şey benzetme yapacaktım da hayvan haklarından falan saldırıya uğrarım diye vazgeçtim. Yani sağ kanat, sol kanat, santrafor. Yani ihtiyaç olduğunda beke kadar çekebiliyorsun Barış Alper'i. Katılıyorum sana. Bir de biz Süper Lig'in gerçekleri var ya. O ligimizde o sertlik, kapalı savunmalar. İşte ne bileyim fiziksel mücadele falan böyle göz önüne alındığında Barış'ın o yıkıcı oyunu. Gerçekten de Galatasaray'da hücumda ciddi bir konfor alanı sağlıyor. Olabilir, bilekleri çok iyi değil. Bazen tercihleri yanlış. Orta açması gereken yerde şut çekiyor, şut çekmesi gereken yerde orta açıyor. Evet, pas isabet yüzdesi düşük. Ama bilemiyorum. Leao'ya bakıyorsun. Onlar da gününde olduğunda tek başına maç çözebilen isimler. Ama oyundan düştüğünde ya da savunma arkası presi bıraktığında o eksikliği fazlasıyla hissedersin Leao'da. Bakıyorsun evet kağıt üzerinde muazzam bir vitrin ve yıldız transferi ama Barış'ın da o sahadaki adanmışlığı var. O bitmek bilmeyen enerjisi var. Bilmiyorum. Sanki bir tık sana katılıyorum gibi. Yorumuna katılıyorum yani. Osimhen'e 50 milyon versen sonuç bu olur demiş. Ha 150 milyon. 150 milyon vermedi ya. 75 milyon verdi. Yıllık maaşı da 20, 100 milyon işte. Ne demiş? Gitsin 150 milyon kazandırdı mı? Icardi'nin günahı neydi? Galatasaray'da çok boş transfer var demiş. Icardi'nin bir günahı yoktu da. Icardi'nin artık miadı dolmuştu yani. Olmaması gereken bir durum vardı. Teklif de yapıldı. Adam cevap da vermedi. Yapacak bir şey yok.
Fazla Muhammed Salah'ın yaptıklarına Premier Lig'deki futbolculuğuna kimsenin aklı başındaysa zaten laf söyleyemez. E tabii ki. Yani Muhammed Salah kim laf söyleyecek? Ama son seneki performansını hepimiz gördük. İsim çok büyük ama performans yok. Premier Lig rekorları kıran performanstan çok çok uzakta. O yüzden söylenen para fazla, yazık derim. Başka da bir şey söyleyemem demiş. Ya katılıyorum. Yani bence de. Yani az önce de söyledim ya, her futbolcunun gittiği kulübe göre bir fiyatı vardı. Yani Salah orada oynamak istese zaten 4-5 milyon bandında oynayacaktı. Ama burada farklı bir fiyat teklifi geldi Beşiktaş'tan. Sonra menajerin istekleri falan bitmedi. Daha sonra Trabzon araya girdi. Trabzon şimdi Salah işini bitirecek gibi duruyor. Abi selam, bugün rakipler belli olacak. Ne diyorsun demiş. Evet. Bugün hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. Zaten Fenerbahçe Sturm Graz'la karşılaşacak. Ona elerse de işte playoff turunda Lyon, Sparta Prag ve Union Saint-Gilloise Bodo eşleşmelerinin galiplerinden biriyle karşılaşacak. Bugün saat 13'te belli olacak. Beşiktaş da Krolev ile karşılaşacak. Eğer onu elerseler Vikingur maçı, Tun maçı ve Aarhus Sabah eşleşmesinin kaybedeni veya Dinamo Zagreb Kaunas Algiris eşleşmesinin kaybedeniyle playoff turunda eşleşecek. Zaten ekranda gördüğünüzde daha kolay anlayacaksınız. Ağaç çizdikleri için eşleşmeleri daha rahat görebileceksiniz. Yine keza Trabzonspor'da, onlar da playoff turuna doğrudan katıldı. Ferencvaros, Gornik Zarbze, Victoria Pilsen, Omonia, Lincoln Reds, Kups Kuopio, Krovya eşleşmelerinden gelecek rakiplerden biriyle karşılaşacak. Allah'ım ya, takımların isimlerine bak. Yani söylemekte zorlanıyorum. Şimdi gideriz bunlardan birine falan eleniriz. Gerçekten inanılır gibi değil. Bugün saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak bu eşleşmeler. Kups Kuopio. Kups Kuopio. Efoysal'la az iddia oynamadık bu takımlara. Evet, yani mesela başka bakayım. Lincoln Red'e çok oynamadım ama Kuopio'na oynamışımdır. Bakayım şöyle. Rapid Wien'e falan çok oynadık. Ne demiş? Biz Salah'ı zaten istemiyorduk. Gelmemesi iyi oldu demiş. Yok canım, daha neler ya. Beşiktaş istiyordu. Ben Beşiktaş taraftarlarının hepsiyle konuştum. Hatta bana kızıyorlardı. Ya sen Salah'ı niye eleştiriyorsun Cihan kardeş? Bizi mi kıskanıyorsun falan diyorlardı. İstiyordunuz Salah'ı. Ama şey var ya Beşiktaşlarda. Şimdi Salah gelmedi ya. Bakıyorum yine yönetimi yiyorlar. Ya bıkmadan, usanmadan yani eleştirip baskı kuruyorlar. Gerçekten de mesela başkan Solskjær hocayı bulmuştu. Hatırlayın. Böyle bir baskı geldi ki yine bu baskı yüzünden hocayı göndermişti. Sonra o taraftar baskısı yüzünden Sergen Yalçın geldi. Sergen Yalçın gidince başkanın artık önü açıldı. Hop dedi, bir dakika. Alın, sizin bütün istediğinizi yaptım. Tamam mı? Biraz da bana bırakın bu işleri dedi. Bence şu an iyi bir teknik ekip kurdu. Şu ana kadar iyi transferler yaptı. Ciddi söylüyorum. Evet, yani Salah transferinde anlattıkları kulübün menfaatlerine uymadığı için vazgeçtiği söylendi. Hani eğer süreç anlatılmadan böyle sessiz geçseydi Beşiktaş burayı, baskı yine artabilirdi, kabul ediyorum ama çıktı Önder Özen, 15-20 dakika adam tek tek tek anlattı. Bence burada gerçekten harika bir iletişim becerisi var ve sayesinde böyle bir tık o baskı teğet geçti. Şimdi anlatınca taraftar böyle yaptı. Ha, demek öyle, bizim Beşiktaş'ı böyle küçük görmeye çalışmış, yönetimin de sürekli başını yakmış, onun menajer de biraz para göz. Resmen bunu anlattı Önder Özen. Taraftar da ister istemez, tamam durum böyle mi, yapacak bir şey yok dedi. Ama hala buna rağmen baskı var mesela, ben görüyorum. Ki adam şey dedi, yani 3 aşamada transfer yapacağız dedi. Hani birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz. İşte 15 gün önce açıklama yapmıştı, aklımda ne kadar kaldıysa. Bunun dedi birinci fazını tamamladık. İkinci faz devam ediyor. Hani Avrupa kupaları ön elemelerini mevcut kadroyla geçebileceğimizi düşünüyoruz dedi. Hani bu kadroyla geçtikten sonra da üçüncü faza geçeceğiz dedi. Ya bundan daha net, daha açık bence açıklanamazdı. Yani şimdi birinci faza bakıyorsun. Trossard alındı, sol açık. İlhan Fakıl alındı. Değil mi? O da sol açık ama yani yedek, rotasyon. Yani Nübel alındı, kaleci. Aklıma gelenler. Vatara alındı, sol bek. Hani as da oynar, yedekte takılır. Salih alındı, orta saha. Var mı eksik kalan?
Ha Doğan alındı değil mi? Doğan Alemdar, o da yedek kaleci mesela. O da alındı. E ikinci faz olacak şimdi. Stoper alacaklar, orta saha alacaklar, forvet alacaklar, sağa çıkalacaklar. Orada da eksikleri tamamlayacaklar. Herhalde üçüncü faz dediği de

şey olabilir, fırsat transferi olabilir yani. Vlahovic gibi falan. Bir de çok gidecek var Beşiktaş'ta ya. Ha, baksana yani. Hatta açıp bakayım. Ha, kimler gider diye bir Beşiktaş kadro yazayım. Yani bir kopya çekeyim şuradan. Mesela Udokai falan kesin gidecek de. Yani Musrati falan gidecek de. Yani şuradan bu kadroya bir bakayım. Kim gidebilir? Udokai evet söyledik. Musrati de gider. Onana gider buradan. Tamam mı? Alan Ricardo zaten. Can Keleş. Yok bunlar oynayacak adamlar değil. Amiratsi Ahmetovic hani. Baktığında çok isim var.

İstanbul'dan Serdar mesajını atmış. 48 taksit ne ya? Gerçekten inanılır gibi değil. Ha, Beşiktaş'ı kandırmışlar. Demek ki bu parayı verebiliyorlarmış ya. Ya burada eleştirin, tamam mı ya? Anladın mı? Muçi'yi sen 48 taksitle almışsın. Ha, burada Beşiktaş yönetimini eleştirebilirsin. Adamlar salak alıyor falan. Ha, bize gelince para yok. Ha, başkasına gelince keş para. Barış Alper 20 maça etki eder. Leao en iyi 5-6 maç arası iyi oynar. Eğer ki Barış Alper yurt dışı üzerinden seneye Fenerbahçe'ye gelecekse hemen yollasınlar. Bu arada dün akşam gördük ki hakemlerimiz asla lige falan hazır değiller demiş. Evet. Bence de değiller. Mesela Osimhen'in pozisyonundan bahsediyorsun değil mi? Ya işte hazırlık maçı olduğu için mi çok konsantre olamıyorlar? Bilemiyorum. Yani sadece o maç özelinde değil. Yani maç boyunca da kötüydü. Davinson ne zaman tatile, ne zaman bu takıma katılacak diyor. Vallahi bilmiyorum. Normalde resmi izin 21 gün Ramazan Kabakçı'm bu Dünya Kupası'ndan sonra. Son maçı da 7 Ağustos'ta oynadı. 7 Temmuz'da oynadı. Milli takımıyla. Yani 21 günden hesapla 28 güne eder. Aradan geçen 5-6 günlük bir süreç var. Yakup Çınar şey dedi, yani sıkıntısız bir izin dedi. Yani resmi izin, kulübün haberi var dedi. Ama ben de bekliyorum yani. Normalde hani 23-29, hadi 23'ü geçtim. Hani Avusturya, tamam, Avusturya kampına da gitmedi diyelim. Hani 28'inde izin bitse, yani Galatasaray'ın da kampı 29'unda bitecekti. 2 gün uzattılar, 1 Ağustos'ta bitti. Tamam, hadi kampa gelmedin. Ama hala buraya da gelmedin. Yani o yüzden o İtalya'dan işte Como'nun verdiği teklif ve işte şu an Benfica'nın da bir teklifi var. Yine keza Suudi temsilciler de oyuncunun peşinde. Ama Okan Buruk diyor ki ben Sanchez'in takımda kalmasını kesin olarak istiyorum. Sakın ha bu oyuncuyu vermeyin. İşte böyle astronomik bir teklif gelirse 40-45 milyon bandı. O zaman satın. Onun dışında bu çocuğa 20 milyonu falan sakın ha göndermeyin dediğini biliyoruz Okan Buruk'un. Ama evet, nasıl bir izinmiş bilemiyorum. Cihan sen tatile gitmiyor musun? Herkes tatilde demiş. Gideceğim. Gideceğim. 7 Ağustos'ta çıkıyorum ben de. 17-18 gibi falan görüşürüz arkadaşlar. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ın kulübü zayıf demiş. Takımın yarışmacı bir kimliğe kavuşması için takviye şart. Daha önemlisi gitmesi gerekenler olacak. Udokai, Musrati, Onana, Endidi, Amir demiş. Ya işte aynı isimleri saymışız Yılmaz. Değil mi? Yani çok da fazla değişen bir şey yok. Aşağı yukarı aynı isimleri seninle sıralamış olduk. Takımın en iyisi Göbekli denen Sara galiba. Aa, bak Sara güzel futbol oynadı. Ben Şalay'ı da çok beğendim. Mesela o çocuk hiç hakkı verilmiyor. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermiyorlar. Gerçekten de mesela az önce de söyledim ya, o kanadı adeta koridora çevirdi. Bek başına tam bir asker. Tamam, az yetenekleri sınırlı, kabul ediyorum. Ama yapabileceklerinin en iyisini yapıyor. Hazırlık maçı olsa bile bütün aidiyetiyle oynuyor karşılaşmalarda. O yüzden bence bu sezon biraz daha hakkını vermek lazım. Ne demiş? Fulham'a gidecek abi diyor. Yok ya, sen TRT Spor'un haberlerine bakma. O iş gitmiyor, Galatasaray'da kalacak. Bakma derken doğru değil yani. Bak tabii ki TRT Spor ve Bein Sports. Yani TRT ve Bein, yani kesin Bein daha doğrusu. Kesin bir durum olmadığı sürece, yani bilgi almadıkları sürece yazmazlar. O bilgiyi aldıkları için yazmışlardır diye düşünüyorum. Ama artık onlar da hata yapıyor. Onlar da bu transfer dedikodularını direkt yazmaya başlıyorlar ne yazık ki. Evet, tribündeydi. Şey diyor, niye kampa, oyuna niye katılma diyor. İtmanlara niye gelmiyor diyor, onu söylüyor. Daha işte izni bitmiştir, yeni bitmiştir. Biz Beşiktaşlar Önder Özen'in anlattığını anladık ve sindirdik. Ama Trabzonspor ve Galatasaraylılar tahrik ediyor Beşiktaş'ı demiş. Niye tahrik etsinler Uğur ya? Ben eleştirileri gördüm de ona istinaden yazdım. Hala eleştiri var Önder Özen'e. Ya Beşiktaş bence şu an müthiş işler yaptı. İyi transferler yaptılar. Salah'a o kadar para verileceğine İlhan Fakılı gibi potansiyelli gençleri alamazlar mı? Ya Hasan, o iş, ya onu herkes söylüyor, tamam ya, buna bu kadar para vereceğine git genç bul diyorsun ama

0: Argo tabiriyle bizim ligde o çok fazla yemiyor ya. Alacaksın, oynatacaksın maalesef. Yani sistem bundan ibaret. Ya bunu yapabilecek şu an tek takım var, Galatasaray. 4 yıldır üst üste şampiyon oldu. Ama Galatasaray'ın da öyle bir taraftarı var ki. Yani işte görüyorsun. Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek haftada bir açıklama yapmak zorunda kalıyor. Öyle bir baskı kuruyorlar ki yönetime ya bu transferler nerede diye. Onlar da genç oyuncu almaktan korkuyorlar yani. Düşünsene 2-3 tane genç oyuncu alıp monte ettin, başarısız oldun. Onlar da kendi bacaklarını sıkmış gibi olacak. O yüzden herkes temkinli olmaya çalışıyor. Yoksa ne güzel dediğin gibi. Aleykümselam Mustafa. Beşiktaş'ın sol beki için yeterli olur mu acaba? Bana biraz başımız ağrıyacak gibi, pek güven vermiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda demiş. Transfer yapacak Beşiktaş o bölgeye de. Söylediler, açıkladılar. Çok fazla isim değişiyor. Ne demiş? Peki seni okuyamam. Ya bu mesajı okuyamam ya. Çok çok siyasi bir mesaj atmışsın. Şimdi ben bunu okuduğumda anladığım bu konunun üstüne çok değinmeyeceksin demiş. Beni ilgilendiren bir konu değil ki o. Ya o yüzden hiç o konuya girmeyeceğim. Galatasaray'ın iletişim sorunu var ya da bilerek yapıyorlar. Hiç inandırıcı değildi. Kavukçu bizle sanki alay ediyor demiş. Bir boşluk varsa hemen doldurulur. Bunun farkında değiller diyor. Hüseyin selam olsun. İbrahim bu lige pahalı transferler lüks olur demiş. Hiç de öyle bir şey yok vallahi İbrahim Bey. Salah transferi gerçekleşirse herhalde son, değil mi, 10 yılın en iyi transferlerinden biri olacak gibi duruyor. Evet, Osimhen'ler işte geliyor, geldi buraya. Yine ondan önce Drogba'lar, Van Persie'ler, birçok isim geldi. Ama Salah da yani Liverpool'da rekor üstüne rekor kırdı. Adamın almadığı kupa kalmadı baktığında. Ödül olarak altın ayakkabı ödülleri falan da aldı. Ama o son döneminden eser yok işte. Belki kendisini bulur. Avrupalılar bizim için çok güzel isim bulmuşlar. Petrolsüz, çölsüz Araplar diye. Adamlar haklı, deli gibi para saçıyoruz demiş. Niye biz de petrol çıkarıyoruz? Yeni bulmadık mı daha? Programa başlamadan önce formasına reklam almayan asil duyguların takımı diyorsunuz ama bir tek Barcelona almıyor, ben öyle biliyorum demiş. Ya işte biz de onu şeyden yapıyoruz, artistlik olsun diye. Yoksa reklam verseler hemen Konca falan alacağız, formayı almayız. Konca falan alırız, eskiden vardı bizde böyle bir benzin istasyonuyla anlaşmıştık. Konçları almıştık ama sözümüz söz. Barcelona da aldı bu arada. Qatar Airways kimin? Rakuten kimin? Yani sen de yanlış biliyorsun. Qatar Foundation kimin? Katar girince, yani iyi paraları verince Barcelona da alıyor, merak etme. Trabzonspor bonservisten kazandığı parayla Beşiktaş'ı 50 kere, tamam satın alır kötü bir tabir olmuş ama bonservisten kazandığı parayla Beşiktaş'a şey mi yapar diyorsun Mirza? Ogoçukwu'yu da iyi kitlemişler diye eklemiş. Hiçbir Avrupa takımı Salah'a o paraları vermeyeceği için menajerlerin Türk takımlarına kitleme operasyonundan başka bir şey değil demiş. Ya çok ilginç ya. Şimdi ben bakıyorum bütün Avrupa'daki gazeteleri falan da incelerim. İşte The Guardian falan. Hepsine bakıyorum, bu Abola falan, Portekiz. Hiçbirinde bu Salah'la ilgili bir transfer haberi yok. Yani varsa yoksa Trabzonspor Beşiktaş, Trabzonspor Beşiktaş. Yani bu bir menajer PR'ı var gibi duruyor. Sanki böyle masada eli güçlendirmek, ne bileyim Suudi ekiplerinden ya da Avrupa'dan böyle son kez böyle yüksek kontrat koparabilmek için, yani Türkiye'den de böyle bir teklif var algısı mı yaratılıyor? Anlamakta güçlük çekiyorum gerçekten. Yani kulüplerin mevcut borç yüklerine bakıyorsunuz, harcama limitlerini göz önüne alıyorsunuz, yani sponsor desteği de yok diyorsunuz. Yani bunlar da olmadan bu seviyedeki maaşların karşılanması ne kadar sürdürülebilir bilemiyorum. Ama herhalde Trabzon işi bitti. Çünkü dün mü, ondan önceki gün mü, Ertuğrul Doğan'a soru soruyorlar işte Salah transferi. Ben bitti demedim diyor. Böyle hafif böyle sırıtma vardır ya. Hani böyle yalan söylerken, ki yalan kötü bir şey, lütfen söylemeyin, belki bizim genç kardeşlerimiz de dinliyordur. Hani böyle yalan söylerken bazıları beceremez ya. Hani böyle hafif dudağının yanı seyirir. güler böyle. Ertuğrul Doğan da öyleydi sanki. Ben böyle çok beden diline çok dikkat ederim. Yok dedi hani böyle. Daha anlaşma yok. Hani bir şey yok. Hani bir şey olmuş bitmiş ama ben bunu size açıklamak istemiyorum tavrı vardı. O yüzden herhalde Salah Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Yani adamın hani şeyi bile planlanmış yani uçuşu bile planlanmış. Fatih Tekke'nin de Salah'la ilgili açıklamaları oldu. Yani Trabzonspor'la anılması çok değerli ama resmiyette bir şey olmadığı için dedi. Bununla ilgili benim bir şey söylemem doğru olmaz. Konuşarak da bir şey olmaz. Trabzonspor'un bu sene yaptığını belki senelerce yapmak zorunda kaldığı bir durum var. Oyuncu yetiştireceksiniz, geliştireceksiniz. Buradan kazanımlar sağlayacaksınız ki rakiplerinizle yarışabilin. Yani geçen sene aldığımız sonuçlardan biri de buydu diyor. Yani evet Salah'ı alın ama bakın bizi de diyor genç oyuncu yetiştirmemiz lazım. Bizim prensiplerimiz farklı. Biz yıllardır bu işi yapıyoruz. Hani sanki Fatih'teki Muhammed Salah'ı istemiyormuş gibi bir algıladım. Yani tribünlerde yaptı besteyi. Ya Allah Bismillah Muhammed Salah diye. Yani Beşiktaşlı taraftarlar besteyi oluşturdu. Hop Trabzonlular. Hazıra mı kondu ne diyeyim bilemiyorum yani. Ya da çok bilinen bir şey mi? Ya belki ben o tezahüratı çok bilmediğim için belki önceden bilinen bir şeydir. Değil mi? Tribünde hemen yapmışlardı. Mario, Musrati, Onana, Amir, Udokai, Rashid Sağ bunlar gidecek demiş. Bence de. Aynı şeyleri söylüyoruz. Aynı isimleri söylüyoruz. Dün tribündeydi Sanchez. Evet evet. Neden antrenmanlara katılmıyor diye sormuş ya. Bu Sanchez'i Barcelona falan istemiyor muydu? Koma'ya mı düştü? Sahi Şalai'de Liverpool istiyordu demiş. Yok canım Barcelona haberleri hiç çıkmadı Taner. Kimi dinliyorsun sen? Hangi Galatasaraylı yorumcuyu dinliyorsun bilmiyorum da. Yani Sanchez'le Barcelona haberi çıkmadı. Şalai de artık hani tamam iyi çocuk da hani Liverpool falan buralar ütopik yani majör takımlar. Buralara gitmen için artı bir özelliğinin olması lazım. Hani tek başına maçı kazandırabilecek yeteneğinin olması lazım. Evet hani belki Barcelona ile adı anılmış olabilir. Ama işte Como söylentileri şu an daha agresif öyle söyleyeyim. İtalya basını falan da çok fazla yazdığı için şu an Como deniliyor. Hani Como'ya düştü mü derken onlar da Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ya. İyi bir kadro kurmaya çalışıyorlar. Fena değiller yani. Messi 19 Temmuz'da final oynadı. 10 gün sonra MLS'te maça çıktı demiş. Cebrail. O yüzden Messi işte. Geçen hafta dediğim gibi Galatasaray'ın hazırlık maçlarında puan kaybetme geleneği devam ediyor. Okan Buruk'un planı işliyor. Taraftar yönetimi ve transfer için başka bir baskı yapıyor demiş. Vallahi Yunus bunu geçen şeyle de konuştuk. İbrahim Yavuz'la da konuştuk. Ya yok be Cihan dedi. Tamam dedi hadi hoca bunu yapıyor da oyuncular dedi neden oynamasın ki dedi. Sonuçta oyuncular kötü oynarsa yerlerine başka ismi transfer edecekler. Yani hangi futbolcu bilerek oynamayıp kendi bacağını sıkar ki dedi. Senin arkadaşın fazla Galatasaraylı olduğu için böyle bir düşünceye kapılmış olabilir dedi ki mantıklı da geldi adamın söylediği ya. Şimdi düşünsene ben futbolcuyum yediğim Kazım canım rotasyon oyuncusuyum. Ya neden kötü oynayayım ki ya? Ben Galatasaray'da durmak istiyorum şov yapayım ki belki oyun gözüne girerim hocanın falan vesaire diye. Hani sen şey diyorsun krizden fırsat doğurma taktiği diyorsun. Ya bilemiyorum ya öyle bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Ha, olabilir mi? Yani belki bir tepki falan. Hoca belki istediği taktiği oyuncuları falan vermiyordur yönetime tepki koymak için ama oyuncu iyi oynamak ister be Yunus. Aziz Başkan yetkiyi verdi, Kante'yi satacak demiş. Vallahi orada bir Kante krizi var. Maliyeti nedeniyle eski yönetimi eleştirip duruyor Aziz Yıldırım. Tabii yeni sezonda falan nasıl bir performans verecek onu da bilmiyoruz. Ama şunu biliyorum yani. Satabiliyorsanız satın dediğini duydum Kante'yi. Niye satmaya çalışıyorlar? Mesela Ertan Torunoğulları geçenlerde Ahmet Konanç'a verdiği röportajda şey dedi. Biz Aziz Bey'le görüşelim dedi adam. Sıdıkı Şerif'i aldığımız fiyata geri Fenerbahçe kulübüne kazandıralım bu parayı dedi. Yine keza Kante'yi dedi. Aziz Bey istemiyorum derse getirsinler bize söylesinler. Ben Kante'ye vereceğimiz parayı yine Fenerbahçe'ye sokacağım dedi. Ertan Bey'e gidebilirler. Ertan Bey bunu açık açık söyledi. Demek ki adamın bir bildiği var bunu yapabiliyor. Hani satabiliyorsanız satın. Bence biraz ilginç olmuş. Hani orada da biraz laf söyledi gerçi yani. Çıkıp aldığımız parayı satarız diyorsunuz. Gel verdim sana Kante'nin yetkisini. Satabiliyorsanız satın diyor. Şey nerede peki yani? Ertan Bey nerede? O yok ortalıkta. Bakalım. Bir formül arıyorlar şu an için. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yerinde olsam Icardi'yi alırım. Psikolojik üstünlüğü ele geçiririm. Galatasaray'ın mağlubiyeti olursa Beşiktaş dibe çöker. Yok, Beşiktaş Icardi'yi istemedi. Veto ettiler. Menajer aracılığıyla bir Icardi teklifi edilmiş duyduğumuz kadarıyla. Ama Icardi'nin Arjantin futboluna gelme gibi bir arzusu yok. Türk futboluna da gitme gibi bir arzusu yok. İtalya'da oynamak istiyor. Ben Türkiye'de Galatasaray dışında oynamam demiş. Arjantin'e de gitmem demiş. İtalya'da da yatırımların olduğunu biliyoruz. Oynarsam İtalya'da oynarım. Havasına bürünmüş. Ne diyor? Cihan iyi ki Fenerbahçe bu sene şampiyon olmamız lazım dedi. Rakipler flash transferler yapıyor. O sene bu sene yine olmayacak gibi Fenerbahçe için diyor. Fenerbahçe de yapıyor canım. Fenerbahçe oturuyor mu? Sefaköy'den Halil ben. Graz deplasmanında Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Ama Avusturya devleti Ahmet Konancı'nın ülkeye girişini yasaklamış. Viyana kapılarına dayanmasın diye. Yani gerçi adam Polonya'dan akreditasyonu iptal edilmişti. Avusturya'dan da kapatmış olabilirler. Ben sana bir şey söyleyeyim. Haklı bir karar. Ne demiş? Trabzon'daki muhalifler Trabzonspor yönetimine kulübü yanlış kullanmakla, tesisleri kulübe teslim etmekle itham ediyorlar. Trabzonspor'u yok etmeye çalıştığını söylüyor. Ama dışarıdaki İstanbul'daki Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı, muhalifler devletin Trabzonspor'a yardım ettiğini mi düşünüyor demişsin. Aynen sağlam. Cihan abi Petrolyan Bey petrol bulunmasın demiş. Her petrol bulduğumuzda petrole zam geliyor diyor Mesut İnce. Zam değil o Mesut. Fiyat güncellemesi. Öğrenemedin mi bunları? Zam yok. Ülkemizde artık zam diye bir şey yok. Fiyat güncellemesi. Zam duyabiliyor musun da? Salah, El Ahli, Beşiktaş, Trabzon. Başka talibi yok. El Ahli çok para veriyor ama Salah Türkiye'de yaşamak istiyor demiş. Ya gelsin ya. İzleyelim arkadaş ya. Bir de Salah'ı izleyelim. Tamam adam Muhammed Salah. Anladın mı? Bu adam mesela Mısır'da çok sevilen bir isim. Hani Premier Lig'de oynarken Mısırlılar özellikle Premier Lig'i çılgınlar gibi takip ediyordu. Zaten Mısır'da da en fazla forması satılan oyuncu. Gelsin ya bir de Muhammed Salah'ı izleyelim. Ne olmuş yani? Evet. Yazmış. Cihan bu Salah bu neyi tartışıyoruz demiş. Evet doğru gelsin. Madem bu parayı verebiliyorlar. Ben de tartışmıyorum zaten. Şu an onu istemiyorum diyen takımın taraftarları keşke bize gelse diyorlardır. Galatasaraylı olarak şahsen ben görmek isterim takımımda. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon kim alıyorsa onu canlı izlemek başka demiş. Geçenlerde Yakup Şınar'la salı günü program yaparken o da şey demişti. Ben anlamıyorum Galatasaray neden hiç Salah transferine girmiyor vesaire demişti. Evet değişik bir bakış açısı. Ha, futbol sever gözüyle bakınca hani bu seviyedeki ikonik bir oyuncuyu Süper Lig zemininde kanatta izlemek, ne bileyim rakip stoperlerle birebirini seyretmek, maça çıktığında topa dokunuşlarına tanıklık etmek falan böyle ligin marka değerini arttıracaktır, sana kesinlikle katılıyorum. Ama yani rakam çok yüksek ya. Ya inanılmaz yüksek. Bir de son senesinde izledim ya. Ya diyorum işte yani bu paralara falan yani Salah'ın parasına iki tane üst düzey oyuncu alabilirsin ya, yine isim olan, yine majör liglerde oynayan isim transferi yapabilirsin. Ama işte Drogba'nın, Schneider'in, Dzeko'nun falan lige kattığı havayı düşündüğümüzde hani Salah da bir figür olur mu? Olabilir işte. Ama işte bazen bu bütçeler, maaş skalasının dengesi, yaş faktörleri falan benim kafamı kurcalıyor biraz. Onda yöneticiler düşünsün. Bana ne? Değil mi? Ben taraftarım. Ertan Bey çıkar. Aziz Başkan'a şaka yaptım. Sen de hemen ciddiye alıyorsun derse ne olur demiş. Vallahi Aziz Yıldırım çok kızdı. Bayağı bir sinirlendi. Siz böyle satarım matarım diyorsunuz. Aldığımız parayı satarım diyorsunuz. Hani geldim verdim. Hadi satın. Yetkisini de sana veriyorum falan dedi. Ama yani öyle bir sözleşme şartları var ki inanılır gibi değil Kante'nin. Yani Azri Bey bile şaşırmış. Bu nasıl sözleşme şartı diye. Eski günlerine geri döndü Aziz Yıldırım. Bayağı böyle paralı köpekler falan. Kızı Yaz Yıldırım'a laf söyleyenlere çok kızdı. Ben dedi devlete giderim dedi. Devlet bir şey yapamazsa sizin kapınıza gelirim, evinizden alırım dedi. Aziz Yıldırım şeyi açtı yani. Aziz Yıldırım modunu açtı. Bakalım. Peki yavaş yavaş vedamızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin rakibi de belli oluyor. Şampiyonlar Ligi playoff kura çekimi rakibi belli olduğunda sizlere de aktaracağız. Şu an ben de bir taraftan bakıyorum. Daha tabii tanıtımlar falan yapılacak. Rakibinin belli olmasına bir 15-20 dakikalık bir süre vardır diye düşünüyorum. Abi bela okusan dinlerim, o derece sarıyor demiş. Merhaba Mirzacığım, selam olsun. Cihan Silivri soğuktur demiş. Silivri mi kaldı ya? Şey olmadı mı onun adı? Marmara olmadı mı? Peki yavaş yavaş veda ediyorum arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Saat 2'de de Çağatay Çıtlak'ı dinlemeyi unutmayın. O da şey yapacak bugün. Dinleyici telefonu alacak. Güzel oluyor. 2 saat boyunca siz dostlar arıyorsunuz. Görüşlerinizi, fikirlerinizi belirtiyorsunuz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş, hem Trabzonspor'un rakipleri belli olacak. Ama önce Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli olacak. Çünkü o Şampiyonlar Ligi playoff aşamasında olduğu için ardından Beşiktaş, ardından da Trabzonspor'un rakipleri belli olacak. Görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
2: Reklam.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam bitti. Reklam.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Reklam bitti.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: 80-20 payı var Keçiye Ören Gücü'nün. Onun da bir şekilde yani 50'ye sattığın Galatasaray 50'yi kasaya koymuyor. O, bir de onun yetiştiği kulüp de var galiba. Ona da
3: oraya da verilmesi
2: gerekiyor.
3: Ankara Demirspor.
2: Hadi %25 de yani totalde senin aldığın paranın 1/4 senin kontrolünde olmayacak. Yani bunun da bence transfer masasında hani Galatasaray kendi parasını ayrı, orayı ayrı konuşturtabilir. Yani o da bir seçenek olabilir. Çünkü %20-25 az buz bir rakam değil yani. Çok böyle büyük rakamlarda çok daha büyük rakamları
3: var. Pastanın 1/4 veriyorsun.
2: Abi. Aynen. Evet. Ben de Barış Alper Yılmaz'ın sana katılıyorum. 50'yi göreceğine ihtimal vermiyorum ben. Bu arada Galatasaray 50'den aşağı vermem diyor ama ben Barış Alper Yılmaz için 50'yi vereceklerini düşünmüyorum. Ama 45 de veriyorsa da yani ben Barış Alper Yılmaz çünkü abi bir yerden sonra benim yaklaşımım bu. Barış Alper Yılmaz Sasha Boye'ye 35'e sattın o sezonu kurtardın belki. Oyuncuların maaşlarını ödemek te zorlanmadın. Galatasaray'ın ekonomisi güçlendi 35 milyon euroluk satışla. Sen artık abi sürekli alan, sürekli parayı harcayan, onu yapan, bunu yapan takım kulüp olamazsın. Yani ülkenin ekonomisi belli, bu ülkenin futbol ekonomisi belli. Sen daha önce Avrupa'ya oyuncu satamamışsın 35'in üstünde. Daha sen bir tane oyuncu satmış 30-35 milyona. 30 artı bonuslarla 35 Sasha galiba Sasha Boy. Ferdi de 35'e gitmiş işte. 30 artı 5'e gitmiş o da.
4: Bizim öyle bir satış portföyümüz yok.
2: Yok. Yani. Sen işte ne diyoruz biz Porto'daki oyuncuya 50 milyon verelim. Niye gelip demiyor abi Niyaga'ya 50 milyon verelim diye kimse. Tamam. Niye Barış'a mesela işte 35 vereyim, 40 vereyim, 50 vereyim demiyor. Yani senin bugün Galatasaray'da bence satmaman gereken iki oyuncu var. Asla satmaman gereken. Uğurcan Çakır, Osimhen. Onun dışında Barış Alper Yılmaz geçen sene de bu sefer daha doğru bir iletişim yürütüyorlar benim gördüğüm.
3: Evet.
2: Yani geçen sefer ben gitmek istiyorum, ekran karartıyorum, antrenmana gitmiyorum, maça çıkmıyorum, bilmem ne yapıyorum.
3: Gerekli falan. Dersleri çıkarmıştık.
2: Evet, oradan sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek
3: yiyor. Hakkını vermek lazım. Evet.
2: Yani burada ille de ben gideyim yaklaşımı yok. Ama gitmek istiyorsa da Galatasaray'da iyi para kazanıyorsa şimdiden onun alternatifini çalışıyor olman lazım zaten. Hikaye bu.
3: Değerlendirin diyorsa artık da bu oyuncunun öncelikli hedefinin ya da öncelikli talebinin para olmadığını da ortaya koyar zaten. Oyuncu kariyerinde hayalini gerçekleştirmek istiyor. Ha bu arada bir daha altını çiziyorum. Mesela ben telefon trafiği yaptığımda Barış'ın gitme ihtimalinin olduğunu öğrendiğimde 15 yaşındaki Galatasaraylı olan oğlum da ben de moral bozukluğu yaşadık. O ayrı. Bence Uğurcan Osimhen'in yanına ben Barış Alper Yılmaz'ı da koyarım. Asla ve asla satılamaz noktası. Ama yapacak bir şey yok. Oyuncu eğer ki mental olarak oraya evrildiyse, oraya kırıldıysa engelleyemezsin abi.
2: Ben de yeri doldu. Yani Uğurcan'ı ve Osimhen'i niye söyledim? Geçen sene şampiyonluk için çok kritik. Barış'ın da katkısını küçümseyen. Barış benim de sana katılıyorum. Çok da beğendiğim bir oyuncu.
3: Yani çok farklı bir oyuncu.
2: Gelişimini hayranlıkla takip ettiğim bir oyuncu. Yani insan olarak da, vizyon olarak da. Ben geçen sene Barış'ta en büyük hayal kırıklığım Neom'a gitmek istemesini anlayamamıştım ben. Yani Barış'ın böylesine vizyonlu bir oyuncunun sadece para için Arabistan'ı tercih ediyor olmasını anlayamamıştım.
4: Bu arada çok kötü tercih olurmuş. Ben Nathan Zeze için birazcık açtım maçlarına falan baktım. Neom full savunma yapan. Arkaya yapışıp yaslanmış.
2: Tam onun
4: yaslanmış.
2: Ama işte demek ki barıştık işte geniş alan bulacak.
4: Hani ben orada gideyim 20 metrelik sprintlerle işi çözeyim diye düşünmüşüm ama Avrupa kapısı tamamıyla kapanırdı.
2: Kapanırmış evet. Ya geri dönerdi ama bu rakamlara dönemeyebilirdi.
4: Evet.
2: Ama parayı kazanırdı. Yüksek para kazanacaktı. Allah'a var yani.
4: Çok 10 milyon.
2: Çok yüksek kontratı vardı.
4: 12 milyon.
2: Çok yüksek bir kontratı vardı.
4: Kafa karıştırır zaten o paralar ya.
2: Zaten öyle bence. Yani o artık bir noktada. Şimdi Talişka'yı da hep örnek veriyoruz. Ben Barış Alper'in Neon macerasını örnek verdiğinde Talişka'yı hep aklıma geliyor. Talişka Manchester United'e gidebilirdi buradan Beşiktaş'tan. Evet, Çin'e gitti.
3: Evet.
2: Yani Barış Alper de mesela işte bak geçen sene Neon'a gidebilirdi. İşte Ali Naci'nin söylediği şey Premier League'den Everton istiyor. Nottingham Forest zaten çok uzun zamandır takip ediyor. Şimdi ben Tottenham'ın Ali Naci'den duydum.
3: West Ham vardı bir buçuk yıl evvel.
2: Çok. Şimdi sen zaten Barış Alper Yılmaz markete çıktığı anda birçok kulüp Barış Alper Yılmaz'la ilgili. Ben mesela İtalyan kulübü olsam hiç tereddüt etmem hemen Barış Alper Yılmaz'ı alırım. Çünkü o fizik gücünü çok ön plana çıkartan bir oyuncu. Bence Premier League'de de Barış Alper Yılmaz'ın bu kadar ilgi gösterilmesinin abi sebebi de bu.
3: Tottenham'ın hocası Dezerbi İtalyan abi. İsteyen de İtalyan yani.
4: Tabii. Yani Barış Alper'in yıkıcı bir gücü var.
3: Bir de sen 3 dönemdir Barış tutuyorsun. Yani Allah var.
4: Evet.
3: West Ham geldi devre arası bir önceki sezon.
2: Çok düşüktü ama tek. 26 mı 27 mi ne?
3: 30 bonuslarla. Ha. O zaman İbrahim abi de söylemişti. Vermedin. Geçen sezon vermedin.
4: Bir ara Aston Villa araya girdi
3: şimdi,
4: galiba.
3: Ya keşke kalsa ama ben gitme ihtimalini çok olası görüyorum.
2: Sonraki satıştan bir %20 koysunlar ve bari şey.
3: En azından şey geç öğrencisi
2: çıkarsınlar. Aynen.
4: Peki buradan kaldığımız yerden hemen devam edelim. Madem transferi.
2: Süper chatlere bakmayacak mıyız?
4: Süper chat'i sonra bakarız diye düşünüyordum ama şu anda biriktiyse bakabiliriz tabii.
3: Araya bir akıt.
2: Kötü mü?
3: Ne?
2: Niye böyle yaptın? Bakmayalım mı?
3: Yok yok hayır ha. Bakalım arada bir akıt sonra birikiyor 3 sayfa falan diyorlar yayına geç kalıyoruz ona göre.
2: Aynen.
4: Doğru süper chatler o zaman alalım. İlk can atış kucaklarına düşmüş son dakika yapılan Icardi, Osimhen, Uğurcan gibi transferleri planlı transfer diye yutturan başkan mı olur bu kafayla mi gelmiş bu zamana?
2: Vallahi Eylül diyor ya başkan Eylül transferlerini falan diyor şey divan kurulu toplantısında. Abi tamam Osimhen ve Icardi sana fırsat transferi olarak geldi ama ikisinin de bonservisini sen Temmuz'da aldın. Yani Eylül'de almadın Icardi ile Osimhen'in tamam. Bonservisini.
4: Mehmet. Haluk kardeşim iyi yayınlar. Hikmet kardeşime ve Ali Naci Bey'e selamlar. Seviyorum seni Haluk kardeşim. Allah'a emanet demiş.
2: Mehmet İnce hocama selam olsun. Bayağıdır görüşemiyoruz hocam seni arayayım bugün. Bir dua et bize. Çok ihtiyacımız var bu ara.
4: Devam edebiliriz. Edemiyoruz. Ahmet Aybek. Kavukçu heyecanlanıyor. Hoca da taraftar ne zaman heyecanlanacak? Taraftarda gram heyecan yok. Aralıkta seçim olur Galatasaray'da.
2: Bu da ihtimal ben size söyleyeyim ya Galatasaray burası. Top çizgiyi geçmezse aralığı bile görmeyebilir seçim. Ekim'de mali genel kurulu var. Oradan kan gövdeyi götürür.
4: Halil İbrahim kahveci. Nazar değmesin tam kamyon apo yol geçen hanı defans. Ya muhtemelen Abdülkerim şöyle 1,5 ay sonra yine herkesin nazar değmesin diyeceği pozisyona gelir. Ama bugün insanlar bunu transfer stresiyle birlikte söyleyebiliyor.
3: Ya evet. Yayın girişinde de konuştuk. Ya bana göre ligi şu son 4 yılda Fenerbahçe'ye değil de Galatasaray'a kıran 2 tane ana karakter ya. Biri Abdülkerim, diğeri Uğurcan Çakır. Çünkü ikisi de rakibinin alabileceği ama senin güvenip kontrat imzaladığı maliyetine girdiğin oyuncular.
4: Ya arttırayım mı? Zamanında Selçuk İnan'ın Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'ı seçmesiyle oluşan fark bugün Abdülkerim'de yaşanıyor bence.
3: Kesinlikle katılıyorum.
4: Aksini iddia edene saygı duyuyorum ama bence Selçuk İnan hamlesiyle Abdülkerim hamlesi eşdeğerdir. Hüseyin Değer Özkan, dünya sağ beki 30 milyon.
2: Dünyada
4: sağ beki 30 milyon olan takımın orta sahası bu olmaz. Geçen sene Fenerbahçe hediye etmeseydi 7-8 adam giderdi. Şampiyonlukların hataları örttüğü.
2: İşte bizim ben de bu noktadayım biraz yani. Galatasaray geçen sene şampiyonluğu kaybetseydi ki abi geçen sene ligin ikinci yarısında yaşananları hatırlayalım. Yani ben Ali Naci'nin de benim gibi hop oturup hop kalktığını düşünüyorum.
3: Tabii canım Antalyaspor maçını nasıl izledik ya? 8 olduk abi stresten.
4: Her an her şey
3: ama zaten Galatasaray taraftarını en çok kızdıran noktalardan bir tanesi.
2: Şey eden yer orası.
3: Galatasaray hatalarından ders çıkaran ve ona göre de tık tedaviyi uygulayan takımdı. Şu anda işte bence o tepkisizlik, o reaksiyonu vermemesi taraftarı en çok endişelendiren nokta. Travmalar, geçen yılki travmalardan ders çıkarmadınız mı diyor soruyu aslında taraftar.
4: Galatasaray taraftarının bence şeye alerjisi var yani sabredelim, bekleyelim vesaire falan olayına. Diyor ki tamam yap hamlelerini, hani yıldız bekliyorsan tamam 2 Eylül'e kadar bekleriz ama diğer eksikleri kapat. 2 Eylül'e kadar biz diğer gelecek oyuncuyu
2: Hikmet,
4: bekleriz.
2: Ben dün söyledim. Galatasaray Osimhen'i aldığında santrafor rotasyonunu hatırlıyor musun Galatasaray'ın? Icardi, Batshuayi.
4: Evet.
2: Icardi ve Batshuayi varken ki Batshuayi de Fenerbahçe'den sıfır bonservis de almışken
4: yani bayağı da uğraştılar.
2: İmza parasıyla beraber transfer etmişken sen Osimhen fırsatını değerlendirdin. Acun Ilıcalı ne demişti? Beyaz TV'de Ertem Şener soracak.
4: Ben de demiştim.
2: Bende Dzeko var. Enes'i var.
3: Tabii kim oynar?
2: Cenk Tosun var. Kim oynayacak demişti. Galatasaray öyle demedi. Bende Icardi var, Batshuayi var. Kim oynayacak demedi. Tak dedi Osimhen'i aldı.
4: Doğru
2: olan da bu. Fırsat transferi öyle olur.
3: Tabii.
2: Yani senin bugün orta sahanda santrafor arkasında 5 tane de oyuncun olsa eğer sana Bruno Fernandes geliyorsa o fırsat transferidir. Onu alırsın.
4: Tabii senin orada oynayan oyuncun kim olursa olsun.
2: Tabii ama abi senin önce eksiklerini tamamlaman lazım. Sürekli fırsat transferi kovalayarak bir transfer stratejisi kuramazsın.
4: İşte sol stoperin yedeğini de mi fırsat transferi alacaksın?
2: Yani kuramazsın bunu. İşte onu diyorum. Okan Hoca bugün sol stoper izlemeyecek abi. 3 ay önce izleyecek.
4: Aynen.
2: 3 ay önce izleyecek ve Galatasaray kampa getirecek sol stoperini.
4: Saplı Sultan.
2: O ne ya? Dün de vardı bu.
4: Bugün habere
2: Burhan Can Terzi'ye kafayı koymuş birisi.
4: Yarın nesini ortaya koyar demiş. Burhan Can'a burada bir mesaj göndermiş. Ya o süreç Burhan Can'ın cevaplaması gereken bir süreç. Ona bir şey diyemiyorum. GS Emrah 1905 sorum Hikmet abi. Osimhen olmayınca, Abdülkerim olmayınca orta sahadan biri eksilince elimiz kolumuz bağlanıyor. Takım ileri çıkamıyor. Bundan nasıl kurtulacağız? Valla burada teknik heyetin üstüne çok büyük mükellefiyet düşüyor. Yani her şey transferle çözülmez. O ikili üçlü kombinasyonları, geriden çıkışları vesaire. Yani illa De Zerbi gibi seti olmalı Galatasaray'ın demiyorum. Ama en azından baskıya maruz kaldığında doğru opsiyonları yaratabilecek kadar bir set hücumu, oyun kurulum seti de olması lazım.
2: Okan Hoca'nın da bir B, C planlarını geliştirmesi lazım.
4: Evet,
2: çünkü Okan Hoca tek oyun planı üzerinden...
4: Kilitlendiğin zaman Galatasaray açılmıyor.
2: Yani bir de abi şimdi Galatasaray dün ön alan baskısı yapıyor. Şimdi sezonun da başı hazırlık maçta. Yani özel ön alan baskısına çıktığın anda darmadağın oluyoruz.
4: Abi bir, yani de
2: bir,
4: ortası...
2: bir pozisyon var, bir ara Galatasaray bir geçiş verdi. 5'e 3, 6'ya 3 falan geldiler yani.
4: Ben
2: Galatasaray geride dönemiyor.
4: Bu yıllardır rakamları bilmem neleri söylerken insanlar sadece işte övgü ya da sövgü olarak bakıyorlar. Diyorum ki Galatasaray Ligi'nin en fazla geçiş yapan takımı ama Şampiyonlar Ligi'nde de en fazla geçiş yiyen takım. Yani bir taraftan sana artı yazan şey diğer taraftan eksi yazabilir.
2: Abi dün yediğin golde, üçüncü golde Sané topu kaptırıyor. Adam geliyor ortayı yapıyor. Arkadan ön direğe koşu yapıyor. Vuruyor mesela. Hep beraber, benle beraber izliyor. Herkes izliyor yani sahada.
4: Bu arada Sané bunları...
2: Normalde sen otur bak. Topu kaptırmaman lazım. Kaptırıyorsun. Ortayı yaptırmaman lazım. Yaptırıyorsun. Adama vurdurmaman lazım.
4: Vuruyor.
2: Tamam böyle gol oluyor ama... O kadar zincirleme hata var ki orada biri dur demiyor yani mesela.
4: Atakan Yiğit. Bu antrenmanları Bayern'de yapıyorlar ama onlar da yine bir oyun gözüküyor. Torreira geçen seneden beri dökülüyor. Dün orta saha otoban oldu. İşte bu orta saha meselesi çözülmediği sürece bir gün Torreira, bir gün Nezli, bir gün Lemina sürekli gömülecek. Yani bundan kaçışı yok Galatasaray'ın. Devam edebiliriz.
2: Bugün Galatasaray iki tane daha orta saha transferi etsin mi desen etsin derler. İşte burada demek ki abi yanlış var burada, bir yanlış var. Tercih edilen oyuncular
4: değil. Abi sayılan isimlerin hiçbirisi hayal edilecek isim değil.
2: Abi verir misiniz orta saha rotasyonunu Galatasaray'ın? Bizim meşhur grafik var ya Galatasaray'ın hani orta saha bölümünde sayısal olarak acayip bir oyuncu fazlalığı var. Ama abi şimdi bak bu kadar 2, 4, 6, 8 tane oyuncu var, 2 tanesi oynuyor bunun.
4: Buradan Torreira'yı çık. Şimdi Torreira dökülüyor diyor ya sevgili izleyenimiz. Torreira'yı çık. Gabriel Saray'ı da Galatasaray sattı diyelim. Geride kalan oyuncuların hepsinden toplamda kaç oyuncu çıkar? Yani hepsinin bütün özelliklerini toplasak yani
2: hangi
4: bir
2: ikili
4: tane...
2: oynatacaksın? Lemine'yi yazdın. Direkt onu yazdın. Yanına kimi yazacaksın? Leslie'yi mi yazacaksın?
4: Abi adamları birleştirsem bir kişi çıkar ancak.
2: Hayır burada şimdi tamam biz böyle haksızlık da ediyoruz bazen. Şimdi orada yok diyoruz ya. Var dün Sara oynadı orada işte. Ne bileyim orada Yunus oynatıyor. Var orada ikame ettiği oyuncular var. Ne Yunus bence ne Sara oranın oyuncusu değil. Yani santrafor arkası oyuncu değil.
4: Evet. Ya zaten,
3: yani.
4: Estağfurullah. On numara zaten hiç yok. Orayı zaten herkes konuşuyor.
3: Abi Leslie yeni geldi. Daha belki eleştirmek için erken diyelim. Ya da bir tespit sunmak için vesaire. Ama Eyüp, İlkay, Kaan. Galatasaray taraftarının bu üç oyuncudan bir beklentisi ve hayali var mı?
4: Abi ben hep şöyle düşünüyorum. Olmasalar hayatında ne değişir? Ya Galatasaray taraftarının hayatında İlkay, Kaan ve Eyüp olmadığında bir şey değişeceğini düşünmüyorum.
2: Çünkü olmasa sayısal. Zaten sadece sayısal bir fazlalık var şu anda orada.
4: Ya orada 8 kutu olsun diye yazılmış.
2: Ama bunu az önce ben orta saha transferinde Eyüp'ü de saymadım bu arada. Yani orada Gökdenizler falan daha neler var
4: tabii,
2: yani
4: tabii,
2: orada.
4: Tabii.
2: Hani oraya sürekli Galatasaray oyuncu alıyor ve Galatasaray bugün yani şimdi yok dediğimiz yer var santrafor arkası. Yani oraya ihtiyaç var. Bence hala Galatasaray yani Lemina'yı ben gerçekten anlayamıyorum ya. Hala anlayamıyorum Lemina hamlesini.
4: Ben de anlamıyorum.
2: Yani tamam para vermeyeyim Lemina'yı idare edeyim. Abi öyle olmuyor işte. Yani o zaman problem oluyor. Sen Lemina'nın yerine iyi bir orta saha oyuncusu çekseydin çapa 6 numara. Yani sırtı dönük oynayabilen. Hani adı geçiyor ya bir sürü Kamavinga'sı geçiyor işte Turam'ı geçiyor. Yani bir tanesini alsan bugün bu sorunların hiçbirini yaşamıyor bile olabilir.
4: Yine bu adı geçen adamlara benzeyen kimse alınmadı.
2: Tabii.
4: Yani alınan adam yine bunlardan farklı.
2: Evet. Ya işte o yüzden gelişine sanki bu işler. Yani tamam her oyuncu aynı olamaz ama profil olarak baktığında Galatasaray'ın adı geçen 10 numaraları 5 tane 10 numara sayıyoruz. 5'i de birbirinden farklı özelliklerle sahip.
4: Beni mesela şahsen en rahatsız eden durum bu plansızlık meselesinde bu. Yani plansa eğer bana göre plansızlık. Yani bir tanesi savunmadan top alıp dönebilen, öbürü uzun top atabilen, biri topla beraber hareket edebilen. Aynı role bu kadar farklı adam düşünülebilir mi? Bu sefer hoca şey diyecek. Bunu aldık şöyle oynayalım. Bunu alamadık o zaman buna göre oyunu uyduralım. Ona göre uydurduğunda başka yere de başka birine uydurmak zorunda
2: kalacak. Abi belki işte geçen sene Singo'nun tercih edilmesinin sebebi belki üçlü oynayacaktı Okan Hoca. Icardi'ye performans sergileyemeyince 4-2-3-1'e döndü tekrar. Şimdi ama oradan beri de sen tekrar üçlü savunmaya hiç dönmedin Ali Hacı. Yani sen eğer...
3: Ama dönemedin abi. Icardi oyuna giremedi.
2: Abi ama Icardi'yle birlikte oynadığında da santrafor arkası oynattın.
4: Üçlüye dönebilirim belki diyerek de böyle bir transfer yapılmaz.
2: 30 mesela. Milyonluk yatırım yapılır mı?
4: Ya o çünkü ön tarafta sağlam şeyin olur. İşte iki santrafor, onun arkasında iki tane de yedek oyuncu rotasyona sokabileceğin. Hazır olur, performans vermiştir, denenmiştir, görülmüştür. Bir tane transfer yaparak hop kaldığım yerden devam edeyim dersin.
2: Abi üçlünün şimdi üçlüyü nasıl oynayacaksın? Dörtlü orta sahayla mı oynayacaksın? Beşli orta sahayla mı oynayacaksın? Beşli orta sahayla oynarken Sané kanat beki olabilir mi? Sané olamaz. Barış olur. Savunmaya katkısını verir Barış.
4: Şu orta saha kurgusuyla üçlünün herhangi bir...
2: Bir versiyonunu oynayamazsın.
3: Hı. Abi bir önceki sene oynadı ya Galatasaray üçlü. Abi yani... Şimdi isim zikretmeyeyim birçok oyuncu şikayet etti yani. Aman hocam üçlü oynamıyor.
2: Sen Frankowski'yi de yani. O yüzden aldın. Sağ tabii. Kanat bek.
3: Angelinho.
4: Bence Yelert'i
2: de oynadın. Angelinho'yu öyle aldın.
4: Yelert'i de üçlü oynarsam kanat bek yaparım diye kaldım.
2: Ama oynamadın.
4: Yani, ve o zaman da oynamadın.
2: Tamam o zaman işte buralar hep sorunlu işler. Ya tabii abi başarı bizim Murat Aşık söylüyordu. Kar gibidir. Her şeyi örter abi. Tabii. Başarı örtüyor. Ama bunları... Başarısız olduğun gün konuşmayacaksın abi. Yani Okan Hoca eleştirisi yapacaksan Okan Hoca'yı en güçlü zamanda eleştirmek lazım. Çünkü yarın top çizgiyi geçmediği tamam. Zaman zaten bunları herkes konuşacak. Bizim bu konuştuğumuzun 5 katıyla çarpı 5 ile konuşacak.
3: Evet. Ya dostane olan da zaten iyi günde doğru eleştiri.
2: Abi yere düşmüş. Yani ben hayatım boyunca düşmüş adamla işim olmadı benim. Yani. Düşmüş adam zaten düşmüş abi. Yani düşene vurulur mu? Yani adam en güçlüyken onunla ilgili fikrini beyan edebilmektir bence asıl olan.
4: Cesaret de oradadır zaten. Ha, başka varsa alalım yoksa devam edelim. Tamam diye bir ses geldi galiba. En son Rafael Leao ve Gabriel Sara kısmında kalmıştık. Rafael Leao transferi herkes tarafından konuşuluyor.
3: Evet yani Leao Galatasaray'ı bekliyor aslında. Ama daha ne kadar bekler? Orası soru işareti. Çünkü... Ben ilk günlerde eleştiriyordum Leao'ya gitmesini Galatasaray'ın ya da Leao maliyetine girmesini ama daha sonra Barış Alper'in de bu denklem ve fotoğraf karesi içerisinde olduğunu öğrenince doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Barış Alper Yılmaz o kadar büyük...
2: Bonservisi doğru mu düşünüyorsun?
3: Hayır bonservis değil. Eğer Barış'ın ayrılacağı senaryoda Galatasaray'ın oraya üst düzey bir yıldız alması gerekiyor.
2: Zaten Barış ayrılmadığı senaryoda da oraya bir tane transfer lazım.
3: Lazım ama Barış'ın yedeği Leao olmaz.
2: Ama öyle şöyle de olabilir o. Leao şimdi Barış yani orada iyi. Şimdi Leao sol ön oyuncusu. Barış hem solda hem sağda oynayabiliyor. Yani Sané'yi mi acaba santrafor arkası düşünüyor gibi bir sürü şey düşündürüyor insanı aslında. Ama burada mesele şu. Yani Galatasaray'ın eğer planladığı gibi hep konuşuyoruz ya Leao kiralık gelecekse yani yıllık maaşı bir şekilde kabul edilebilir. Çünkü Leao o kadar elin tersiyle iteceğin bir oyuncu değil. Çok yetenekli bir oyuncu yani. Yani Portekiz milli takımında oyuncu. Milan'da şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Yani çok yani dar alanı iyi bilen oyuncu. Geçen bir yerde okudum. Hazar yazmış olabilir. Şimdi büyük takım oyuncusu Leao. Açık alan oyuncusu değil. Açık alanında oynuyor ama dar alanında oynuyor.
3: Tabii.
2: Yani seti de oynayabilecek abi bir oyuncu.
3: Geçen sene problemler yaşadı ama onun dışında son 5 sezonunda da double double yapmış.
2: Ama bana sorsan 50 milyon verir misin? Desem vermem.
3: Abi zaten bonservis değil Galatasaray. Kiralık artı Milan zorunlu diye bahsediyor. Olursa da kiralık artı zorunlu opsiyonla aynen abi, almaya
2: kiralık
3: çalışıyor.
2: Geliyorsa yarın gelsin başlasın.
3: Ya, ikna etmeye çalışıyorsun.
2: Yarın başlasın.
3: Kalsa gelir zaten. Leao'ya bıraksan gelir.
2: Geliyorsa yarın gelsin başlasın. Ama 50 bana çok fazla geliyor. Yani, abi bir de
3: ben de katılıyorum.
2: Bunlar nereden çıktı ya? Şimdi Galatasaray sürekli her oyuncuya konuşuyoruz. Mora diyoruz 50. Leao diyoruz 50. Öbürü diyoruz Rus oyuncu diyoruz 30. Bruno Fernandes diyoruz 50. Can tabii Uzun tabii. diyoruz 50. Ya nerede abi böyle bir para var mı ya?
3: Tabii tabii.
2: Ya yok yani. Böyle bir... Ya Barış Alper Yılmaz'ı 50'ye sat, 50'ye sat ama hemen sat diyorum ya ben mesela. Sen de yeri nasıl olacak diyorsun mesela. Ya 50 baba 50 dediğimiz para böyle çok kolay konu çıkıyor ya insanın ağzından. Ya 50 milyon eurodan bahsediyorum.
3: Tabii canım.
2: Euro ne kadar? Şu anda 55 lira mı?
4: Yani öyle yuvarlayabilirim.
2: Sen bilirsin. 2.750 yapıyor abi. 2 milyar 750 milyon TL'den bahsediyorsun. Vermeyelim verelim falan diyoruz ya.
4: Yazarken 10 saniye sürüyor.
2: Düşün 0 sürekli 0 yazıyorsun yani.
3: Ya hayır sen şimdi onlara 50 falan diyorsun ya işte Can Uzun vesaire bir sürü oyuncu. Abi Başakşehir'in 3. golcüsü Bertu için 15 istiyor ya Başakşehir.
4: Biz yine çok garip bir halüsinasyona kapıldık böyle. Milyon eurolar o kadar rahatsız telaffuz ediliyor ki. Yani ve çok kısa zamanda geldik böyle. Tamam Osimhen bir düşeşti büyük fırsatta geldi. Ama sanki Osimhen'i aldığı için kulüplerimiz herkese alabilirmiş gibi ve herkese o paraları verebilirmiş gibi hareket ediyor. Leao için 50 milyon euro ben hayatta yani...
2: Teknik olarak nasıl değerlendirirsin? İbrahim Setten sormuş, mesaj atmış. Ben de Hikmet'in Leao ile ilgili düşüncesini merak ediyorum.
4: Abi şimdi Leao bireysel yetenek bazında benim çok beğendiğim bir isim ama... Leao yani iki tarafı keskin bıçak gibi. Şimdi iyi zamanında alıp seni uçuruyor ama kötü zamanda gerçekten çekilmez bir adam.
2: Savunma katkısı yok. İçin mi söylüyorsun bunu?
4: Savunma katkısı sıfır.
2: Bunu savunma katkısı için mi söylüyorsun?
4: Sen hücum ederken de Leao o gün gününde değilse sana yük oluyor Leao. Hmm. Yani kendi açısını kapatıp korner direğine doğru çalım atmaya başlıyor. Bir çalımı atıyor yetmiyor. İkinciyi yeniden atıyor. Ama mesela ruhsal olarak nasıl iyi durumda tutulur Leao bilmiyorum ama.
2: Kerem Aktürkoğlu'nu biraz anlattın.
4: Ama iyi durumdayken de mesela. Bu arada kötü durumunda da çift taneli skor yapar.
2: Tam Kerem Aktürkoğlu'na gidiyor bak şu anda.
4: Çok yetenekli oyuncu. Bence Portekizliler şey bekliyordu. Cristiano Ronaldo'nun yeni versiyonu olarak bekliyordu Leao'yu ama... Leao herhalde ben oldum dedikten sonra koptu bu olay.
2: Çok hızlı oyuncu ya. Ben Portekiz'de abi bu sene bir maçını izledim yani. Sonradan oyuna girdi. Bir soldan bir depar attı. Sıfıra indiği bir top var. Acaba şey uçak gibi yani.
4: Ya şu anda Leao'yu dünyada hızıyla durdurabilecek bek oyuncusu var mı bilmiyorum. Dumfries zorlar.
2: Hakimi'ye karşı oynadı mı ya? Hakimi'yle oynamadı. Oynadı mı? İyi bir sağ bekle oynadı ya. Hani hatta Norveç'le mi oynadı Portekiz? Dortmund'daki sağ bek
4: Ryerson doğru.
2: Ona karşı oynadı. Çok iyi sağ bek. Aynen. Ona rağmen
4: kime karşı? İspanya'ya karşı oynadı doğru
2: Pedro. Tam Pedro Porro'ya karşı. İşte Pedro Porro'ya yaptı galiba. Pedro evet. Porro abi atıyor inanılmaz yani. Çok hızlı. Ama dediğine ben de katılıyorum. Yani 50 milyonluk bir risk değil bence. Alınacak risk kiralık satın alma opsiyonu risk. Osimhen gibi tuttu. Burada kalmasına ikna oldun. Galatasaray taraftarıyla bir bağ kurdu. O zaman
4: Milan mesela yatırım zorunlu dayıyor. Yani zorunluyu dayıyor sana.
3: Abi çünkü ezeli rakibin bonservisi teklif ediyor zaten.
2: Ama sana zorunluyu dayayabilmesi için de Milan'ın elinde de bir 10 tane teklif olması lazım ya. Evet. Ya 50 tabii. milyona alacak kimse görmüyoruz ya. Zaten öyle bir şey olsaydı şu anda gitmişti. Premier Lig'den şimdi senin söylediklerini görmüyor musun Premier Lig kulüpleri? Ya hepsi onun yeteneğini biliyoruz. Ama yani 50 maçta kaçında Leao'yu göreceğiz?
4: Adam diyor ki ben bu pakete girersem buradan ne kurtarırım? Yani 15 maçlık yatırıma girmeye değer mi diye bakıyorlar. Leao bu arada 15 maçta çift taneli gol çift taneli asist de yapabilir. Ama insanlar meseleye böyle bakmıyor. Şimdi sen Leao'yu sahaya attığın zaman diyorsun ki bana maç çöz. Ben onun için aldım seni.
2: Tabii sen Osimhen'den Sané. Geçen sene de Sané'nin en büyük problemi. Geçen sene Sané mesela çok skor katkısı yapamadı Galatasaray'da. Evet. Yani beklenenin altında kaldı. Yani yine fena değildir. Onu geçmiş, çift taneyi geçmiştir var. De. Yani ama ne bekledik biz? Ben hep mesela Sané'den şey bekledim tabii. Abi.
3: Ligi kıran adam olmasını
2: tabii,
3: bekledim.
2: İçe dışarı yapar. İçte geçer. Adam geçmekte zorlanıyor. Çünkü ya çok içe gitmiyor. Genel olarak hep dışa atıyor. Ya bilen oyuncu da dışı kapattığı zaman çok problem yaşıyor. Ne yapıyor? Ya topu kaybediyor ya geriye dönmek zorunda kalıyor.
4: Bakıyorum eğer Süper chat varsa tekrar alabiliriz. Yavaş yavaş toparlayalım.
2: Abi var. Bu arada Galatasaray her hazırlık maçında gol yedi. Ümraniye'den yedi, Monza'dan yedi, Venezia'dan yedi, Ren'den yedi. Bu bize bir şey anlatıyor mu?
4: Ümraniye'ye 5 atması sadece averajını kurtardı Galatasaray'a.
2: Evet. Yani o bir şey anlatıyor mu sence bize?
4: Çok net anlatıyor. Galatasaray her bölgede alarm veriyor abi. Çok net bir şekilde. Hani en güçlü takım biziz falan diyor yöneticiler ki böyle demeleri lazım. Saygı duyuyorum bunu söyledikleri için.
2: Ben öyle
4: ama o iş tam olarak bence de öyle değil. Alper Göynüşen. Galatasaray'da Torreira, Leslie geriden oyun kuracak adam değiller. Sara 8'de olmalı ama hem sertliği eksiği var hem de performansı çok dalgalı. 10 lazım 10. Leao Barış varken gerekli değil. Barış satılırsa sezon gider. Alper Bey bütün programı özetlemiş.
2: Göynüşen deyince aklıma aynen. Emre Göynüşen geldi. Mekanı cennet olsun kardeşim. Çok
3: sevdim. Aynen öyle. Mekanı
2: çalışma cennet fırsatı olsun. Da bulduk. Allah mekanı cennet etsin.
4: Amin. Burak Kahveci, selamlar. Gönülden bir Galatasaraylı olarak Haluk Yürek Divani Naci'ye net sorum soruyorum. Şimdi bizim iyi bir ikinci forvete, bir forvet arkasına ve stopere 11 şart değil mi? Zaten bunları konuştuk. Hepimiz eşit görüşe sahibiz.
2: Bir de bu konuda farklı düşünen %100. Hiç kimseyi yok. Bilmiyor.
3: Bence Galatasaray Hoca da böyle düşünüyordu zaten.
2: Galatasaray'ın sol kanada stopere 10 numaraya ihtiyacı yok diyen ben futbolla ilgilenen birisi olduğunu düşünmüyorum.
3: Ya da iyi niyetli bir görüş olmasın. Galatasaraylı değildir.
2: Yani futbolun şeyine aykırı bunun. Ben de aksine yani eli büyütüyorum. Ben Galatasaray sağ beke ve bir tane de sol beke ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben daha başka bakıyorum yani. Ben bu arada Davinson satarım onun yerine oyuncu alırımcıyım. Ben onun gibi düşünmüyorum. Barış satarım oraya bir tane de oyuncu alırımcıyım. Abi çünkü yani hep al olmaz abi. Arada satabilmen lazım. Çünkü hep konuşuyoruz ya 6.7 milyon euro ile Singo'ya maaş verilmez.
4: Evet.
2: Yani bu takım içindeki dengeleri de tekrar bir gözden geçirmek lazım.
4: Ki şu anda net sürdürek sağ bek olarak görülüyor mu bilmiyorum.
2: Bu arada şunu söylüyorlar yani Galatasaray 4.8 açıkladı. Orada bir sürü bonus var yani. Barış Alper Yılmaz'ın da maaşını 2.5 mu 3 mü ne görüyorsun. Ama bonuslarla beraber
4: 10 gole katkı sunarsa şampiyon olursa.
2: Orada oynarsa burada oynarsa filan.
4: Emre 06. Abi tamam transfer yapalım yapmasına. Dün sezonu çok çabuk unuttuk. Sahada o oyun hala yok. Okan Buruk bu oyunu ne zaman geliştirecek? Kadro şu an zayıf mı? Değil. Eklemeler yapılacaktır ama oyun yok.
2: Emre demiş. Bunu ben biraz kendi meşrebimce anlatmaya çalıştım. Evet. Şöyle dedim. Yani evet Galatasaray hazırlık maçı. Oyuncu performansları üzerinden tek tek değerlendirmek çok erken. Oyunculara çünkü yüklemeler yapılıyor. Biz oyuncuların fiziksel olarak hangi durumda olduğunu bilmiyoruz. Bence Galatasaray'daki hikaye zaten oyun alarm veriyor. Evet. Geçen senenin ikinci yarısında da oyun alarm veriyordu. Antalyaspor maçında da bu böyleydi. Oradaki Juventus maçında da bu böyleydi. Oradaki Liverpool maçında da bu böyleydi. Yani Galatasaray'da geçen yıl en büyük problem Osimhen'siz kaldığında büyük error veriyordu Galatasaray'ın oyunu. Şimdi Osimhen'le de error veriyor görüyorum.
4: Ya en dominant oyun diyebileceğimiz maç muhtemelen
2: içerideki Juventus'un ikinci yarısı.
4: İkinci bir maç saymaya çalışacak zorlanırız ama kötü maç sayacak olsak çok fazla var.
2: Evet. Geçen sene iyi maç sayamazsın. 5 tane sayamazsın.
4: Evet.
2: İçerideki Fenerbahçe 1-0 yendiğin maç da dahil.
4: 16 maçtı galiba. Ben geçen çalışma yapmıştım. Abi 16 maç bireysel beceriyle.
3: İyi oynadın, iyi mücadele ettin. 10 kişi kaldıktan sonra bitirdin. Evet. 11-11'de değildi. Juventus maçı.
2: Buradaki. Ha. İlk yarı 1-0 öne geçti, 2-1 geriye düştün. Yani çok
4: maç gidiyor denildiğinde
2: çok gittiği geldiği yerler var yani oralarda. Ki orada 10 kişi kalmış Juventus seni darmadağın etti abi. Maçı uzatmaya götürdü ki neydi? Bir tane şeyden Fransa liginden İspanya'ya Juventus'a giden oyuncu var sol ayaklı.
4: Cegrova.
2: Bursa içeriye.
4: Aynısını Fenerbahçe'ye
2: yapmıştı. Şurada maçı ediyorum. O an geldi gözümün önüne biliyor musun? Yani duvarları yumrukluyorduk şurada Juventus maçında.
3: Ya Galatasaray...
2: Alper burada mıydın?
3: Beraber 16'ya kaldı.
2: O da Beşiktaşlı'ya nasıl aynen seviniyordu biliyor musun? Böyle bir ooo falan. En son ona sardım biliyorsun. Tabii kibarca sarmadım yani. maçın vermiş olduğu stresle.
3: Ha, abi Galatasaray teknik direktörü...
2: Bu da aaa filan yapıyor. Kaçıyor. Goller kaçıyor. Aaa filan. Duvardan duvara
4: oluyor. Alper o sırada tüh be ülke takımı gol yedim.
2: Tabii hiç umurumda falan değil. O Juventus'tu. Yani en büyük İtalyan o aramızdaki.
3: O an. De siyah beyaz.
2: Abi. He? Şeyden alçıpandan içeri sokuyordum.
3: Abi Galatasaray teknik direktör o gece neredeyse özür diledi yani.
4: Evet.
3: Özür diledi yani. Şekerli. Sevinemedi ki.
4: Aşk masaj salonu. Kıymetli dostum Haluk Jakobs kesin
2: kalacak. Aşk masaj salonu. Demiş. Kıymetli dostum Haluk falan.
3: Oo. Müdavimisin galiba.
2: Abi. THB neresi?
4: Tayland bahatı falan mı?
2: Abi bir şey söyleyeceğim. Nasıl? Hayatımda Tayland'a gitmedim. Nasıl müdavim olayım ya?
4: Jakobs kesin kalacak mı demiş abi. Biz tabii orasını görmedik. Aşk masaj salonuna odaklanmış.
2: Ben de oraya hiç bakmadım. Ali Naci. Demek ki masaj salonunun algısı var Ali Naci'de.
0: Nickname'den
2: masaj salonunu satın aldı. Ben görmemiştim. Ben orayla hiç ilgilenmiyorum. Kıymetli dostuma baktım ben. Selam olsun aşk masaj salonu.
4: Devam edebiliriz arkadaşlar.
2: Kıymetli dostum aşk masaj salonu.
4: Erdim Coşkun. Galatasaray tweetlerle yönetilmez. Dün olması gereken gibi sadece transfer nerede diye tezahürat yapılmıştır. Bu platformlar dahil yönetici, yayıncı, taraftar herkesin aklını başına alması lazım. İyi yayınlar demiş.
2: Eyvallah.
4: Tamam, alalım aklımızı başımıza. Bizim varsa bir yanlışımız. İskinov. Bu kadar beklediler, sonra ne olacak? Sezon başladı, oyuncusunu neden satsın olacak? Şimdi pahalı diyorlar. Tam rezalet yönetim, bir vasıfsızlık örneği, istifa. 10 numara konusunda yıldız alınacaksa beklenmesi normal. Diğer eksiklerin kapanmaması bence yönetimin hatası. Tekrar söyleyelim. Emre 06. Can Uzun alınmadı. İnanılmaz bir şekilde küçümseniyor. En azından çekelim. Hiçbir şekilde bir şey yapamıyorsak diyor. Ben Can Uzun'un nedense Galatasaray'a geleceğini düşünüyorum.
2: Ben de iş oraya doğru gidiyor. Parayı oraya arayacaklarını düşünüyorum.
3: Ben açıkçası Barış Alper'in, Yılmaz'ın Premier Ligi, Can Uzun ve Leon'un Galatasaray'a geleceği kanaatindeyim.
4: Güzel. Burayı not alalım. Yarın bir gün.
3: Yani Leo'yu kiralayacak. Barış'tan elde ettiği gelir.
2: Ben unuturum arkadaşlar. Can hatırlatırsınız bana, olur mu? Ali Naci böyle demişti filan diye.
3: Neden?
2: Abi oğlum, ben biliyorsun bir tane şey dedim burada bizim yayında. Neydi o? Greenwood. Ya kandırmayın Fenerbahçe'leri dedim. Sonra Ali Naci'ye dönmek, bak bunu keserler dedim. Alırlarsa filan.
0: Evet, evet.
2: Abi o bölüm yok biliyor musun? Bunu keserler, yok alırlarsa. Ama ondan öncesini kestiler. Baba biliyorsun viral oldum ya.
4: Abi seni her yönden takip ediyorlar ya, yani tutmayan bir şey geldi mi o gündem olacak.
2: Yapacak artık bir şey yok. Bir şey.
4: Who cares? Lemina ile uzatıp iki yabancı kontenjanı sağ beki harcayan, küme düşen takımın kötü 6 numarasını alan yönetim yabancı kuralından şikayet ediyor. Kuralı sevmiyorum ama beceriksizliklerini ortaya çıkarıyor. Abi küme düşen takımın 6 numarası olarak bakmamak lazım ona. Oyuncu profillerine... Hani doğru veya yanlış demiyorum da küme düşen takımlardan oyuncu transfer edilebilir ya.
2: Abi Chelsea'yi görmüş bir oyuncunun kötü olma ihtimali yok bence ya. Yani ben ne oynattığımla, yani senin sistemine uygun olup olmamasıyla alakalı.
4: Evet. Ya 10 numara yok. Şimdi yedek santrifor yok. Sol kanatta alternatif yok. Sol stoper yok ya.
2: İlk
4: bütün
2: alınacak
4: beklentiler Leslie üzerine yıkıldı şu anda.
2: Yani bu oyuncuyu sen son alsan son, evet, gün. O zaman bir şey denmez. Yani 23 yaş altı. Orta sahayı takviye için aldım dersin. Lemina'yı derken sözleşme imzalatıyorsan, Lemina Torreira'yla gidiyorum, oraya backup için aldım dersin. Yani bu anlatırsın. Ama bugün işte Ali Naci'nin dediği gibi benim ana plan oyuncum Leslie dersen, insanlar ona ana plan oyuncusu, evet, gibi bakıyorlar.
4: Eleştiri de, yani ona göre.
2: Ona göre yapıyorlar.
4: Ahmet Yüksel 64-06. İyi günler. Galatasaray Store SPK konusunda sıkıntı nedir?
2: Ha, halka açılma konusu, mağazacılık.
3: Önümüzdeki yıl için planlanıyor zaten.
2: Bu, yapacaklar onu.
3: Bu dönemi kapsamıyor zaten.
4: Onun, yani sıkıntı yok, planlama böyle.
2: Onunla ilgili ben de bir şeyler duyuyorum. Ama tabii şimdi bu SPK filan işleri çok sıkıntılı işler olduğu için daha temkinli konuşmakta fayda var. Durup dururken şu kapı çalmasın. SPK'dan dolayı. Abi öyle şeyler var biliyorsun, manipülasyon falan, evet, çok sıkıntılı tabii, tabii iş.
4: Şirketin SPK değerine zarar vermeye
2: düşürüyorsun. Çünkü abi burada bir sürü yatırımcısı oluyor bu şirketlerin. Yani
3: abi zamanında eski başkanın Olay Sal'a bir sürü davalar açıldı.
4: Yani. Tabii. Manipülasyon meselesiyle
2: çok
4: alakalı.
2: Çok kolay iş değil yani. Orada çok dikkat etmek lazım. Yani ben hani yazan, çizen insanlar için de söyleyeyim. Sosyal medyada da yani bir sorumluluğu var o işin. Bilmiyorduk filan. Bir bakmışsın şeydesin.
4: Mali polis gelmiş.
2: Ya gelmiş, ifade veriyorsun falan. Vallahi sıkıntılı iş. Aa pardon da diyemiyorsun orada.
4: Doktor Kanga.
2: Transferde diyorsun ha, pardon diyorsun yani. Öyle dedik ama bir daha.
4: Tabii canım. Transferde zaten sıklıkla pardon diyorsun. Genellikle.
2: Abi 250 tane isim söylersen zaten sürekli pardon diyorsun.
3: Anket açılmış. Anket anonsu da yapalım. Galatasaray'ın 10 numarası kim olmalı? Batrakov, Can Uzun, Rodrigo Mora, Brahim Diaz.
4: Kim çıkmış abi?
3: Önde. Abi ben Can Uzun'a attım oyumu. %26 Batrakov.
2: Haber
3: bir dakika. Verdiler ekranı.
4: Abi Can Uzun'a oy atarak %39'a çıkardın şu anda. Bu Batrakov öndeydi.
3: Sen Batrakov atar mısın? Batrakov.
4: Ben Can'a kullandım. Ben Rodrigo Mora'yı atabilirim bu arada. Ya hepsinin bir arada değerlendirildiği pozisyonda.
3: Hem Can Uzun hem Mora atabilir mi?
2: Bunların hepsinin tabii hangi şartta gerçekleşeceği de tabii, çok doğru.
3: Tabii.
2: Teknik olarak ben de Can Uzun'u çok isterim Galatasaray'da. Ama Can Uzun gelir gel, Batragov'u da mesela ben öyle diyorsun ama gelir gelmez Galatasaray'ın şampiyonluk hamlesi olacağına ihtimal vermiyorum. Benim için aynen, şampiyonluk hamlesi Bruno Fernandes Galatasaray'da.
3: Tabii ki.
2: Kendime çelişmeyeyim. Yani tabii ki genç oyuncuya yatırım yapmak çok değerli. O rakamı ona vermek, bir takımın transferdeki stratejisini belirlemesi açısından çok değerli. Ama ben Galatasaray'da bir şampiyonluk hamlesi, bu dört oyuncunun da ben şampiyonluk hamlesi olduğunu düşünmüyorum. Yani bu dört oyuncudan herhangi birisi de gelip Galatasaray şampiyon yapar diyemem. Ama Bruno Fernandes yani hem taraftarı kenetlemesi açısından hem sağdaki yani Osimhen'in oyununa çok katkı sağlayacak bir oyuncu. Sané'nin savunma arkası koşullarını ödüllendirecek oyuncu. Evet. Barış kalırsa savunma arkalarını ödüllendirecek. Duran topu çok etkili kullanması. Çok acayip bir şey. Yani Bruno Fernandes hamlesi Galatasaray için çok farklı olur. Ben onu hep ayrı yere koyarak.
4: Bunun yanında ayrıca skor katkısı da.
2: Ha, bu arada Bruno Fernandes'i alırsın. Barış Alper giderse Can Uzun'u da alırsın. O başka bir şey.
3: Tabii.
2: Can Uzun'u ayrı.
4: Can Uzun'u anketteki herhangi bir isimle birlikte alınabilir bence.
2: Bence de.
4: Ya bir artı bir yap, tabii bir de Can.
2: Çünkü Barış, Can Uzun Türk bir oyuncu.
3: Abi de sol kenarda da oynatabilirsin.
4: Sol kenar, ikinci yani forvet.
2: Üçlü santraforda, üçlü 4-3-3'ün ön tarafında sol önde deneyebilirsin. Bir sürü.
3: Abi de Barış'ın gittiği senaryoda yerli oyuncu kaliteni arttırman için Can'ım bence Alman
2: Can lazım. Can Uzun'u kırık forvet, 49 gibi oynatırsın, tabii, çift forvet oynarsın. Yani bir sürü şey var. Can Uzun senin hamle gücünü çok genişleten, yani bir teknik direktörün elinde bulundurmak isteyeceği tipte bir oyuncu.
4: Kesinlikle. Okan Hoca'nın çok beğendiğini biliyoruz.
2: Şut özelliği var.
3: Tabii.
2: Bence Galatasaray'ın zaten kadrosunun en temel problemlerinden birisi Galatasaray şut atmıyor. Şut atacak oyuncusu yok, Galatasaray'ın. Sarı dışında şut atacak
3: yok, oyuncusu yok. Asensio yok Galatasaray'ın.
2: Yani Galatasaray'ın şut atacak oyuncusu yok.
4: Bu kadar pozisyon buluyor. Bu
2: Sané de atmıyor mesela. Sané evet, normalde Bayern Münih'te oynarken Alman bir takımında yani en güzel, en ideal günlerinde sol ayak içiyle çat çat vuruyordu uzağa. Ben de Galatasaray'a bir tane vurduğunu görmedim uzağa.
4: Yok. Galatasaray sadece top taşıyor şu anda Sané.
3: Bir tek Sara var iyi abi. Kesiyor. Atarsa Sara atıyor.
2: Bir de altı pasa iyi kesiyor.
4: Abi Sané şu anda Galatasaray'da kullanımı bence hani işte 4. viteste yüksek devirle kullanılıyormuş gibi geliyor Sané bana. Daha önde topla buluşturup daha gole yakın oynatılsa çok büyük
2: daha diri kalır.
3: Abi zaten ben o röportajda onu sormuştum. Acaba takım mı çözemedi daha Sané'yi? Hani Sané

0: uyum sağlayacağı bir sağ bekle oynayabilse çok daha farklı olur. Ben abi Galatasaray'ın sağ bek ve sol bekini değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Abi 50-60 50-60 falan konuşuyoruz mesela. Dumfries 20 milyon euroya Real Madrid'e gitti.
0: Buyur abi.
1: Abi müthiş bir
0: transfer. Sen Dumfries'i sen istesen İnter diyecek ki 70 milyon. Abi sana bir de böyle bir muamele görüyorsun evet. Artık.
1: Yani Avrupa'nın Katar bozuldu. Muamelesi görüyoruz.
0: Bir reputasyon bozuldu.
1: Doktor Karga yönetim sayesinde Çorum Spor Süper Lig tarihindeki ilk puanı Galatasaray'dan alacak. Yani bakalım göreceğiz daha ona vakit var. Acemi Borsacı 09 Galatasaray as oyuncu havuzu 13 kişi 6 bölgenin yedeği yok.
0: 6 bölge dediği sol stoperin yedeği yok.
2: Golcünün
0: orta sahanın yok. Golcünün yok. Solun yok. 10 numaran yok. 5 saydım ben. O nereye ekledi acaba? Santrafor söyledin mi?
1: Söyledim. Söyledim. Altıncısı da beyefendi.
0: Stoper'in yedeği yok. 6-8 numara yedeği yok. 10 numara hiç yok. Onun da yedeği lazım tabii. Onu iki tane sayıyor herhalde. Hani orada sarayı yazarız yedeği artık. Forvet yedeği yok. Kanatların yedeği yok. Bu takım 60 maç yapacak. Tek transfer yok. Bu takım ligde ilk dörde giremez. Şampiyonlar Ligi'de sıfır çeker. Orada durmamızın bir anlamı yok. Anlamı da yok. Yani bu çok katıldığım bölümler var ama şeyi hesaplayamıyoruz. Futbol maçı çünkü öyle bir... Kimse bizim Paraguay'a ve Avustralya'ya maç kaybedeceğimizi öngöremezdi.
1: Ya benim bütün planlarım çeyrek finale göreydi.
0: Dünya Kupası'ndan biz ilk elenen takım olduk ya. Şili ile beraber mi?
1: Kim? Haiti
0: ile beraber. O yüzden hani futbol biraz da böyle bir top çizgiyi geçince başka değerlendiriliyor. Geçmeyince başka değerlendiriliyor. Yani Galatasaray'ın da ben o kadar da yani Çorum maçında içeride de maç kaybedecek seviyede olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kadar da karalar bağlamanın manası yok. O kadar da değil yani.
1: Metehan Kurtulmuş 11.89. Osimhen 45 mi yoksa 9 numara mı? Forma almak istiyorum. Bu belirsizlikten dolayı alamıyorum. Ne de olsa para var bizde. Sonra maaş ödemek için borç çek.
0: Kredi çek.
1: Kredi çek demiş. Leon Ferno. O kadar röportaj yapılıyor. Bir kişi sormuyor. Okan Hoca Başakşehir'deki teknik ekibiyle Şampiyonlar Ligi seviyesindeki takımı hazırlayamaz. Abi, organizasyon kondisyonu.
0: Ben de aynı noktadayım. Çaykur Rizespor'a çalışırken de aynı ekip olmaz. Başakşehir'de olmaz. Galatasaray'da olmaz. Yani yarın Milan'a gittin diyelim. Bu teknik ekiple gidebilecek misin?
1: Geliştirerek devam etmek lazım.
0: Evet.
1: Eko Çelebi 22-75. Bu sene beklentisini yüksek tutan taraftar hayal kırıklığına uğrar. Yanlışları tekrar eden ve vefa göstermeyenlerin bedelini ödeyeceği bir sene gibi görünüyor. Olayın manevi boyutundan.
0: Erkan'a selam yaklaşmış. Olsun. O manevi şeyi yaptık biz Icardi'de zaten.
1: Evet. Devam edebiliriz. Okan Hoca sadakatinden dolayı teknik ekibinin geliştirilmesine izin vermeyerek Galatasaray'a ihanet ediyor. Oyuncular yabancı oluyor da neden teknik ekip olmuyor?
0: Abi şuna hiç bak. Okan Hoca'yı ben teknik ekip konusunu benden başka konuşan neredeyse hiç duymuyorum.
1: Evet.
0: Yani benden başka konuşan denk geliyor musun? Ben şunu söylüyorum. Okan Hoca Ahmet'i gönder Mehmet'i al demiyorum ben. Okan Hoca yine kendi ekibiyle devam etsin. Ama diyorum ki yani hep tekrara düşmek yok. Aynen Akman Galatasaray'dan ayrıldı değil mi Ali Naci? Geldi mi yerine birisi? Demek ki Aynan Akman hiçbir iş yapmıyormuş.
3: Ben geçen yayında bahsettim bunu aynen öyle.
0: Yani Dursun Hoca diye bir kondisyoner ayrıldı Galatasaray'da. Dursun değil mi acaba?
3: Evet. Yanlış Dursun Genç.
0: Yerine biri geldi mi?
3: Abi sana bir soru.
0: Yerine geldi mi Dursun
3: Genç? Gelmedi hiç.
0: Tamam demek ki Dursun Genç fazlalıktan duruyormuş orada.
3: Abi mesela Hikmet. Diyelim ki Okan Hoca bir futbolcuyla alakalı bir görüş sunuyor. Buna... Futboldan gelmiş, hayatını futbola vermiş. Olumlu ya da olumsuz görüş sunacak kimse var mı Galatasaray?
1: Yok.
3: Teknik heyetinde ya da transfer komitesinde.
1: Zannetmiyorum çünkü bu...
3: Ayhan Akman vardı. Hayır Ayhan Akman geri dönsün diye demiyorum. X bir kişi gelsin ya. O komitede Mertens otursun.
1: Bu kadar büyük paraların döndüğü yerde filtre böyle birkaç tane olması lazım zaten. Gökhan... Yalçın herhalde harf oyunu var orada.
0: Gökhan ne yürü abi. Kendini oralarda tribe girme.
3: 96-65.
0: Bir bakmışsın şey olmasın sonra. Bilmem neyin bilmem ne köyü abi olmasın
1: evet,
0: yani.
1: Doğru. Maçta Ultraslan tarafındaydım. Kimse tezahürat yapmayın demedi. Hatta herkesin tek yürek olup bağırdı. Tezahürat transferler neredeydi? Osimhen'in iki kere kaptanlığı almamasını nasıl açıklıyorsunuz? Biz de merak ediyoruz.
0: Ali Naci'ye sordum. Abisi için çalışsın dedim ama bir mesaj atmadı ya. Ne? Osimhen Galatasaray kaptanı mı değil mi abi şu anda? Yap bir kıyak abine ya.
3: Niye abi sen en kolay en hızlı bilgiyi alacak olan sensin burada gözünü seveyim.
0: Abi ben
3: bana niye iade ediyorsun?
0: Ben bilgiyi alabilmiş olsaydım sana sormazdım Ali Naci.
3: Hayır oğlum pas geçmişsin.
1: Okanito. Yönetim aylardır oyuncu takip ediyor ama gün sonunda sana son dakika menajerler tarafından öneriyor.

0: verilen oyuncuları transfer etmeye çalışıyoruz. Yani planın yok diye anlıyorum. Bundan sonra, bundan siz ne düşünüyorsunuz? Biz zaten
1: konuştuk, aynen
0: konuştuk, bu tonda devam edebiliriz. Ahmet Pala zor bir şey değil. 5 oyuncu alınması lazımdı. Hala da lazım. Brahim Diaz, Can, Yusuf Akçiçek artı Arabistan'dan Keita ve iyi bir U23-6-8. Bunlardan daha iyi yönetecek Galatasaray minik taraftarımız var. Yapamıyorsanız gidin demiş. Genel anlamda taraftarın tepkisi var. İsim isim de yazmış. Devam edebiliriz.
1: Abi mesela Yusuf Akçiçek ne kadar maaş alıyor?
2: 5 milyon.
0: 5 milyon euro maaş.
1: Verir misin 5 milyon maaş? Nasıl alacaksın o zaman?
2: Abi nasıl verirsin zaten 5 milyon euro maaş? Abdülkerim'i ne yapacaksın? Davinson'a ne diyeceksin?
1: Hayır, onu aynı noktadayım. Yani şimdi sen Yusuf Akçiçek, bir de sen Yusuf Akçiçek 25-26 milyon bir bonservis verdi kulübü. Yani diyelim ki hadi maaşını karşılayın dedi. Sen 5 milyon, yani Yusuf Akçiçek'e ben 5 milyon euro maaş ben vermem. Kusura bakmasın.
0: Abi giderim U23 yedek stoper alırım. Kendi takımında oynayamamış bir adam.
1: Yusuf Akçiçek'i nasıl alırım? Maaşını o veriyorsa gelsin. Başımın üstüne yeri var. 1-2'ye vereyim alayım. Dediği gibi sen şimdi Yusuf Akçiçek'i aldığın zaman Galatasaray'da Yunus Akgün 2,5 milyon alıyor. Yusuf Akçiçek'e 5 vereceksin.
2: Uğurcan 2,5 alıyor.
1: Uğurcan 2,5 alıyor, ona 5 vereceksin.
0: Abdülkerim'e diyeceksin ki yani seni dinlendirsin diye bu adamı aldık ama 5 milyon euro veriyoruz maaş.
1: Olmaz abi. Bir takım dengesi diye bir şey var yani.
0: Lyon Ferno Barış.
1: Zaten çok özür dilerim. Tamam. Zaten yöneticilik meziyeti de burada ortaya çıkmıyor mu? Sen 5 milyon olan Yusuf Akçiçek'in maaşını 2,5 milyonunu ben ödeyeyim diye kalan kısmını sen öde diye getirebiliyorsan zaten başarılı bir transfer. Yoksa parayla herkes yapıyor. Ya hep örnek veriyoruz ya, Erden Timur Icardi ilk sene 900 bin dolara mı 800 bin dolara mı ne oynattı?
0: Evet.
1: Paris Saint Germain'de maaşı 10 milyon dolar.
0: 10 milyon euro.
1: Yani sen 900 bin dolara mı? İşte yöneticilik meziyeti burada ortaya çıkıyor. Böyle yapman lazım bu işi.
0: Lyon Ferno, Barış çoğu hata bitiren pas orta atamayan, pozisyon bilgisi zayıf, geriye çok adam kaçıran, oyun zekası düşük biri. Hiçbirisine katılmıyorum. Sadece atletizmi var. Sane gibi biri
1: buna mi? Katılıyorsun ama. Atletizmi.
0: Yani atletizmi var, evet. Burada bir tane pozitif bir şey koymuş Lyon Ferno. Tam okumamıştık ama arkadaşlar yeter bu kadar deyip atladılar direkt.
1: Sen çünkü yükseldin ya oyuncu. Daha da sinirleneceksin zannetme.
0: Veli Gitar. Taraftarın Dursun Özbey'e olan öfkesi hocaya, takıma ve oyunculara yönelmeye başladı. Bu işler uzadıkça daha kötüye gidecek. Başkan hala farkında değil. Benzer fikre sahibim. Kerem yine Lyon Ferno. Kerem eleştirilirken de Barış gibi böyle güzelleniyordu. Bilerek topu dikiyordu. Şimdi herkesi saç baş yolduruyor. Barış'ı değeri yüksekken satmak lazım. Yani değerine ulaşan herkes, ben de Haluk abiyle aynı fikirdeyim.
1: Hiç dakika düşünmem abi.
0: Yerini de mutlaka doldururum. Hiç problem aynen olmaz.
1: Abi sen 50 milyona sattığın bir oyuncunun yerini zaten dolduramıyorsan o problem sendedir. Bir de şimdi sen Barış özelini söylemiyorum. Senin takımından ayrılmak isteyen bir oyuncuyu zorla tuttuğun zaman performans da alamazsın.
0: Evet.
2: Tabii.
0: Süper Maydon. Herkes transfer diyor fakat Okan Buruk'un oynattığı ilkel futbolu pek konuşan yok.
1: İlkel demeyeyim de oyunu eleştirenlerden biriyim genel olarak.
0: Oyun çeşitliliği bağlamında eleştiriyoruz. Yani ilkel dediğin zaman da bu sefer de 4 yıl şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyor oluyorsun ve çok oturmuyor. Fırat Turan, Haluk Yürekli'nin sabit fikirliliği Dursun Özbek'le yarışır. Ne Singo'ymuş ne Leslie'ymiş arkadaş. Leslie ve Niyaga farklı tipte iki oyuncu ilk önce. İkincisi adam ülkeye 10 gün önce ayak bastı. Ya Fırat Bey, burada çıkıp mesela Leslie ligi süpürecek, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a yarı final oynatacak denilse buna da itiraz edersiniz muhtemelen. O yüzden şahsi fikir
1: de. Abi ben zaten şu anki performansı üzerinden değerlendim. Ki ayrıca az önce Leslie ile ilgili bir Chelsea görmüş bir oyuncu dedim yani.
0: Abi bir de şey var yani, Leslie'den senin beklediğin şeyler şu anda başka olaylar. Çünkü başka transfer yok. Yani o ileride konuşacak.
1: Abi buna tek tek yani arkadaş burada olsa otururuz sabaha kadar futbol konuşup birbirimizi ikna etmeye çalışırız. Yani
0: evet.
1: Yani tek bir cümle üzerinden alıp koca bir durumu değerlendirmek.
0: Çöp çekilme durumu yok yani.
1: Yani öyle bir durum zaten yok yani. Hakan, bir de Galatasaray falan. Çok özür dilerim. Zaten Galatasaray oyuncuya 30 milyon euro da vermedi. Yani bunu öngörerek zaten Galatasaray bir kiralama bedeli aynen verdi. 20 mi? Yani Angelinho'yu da 15 mi 20 miydi neydi? Bir yerde tuttu, son dayadı. Oradan sonra oynatmadı. Yani
0: tabii tuttu.
1: Otomatik girmesin devreye diye. Yani eğer Leslie'de de Galatasaray istediği performansı alamazsa duracağı bir yer var.
0: Orada. 24 maçta duracak.
1: Kaçsa yani
0: muhtemelen. Hakan Kıran, Davinson gitti mi Como'ya? Ayrıca Mertens abi olarak gelsin çok iyi olur. Burada bir karışık yapmış. Davinson duruyor. Mertens'te bilgimiz yok.
2: Tatile devam ediyor Mertens'te.
0: Mesut Agduk. Barış Alper Yılmaz değil 50 milyon euro. 30 milyon verseler satardım. Kendisinde ne teknik ne de oyun Oyun aklında, oyunu okuma olarak yetenekli oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Gücü ve hızı bir düşse çok sıradan bir futbolcu olur.
1: Şimdi az önceki arkadaşla bu arkadaşın fikirleri farklılaşma. Herkese futbol üzerinden bir oyuncu üzerinden evet. özellikle hoca üzerinden, oyuncu üzerinden bir görüşü var. Herkesin birbirinin görüşüne saygı duymak tabii zorunda ki. Abi. Kimse katılmak zorunda değil kimsenin fikrine.
0: Mr. Semercigil diyelim herhalde evet. öyledir. Hani yaz aylarında mini yaz dizileri çıkar ya sezonluk aynı senaryolar falan. Galatasaray'ın transfer yazı da aynısı, mide bulandırdı artık. 2 Eylül'e kadar Galatasaray'la ilgili haberleri izlememek gerek. Senaryo aynı.
1: Bence izleyeceksen buradan sonra izle Galatasaray haberleri. Evet. Bence Galatasaray haberleri 10 Ağustos'a kadar izlenmiyor yani. 10 Ağustos'tan sonra izlemek en mantıklısı.
2: Rating yükselecek diyorsun. Hayır
1: şöyle, şunun için söylüyorum. Tabii. 10 Ağustos'a kadar herkes linç.
2: Hamleler geliyor.
0: Dert sahibi oluyor.
1: Herkes dert sahibi. Yani o, ben yani elimden olsa hani bir ekonomik gücüm olsa, çalışmayacak olsam bu 2 ayı seçerim. Haziran, Temmuz'u seçerim, Ağustos'ta dönerim sahalara yani. Hiçbir şeye bakmam. Hazırlık başlarına bile bakmam yani. En kaoslu dönemidir Galatasaray'ın. Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Her transfer dönemi böyledir. Sadece Galatasaray için değil, herkes için böyle. Dün örnek verdim yayında da. Ya Serdal Adalı Salah'ı alırken büyük başkandı. Salah olmadı, istifa, Serdal Adalı istifa oldu. Yani çok acayip bir futbol iklimimiz var ya.
0: Alper Çalı, transferde planımızın olduğundan bahsedilmesini dinliyoruz da bu Ugo Çukwu hangi planın transferi abi? Aklınıza yatıyor mu? Boşu boşuna kontenjan doldurmaktan başka ne açıklaması olabilir?
1: Çok sabit fikirlisin Alper. Vallahi senin bu sabit fikrinden sıkıldık. Arkadaş öyle yazardı ona.
0: Fatih Hacı Hocaoğlu, bari Süper Chat zamanı konuşmaya ara. Haluk abi konuşmak için burada zaten.
1: Evet abi ya ben de onu... Susayım baba o zaman.
0: Devam edelim. PTV 846. Sorum herkese, bir takım U23 iyi bir oyuncusunu neden satın alma opsiyonlu olarak bize kiralasın? Barış'a, Saray'a ve biri gelse böyle bir teklif yapsa bizim tepkimiz ne olur? Bizim yapamadığımız şey diğer takımlar neden yapsın? Çünkü bazı takımların kadrosunda o oyuncuların önünde oynatması gereken isimler oluyor. İkinci, üçüncü sıraya düşüyor bu oyuncular. Ve takımları da istiyor ya, ki gitsinler düzenli olarak oynasınlar. Yeni
2: oyuncusundan bahsediyoruz. Orada örnekte Barış Saray yer alıyor. Şimdi sana niye gaya bir tane kulüp artı 40 milyon euro ya da 30 milyon euro ile teklifi yapsa değerlendirir misin?
1: Değerlendirir. Ahmet Kutucu'yu verdin işte. maaşını karşı 6 milyon bonservis verdin oyuncu, sıfır kiraladın.
0: Evet.
1: Maaşını versin diye.
0: Fatih Zay, abiler
1: öyle
0: selamlar.
1: Öyle oyuncu kiralarsın. Osimhen'i, Saray'ı, Barış'ı kiralamazsın. Aslında mantığı var. Leo'yu da sana niye kiralasın adam diye.
0: Barış da 26 yaşında. Zaten niye U23'e bakılmış ki?
1: Onu demiyorum abi. Şey için diyor. Yani niye kiralık gidiyoruz diyor. Yani evet. Haklı aslında. Leo'yu sen kiralık yapayım diyorsun. Ha, niye kiralık versin sana diyor. Sen veriyor musun Barış'ı, Saray'ı, Osimhen'i?
0: Leo kiralık için zaten doğru.
2: Zorunlu olduğunda kiralık olarak transfer gözüyle bakılmamalı. Niye kiralamaya çalışıyorsun sen?
0: Zorunlu demek bugün değil, yarın ödeyeceğim.
2: Aynen öyle, bugün girmesin limite, seneye girsin diye kiralıyorsun
1: ama
2: aslında.
1: Ama zorunlu da vermiyor ki sana zaten. Sen zorunlu istiyor musun, senin Leao teklifin zorunlu
2: oraya
1: mu?
2: Oraya dönecek iş bence.
1: Ha, şu anda değil ama.
2: Şu an değil. Ama bence oraya dönecek.
0: Fatih Zay, abiler selamlar. Leao gelmesi ihtimaline karşı Barış'ı forvet arkası dikine oynayan ve geri koşuları iyi yapan orta sahaya desteğe gelebilecek. Abi,
1: abi o... hiç yapamaz onu. Yani yapamayacağı tek şey kalecilik ve o bence.
0: Ha? Bence de öyle abi.
2: Abi Barış gibi...
1: Stoper oynar.
0: Bu arada hani... bu saydıkların hepsini birden yapabilecek tek oyuncu olmaz dünyada.
2: Hayır, Osimhen'in bir eşi yok diyoruz ya, bence Barış'ın da bir eşi yok doğru dürüst Avrupa'da.
0: Abi şimdi süperçetler gelir
1: Barış'ın çok eşi
0: şakır
1: var
0: şakır.
2: Zor abi zor.
1: Vallahi yok.
2: Vallahi ben.
1: Ya o kadar Barış'ı... Barış gibi çok oyuncu. Dedikleri ne yani şey yapmak istemem ama... Yani Barış'ın dar alan yeteneklerinin sınırlı olduğunu,
2: tamam,
1: fizik
2: öyle,
1: gücüyle oynadığını...
2: Artı olduğu, artı özellikle olduğu noktaları çok ayrı bence Barış'ın.
1: Eksi özellikleri İyi de yaptı. Var ama tabii.
0: Abi şöyle diyebiliriz mesela, Manchester City'ye gitmez ama Aston Villa'da iş yapar.
1: Tabii oralarda yapar. Zaten bak dikkat et, teklif yapan takımlara bak. Evet. Everton.
0: West Ham, Nottingham Forest. Burak Özalp, 10 numara için son gün Hakan'ı alacaklar. Oldu bittiye getirecekler. Şu anda yapılan taraftar oyalama takımı. Hakan 10 numarayı bırakalı 10 yıl falan olmuştur bu arada. Bayağı uzun bir süredir 6 numara olarak
1: oynuyor. Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'la falan hiç sıfır ihtimal yani. Böyle diyorum da kesip böyle de böyle yarın olacağım.
2: Ya dur sen de.
1: Ama sıfır ihtimal abi, var mı öyle bir şey? Ben zaten yok. Sezon başlarken asla. Sıfır ihtimaldi yani. Hani olmaz. Fenerbahçe, Hakan, Safi bölümleri olmadan sıfır ihtimaldi. Evet. O yüzden söylüyorum.
0: Saplı Sultan, ikisi de Dursun Özbek'in Batrakov'u Batagov zannetmiştir esprileri dönüyor. Evet, onları ben de gördüm. İkisinin makara mekanizmasını seviyorum yani. Ben linç için kullanılmadığını
1: çok seviyorum. Benle yapmadıkları zaman çok seviyorum. Yani senle yaparlarsa seviyorum. Yani Naci'ye örnek vermiyorum çünkü bu ara yapıyorlar ya, onu sevmiyorum.
0: Abi senin fotoğrafa beni montajladıkları şeyler atıyorlar, fotoğraflar sürekli. Sen niye açıklama yapmıyorsun diye.
1: Ya benle olmadığı sürece seviyorum. Benle olunca çok yıpratıcı ya.
2: Hep kendin düşünüyorsun.
1: Ama senin de düşündüğün bak. Seni örnek vermedim özellikle.
0: Yasin İlhan, bu kadro yapılanma kafasıyla geçen seneki başarıyı yakalayamayız. Elimizdeki eksik kadroyu arar duruma geliriz böyle giderse. Abi inanılmaz negatif bir tablo var ya. Ama hani bu, buranın kırılması lazım. Galatasaray yönetiminin şu negatif ambiyansı kırıp dağıtması lazım.
1: Abi yayın öncesi de söyledim. Öyle bir şeye geldik ki bizim sosyal medyamız. Yani bir sıfırdan yüze bir saniyede çıkıyoruz. Yani sıfırdan şey gelmiyor.
2: Hadi canım.
1: Abi sıfırdan yüze bir saniyede çıkılmaz abi. Bu tepkinin yani en son söyleyeceğin şeyi ilk gün söyle. Senin alıyor ya. Yani çok çabuk geliyoruz o noktaya. Yani küfür noktasında çok daha. Direkt birinci dakikada küfre geliyoruz. Ya yani önce bir abi ne yapıyorsun? Yavaş yavaş yükselirsin değil mi? Biz hemen tak diye yükseliyoruz.
0: Başka var mı? 4 sayfa süper chat okuduk bu arada. Valla Haluk abiyle Ali Naci küçük bir arada olduğunda akıyor. Şakır şakır. İbrahim abi de şey sormuş. Fenerbahçe Sturmgraz maçını konuştunuz mu? Konuşmadık.
1: Abi şurada ne yazıyor İbrahim? Tam arkamda.
2: Ya bilerek için yapıyor. Yayına geç kalalım diye İbrahim.
1: Ya da uzatın diye mi?
0: Bak bir Bruno Fernandes.
1: Ya ben Ali Naci diyor ki taksimetre çalışıyor diyor İbrahim abi.
2: Yok canım bizde taksimetre hiç çalışmıyor. Sen de çalışıyordun. Biz şey Galatasaray altyapısı gibi. Evlatlarını yer ya Galatasaray.
1: Öyle mi?
2: 3-4-3'te de biz evlat kontenjanındayız.
1: İbrahim Bey.
2: Evet.
1: Evlatlarına sahip çek İbrahim Bey.
0: Şunu da okuyalım bari. Ondan sonra kapatalım.
1: Bari derken?
0: Abi gelmişler zorla Bruno Fernandes'i oku diye. Hani Bruno Fernandes, Burak Eser. Selamlar abiler. Yönetim Bruno Fernandes'in peşinden gidiyor mu hala? Bir adım daha atmayı planlıyor mu? Hollanda'dan selamlar. Seviliyorsunuz. Hollanda'dan buraya da selamlar.
2: Selamlar.
0: Son güne kadar Bruno Fernandes ihtimali varsa beklenir herhalde.
2: Beklenmez mi?
0: Fırat Doğan, can uzunu cepte görenlere Kiker şimdi haber girdi, takımda kalmasını istiyorlar diye. Biz beklemeye, yavaş olmaya devam edelim. Barış'ı da satalım, yerli hiç alamadan kapatırız. Onno'ya da çok odaklandım. Umarım merkeze biri gelir demiş. Yani canla alakalı şey yapmış olabilirler, strateji. Alper Çalı, Çorum'un bile 10 numarası
1: Coutinho. Hadi bunu da okuyalım bari. Ya Hikmet, abi yavaş yavaş linç. Ya şu senin söylediğin cümleleri ben kursam var ya, beni linç ederler. Seni seviyorlar biliyor musun?
0: Abi sağ olsunlar ya. Beni Fenerbahçeliler de seviyor bu arada. Galatasaray Özel mesela, yarın Fenerbahçe Özel var, ben gene buradayım.
1: Ne güzel abi ya. Ali seni
2: Bekir'in kardeşi.
1: Ali Naci seni de Fenerbahçeliler seviyor yalnız, ben görüyorum.
0: Abi rengimiz...
1: Bayağı seviyorlar.
2: Seni de çok seviyorlar. De bence
1: abicim bak, benim
2: orada da bence zirve sensin.
1: Ben
2: söyleyeyim.
1: Ben de bu konuda kıyaslama kendini. Beni Galatasaray'da seviyor.
2: Yok canım hayır.
1: Bu ara Galatasaray seni biraz seviyor diye. Yok. Şey ama beni uzun zaman. Baba ben bir Kerem Aktürk orada haberi yaptığımdan abi beri Galatasaraylılarla aramıza kara kedi girdi. Oradan beni şey yap. Ya bana diyorlar ki mesela şimdi geçen gördüm, dün yayında da söyledim. Ya arkadaş Galatasaray'dan haber alamıyorsun, Galatasaray'ın borcu. 6 ay önce söylemişim ben ödemiyorlar diye. Ya önce söyleseydin, o zaman da söylediğinde ne diyorlardı biliyor musun? Galatasaray'ı karıştırmak için söylüyorsun falan diyorlar. Ya hiç abi, hiçbirinize şey olmuyor.
0: Rakipler açısından bakarsan Fenerbahçe Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe. Hepsi içinde rakipleri tarafından en fazla seyredilen ve takip edilen adam olabilirsin abi. Ya seni hiç seven de sevmeyen de, yani sallayan da öven de, çaprazlama karşılığı.
1: Öven var mı? Var, ben var. Bu ara pek görmüyorum öven.
0: Bizim camiada bir tane Haluk Sürekli işte yok diye.
1: Senden başka yok.
2: Hadi ya, hadi ya.
1: Bir de şimdi Hikmet övdü biraz, o kadar. İbrahim Bey gömüyor. Mustafa gömüyor.
0: Fenerbahçe taraftarında şey var. Bizim camiada bir tane Haluk Sürekli yok diyen var.
1: Abi hadi kapatalım biz.
0: Bak İlhan oradan
1: hemen
0: veriyor.
1: Hemen.
2: Troll gördüm.
1: Hemen ya. Fazla benim düşmana ihtiyacım yok.
0: Yayını kapatıyoruz. Beğenilerinizi alalım en son. Öyle kapatalım. Bizi biraz daha yukarıya ittirmiş olursunuz. Galatasaray Özel'den herkese iyi günler diyelim. Yarın
2: hiç beğeni istemediniz. Beğenirseniz de çok mutlu oluruz.
0: Evet. Yani beğeniyi yayını kapatırken yapalım bir zahmet. Algoritma bizi yukarıya etsin.
3: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
4: Reklam bitti. Reklam.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
1: Aksaki yerini aldı. Saf Derinoğlu da yerini aldıktan sonra start verildi. 6 numaralı Munis Hanım 10 boy kadar geç başlayabildi koşuya değerli yarışseverler. 1 numaralı Kaşemum Kara ortadan yüklendi. Dışından 4 numaralı Saf Derinoğlu var. Yerimde de 5 numaralı Buzdevi var. 1 numaralı Kaşemum Kara 2 boy kadar farkla 1600 metre start yine lider olarak gidiyor. 4 numaralı Saf Derinoğlu peşinde 1 boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Buzdevi. Bunun 2-2,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Canas. Bir boy geride 8 numaralı Karanimo, 3 boy 4 boy geride 3 numaralı Riger, bunun 2 boy gerisinde 9 numaralı Çağdaşım, yine 10 boy kadar geride 6 numaralı Munis Hanım. 1400 metre start yeri geçildi, 2 boy farkla 1 numaralı Kaşemum Kara kaçıyor. Şimdi farkı biraz daha eritti, 1 boya kadar indirdi 4 numaralı Saf Derinoğlu, 1 boy geride 5 numaralı Buzdevi, onun 1 boy gerisinde 2 numaralı Can Asilim'in gayretleri var. Hemen yakınında dışında 8 numaralı Karanimo, 1,5 boy kadar geride 3 numaralı Rigel. 3 boy kadar geride 9 numaralı Çağdaşım. 7-8 boy kadar geride 6 numaralı Munis Hanım sırasıyla 1000 metre startleri geçirdi. 2 boy kadar farkla 1 numaralı Kaşemum Kara önde kaçıyor. 4 numaralı Saf Derinoğlu hemen dışında. Bariyer evinde yine 5 numaralı Buzdevi'nin gayretleri var. Dıştan 2 numaralı Can Asilim ön tarafa hamle yaptı. Şimdi ikincili attı kendini. Üçüncükte 5 numaralı Buzdevi kaldı. 1 boy geride 3 numaralı Rigel. Saf Derinoğlu biraz gerilerde kaldı. Yakınına gelen 8 numaralı Karenimo, 4 boy geride 9 numaralı Çağdaşım. Son 600 metreye girildiğinde fark 3 boya kadar çıktı. 1 numaralı Kaşemum Kara önde, 5 numaralı Buzdevi ikinciliğe girdi. 2 boy geride 2 numaralı Can Asilim, dışında 3 numaralı Rigel. Düzlüğe 3 boy 4 boy farkla 1 numaralı Kaşemum Kara önde çıktı. Son 400 metrede lider olarak girdi. Ortadan 5 numaralı Buzdevi, 3-4 boy kadar geride 3 numaralı Rigel'in gayretleri var. Son 200 metreye doğru yine 4 boy kadar 1 numaralı Kaşemum Kara önde. İçerideki 5 numaralı Buzdevi'nin 4 boy gerisinde 3 numaralı Rigel var. Son 100 metreye girildiğinde farkı 7-8 boya kadar çıkarttı 1 numaralı Kaşemum Kara. Sonlarda rahat ve birinciliğe koşuyor. 5 numaralı Buzdevi ikinciliğini korumaya çalışıyor. Rigel geliyor. Kaşemum Kara kazandı. Rigel ve Buzdevi arasında ikinciliği varış hekimleri belirtecek. 8 numaralı Karanimo 4. 9 numaralı Çağdaşım da 5. oldu. Kazanan 1 numaralı Kaşemum Kara oldu değerli yarışseverler. İzzettin Güreke ile koştu. Kazanan Kaşemum Kara 6'lı Ganyan favorisi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
4: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok dinlenen programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'den radyoları başında yerini alan ve elinde telefonlarıyla sabırsızlıkla bizleri bekleyen Radyo Gol'ün en güzel insanlarına ben Çağatay Çıtlak merhaba ve iyi haftalar diliyorum. Tarih 3 Ağustos 2026. Ağustos ayının öncelikle hepimize sağlık, huzur, bereket ve güzel haberler getirmesini diliyorum. Yeni başlayan bu haftada attığınız her adımın başarıya, kurduğunuz her hayalin de gerçeğe dönüşmesini temenni ediyorum. Yüzünüzden tebessüm, yüreğinizden umut hiç eksik olmasın. Harika bir hafta geçirmeniz dileğiyle 0212 273 10 10 0212 273 10 10'da bugün sizlerin günü. İstanbul'dan Trabzon'a, İzmir'den Diyarbakır'a kadar, Almanya'dan Amerika'ya kadar tüm spor severleri yayına bekliyorum. Instagram'dan da paylaşımımı yaptım. Bugün sözde, mikrofonda sizde bir hafta boyunca hep sordunuz. Dediniz ki ne zaman bağlanacağız yayına? İşte o gün bugün. Bir yandan da gözüm televizyonda çünkü Trabzonspor'un ve Fenerbahçe belli oldu. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor. Canlı yayında hatta belli oldu sanki Trabzonspor. Yanlış görmediysem Fenerbahçe'nin elediği rakiple mi karşılaştı? Gornik Zabze diye gördüm ama şimdi televizyondan bir yandan da bakacağım. Söylediğim gibi bugün evet Temsilcimiz Trabzonspor, Ferencvaros, Górnik Zabrze eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu eşleşmesinde temsilcimiz Trabzonspor, Ferencvaros, Górnik Zabrze eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Bu son dakika bilgisini de verelim. Bugün sözde mikrofonda sizler konuşacaksınız. Mikrofonlarımızı bu kez sizlere çevireceğiz. Bugün farklı renkler, farklı görüşler olabilir ama ortak kuralımız saygı, sevgi olmalı her zaman olduğu gibi. Takımınızı savunun, görüşünüzü paylaşın ama lütfen kimseyi yine hedef almadan, hakarete başvurmadan bilgiyi ve futbolu konuşalım sizlerle. Canlı yayın yerine mesaj atmak isteyenler olursa Instagram Çağatay Hoca adresinde bizlere görüş ve düşüncelerini iletebilirler. Fenerbahçe'de evet, taraftarlar da bir yandan yazıyorlar. Bu arada hemen aklımdayken Avrupa'daki rakiplerimiz de belli oldu. Sadece Beşiktaş kaldı. İlerleyen saatlerde de Beşiktaş'ın rakibini de sizlere söyleyeceğim. Fenerbahçe Sturm Graz elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Tekrar ediyorum. Fenerbahçe Sturm Graz elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor'u bir kere daha söylüyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, Ferencvaros, Górnik Zabrze eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Evet, bu arada ben Cuma günü çok iyi hatırlıyorum. Cumartesi günü HT Spor ekranlarında canlı yayına da çıkmıştım. Orada beni yalnız bırakmayanlara tabii ki teşekkür edecektim. Sizler bu arada 0212 273 10 10'da bizleri aramaya başlayabilirsiniz. Ama önce teşekkürler. Sevgili Hüseyin, TS, Aşk, Supi, Aksu, Yaşar Kut, Eren Çelebi, Serhat Bey, Barış Özün, Çınar 1903, Fatih Serhat Yıldız, Çağan, Erol, Muzaffer Kaya, Seyfo 55-0, Ediz Akbal, Yasin Özkan, İbrahim Duru, İltuğ Güler ve Şahin Olca'ya canlı yayında mesajlarla bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum HT Spor ekranlarında. Instagram'da da postumun altına mesaj yazan sevgili Kıvanç Örsuran, Orkun Alsulu, Yunus Sane, Mehmet Aklık, Nedim Kalın, Ufuk Turp, Orhan Özdamar, Sait Babaoğlu, Ercan Çağlar, Cihan Aslancan, Soner Aksan, Atakan Yıldız, Mehmet Gümüş, Muhammed Kartal, Uğur Çalık, Muammer Altın, Hüseyin Mecit, Hasan Köroğlu, İbrahim Kızılkaya, Faruk Gergöz, İrfan Ataş'a çok teşekkür ediyorum. Ve yine buradan baktığımda Instagram adresimizde de beni takip alan Köksal Çarkçı, Orhan Yaman, Ahmet Aksu, Resul Akçay, Rotasız Kaptan 61, Levent İleli, Aslan Aslan, Pro Akademiya, Oğulcan Kemer, Ulaş Kemer ve Ramazan Çalağa da çok teşekkür ediyorum. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 haydi başlayalım, haydi telefonlarınız gelsin. Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanından takımınızla ilgili görüş ve düşünceleri 2 saat boyunca bizlerle paylaşın diyor. İlk bağlantımıza başlamak istiyorum. Sonu 31 olan dinleyicimize hoş geldin diyelim. İyi haftalar.
5: İyi haftalar Çağatay Hocam.
4: Merhaba, buyurun tanıyalım sizi.
5: Hüseyin Necip.
4: Bir daha alabilir miyim?
5: Hüseyin Necip.
4: Hüseyin Necip, buyur, hoş geldin. İyi haftaların olsun.
5: Abi hayırlı haftalar. Tüm dinleyenlerine, tüm radyo gol çalışanlarına hepsine selamlar olsun. Abi ben benim takımın olayında yorumlar yapacağım. Ya şimdi oyuncu almıyorsunuz. Yerli de almıyorsun. Peki elimizdeki yerli oyuncudan niye çıkmıyoruz? Halil Dervişoğlu, Eyüp Aydın, Kaan Ayhan. Yani birçok oyuncu var. Hadi almıyorsunuz. Ya bari onlardan çıkın ya. Yani onlardan da çıkmıyoruz. 10 numaramız bugün 2 yıldan beri 10 numaramız yok. Sol stoper yedek yok. Barış'ın yedeği yok. Bu kadar Çağatay Hocam.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Allah işini gücünü alıp getirsin. Erfin Hayırızdan'a da çok selamlar.
4: Amin cümlemizin. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Yine 0212 273 10'da sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Çok çok teşekkürler. Harika mesajlar geliyor. Sonu 93'le biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz Radyo Gol'e, Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem.
6: Selamünaleyküm.
4: Aleykümselam. Buyurunuz.
6: Hocam ben Faruk. Nasılsınız? İyi misiniz?
4: Sağ olun Faruk Bey. Sizler nasılsınız?
6: Sağ olun. Hocam ben öncelikle teşekkür ediyorum söz bize verdiğiniz için.
4: Estağfurullah.
6: Haftada bir değil iki defa olsa mesela bir perşembe cuma fena olmaz diyorum. Yine sizi değerlendirin bu işi.
4: Tamam. Cuma günü aslında belki olabilir.
6: Olabilir. En azından bir saat bile yeter hocam. Yani yarım saat, bir saat yeter. Açılış ve kapanışı taraftarla yapmış olursunuz dinleyiciyle
4: tamam,
6: diye
4: Faruk,
6: düşünüyorum.
4: Peki.
6: Hocam bir de söylemek istediğim bu Galatasaray'ın Rafael Leao transferindeki son durum nedir? Rus oyuncu vardı 10 numara mevkisinde. Onun durumu nedir? Onu öğrenmek istiyoruz.
4: Hemen cevap vereyim. Yani bizdeki bilgilerde tamam, şu Rafael Leao konusunda hala aynı noktada devam ediyor. 40 milyon eurolar veriliyor fakat Milan geri adım atmıyor. 50 milyon euro da diretiyor. Ama ben bu hafta bu transferin bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum.
6: Rus 10 numara mevkisinde oynayan futbolcu için abi.
4: O zaten başka bir kulüple anlaştı zaten. Ama Galatasaray'ın en çok istediği isimlerden bir tanesi Bruno Fernandes 10 numara, onun içinde uğraşılıyor.
6: Tamam hocam, teşekkür ettim. Allah'a emanet olun.
4: Sizler de
6: saygılar.
4: Hoşça kalın. Saygılar bizden. 0212 273 10 10. Evet, Beşiktaş'ın da rakibi şu anda belli oldu eğer yanlış görmüyorsam. Şimdi hemen söyleyeceğim. Bu arada Fenerbahçe Sturm Graz'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag Olympic Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor Ferencváros Górnik Zabrze eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek. Az sonra da sizlere Beşiktaş'ın rakibini söyleyeceğim. Bu arada sizlerden gelen mesajları da bir yandan okuyorum. Bir yandan da tabii gözümde televizyonda canlı yayında ilk haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler görün diye, sizler ilk duyan olun diye bakıyorum. Sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. Bir yerden başlayacağız. Evet, şuradan başlayalım. Düşünceniz hala geçerli mi demiş. Evet, hala geçerli Özkan Bey. Ama Muhammed Salah tarafında rota Trabzonspor'a yöneldi. %90 ihtimalle Trabzonspor'a gidecek Muhammed Salah. Yılmaz Bey, iyi yayın olması dileklerimle. Transfer sanırım pek yok gibi ya da açıklamak istemiyor olabilirler mi? Evet, sizin görüşlerinize ben de katılıyorum. Şu anda Avrupa'daki rakipler de, evet, şu anda Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Beşiktaş eğer Kralov'u elemesi halinde Dinamo Zagreb Zalgiris eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak. Enteresan. Ben yanlış okumuyorum değil mi? Mağlubuyla. Dinamo Zagreb Zalgiris eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacakmış Beşiktaş temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu eşleşmelerinde. Yine bakıyoruz. Ferhat Bey'e çok teşekkürler mesajları için. Sizler bu arada lütfen arayın. 0212 273 10 10. Hatlarımız açık şu anda, müsait. Muzaffer Kaya çok teşekkürler. Siz de cansınız. Yine Instagram'da takibi alan Süleyman Bey'e teşekkür ediyorum. Herhalde soyun Aktaş olabilir. Köksal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizlerin mesajlarıyla yine devam ediyoruz. Biz de özledik. Hakan Bey'e çok teşekkürler sizlere. Uğur Çalık, hoş bulduk. Sizin de işiniz gücünüz rast gitsin. 0212 273 10 10'da devam ediyoruz. Amerika'dan her zaman olduğu gibi yine Muammer Bey bizi yalnız bırakmamış. Ona da sevgiler olsun. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Yılmaz Bey diyor ki, Çağatay Hocam merhaba. Okan Buruk'un gitmesi lazım. 4 senedir bu takıma bir oyun sistemi kuramadı. Ben kınıyorum kendisine demiş. Dün de biliyorsunuz Galatasaray'ın hazırlık maçı vardı. Ben de canlı olarak izledim. Sizler de görüş ve düşüncelerinizi 0212 273 10 10'da bizlerle paylaşabilirsiniz. Hattımızda bir dinleyicimiz var. Sonu 29'da biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk hocam. Uğur Çalık ben. Nasılsınız?
4: Sağ olun Uğur Bey. Siz nasılsınız?
7: İyiyim. Çok şükür.
4: Buyurun
7: hocam,
4: Uğur Bey.
7: Hocam Salah konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Salah konusunda Trabzonspor taraftarları Beşiktaş taraftarını çok kaşıyor. Beşiktaş'ın iletişim sorumlusu çıktı. Açıklama yaptı. Biz Salah konusunda masadan kalktık diye.
4: Birazcık çünkü daha insanları... yüksek sesle konuşabilir misiniz? Ben zor duyuyorum çünkü sizi.
7: Salah konusunda diyorum. Trabzonspor taraftarı ve medyası Beşiktaş taraftarını çok kaşıyor. Beşiktaş iletişim sorumlusu çıkıp Beşiktaş'ın masadan kalktığını zaten söyledi. Hı hı. Bunun üstüne üstelik biraz da çalımı gibi söyleyip insanları kutuplaştırmasalar çok iyi olur. Bu bir. İkincisi, Salah büyük topçu, gelmesine çok isterdik. Ama gelmedi diye de koskoca Beşiktaş kulübünün sistemi olduğunu düşünüyorum. İlla ki yerine gelecek futbolcular bellidir. Onlar üzerine çalışıyorlardır. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. Kimse de toplaşıp galyana gelmesin istiyorum. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Teşekkür ederim.
4: Çok teşekkürler. Geldi. Görüşmek üzere. Evet, yine Çağatay Hoca Instagram adresinde Yaratıcı Drama Akademisi takip alanlar. Çok teşekkür ediyorum. Onlara da sevgiler, saygılar. Sizlerden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Birikiyor. Birikmeden sıradan devam edelim. Nedim Kalın, aleyküm selam. Hocam yarın akşam inşallah farklı bir skorla Graz deplasmanına gideriz. Seni seviyoruz hocam demiş. Çok teşekkürler. İnşallah Avrupa'da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhakkak başarılı olması gerekiyor ki ülke puanımız için bu çok ama çok önemli. Antalya'dan İsa Bey, Çağatay Hocam selamlar, ben İsa demiş, iyi yayınlar demiş. Antalya'ya selamlar olsun. Benim neredeyse ikinci memleketim gibi. Antalya'da çok vaktim geçti. Antalya Spor zamanlarında özellikle 2 sene boyunca gidip geldim Antalya Spor maçlarında. Enes Yılmaz, iyi yayınlar. Bizim takımda taraftarların yangınını anlamıyorum. Sanki senelerdir şampiyonluk hasreti çeken takım bizmişiz gibi diyor. Hangi takım taraftarı olduğunuzu da yazarsanız İsminizle birlikte çok çok sevinirim. Sonu 03'te biten bir dinleyicimiz var. 0212 273 10 10 lütfen arayın. Hatlarımız müsait. Bakalım bu hafta hangi takımın taraftarı daha çok arayacak bizleri diyor. Hoş geldiniz yayınımıza.
8: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
8: Şenan benim ismim. Fırsat buldukça aramaya çalışıyorum. Ben Muhammed Salah'la ilgili görüşlerimi belirtmek istiyorum.
4: Buyurun.
8: Şöyle ki, Beşiktaş taraftarıyım ben. Şu andaki Trabzon'un ilgisinin bir menajer oyunu olduğunu, geçen hafta işte Suudi Arabistan'a imza attı, atıyor 25 milyona diyorlardı. Olmadı. Trabzon'un ilgisi çıkarttılar ki Beşiktaş tekrar ilgilensin. Ben Beşiktaş'ın Muhammed Salah'a ilgisini şuna benzetiyorum. Fakir aile babasının çocuğuna bir bisiklet alamadığını, işte yıllar sonra çocuğuna bisiklet sözü verdiğini düşünüyorum. Ama bisikleti bir türlü alamıyor. Çocuğun da şöyle bir hisse kapılıyor. Yani bisiklet alacağım diye söz vermeseydi belki çocuk o kadar heveslenmeyecekti ama bu kadar gündeme geldikten sonra işte yurt dışındaki forma sponsorluğu, işte şudur budur deyip vazgeçilmemesi gerektiğini, yani Salah da böyle 3'e 5'e buraya geldikten sonra, 20 verildikten sonra 3'e 5'e bakıp bu transferden vazgeçmemeleri gerektiğini veya vazgeçeceklerse, yapamayacaklarsa da hiç bu yola girmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Tamam, yapamadın. 15 gün geçti. Beşiktaş'ın daha 3 tane eksiği var. Bir tane stoper, bir tane golcü, bir tane sağ açık bekleniyor. Bugün Şenli'yle ben bu sezonun geçeceğini düşünmüyorum. İstikrarsız bir futbolcu. Bir inişli, bir çıkışlı performans gösteriyor. Dolayısıyla bu transferlerin ya bir an önce gelmesi lazım ya da golcüden vazgeçilip Salah hem golcü hem sağ açık işini görebilir. Çeyni'de kalırsa forvet oynadığı zaman Çeyni sağ açık oynar. Bu transferlerin Salah'la iki transferin yerine yapılması ve bir de stoperin transferin kapatılmasını düşünüyorum. Yayınlarınızı çok beğeniyorum. Başarınızın devamını diliyorum. İyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler Kenan Bey. Sevgiler bizden de. İşiniz gücünüz rast gitsin. İstanbul'dan Turgay Bey diyor ki 9 numara neden Osimhen'e verilmiyormuş? Neden verilmiyor diye soruyor. Bu konuyla ilgili de aslında bilgi yazarsanız ben de çok mutlu olurum. Çünkü benim bilmediğim bir konu. Neden 9 numarayı mı çok istiyor? Böyle bir isteği mi var? Onu da aydınlatırsanız sevinirim. Yunus Bey hoş geldiniz demiş. Çok teşekkürler. Yine sizden bakıyorum gelen mesajlara. Lütfi İnal diyor ki bir Fenerbahçeli olarak bütün takımlarımıza başarılar diliyorum demiş. Harika mesaj. Sizi tebrik ediyorum. Galatasaraylıyız abi çok şükür demiş. Teşekkürler. 0212 273 10 10'da sizleri bekletmeden yine sizlerin telefonlarıyla devam edelim istiyorum. Son 69'da biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz. İyi haftalar dileklerimizle. Buyurunuz.
9: Kolay gelsin Çağatay Hocam. Nasılsın?
4: Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıyalım lütfen.
9: Resul ben İstanbul'dan.
4: Buyurun Resul Bey.
9: Ben Galatasaray taraftarıyım abi. Abdullah Kavukçu'nun yapmış olduğu açıklamalara değinerek şunu söylemek istiyorum. Şimdi muhabirlere taraftarı gaza getirmeyin vesaire diyor. Biz taraftar olarak transferi bekleriz. Acelemiz yok, hiç problem değil ama sezon başladığı zaman veya Şampiyonlar Ligi'nde alınacak bir kötü sonuçlarda Okan Hoca çıkıp derse ki eğer transferler geç geldi, henüz hazır değiller, kampa katılamadılar derse o zaman bu taraftar bambaşka bir hal alır. Bunu eğer kendileri kabul ediyorsa, bu olumsuzlukları göz önüne almışlarsa biz taraftar olarak beklemeye her zaman hazırız. Ama işin sonunda şu da olabilir. Uğurcan transferindeki gibi Ederson deyip son dakika Uğurcan'a 15-20 milyonluk belki bonservis olabilecek oyuncuya 35 milyon euro vererek de öyle bir transfer yapacaksanız da beklemenin hiçbir anlamı yok. Yani biz ikilemdeyiz aslında. Hiç acelemiz de yok. Sıkıntı da yok bizim için taraftar olarak. Ama yönetimin de artık bir somut bir adım atması lazım. Diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum bağladığınız için.
4: Rica ederim Mesul Bey. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İyi haftalar diliyorum ben de sizlere.
9: Kolay gelsin.
4: Görüşmek üzere. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10, sizlerden gelen telefonlarla devam edeceğiz ama mesajlara da bakmak istiyorum. Bu arada Beşiktaşlı taraftarları hemen söyleyelim. Kralov'u elemesi halinde playoff etabında Dinamo Zalgiris eşleşmesinin mağlubu ile yani kaybedeni ile karşılaşacak, bu bilgiyi de vermiş olalım. Sizlerden gelen mesajlarla da devam edeceğiz ama hattımızdaki dinleyicilerimizi bekletmeyelim. Sıradan devam edelim. Sonu 96 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza. Sonu 96 ile biten dinleyicimiz bizleri duyabiliyor mu acaba?
10: Acaba siz ben duyuyor musunuz?
4: Evet şu anda duyuyoruz. Hoş geldiniz, tanıyalım lütfen sizi.
10: Adım Ali Keleşoğlu.
4: Buyurun Ali Bey.
10: Galatasaray taraftarıyım. Yaptığınız yayınları çok beğeniyorum. Öncelikle yayınlarınız için size teşekkür ederim.
4: Çok teşekkürler.
10: Bize bu fırsatları sunduğunuz için çok teşekkürler. İkincisi Avrupa'da bizi kim temsil ederse etsin tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah bütün maçlarımızı kazanırız ve ülke puanlarımızı da kulüplerimizin de en iyi şekilde temsil ederiz diye düşünüyorum. Benim yapacağım yorumlardan bir tanesi Galatasaray içindir. Evet, Galatasaray içinde büyük bir baskı var. Bu baskı aynı zamanda kulübü de zorluyor. Transfer baskısı. Evet, taraftar her zaman haklı olduğu gibi gene haklıdır ama bence biraz zamana ihtiyaç var. Doğru, zaman daralıyor. 2 Eylül'de ya da 4 Eylül'de Avrupa maçları olacak. Ama alınırken lütfen geçen seneki düştüğümüz gibi, mesela burada Juventus'a 5 attık, öbür tarafta neredeyse eleniyorduk. Liverpool'u 1-0 yendik ama öbür tarafta bakarsanız, nereden baksanız Liverpool bizi darmadağın etti. Yani sağ kanat, sol kanat ve orta saha zaten mecburi. Özellikle sol kanatta adam eksiltecek çok hızlı bir insana, adama ihtiyacımız var. Futbolcu ihtiyacımız var. Bence stoper olarak da bir yedeğimizin olması lazım diye düşünüyorum. Bunun yanında Galatasaray yönetimi gayet başarılıdır. Şu anda kasasında parası ve borcu olmayan bir kulüp. Bunu yakınlarımdan da, Galatasaray kulübü yakınlarındaki arkadaşlarımdan da duyuyorum. Her şey daha güzel olacak ama biraz daha sabır. Biraz daha sabır ama lütfen artık modern futbolda kanatlar adam eksiltiyor. Lütfen adam eksiltemeyen hızlı adamları hariç adam almayalım ya. Bu bence çok önemli.
4: Bu kadar mı Ali Bey?
10: Tamam, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bize bunu imkanı verdiğiniz için. İyi günler.
4: Estağfurullah, iyi günler. Çağatay Hoca Instagram adresinde gelen mesajlardan birkaç tane okuyalım. Nusret Bey diyor ki, hocam Trabzonspor maçı kendi sahasında mı oynayacak? Evet, Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turu ilk maçını 20 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak. Bir kere daha tekrar ederim. 20 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak French Varoş Gornik Zabze maçının galibiyle hemen bu bilgiyi de verelim. İlk maç Trabzon'da oynanacak Avrupa Ligi playoff turunda. Sıradan dinleyicilerimize bakalım. Ramazan Korkmaz diyor ki 3-4 sene sonra Galatasaraylı yöneticiler ve Okan Hoca'ya sorduğunuzda bu sene için keşke takımın yarısını değiştirseydik, doymuşluk vardı, bunu kabullenmek istemedik benzeri cümleler kullanacaklar. Ellerinde 5 sene üst üste şampiyonluk gibi bir kırılması zor, belki bir daha olmayacak bir ihtimal var, bunun elinin tersiyle itiyorlar demiş. Evet, hepsine cevap vereceğiz, merak etmeyin. Yine sizden gelen bir mesaja daha bakalım, ondan sonra hatta bekleyen dinleyicimiz var, arkasından da araya gideceğiz ama son 1,5 saatte yine 0212 273 10 10'da hatlarımız açık, bizleri arayabilirsiniz. Doruk Bey diyor ki, Çağatay Hocam voleybol maçı izlerken TRT'de hep barkod çıkıyor bir tane. Onun anlamı nedir biliyor musun? Evet, ben de hafta sonu VNL'de, yani erkekler voleybol milletler ligi finali maçı vardı. Polonya Amerika inanılmaz güzel bir maçtı. Ekrana çıkan barkod telefonunuza okuttuğunuzda o maçın en değerli, hani MVP dedikleri en değerli oyuncusu oylamasına katılıyorsunuz ve sizlerden de oy almış oluyorlar diyelim. Hattımızda sonu 07 ile biten, hatta 907 ile biten dinleyicimiz var. Ona da hoş geldin diyelim.
11: Merhaba hocam.
4: Merhaba, tanıyalım lütfen sizi.
11: Ankara'dan Enver Kılıç.
4: Oo, Enver Bey hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk Çağatay Bey. Nasılsınız?
4: Sağ olun valla. Sesinizi duydukça bizler gayet iyiyiz. Daha da iyi oluyoruz. Daha motive oluyoruz.
11: Biz de sizinle güzel yayınlar, güzel programları dinliyoruz sayenizde. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Akşam Cengiz Ünder'in Antalya'yla Ümit'in takası düşünülüyormuş. Hakan Çalhanoğlu'nun adı geçiyor diyorlar. Herhalde Hakan Çalhanoğlu geldiği zaman hem kendi Kante, Fred gidecek büyük ihtimal. Bu haberlerin ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin acilen stoper, önce bir santrfor. Bekliyoruz. Başkan da açıklama yaptı ama inşallah bu hafta içerisinde gelse de diğer maçlara yetişse bari. Fenerbahçe olarak çok mutlu olacağız biz. İnşallah bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon olması kadar hiçbir şey engel yok. Galatasaray şu an büyük ihtimal darmadağın oldular. Akşamki maçı izleyince gerçekten Galatasaray'ın kötü olduğunu görüyorum. Galatasaray bir Osimhen'in üzerine kalmış. Teşekkür ederim. Eğer bir bilginiz varsa bu transferlerde bilgi alabiliriz. Teşekkür ederim.
4: Bu konuyla ilgili bir gelişme yok. Bizlere ulaşan bir haber de yok. Takaslar konusunda özellikle, ama gelir gelmez de sizlerle paylaşacağız Enver Bey. Çok teşekkürler.
11: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar.
4: Görüşmek üzere. Size de iyi günler diliyorum. Nurol Bey, mesleğine yakışan bir adamsın demiş. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız Nurol Bey. Sıradan devam ediyoruz. Frankfurt'tan selamlar. İsminize de bakalım. Yazılmamış WhatsApp'ta ama İsminizde yazarsanız çok mutlu olurum. Şu an göremedim. Galatasaray taraftarı bir konuda sınıfta kaldı. Geçen sene Osimhen transferi döneminde bize bu paralar nereden geliyor diye çok güçlü ve örgütlü ses verdiler ama biz bunu yapamadık ve yapamıyoruz demişler. Yine bakalım, Mehmet Açı Beyefendi diyor ki İyi yayınlar. Beşiktaş karşılaşmasının mağlubuyla oynayacaksa o karşılaşmanın galibi ne olacak? Bu işte bir yanlışlık yok mu acaba demiş. Yok, yanlışlık yok. Söylediğim gibi biraz önce de sizlere. Sistem böyle. Yani Beşiktaş Kralov'u elemesi halinde playoff etabında Dinamo Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Bu bilgiyi bir kere daha vermiş olalım. İsimler Satılmış Bey, evet, WhatsApp'tan bakmak zorunda kalıyorum. Çağatay Hocam, Atletico Madrid, Sevilla, Porto, Lisbon, Roma, Napoli, neyse bir sürü takım sayabiliriz. Bunlar Beşiktaş veya Trabzonspor'dan daha mı fakir kulüpler? Neden Salah'ı kimse almıyor da biz alıyoruz? Biz yıllardır neler çektik böyle oyunculardan? Demiş. Şimdi de Kante örneğini vermiş. Tabii bu tamamen futbolcunun tercihiyle alakalı bir şey. Futbolcunun Müslüman bir ülkede forma giyme isteğinden kaynaklanan durumlar diye öyle bir aydınlatma yapalım. Ankara'dan Aydın Bey, Çağatay abi cumartesi günü programa katılamadım. Hanımcılık kazandı demiş. Olsun, ne demek. Bu hafta iki kere var. Hem çarşamba sabahı saat 10 ile 11 arasında HT Spor'dayım. Hem de cumartesi günü saat 16 ile 18 arası Habertürk'te HT Spor ekranlarında canlı yayın konu olacağım. Evet, Frankfurt'tan Mehmet'miş dinleyicimizin adı. Ona da sevgiler olsun. Hafta sonu hocam, Yaşar Bey diyor ki hocam, Salah konusunda vermiş olduğunuz istatistikler, hafta sonu televizyonda Salah'ın haberi yoktur, kendi bu kadar bilmiyordur bu istatistikleri demiş. Çok teşekkürler ya, birazcık bizde kafa işte istatistiklere gidiyor. Allah bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Biz de istatistik seviyoruz, hep böyle hafızamızın kenarlarında, köşede bir yerlerde kalıyor diyelim. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10, ya da Instagram Çağatay Hoca adresinizde sizler de mesajlarınızı bizlere yollayabilirsiniz. Özellikle gönül verdiğiniz renklerle, tuttuğunuz takımlarla ilgili, Galatasaraylılar varsa özellikle dünkü Ren karşılaşmasındaki Galatasaray'ın performansını nasıl buldular? Yeni transfer Ukoçukwu'nun performansını nasıl buldular? Galatasaray'ın eksiklikleri nelerdi? Fenerbahçe'de forvet olarak kimleri görmek istiyorsunuz? Beşiktaş'ta forvet olarak ve sağ kanada özellikle kimlere görmek istersiniz? Trabzonspor'da golcü olarak kimleri görmek istersiniz? Hepsini son 1,5 saatte 0212 273 10 10'da canlı yayınımıza bağlanarak Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde dile getirebilirsiniz. Ama şimdi kısa bir ara.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
12: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Yarış başlıyor.
1: 4 numaraya çıkmaya çalışıyor ama içeriden 6 numaralı Nico Kahn daha etkili ataklarla geldi. Liderliği kaptı. 2.5 boy, 3 boy fark yaptı. 4 numaralı Mayant the Devil ikinciliğe girdi. 7 numaralı Old Garden 1 boy önünde koşuyor. 5-6 boy kadar geride 5 numaralı My Handsome. Hemen dışında 1 numaralı Fortissimo. Son 600 metreye doğru farkı 4 boya kadar çıkarttı 6 numaralı Nico Kahn. 4 numaralı Mayant the Devil'ın gayretleri var. 4 boy kadar geride 7 numaralı Old Garden yakınında, 5 numaralı My Handsome'ın 3 boy geride, 1 numaralı Fortissimo'nun gayretleriyle viraj dönüldü. Düzce 2.5 boy 3 boy farkla 6 numaralı Nico Kahn lider çıktı. 4 numaralı Mayant the Devil'ın şimdi uğraşları var. İç kulvara doğru hamle yaptı. Biraz dışarıya doğru açılan 6 numaralı Nico Kahn'ı zorluyor. İçerideki 4 numaralı Mayant the Devil ki liderliği de aldı. Son 100 metreye girdi de 2.5 boy kadar 4 numaralı Mayant the Devil lider. 6 numaralı Nico Kahn'ın gayretlerine rağmen 4 numaralı Mayant the Devil fotoyu buluyor. 6 numaralı Nico Kahn ikinci, 1 numaralı Fortissimo üçüncü, 7 numaralı Old Guard dördüncü, 5 numaralı My Handsome da beşinci oldu. 4 numaralı Mayant the Devil Ali Mehdi Altın'la kazandı.
3: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.
4: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarında canlı yayınımız devam ediyor. 0212-273-1010. Bakın şu anda hatlarımız müsait, istediğiniz zaman arayabilir ve canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Bu müjdeyi de sizlere vermiş olalım. Evet, Fenerbahçeli taraftarlar da yazıyorlar, Trabzonsporlu taraftarlar da yazıyorlar. Avrupa Ligi playoff mücadelesindeki Trabzonspor'un rakibi French Varos, Fenerbahçe'nin elediği Gornik Zabze maçının galibi ile olacak. İlk maçta Trabzonspor'un sahasında olacak. Bu bilgiyi bir kere daha verelim çünkü devamlı sizlerden sorular geliyor. Yolda olan dinleyicilerimiz var, televizyondan takip edemeyen dinleyicilerimiz var. Maç 20 Ağustos'ta oynanacak. Evet, sizlerden gelen soruları da bir yandan cevaplamaya çalışıyoruz. Sonu 63'le biten dinleyicimiz arar aramaz hemen yayına bağlayalım istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza.
13: Merhabalar, hoş bulduk. İstanbul'dan arıyorum. İsmim Turgay, Fenerbahçeliyim. Şimdi sizin programlarda olsun, sabahtan başladıktan sonra bütün programlarda gündem zaten Muhammed Salah. Eğer ki biz toplum olarak şu Salah ismini bu kadar zikretmesek, bence Salah bir şekilde menajeri aracılığıyla takımlardan birinde bitirecek bu işi. Ama adam diyor ki şu anda diyor bir şey var, talep var, arz talep var. Trabzon mu olur artık, Beşiktaş mı olur, veyahut da hiç ismi geçmeyen, yarın o bir gün bir baktınız Türkiye'den bir başka takımda. Ama şu anda rant yaptığı için bence hiçbir yerde duymadığı kadar ismini duyuyor adam. O yüzden yarın o bir gün bir başka takımda da ismi çıkarsa hiç şaşırmayalım. Ama Türkiye için, yani ben bir futbol seyircisi olarak seyretmek isterim. Ama bu şekilde de bir alımı da kabul etmiyorum. Çünkü giden para milli servettir. Bu yönden biraz üzülürüm. Diğer arkadaşlarının yorumuna da saygı duyuyorum. İyi günler.
4: İyi günler Turgay Bey. Görüşmek üzere. 0212-273-1010 arayın hattımıza, canlı yayınımıza bağlanın diyoruz. Bakıyoruz. Kemal Bey diyor ki Çağatay Hocam, Darwin Nunez'in ismi geçiyor Beşiktaş'ta. Evet, doğru. Özellikle Darwin Nunez konusunda Beşiktaş'la ilgili sıcak gelişmeler var. Hatta dünyaca ünlü gazetecilerden Sasha Tavoleri de bunu yazdı. Al Hilal'le Darwin Nunez'in Beşiktaş'a kiralanması için Beşiktaş'a görüşmeleri devam ediyor ve Beşiktaş'ın özellikle bu isteğini de yani olumlu olarak yaklaşıyorlar. Bu bilgiyi de verelim. Yine bakıyoruz, burada isminizi de alabilirsem çok sevinirim. Bazıları olayı yanlış biliyor. Beşiktaş Zagreb Zalgiris kaybedeni ile eşleşecek derken, onlar Şampiyonlar Ligi elemesinde kaybeden Avrupa Ligi'ne gelip Beşiktaş'la eşleşecek. Böyle daha anlaşılır olur dinleyicilerimiz için. Hocam, Galatasaray'ın borcu yok, kasasında para var dedi. Galatasaray'ın 25 milyar civarında borcu var. O zaman borcu yoksa borçsuzluk yoktur diye yazıyı almak için neden kredi çekti o zaman diye bir Gökserin Bey iddiada bulunmuş, görüş bildirmiş. Çağatay Bey, Aziz Yıldırım başkan kızına yapılan haksızlığı kınıyorum, çocuklardan uzak duralım, bir Galatasaraylı olarak kınıyorum demiş Gencay Guli. Ben de katılıyorum, hiç kimseye çoluğu çocuğu evladı üzerinden bir söz söylemek hiç kimseye yakışmaz, yakışmamalı da. Trabzonspor salı almak için bayağı bir şey satacak galiba demiş Yılmaz Bey. 0212-273-1010 hatlarımız müsait, arayabilirsiniz, yayınımıza bağlanabilirsiniz. İsimlerinizi tabii Kenan Köroğlu yazarsanız ben de zorlanmam. Yabancı konusunda federasyonun tutumu çok yani, sanki bataktaki kulüpleri yabancı futbolcuların kucağına atıyor. Madem öyle, federasyonun ismini değiştirelim, Türkiye Yabancı Futbolcular Federasyonu koyalım. Federasyon bence derhal istifa etmeli yorumu yapmış. Evet, bir soru daha gelmiş Medi Bey. Bence yani Muhammed Salah neden mi Nedeni şöyle, Muhammed Salah şu anda dünyada en çok bilinen ve en iyi 5 tane futbolcu sayın diye insanları

0: isterim. Her maçını da özellikle izlemek isterim. Çünkü bir temsiliyet var. Burada bir futbolcunun duruşu var ve Türkiye'ye katacağı da bir itibar var. Bunu da değerlendirmek lazım. Yılmaz Bey diyor ki scout ekipleri ne yapar? Ne güzel bir meslek. Demek ki takımlarda scout yok. Gerçekten yazık. Ben onlarda değil, onları getiren yönetime suç buluyorum demişler. Ama profesyonel bir scouting ekibin olursa ki ben 3-5 seneye kadar futbolcuların transferi kadar scout ekiplerinin de transfer konularının konuşulacağını düşünüyorum. 0212 273 1010. Haydi arayın. Hatlarımız müsait. Birçok dinleyicimiz var ve bekliyorlar. Sonu 75 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay Bey. Nasılsınız?
0: Sağ olun. Benim tanıyalım benim sizi.
1: Ahmet Bey, Beylikdüzü'nden taksiciyim.
0: Buyurun Ahmet Bey. Hayırlı işleriniz olsun. Müşterimiz, yolunuz açık olsun.
1: Teşekkürler. Müşterimizle beraber dinliyorduk da. İnan o fazla utandığı için şey yapamıyor. Abinin yerine ben sorayım. Rahatsız ettik sizi. Şey diyor. Trabzonspor'un bu yaptığı güzel işler var iki senedir. Hani böyle ucuza alıp pahalıya satmak gibi o tarz şeyler. Hani güzel bir kadro yapılanması hı-hı var. Diyor ki Muhammed Salah onu bozmaz mı diye, hani yüksek maaş verilecek sonuçta, içeride ona çöp alan hani o maaşlara kazan kaldırır mı gibi tarzdan bir soru sormam istedi sizden, ama bu sizin fikrinizi merak ediyormuş abi de, o yüzden
0: tamam
1: beyefendi, yani iyi giden bir şeyler var yani, sürekli genç oyuncu alıp iyi paraları satıyor, bu Muhammed Salah bu işe bir engel olmaz lan her açıdan. Mesela şu an oynayan oyuncular maaşları falan, ne bileyim o tarz şeyleri.
0: Evet. Lütfen selamlarımı da iletin.
1: Derseniz de ben kapatacağız, dinleyeceğiz çünkü araç kullanacağız. Tamam. Bir saat çektik o şekilde. Tamam, peki. Devam edeceğiz.
0: Peki. Görüşmek üzere. Aha. Katıldığınız için de çok çok sağ olun. Trabzonspor'un Felipe Augusto satışı var. Zubkov satışı var. Olay satışı var biliyorsunuz. Ayrıca Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'dan gelen bonuslar da dahil olmak üzere Trabzonspor 95 milyon euroya yakın bir gelir elde etti. Ve tabii bu 95 milyon euronun da başkanın da ifade ettiği gibi dün konuşmasında da söyledi. Paramız var dedi. O parayı da Muhammed Salah transferinde büyük bir ihtimalle kullanacaklardır diye düşünüyorum. Ben böyle bir transfere karşı değilim. Söylediğim gibi hangi takıma gelirse gelsin Türkiye Ligi'ne inanılmaz bir kalite katacaktır. Dünyanın en çok bilinen, hatta dünyada en çok forması satılan 4 tane futbolcudan birisidir Muhammed Salah diyor ve sonu 43 ile biten dinleyicimize de iyi haftalar dileyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Selamünaleyküm, hoş bulduk.
0: Aleykümselam, tanıyalım lütfen sizi. Kolay gelsin hocam,
2: nasılsınız?
0: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
2: Ben İstanbul'dan Ferhat.
0: Ferhat Bey, buyurun.
2: Daimi dinleyicilerinizden.
0: İyi ki varsınız, buyurun Ferhat Bey.
2: Sağ olun. Valla ben bu Muhammed Salah işinden iyice sıkıldım hocam ya. Bu nedir ya, bu bulunmaz it kumaşı, tabii ki bulunmaz it kumaşı da. İyice sıkıldık ya, bu kabak tadı verdi artık ya. Bunlar da ne biçim menajer var? Hadi bunlar böyle. Bizim bu kulüplerin hiç mi dili yanmıyor? Demek ki yıllardan beri bu iş böyleymiş hocam. Yani hiç de bizim böyle ağzımız dilimiz yanmamış. Altyapılara önem vermemiş. Adamlara bak. Tutturdu mu tutturuyor. Neymiş? Forma satış, Beşiktaş için söylüyorum. Forma satışından işte %80 pay isterim. Yuh devenin nalı diyeceğim. Yani biraz amiyane tabir konuşuyorum. Kusura
0: evet,
2: bakmayın.
0: Evet, demeseniz iyiydi.
2: İyice sıkıldık yani. Kaç gündür böyle gündemi meşgul ediyor. Bir Neho Vlahovic var bir tane de. Adam gelmek istemiyor. Israrla Vlahovic. Ya arkadaş, basında biraz da bu işe bir dur demesi lazım. Yani tamam, gelmiyorsa gelmiyor. Daha ne siz uzatıyorsunuz ki?
0: Aslında hep aynı yere çıkıyor değil mi Ferhat Bey? Yani hep tek futbolcudan, aynı futbolcu üzerinden gidiliyor. Başka bir futbolcu yokmuş gibi, ama dünyada inanın yüzlerce futbolcu var.
2: Ya sıkıldık artık yani. Bak Trabzonspor ne kadar güzel bir politikası var. Hiç adı sana duyulmamış. Olayı ben bu yaşıma kadar adını bir sefer bile duymamışım. Ama adam geldi, oynadı. Bak transfer oldu değil mi hocam?
0: Evet, Fransa 2. liginden, Fransa 3. liginden diğer transferlerdi Trabzonspor'un.
2: Yani bakın ne kadar güzel futbolcular buluyorlar. Scout ekibi dediğin zaman ona giderim ben. Ne bileyim ben ya, bu 35 yaşında adam, 34-35 yaşında bir adam. Yani istiyor 25-30 yazık günah değil mi bu kadar paraları? Ya biz bu paraları biz yani kulübe giderken dişimizden tırnağımız

0: Ankara'dan hatırlaraktan maçlara gidiyoruz. Gecenin bir arası uykusuz kalıyoruz. Sonra sen git 35-36 yaşında. Tamam, güzel futbolcu zamanında. Ama Dünya Kupası'nda izlemedik mi? Bir tane artısını söyle desem, kaç kişi bir tane artısını söyleyecek? Doğru mu hocam?
1: Evet.
0: Ama Messi desem, bak Messi kaç yaşında? Adam Arjantin'i sırtladı gitti. Ama o da kaç yaşında? 38 yaşında, arada var 5 yaş. Örnek veriyorum. Ronaldo kaç yaş? 41 mi? 40 mı? Ama adam İspanya'yı hani beline bağladı. Bir müddet yürüdü gitti. Salah da yani yeter yani. Bu nasıl bir menajerliktir ya? Ne kadar para göz adamlar bunlar ya. Ben hadi bunu geçtim. En çok şeye kızıyorum. Bizim Türk futbol kulübümüzün yapılanmasına kızıyorum. Ya ayış mı dinini denmiyor. Adamlar bak kaç milyon dolar para istiyorlar. Yazık, günah değil mi? Ya altyapıya önem verseniz de ya. Ya ben var ya 2 milyon dolar vermem. Ya giderim 20 milyon dolar altyapıya yatırım yaparım. Eğer o konumda olsam vermem abi. 3 tane futbolcu çıkarsam 5 senede bana zaten o verdiğimin 5 mislini kazandırır ya. Biraz mantıklı olmak lazım. Gençlerimizi eğitmek lazım. Bak Arda Güler ne güzel çocuk, pırıl pırıl gitti. Ama ne kadar eğitimde zayıfız ki, adam orada bir yıl kendine özel antrenman yaptıracak hoca tuttu. Arda gibi bir futbolcu. Madrid'de. Yanlış mı biliyorum hocam? Yok.
1: Doğru söylüyorsunuz Arda, evet.
0: Yani ben anlamadım gitti. Bilović. Allah Allah, adam bekleyin beni diye mesaj gönderiyor. Hay senin diyeceğim, bekleme. Ya yok mu başka futbolcu baba ya, dünyada yok mu? Türkiye'mizde yok mu? Ya altyapıya bir gidin. Yazık, günah.
1: Evet Ferhat Bey, bu kadar mı?
0: Bilović. Salah, Bilović, ne bileyim işte bir tane, birkaç kişi daha var. Şimdi Galatasaray'la Fener'de bu Leo mudur nedir, onun peşine takılmış. Ya baba işiniz mi yok ya? Gidin altyapıya gidin. Bak Kerem'imizi bak altyapıdan buldunuz getirdiniz. Değil mi? Barış'ı altyapıdan, yani atliklerden buldunuz getirdiniz. Gidin atliklere ya. Anadolu'da ne güzel futbolcular vardır ya. Hadi biz bilmiyoruz, biz vatandaşız. Bu işi siz yapıyorsunuz. Siz bulacaksınız bunları. Ben bulacak halim yok. Yazık, günah değil mi o kadar para? Ha burada ne malananlar da vardır, o ayrı bir konu.
1: Evet, Ferhat, bu kadar. Hocam, çok teşekkürler Ferhat Bey. Estağfurullah. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Sağ olun. Hem televizyonda hem radyoda.
1: Sağ olun Ferhat Bey. Görüşmek üzere. Sevgiler bizden. Bu arada Ferhat Bey'e de söyleyeyim. Hani Messi 39 yaşında, Ronaldo 41 yaşında. O da sormuştu. Dinleyicilerimizden bakıyorum. Yine Nurullah Salalı diyor ki, Çağatay Hocam, Fenerbahçe'nin sözleşmesini sonlandırması gereken çok fazla futbolcusu var ama bu işle ilgili hiçbir adım atılmıyor. Bu durumlarla ilgili bilgi verir misiniz demiş. Nurullah Bey çok haklı, çünkü gerçekten şu anda 43 tane Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu var ve hani İsmail Kartal'ın, empati yapıyorum, yerine kendimizi koyduğumuzda bir teknik direktör olsak 40 tane futbolcuyla antrenman yapılamaz. O yüzden her zaman söyledim, şu ana kadar gelen yönetimlerin içerisinde en fazla omuzlarında yükü hissedecek olan yönetim Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetimidir. Ve ekipler bununla ilgili çok ama çok uğraşıyorlar. Her futbolcuya genelde, yani artık gözden çıkarılanlara da kulüp bulmaları konusunda yardımcı olmaları menajerleri vasıtasıyla da söylendi. Ama çok da az bir zaman kaldı. Bakalım önümüzdeki günlerde durum neleri gösterecek. Sonu 44'te biten dinleyicimiz var. Haydi arayın, bekliyorum. 0212 273 10 arayın, görüş ve düşüncelerinizi lütfen bizlerle paylaşın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun, tanıyalım sizi.
2: Bayram İstanbul'dan.
1: Buyurun Bayram Bey.
2: Şimdi bazen yayınları kaçırıyorum da çoğu zaman dinliyorum arabadayken. Tabii çoğu zaman da telefonla arayıp da yani düşüncemizi söyleyemiyoruz. Mesela sabahları Emre Tile Beyefendi'yi daha çok dinliyorum yolda olduğum için. Şimdi sabahleyin 4 ya da 5 tane arkadaşımızı bağladı yayına. İşte doktoru, işte kasabı, manavı, işte sayına bağladı. Her bağladığı kişiye şunu söylüyor. Diyor ki ya Galatasaray diyor işte transfer yapılmıyor. Herhalde para yok diyor. Ve diyor dün akşam maçta diyor istifa sesleri diyor söylüyordu. Yönetim istifa, yönetim istifa. Hepsini tek tek söylüyordu. Yani bir fitne sokuyor yani insanların aklına kafasına. Ya dün istifa siyaseti hiç duydunuz mu? Duymuşsa da belki 5-10 kişidir. İçinde çıkabilir yani. Ben duymadım. Yani Gazi'nin parası yutuyor. Ya Fenerbahçe'nin 50 tane oyuncusu var. Şu anda hepsi orada bekliyor. Daha bir yere gittikleri yok. Özel transfer yapıyorlar. Ve limiti de Galatasaray'ın yarısı kadar. Doğru mu? Beşiktaş 3'te 1'i. Galatasaray'ın limiti 3'te 1'i kadar var yok. Ona kimsenin sesi çıkmıyor. Leo 50 milyon dolar deniyor. Fenerbahçe alacakmış. Hiç sesler çıkmıyor. Bu limit ne olacak demiyor. Aziz Yıldırım beyefendi çıkıyor. 140-150 milyon dolar diyor şu anda para harcadık diyor. Ya limitiniz zaten o kadar değil. Limitin yani üstü üstüne çıkmışsınız. Beşiktaş Muhammed Salah'tan yani bahsediyor alacağız diyor. Limit yine yok. Ya kimsenin sesi çıkmıyor ama Galatasaray 4 sene şampiyon olmuş. Üst üste 4 sene 5. şampiyonluğa gidecek. Ya her yerden bir ses çıkıyor. Galatasaray'ın parası yok. Galatasaray oyuncusu işte yok. Ya Galatasaray geçen sene şampiyon oldu. 4 sene üst üste oldu. Şu anda kadrosuna giden kimse var mı? Bize şu anda zarar veren oynamayan daha doğrusu. Var mı kimse giden? Yok. Ya, geçen senenin aynı takımı duruyor. 5 yaş falan transfer yapıyor. Transfer ettikleri kişiler zaten Galatasaray'da yedek oyuncular. Yedek oynayan Galatasaray'da oynayan oyuncuları Beşiktaş Fenerbahçe transfer ediyor. Aynı o kalitede oyuncular bunlar hepsi. Onun için yani bilmiyorum nasıl bir kafa, nasıl bir zihniyet, nasıl bir düşünce. Yani Galatasaray tahtalı bu oyuna gelmesin, Galyan'a gelmesin. Galatasaray iyi yolda sabırla bekliyor. Hiç transfer yapmasa bile bu kadro bizi şampiyon yapar. Şampiyon ligine bir üst tura çıkarır. Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Görüşmek üzere Bayram Bey, yayınımıza da katıldığınız için. Serdar Bey demiş ki Çağatay abi Trossard ne zaman gelecek? Trossard bugün ilk antrenmanına çıktı. Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı. Beşiktaş'ın yıldızı Trossard, o bilgiyi de verelim. Bu arada teşekkür ediyorum hatırlattığınız için, bu bilgiyi de vermiş olduk. Sonu 99'da biten dinleyicimiz var. Araya gitmeden arka arkaya alalım dinleyicilerimizi. Hatta iki tane 99 var. Karışmasın, 199'da biten dinleyicimize merhaba diyelim.
3: Merhabalar, iyi günler.
1: Buyurun tanıyalım sizi lütfen.
3: Merhabalar efendim, benim adım Ege, İstanbul'dan bağlanıyorum. Benim sorum Transfermarkt'la alakalı olacak. Şimdi ben bugün sabah baktım çünkü değerlere tekrar. Ondan sonra Galatasaray'ın çok daha yüksek bir değeri var Fenerbahçe ve aynı zamanda Beşiktaş'a göre. Sizce ne kadar bu değerler doğru ve aynı zamanda futbol kalitesini yansıtıyor? İyi bir indikatör mü futbol başarısını ondan sonra belirlemek için? Bu konuda sizin yorumlarınızı rica edeceğim.
1: Çok teşekkürler. Bu kadar mı Ege Bey?
3: Evet.
1: Evet, yani tabii siz de hemen mikrofonun diğer ucundayken söyleyeyim. Yani şu anda baz alınan Türkiye'de, dünyada transfer market değerlerinden dolayı bu fiyatlar ortaya çıkıyor ama hani ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır, bu da tartışılır işin açıkçası.
3: Çünkü kişiden bunun kişiden aynı kişiye... zamanda çok fazla spekülasyon ve transfer nasıl diyeyim yani çok konuşuluyor ama ne kadar gerçekten futbol kalitesini yansıttığı tartışılır. Çünkü milli takımın da mesela değeri çok yüksekti ama Dünya Kupası'ndaki performansı ortada. Dolayısıyla hani bu konuda sizin yorumunuzu merak edecek.
1: Özellikle genç futbolcuların değeri birden daha fazla artıyor. 100 milyon eurolarda, 75 milyon eurolarda. 30 yaş bandına dikkat ederseniz onun üstündeki dünyaca ünlü futbolcular bile çok düşük fiyatlarda olabiliyor. Yani şu anki piyasada hani emlak piyasası gibi, işte araba piyasası gibi şu anda baz alınan o. O yüzden çok da fazla bir şey söyleyemeyiz.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere Ege Bey, sevgiler. Diğer sonu 99'da biten, 999'da biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim, bekletmeyelim dinleyicimizi.
4: Çağatay Bey merhabalar.
1: Merhaba, buyurun.
4: Nasılsınız?
1: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
4: Ümraniye'den Erdem ben.
1: Erdem Bey buyurunuz. Hangi konuda konuşmak istersiniz?
4: Ya ben Çağatay Bey Fenerbahçeliyim de bu Galatasaray arkadaşlar söylüyorlar ya, Fenerbahçeli misin, nereden buluyor, parayı nereden buluyor? Ya Galatasaray geçen Osimhen'i aldığı zaman parayı nereden buldu? Ben soruyorum, nereden buldu? Erden Timur neden içeri girdi? Bunu herkes biliyor yani. Tabii resmi olarak söylemiyorlar ama kara para akladılar. Bu kadar yani. Bu kadar basit. Ama karşılarında Aziz Yıldırım gibi büyük bir değer var. Aziz Yıldırım'ın İkili ilişkileri iyi. O yüzden adam buluyor yani, bir şekilde hallediyor. Geçen divan kurulunda açıklama yaptı. Biliyorsun yayınladılar bir projeyle ilgili, Fenerbahçe adasıyla ilgili. Yani adam bir şekilde buluyor. Yapıyor yani, hallediyor. İnşallah Santrafor'da gelsin. Fenerbahçe iyi bir takım olacak. Hocamıza da güveniyoruz. Dün Abdullah Kavukçu da açıklamalar yaptı. Her 10 kelimesinden biri Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe'ye uğraşmasınlar artık bence. Kendi takımlarına baksınlar. Transfer yapsınlar önce. Yapamıyorlar ya şu anda transfer. Niye? Erden Timur içeri girdi. Şu anda yeni çıktı. Daha uğraşmak istemiyor. Kara para atlayamıyorlar şu anda.
1: Erdem Bey, sizden bir ricada bulunacağım. Yani hep söylüyoruz bu yayında ortak dilimiz saygı diye. Eleştirelim, ama tartışalım öyle, ama Bey, kendi takımımızla ilgili. Yok, ben genel olarak konuşuyorum. Çünkü ben hani...
4: Ama Çağatay Bey, şimdi hep Fenerbahçe'yi burada arkadaşlar kırptırma düşürmeye çalışıyorlar. Bu bir gerçek ama yani bunu söylemek zorundayım ben. Çağatay Bey, kusura bakmayın. Bunu ben, o sınırı nereden buldular parayı? Şu an Galatasaray niye transfer yapamıyor? Yani Çağatay Bey, siz yıllardır futbol içindesiniz değil mi? Yıllardır futbol içindesiniz. Galatasaray şu anda niye transfer yapamıyor? Yani bunu bana bir cevaplayın.
1: Vallahi şimdi Galatasaray her sene transfer yapıyor. Bunun için de zaten hani Başkan Dursun Özbek de örnek verdi. Hem Icardi hem Osimhen transferlerinde Eylül ayında yapıldığını söyledi.
4: Başarıya alışmış şu anda. Taraftarları var. Özellikle
1: duyabiliyor musunuz?
4: Mecra aracılığıyla olsun, diğer aracılıklarla olsun hemen yönetime yüklenmeye başlıyorlar. Şu anda büyük bir yüklenme var Galatasaray'a. Transfer diye. Galatasaray yapmıyor. Her 10 kelimesinden biri Fenerbahçe. Başkanının da, ne bileyim, Abdullah Kavukçu'nun da. Yeter kardeşim, kim olduğunu bu sene herkes görecek. Ali Koç sağ olsun takımı mahvetti. Ona buna gitti, güvendi. Etti bilmem ne, Devin Özek bilmem nedir. Ama karşılarında Çınar gibi Aziz Başkanımız var. Yani ben güveniyorum. Başkanıma da güveniyorum. Ama Galatasaraylılara söylüyorum. Uğraşmayın kardeşim Fenerbahçe'yle. Aziz Başkan cebindeki son kuruşu bile verir. O transferleri getirir. Kulübü tekrar iyi günlere ulaştırır. Karşınızdaki Aziz Yıldırım. Çağatay Bey, teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Evet, yani bu anonsu tekrar yapmak durumundayım. Her zaman hani sizlerden özellikle çok çok istek geldiği için normalde pazartesi gününde normal yayın akışımıza devam ederken sizlerden gelen aşırı istekten dolayı sizleri de kırmamak adına dört büyük gündemde Söz Millet'in köşesi yaptık ama tekrar rica ediyorum, yani saygıyı lütfen elden bırakmayalım. Futbolun güzelliğini sizlerle birlikte yaşayalım. Hangi takım tutarsanız tutun, bu yayında da ortak eleştirelim, tartışalım ama asla lütfen hakaret etmeyelim. Futbol rekabetle güzeldir ama saygıyla daha da güzeldir. Bugün düşüncelerimizi kırmadan, incitmeden paylaşalım diyorum. Bir kere daha bu anonsu yaptıktan sonra bir araya gideceğim. 0212 273 10 10. Bu arada Gürcan Bey çok güzel mesaj yazmış. Naifliğin insanlığın için öncelikle teşekkürler. Senin gibi adamlara en çok ihtiyaç var. Salah konusunda az önceki abiye katılıyorum, imzamı atarım demiş. Bu rantlardan kurtulmalı, Türk futbolu kendine dönmeli demiş. Çok çok teşekkürler, görüşmek üzere diyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz. Son bir saatimizde yine sizlerin telefon bağlantılarıyla devam edeceğiz. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
6: Reklam.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir.
6: Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
9: Taylan hazır. Adı değerli yarışseverler, NHN'la bir boy gibi gecikti rakiplerine göre. Bariyer Rim'de 6 numaralı Vaella, ortada 8 numaralı Eko Get arasında bir liderlik uğraşı var. Bariyer Rim'den yüklenen 6 numaralı Vaella 2 boy kadar fark yaptı. Şimdi ikinciliğe 3 numaralı Karatres hamle yaptı ki o da önleri atağını yaptı. Hemen 6 numaralı Vaella'nın dibinde bitti. 3 boy kadar geride 8 numaralı Eko Get 1600 metre start yerine 3. pozisyonda geçer gibiydi ama dışından 5 numaralı Son of the Göksu geldi. Onu yakaladı. Bunların 2 boy kadar gerilerinde iç kulvara yakın 1 numaralı Akustik Song'un uğraşlarını izliyorum. Onun önü geçmeye çalışan Tay 7 numaralı Enhedrenna oldu. 1200 metre start yerine doğru koşuyor Taylar. 2 boy kadar gerilerinde 2 numaralı Warsaw'un uğraşları var. Daha geride 2,5 boy geride 4 numaralı Aline Ece. 1000 metre start yerine doğru 5 numaralı Son of the Göksu. İç kulvardaki 6 numaralı Vaella yakaladı ve ondan liderliği alıp 2-2,5 boy kadar fark yaptı. 3.lükte 3 numaralı Karatreis'in gayretleri var. 2,5 boy kadar geride dış kulvarda 7 numaralı Enhedrenna içinde 8 numaralı Eko Get birbirlerine çok yakın koşuyorlar. 2 boy kadar geride 1 numaralı Akustik Song. 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Warstrom. Onun da içine 4 numaralı Aline Ece hamle yaptı. Son 600 metreye doğru 2-2,5 boy farkla 5 numaralı Son of the Göksu lider. İçeride 6 numaralı Vaella'nın gayretleri var. Dışından 3 numaralı Karatreis'in uğraşlarını izliyorum. Viraj dönürken içeride 1 numaralı Akustik Song. Dışında 8 numaralı Eko Get. Düzlüğe pistin ortasından 1 boy farkla 5 numaralı Son of the Göksu lider çıktı içeriden. 6 numaralı Vaella, ortadan 3 numaralı Karatreis yüklendiler. 2 boy kadar geriden dışarıdan 8 numaralı Eko Get'in yanından 1 numaralı Akustik Song'un gayretleri var. Son 200 metreye girirken 6 numaralı Vaella hakim olmaya çalışıyor. 1 numaralı Akustik Song dışından 8 numaralı Eko Get'in gayretleri var. Aline Ece de gelmeye çalışıyor. Son metreler Akustik Song fotoğrafı buluyor. 6 numaralı Vaella ve 8 numaralı Eko Get arasında 2 ve 3'üncülük kararını varış hakemleri belirtecek. 6 numaralı Vaella içerideydi değerli yarışseverler. 4 numaralı Aline Ece dışarıdan yüklendi. O da dördüncülüğe attı kendini. Evet 8 numaralı Eko Get de mücadele içerisindeydi ama ortadan yüklenen 1 numaralı Akustik Song son sözü söyleyip fotoyu buldu.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son bir saatimize giriyoruz. 0212 273 10 10'da telefonlarınızla yine devam edeceğiz ama aynı zamanda WhatsApp hattımıza gelen mesajlarınıza da bakıyoruz. Ramazan Bey demiş ki: Bayrampaşa'dan selamlar. Salah diye bir ay boşa gitti. Bizim hala sağ kanadımız, stoperimiz, orta sahamız ve forvetimiz yok. Beşiktaş yine fabrika ayarlarına döndü. Transferde ağır hareket ediyoruz. Bu gidişle yeni sezona yine eksik başlayacağız. Yine tüm sezonu kaybederiz diye bir uyarıda bulunmuş. Evet, Gürbüz Önder'e de çok teşekkür ediyorum. Gelen mesajları da. 50 milyon euro veriyorlar tek bir kişiye. Büyükler bu kadar para varsa bir sezon bilet ücreti almasın. Bir hafta kadınlar, bir hafta çocuklar. Herkes mutlu olsun demiş. Güzel bir düşünce. Serkan Karataş, teşekkür ediyorum. Yine Instagram'ı unuttum. Instagram'dan sizlerden gelen mesajlar var. Milat Çelik diyor ki Galatasaray transfer yapmasın. Ben Orhan Köprü demiş. O da iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Ferhat Eşsiz'e çok teşekkür ediyoruz. Recep Kısmet Uzun'a çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey diyor ki dün hazırlık maçı vardı Galatasaray'ın, her bilet 5-6 bin lira. Ben iki çocukla nasıl gidiyorum, maça gidemem. Çağatay Hocam, bunu bir güne dile getirirseniz sevinirim demiş. Sizin de işiniz gücünüz rast gitsin. Çok çok teşekkürler.

0: bakalım. Atladığımız herhangi bir mesaj var mı? Instagram'da yok. Okumuşuz. Yine bakıyoruz. Fenerbahçe'nin evet playoff'taki rakibini biraz önce de söyledim. Yine söylüyorum. Trabzonspor, Ferencváros, Górnik Zabrze eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Bordo Maviler ilk maçı 20 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak. Rövanş maçını da 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Bu bilgiyi verelim. Beşiktaşlı taraftarlar için Beşiktaş'ta Kralov'u elemesi halinde Zagreb-Zalgiris eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak. Bu bilgiyi de verelim ve Beşiktaş ilk maçını da evinde, rövanş maçını da deplasmanda oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu eşleşmelerini yine bir kere daha söyleyelim. Temsilcimiz Fenerbahçe'de Sturm Graz'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag, Olympic Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu bilgiyi de sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmış olalım. Fenerbahçe playoff turuna yükselmesi halinde de söylediğim gibi ilk maçını 18-19 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş maçını da 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Sizlerin telefonlarıyla yine devam ediyoruz. İbrahim Boruç'un da sorusunu cevaplamış olduk bu arada. Evet, Mete Bey, katılıyorum. Ya biraz önceki tabii dinleyicimiz ismini de bir daha söylemek istemiyorum ama tabii böyle durumlarda bizler de zor durumda kalıyoruz. Sizlerden her yayında bunu da rica ediyoruz. Lütfen hani başka bir kulüp hiç fark etmiyor. Hangisi olursa olsun yeter ki saygı çerçevesinde olsun ki bizler burada bu programı yapıyorken bu programın da hakkını vermeye çalışıyoruz. Saygının olduğu yerde futbol güzelleşiyor, dostluk güçleniyor, sözler de değer kazanıyor. Yani rica ediyorum sizlerden, bizi de zor durumda bırakmayın. Saygı da elden bırakmayalım deyip hattımızda bekleyen dinleyicilerimiz var. Onlara da merhaba diyelim ve sıradan devam edelim. Sonu 76 ile biten dinleyicimiz, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
1: İstanbul'dan İsa ben.
0: Buyurun İsa Bey.
1: Galatasaray taraftarıyım. Deminki arkadaşı cevap olarak vermek istemiyorum ama hani Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, yani bu fark etmez. Bence biz kendimizi karalamaktan ileri gidemiyoruz bence. Ben fanatik bir Galatasaray taraftarıyım. Yani suçlamaya kalksam ben de Fenerbahçe ile ilgili, Beşiktaş ile ilgili birçok kişiyi suçlayabilirim. Ama insanlar sağduyu kaybettiler. Ben onu görmüyorum. Bunu da anlam veremiyorum açıkçası.
0: Bu kadar mı?
1: Yani yok, siz ne güzel konuşuyorsunuz. Hani Salah'tan bahsediyoruz. Keşke gelse, izlese, hangi takıma gelsin. Fark etmez, izleyelim. Çünkü büyük futbolcu, zevk alırız. Neler yaptığını görüyoruz. Belki çocuklara ilham olur. Ama biz sürekli o bunu yaptı, bu şunu yaptı diye birbirimizi kötülemekten başka hiçbir şey yapmıyoruz açıkçası. Ve bu benim zoruma gidiyor. Ülke olarak daha çok kötüye gittiğimizi hissediyorum böyle oldukça.
0: Bu kadar mı görüşleriniz
1: Sadece
0: abi?
1: Bunu evet, bunu söylemek istedim. Teşekkürler bana imkan verdiğiniz.
0: Görüşmek üzere. Saygılar bizden de. Devam ediyoruz yine dinleyicilerimizin telefonlarıyla, çünkü Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde söz milletin köşesinde ve sonu 58'le biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Çağatay Bey merhaba, hoş bulduk.
0: Buyurun.
2: Daha deminki arkadaşın tavrı şeyi açıkçası hiç hoş değil. Yani biz bunu körüklüyoruz. Taraftarlıkla fanatizmi birbirine karıştırıp körüklemeye başlıyoruz. Ben bundan hiç mutlu değilim. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Yani kombinem var. Her maça olabildiğince gitmeye çalışıyorum ve takımımı desteklemeye çalışıyorum. Tribünde bile küfür edilirken, yapılırken etrafımdakilere neden diye soran bir insanım. Ya bu şekilde bir taraftar olmaya çalışıyorum. Özverili takımına sahip çıkan biri olmaya çalışıyorum. Ama yani arkadaşın, daha deminki arkadaşın telaffuz ettiği şeyler ortada sanki savcılık makamıymış gibi, bütün dosyasına hakimmiş gibi Erdem Timur'un hakkında söylediği, ki Erdem Timur şu anda tutuksuz yargılanıyor. Siz de biliyorsunuz. Yani bunlar onun adına da suç teşkil eden şeyler. Bu şekilde bir yaklaşım, açıkçası ben kendim kendi taraftarım için, taraftarlığım için, kendi takımım için, ne başka takımlar için kabul edemiyorum. Bakın, benim en yakın arkadaşlarımdan biri Beşiktaşlıdır, biri Fenerbahçelidir. Ama biz aynı yerde olabildiğince düzgün bir şekilde oturup tartışabiliyoruz. Onları da anlayabiliyorum. Belli başarısızlıklar birikim yapıyor. Onlar da başarı istiyor, şey istiyor. Ama yani Türk futbolunda dönen oyunlar var. Buna da bir şey diyemiyorum. Ama bence hepimiz bir sınırda kalmalıyız. Yani bu sınırı geçtiğimiz zaman, daha deminki arkadaş bence o sınır çok çok geçiyor. Suçlayıcı tavırlar sergiliyor. Yani adli sürecin devam ettiği olaylarda konuşmak özellikle bence çok büyük sıkıntılar doğurabilecek bir şey onun için. Burada bunu konuşmayı yapmak yerine kombinesini, biletini alıp, formasını alıp takımını desteklese, ki Aziz Yıldırım'ı yani gönderen de onlardı, taraftar gönderdi. Şimdi taraftar yine aynı Aziz Yıldırım'ı sahiplenip bir şeyler bekliyor. Adamın elinde sihirli değnek de yok. Bu arada Aziz Yıldırım Fenerbahçe için bence çok büyük bir başkandır. Bütün yatırımlarını, şeylerini Aziz Yıldırım döneminde yapılmıştır Fenerbahçe'de. Yani böyle bir adamı desteklemek yerine şu anda bu yaptıklarıyla Fenerbahçe taraftarı bu tarz konuşmalarıyla bence Aziz Yıldırım'a destek yerine köstek oluyor. Ben bunu izah etmek istemiştim sadece. Bunun için bağlandım. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. İsminizi de alabilir miyim?
2: Umut ben. Umut İstanbul'dan Bey, arıyorum.
0: Sağ olun. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için.
2: Sağ olun. İyi günler.
0: 0212 273 10 10'da bir yandan sizlerin gelen mesajlara da bakıyorum. Dinleyicilerimiz de var. Zafer Yıldız demiş ki Çağatay Hocam, Ren'in Galatasaray'a 3 gol atan, evet, Depol Galatasaray'a teklif sunmuş, doğru mudur? Keşke alsalar demiş. Çok iyi futbolcu Depol bu arada. Hat-trick yaptı. Ama ben Galatasaray'a pek vereceklerini tahmin etmiyorum. İbrahim Bey demiş ki Çağatay Hocam, Lyon gelsin istemezdim ama kura neyse ki ilk maç evimizde, bana göre ilk maç sahamızda olduğu için avantaj demiş. Ben de sevgilerimi iletiyorum. Volkan Bey diyor ki Kartal'dan Fenerbahçe ve Fenerbahçeliler kimseye, herkes kendi takımına bakmalı. Galatasaray onu bunu dedi. Bize hiçbir yararı yok. Mesajı yollamış. Hattımıza da bakıyorum. Evet, dinleyicilerimiz arka arkaya bekliyorlar. Sıradan yine devam edelim. Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde 0212 273 10 10 sonu 57 ile biten dinleyicimiz var hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar hocam.
0: Tanıyalım sizi lütfen.
3: Fatih Tan hocam.
0: Buyurun Fatih Bey.
3: İstanbul'dan. İsra'nın babası. Hatırladınız mı?
0: Evet evet, hoş geldiniz. Nasıl İsra, iyi mi?
3: Selam, iyi hocam, iyi ya, daha iyi olur inşallah onunla. Bakalım işte antrenmanlar falan filan devam ediyor vefada.
0: Süper.
3: İyi gidiyor işte.
0: Şey diyecektim hocam, ya güzel ben
3: takip ediyorum sizi sürekli, zaten sürekli dinliyorum da hocam. Biraz önceki arkadaşlar aslında biraz isyan demeyelim de biraz da ben yansın etmek istiyorum. Aslında biz son samimiyelim ya, aslında beraber kardeş bir şekilde ilerlesek bizim ülkemizde futbol daha da gelişir, daha da iyi olur diye düşünüyorum. Ama bir de şey var mesela hocam, üç platformu var eski adını Twitter. Dün bir videoya denk geldim. Bu Trabzonspor'un ilk futbolcu oldu.
0: Sesinizi çok net hocam, alamıyoruz. Birazcık iyi. Uzaktan konuşabilir misiniz? Evet, hocam. Yani uzaktan gelince sanki biraz daha net. Evet, biraz daha iyi.
3: Ben şey diyecektim hocam. Dün X var ya.
0: Tamam, şimdi gayet Twitter. Net duyuyoruz.
3: Hı-hı. Ha, orada bir tane videoya denk geldim hocam. Orada mesela Salah, Trabzonsporlular yapmış herhalde. Salah'ın şeyi var, büyük bir kamyonun arkasında resmi var. Hepsi önünde secde etmiş. Yani bu ne kadar doğru sizce?
0: Siz ya bitirin, bitirin.
4: Salah tamam çok.
0: Evet ben çok de gördüm zaten oldu. Sosyal medyada. Trabzon'da geziyor. Üç tarafı LED dolanarak.
3: Evet, yani bu ne kadar doğru sizce bilmiyorum ama bana biraz pek doğru gelmiyor. Ülkemiz adına biraz küçük düşürücü diye düşünüyorum. Hani koskoca bir Trabzon hem bir şehrin takımı hem ülkemizi Avrupa'da temsil ediyor. Hani bu şekilde lanse etmeleri hoş değil. Salah olur olmaz. Hani ülkemizde ve dünyada Salah kadar çok çok daha iyi topçular da var, futbolcular da var. Onları da getirebilirler ama hani bunlara gerek yok diye düşünüyorum. Öbür taraftan Fenerbahçe'nize gelirse hocam size Sturmgraz'ı eleyebilir miyiz?
0: Bence Fenerbahçe'nin Sturmgraz'ı eleyeceğini düşünüyorum.
3: Ne bileyim hocam bana da biraz zor gibi geliyor ya. Daha takım tam hazır değilmiş gibi geliyor.
0: Ya yani çok genç bir takım Sturmgraz'ı... yani yaş ortalaması 20-22 olan bir takım.
3: Evet bizim de biraz yüksek.
0: Sadece kaptanları var 10 numara olan. İyi futbolcu olarak tek o var. Zaten takımın teknik direktörü de bildiğim kadarıyla 34 yaşında. Ama ben Fenerbahçe'nin Lyon'la bir sonraki turda karşılaşacağını düşünüyorum şahsi fikrim.
3: Bence de Lyon çıkacak gibi geliyor. Lyon eler gibi geliyor ama Lyon da eleriz diye düşünüyorum. Ya hayırlısı olsun. Bir de hocam bizim Vefa Spor demiştim ya size. Ne zaman müsait olursunuz? Onda var canlı hem de bir sözünü alalım dedim.
0: Tamam programdan sonra müsait olurum. Lütfen Instagram üzerinden de yazın.
3: Tamam
0: olur mu?
3: Hocam.
0: Fatih Bey.
3: Tamam hocam çok
0: tamam,
3: teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek
3: size.
0: Üzere çok hoşça kalın.
3: Sağ olun iyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek
3: selam
0: üzere sağ olun
3: hocam.
0: Çok çok selamlar. Yine sıradan devam ediyoruz. Bakalım sonu kaçla biten dinleyicimiz? 49'la biten dinleyicimiz. O da uzun zamandır bekliyor. Kusura bakmasın lütfen. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: İyi yayınlar diliyorum.
0: Buyurun.
5: Ben de demin bağlanan o Erdem Bey'i eleştireceğim. Aslında bağlanmayacaktım. Kendisinin de elinde belge bilgiler varsa buradan da söyleyebilir. Savcılığa da verebilir. Aksi halde büyük suç işliyor. Bakın ben 28 yıldır taksiciyim İstanbul'da. 28 yıldır. Gelsin benim telefonumu verin ona. Ben birebir anlayacak çok şey anlatacağım ben ona. Neden? Tribünün lideri benim kapı komşum. Benim şahit olduğum birçok mevzu var. Hepsi de Fenerbahçe. Yani elinde senin belge bilgiler varsa buradan söyleyebilirsin veya savcılığa verebilirsin. Aksi halde bir suç işliyorsun. Erdem Turun ne yapmış? 3 tane takmıyor. 3 tane olsun benim bir baş parmağını almaz. Bir tane baş parmağını almaz. Madem o kadar hakimsin biz de bilelim ya. Önce aynaya bakacağız. Ben geçen hafta sizi aradım. Bu tür mevzular dedim ki konuşulmasın rica ettim ama maalesef dinleyicilerimiz anlamıyor. Bakın bu program bir fırsat bizim için. Arayalım, eleştirelim, düşündüklerini söyleyelim ama böyle boş atmayalım ya. Lütfen. Bu kadar söyleyeceklerim. Kimsenin vaktini almak istemiyorum. Kolay gelsin.
0: Görüşmek üzere. İyi yolculuklar diliyorum. Yine sıradan devam edelim. Dinleyicilerimize hoş geldiniz diyelim. Sonu 29'da biten dinleyicimize.
6: Merhaba Çağatay Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Buyurun tanıyalım lütfen sizi.
6: İstanbul'dan Özkan ben.
0: Buyurun Özkan Bey.
6: Beşiktaşlıyım. Yani ilk başta şunu söylemek istiyorum. Yani spor, futbol sadece futbol değildir. Yani bunu çok yerde duymuşsunuzdur belki bilmiyorum ama yani kavga etmenin, ne bileyim tartışmanın hiçbir zaman hiçbir faydası olmadı, olmayacak da. Yani futbol kardeşlik, barış, yani bunun için olması daha güzel olur diye düşünüyorum. Bir de Trossard hakkında konuşacağım. Trossard antrenmana çıkmış, ilk antrenmana formayı giymiş, çok yakışmış yani çok sevindik.
0: Evet.
6: İlk maçta oynayamadı Avrupa'da. Herhalde bu ikinci tur maçında da oynayamayacakmış. Bunun sebebini biliyor musunuz acaba? Onu merak ettim. Bir de onu sormak istedim.
0: İlk maçta
6: size.
0: Oynayamayacak?
6: Yani ilk turda oynayamadı.
0: Hı hı.
6: Şimdiki turda da herhalde yazılmamış kadroya. Öyle haberler aldım. Yani okudum.
0: Ben size kesin bununla ilgili hemen bir dönüş yapayım.
6: çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Eğer öyle bir durum varsa Avrupa Kupalarında oynadığından dolayı Beşiktaş'ın Avrupa Kupası'nda oynayamamıştır. Tek aklımıza gelen o, ama şimdi net bir bilgi biraz sonra size veririz, merak etmeyin Özkan Bey.
6: Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere, çok teşekkürler. Yurt dışından bir dinleyicimiz var. Kemal Bey diyor ki, hocam ufak bir örnek. Onaçu 2 sene önce Premier Lig'de bir gol attı. Süper Lig'de gol krallığını oynuyor. Demek istediğim, Salah Süper Lig'e gelirse ve en önemlisi kafasında futbol oynamak olursa ligi süpürür demiş. Köln'den Kemal Bey, teşekkür ediyoruz. Ve yine sıradan devam ediyoruz. 0212 273 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı yollayın. Hem de canlı yayında isminizle birlikte bunları okuyalım. Sonu 70'te biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk. Teşekkürler Çağatay Bey.
0: Buyurun. Sağ olun. Birazcık yüksek sesle rica edeceğim sizden. İsminizi de alayım.
7: Bekir
0: ismi. Bir daha alabilir miyim?
7: Bekir.
0: Bekir Bey.
7: Evet.
0: Buyurun. Mikrofon sizde.
7: Ben DO'yu soracaktım. DO'yu. Galatasaray'ın daha yakın.
0: Valla şu an kimseye yakın değil. Parayı verene daha yakın Bekir Bey.
7: Peki, tamam. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim, görüşmek üzere. Sonu 80'li biten dinleyicimiz var. Sıradan devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
8: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Çağatay Bey. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm.
8: İyi yayınlar
0: selam.
8: Diliyorum.
0: Tanıyalım lütfen sizi.
8: Ben İstanbul'dan Yılmaz. Devamlı mesaj yazıyorduk. Artık bugün nasip oldu aramak.
0: İyi ki aradınız. Onun buyurun.
8: Için, evet, çok teşekkür ediyorum. Ben de bağlandığıma mutlu oldum. Benim amacım bizim takımlarımızın doğru düzgün bir scout ekiplerinin olmaması. Yani bu ekipler neden kurulur? Hiçbir araştırma yapılmadan sadece işte işi bitmiş olan isimlere yönelmek bu bir yani scout ekibi çalışması değildir. Aynı zamanda bizim altyapılarımız, yani biz neden
0: Yılmaz Bey sesiniz gidiyor biraz da çeken bir yerde olursanız.
8: Şu an geliyor mu
0: geliyor,
8: acaba?
0: Geliyor.
8: Şu an geliyorsa tamam, teşekkür ediyorum. Şimdi bazen belli olmuyor hatlardan dolayı. Yani demek istediğim, takımlarımızın altyapıları neden vardır? Yani sadece işte vatandaştan çocuklarını getirdiği işte bir aidat parası almak için mi? Yani sadece spor amaçlı mı? Yani buradaki yetenekli çocuklarımız neden çıkmıyor? Yani neden bir iki tane yılda çocuk kazandıramıyoruz takımlarımıza? Yani A, B, C, D önemli değil. Hangisi olursa olsun. Ya biz bunu ne zaman başaracağız? Yani ya da özümüze ne zaman döneceğiz bilmiyorum. Sizin de bunda bir fikriniz var mı? Sizin en azından böyle bir altyapı çalışmalarınız var bildiğim kadarıyla.
0: Evet evet. Amatör olarak
8: yani, nasıl? Evet, dinliyorum sizi.
0: Şöyle, ya Türkiye'de bir kere hoca anlamında, yetiştirici anlamında ben çok profesyonel anlamda yetiştiriciler olduğunu, hocalar olduğunu düşünmüyorum. Altyapıya eğer inilecekse bence tamamen hani en altına inilmeli bu işin. Profesyonel insanlarla çalışılmalı ve özellikle de tesis anlamında, işte Paris Saint Germain dediğimiz zaman 20 küsür çim sahadan bahsediyoruz. Ama şu anda hangi evet. takımımızın kaç tane çim sahası var? Antrenman yaptıkları 20'nin üzerinde çim saha var yani.
8: Ya işte diyorum ya, bizdekiler sadece yani vatandaştan para almak amaçlı. Yani insanlar da çocuğunda bakıyorsun bir yetenek var aslında, var. Yani bir şeyler bekliyor. Ama yani bizim bunları, kulüplerimizin bunları yani es geçmesi, yani 86 milyonluk bir ülkede biz yani senede iki tane çocuğumuzu çıkartamıyorsa gerçekten bize yazıklar olsun ya. Gerçekten biz anlamıyoruz yani futboldan o zaman. Yani hep sadece isimlere, işi bitmiş olan isimlere yönelim. Bir dünya para verelim. Kulüplerimiz olmuş borç batağında. Biz ondan sonra neyle övüneceğiz? Yani şampiyon olmakla 6 milyon, 7 milyon dolar alıp sadece bir Şampiyonlar Ligi'ne katılalım, İşte oradan 35-40 milyon dolar alalım. Yani bu mu? Amacımız bu mu bizim? Ben onu merak ediyorum. Bağladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Sizinle birebir konuştuğum için de çok mutluyum.
0: Görüşmek üzere.
8: Sağ olun. Kendinize iyi bakın güzel insan.
0: Sağ olun. Hoşçakalın. Yılmaz Bey. O şeref bana ait, o onur bana ait. Çok teşekkür ediyorum. Yine sıradan devam edelim. Bakalım hattımızda hangi dinleyicimiz var? Sonu 69'da biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Millet'in köşesinde.
9: Alo, merhabalar Çağatay Bey.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
9: Kadıköy'den İbrahim Ali Çanakçı ben. Beşiktaş taraftarıyım. 59 yaşındayım.
0: Maşallah.
9: Teşekkür ederim. Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, İnönü'nden de beraber maç seyrederdik. Ne oldu bize acaba? Onu merak ediyorum. Birbirimizden nefret mi ediyoruz? Hayır, nefret etmiyoruz. Hepimiz Türk'üz, elhamdülillah Müslümanız. Ama neden böyle bir kim var bizde? Ben Kadıköy'de çalışıyorum, yaşıyorum ama Beşiktaş taraftarıyım. Fenerbahçelisi de Galatasaraylısı da benim arkadaşım. Kimseye kin duymuyorum. Ama neden bu arkadaşlar böyle kin duyuyor? Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı birbirine. Bilmiyorum. Hepinize yayın için teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Takımlarımıza, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a, ileriki turda Trabzonspor'a başarılar diliyorum. İyi günler.
0: Harikasınız Ali Bey. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere, yine sıradan devam edelim hiç vakit kaybetmeden, çünkü biraz sonra araya gideceğiz. Daha sonra da son yarım saatte sizlerin telefonları var. Bugün sadece sizler konuşacaksınız. Ayhan Bey diyor ki Çanakkale'den selamlar. Beşiktaş bu sezon aradan sıyrılıp şampiyon olacak büyük bir ihtimalle diyor. Yine bakalım buradan İstanbul'dan Serdar Bey. Fenerbahçeliyim, bu turu geçmemiz halinde Sparta Prag Lyon galibiyle playoff oynayacağız. Bence iki takım da biraz oturmuş, Fenerbahçe kadrosu eleyebilecek güçte diye düşünüyorum. Evet, ben de zaten bununla ilgili görüşlerimi bildirmiştim. Sonu 05'le biten dinleyicimiz var, ona da hoş geldin diyelim. Merhaba.
10: Merhaba.
0: Buyurun, tanıyalım sizi lütfen.
10: Ben Celal Üçtaş.
0: Buyurun Celal Bey.
10: Galatasaray taraftarıyım. Şimdi biraz önceki Fenerbahçe arkadaş bağlandı da, yok Galatasaray kara para aktarı, yok Erdem.
0: Bu konulara vallahi yok. Girmesek iyi olur. Çünkü hani ben şu kadarını söyleyeyim. Çok özür diliyorum sözünüzü kestiğim için ama.
10: İstemiyorum ama yani insan biraz da bir utanır yani, aynaya bakar. Yani kendileri çok dürüstmüş gibi. Yani konuşursam şimdi Fenerbahçe buradan köprüye yol olur. Yani insan da birazcık bir utanma olması lazım az çok, değil mi? Yani senin camian, yaptıkların çok temiz olacaksın ki karşı tarafı eleştireceksin. Yani Galatasaray bir şey yapmıyor. Hala bu başarısızlıklarından 12-13 sayıda şampiyon olamaz psikolojisiyle. Nereye saldıracaklarına şaşırmışlar. Ben de bunları anlıyorum. Yani artık çığırına çıkmış, psikolojilerini kaybetmişler. Ama bu kadar da olmaz. Yani elinde bir belgen varsa, bilgin varsa gidersin, açıklarsın. Değil mi? Yani şampiyon alamıyorsun. Ona çamur at, buna çamur at. Yabancı hakem getir olmadı. Yok şöyle oldu olmadı. Bir gecede karar değişti. Küme düşmekten kurtardı. Bunları anlatırsam akşama da konuşurum. Yani her maçınızda penaltı kazanıyorsunuz. Yani bir insan birazcık utanır ya. Söyleyeceğim bana. Yani Galatasaray büyük camiye. Bu tür şeylerle uğraşmaz. Uğraşmaz. Yani istese Galatasaray, biliyorsun maalesef şampiyonlukları Avrupa'nın, Türkiye'nin bir kulübü, taraftarından, şampiyonluklarından, kupalarından. Yani bunları anlatmama gerek yok. Onlar da biliyor ama çekememezlik var. Yani gerek yok. Sen Galatasaray'ın talip olduğu futbolcuya gidip fazla para var deyip alıyorsun, yıllarda bir şey oluyor mu? Olmuyor. Sen bırak Galatasaray'ı takip etmeni. Kendin bir şey üretebiliyor musun? Bu. Yok. Ama bu yok. Bunları söylüyorum. Yani her sene aynı yanlışı yapıyorlar. Kovduğu adam üç kere kovup başarılı olup tekrar dövücü getiriyorlar. Az Yıldırım'ı kovalayıp gönderdiler, gene adamı getiriyorlar. Yani ya ne bileyim, başa sarıyor. Yok ya, gelmez yani. Ama biz rahatız, mutluyuz. Sıkıntı yok, rahatız. Yani, görüşmemi de bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere, çok çok teşekkürler. 0212-273-10-10 bir araya gideceğiz ama sevgili dinleyenlerimiz, şunu da söylemek durumundayım. Sizlerin tabii ki programa katılımı bizim için çok değerli ama işte böyle camiaları karalayıcı, bazı telefon bağlantılarında işte rakip takım camialarına, birbirine yönelik hakaret işitilen ifadeler kullanılması hem bizi hem de yayın ekibini zor durumda bırakıyor. Bunu söyleyeyim. Bu programın amacı, ben her zaman söylüyorum, futbolu konuşmak, fikirleri özgürce paylaşmak ve farklı görüşleri de aynı çatı altında buluşturmak. Eleştiriye sonuna kadar açığız ama hakarete asla. Bu Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor ya da diğer takımlar için de geçerli. Eğer bu konuda hep birlikte gerekli hassasiyeti gösteremezsek, üzülerek söylüyorum ki pazartesi günleri yaptığımız telefon bağlantılarını yeniden değerlendirmek, hatta gerekirse bu bölüme ara vermek zorunda kalabiliriz. Bunun da altını çizmek istiyorum özellikle. Şimdi kısa bir ara, ardından son yarım saatte yine sizlerin görüş ve düşünceleriyle devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın.

0: Dört büyük gündem devam edecek.
1: Yarış başlıyor. Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
5: Evet, bu kez Max'a çok yakın ve starttaki yerini aldı North Shine. Dışarıda kalan tek tay 3 numaralı Horse of Time. Şimdi Horse of Time Max'a yaklaştı. Hours of Time yerine yakın. Hours of Time'da yerini alıyor. Tüm tayların ayaklarının düz basmasını temenni ediyoruz. Taylar hazır. Son kontroller yapılıyor. Beyaz bayrak henüz kalkmadı start hakeminden. Arka taraftan onay bekliyor. Sekiz tay start alacak ve hazır hale gelmelerini bekliyor hakemler. Şimdi arkadan onay geldi. Start verildi ve koşu başladı. 2 numaralı Champions yaklaşık 3 boy kadar, 5 numaralı Last Breath'te 2 boy kadar geciken taylar oldu. İçeride 6 numaralı Oğlum Dora, hemen dışında 7 numaralı Rebel Oof arasında bir lider kuraşı var. 7 numaralı Rebel Oof 1000 metre startleri geçirdiğinde bir boy fark yaptı. İkinciliğe 3 numaralı Horse of Time girdi. 2 boy geride kaldı. İç kulvarda 6 numaralı Oğlum Dora isimli tay. 1 boy geride 4 numaralı Easy Feezy'nin gayretleri var. Sağrısında 800 numaralı North Shine koçunun tek dişi sayı, da ön tarafa hücum etti. 2 boy kadar gerilerinde 1 numaralı Asabi Çocuk. Son 600 metreye bariyerdim de 2 boy kadar 7 numaralı Rebel Oof lider girdi. 3 numaralı Horse of Time'ın 2 boy kadar geride 4 numaralı Easy Fizzy'in içeride 6 numaralı Oğlum Dora'nın gayretleri var. 1 numaralı Asabi Çocuk ve dışında 8 numaralı North Shine. Son viraj dönüldü. İç kulvardaki 7 numaralı Rebel Oof liderliğini koruyor. 1 boy kadar önde ortadan 3 numaralı Horse of Time'ın, 3 boy kadar geriden 4 numaralı Easy Fizzy'nin, dışarıdan 1 numaralı Asabi Çocuğun gayretleri var. Son 200 metreye girildi. Bariyerdim de 3 boy farkla 7 numaralı Rebel Oof isimli tay lider. 3 numaralı Horse of Time saldırıyor. 7 numaralı Rebel Oof kazanıyor. 3 numaralı Horse of Time ikinci. 2 numaralı Champions üçüncü. 4 numaralı Easy Fizzy aynayı dördüncü geçti değerli yarışseverler. 1 numaralı Asabi Çocuk da beşinci oldu. 7 numaralı Rebel Oof Mehmet Kaya ile kazandı.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
6: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son yarım saatimize girdik. Yine sizlerden gelen telefon bağlantılarıyla devam etmek istiyorum ama tabii bugün bir dinleyicimiz bağlandı. O da şimdi mesaj yazmış. Diyor ki Çağatay Hocam, Ümraniye'den Erdem ben. Az önce bağlanmıştım. Bir konuştuğum gündem oldu. Bütün Galatasaraylılar bağlandı. Kusura bakmayın, sizi zor durumda bırakmak istemezdim. İyi çalışmalar diye bir mesaj atmış. O da üzerimde kalmasın. Gerekli şeyleri söyledik. Daha da fazla hani bu konuyu da uzatmak istemiyorum. Çok da mesaj geliyor. Ama sizlerden gelen yine telefonlarla devam edelim. Sonu 66 ile biten dinleyicimiz var. Ona da hoş geldiniz diyelim. Dinleyicilerimizi hattımızda bekletmeyelim daha fazla. Merhaba.
7: Merhaba Çağatay Hoca, iyi yayınlar.
6: Çok teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
7: Tayyip, ben İstanbul'dan, Fenerbahçeliyim. Bilmiyorum o Fenerbahçeli arkadaş ne dedi ama daha sonra en son konuşan Galatasaraylı arkadaşlar ondan pek aşağı kalır yanı yoktu. Yani Fenerbahçeli ile ilgili konuştukları diğer arkadaş ne dedi bilmiyorum ama tabii ki en son konuşan arkadaş da söylemiş olduğum gibi ondan pek aşağı kalır yanı yoktu. Yalnız şöyle, arkadaş arasında biz yaptığımız sohbetleri radyoya taşımazsak tabii ki iyi olur. Şimdi hem sizi hem radyoyu zor durumda bırakmak istemez herhalde şimdi. Arkadaş arasında birbirimize takılabiliriz bu konularda. O arkadaş sohbeti birbirimizi kızdırmak için ama buranın bir radyo istasyonu olduğunu unutmamak lazım. Ve ağzımızdan çıkan sözlerin yani bize geri dönebileceğini de düşünmek lazım. Elimizde bir kanıt belge yoksa tabii ki hiçbir kulübü suçlayamayız, hiçbir kurumu suçlayamayız yani. Dün Sayın Başkan Aziz Yıldırım konuşmaları divanda, cumartesi günü daha doğrusu. Ya Çağatay Hoca, bu yani sosyal medya o kadar çok kirlendi, özellikle de X'te görüyorum bazen, karşıma çıkıyor, girmek bile istemiyorum artık. Yani herkesin işte rakip takıma, rakip kişi, yani hakaretler orada. Acaba bu sosyal medya TC kimlik borusuyla açılamazdı yani, bilmiyorum. İnsanlar orada troll hesaplar açıp ağzına geleni söyleyebiliyorlar. Çok çirkin ifadeler de kullanıyor. Sayın Başkan çok haklıydı. Mahkemeye vereceğini söyledi. Bilmiyorum, ben ilk defa duydum o bahsetmiş olduğu kişileri ama yani bilmiyorum, gerçekten çok çirkin, küçük bir 12-13 yaşında bir kız çocuğu üzerinden algı yapılması gerçekten hiç hoş değil. Sayın Başkan söylemiş olduğum gibi sonuna kadar haklıydı. Fenerbahçe'nin önemli olan önce bu turu geçmesi. Ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama
6: Sturmgraz için mi konuşuyoruz yoksa?
7: Evet, Sturmgraz için. Ben önce Sturmgraz'ı bir geçelim. Sonrasında diğer şeye bakarız. Çünkü Fenerbahçe şu an tam hazır değil. Yani en hazır olarak Beşiktaş'ı gördüm. Yani Beşiktaş da tam hazır değil ama Fenerbahçe'nin hazırdan biraz daha iyi. Takım oyunu olarak da daha hızlı oynuyorlar. Daha hırslılar. Fenerbahçe yıllardır şu hırsı göremedik. İsmail Hoca da çok garip açıklamalarda bulunuyor. Yani Fenerbahçe'nin için öncelikli olan bu tur, sonrasında da santrafor transferi yapılırsa, eksik bölgeler alınırsa bu sene Şampiyonlar Ligi'ne neden girmesin Fenerbahçe? Son yıllarda playoff'ları hiçbir takım geçemedi ama eşleşmelerde 3 tane karşılaşma oynuyoruz yani ikinci olan takım. Bu sene ben biraz şanslı olduğumuzu düşünüyorum kurallarda. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Yani geçilemeyecek takımlar değiller.
6: Evet, bence de geçilebilecek takımlar değil. İnşallah tüm takımlarımız geçer, ülke puanına da katkıda bulunur. Söylediğiniz gibi TC kimlik numarası ile ilgili
7: önelim oynamayız inşallah ikinci olan takımda.
6: Evet. TC kimlik numarası ile ilgili X üzerinden katılanlar sosyal medyada özellikle, bunlar artık bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Zaten herhangi bir küfür olduğunda artık direkt mahkeme yoluyla devlet üzerinden bu konular devlete yönlendiriliyor. Söylediklerinize katılıyorum. Yani burada kim olursa olsun insanların değerleri var. O değerler üzerine de asla gidilmemeli. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum yayınımıza.
7: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
6: Yine bakalım dinleyicilerimizden Özgür Can başlıyor ki futbolumuz bir kaos içinde, biz futbol sever değil takım severiz, sevdiğimiz takım ne yaparsa doğrudur gözüyle bakıyoruz, maalesef dünya bir pozisyona penaltı diyor, rakip takımın taraftarı göz göre değil diyor, futbol severlik bu değil demiş. Yine bakalım buradan İsimler tabii yazılmadığı için ben WhatsApp profiline giriyorum. O yüzden öyle bir zaman kaybı oluyor. Eyüp Bey diyor ki Çağatay Bey, müzede bir UEFA kupası var. 4 yıl üst üste şampiyonluk var. Daha ne olsun?

0: Hepinize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Selam aleyküm Çağatay abi. Nasılsın?
0: Sağ olun, buyurun.
1: Çağatay abi, ben demek ki arkadaşa futbol üzerinden bir şey söylemek istiyorum.
0: İsim neydi?
1: Mesela ben en son Fenerbahçe'nin maçını izledim. Ondan sonra ben polemiğe girmeyeceğim. Ben sadece futbol konuşacağım. İşte en son Fenerbahçe'nin maçını izledim abi. O eledikleri maçta. İleride Asensio, Talisca, İrfancan. Bu üçü pres yapmıyor abi. Yani Fenerbahçe bununla Şampiyonlar Ligi'ne giderse işi çok zor. Kerem zaten çok çok kaybediyor. Bence daha sonra o şekilde söyleyene kadar kendi takımındaki taktiği ve gönderilmesi gereken futbolcuların nasıl gönderilmesi gerektiğini düşünsün. Ben şimdiye kadar o kadar bağlandım. Fenerbahçe ile ilgili kötü bir şey de söylemedim abi, biliyorsun. Kendi takımıma gelince abi, Abdülkerim'in yerine acil bir sol stoper lazım. Ben sana her bağlandığımda söylemiştim abi, Abdülkerim'in yerine sol stoper lazım diye. Son iki maçta da görüyoruz ki
0: yaptı, evet.
1: Yani yeterli değil. Şampiyonlar Ligi'nde Abdülkerim'le oynarsak yani vay halimize diyorum. Yani başka bir şey demiyorum. Çünkü ben her maç izliyorum abi. Abdülkerim yani çok hata yapan birisi. Yani canlı bomba değil abi. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra abi bence bir 10 numara lazım. İyi bir 10 numara. Yeni gelen Upoçuk'u abi hiç beğenmedim ya. Çok temposuz. Adam sağda kayboluyor. Sanki yani böyle 40 yaşında gibi koşamıyor, edemiyor. İyi bir forvet lazım abi ondan sonra. Bir de abi sol bek de olabilir ya. Bilmiyorum. Kazımcan gider mi gitmez mi? Onu da tam bilmiyorum ama. Görüşlerim bunlar abi. Allah razı olsun. Yayın aldığın için teşekkür ederim. Ortamı fazla gelmeye gerek yok arkadaşlar. Herkes kendi takımıyla ilgili yorumları yapsın. Hepimiz kardeşiz. Kimse kimsenin kalbini kırmasın. Yani hepimiz aklı başında insanlarız. Öyle değil mi Çağatay abi?
0: Evet evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Görüşürüz abi. Allah'a emanet.
0: Görüşmek üzere. İyi günler. Evet, yine bakalım, dinleyicilerimiz ardı arkasına aramaya devam ediyor. Evet, kırıcı olmadan konuştular, lakin burada inceliğin çok önemli demiş. Teşekkür ediyor. Yunus Bey'e de ayrıca teşekkür edelim. Yine bakalım. Lütfi Yılmaz'ın mesajına teşekkür ediyorum. Hattımızdaki dinleyicilerimizi bekletmeyelim. Bir yandan da onlara da söz verelim. Sonu 89'la biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz. Dört büyük gündemde söz milletin köşesine. Buyurun. Evet, hattan düştü herhalde. Diğer dinleyicimizle devam edelim. Sonu 02 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Alo, merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Buyurun, tanıyalım lütfen sizi.
2: İsmim Batuhan, İstanbul'dan katılıyorum. Ben de futbolla alakalı birkaç kendi düşüncem var. Onu belirtmek istedim. Tabii ki hiçbir taraftarın kalbini kırmadan, sonuçta futbol bir kardeşlik, dostluk, bir birlik, beraberlik. Yani özellikle bu Avrupa maçlarında çok dikkatimi çekiyor. Çünkü futbolda mesela diğer takımlar sanki Avrupa'da, yani Türk takımlar nezdinde konuşuyorum, birbirlerinin düşmanıymışım gibi bir izlenim veriyorlar. Ama en çok Avrupa'da birbirimizi desteklemeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
0: Bu kadar mı Batuhan Bey?
2: Yani düşüncelerim kısaca bu kadardır. Hani ilk yayına katılmak isteyen diğer arkadaşlarıma da engel olayım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ankara'dan Aydın Bey, rakip takımın başkanı ve yöneticileri hakkında konuşmak yasaklanmalı. Herkes kendi takımını konuşmalı. Birçok beyefendi, kendi bilen taraftar var. Onlardan zarar gelmez. İyi yayınlar demiş Ankara'da. Selamlarımızı gönderelim. Şu algıyı, rakiplerimize bakıyoruz. Gerçekten eşleri olmayan takımlar, ama sahadaki oyunlara bakıyoruz. Sanki karşı takım, bizim ülkenin takımı var, kendileri de rakip takımmış gibi oynuyorlar. Avrupa'da inşallah dört büyük takımımıza gidebildiği yere kadar gideceğiz. Adımızdan söz ettireceğiz. Sizler de seviliyorsunuz. Ayhan Ünal'a çok teşekkür ediyorum. Evet, birçok mesaj da geliyor. Mümin Bey, hocam adım Mümin. Böyle kötü kelimeler konuşan ya da asılsız iddialarda bulunan konuşanları direkt uyarıp telefonlarıyla sonlandıralım. Daha kolay yayından vazgeçelim.

Geçmeyin lütfen demiş. Artık evet, programın da sonlarına geldik. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar da yazıyorlar. Trabzonsporlu taraftarlar da. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Trabzonspor Ferencvaros Gornik Zabze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Onun da sorusu olduğu için buradan tekrar cevap vermiş olalım. Bugünlük bu kadardı. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık. Yarın saat 14'te Türkiye'nin en çok tercih edilen spor radyosunda, kendi saat diliminde en çok dinlenilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın. We'll be right back.

0: Büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Yani harcayalım da ne olacak? Yani bundan sonra ne olacak? Yani Fenerbahçe'nin söz konusu olan Fenerbahçe'nin geleceği, hepsini bir arada yürütmek lazım. Saadettin Saran konusunda da valla burada özellikle gerek taraftar meselesi, gerekse genel kurulunun büyük çoğunluğu özelinde bunu söyleyeyim. Saadettin Saran'a dediler ki sat baba, ne var ne yok hiç sorun değil. Sen bütün parayı istersen harca, yeter ki şampiyon yap. Saadettin Saran da bu gücü buldu. Şampiyon yapamadı. Paraları harcadı. Zaten bunu bu arada Aziz Yıldırım söylüyor. Defalarca da seninle burada konuştuk. Gelecekten harcanan paranın ne olduğunu, ben 130 milyon euro civarında olduğunu söylüyordum. Bunda ben uydurmadım. Kulübüne aktardığı bilgilerden yola çıkarak bunu söylüyordum. Aziz Yıldırım da çıktı bunu söyledi. Ve diğer yandan şu da bence ortaya çıktı. Aziz Yıldırım dedi ya en son Adem Köz'e, yani siz devam etseydiniz Nisan'da lisans alamazdınız diye. Evet. Lisans meselesi de işte bu kulüp lisansı var ya, ödemeler, temiz kağıdı vesaire, onlardan bahsediyor. Ve bu divan toplantısının ve bütün bu sürecini ortaya çıkardığı bir şey daha var. Zaten Saadettin Saran geldiğinde yaptığı işlerden bir tanesi Maltepe arazisini durdurmaktı. Bunu yapmadılar biliyorsun. Bizim, kendisi de söyledi, bizim hedefimiz şampiyonluk, herhangi başka bir yere başka bir harcama, inşaat yapmayacağız dedi. Hatta bu konuda Ali Koç tarafı da özellikle yani bu işin Fenerbahçe açısından önemli olduğunu ve devam etmesi gerektiğini söylüyordu. 7-8 milyon euro geçen yıl özelinde söylüyorum. Fenerbahçe harcası o inşaatlar devam edecekti. Durdurmuşlardı. Böyle bir durum vardı. Aziz Yıldırım özelinde tekrar oraya geleceğim ama şu bence bir kez daha ortaya çıkıyor. Eğer Saadettin Saran, bak çok açık ve ne söyleyeyim, bu tablo bence ortaya çıkıyor. Ya işte bu davalar meselesi falan. Bak her şeyi açık konuşacağız. Kamuoyu önünde her şeyi açık konuşacağız. İşte baskı yapıldı gitti. Hep böyle biliyorsun, adı adres verilmiyor ama hep böyle bir arkadan böyle bir hava yaratılıyordu. Eğer Saadettin Saran bu sene kaynaklarla ilgili sıkıntı yaşamayacağını düşünseydi bence o görevde kalmaya devam ederdi. Ben diğer yandan, çünkü abi aklın yolu bir şey söyleyeceğim sana. Sen herhangi bir davaya, şahsi davalarından bahsediyorum. Saadettin Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran olarak mı girmek istersin? Yoksa Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran olarak mı girmek istersin? Kimse kimseyi kandırmasın. Saadettin Saran kaynak sorunu olacağını düşündüğü için geldi. Harcadılar ki ne yaptıklarını da zaten biliyorlar. Çıkıp kürsüde de bunu anlattılar. O yüzden konu para meselesi. Şimdi Aziz Yıldırım da diyor ki ben bu sene evet harcıyorum. Zaten söyledi. 140 milyon euroluk operasyon yaptı. Şimdi Aziz Yıldırım yeni sezonda gitse, yani sezon sonunda bıraksa gitse, bu 140 milyon yıllara yayılan paralar, doğru mu?
3: Evet.
2: Doğru. Gelecek olan başkan ödeyecek. Aziz Yıldırım'da şu sorumluluk var, şu bilinç var. Ali Koç'ta da bence bu vardı. Yani tamam bunları yapıyoruz da bundan sonra ne olacak peki kardeşim? Yani tamam biz burada görevdeyiz. Belki devam etmeyeceğiz. Peki gelecek olan kişiye de en azından elle tutulur bir şeyler, yeni kaynaklar yaratmak gerekir. Sorumluluk sadece çünkü elde ne var ne yok parayı bas götür değil. Aynı zamanda kulübün sürdürülebilir hale gelmesi önemli. Ben burada Aziz Yıldırım'ın motivasyonunun bu olduğunu düşünüyorum. Yani. Zaten bak abi şimdi çok oraya girmek de istemiyorum ama Burçin Bey çıktı biliyorsun.
3: Girelim ya.
2: Şeyi anlattı. İlk kürsüye çıktı. Sonra Orhan Bey çıktı. Çeşitli savunmalar yaptılar. Yaptıklarını anlattılar. Söylediler. Ya Burçin Bey dedi ki biz dedi bu gelecekten harcanan paralar konusunda işte çoğunluğu işte TL bazı anlaşmalar vardı. Önden aldık çünkü zaten TL olarak kalırsa bu paralar değerini yitirecekti bağlamında bir şey söylediler. Aldınız bankaya faize koysanız TL'ye bayağı faiz veriliyor.
3: Tabii canım.
2: Verilmiyor mu? Veriliyor, yani Aziz'in de zaten güldü orada. Özetle.
3: Ya iyi bir savunma özetle, değil o zaten ya.
2: Ya şimdi şöyle, bu da mesela ortaya çıkacaktır. Çok konuşuldu. Geçen bizim Murat Aşık'la yayında da bunu konuştuk. Saadettin Saran göreve geldikten sonra bu kulübe verilen paralarla ilgili olarak çok şey konuşuldu. Bunu ilk Serdar Çelikler söyledi. 40 milyon euro diye. Ve verildi diye. Ben de bunu arıyorum. Yani o zamanlar kim, hani bu açıklama nereden yapıldı diye. Bu bilgi bir tek şeyde var. Bunu bir tek Serdar Çelikler söylemiş. Ben de aradım Serdar Çelikleri. Dedim abi böyle böyle ya, sen bunu söyledin ya dedim şu vakitte. Evet dedi, 40 milyon. Sonra da yani bunun başka bir kaynağı yok. Çünkü Serdar Çelikler kalkıp da kendi bunu söyleyecek hali yok. O günkü idarecilerin söylediği bilgiyi aktarıyor. Sonra o 40 milyon bir daha hiç konuşulmadı. Sonra düştü 17,5 milyon evet. Euroya. Şimdi bu arada para verme meselesi de şu. Bunlar kulübe hibe mi edildi yoksa borç olarak mı? Yani Saadettin Saran'a borç, Burçin Bey'e borç gibi mi yansıtıldı? Bunları da önümüzdeki dönemlerde hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki divanda bunlar da açıklanacaktır ama görüntü şu ki geride kalan dönemde mevcut yöneticiler para koymadılar. Mevcut kaynakları harcadılar ki Saadettin Saran açısından da onu söyleyeyim. Gerçekten de Fenerbahçe'nin en bol kaynaklarının olduğu dönemde kısmetli bir şekilde bu göreve geldi. Bu harcamaları yaptı. Çok rahat davrandılar. Çok özgüvenli davrandılar. Nasıl olsa elimizde bu kaynaklar var. Harcayalım. Şampiyon olursak ne güzel. Olamazsak zaten bırakacağız. Noktasına bence mesele bence gidilmiş. Kante sözleşmesi de bunu anlatıyor. Kante ile sözleşme yapılıyor. 16 milyon euroluk Kante'nin maaşı var. Aziz Yıldırım da söyledi. Beni bildiğim 16 milyon euro. Yani 11 artı 5. 5 milyon euro imaj hakkı. Eğer bu imaj hakkından Kante bu paraları bulamazsa Fenerbahçe Kulübü bu parayı ödemek zorunda. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili de kaygılar taşıdığı için bence bu özellikle gayrimenkuller konusunda çok baskın bir şekilde ilerliyor ve bunu da anlatıyor. Ha bunlar da sonuca bağlı. Bunlar anlatılır da bir de eyleme bakmak lazım. Eylemde neler var? Geçmişte bunları yapmıştı. Şimdi tekrar bunları yapıyor Aziz Yıldırım.
3: Bak, günün sonunda ben de Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'ın kartlarını çok açık oynadığını düşünüyorum. Hatta Ertan Torunoğulları'nın Ahmet Konanç YouTube kanalına verdiği röportajda söylediği bize yetkiyi versinler aldığımız bütün oyuncuları aynı paraya satarız demesi üzerine Aziz Yıldırım kalkıp dedi ki yetkiyi veriyorum gelin Kante'nin bu maaşını der. Ödeyecek
2: ve
3: takımları bulun diye. Ben Ertan Torunoğulları'nın buradaki tavrını ve tarzını çok merak ediyorum. Ne diyecek? Sonuçta Aziz Yıldırım'a bir cevap vermesi gerekir diye düşünüyorum. İkinci konuda şu var abi. Bir şey diyecektim unuttum bak. Bu konuyla ilgili.
2: Divanla ilgili olarak.
3: Divanla ilgili bir şey söyleyecektim Ertan Torunoğulları ile ilgili.
2: 3 ay sonraki divanda Aziz Yıldırım daha detaylı açıklama yapacağım dedi. Onu da göreceğiz.
3: Onu söyleyecektim. Mesela sizin yaptığınız programda Murat abi de söyledi bunu. Bir sonraki toplantıda bence Fenerbahçe'nin yaşayan tüm başkanları da orada olmalı. Ben Saadettin Saran'ın da orada olup çıkıp eski başkan olarak sonuçta bir soru soruluyor. Evet. Temsilcileri çıkıyor ama başkan olarak kendisinin de eski başkan olarak kendisinin de burada cevap verip kamuoyunu ve Fenerbahçe camiasına açıklama yapmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü
2: aynı kanaatim sorumluluk da bunu gerektirir.
3: Yani
2: şimdi katılır mı gitti, katılmaz mı göreceğiz.
3: Yaptım gitti olan oldu hadi bay bay demek çok sağlıklı bir düşünce değil bence yani.
2: Ama yapacak da bir şey yok. Fenerbahçe kurulu genel kurulu yetki verdi. Arazilerle ilgili yetki verdi. Yasal olarak Saadettin Saran kendi dönemine ait bir işlem yaptı. Gelecekten kaynakları da kullandı. Bunu da zaten söylediler. Yetki verilmiş. Saadettin Saran da geldi bunu yaptı ve gitti. Ama tekrar söylüyorum. Eğer kaynak sorunu olmasaydı ben Saadettin Saran'ın görevi bırakacağını şampiyon olamadı ya Fenerbahçe.
3: Evet.
2: Hani seçime gidilsin baskısı olsa da istese gitmezdi.
3: Tabii.
2: Görevini tamamlardı.
3: Peki.
2: Yani şunu söyleyebilirdi. Yani Fenerbahçe'de de bu olurdu. Kardeşim yani geldi zaten bir ay bir sene bile bir sezon bile görev yapmadı. Biz bu şansı verelim zaten bir sene daha görev yapacak yapamazsa gidecek diye. Görüntü o bence. Yani Aziz Yıldırım son cümlesinden çıkan sonucunda ben bu olduğunu düşünüyorum açıkçası Muzaffer.
3: Peki buradan Divan Kurulu'nda şu cümleyle devam etmek istiyorum ki en dikkat çeken cümlelerden biri soydu. Aziz Yıldırım çıkıp dedi ki bu hafta içerisinde bir santrafor alacağız dedi. Bunun haberini verdi. Bu da tabii doğal olarak gündem oldu. Fenerbahçe'de bir santrafor alınacak mı alınmayacak mı konusu çok fazla konuşulurken başkan çıkıp bu transferi yapacağız herkes rahat olsun dedi. Sonraki transferlere de bakacağız dedi. Buradan istersen transfer gündemine
2: geçelim.
3: Santrafor konusu istersen orayla başlayalım.
2: Başlayalım. Fenerbahçe bir zaten şöyle şimdi orada meseleyi şuradan almak lazım. Şimdi Fenerbahçe'deki planlama şöyleydi. Kenar oyuncusu kanat forvet birinci öncelik buydu. Arkasına hani bu zaten Aziz Yıldırım da altını çizdi. U23 kriterine uyan
3: evet.
2: Bir oyuncu transferi daha yapabiliriz demişti. Ben Fenerbahçe'nin özellikle o bölgeye iki transfer yapacağını daha önce bu yayınlarda konuşmuştuk. Ama iki transfer Fenerbahçe'ye yapacak. Bunun ana oyuncusu kenar forvet mi olacak yoksa öndeki oyuncu mu olacak konusu önemli bir soruydu. Bendeki ilk bilgiler şuydu. Fenerbahçe Leao transferi için hı. Bir ayrı uğraştı. Oraya da birazdan geliriz. Orayı alıp ardından Vedat'ın yanına ya da Vedat'ı yedekleyecek bir golcü meselesi Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Şimdi özellikle Leao transferindeki süreç Fenerbahçe'yi biraz daha ki Aziz Yıldırım da bunu söyledi. Bu arada Aziz Yıldırım'ın anlattığı hikayeden yani golcü meselesinden Leao'yu almayacak diye bence bir sonuç çıkmıyor. Yani kanat forvet sonucu çıkmıyor. Ama şu sonuç çıkıyor. Aynı zamanda odaklar da oraya gidiyor. bir tane de merkez oyuncu yani, evet, merkezde bir santrafor daha doğrusu Fenerbahçe alacak diye. Şimdi konuşulanlar şunlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu Cirasimi, bu konu zaten Fenerbahçe'de uzun süredir gündemdeydi biliyorsun. Ta seçim döneminden beri gündemde olan konulardan bir tanesiydi. Ama Cirasi'de iş askıya alınmıştı. Çünkü Fenerbahçe önceliğini özellikle Ake ve Vedat ve şey geldikten sonra, Ake geldikten sonra Greenwood'a vermişti ve evet, Greenwood transferini bitirdi. Hatta o dönemde konuşulan Greenwood mu yoksa golcü mü ya da Cirasi mi, isim olarak söylüyorum, Greenwood deniliyor ve oraya gidilmişti. Şimdi Leao transferinde bu yaşananlar var. Vedat'ın bir sakatlık konusu oldu. İster istemez orada Fenerbahçe mutlaka onu yedekleyecektir. Ama temel konu da şuydu. Alınacak oyuncunun Vedat'la birlikte aynı anda sahada olması konusu. Yani Fenerbahçe bu kadar büyük bir yatırım yapacak. O yüzden iki oyuncunun da aynı anda sahada olması. İşte o yüzden kanat forvet daha makul ve mantıklı geliyordu. Bu gündem var mı? Bence var. Birazdan Leo meselesine geliriz. Ama onu şunu söyleyeyim. Son edindiğim bilgiler, Fenerbahçe şu an 40 milyon euroyu Milan'a verirse bu transferi bitiriyor.
3: Leo'yu alıyor.
2: Yani. Leo'yu alıyor. Ama burada Fenerbahçe'nin gördüğüm kadarıyla yaptığı şey şu. Mutlaka değerlendirme yapılıyor. Biz önce bir golcü mü alalım yoksa kenar forvet mi alalım? Şimdi gördüğüm kadarıyla konu önce golcüye gitmiş. Peki bu golcü kim? Cirasi mi? Şimdi birkaç gün önce Cirasi'nin menajeri arıyor. Bizi alın diye. Yani onlar hazır.
3: Biz bekliyoruz diyor.
2: Onlar hazır. Çünkü daha önce yine konuşmuştuk bunu. Dortmund galiba bu şeyi alıyor. Aslani'yi alıyor.
3: Aslani'yi alacak deniliyor.
2: Hoffenheim'dan onu, evet, almaya çalışıyormuş. Ama para da lazım. İşte gördüğün gibi her kulüpte para ihtiyacı var. Cirasi'yi satmaya çalışıyorlar. Muhtemelen orada koşullar oluştu. Cirasi konusu Fenerbahçe açısından bir ay önce, ne bileyim, toplam maliyette örnek olarak veriyorum. Toplam maliyette bonservis oyuncunun alacağı ücret üzerinde söylüyorum. Diyelim ki 50-60 milyon euroysa muhtemelen orada %10, %15'lik bir indirim noktasına daha doğru gelmiş görünüyor. Şimdi Cirasi'nin menajeri bizi alın biz hazırız noktasındaysa eğer, Fenerbahçe'nin burada eli güçlü. Ama bu golcü Cirasi mi? Şimdi bir golcüden bahsediliyor, tamam mı? Ama isim konusunda Cirasi mi diye sordum. Hayır diyorlar. Ya da bekleyin diyorlar. Yani net bir şekilde böyle Cirasi ismi çıkmıyor. Ve fakat konuşulan isimler var. Pavlidis diyen var. Vlahovic diyen var. Bu Japon golcü meselesi ben çünkü bir duymuştum. Bugün Murat Aşık'la Spor Sicilya'daki yayında bir anlatmış. Yani Fenerbahçe'nin masasında zaten en son 3 tane oyuncu vardı. 3 tane golcü. Golcü. Yani merkez oyuncu.
3: Vardı.
2: Bunlardan
3: vardı.
2: Bir tanesi olacak. Bunlardan bu bir tanesi olacak. Ama bu golcü Cirasi mi anlatılan? Hayır, onun önünde başka bir oyuncu var. Bu Pavlidis mi? Bilmiyorum. Söyleniyor. İddiaları söylüyor.
3: Vlahovic ismi de çok
2: gündemde. Vlahovic ismi de dönmeye başladı. Bir bakarsın çantadan şey çıkar. Şapkadan. Japon ya da çantadan. Golcü. Japon forvet ya da Sörlüt. Ama Fenerbahçe bir golcü alacak. Sadece bu golcüyle mi bu iş bitecek? Belki de şöyle bir plan yapılıyor, onu da söyleyeyim. Yani Kerem'in özellikle Pavlidis'le Benfica'da, yani örnek olarak veriyorum, Benfica'daki uyumundan ötürü belki de Fenerbahçe, ya bir böyle bir durum var, biz buna odaklanalım, Kerem'i de daha etkin kullanmış oluruz. O yüzden önceliği golce vermiş olabilir. Ama şu da konuşuluyor Fenerbahçe'de. Şimdi Leo için 40 versek alırız konusu var ya.
3: Evet.
2: Bu arada Fenerbahçe'de benim gördüğüm orada bir özgüven var.
3: Yani ne anlamda bir özgüven bahsediyorsun?
2: İstesek hallederiz özgüveni var Fenerbahçe'de şu anda.
3: Anladım.
2: Ama Leao'ya 40 vermek mi? Yoksa önce işte 30'luk bir paketle golcü mü bitirmek? Şu galiba şu, yani hissiyatımı da söyleyeyim. Golcüyü alıp Leao konusunu biraz zamana yayıp, çünkü Fenerbahçe'nin de orada Leao transferinde bazı hamleleri var. Birazdan oradaki son detayları da aktarırım. Aziz Yıldırım da bunu söylediği için herkes oraya ister istemez dikkat çekildi. Şu anki gündem bu, ama Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın bir tarzı var. Sağ gösterip sol vuruyor biliyorsun.
3: Vuruyor yani.
2: Transferde. Bu konuşulan isimler dışında başka sürpriz bir isim çıkar mı? Onu da göreceğiz. Ama yani 30 milyon euro bandında bir golcüden bahsediliyor. Bu kim? Valla söylemiyorlar
3: yani
2: onu söyleyeyim.
3: Yani şimdi şöyle benim aklıma şöyle bir şey geliyor.
2: Yani sen o ismi alamadım abi onu söyleyeyim.
3: Greenwood transferiyle özellikle, alakalı.
2: Özellikle özür dilerim. Girassi mi diye sordum.
3: Tamam onu
2: yani
3: söyleyecektim.
2: Değil gibi bir yanıt veriyor. Bakarsın Girassi çıkar
3: i̇şte
2: onun içinde.
3: İşte onu demek
2: içinde.
3: İstiyorum. Sen Greenwood'la alakalı da konuştuğunda başkanın sana şöyle bir lafı vardı hatırlıyorsun. Burada yayınlarda da söylemiştim.
2: Bu arada söyleyeyim. Ben başkana sorup da burada söylemiyorum.
3: Anladım.
2: Onu söyleyeyim. Bu... Golcü meselesini konuşmadım.
3: Yani böyle bir strateji izliyor aslında Fenerbahçe yönetimi. Yani bir isim sorduğunuzda siz genellikle evet ya o oyuncuya yakınız demek yerine hayır deyip sonrasında oyuncu getiriliyor.
2: O da olabilir. Yani o da bir strateji olabilir.
3: O yüzden ben
2: olabilir.
3: Nedense Girassi isminin diğer isimlere göre daha önde olduğunu düşünüyorum. Japon forveti soranlar var santraforu.
2: Ben bizim bak tahminimiz şöyle bende isim yok zaten yok, öyle ben söyleyeyim. Hani dünya futboluna aşina insan değilim. Sadece bu Japon golcüyle ilgili yani bir de Japon golcü var deniyordu. Geçen hafta Oğulcan ben Murat Aşk'a yayın yapıyorduk. Oğulcan bu işlere daha hakim. Ya dedim bu Japon iyi golcü kim var? Bazı isimler söylediler. Dedim valla böyle bir şey dönüyor. Böyle bir Japon golcü meselesi dönüyor. Ama alırlar mı almazlar mı onu bilmiyorum.
3: Feyenoord'daki Ayase Ueda.
2: Sadece milletini söyledim yani.
3: İsim
2: yok
3: olabilir.
2: Çünkü bende yani.
3: Yo, ben tahmin söylüyorum. Yani hani şu anda düşündüğünde dünya futbolunda etkili olabilecek bir Japon golcü alacaksan Ueda ismini
2: belki
3: alırsın.
2: Belki de şöyle
3: ya.
2: Oldu. Belki de şöyle oldu bu Japon golcü. Biraz şimdi benim duyduğum dönemdeki bilgilerle yan yana getirerek söylüyorum onu. Özellikle bu... Şu dedim ya önce güçlü bir kenar forvet, kenar golcü almak arkasına yedekleme meselesinde. Orada hani Leao'yu Fenerbahçe getirirse biz merkezi kime alalım çalışmasında orada masaya gelmiş anladığım kadarıyla bu.
3: Anladım.
2: Şimdi önce biz büyük parayı şeye basacağız.
3: Golcüye
2: basacağız. Kalan kaynağı da kenar forvete harcayacağız noktasında yeni bir gelişme olmuş olabilir. Leo'daki sürece bağlı olarak. Aslında tabii şu da var. Bütün bunlar var ama bir de Fenerbahçe'nin bu transferleri yapabilmesi için bir de oyuncu yollaması lazım. Ona da ayrıca gelmek lazım. Önemli bir konu çünkü. Onun da altını çizmemiz gereken, orada da altını çizmemiz gereken noktalar var. Konuşulanlar var. Oyuncu satışı konusunda ki sıkıntılar neler? Onu da aktarmak istiyorum açıkçası.
3: Peki gidecek oyunculara gelmeden önce ben bir şu Leo meselesini bir konuşalım.
2: Tamam.
3: Ve son bilgileri senden alalım istiyorum. Sonrasında
2: bak,
3: gidecek
2: ben...
3: oyuncuları da konuşuruz. Leo'da son durum ne abi? Galatasaray'da önde Fenerbahçe mi?
2: Naci de burada anlattı. Oyuncunun Galatasaray konusunda niyeti var. Tamam. Ama Galatasaray'da Dursun Özbek. Naci de bunu anlattı. Şunu yapmak istemiyor. Gidip paranın yani bir tane Galatasaray büyük bir oyuncu getirecek o belli. Ama bu parayı Leo'ya vermek istemiyor. Galatasaray'ın formülü ne? Galatasaray'ın formülü şu. Leo'yu kiralık satın alma opsiyonuyla ki Naci'nin anlattığı yerden yola çıkarak anlatıyorum. Satın alma opsiyonuyla Galatasaray bu oyuncuyu almak istiyor. Zaten dün Abdullah Kavukçu da biraz aslında bu ve buna benzer mesajları sık sık vurguladı. Şimdi Galatasaray'da zorunlu satın alma mı olacak yoksa satın alma opsiyonu mu meselesinde Milan'la belli ki masada ve Fenerbahçe tarafından özellikle Galatasaray'da kaynak yok deniyor. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe 40'ı şu anda Leo'ya verirse eğer bu işi bitirir. Ama anladığım kadarıyla Fenerbahçe şunu yapıyor. Şimdi zaten önünde Galatasaray'ın bugün... Bu arada Leo olmaz başka bir oyuncu olur. Kenar forvet açısından. Ve Fenerbahçe'nin burada tekrar ediyorum transfer yapabilmesi için yaptı adam da yollayacak zaten. Bir de böyle bir durum var. Ama Fenerbahçe masada mı? Fenerbahçe bu konuda masadaydı. En son bilgi Galatasaray daha önde. Niye? Oyuncu Galatasaray tarafında.
3: Evet.
2: Şimdi Galatasaray bugün gidip bu parayı bassa bu işi bitirir. Görüntü o. Fenerbahçe gidip 40 milyon euroyu verse bence Fenerbahçe de bu işi bitirir. Ama Leo konusunda Fenerbahçe'nin gördüğüm kadarıyla stratejisi şu. Kaynağı golcüye ayırmak. Leo konusunda evet Galatasaray bir rakip ama Galatasaray bugünden yarına bu transferi bitirebilecek durumda değil. Zaten Dursun Özbey yakın birisi de bana dedi ki gidip de parayı vermez. Leo'ya parayı basmaz. Olursa kiralık. Tamam. Fenerbahçe'de hatta Leo süreci şöyle başlıyor. Yani Fenerbahçe bunu almak istiyor. Yani Fenerbahçe gerçekten de Leo ile ilgileniyor. Başkanın da önem verdiği oyunculardan bir tanesi Leo ve o konuda bir aile hevesli. Ama Fenerbahçe'nin içinde şu konuşuluyor zaten. Biz Leao'ya mı gidelim yoksa önce golcü mü alalım? Golcü diyenler var. Leao diyenler var. O süreç devam ediyor. Fenerbahçe şunu Leao konusunda şöyle bazı görüşmeler olmuş. Biz alalım. Şimdi bu limitler meselesi de var ya.
3: Evet.
2: Örneğin bu ödenecek parayı işte 40 milyon euro. Bak diyorlar ki 40'ı versek alırız. Bak şimdi biz dolayısıyla 40'tan gidelim. Fenerbahçe Greenwood'u alırken ne yaptı? 13 artı 3 yaptı. 13 çarpı 3 yaptı, özür dilerim. Greenwood'un bonservisiyle ilgili açıklaması o. Fenerbahçe 3 yıl boyunca, 3 yıl içerisinde Greenwood'un parasını ödeyecek. Burada da benzer bir formülle, yani bu yıl örneğin 5 milyon eurosunu ödeyip geri kalan işte 40'a mı aldı ya da 35'e mi aldı? 30'u 2 ya da 3 taksit. Bilemiyorum artık onların matematiğini. Ama Fenerbahçe oyuncunun bonservisini almak istiyor. Ve fakat şunu yapmak istiyor. Yani bu sene bu büyük kaynağı son duruma aktarıyorum. Hı hı. Doğrudan buraya harcamakla ilgili bir şey var. Çekincesi var. Leo konusunda gördüğüm kadarıyla hem Galatasaray hem de Fenerbahçe aynı noktada. Milan'ın istediği bir para var ya. Yani evet. Bu oyuncu Galatasaray'dan yana tavır almış olabilir. Ama hayattır bu, değişir. Milan'ın istediği kaynağı, parayı veren alır. Görüntü bu. Fenerbahçe ise anladığım kadarıyla Galatasaray'ın da tekliflerini takip ediyor. Elinde Leao konusunda zaman olduğunu düşünüyor. Leao'yu az önce bahsettiğim vadelerde bence alma ihtimali oluştuğunu düşünerek golcü artı bir kenara oyuncu alma konusunda bir motivasyonu var. Ama sadece golcü alıp kenara daha hani genç bir oyuncuyla da bu işi bitirebilir ya da almadan da yoluna devam edebilir.
3: Özetle Leao transferinde Galatasaray'a da gitse sürpriz değil, Fenerbahçe'ye de gitse sürpriz değil noktasında oyuncu yani.
2: Dursun Özbek yani. Kiralamak istiyor. Fenerbahçe 40 verirsek alırız diyor.
3: Fenerbahçe daha sakin Leao konusunda bekleyebilirim. Ben golcümü bir halledeyim. Ondan sonra Leao işine bakarım noktasına. Abi
2: bakarsın
3: birazcık
2: yarın Leao'yu getirir.
3: Belli
2: ya
3: olmasın.
2: Çok hızlı değil. Bak burada o görüşmeler, süreç işin içerisinde değiliz. Edindiğim bilgilerden yola çıkarak bazen de okuma yapmak gerekiyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Fenerbahçe ne vermiş? Galatasaray ne vermiş? Bu transferde son durum ne? Fenerbahçe neden golcüye yöneldi? Hangi isimler masada, neler konuşuluyor, edindiğim bilgileri toparlayıp buradan bir peki. Sonuç çıkarmaya çalışıyoruz.
3: Şimdi bir diğer konu transferde, özellikle dünya değil ondan önceki gün olması gerekiyor. Menajer Nuzi Özcan'ın attığı bir tweet sonrası doğal olarak isimler yazılmaya başlandı. Bir Senegal bayrağı tweet'e attı. Bu da doğal olarak insanların önüne
2: abi,
3: çıktı.
2: Nuzi Özcan kimi getirmiş Fenerbahçe?
3: Vallahi ben bilmiyorum. Bakmadım hiç yani hani kimleri getirmiş diye de demek
2: ya
3: ki
2: bence
3: şey,
2: onun üzerinden gitmenin bir manası hayır, yok. Zaten şöyle pataklarla bu arada pataklarlar onu söyleyeyim.
3: İsmail'e Sar ismi çok yazılmaya başlandı. Nicholas Jackson galiba ismi yazılmaya başlandı. Bu tweet sonrasında hani bir bilgi var mı sende diye sana sormak istedim onu. Çünkü
2: yok,
3: chat'te
2: de
3: çok fazla yazan var.
2: Bende bu konuda bir bilgi yok
3: bir
2: abi.
3: Bir Senegalli oyuncuyla anlaşıyor mu Fenerbahçe?
2: Bende bir bilgi yok abi, onu söyleyeyim.
3: Peki. Ya şimdi transferde çok şey yazılıyor, çiziliyor. Doğal olarak insanlarda da heyecan yaratıyor. Etkileşim almak da kolay. Transferle alakalı bir şey yazdığınızda etkilemek
2: şöyle
3: de çok kolay
2: sana,
3: oluyor.
2: Hiçbir menajer açıktan bu tarz şeyler yapmaz. Yaparsa da bunun bir bedeli olur. Bunu kapalı devre yapmaya çalışırlar. Mantıken söylüyorum. Diyelim ki Fenerbahçe'nin böyle bir niyeti var. Neydi? Senegal miydi?
3: Senegal bayrağı. Evet.
2: İşte Fenerbahçe'nin diyelim ki böyle bir niyeti var. Oradan menajer böyle bir işin içerisinde olan menajer böyle bir tweet atıp kamuoyu yaratmaya çalışıyor. Ya da Galatasaray'ın böyle bir ilgisi var.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ortaya Karışık'tan herkese merhaba. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Sizlerle birlikteyim. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, hemen bu hatırlatmayı yapayım ve programımıza başlayalım. İlk konuğumuzla birlikte Eral Pısı ile birlikte programımıza başlıyoruz. Eral, hoş geldin.
2: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk.
1: İlk olarak Beşiktaş'la başlayalım dilersen. Beşiktaş, Midtjylland engelini geçmeyi başardı. Midtjylland karşısında iki maçta da kazanmayı bildi. Beşiktaş gol yemeden tamamladı. Tabii transfer sürecini konuşacağız. Olan, olma ihtimali olan ve olmayan transferleri de konuşacağız. Ama ilk olarak Beşiktaş'ı Midtjylland karşısında nasıl gördün?
2: Evet, aslında genel futbol kamuoyunun beklemediği bir sonuç oldu desek herhalde yeridir. Çünkü Midtjylland'a baktığımızdan geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'ni grup aşamasını 3. sırada tamamlamış bir ekip ve 8 maçta sadece 1 mağlubiyet almışlardı, o da Roma karşısında. O yüzden de aslında Beşiktaş'ın da son yıllardaki Avrupa grafiği gittikçe kötüye gittiğinden dolayı aslında Beşiktaş taraftarlığı özellikle böylesine zorlu bir rakip geldikten sonra umutları bir nebze olsun kırılmıştı diyebiliriz aslında Midtjylland eşleşmesinin ilk kurası çekildiğinde. Ancak burada Beşiktaş her iki karşılaşmada da net bir hoca takımı olduğunu bizlere kanıtladı diyebiliriz. Çünkü baktığımızdan gerçekten iyi emareler gösterdi Beşiktaş her iki karşılaşmada. Özellikle her iki karşılaşmada da gol yememesi Beşiktaş'ın bence savunma kurgusu açısından da çok önemliydi ve Beşiktaş bir kuzey temsilcisine karşı bunu başardı. Rakibimize baktığımız anda fizik gücü çok yüksek bir takımdan bahsediyoruz ve az önce de bahsetmiştim, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nin 3. sırada tamamlamışlardı ve neredeyse o kadroyu korumayı başardılar. Burada bir sol kanat oyuncuları Aral Şimşir Trabzonspor'a transfer oldu bu transfer döneminde. Onun dışında çok fazla bir ilk 11'lerinde değişiklik yoktu. Yani o yüzden de özellikle fizik gücü bu kadar yüksek bir rakibe karşı da geçtiğimiz sezonun yani tırnak içerisinde sorunlu Beşiktaş'ını Midtjylland karşısında tabii ki de favori olarak görmüyorduk. Ama burada en büyük parantezi bence Beşiktaş'ın hocası Vincenzo Italiano'ya ayırmamız gerekiyor. Gerçekten 1,5 aylık süre diliminde ve kısıtlı kadro kalitesine rağmen gerçekten burada her iki eşleşmede de takımı çok iyi hazırlamış diyebiliriz. Burada Beşiktaş'ın hem geçiş hücumlarını hem de atak futbolunu ben çok beğendim her iki karşılaşmada da. Özellikle savunma kurgusunu ve bek kullanımlarını da burada hocanın ciddi derecede beğendim diyebilirim. Burada Kasım Ohtara da bu denkleme dahil olduktan sonra Beşiktaş'ın oyunu ciddi derecede gelişmeye devam edecektir diye umut ediyorum gelecek karşılaşmalar için. Ama konuşmayı kısa kesmek gerekirse eşleşme için, dediğim gibi Beşiktaş favori olmadığı bir eşleşmede 3-0 gibi net skorla iki karşılaşmanın ardından galip ayrılmayı başardı. Özellikle kuzey takımlarının sadece Beşiktaş değil bütün temsilcilerimize ters geldiği bir dönemde de Beşiktaş'ın böylesine önemli bir karşılaşmaya galibiyetle ayrılması tabii ki de özellikle Beşiktaş taraftarı açısından sevindiricidir. Çünkü ya Beşiktaş o Avrupa ekolünden ciddi derecede uzaklaşmıştı yaklaşık 5-6 senelik dilim içerisinde. Yani Beşiktaş taraftan Avrupa'da övünebileceği başarılar hep geçmişe dair kalmıştı. O yüzden de bu tür maçlardan sonra Avrupa Ligi'ne kalmak da tabii ki de taraftarı bir hayli mutlu edecektir diye düşünüyorum.
1: Tabii bir diğer tarafta bugün kurallar da çekildi. Beşiktaş'ın olası rakipleri de belli oldu. Beşiktaş Radeş karşısında eğer kazanamazsa, Konferans Ligi playoff'una düşerse Panathinaikos ve CSK 1948 eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Yani yüksek ihtimalle Panathinaikos. Ama yoluna devam ederse Radeş Kralove karşısında kazanırsa Beşiktaş, Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak Şampiyonlar Ligi tarafındaki. Nasıl değerlendiriyorsun bu olası eşleşmeleri?
2: Ya tabii ki burada baktığımız zaman konferans eşleşmesi Beşiktaş için daha zor olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü baktığımız zaman Panathinaikos gibi güçlü bir ekipten bahsediyoruz ki Panathinaikos'ta geçtiğimiz sezon yine Avrupa kupalarının da eleme oynamış bir takımda. O yüzden de burada Beşiktaş'tan en zorlu rakip herhalde kendileri olacaktır diye tahmin ediyorum bu dört takım arasından. Ama baktığımız zaman Beşiktaş'ın şu anda önünde gayet güzel bir kura var. Ya bu eşleşmeye geçtiği takdirde de çok yüksek ihtimalle burada Zalgiris'le eşleşecektir diye düşünüyorum. Çünkü birazcık daha güçsüz kalan ekip onlar bana kalırsa. Onların Avrupa Ligi playoff'una düşmesiyle beraber bence burada eşleşmeyi tamamlayan takım o olacaktır diye düşünüyorum. Ya dediğim gibi burada aslında Beşiktaş'ın özellikle Midtjylland karşılaşmasından sonra yenemeyeceği bir rakip yok bu dört takım arasından. Tabii burada Avrupa Ligi'nin 3. turu da geçtiğini varsayarsak ama oldu da elendi diyelim Allah korusun. Yine de Beşiktaş'ın gruplara kalma şansı Konferans Ligi'nde de bence %50'nin üzerinde olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama burada baktığımız zaman tabii ki de Avrupa Ligi playoff'unda seri başı olacak olması Beşiktaş'ın işleri biraz daha kolaylaştırıyor siyah beyazlar adına. Ya dediğim gibi burada Beşiktaş'ın geçemeyeceği bir rakip yok. O yüzden ben iki kurada da Beşiktaş'ın, yani iki kuradan kastım hem üçüncü ön eleme turunda hem de playoff turunda rakiplerini geçerek ben Beşiktaş'ın bu sene Avrupa Ligi'nde yer alacağını düşünüyorum. Yani konferansa çok fazla düşmeyecektir bana kalırsa, ki aslında konferansta da iyi bir kura çektiğini söyleyebiliriz Beşiktaş'ın. Çünkü ya baktığımız zaman oradaki eşleşmeler de hakikaten yani çok kalbur üstü takımlar var. Atalanta olsun, Brighton olsun, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi finalisti Freiburg olsun. Hakikaten yani neredeyse böyle Şampiyonlar Ligi playoff'u oynayacak seviyede takımlara da sahip aslında bu sene Konferans Ligi playoff'ları. O yüzden de ya orada da aslında Beşiktaş'ın iyi bir eşleşme yakaladı diyebiliriz. Tabii ki de umudumuz Konferans Ligi'ndeki eşleşmeyi tamamen es geçmek, Avrupa Ligi'nde devam etmesi Beşiktaş'ın, ki şu anda daha yüksek olasılıklı olan seçimde bu gibi gözüküyor.
1: Peki transfer sürecine geçtiğimizde, yani Beşiktaş hızlı başladı, doğru gidiyor dedik ama yine sekteye uğradı, yine geciken gelişmeler var. Muhammed Salah süreci özellikle, ki burada Trabzonspor'la birlikte konuşmamız gerekiyor herhalde bu süreci artık. Yani yönetim çok iyi başladığı bir yerde yine eleştiri altında kaldı. Haksız eleştiriler de diyemeyiz, ne dersin Eralp?
2: Evet, senin de söylediğin gibi haksız eleştiriler diyemeyiz. Burada taraftarı gaza getiren tamamen yönetimdir. Burada Beşiktaş'ın son transferi Leandro Trossard'ın imza töreninde zaten taraftarların Muhammed Salah ismini zikretmesinden sonra başkanın attığı gülücükler, ardından Trossard'ın videosundaki Afrika detayı olsun, burada bütün okları Muhammed Salah'ın üzerine çevirmişti ki taraftarın üzerinde de aslında taraftarın beklemediği kadar büyük bir beklenti oluşturdu bu çeşit yapılan işler. Daha sonrasında yani Beşiktaş istediği sonucu elde edemedi Salah sürecinde. Aslında transfer etmeye çok yakın olsa da her seferinde oyuncunun menajeri Remy Abbas'ın gereksiz istekleri burada işi birazcık yokuşa süren taraf oldu. Yani tabii burada menajeri de birazcık anlamamız gerekiyor. Sadece Muhammed Salah'la çalışıyor. Başka oyuncu yok kendisinin elinde ve artık bu da Salah'ın yani neredeyse son transferi olabileceği için burada oyuncunun menajeri de ciddi bir pay koparmak istiyor tabii ki de. Ancak sürekli artan yeni istekler, özellikle yurt dışı forma satışlarında neredeyse bütün payı istemesi Salah'ın menajerinin tabii Beşiktaş açısından da bardağı taşıran son damla oldu. Ama burada Beşiktaş tamamen Salah'a odaklanmalı mıydı? Bana kalırsa odaklanmamalıydı. Çünkü yani net bir şekilde görülüyor ki Beşiktaş'ın en az iki tane daha orta saha takviyesi yapması gerekiyor. Burada Salah olmadığı takdirde başka sağ kanat adaylarına da gidilmesi gerekiyordu. Ancak bu süreçte yaklaşık 3 haftalık süreç içerisinde sadece Beşiktaş Muhammed Salah ismine odaklandı. Ve bu yüzden o kadro iskeletini kurmadaki başlıca oyuncu transferleri gecikti diyebiliriz. Burada az önce de bahsettiğim gibi Beşiktaş'ın en az iki tane daha orta saha alması gerekiyor. Bir sağ kanat alması gerekiyor. Yang Yoh'la rekabete girebilecek bir forvet alması gerekiyor. Ve bir de sol stoper alması gerekiyor. Ancak burada Beşiktaş bütün transfer operasyonunu Salah üzerinden yürüttüğü için net bir geç kalmışlıktan bahsedebiliriz aslında. Ve Salah sürecinin de yani şu an itibariyle olumsuz sonuçlandığını söylememiz herhalde çok güç olmaz. Oyuncu Trabzonspor'a imza atmak üzere artık. O yüzden de burada net bir yönetim başarısızlığı var diyebiliriz aslında.
1: Ki Trabzonspor konusunda da şöyle haberler de var. Salah'la aynı uçakta Vlahovic'i de getirmek istiyor Trabzonspor şeklinde. İyice hatta flash bir hamle olarak...

0: Haberlere çıkmaya başladı. Dušan Vlahović hamlesi de Trabzonspor'da.
1: Evet, baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde de Sörloth ismi çıkmıştı Trabzonspor için. Bu isimlerle Beşiktaş da ilgileniyor. Hem Vlahović olsun hem de Sörloth isimleri olsun. Ya, Trabzonspor da burada bir forvet arıyor gibi gözüküyor. Ben aslında çok fazla ihtimal vermiyordum Paolo Nacho ayrılmadığı sürece. Ancak burada Trabzon yöneticileri Muhammed Salah sürecinden sonra gaza bastı diyebiliriz. Yani Vlahović şu an için 5 büyük ligin dışına çıkmak istemiyor. Ya yani bu net bir bilgidir. Zaten Beşiktaş'ın bugüne kadar imza attıramamasının en büyük sebebi de oyuncunun hala 5 büyük ligden, özellikle de Barcelona'dan bir teklif beklemesi. Bu teklif gelmediği için de oyuncu hala boş konumda. O yüzden de aslında Trabzonspor niyetlendi ama bu transferi çok fazla sonuçlandırabileceğini düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi oyuncu ya Ağustos sonuna kadar hala 5 büyüklükten teklif bakacak. Olmadığı takdirde rotası Türkiye'ye düşer diye düşünüyorum. Ve baktığımız anda da hala Beşiktaş'ın teklifini geçebilecek bir teklif Vlahović'in masasında yok. Ama dediğim gibi Vlahović de şu an itibariyle Türkiye'yi düşünmediği için ya ben Trabzonspor'un da ya en azından Ağustos'un ilk haftası itibariyle ya bu transferi bitirebileceğini düşünmüyorum.
0: Peki Trabzonspor'daki transfer sürecini nasıl değerlendiriyorsun? Yani takımı kurdu Trabzonspor, artık fazlasını da istiyor. Tabii haklı olarak istiyor, şampiyonluğa oynamak istiyor. Trabzonspor yeterli buluyor musun şu an kurulan kadroyu?
1: Ya şu anki hücum hattına baktığım zaman bence şampiyon olabilecek bir kadroya sahip gibi gözüküyorlar. 10 numara pozisyonda Ernest Mucci. Transfer bittiği takdirde sağ kanatta Muhammed Salah, solda Aral Şimşir, ki Aral da geçtiğimiz sezon Danimarka'da yılın oyuncusu seçilmişti. Forvetlerini zaten tartışmaya gerek yok. Yani Paolo Nacho geçtiğimiz sezonun gol kralı ve hakikaten de bu ligin, yani tabiri caizse bugu diyebileceğimiz bir adam. Yani golün her çeşidini atabilen bir forvet kendisi. O yüzden de aslında hücum hattına baktığımız anda da Trabzonspor taraftarlarının heyecanlanmaması gerçekten içten bile değil. Çünkü ya hakikaten de çok kaliteli bir kadro var hücum hattında. Savunma hattına da baktığımız zaman yani Savic gibi bir baba stoperden bahsediyoruz orada. Kaleye tekrardan Onana'yı kiraladılar. O yüzden de ya bu takım hakikaten neden şampiyonluğa oynamasın dedirtiyor baktığımız anda. Ama yani özellikle yedek kulübesine de bence takviye yapması gerekiyor Trabzonspor'un. Yani sadece ilk 11 olarak düşünmemeleri lazım. Ama baktığımızda olay satışından iyi bir gelir elde ettiler. Şimdi Nivo'nun gidişini konuşuyoruz Fulham'a. Oradan da bir yaklaşık 30 milyon euro gelir elde edecek Trabzonspor. Ya bu parayı da eğer ki dengeli ve iyi bir şekilde harcayabilirse burada rotasyon oyuncularına da, ya Trabzonspor hakikaten de gelecek sezonun en büyük şampiyonluk favorilerinden birisi olabilir Göksel'in.
0: Peki Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'da da tabii yani iyi bir hazırlık dönemi geçmiyor. İyi bir transfer süreci de geçmiyor ama öncesinde şöyle bir mesajlara bakalım. Beşiktaş'la ilgili, Trabzonspor'la ilgili mesajlar varsa onları atlamayalım. Sonrasında Galatasaray tarafına geçelim. Hoş geldin Göksel'in, sesini unutmuştum. Vallahi duymayalı çok oldu demiş bir dinleyicimiz Aykut Bey. Selam Göksel'in yayınlar, hoş geldin, özlemişiz demiş bir başka dinleyicimiz. Selamlar Göksel'in, Sefaköy'den Halil ben. Beşiktaş taraftarıyım. Bir aksilik olmazsa Avrupa Ligi gruplarına kalacağız inşallah. Yolumuz açık. Takım ümit veriyor. Gruplarda rakipler belirlenirken seri başı olayı var mı? Yoksa rastgele mi belirleniyor diye soruyor bir dinleyicimiz.
1: Benim bildiğim kadarıyla yine bunun belli bir şeyi var. Yani tam olarak grup aşaması gibi olmasa da yine takımlar, yanlış hatırlamıyorsam, 8'li gruplara ayrılıyordu Avrupa puanına göre.
0: Evet evet, seri başı olayı var.
1: Evet, o yüzden de yine bir kura sistemi olacak yani Avrupa Ligi'nde. Keza yine Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde de yine takımlar ona göre belirlenecek.
0: Kolay gelsin, iyi yayınlar. Vlahović de Ağustos'u beklemeden Trabzonspor'a gelirse Beşiktaş çok kötü karışır bence demiş bir dinleyicimiz.
1: Yani çok fazla Beşiktaş'ın o yüzden karışacağını düşünmüyorum. Çünkü baktığımız anda Yang Yuh iyi bir forvet, ki Beşiktaş daha bundan 7 ay öncesinde ciddi bir yatırım yaparak kadrosunu dahil etti kendisine. Yani o yüzden de çok fazla karalar bağlanacak bir durum yok forvet hattında Beşiktaş'ta. Ama oraya net bir şekilde takviye yapmak istiyor Sayın Başkan Serdar Adalı. Ve şöyle de bir durum var. Eğer ki Beşiktaş burada Muhammed Salah'a ayırdığı bütçeyi, yani şu an itibariyle Salah'ı kullanamayacak gibi gözüküyor. Başkanın da burada en büyük hayali bir baba forvet çekmek tabiri caizse. O yüzden de dediğim gibi burada Muhammed Salah

0: bütçesi de tekrardan forvet hattına dahil edilebilir. Çünkü Salah gelseydi eğer Beşiktaş'a, Beşiktaş oraya daha düşük profilli U23 kontenjanına uyan bir forvet transfer etmek isteyecekti. Ancak şu an itibariyle Salah sürecinin olumsuz sonuçlandığını varsayarsak Beşiktaş Salah bütçesini de forvet transferine ayıracak.
1: Bir başka mesaja baktığımızda da dinleyicimiz diyor ki Göksel'in ben Salah'ın Trabzon'a gideceğini düşünmüyorum. Neden Trabzon'a İstanbul gibi bir yer varken gitsin? Eşinin de burayı çok istemesinden dolayı Trabzon'a gideceğini düşünmüyorum. Kaldıkça Beşiktaş daha fazla maaş veriyor. Bu işin içinde bir şeyler var demiş bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de diyor ki o kadar boş konuşmalar var ki Vlahovic gelmezse Beşiktaş karışırmış. Nasıl karışsın ya, Vlahovic kaç senedir top oynamıyor ya demiş bir dinleyicimiz de.
0: Vlahovic ya bana kalırsa evet performans olarak Fiorentina'daki top performansını bir türlü Juventus'ta yansıtamadı ve sahadışı olaylarla da çok anıldı. Ancak baktığımız zaman ya Onaçu gibi, Osimhen gibi isimlerin iş yaptığı birlikte bence her türlü Vlahovic de buranın yıldızı olur diye düşünüyorum. Yani geçtiğimiz sene de aslında çok kötü bir sene geçirmedi Juventus'ta. Özellikle Dortmund eşleşmesinde içerideki maçta sahanın yıldızı olmuştu Juventus adına. O yüzden de yani böyle çok fazla problem yaşayacağım düşünmüyorum eğer hangi takım alırsa. Yani Vlahovic dediğinizde bence cebinde 20 golle gelir bizim ligimize en az.
1: Peki Galatasaray'a geçelim. Hazırlık dönemi konuşacağız tabii. Hüseyin Mecit'in bir mesajı vardı. Hemen onu aktarayım Galatasaray'la ilgili. Çünkü takımla ilgili değil ama aslında kulüple ilgili bir mesaj. Hüseyin Mecit hoş geldin diyor. Teşekkür ediyorum. Tüm konuklara selamlar diyor ve diyor ki hazırlık maçı biletleri bile Galatasaray'da 5-6 bin lira. Ben nasıl çocuklarımı alıp böyle bir maça gidebileyim? Hazırlık maçı biletleri bu kadar pahalı olur mu diyor.
0: Yani ben bilet fiyatlarını bilmiyorum. Yani dünkü karşılaşmanın bilet fiyatları hangi barem üzerinden satışa çıktı bilmiyorum ama eğer dinleyicimizin dediği gibiyse ya gerçekten de çok fahiş bir ücretmiş. Ya en azından ya lig ya da Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek ücretler yerine biraz daha böyle fiyatları makul tutsak da yani o karşılaşmalara gidemeyen insanlar en azından bu tip yani hazırlık karşılaşmalarına gidebilse ya dediğim gibi tekrar etmekte fayda var. Dünkü karşılaşmanın ücretleri ya en ucuz bilet ya da en pahalı bilet kaç paradan çıktı bilmiyorum. Ama dediğim gibi en azından zaten stadyum dolmadığı için ya yani minimum düzeyde tutsak ve belki de stadyumun dolmasına yardımcı olsak bu tip maçlarda bana kalırsa daha sağlıklı olur. Bu sadece Galatasaray açısından değil Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u, herhangi bir Anadolu kulübü. Ya o yüzden dediğim gibi yani kısa kesmek gerekirse ya bu tip karşılaşmalarda bence ya fiyatı en minimum seviyede tutmak lazım ki hem karşılaşmada güzel bir atmosfer olsun. Çünkü zaten bu tamamen hazırlık karşılaşması ve herhangi bir puan derdi olmayan karşılaşma olduğu için yani burada tamamen seyirciyi eğlendirmek amaç. O yüzden de ya bence bu tip karşılaşmalarda bileti minimum düzeyde tutmak lazım fiyat konusunda.
1: Kesinlikle katılıyorum. Peki hazırlık sürecini nasıl değerlendiriyorsun Galatasaray'ın?
0: Ya hakikaten Göksel'in ya Galatasaraylıların sosyal medyada goy goyu var ya, Galatasaraylar sadece Mayıs ayında mutlu oluyor, kalan 11 ayda mutsuz diye. Ya hakikaten de onu kanıtlar düzeyde bir hikaye geçirdi aslında Galatasaray şampiyonluğunun ardından. Yani baktığımız anda taraftar burada yüksek profilli transferler istiyor ancak şu an itibariyle Galatasaray'da tabiri caizse yaprak kımıldamıyor desek yeridir. Yani o 10 numara transferi bir türlü gerçekleşmedi henüz. Geçtiğimiz hafta Musiala iddiaları vardı ancak Galatasaray yönetimi net bir dille bu iddiaları da yalanladı. Baktığımız anda Galatasaray'ın birçok eksiği var. Bunu hazırlık döneminde gördük bana kalırsa ki Barış Alper Yılmaz'a da Premier Lig'den teklif olduğu konuşuluyor. Yani onun da gideceğini varsayarsak ya hakikaten de Galatasaray'dan çok dar bir rotasyon var şu an itibariyle. Yani bu sene de yine şampiyonluktaki en büyük rakibi olacak Fenerbahçe'ye baktığımız zaman yani hem ilk 11'i hem de ya yedek kulübesi neredeyse tam takım diyebiliriz. Ancak Galatasaray'a baktığımız zaman özellikle rotasyonda çok büyük eksiklikler var. Ya yani geçtiğimiz sezonun ardından da bu eksiklikler göze çarpıyordu. Ancak aradan geçen 2 aylık süre içerisinde Galatasaray hala o istenilen bölgelere transfer yapmış değil. Bu da Galatasaray taraftarını tabii ki de bir hayli mutsuz ediyor desek yeridir bence Göksel'in.
1: Peki öte yandan tabii mesajlarımız da var. Transfer döneminden bahsettin. Dinleyicilerimiz de bundan bahsediyor. Ayrılması gereken isimlerden de bahsediyor. Selamlar. Abdülkerim'i sürekli eleştiriyordum. Galatasaray'ın topçusu olamaz. Kaçırdığı adamlar, yaptığı hatalar, haddi hesabı yok. Galatasaray şampiyon oluyor diye es geçiliyor. Fenerbahçe'de olsaydı direkt kovulurdu. Geçen hafta adamı kaçırdı. Penaltı yaptı. Ren maçında da iki golde hatası var. Birinde kafayı vurdurdu, diğerinde adamı kaçırdı. Yine penaltı yaptı. Bir de kaptanlık vermişler şaka gibi diyor bir dinleyicimiz. Katılır mısın Abdülkerim Bardakçı yorumuna?
0: Yanlış. Şöyle katılabilirim. Galatasaray oraya bir transfer bakıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi için Abdülkerim'in önüne yazabileceği bir isim bakıyor. Davinson Sanchez'in partneri olabilecek. Ama şu yönden katılmam. Abdülkerim Bardakçı özellikle ligimizdeki son 4 sezona bakarsak sadece Galatasaray açısından değil bana kalırsa lig açısından yani Süper Lig açısından da ligin en iyi stoperi diyebileceğimiz bir oyuncuydu. Evet artık birazcık daha yaşlandı diyebiliriz ve orayı net bir şekilde takviye istiyor hem Okan Buruk hem de Galatasaray yönetimi ancak bunda biraz geç kalındı. O yüzden de aslında Abdülkerim'in üzerine çok fazla yük biniyor. Yani baktığımız zaman son 4 sezonda yani 45 maç ortalamasının üzerine çıkmış bir isim Abdülkerim. Hem ligde hem de Avrupa'da neredeyse rotasyonsuz bir şekilde her maçta ilk 11'de başladı neredeyse. Yani çok fazla yedek kaldığı durum yaşanmadı bu 4 yıllık süre içerisinde. Bu da tabii oyuncuyu ciddi derecede yoruyor. Oyuncuya baktığımız zaman milli takımla beraber Amerika'da da yer aldı. Ve hatta o karşılaşmalarda da ilk 11'de başladı kendisi. O yüzden de yani sadece Galatasaray'da değil aslında milli takımla da yedeklenmeyen bir oyuncu diyebiliriz Abdülkerim için. O yüzden burada Galatasaray yönetiminin de Abdülkerim'in üzerinden bu maç yoğunluğunu alması için bence rotasyonuna bir oyuncu dahil etmesi lazım. Bu oyuncu Abdülkerim'in önüne olabilir, arkasına olabilir. Yani bu tabii ki de Galatasaray yönetiminin takdirine kalmış. Ama ya oyuncuya bu kadar fazla yük bindiği için taraftarın eleştirileri de oluyor tabii kendisine karşı ister istemez.
1: Bir başka mesaja baktığımızda diyor ki dinleyicimiz abi Dursun Özbek Okan Buruk ve transferden sorumlu kişi Icardi'yi bekliyoruz dedi karar vermedi o yüzden her şey böyle demiş bir dinleyicimiz.
0: Ya Icardi süreci bence tamamlandı ya yani resmi sitemde zaten Icardi'ye bir veda paylaşımı yapıldığı için bu saatten sonra ya o konuda çok fazla bir şey olmayacaktır bence yani Galatasaray'da o defter tam anlamıyla kapandı diyebiliriz.
1: Bir dinleyicimiz Darwin Nunez'i kesinlikle istemiyorum. Arap kulübünden futbolcu almak bence intihar diyor.
0: Kim için? Beşiktaş için mi?
1: Darwin Nunez. Yani Beşiktaş'ta da adanılıyordu evet.
0: Ya herhalde Beşiktaş olur diye tahmin ediyorum. Burada ya Fenerbahçe'nin ya da Galatasaray'ın zaten gideceğini zannetmiyorum da herhalde Beşiktaş üzerinden yorum yaptı dinleyicimiz. Ya ben çok soğuk değilim. Evet ya Arabistan'daki son senesi ya birazcık sıkıntılı bir süreçti. Burada zaten Al Hilal'de oyuncuyu elden çıkartmak istiyor ki ilk süreçte aslında bonservis de satmak istiyordu ama yani istediği ücretlerde bir talip bulamayınca burada oyuncuyu kiralamaya döndürdüler işi hem Arap fonu hem de Al Hilal tarafı ama baktığımız zaman ligimizde de aslında 4 büyüklere önerilmiş bir isim Darwin Nunez. Ya Beşiktaş açısından bence ya hocanın oyun sistemine uyum sağlayabilecek bir oyuncu. Evet ya leblebi gibi gol atan bir forvet değil Darwin Nunez ve özellikle kaçırdığı gollerden sonra da birçok eleştiri özellikle sosyal medyada kendisi hakkında görebiliriz eğer ki burada transferi gerçekleşirse ama burada hoca Vincenzo Italiano'nun oynattığı oyun sistemine de o bağlantı forvete de tam olarak uyan bir isim baktığımız zaman Darwin Nunez. Tabi hocanın burada ilk tercihi Dusan Vlahovic az önce de bahsetmiştik bu süreçten ama yani eğer ki Vlahovic olmayacaksa da o bağlantı oyununu bence iyi oynayabilecek bir forvet. Ya benim kafamdaki en büyük soru işareti bu bağlantı oyununu zaten Yang Yoh'la da oynayabilirsiniz. Ya burada Beşiktaş'ın farklı bir profile de gitmesi aslında sezon için kendileri adına daha doğru bir tercih olabilir. Çünkü ya oyun sıkıştığı zaman başka tipte bir forvet sahaya atmak isteyebilirsiniz. Ya da Yang Yoh'tan farklı meziyetleri olan bir forvet. Az önce de bahsettiğim gibi daha fazla bitiriciliğiyle ön plana çıkan bir forvet oraya dahil ederseniz tabii ki de rotasyon kaliteniz açısından daha iyi olabilir ama ya dediğim gibi ben Darwin Nunez ismine de çok soğuk değilim.
1: Peki Fenerbahçe'de Gornik Zabrze karşısında seride zorlandı biraz iki maçta aslında toplam skora baktığımızda oyun olarak da pek istenilen verilemedi ama turu geçen taraf oldu. Fenerbahçe nasıl değerlendiriyorsun?
0: Evet, senin de söylediğin gibi Göksel'in her iki karşılaşmada da bence zorlandı bir aylı Fenerbahçe. Ya burada nispeten kolay geçmesini beklediğimiz bir eşleşmeydi Fenerbahçe nezdinde, ama hem iç sahada hem de deplasmanı zaten berabere kaldı rakibiyle. Ya bir hayli zorlandı diyebiliriz ikinci tur eşleşmesinde. Ya burada Fenerbahçe turu geçtiyse kesinlikle kadro kalitesi sayesinde geçmiştir. Ya takım tam anlamıyla hazır olmadığını bence her iki karşılaşmada bizlere gösterdi. Ki İsmail Kartal da bence bir sonraki eşleşmede buna göre önlem alacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Sturm Graz'la eşleşti ve Sturm Graz'la aslında Hart'ı darma duman etti diyebiliriz ikinci tur eşleşmesinde. Hücum kalitesi çok yüksek bir takım. Yani eğer Fenerbahçe bu turdan dersler çıkartmazsa yani işi çok zor olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü eğer o eşleşmeyi geçtiği takdirde de yanlış hatırlamıyorsam Lyon gelecek. Yani Lyon'la bir takım vardı. Oradan da Lyon geldiği takdirde hakikaten büyük zorluklar yaşayabilir Fenerbahçe.
1: Yani Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibi gelecek ki büyük ihtimalle Lyon gelecektir. Senin de söylediğin gibi. Göksin, neden Fenerbahçe'de kimse gönderilmiyor? Hala 40 kişi antrenman yapıyor takım demiş bir dinleyicimiz.
0: Evet, aslında yani burada birazcık Fenerbahçe yönetimi geç kaldı. Ya baktığımız anda hakikaten yani Chelsea'nin kadrosu gibi bir şey oldu Fenerbahçe'de. 40'ın üzerinde oyuncu var. Yanlış hatırlamıyorsam 43 oyuncu olması lazım şu an A takımda çalışan. Ya bu da kadroda ciddi derecede bir şişkinlik yaratıyor tabii ki. Ya burada tabii işler böyle devam etmeyecektir. Yani o kadro 27-28 kişiye dizilecek sezon başlamadan. Ama ya burada bir geç kalınmışlık var bana kalırsa. Baktığımız zaman Fenerbahçe'nin burada para kazanma potansiyeli oyuncular da var. Mazi çok yüksek, elden çıkartamayacağı oyuncular da var. Ama bir gerçek var ki yani kadro ciddi derecede şişik ve Fenerbahçe eğer transfer yapmak istiyorsa en azından şimdilik yabancı kontenjanında açık yaratması lazım. Çünkü yani transferin son günlerinde yoksa ciddi derecede sorun yaşarlar.
1: Peki Eralp, son olarak Beşiktaş basketbolu sormak istiyorum sana. Şimdi Euroleague biletini aldı Beşiktaş basketbol. Evet, ama transferler yani şöyle bir bakıldığında gerçekçi konuşmak gerekirse Euroleague'in en zayıf kadrolarından biri olacak şekilde evriliyor Beşiktaş'ta. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş basketbolun hamlelerini?
0: Ya Beşiktaş basketbolun hamlelerini aslında şöyle değerlendirmemiz lazım. Evet, kadro kalitesi olarak Beşiktaş en zayıf iki takımdan birisi. Burada Asvel dağılma sürecine girdi. Ya o birazcık Beşiktaş adına işleri çok az da olsa olumluya çevirebilir. Ama baktığımız an Beşiktaş'ın bu kadroyu kurmasındaki en büyük sebep Euroleague'e geç kalmış bir daveti alması. Yani Beşiktaş 26 Haziran tarihinde Euroleague daveti aldı ki aslında baktığımız anda da birçok takım aslında Haziran'ın başında takaslarını ve oyuncu transferlerini bitirmiş durumdaydı. Yani burada sürpriz eklemeler dışında neredeyse çoğu takım transferlerini noktalamıştı ve burada baktığımız zaman boş oyuncu pazarında da aslında o boşta kalan bütün oyuncular sizden 2 yıllık sözleşme istiyor. Ama Beşiktaş'ın burada sadece 1 yıllık Euroleague anlaşması olduğu için oyuncular 1 yıllık sözleşmeye ikna edemiyor. Ya tabii burada oyunculara da hak vermek lazım. Neden 1 senelik sözleşmeye okey olsun ki 2 senelik sözleşme alma fırsatı varken başka takımlardan? Bu da Beşiktaş'ın elini güçlendiren iki etkenden birisiydi. Birincisi, az önce de saydığım gibi Euroleague davetiyesini çok geç aldı. Bütün takımlar artık kadrosu neredeyse oturtmuştu. Bir diğeri de Beşiktaş'ın sadece 1 yıllık Euroleague katılım hakkı almış olması. Ha, bunu tabii ki sezon içerisinde esnetebilir Beşiktaş. Duşan sayesinde çok iyi bir performans gösterir. Euroleague'de taraftarıyla beraber Beşiktaş'ı severse burada Beşiktaş'la sözleşmesini uzatabilir tabii ki gelecek yıllar adına. Ama şu anki süreçte durum böyle olduğu için ve sadece tek sezonluk katılım hakkı olduğu için burada oyuncuları çekmekte de Beşiktaş tarafına Beşiktaş yönetimi tabii ki de ciddi derecede zorlandı. Ya burada Beşiktaş'ın elinde çok fazla aslında SSA transferi var. Yani bu nedir diyecek olursanız da yapabilirse, tutarsa transferleri. Yani burada Beşiktaş Amerika'dan, NBA'den ve G League'den bir hayli oyuncu transfer etti. Hem 2 numara hem de 3 numara takviyelerinde. Yani bu oyuncular eğer ki beklenen performansı gösterirse Beşiktaş kendisini 20. sıradan 14-13 seviyelerine de atabilir. Ama dediğim gibi burada bu zarlarında tutması lazım. Elde çok fazla zar var Beşiktaş'ta. Ya bu zarların en azından yarısı sağlıklı ve Duşan'ın istediği seviyede çıkarsa Beşiktaş adına sezon içerisinde farklı şeyler konuşabiliriz tabii ki. Ama dediğim gibi burada Euroleague'de özellikle Avrupa basketbolunun zirvesinde bu kadar fazla zarın iş yaptığını aslında geçtiğimiz sezonlarda çok fazla görmemiştik. Ya oraya daha fazla ligi bilen ve ligin tecrübeli isimlerinden en azından 2-3 tane alması gerekirdi Beşiktaş'ın. Ama bu bahsettiğim etkenlerden dolayı da bu tip oyuncuları takıma çekemediler.
1: Peki Eralp, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam bitti.
4: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
5: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa aranın ardından sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Trabzonspor cephesinde Muhammed Salah ismi artık yani dillenmeyi de geçti artık. Oyuncu gelecek mi? Ne zaman gelecek? Veya bu transfer ne kadara mal olacak? Bunlar konuşuluyor ve Fatih Tekke'den flash bir Salah açıklaması geldi. Yeni sezon öncesi Avusturya kampında oynadığı 3. ve son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. Dinleyelim neler söyledi.
6: Merhaba, müsaadenle bir yoldan geldik. İyi olmayan bir saha ama totalinde... Yine oyundan beklediğimiz, antrenman maçında olduğu için, hazırlık maçı olduğum için beklediğimiz şeyleri çoğunluğunu aldık. Fakat tabii bireysel oyuncuların yorgunluğu, total kamp yorgunluğu, oyunun kampın son günü olması, totalde tüm kampta oyuncular, yeni gelen oyuncuların tam ritminin kazanması falan öyle 15-20 günde olacak şey değil. Şu anda da eksiğimiz var. Ama genel hatlarıyla en azından sahanın içerisindeki yapmak istediğimiz veya verdiğimiz direktiflere karşılık olarak Allah'a çok şükür onların hepsini almaya çalışıyoruz. Bu bir süreç. Yeni gelenin katılımı, oyuna etkisi, katkısı, gücü, bunların hepsi geri bir süreç. O bir anda olmuyor. Bugün de bana göre gayet iyi işler yaptılar. Çok sıcaktı çünkü yani bugün çok böyle futbol oynamaya müsait bir hava var diyemem. Ama ona rağmen oyuncularım, özellikle ön alan baskılarına ikinci yarıda girenler, çıkanlar, hepsi oyun bizdeyken şablonlarımız, oyun kurulumlarımız genciyle, yeni geleniyle, genel hatlarıyla anlaşıldı. Ama ritmin bulması için tabii daha fazla bir arada oynamaları gerekiyor. Ve tekrar. Tüm kamp gönül döneminde 3 maçı değerlendirip de bir eksik var demiyorum. Genel hatlarıyla bazı oyuncularımızın bazı alışkanlıkları var. Oyundan beklediğim, özellikle takım savunmasında beklediğim, ön alan baskısında beklediğim, birebir baskılarda beklediğim, topun geriye yansıdığında beklediğim, ikinci toplarda beklediğim reaksiyon gibi birçok başlık var. Bu başlıklarda beklediğim alışkanlıkları bizle beraber olmadığından dolayı yeni bunlara karşılaşan oyuncularımın şu an iyi gidiyor ama onlardan beklediğim çok daha fazla. Fiziksel olarak eski alışkanlıkları, yine oyunu sadece belli bir bölümünde, bölgesinde oynamaya alışmış oyuncuları bu sefer 3 bölgede kullanmak zorunda. İşin gerçekçi, realist tarafı burası. Eksiğimiz dediğimiz bu. Fiziksel daha da güçlü olmalıyız. Eksiklerimiz var. Yani o top bizdeyken de basit top kayıpları var yine. Baksın etrafındaki, onu çok çalışamadık açıkçası. Yani eksik olan alanlar var, eksik olan bölümler var. Dolayısıyla şimdi dinlendikten sonra bu hafta ve maç öncesi, maçlar oynanırken bile eksiklerimiz olacak. Bunları tamamlamak için tekrar. Bizim geçen sene geldiğimizden bu yana oynamak istediğimiz şablonlar var. Bir değil, iki değil, üç, bazen dört. Bu dört oyunu daha iyi hale getirmek, yeni bir şey denemek değil. Yeni bir şey deneyecek öyle bir vaktimiz yok. Yeni gelen 10-11-12 oyuncu söylendi. Dolayısıyla bunların tekrar uyumu, oyuna adaptasyonu, biz oyunumuzla ilgili bir problem yaşadığımızı hiç düşünmüyorum. Taraftarın ne beklediği çok net. Trabzonspor teknik direktörüyseniz ne oynatırsanız oynatın, skorlar taraftarımızın istediği, memnun olmadığı sürece, bazen giyiminiz, saçınız da onların memnun olmadığı sürece bu size hep zorluklar yaşatır. Dolayısıyla bunları bilen bir insanım. Geçen sene de bunu çok uçlarda yaşadım. Benim yapmak istediğim şey, mevcut içerideki oyuncularımızın belli bir duyguyla, hocasıyla, teknik ekibiyle beraber bir bütün halinde bizim anladığımız, bizim gördüğümüz oyunları oynamaya çalışmaları ve bunu tabii ki hedefe doğru yayınmaları ve tabii ki oyuncuların gelişimi, bu çok önemli bizim için. Çünkü Trabzon

0: sporun varlığının güçlü bir şekilde devam edebilmesi için bu zorunluluk gibi bir şey bizim için. Bu sene, geçen sene yaptığımız, bu senenin başında yaptığımız satışlarla kulübümüze bana göre belki tarihinde en önemli katkıları sağlamış olduk. Bunu bir sene daha devam ettirirsek, bunu hele bir sene daha devam ettirip bunun temelini atarsak bence ülke futboluna, Türk futboluna, özellikle tabii takımımız Trabzonspor'umuza çok büyük bir fayda etmiş olacağız. Dolayısıyla Trabzonspor olarak biz geçen sene de aynı, bu sene de aynı her maça kazanmak için çıkacağız. Bu sene biraz daha heyecanımız fazla. Oyuncularımızın en azından alternatif olarak biraz daha sayımız daha iyi gözüküyor. Sakatımız şu an için yok. İyi gözüküyoruz yani.
1: Kadro kalitesini bir teknik adam gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu süreci götürebilir mi bu kadro?
0: Ne beklediğine bağlı.
1: Kadro hedefler bellidir.
0: UEFA Kupası şampiyonluğu mu? UEFA Kupası şampiyonluğu mu?
1: Nereye kadar gitti?
0: Transfer yaparken yaşadığımız süreçte çok net belli. Alabileceğimiz durumlar belli, aldıklarımız ortada. Genelde takımımızın geçen sene oranla alternatif açısından baktığınız zaman olumlu. Belki bir 6 numarada belki sayımız biraz daha istediğin düzeyde değil ama önde santrafor belki. Kenar oyuncularımızla baktığımızda sayımız iyi, arka iyi. Yine burada söylemem lazım. Onana'nın arkasında çok güçlü bir tane belki bir kaleci olabilirdi. O çok mümkün olmadı. Bunu şöyle algılamayın tabii. Yani gerçekçi bir şey. O üç kulvarda sakatlandığımız veya cezalı olduğumuz durumlarda eğer yakalanırsak tabii ki sorunlar yaşarız. Ama genel hatlarıyla geçen seneki kadrodan bir değerlendirme yapıp da iyiydi kötü demek bir önceki çalıştığım oyunculara saygısızlık olur. Dolayısıyla biz Trabzonspor olarak en iyisi mevcut alacağımız kararlarda en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu da taraftarımızın o beklentilerini karşılamak ama konuşarak bunu değil biz çalışarak güven oluşturmaya çalışıyoruz. Benim yapabileceğim Trabzonspor'da yapmaya çalıştım. Bundan sonra yapacağım şey bu ekibimle beraber. Daha doğrusu bizim hep beraber oyuncularımız ekibimizle beraber. Yani Salah dünyanın en önemli oyuncularından bir tanesi. Trabzonspor'la anılması çok değerli ama resmiyette bir şey olmadığı için bununla ilgili benim bir şey söylemem çok doğru olmaz. Devam ediyorum. Konuşarak da bir şeyler olmaz. Biz az önce ifade ettiğim gibi Trabzonspor'un bu sene yaptığını belki seneye belki senelerce yapmak zorunda kaldığı bir durum var. Oyuncu yetiştireceksiniz, geliştireceksiniz ve buradan kazanılma sağlayacaksınız ki rakiplerinizle yarışabilin. Bu sene geçen sene aldığımız sonuçlar çok değerliydi. Bunu devam ettirmemiz lazım. Bunu devam ettirirken yarışların her kulvarda içerisinde olmamız gerekiyor ama yine koşullar ortada. Dolayısıyla biz Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili düşüncelerimiz, siz ne düşünüyorsanız bizim niyetimiz de aynı. Kalacak gidecekler konusu da altyapıdan antrenmanlara kattığımız, kampa kattığımız oyuncular var. Süre verdiğimiz oyuncular var. Yanılmıyorsam bir Yiğit Han'a herhalde veremedim süre. Onlar kendi takımlarında, kendi yaş gruplarında devam edecekler. Eksik olduğumuzda onlardan, altyapıdan, hangi yaş grubundan olursa eksik olduğumuzda bizi tamamlayacaklar. Onları takibimiz devam edecek. Son aldığımız oyuncu ile ilgili ki başkanımızla böyle konuştuk ama buradan onu söylemeyeyim çünkü oyuncu bundan mutsuz olabilir. Gideceklerle ilgili şu an gençler haricinde kamptan performansı aşağılarda da gidecek öyle bir durum söz konusu değil. Gençler haricinde katılacak bekliyoruz biz de. Bir iki oyuncu belki üç oyuncu olabilir.
2: 40 oyuncu ile antrenman yapmak ne demek abi?
3: Fatih Tekin'in sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, böylelikle programımızı noktalıyoruz. Birazdan Kazandıran Saatler'de Fehmi Kurtuluş sizlerle olacak.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Fenerbahçe Temmuz ayında turu geçtiyse başarılıdır, tamam. Aykut Kocaman da gelseydi Fred 11 olacaktı, Talişko oynayacaktı. Bu oyunculardan onlar da çıkılsın raporu verecekti. Ama Dünya Kupası, transferlerin adaptasyonu gibi konulardan dolayı tabiri caizse gerçek Fenerbahçe ile oynamayacaklardı. Ve şuna bakacaklardı. Oh, çok şükür turu geçtik. Kadro yapılanması, kamp ve yüklemesi, süreç yönetimi, transfer politikası diye şeyler var ya futbolda hani. Bak siz bilmezsiniz. Daha doğrusu siz bilmeyebilirsiniz. Bu çok normal abi. Herkesin işi var, gücü var, bir ton derdi var abi. Buna böyle derinlemesine kafa patlatmak zorunda değilsiniz. Ama kendine spor yayıncısı diyorsa bir insan, hani dudağının şurasına şöyle kürdan koyacak abi konuşurken. Buraya böyle koyacak ki bazı şeyler çıkarsa ağızdan acıtsın burayı, tamam. Yani şimdi kehanette bulunabilirsin, ha bu da çıktı. Bu da bir yayıncılık normaline geldi. Bir kahinlik yapıyor. Lan zaten %50 ihtimal var. Sonra şey, kahraman olmak için. Yayıncıdan kahraman olmaz. Bak ben söylüyorum size. Yayıncı insanlar ne yapar? Yayıncı insanların fikri dünyasına pencere açar, konuyu kapatır. Ben İsmail Kartal'ı beğenmem mesela, tamam mı? Beğenmem abi. Ama Temmuz ayında da beğenmiyorum ya hani. Buna argüman olsun diye de futbolun doğasından uzak şeyleri toplayıp buradan bir yol yapmam. 38-40 oyuncuyla antrenman yapmak ne demek abi? Bir anlatın bana, ona göre eleştireyim ben de. 38 oyuncu ya. Boru mu bu? Her başkan size şirin gözükecek diye takılınca ortaya bu korkunç tablo çıkıyor. E o zaman kim oynayacak maçta? En çok antrenman yapan oynayacak. En iyi çalışan 11'e girecek. Asensio niye oynamıyor? E dakika bir hocama güvenmiyorumu verirsen ikinci maçta o da oynar. Tamam. İsmail Kartal'ı beğenmeme sebeplerinden biridir mesela. Hep bir öyle bir onaylama makamı. Böyle. Hocam sensin sen. Hoca da sensin. Planlayan sensin. Bilen sensin. Tamam. Düzgün bir iletişimle al böyle bir heyecanlı taraftarı. Güzele yönlendir işte. Hani camia evladısınız ya. Bu yüzden hani bu tabir kıymetli ya. Psikolojisi de sosyolojisi de sende ya. Ama ne gördük? Demek ki bir elemede tüm sabır bataryaları tükenecek camianın yine. E o zaman olmaz ki işte. Kendine yayıncı diyen, gazetecilik faaliyetini bırakıp beğeni ve yorumların antenine öyle çekiyor mu kontrolü yapanlara meze olursun abi. Meze. Tamam. Bu kadar da ağır konuşuyorum. Henüz kadro mühendisliği bitmedi Fenerbahçe'de güzel insanlar. Hatta öyle böyle yük yok. Daha Bekaon duruyor senin. Diego Carlos'tan çıkacaksın. Livakovic'in var. Amrabat'ın var. İstersen Musaban var. Belki Osterwolde'yi satacaksın. Fred'le ilgili İsmail Kartal kalacak sinyali verse de haberler öyle gelmiyor. E gidecek adam bak ilk maçta iyi. Ama ikinci maçta 13 kez top kaybetmiş. Recep Reis'in bana verdiği nota göre. Bu da ne oluyor? Orta saha yükünü Genduzzi'nin sırtına bindiriyorsun. E sadece formasyon işi değil ki bu. Belirsizlikte sahanın içinde her türlü belirsizlik olur. Kerem Aktürkoğlu da ezdi mi topları? Ezer. Daha ritim tutturamaması normal onun için. Çok erken yani, ezer. Bir süredir onun için işler kötü gidiyor, ezer. Yerine Leao yazılıyor ediyor. Ulan acaba ben ne olacağım diye düşünür, ezer. Ki anksiyeteli biri zaten. Dünya Kupası'ndan döndü, ezer. Yani normal. Semedo var sonra yine aynı bakın. Brown'un mecbur kalacağı bir takım var şu dakika. Yani inşaat devam ederken bu apartmanın girişi niye çamur ya diye soramazsın abi. Aldık neticeyi dersin, bereket versin, devam edersin. Ha bazı çıkarımlar yaparsın, konuşuruz. Futbol zaten konuşturur, o açıdan güzel. Biz de arkadaşlar bana geldi, beraber izledik maçı. Biri dedi ki ya ne kadar gömülüyor bu takım arkadaş ya. Rakip istediği zaman dedi Fenerbahçe'yi geriye itebildi ki, yani böyle bir rakipten bahsediyoruz hani dedi. Öbürü dedi ki ya aynen ya, Mert Günok maçın adamı oldu dedi. Rakip dedi özellikle seken toplarda işte sürekli dönen topu alabildi. İşte buradan şutlar çıkardı. Fenerbahçe yani Allah korudu dedi falan. Her açıdan çok zorlandık dedi. Der. Bizim Recep Reis dedi ki mesela bu takıma büyük bir yatırım yapıldı abi. Kanat forvet transferi yapıldı ama niye bu kadar az pozisyona sokuluyor? Niye pozisyonların içerisinde çok az yer alıyor? Ve şunu sormak lazım dedi. Niye bu kadar çizgiye basıyor? Özellikle 60 sonrasında hani oyun çok fazla çizgiye bastırıldı. İç koridora giremedi neredeyse falan. Yani bir kullanım geriliğini söylüyor.
2: İşte oyuncu demoralize olmasın abi diyor. Hani zaten Fenerbahçe'nin diyor manik depresif ortamı var. Bir anda 180 derece dönmesin falan diyor. Şimdi bunlar konuşulur.

0: Bunlar tenkit derseniz yapılır abi. Ama ben bundan bahsetmiyorum zaten. Ben de oturunca aynı arkadaşlarla kıyas ettim. Hani burada da söyleyeyim. İsmail Hoca en son görev aldığı sezonda Fenerbahçe'ye bir oyun oynatıyordu. Ve bu oyun çok erken başlamıştı. Hani öyle geç zamanları bulmamıştı. Hatta sona doğru böyle biraz tıkanmaya başlamıştı. Orada ama işte şey dedim, fark yaratacak Ferdi gibi bir isim vardı. Bir de yoğun baskıda kullanabileceğim bir Şimanski gerçeği vardı falan filan. İşte teknik kapasite, baskı gücü olarak bugünkü orta sahayla bir kıyas ettik. Dedim ki ben yine benzer bir orta sahaya sahipsin falan. Ama ben sahipsin diyorum. Kante'yi tefe koyanları görüyorum internette. Ondan sonra çıldırıyorum abi. Adam ligin ikinci yarısında geldi. Tüm orta saha istatistiklerinde yani birçoğunda lige damga vurdu ya. Bunları da görün be kardeşim. Bunları da bir görün yani. Neyse. Oturmadı yani normal olarak. Oradan devam edeyim. Hatta geçen Ersun Yanal hatırlıyor musun? Bize özelde bir şeyler söylemiş. Şimdi söyleyince hatırlayacaksın. YouTube kanalında anlattı. Audi Cup'ta dedi Dirar'ı sol bek oynattık. Çocuk küfür yedi ağlayarak çıktı dedi. Ben de oynatmak istemiyorum ama başkası yok elimde.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: opette duracaksın. Aradığın ne varsa buldum opette bulacaksın.
1: Reklam bitti.
2: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
3: Herkese merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Ben Fehmi Kurtuluş. Her pazartesi olduğu gibi yine 17-18 saatleri arasında sizlerle birlikteyim. Günün maçlarından öne çıkan analizleri, tercihleri sizlere ileteceğim. Sizin de varsa sormak istedikleriniz herhangi bir maç veya maçlar, görüş almak istediğiniz kuponlar bizlere 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Memnuniyetle okuruz. Bugün klasik konuğum Rahmi Şehirli ile birlikte şöyle bülteni enine boyuna değerlendireceğiz. Rahmi hoş geldin.
4: Hoş bulduk Fehmi. Selamlar, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkürler. Bir hafta sonu da bıraktık geride ve yavaş yavaş da asıl beklediğimiz liglere doğru bir yolculuk içerisindeyiz. Az kaldı. Haftaya Hollanda başlıyor. Almanya 2 geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam ama Hollanda başlıyor. Evet. Daha sonrasında da diğer ligler de yavaş yavaş aramıza katılacak. Bu sefer çok özlemedik öyle. Dünya Kupası sağ olsun arada hemen bizim o futbol özlemimizi gidermemize sebep oldu. Hafta sonu nasıl geçti? Var mı dikkatini çeken enteresan bir sonuç veya takım diyeyim takip etmemiz gereken?
4: Valla hafta sonu yine fena değildi. Tabii İsviçre Ligi bayağı bir dikkat çekti. Özellikle Ton Young Boys maçı bayağı bir dikkatimi çekti benim.
3: Evet.
4: Yine alt liglerden bazı derlemeler yaptım. Fena değildi ya Fehmi hafta sonu. Bir tek Ton maçı bayağı bir dikkatimi çekti ama sonuç itibariyle.
3: Ya artı altı o gün biz yayında da konuştuk. Efa abiyle goller bekliyorduk da ben Tun'dan gol atmamasını da beklemiyordum. Ya bu da değildi mesela benim beklentim. Bir 6-0'ı ben kendi adıma beklemezdim. 8-3 gibi bir maça imza attı yine Young Boys. Tun deplasmanında bir geçen sene 8-3, bu sefer 6-0. Young Boys farklı bir şeyler deniyor. Bir yandan da geçen sene gerçi baktığımızda biraz hayal kırıklığı da bir sezon geçirdi Young Boys. Bu sezon biraz daha farklı takip etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Dün tabii birden herhangi bir uygulamadan açıp maç sonuçlarına bakan dinleyicilerimiz PSV Alkmaar'ın 4-0'ını görünce bir şaşkınlığa uğramıştır.
4: O da var.
3: Ama abi dakika 7'de kırmızı kart gördü PSV ve Ferman gördü kırmızı kartı. Yani PSV'nin en tecrübeli oyuncularından bir tanesi, orta saha oyuncusu Ferman'ın yediği kırmızı kart. Ben kızdım hatta, yani bazı kırmızı kartlar vardır. Tamam hani anlayabilirim, pozisyon gereği bazen çıkıyor, yanlış oluyor. Ya burada Ferman ayağını öyle bir yere kaldırdı ki çevre kontrolü hiçbir şekilde yapmadan. O ayak oraya kalkınca da rakibinin yanağına basmış gibi oldu. Yani pozisyonu siz hayal edin. İkisi de ayakta bu arada. Ayak oraya kalkınca yüzüyle boynu arası bir yere basıyor gibi bir görüntü çıktı. Ha, oraya da bir pansuman uygulandı, o bir dikiş oldu mu göremedim ekranda ama bir pansuman yaptılar oraya, bir yara gazlı bez.

0: de bir şeyle örttüler. Ya yani öyle de bir pozisyon oldu. Dakika 7'de kırmızı yiyince PSV kadrosu zaten şu an pek benim beğendiğim bir seviyede değil açıkçası. Sarıbari'yi sattıktan sonra bence oraya en az bir adam almak durumundalar. Bir yandan da işte sezon başlangıcı falan derken Alkmaar'da yakalayınca PSV 4 attı. Ama şöyle bir durum söz konusu. Keşke 4 de atmasaydı. Hani benim maç öyle tahminim geldi ama şimdi sezon içinde başına bela almış olabilir Alkmaar. Şu an ben PSV Alkmaar ilk maçı PSV'nin sahasındaki ilk maçta ilk yarı skoru diğer tercihini şimdiden gözümü diktim. Bekliyorum. Eğer PSV gerekli takviyeleri yaparsa Alkmaar'a geçmiş olsun diyeceğimiz bir hafta sonu olabilir o maç çerçevesinde diyelim ve bugünün maçlarına bakınca yine klasik Kuzey Ligleri İsveç
1: Evet.
0: bizle birlikte Danimarka yine Finlandiya'da bir maç var. Dilersen seninle yoğunlukla yazdığın dergimize İsveç'ten bir başlayalım, İsveç Ligi'nden. Benim de sana sormak istediğim kafamı karıştıran bazı şeyler var açıkçası. Onları da konuşmuş oluruz. Jörg Arda'nın Vasteras'la başlayalım istersen. Sirius'u da sonrasında yine konuşalım. Vasteras maçı ile ilgili böyle bir KG var duruyor, combo duruyor gibi kağıt üstünde ama benim öncelikle sana sormak istediğim oran anlamında şöyle bir soru var. Şimdi bu iki takımın lig sıralamasına baktığım zaman arada bir puan farkla 4. ve 6. sıradalar. Ama iddia anlamında 1.34 açmış risk merkezi ev sahibine. Arada bu kadar böyle bir oran farkı oluşturacak kadar bir güç dengesi nereden kaynaklanıyor? Bu istatistikler bizi yanıltıyor mu lig sıralamasında yoksa bilmediğimiz bazı sakatlıklar, cezalar mı var? Nedir burada detaylar Rahmi?
1: Ya sakatlıklar, cezalar var tabii. Jurgarda'nın bir reaksiyon vermesi bekleniyor ki bunu ben de bekliyorum sevgili Fehmi. Yani şimdi her iki takım da son haftalarda yüksek skor üretme kapasitesi, işte açık oyunu. Tabii ki böyle baktığımızda müsabakaya böyle karşılıklı golleri göreceğimiz, böyle üstleri göreceğimiz bir müsabaka gibi göze çarpıyor. Ama dediğim gibi yani ev sahibi ekip iç sahada tempo yapmayı, baskı kurmayı çok iyi bilen bir takım. Yani hücum organizasyonlarının zaten Haaland, yani ligin en çok net gol pozisyonu yakalayan ve aynı zamanda gol pozisyonu yaratan oyuncularından biri. Kanat organizasyonlarında onu pasları çok can yakıyor ciddi anlamda. Sakatlık var takımda. Nino Zugleji yani bu maçta forma giyemeyecek. Yani şimdi tabii ona var maçın Jurgard'ın teknik direktörü. Baskılı ve sert oyun oynatan bir teknik hoca. Yani 4-2-3-1
0: Evet.
1: dizilişiyle sahaya çıkmayı tercih ediyor. Tabii bu hocayı aslında birazcık tanıyoruz. 2 sene önce Finlandiya milli takımının yardımcı teknik direktörüydü. Ondan önce de KuPS, SCK Helsinki gibi takımları çalıştırdı. Yani bunu söyleme nedenim şu aslında. Yani Finlandiya'da hoca kazandığı şampiyonluklarla aslında topa sahip olmayı ve oyunu domine etmeyi seven bir teknik adam kimliğinde. Yani topu kaptırdıklarında da böyle acele etmeden hareket ediyor. Ve topu aldıklarında da direkt olarak rakip sahaya ciddi anlamda bir baskı kuruyor. Az önce ismini söyledim, Haaland.
0: Evet.
1: Ciddi anlamda sert hücum, dibi sert hücumcu. Rakip savunmanın boşluğunu çok ciddi yakalıyor. Tabii handikapları da var bunun. Hücuma yerleştiğinde bekleri de ileri çıkarıyor bu arada. Dediğim ya, hoca çok ofansif oynayan bir adam. Bekler de ileri çıkınca bu sefer savunma arkasında ciddi anlamda boşluklara neden oluyor. Rakip tarafına gelelim. Vasteras tarafında. Onda neler var? Mesela iyi bir dönemden geçiyorlar aslında onlar da. Kötü bir dönemden geçmiyorlar. Son maçlarında Örgüt'ü 2-0 yendiler. Tırmanışa geçtiler. Son 5 maçlarında bir kez yenildiler. Hücum hatları tıkır tıkır işliyor onlarında. En büyük gol silahları ve gerçekten hani ligin dinamosuna baktığımızda maç başına şut istatistikleriyle yukarı oynayan Mikel var. Takımı hücuma taşıyan, sol kanat pozisyonlarında ciddi anlamda pozisyon üreten Marcus Baksen var. Savunmanın çok dikkat etmesi gereken bir isim Marcus Baksen de. Bugün forma giyecek. Defans hattında Frederik var. O da çok iyi ama bu maçta sakatlığı nedeniyle yok. Mesela bu çok büyük bir handikap konuk takım için.
0: Evet.
1: Yani O hoca da iyi aslında. Yani Alexander Rubin böyle modern, hareketli, reaksiyonel bir oyun sergiliyor. Üçlü de savunmayla oynuyor. 3-4-3'te oynuyor. Üçlü taktik, yani üçlü savunmayla istekliğinde oynamak çok kolay bir şey değil. Ama maç içinde 3-5-2'ye de dönebiliyor. Mesela böyle
0: Evet.
1: taktikleri de var. Üçlü forvetten ikili forvete de dönüyor. Yani sakatlı, dediğim gibi önemli oyuncunun savunma sakatlığı, yani eksiklik yaratacak onlara. Bu ciddi anlamda bir eksi dezavantaj. Hocaların felsefesini ben bu oyuna koydum sevgili Fehmi. Yani ev sahibi ekip ve konuk ekibin oyun felsefesini ortaya koyduğumda böyle kontra açıkları bence çarpışacak. Yani iki takımın da kontra ataklarla birbirine çarpışmasını bekliyorum. Bunun da bize korner üretmesini bekliyorum Fehmi. Ben bu maça korner üzerinden baktım. O
0: Çok
1: yüzden bol
0: güzel.
1: bol korner izleyeceğiz maçta bence. Toplam 10.5 korner üstün 1.62 oranı var. Saat 20'de başlayacak müsabaka üzerinde 10.5 korner üst tercihini ben ön planda tutuyorum.
0: 10.5 korner üst. Ve çok iyi bir alternatif geldi şimdi. Oranlara da böyle ben biraz şüpheci bakınca korner alternatifi hoşuma gitti. 10.5 korner üst 1.44. Onun da anonsunu yapmış olayım Jorgardens maçında. Bu
1: Çok
0: arada bu
1: düşmüş
0: maç
1: ya.
0: çok çok
1: Ya inanılmaz Fehmi. Ben dergiye yazdığımda bunu 1.62'ydi. Çok hani şaşırdım şu anda gerçekten.
0: 1.44'te yapmazsın 10.5 korneri diye
1: Gerçekten yani
0: esprili
1: bir
0: bir dille
1: evet.
0: eleştirmiş
1: Çok
0: olayım ama
1: şaşırdım. Çok şaşırdım.
0: 1.44 bayağı bir yüksek korner beklentisi var anladığım kadarıyla. Bakalım, umarım beklentiyi karşılar. Zaten pazartesi genelde Rahmi, yani tek maç yapalım, arkamıza yaslanalım. Eğer böyle bir artı altılar denemiyorsak çok fazla bu tarz böyle bir eğilimimiz olmuyor. O yüzden ikili üçlü kuponlarda bence 10.5 korner üstü eğer aklına yattıysa dinleyicilerimizden bazılarının ya da hepsinin diyeyim oynamayı seven korner, bazen korner oynamak pek tercih edilmeyebiliyor, ondan öyle söyledim. Yanına sonuçta bir maçta yine 1-2 oranı yakalarız. 1.44 olarak şimdilik ideal tercih olarak ön plana çıkarmış olalım. Tahtalara baktığımda Jorgardens galibiyetini sadece Avrupa tahtasının zirvesinde görüyorum. 6 milyon euro bir tutar yatırılmış. Ve bir de İngiliz tahtasında 9. sırada maç sonu 1 var. Yine Sirius galibiyeti İngiliz tahtasında da 8. sırada. Başka şekilde de İsveç'ten bir maç herhangi bir tahtaya girmemiş şeklinde aktarabilirim. Algoritmalara baktığımız zaman skorlar neler söylüyor bize bu maçla ilgili? Jorgardens maçında skorlar bilgisayar 2-0, Zlatna 2-0 demiş. Zlatna'nın 1-1 dışında verdiği bir skor beni şu an şaşırttı gerçekten. Bugün tuşlara biraz daha dikkatli basmışlar. Halmstad Sirius maçında da bilgisayar bizim algoritma 0-3, 1-0-2 platformunun algoritması 0-3, bilgisayar 0-3, Zlatna 1-2 demiş. İsveç'teki bir diğer maçımız da bu. Ben bu maça baktığım zaman genel olarak hem sen yakinen bileceksin, bence dinleyicilerimize de yeni bir cümle olmayacak bu. Ben ligin lideriyle ligin sonuncusu oynadığı maçlardan çok tedirgin olurum. Hiç de hoşuma gitmiyor yani açık konuşmak gerekirse. Ya arada ciddi bir güç farkı var. Sirius son maçlarda gümbür gümbür geliyor. Yani sokakta herhangi biri bizi de böyle bir toplu olarak yürürken bizi yakalasa takım zannedip bize de 5 atacak gibi bir Sirius var. Gerçekten böyle gümbür gümbür gidiyor ve bu Sirius'a 1.24 gibi bir oran açılmış. Öncelikle bu bir noktada beni şaşırttı. Diğer bir husus, Sirius'un ilk yarı ben 2 golden açmışlardır diye düşündüm taraf gollerini. Ama bir baktım deplasman ilk yarı gol atar 1.31. Yani şimdi Sirius çok çılgın maçlar oynuyor gerçekten tırnak içinde. Bana bu oranlar çok tuhaf geldi. İlk yarı kazanması 1.63. Sen biraz daha oraya yakınsın. Biraz da böyle kopya vermiş olayım dinleyicilerimize senin fikirlerinle alakalı. Yani ne diyeceksin, bu oranlar biraz yüksek değil mi? Ben mi abartıyorum? Ben mi böyle şüpheci yaklaşıyorum? Ne dersin?
1: Ya tabii şimdi Sirius'ta eksik var ama bu kadar etkiler mi bilmiyorum. Tek şüphelendiğim ligin tozunu atan İskoç forvet Robbie Uhre. Yani bu oynamadığı takdirde sadece Sirius'a bu oran verir ama benim de ulaştığım ve araştırdığım verilerde Uhre ile ilgili bir bilgi yok. Yani oynamayacağıyla ilgili bir bilgi yok daha doğrusu. Kadroda olmasını bekliyor.

0: diyorum onun. Yani yani bu maçtaki analizim şöyle aslında Fehmi. Yani ciddi anlamda bir kriz döneminde Halmstad. Son 5 maçta bir beraberlik kaldı. Yani son sıraya demir attılar senin de az önce söylediğin gibi. Gais maçında bir beraberlikle döndüler ama yani kalelerinde iyi bir gol beklentisi 2.43'lerde, 2.44'lerde, 2.44'lerde. Çok büyük alarm veriyor Sövme. Çok ciddi sıkıntıları var. Yani teknik direktör Baxter yani elinden geleni yapmaya çalışıyor ama çözemiyor yani. Derin savunma ve bloklar arası mesafeyi daraltmaya yaptı. Klasik 4-4-2'ye döndü. Yani takım o kadar formsuz ki yani topu rakipten alıp geçiş hücumu yapmakta bile zorlanıyorlar. Ve yani pozisyon üretemiyorlar.
1: Evet.
0: Yani takımın en büyük umudu orta saha ile hücum hattını bağlayan Rocco Ascone. Yani bu adam gerçekten hem bir orta saha hem de bir gizli bir forvet gibi oynuyor. Hücumda da Omar Farage var. Tüm umutları bu iki kişiye bağlamış durumda. Ama dediğim gibi yani hoca elinden geleni yapıyor, çözemedi bu sorunu. Yani bu maçta da önce rakibi durur, sonra rakibin olası bir hatasından gol bulmaktan başka bir çaresi yok. Artık duran top, korner, serbest vuruş, frikik gibi bir duran toptan gol aramaya çalışacak. Çok kötü durumda Amistad. Savunması da çok alarm veriyor. Ya Sirius'a gelecek olursak orada gerçekten rüya gibi bir dönemden geçiyor.
1: Evet.
0: Yani inanılmaz. Christer Mathiasson teknik direktörleri yani o kadar iyi bir enerji yükledi ki takıma. Akıcı ve yüksek enerji. Böyle 4-2-3-1 dizilimiyle oynuyor. Ve çok güzel de uyguladı bunu takıma. Çok iyi oturtturdu bunu. Üçüncü bölgede çok agresifler. Pres, hızlı paslaşmalar da yapıyorlar. Bekler de hücuma katıyor. Bekler de hücuma katılıyor. Ya boğuyorlar rakibi. Yani öyle baskı kuruyorlar ki Fehmi yani deplasman maçlarında en az iki gol atmayı başarıyorlar bir şekilde. Bir canavar yarattı maçın teknik direktörü. Yani Christer Mathiasson inanılmaz bir takım yarattı. Ligin tozunu attırıyor. Az önce söylediğim Robbie Uhre. Ya 5 maçta 10 gol attı. 15 gole ulaştı şu anda. Hemen onun arkasında Marcus Lindberg var. İnanılmaz iyi anlaşıyorlar. Takımın pas istasyonu zaten tamamen yani oyunu kuran Lindberg. Yani tabii o eksikleri var. Bu maçta Joachim Persson ve Noel Mileskog yok. Yani bu iki isim önemli iki isim ama dediğim gibi sana az önce söylediğim gibi Uğur Alev oynuyor. Yani bu adam oynadığı sürece
1: Evet.
0: Robbie Uğur oynadığı sürece ve Lidberg oynadığı sürece ben Sirius'a güvenebileceğimizi düşünüyorum. Arkasında çok ciddi bir rüzgar aldılar. İlk yarı atacağı golle ben ilk yarı önde tamamlayacağını düşünüyorum. 1.67 de benim bu müsabakayı yazdığım sırada oranı. Şu anda 1.63 olarak görüyorum sevgili Fehmi. Ben Sirius'a ilk yarıdan güvenebiliriz diyorum.
1: Çok güzel. O zaman notlarımızı bu şekilde alalım. Dediğim gibi biraz böyle ben hani bu maçta bu oranlar mesela 1.30 ilk yarı Sirius'un golüne 1.30 verilmesi bu maçta beni ister istemez bir sürpriz arayışına da itti. Hani en azından denenebilir diye düşünüyorum. Mesela bir 1'den 2 20.60 oranı var. Ama bir yandan da Hamstad'ın da ilk yarıyı önde kapatacak bir takati var mı? O konuda da emin değilim açık konuşmak gerekirse. Yani biraz dediğim gibi 1.30 o zaman senin anlattığın çerçevede bu bir risk merkezinin bize bir fırsatı ve hediyesi diye düşünüp ilk yarı 2, ilk yarı Sirius golü hangi çerçevede uygun görüyorsa dinleyicilerimiz değerlendirebilir. Çok da güzel oldu. Yine şöyle bir bakıyorum Rabbi mesajlar da gelmeye başladı yavaş yavaş. Sağ olsun ilk mesaj Emrah Bey'den. Fehmi Bey, Emrah ben böyle bir kupon denedim. Yorumlar mısınız demiş. Emrah Bey çok teşekkürler. Hemen hemen her yayına mesaj yazıyorsunuz. Çok da mutlu oluyoruz. İki tanesi İsveç'ten Rahmi maçların. Klasik bir Emrah Bey üçlüsü gelmiş. Üçlü olarak Emrah Bey Hamstad Sirius maçında ilk yarı 1.5 korner handikapından 2 oynamış. 1.95 oranı var. Sirius İki korner daha fazla atar diyor ilk yere. Jaguars Vasteras maçında karşılıklı gol var. 2.5 üst kombosunu denemiş. Ve İrlanda'dan Dublin Tri-City United maçına da 2.5 üst demiş. Ya Dublin maçında ben 2.5 üst 1.52, ev sahibi 1.5 üst 1.48 oranı var. Üst olacaksa deplasman golleriyle mi yoksa ev sahibi golleriyle mi olur? Eğer ev sahibi diyorsak burada 0.4 için 0.04 için bu risk alınır mı? Emrah Bey'e böyle bir sohbet gibi sormuş olayım. Aynı soruyu sana da yöneltmiş olayım Rahmi.

0: Dilersen. Hamstad'ın Sirius maçında ilk yarı 1.5 korner handikapı 2. Ne dersin? Bu kupon genel olarak nasıl sence? 5.01 oranı var.
1: Sirius seçimi çok güzel. Çok da beğendim
0: Evet.
1: açıkçası söyleyeyim. Çünkü baskılı ve ofansif, yani rakibe pres yaparak boğan bir takım olduğu için Sirius kornerleri bence güzel bir seçim olmuş. Jurgarden Vassaras maçında birazcık soru işaretim var. Jurgarden birazcık böyle savunmaya önem verecektir. Zaten benim kornerlere gitme nedenim de buydu, goller yerine. Orada birazcık bir soru işaretim var. Üniversite College Dublin maçında ne almıştı Emrah Bey, Ferdi?
0: Dublin maçında da 2.5 üst
1: İki
0: tercihi
1: buçuk üst
0: var.
1: bence güzel bir tercih. İki buçuk üst güzel bir tercih bence.
0: Yani ev 1.5 üstten daha doğru olduğunu söylüyorsun, değil mi?
1: Şöyle söyleyeyim Fehmi, ben bu maçla ilgili bir tercih yapacak olsam üst alırdım ben de. Çünkü
0: Tamam.
1: şöyle diyeceksin, yani o zaman ev sahibi tek başına maçı 2.5 üste getirebilir mi diyeceksin. Evet, tek başına 2.5 üste de getirebilir. Deplasman ekibi atarsa bir tane atar ama ortaya gitmek bence güzel. Senin söylediğini de anlıyorum. Ev sahibi 1.5 üst, bu da benim ikinci seçeneğim ama onu da söyleyeyim, yani bu da güzel bir bakış açısı olmuş senin açından.
0: Tamam, çok güzel ama senin yorumun bu noktada biraz daha değerli. Çünkü bu ligleri gerçekten yakından tanıyorsun. Bizler biraz daha istatistik üzerinden okuma yapmaya çalışıyoruz. Emrah Bey'e de o zaman kuponunda bol şans ve başarılar dileriz. Shakhtar KG bekliyorum. İddia değer gayet iyi. 2-12 Shakhtar Avrupa maçı var. Biraz daha ofansif olabilir mi demiş bir dinleyenimiz. Shakhtar maçını da ben açıkçası baktığım sırada hiç böyle oran moran bulamamıştım bir şey. Ama karşılıklı gol var. 2-25. Şampiyon tekrar sahaya dönüyor. Bilmiyorum. Yani var mı senin herhangi bir yorumun? Oran kıymetli ama.
1: Fehmi, ben iki tane hazırlık maçını izledim Shakhtar'ın. Hatta belki hatırlarsan canlıda da değerlendirmiştik. Birkaç tanesinden de faydalanmıştık. 4-3-3, 4-2-3-1 birçok taktik şablonunu denedi. Böyle hani o Brezilya ekolü kanat oyuncularını ön alanda görürdük ya, böyle Shakhtar'da hep böyle hatırlarsan Shakhtar'da kanatlarda hep Brezilyalı ekolleri görürdük. O bir şekilde takıma artık böyle bir oturmuş. O kanat oyununu agresif baskı kurmayı başarabiliyorlar. Rakibi tanımıyorum tabii ki burada. Kudrika İrpin, tanımıyorum bu takımı. Ama hatırladığım kadarıyla bu takımda ağır defansif oynayan bir takımdı. Kompakt oyunu nasıl kurar burada Shakhtar bilemiyorum. Oranlar da tatmin edici değil senin dediğin gibi, ama ben bardan uzak dururdum bu müsabakada.
0: Peki, o zaman bunu da böyle cevaplamış olalım. Yine şöyle bir bakıyorum mesajlara. İyi yayınlar. Dün için teşekkürler. 4 gollü 2 maçı aldık, cebimize koyduk demiş dinleyicimiz. PSV 3.5 üst, Bran 3.5 üst. Kupon görselini de iletmiş. Tebrik ederiz. Kazancınız daim olsun. Şanslar daim olsun diyelim. 4.5 üstü versiyonu da. Ha bu dün sanırım bu mesaj şeye ait. Rahmi bir dinleyicimiz 4.5 üst maç bilgisi soruyordu. Hafta sonu da sordu. Tun Young Boys maçını konuşmuştuk. Dün de ben PSV'yi sevgili Metin Atakan'la selamlar olsun tebrik ederim. Bran'ı ön plana çıkartmıştı. PSV'de tabii kırmızı kart gelince 4-0 bitti maç. 4.5 üst olmadı. Bran maçı 4.5 üst oldu. 2 maç daha istesek olur mu demiş. Çok böyle fazla olur muyuz minvalinde bir mesaj atmış sevgili dinleyenimiz. Estağfurullah efendim ne demek yani 4.5 üst yine benim bir adayım var açıkçası birazdan konuşacağız onu da iletmiş oluruz. Kazançlarınız kuponlarınız böyle yeşil yeşil daim olsun diyelim tebrik ederiz sizleri de. Rami hazır kuzeydeyken istersen bir de Finlandiya'ya gidelim.
1: Tamam.
0: SJK Helsinki maçı var. SJK Helsinki maçı ile alakalı tabii Efe abi burada yok ama benle elimden gelen çalışmayla bazı verileri aktaracağım sizlere. Ama hatırladığım kadarıyla Efe abi Helsinki tarafındaydı. Helsinki galibiyeti tarafındaydı. Onu da iletmiş olayım. SJK'ya baktığım zaman İç sahada mutlaka ilk yarı bir gol çıkmış SCK'nın maçlarında. Yani atmış veya yemiş ama bir gol mutlaka olmuş. Yani boş geçen bir maçı yok SCK'nın. Bu bazı maçları da hatta iki maçı da 1,5 üst falan olmuş ilk yarıdan. Yine Helsinki'ye baktığımız zaman deplasmanda gol bulma potansiyeli, hatta ilk yarı 1,5 üstleri oynama potansiyeli olan bir Helsinki var. Motherwell'le oynayacak hafta içi Avrupa serüveninde. Valla ben bu maçta hazır Finlandiya Ligi'ne de şöyle bir baktığım zaman bu hafta çok kısır bir Finlandiya bülteni vardı açıkçası. Maçları şöyle bir kısaca hatırlayacak olursak eğer 2-0, 0-1, 0-1, 1-0 ve 3-0 şeklinde bitti. TPS Mariam'ı 3-0 yendi ki Mariam zaten maça neredeyse 3-0 yenik başlayacak potansiyelde olan zayıf bir takım. Onun dışındaki bütün maçlar böyle neredeyse 1-0'larda bitti. Karşılıklı gol yok bütün maçların olması biraz dikkat çekiciydi. İşte SCK Helsinki bütün bu istatistikleri, durumları bozacak bir maç olarak görüyorum ben. Ya bugün benim gollü maçım SCK Helsinki açıkçası. Aralarında oynanan son maçlara baktığımızda 3-0 Helsinki, 1-0 Helsinki, 4-3 SCK, 3-3 beraberlik, 4-2 Helsinki şeklinde gidiyor son 5 maç. Ya bu maçta 3,5, 4,5, artı 6, her iki yarıda da 1,5. İlk yarı KG var belki. Ya burada ben istatistiklerden böyle sapacak, tırnak içinde çığırından çıkacak bir maç olarak görüyorum Helsinki maçını. Artı 6'nın oranı 7.69. Onu da anons etmiş olayım. 3.5 üst 2.16, 4.5 üst 3.82. Benim ideal tercihim 3.5 üst olacak tabii. Hatta daha da ideal tercihim deplasman 1.5 üst. Onun da oranı 1.60. Böyle 1.60, 2.16 şeklinde yükselte yükselte gidebileceğimiz bir maç olarak düşünüyorum ben. Senin var mı görüşün bu maçla ilgili?
1: Fehmi, bu maçla ilgili görüşüm yok ama sen böyle anlatınca ben de bir yandan istatistiklere ve oranlara baktım. KG var ve üst kombosunun 1.64 oranı var.
0: Evet.
1: Senin pasına tekrar bir pasla cevap verecek olursam sanki bu da güzel gibi geliyor. Ne dersin?
0: Evet, komboya da itiraz etmem kesinlikle ama mesela kombo riskine gireceksem ben de Helsinki tarafında olduğum için deplasman 1,5 üste giderim orada. Ya çünkü iki bir risk bekleyeceğiz. Hem var olacak hem bir sut olacak. Burada sadece deplasman 1,5 üst 1,60
1: 1.60.
0: orandan. Hani 1,64, 1,60. Ben biraz daha Helsinki tarafında 1,60'ta kalırım orada. Ama yüksek goller denilecekse bir kuponda altlar üstler anlamında böyle bir 3,5, 4,5, artı 6 falan denilecekse SCK Helsinki'nin ben uygun olduğunu düşünüyorum. Hem aralarında oynadıkları son maçlar hem de böyle bu hafta çok böyle kısır gitti. Finlandiya böyle kapatmaz diye bir hissiyatla açıkçası. Böyle bir yüksek gol denemesi hazırda dinleyicimiz sormuştu. Beklentimin bu şekilde olduğunu söylemiş olayım. Benim bugünkü bültende öne çıkardığım gol maçım SCK Helsinki sevgili Rami.
1: Anladım. Güzel. Ben de bunu notlarıma yazdım.
0: Peki hazır kuzeydeyiz. Danimarka'da Odense-Sonderske maçı var. Odense'de hoca görevinden alındı. İlk maçta Viborg'a 1-0 kaybettikten sonra hemen bir hoca değişikliğine gitti Odense. Geçen sene de bu arada takımın başındaydı hoca. Orada bir şaşırdım açıkçası. Yani geçen sezon takımın başında olan hocayı ilk maçtaki 1-0 mağlubiyetten sonra göndermek, acaba Odense'nin içinde de başka problemler mi var sorusunu bana beraberinde getirdi. Bir yandan da deplasman ekibine Sonderski'ye de baktığım zaman Fatah Abdurrahman'ın yönetiminde bir takım ve Midland maçında fena da bir top oynamadılar Midland'a karşı. 3-2 kaybettiler evet ama hücum aksiyonları, tempoları fena değildi. Odense'yi hazır böyle yakalamışken maçın doğru tercihi bence 2,5 üsttür ama ben deplasman 1,5 üste gitmeyi düşünüyorum burada da. 2-10 oranı var. Hatta galibiyet 2,95 ama tabii orada yardımcı hoca çıkacak muhtemelen Odense'de. Çok da öyle başıboş bir durum oluşacağını düşünmüyorum ama 2,5 üst 1,44, 1,50'lerdeydi, 1,52'lerdeydi, bu da 1,44'lere kadar düşmüş.

0: Ne dersin bu maçla ilgili? Bir deplasman 1,5 üst fazla mı hayalci olur?
1: Ya Fehmi aslında yani beni şaşırtan durum tabii bu Viborg mağlubiyeti sonrası Zorniger'in görevine son verilmesi tabii şaşırtıcı. Orada muhtemelen arka planında başka şeyler oldu. Çok
0: Evet.
1: kısa bir sürede böyle bir hamle almaları biraz garip oldu tabii ki. Az önce senin de söylediğin gibi yardımcı antrenör Søren Krogh hazırladı takımı. Tabii görevden ayrılan hoca 4-3-3 dizilimiyle oynuyordu. Şu anda nasıl bir dizilimle oynayacak? Ben mesela bunu bir düşünüyorum. Diğer tarafta da Sönder Skere'de aslında yeni teknik direktör var orada. Fatah Abdurrahman. O da tek forvetle oynuyor. Bazı deplasmanlarda 4-4-2 ile çıkıyor ama genelde 4-2-3-1 dizilimiyle oynuyor. Yani söylediğin gibi konuk ekibin gollerine gidebiliriz ama ya oranlar şu anda o kadar kötü ki KG Bonner oranı çok düşük, üstün oranı çok düşük.
0: Evet.
1: Ya tamamen canlıya bırakacağımız bir maç gibi düşünüyorum ben. Çünkü mesela Odense'de mesela yardımcı antrenör Feyit Arp'ı oynatacak mı? Yani Alman forveti oynatacak mı mesela? Onu merak ediyorum. Belki de genç golcü Joana Nime'yi ilk verecek. Bilmiyoruz. Şu anda onu bir görmemiz lazım.
0: Evet.
1: Bence bu kritik bir durum. Yani mesela Rasmus da var. Mesela onu da oynatabilir. Bu hocanın ne yapacağını şu anda hiç bilmiyoruz. O yüzden bilmediğimiz bir hocanın maçına şu anda nasıl bir tercih alacağımızı inan ben de kestiremiyorum tam olarak sevgili Fehmi. Ya oranlar çünkü tatmin edici bir seviyede de değil. Canlıya bırakmamız gereken bir maç gibi geliyor bana.
0: Haklısın. Canlıda tabii ki daha güzel değerlendirilecek bir maç. Ama hani maç önü pazartesi akşamına şöyle bir kupon yapayım. Tam da böyle alışveriş fişi gibi bir kupon olsun diyen dinleyicilerimiz varsa bültendeki maçlara yönelik en azından hani kendi fikrimin bu şekilde olduğunu iletmek istedim. Ama kesinlikle haklısın. Canlı daha doğru bir tercihle değerlendirilebilecek bir maç. Canlıda bir görmek de gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Haklısın o konuda asla itiraz etmem. Peki şöyle bir kuzeyi yavaş yavaş bitiriyor gibiyiz. İsveç altlarda herhangi bir şey var mı? Ya da Norveç 1. Ligi Ranheim maçı falan var mı radarında bir şeyler?
1: Aslında İsveç altta Örebro maçı vardı. Onunla ilgili birazcık bahsedebilirim çok kısa.
0: Tabii.
1: Hazır burayı konuşuyorken. Ya şimdi bu maçta benim beklentim gollerin biraz kısıtlı kalması Fehmi. Aslında sonda söyleyeceğimi en başta söylemek isterim bu müsabaka özelinde. Yani Örebro, Aksel Kiyal takımı teknik direktörü tek forvet oynuyor. Yani tek forvet ile sahaya çıkıyor. Ve iç sahada yine topa daha fazla sahip olmayı hedefliyor. Ahmet Yasin liderliğinde orta saha tamamen takım Ahmet Yasin, orta sahadaki Ahmet Yasin'e bağlı. Oyunu kuran da o. Ama tabii böyle savunmada açık veriyorlar. O açıkları vermemek için de çok kısıtlı ataklara çıkıyorlar. Kontra ataklara çıkıyorlar. Yani Varnamo'ya geldiğim zaman onlar da klasik 4-4-2 ile oynuyor. Yeni bir teknik hoca geldi buraya da. Bergstad. O da savunma ağırlıklı oynayan bir hoca. Hatta şöyle söyleyeyim. 4-5-1 gibi falan oynuyor. Yani, tamamen savunma ağırlıklı oynuyor. Bence deplasmanda önceliği tamamen güvenlik olacak, gol yememek olacak. Yani gol yemeyelim açısına dönecek. Bu yüzden dolayı ben müsabakada alt tercihini ön planda tutuyorum. Ve fena da bir oranı yok bu maçın alt oranın.
0: Evet, 1.81'de bir oranı var. Valla Örebro maçına ben baktığımda pek içinden çıkamadım açıkçası. Seninle konuşmak o anlamda iyi oldu. Zayıf görünen iki takım. Alt
1: Evet.
0: sıra takımları hani genelde maçları üst olur diye bir söylemimiz oluyor Efe abiyle ama daha hani Avrupa liglerinde ligin sonlarına doğru böyle Nisan-Mayıs aylarına doğru majör liglerde Avrupa Ligi tanımı çok doğru olmayacak. İsveç'te sonuçta bir Avrupa ülkesi orada yanlış bir tanım oldu affedersiniz. Ama majör liglerde hani bunu görüyoruz. Ama ben dediğim gibi içinden çıkamamıştım. Bu anlamda iyi oldu Örebro. Peki İkincilik güneyde.

0: var mı bir şey? İsveç ikincilik güneyi Tornus maçında bir şey var mı?
1: Ya Tornus maçı sevgili Fehmi, çok fazla detaya girmeden bu müsabakada ben karşılıklı gollerle üst bitmesini bekliyorum ama var mı acaba combo bahisimiz? Bir hemen bakayım.
0: Ben de hemen bakıyorum. Combo bahis yok.
1: Combo yok.
0: Evet. 2.5 üst 1.41.
1: 1.41 çok
0: Karşılıklı
1: düşük
0: gol
1: oranda.
0: var. 1.35.
1: Ev sahibinin atacağı 2 gol 1.90'a düşmüş. Yayın öncesi konuşmuştuk. Şimdi hatırladım. 2
0: Evet.
1: küsur oranı vardı. 1.90'a düşmüş. Ev sahibinin atacağı 2 gol beni yanıltmayacaktır Fehmi burada.
0: Peki o zaman.
1: Böyle 2-1, 3-1 gibi bir skor bekliyorum aslında bu müsabakada.
0: Tamamdır. Şöyle bir bakıyorum. Kuzey'de bir de Celtic kaldı ama dilersen bir reklam
1: Tamam.
0: arasına gidelim. Daha sonrasında dönüşte Celtic'le birlikte günün diğer maçlarından öne çıkardıklarımızda konuşuruz. Kısa bir reklam arası, daha sonrasında birlikteyiz.
2: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
0: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Sevgili Rami Şehirli ile birlikteyiz ve günün öne çıkan maçlarını sizler için yorumluyoruz. Sizlerin de yine varsa sormak istediğiniz maçlar, görüş almak istediğiniz kuponlar 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından bizlere yazabilirsiniz. İskoçya Celtic Dundee United maçı bugün Premiership'te, İskoçya Premiership'te ilk hafta son maçı, ilk haftanın son maçı. Celtic kazanır 1-0-9 haliyle tabii doğal olarak diyelim. Valla ya oran açısından çok böyle bir şey çıkabilecek bir noktada değiliz diye düşünüyorum. Hatta bu oranlar için de Celtic'i zorlamanın da çok doğru olmadığı kanaatindeyim ben açıkçası. Ama yine de şöyle biraz istatistiklere bakacak olursak Dundee United açılış maçlarında genelde karşılıklı gol var ve 2.5 üst maçlarını oynuyor. Bir tek 2023-24 sezonunda son yıllarda ilk maç 1-1 kalmış ama orada da mesela gol olmuş. Gol atmışlar yani, atmış ve yemiş. Ya belki bir ve var ya da bir combo tercih, karşılıklı gol var 2.5 üst ama işte hani bu risklere değer mi? Celtic 5-0-6-0'la da başlayabilir Celtic bu arada. 1-0-2-0'da da başlayabilir. Nasıl isterse öyle bitireceği bir maç görüntüsünde Rahmi. Bilmiyorum katılır mısın? Sen
1: evet.
0: Neler söylersin? Var mı maçla ilgili bir şey?
1: Ya Fehmi, bu maçta Celtic'in nasıl kazanacağını bulmamız lazım. Ben bir sürpriz beklemiyorum açıkçası. Çünkü evet yani Celtic'te giden oyuncular var. Yok değil tabii ki. Maeda'yı gönderdiler. Luis Palma'yı gönderdiler. Ama yani çok iyi iki transfer yaptılar bence. Bunlardan işte Kasper Hoek ve Camilo Duran. Karabağ'dan aldılar o Camilo Duran'ı da. Yani çok iyi bir hücum hattı kurdular. Ben iyi bir başlangıç yapacaklarını düşünüyorum. Burada nasıl kazanacaklarını aslında bulmamız gerekiyor. Dundee United'da da galiba Simon Murray vardı. Yani ileride. Bir de Ethan Hamilton vardı. Bir değişiklik var mı onlarda açıkçası? Ben daha çok Celtic tarafına baktım. Sanki burada handikaplı Celtic galibiyetine gidebiliriz gibi geliyor bana ya Fehmi.
0: Kaç handikap?
1: Hemen bakıyorum.
0: Bir handikap 1.37 çünkü.
1: Çok düşükmüş, evet.
0: İşte ondan kay. Mesela 1 ve 2.5 üst 1.36.
1: Çok düşük.
0: Ya 1.36 için girmem ki bu riske.
1: Evet.
0: Yani Celtic maçında 3 gol çıkıp Celtic kazanacak. Ne alacağız? 1.36.
1: Evet.
0: Yani gerek yok. O yazmam kuponuma, oynamam daha iyi. En azından ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum, belki dinleyicilerimizden farklı yaklaşan vardır. Onlara da tabii ki saygı duyuyorum farklı görüşlerine, ama benim kendi görüşüm, yani hem 1 hem 2.5 üstte 1.36 teklifi ben kabul etmiyorum açıkçası. Onun yerine mesela tek maçtan Finlandiya'da Helsinki'ye 3.5, 4.5 ya da hatta artı 6'yı yazıp en azından onu beklemek bana biraz
1: bir oran yok. Haklısın.
0: Yani daha doğru geliyor, en azından günü bu şekilde geçirmek biraz daha doğru geliyor. Yani 3.5 üst denemek isteyen dinleyicilerimiz varsa 1.71. İlk haftadan Celtic'e 1.71. Ya ben eğer hani bir şey oyna Fehmi, mutlaka Celtic'i yazacağız bir şey söyle diyorsan, ben mesela 1 ve var olarak en azından 2.24 oran, dandi atmazsa da 2.24'ü bari yakalayamadık derim kendi adıma. Ama 1 ve 2.5 üst için mesela Celtic 2-0'la başlasa, herhangi bir böyle bir sarsıcı, çarpıcı, aman Allah'ım ne oluyoruz dediğimiz bir durum olabilir mi? Olamaz. 2-0. Evet. Celtic alır 3 puanı cebine koyar.
1: Celtic dediğin gibi 4 atarsa da haftaya Celtic'in 3.5 üst oranı 1.35'lerde, 1.38'lerde falan görürüz. O da bir gerçek yani. Eğer sansasyonel bir başlangıç yaparlarsa, çok iyi bir ileri hücum hattı kurdular. Tabii reaksiyonu görmek lazım. Sonuçta ilk maçta nasıl oynayacakları gerçekten merak konusu. Maç önü için ne yazık ki oran yok Fehmi, dediğin gibi.
0: Evet, canlıdan mesela 21.30'da çok güzel bir şekilde takip edebiliriz. İşte çok iyi başlarsa, rakibini boğarsa ilk yarı 1.5 üst der. Mesela ilk yarı ev sahibi 1.5 üst 2.23. Hani yine bunu da tamam kabul edebilirim, deneme açısından söylüyorum. Yine bakıyorum şöyle bir ev sahibi her iki yarıda da gol atar 1.48 mesela Celtic'in. Bu hani 1.48 mesela biraz daha 1.37'den daha biraz daha iyi duruyor, ama o kadar da iyi durmuyor yine baktığımız zaman. Dediğim gibi canlıda tahmin takip edilebilecek bir maç. Maç önü ya ev sahibi ilk yarı 1.5 üst ya da 1 ve var. Oran açısından beni en azından kaybetsek de ortaya çıkan sonuç neticesinde derim ki 2.24'ü kaçırdık ya da 2.20'leri kaçırdık diyebileceğim bir maç. Peki var mı peki kuzeyde atladığımız İzlanda? İzlanda'ya gidelim mi? Bugün kuzeyden başladık, kuzeyden devam ediyoruz.
1: İzlanda var, Ranheim Hagesund maçı var. Tabii ki, buyur.
0: O zaman Ranheim diyelim. Bak, Norveç altta böyle, ben oran yok orada ama sanki bir oran buldum orada. Seni de ikna edebilir miyim? Bir bakalım Ranheim maçında Norveç 1. Lig'de. Ben her iki yarıda da 1.5 üste oran anlamında çok sıcak bakıyorum. 2.09 oranı var şu an. Takımlara baktığımız zaman bol gollü maçlara imza atan iki takım. Ne dersin? Senin var mı öyle çıkarttığın 3.5 üstü oranı bile 1.37 maçta?
1: Tabii burada Hagesund tarafından bakacak olursak, hoca yani öyle bir dengeli geçiş oyunu kurdu ki burada 4-2-3-1 ile başarıyor bunu. Yani 4-2-3-1 ile bu kadar gol atabilmek gerçekten kolay değil. Özellikle Norveç gibi gol dinamiklerinin yüksek olduğu bir ligde tek forvetli diyeceğim aslında. Bu kurguda bu kadar gol atabiliyor, gol atan bir takım üretmek çok kolay değil ki. Ligin dinamiğine baktığımızda da aslında gol sayıda, 7 gol sayısı 28 olsa da aslında bu lig dinamiğinin altında aslında. Bunu çok iyi başardığını söyleyebilirim. Ranheim'de çok gol atıyor, çok gol yiyor. Bunun nedeni teknik hoca Kare takımı tamamen hücum ağırlıklı, dinamik bir 4-3-3 formatıyla sahaya çıkarıyor. İlk sahada daha ön planda baskı kuran, böyle kanat bindirmeleriyle gol bulmayı hedefleyen bir takım aslında kurmuş durumda. Ama bu açık oyunda onlara savunma arkasında çok ciddi boşluklar bırakıyor. Bu nedenle de aslında rakip takıma ciddi anlamda bir fırsat doğuruyor. Ben Hagesund'un bu açıklardan faydalanabileceğini düşünüyorum ki yani Monahar'ın öğrencileri gerçekten böyle pres yaptığı zaman topları çok hızlı bir şekilde 3 topla 4 topla böyle kanatlardan ceza sahası içerisine gelen toplarla kat ediyorlar ve bitirici, öldürücü vuruşta da golleri buluyorlar. Fehmi, buradaki görüşüm, evet senin tercihin de güzel ama ben maç sonu 2 ve 2.5 üstün 1.84 oranı var. Benim ben buradan bu sefer tekliflerden bunu değerlendirdim aslına bakarsan. Aa.

0: 1,84. Bak bu da güzelmiş. 2 ve 2,5 üst. Güzel.
1: Evet.
0: Yani genel olarak baktığımızda üstte zaten oran yok. 3,5'tan başlıyor. 1,37. 2 ve 2,5 üst hoşuma gitti. Yani bu da, hatta notlarımı şöyle bir revize edeyim. Açıkçası çok hoşuma giden bir tercih oldu. Bu da sevgili Rahmi.

0: insanın işin içinden ama 1.53 oranı var bu arada 3.5 üstün. Valur Rajkovic Starland maçı gollere katılırsın herhalde diye düşünüyorum ama ne dersin, nasıl yorumlarsın bu maçı?
1: Ya tabii şimdi İzlanda dediğimiz zaman hemen aklımıza gerçekten dediğin gibi goller geliyor. Tabii şimdi burada en önemlisi Valur'un iç saha avantajıyla sahaya çıkması. Çok yani İzlanda'da yani İzlandalı takımlar haricinde diğer takımların hepsini zorlanacağını ben kesinlikle düşünüyorum. Onlar da tek forvet oynuyor bu arada. Yani Valur tek forvet oynuyor. İzlanda'da galiba tek forvet oynayan tek takım daha olabilir. Böyle hücum geçişlerinde birazcık daha böyle esnek bir takım.
0: Evet.
1: Temel felsefesi tamamen kanat oyunları. Biraz daha böyle kanat oyuncularını biraz daha böyle merkeze yaklaştırarak aslında biraz daha merkezden oynuyor. Ceza sahası çerçevesinde daha çok çoğalan bir takım. Bu nedenle ceza sahası çevresinde çok daha fazla duran top kazanıyorlar ve gollerde duran toplardan daha çok gülüyor Fehmi.
0: Evet.
1: Baskılı başlayıp böyle erken bir golle rakibini direncini kırmayı tamamen hedefleyen bir takım Valur. Stjarnan'a gelecek olursak da onlar da tempolu oyun oynuyorlar. Üçlü forvet ya da ikili forvet oynuyorlar. 4-3-3 ya da 4-2-2 gibi dinamik bir dizilişi tercih ediyorlar. Şimdi burada ne oynayacağımızı oranlara bakarak söyleyeceğim. Çünkü ben böyle 2.5 üste varım ama 3.5 üste elim gidemedi Fehmi ya. Böyle 1.53'ten 3.5 üste elim gidemedi nedense.
0: O zaman küçük bir bilgiyle araya girmek istiyorum. Sternan bu sezon Avrupa'dan geldiği her maçta 5 yemiş.
1: Evet.
0: Yani böyle bir durum söz konusu. Ilves'e elendi biliyorsun hafta içi. Valur'dan da 5 yer mi diye şöyle bir baktım açıkçası. Hani ya takımların bir de oynadığı, mesela Starlan'a bakıyorum. Açıkçası ligde oynadığı maçlar bayağı gollü maçlar. Zaten İzlanda'nın genel niteliği bu yönde. Valur'un ligde oynadığı maçlar yine bol gollü. Sadece bir tane maçı KG yok bitmiş. O da 3-0 bitmiş mesela. Bir de dediğim gibi şöyle bir kısaca bir hatırlatmak gerekirse, bu sezon Avrupa'da Vikingur Gotha eşleşmesinden sonra mesela içeride 3-1 kazanıp deplasmanda 2-2 berabere kaldıktan sonra 5-0 yeniliyor ligde. Sonra Ilves maçını ilk yarı 1-0, ilk maçı 1-0 kazanıyor. Sonra Akranes'ten de 5 yiyor ligde. Şimdi de Ilves'i 2-1 kaybettikten sonra Valur'dan da bir 5 yer mi? Hani böyle bir istatistik oraya doğru götürüyor. O yüzden 3.5 üstte sadece bu istatistik de değil aslında. Yani takımların bu sezonki performanslarına ve
1: Evet.
0: oynadıkları maçlardaki gol sayıları da 3.5 üstte götürüyor. Bilmiyorum. Sen ne dersin son karar olarak?
1: Fehmi benim ilk seçimim burada ev sahibi 1.5 üstü 1.45 oran. Tabii ki bu oranı düşük görecek belki dinleyicilerimiz ama yüksek oran av için ev sahibi galibiyetine 2.19 oranı var an itibariyle. Bunu düşünebiliriz çünkü Valur'da Andriy Rúnar yani ilk maçta Stjarnan'a 2 gol atmıştı. Hücum arkasında yaratıcıyla da fark yaratabilir. Gününde olursa Haraldsson'la birlikte ciddi anlamda tehlike yaratabilir. O zaman o senin söylediğin bol gollü müsabaka kısmı çıkabilir. Stjarnan da şey yapacak yani Valur'un o ağır savunmasının eksiklerini birazcık böyle kovalamaya çalışacak. Ama benim görüşüm hani tek bir seçimi alacak olsam ev sahibinin 2 golünü alırım. İkinci seçeneğim maç sonu 1 olur. Üste 3.5 üstlere ne benim şeyim gidemedi. Ama belki de senin dediğin gibi bir patlama olacak maçta.
0: Bakalım o zaman, yine ev sahibi 1.5 üstü biraz daha güvenli olarak da notlarımıza alalım. Peki bu sefer kuzeyi bitirdik galiba
1: Evet,
0: Ahmet.
1: bitirdik. Bitirdik.
0: Kuzeyde maç kalmadı. Yaz, ben bir Sırbistan'a götürmek istiyorum seni. Sırbistan'da Vojvodina maçı var. Makva ile oynayacak. Yani bu maça da şöyle bir baktığımızda, Sırbistan son dönem şey Vojvodina son dönem oynadığı maçlara şöyle bir göz attığımızda, French Varoş'a 1-2 ve 3-0'lık skorlarla yenildikten sonra

0: Sonra Avrupa Ligi'nden elendi biliyorsun. Sonra ligdeki ilk maç 4-0. Sonra Ajax eşleşmesi geldi konferansta ve Ajax da içeride dışarıda 4-7. İkisi de iki maçta 4-1 ile bitti. Arada bir Kızıl Yıldız'dan 3-1'lik bir skorla yenilgiyle ayrıldı. Şimdi konferans bitti. Hazırda böyle 4'lü 5'li. Orada da bir hoca değişikliği oldu. Marko Savic geldi takım başına. Yani bir noktada bu böyle bir patlama maçı olur. Makvaya patlar gibi geliyor bana. İlk yarı bir ev sahibi 1.5 üst 2.05 oranı var. Katılır mısın? Ne dersin?
1: Beymi, çok güzel bir analiz ve çok yerinde bir tespit yaptın. Bobby açısından maçı yorumlayacak olduğun kısımda. Şimdi ben de tabii gün pazartesi günü bültene incelerken ben de bir baktım. Magpasabak ağır savunma oynayan bir takım. Yani tamamen böyle dörtlü defans, bekli defans da oynuyor. Boyunda da aslında tek forvet olarak çıkıyor ama ben bu maçta ofansif format çıkacaklarını düşünüyorum. Çünkü 4-3-3'te oynuyor Vojvodina. Taraftar desteği de arkasında olacak. Yani bence de bu müsabakada Vojvodina'nın bir patlama yapması olası bir durum. Sadece beni düşündüren bir kısım var, o da şu. Müsabaka saati 39 dereceyi bulan bir sıcaklık olacak ki müsabaka saat 20'de oynanacak Fehmi. Türkiye saatiyle
0: Yerel saatle 19.
1: yerel saatte 19'da oynanacak. 39 derece çok çok yüksek bir sıcaklık. Tabii ne kadar etkiler bunu tartmamız gerekiyor. Maksimum 1'e oran yok.
0: Evet.
1: Yani normal şartlarda gerçekten Vojvodina'nın bu rakibine karşı bir patlama yapmasını ben de bekliyorum. Tek
0: Yani
1: sıcaklık handikapımız var.
0: evet, herhangi bir şimdi sıcaklık konusuna itiraz edemeyeceğim. Haklısın. Etkileyebilmesi çok ihtimal dahilinde bir hava sıcaklığı. Balkan coğrafyası bu aralar biraz sıcak, birkaç gündür çok sıcak geçiyor. Ama yani mesela toplam gol 3.5'sa da gelecekse gol ilk yarılardan gelir kanaatindeyim. Yani o sıcak en azından bir ilk yarı oyuncuların daha böyle temposunun yüksekte kalmasına sebep verir kanaatiyle ben bir ev sahibi 1.5 üst. Bir de dediğim gibi senaryolar Vojvodina biraz kötü maçlar oynadı. 4 yediler, 3 yediler. Burada böyle bir kendilerine gelirler gibi bir görüşten kaynaklı. Ben biraz daha ev sahibi ilk yarı 1.5 üst kısmındayım ama
1: Yüksek oran
0: sıcak.
1: için.
0: Evet. Yüksek oran için dediğin gibi
1: Hı-hı.
0: sıcaklık da önemli bir faktör. Güzel bir konuya da değindi tabii. Peki şöyle bir bakıyorum konuşmadığımız maçlardan neler var? Paxi maçı var yine Macaristan'da. Onun dışında Romanya'da maçlar var. Bulgaristan'da Plovdiv maçı var. Yine yayınımıza denk geldi Plovdiv. Bizim gittikçe böyle bir ilgimizi çekmeye başlayacak herhalde. Sırbistan'da bir de Zeleznikar maçı var. Hazır Sırbistan'da Vojvodina'yı konuşmuşken istersen bir de Zeleznikar'a bir değinelim.
1: Hı.
0: Polonya'da maçlar var. Krakowia maçı var. Yine altta Glogov maçı var Polonya'da. Bir istersen Zeleznikar diyelim. Braga'ya elendi biliyorsun. Avrupa maçları oynadığı için takımın fizik kapasitesinin belli bir seviyede olduğu kanaatindeyim. Zeleznikar açısından. Burada da ev sahibi 1.5 üst tercihi biraz böyle bir kıymetli geldi bana. Rakibe baktığımızda iki maçta da 1-1 ve 0-0'lık sonuçlarla beraberliklerle ayrılmış sahadan ligde. Zeleznikar 2-1 ile ilk maçını oynamış. Sonra da bir erteleme Avrupa Kupaları sebebiyle. Ve şimdi de üçüncü, yani fikstürdeki 3. hafta maçı. Ne diyorsun? Zeleznikar ev sahibi 1.5 üst uygun mudur? Ya da başka bir
1: Evet,
0: alternatifin olur mu?
1: aslında uygun. Şöyle, takımın teknik direktörlüğünü konuk takım, Mladost'un teknik direktörünü Sırbistan milli takımı da eskiden çalıştırmış olan Radovan yapıyor. Hatırladığım kadarıyla biraz daha böyle orta saha kalabalık orta saha kurgusuyla oynuyordu galiba o. Ev sahibi takımı tabii izledik bu sezon. Ki ben geçtiğimiz sezon da birkaç maçını izledim. Canlıdan tercihler verdiğim zamandan hatırlıyorum. Acaba Şeye mi gitsek Fehmi burada? Üste mi gitsek direkt olarak acaba? Şu anda bak direkt yayında konuşurken canlı tercih gibi olacak bu.
0: 1,82.
1: 1,82 oranı var. Yani
0: Evet.
1: çünkü konuk ekip de yani bu maçta açıkça doğrusunu söyleyeyim çalışmadım çok ama böyle bir şu anda böyle bakınca direkt üst desem diye bir düşündüm ama yani dediğim gibi bu maça çalışmadım aslına bakarsan yani.
0: Evet, ben de hani sezon başı, gerçi ilk 6 hafta geçene kadar liglerin biraz oturması gerekiyor ama
1: Evet.
0: hani bir sezon başı Zenezikar'ın Braga maçları falan biraz daha hazır bir durumda olmasını
1: Çok şey yapamadım bu maçı.
0: beklediğimden ev bir buçuk
1: Oturtamadım
0: üst dedim
1: kafamda.
0: ama tamam, yani her maçı yazıp oynamak zorunda değil, silmiyorsa içimize devam edebiliriz. Polonya'da Krakowya ve altta da Polonya 1. Liginde de Glogov maçları var.
1: Glagov'a
0: Krakowya
1: gelebiliriz. Evet.
0: ya Krakowya maçı KG var olarak notlarımı almışım. Bir de not düşmüşüm. Aralarında son 10 maç karşılıklı gol olmuş. Bu da denenebilir. Hem de istatistikler çerçevesinde diye notum var. Glogova'da maç sonu 1. Yani ev sahibi 1.99 oranı bana çok böyle bir fırsat geldi. Hatta niye de 1.99 açmışlar? Onu da emin değilim. Buralar yine biraz daha senin hakimiyetinde olan yerler. Programa da son 2 dakika kaldı. İstersen iki maçı şöyle hızlıca bir özetle veda edelim. Neler söylersin bu maçlarla ilgili?
1: Sevgili Fehmi aslında Glagov'a birazcık daha sempati duydum öyle söyleyeyim. Yani maç sonu 1'e ben de yakınım. Aslında bu ezikli bir galibiyetle başladı Glagov. Yani Rzeszów
0: Evet.
1: deplasmanı, Stal
0: Beş
1: deplasmanında çok
0: attılar.
1: ciddi. Evet. Şimdi ev sahibi avantajı da tabii gelecek maçta. 1.99 oran beni de şaşırttı. Hani Odro Opole'nin neden peki yani oranlar niye böyle düşündüğüm zaman aslında bakarsan Opole'ye bakıyorlar. 4-1-4-1 gibi bir dizilişle oynuyor. Biraz daha böyle orta saha kalabalık tutuyor. Tam bir kontra atak futbolu oynuyor Odro Opole. Ben müsabakada 2.500 tercihinin 1.94 oranı var. Buraya yakınım. Karşılıklı gol de olabilir sevgili Fehmi. 1.71 oranı var onun da. Buna da yakınım. Maç sonu 1'e de yakınım. Bu maç sandığımızın dışında bayağı keyifli bir müsabaka izletebilir bize. İzleteceğini de düşünüyorum aslında. Krobi var forvetlere. Çok tehlikeli bir oyuncu. Orada Opole'de de Nizotek vardı. Hala aynı takımda. Şimdi baktım aynı. Rafat Nizotek hücum hattında. Ben müsabakada karşılıklı golleri görebileceğimizi düşünüyorum Fehmi. 1.71. Maç sonu 1'e de itirazım yok. 1.94 üste de varım.
0: Güzel. O zaman Polonya'dan da bu maçı listemize yazdık. Tek bir böyle 4.5 üst maçın olur mu? Mesaja istinaden benim Helsinki'yi ileteceğim. Senin de varsa onu da alayım. Sonra da veda ediyoruz.
1: 4.5 üstü maçım şöyle baktığımda Torshavn Runavik maçını ben de 4.5 üstü olarak vereyim sevgili Fehmi.
0: Tamam o zaman. Teşekkür ederim sevgili abi. Çok keyifli bir sohbet ve yayın oldu. Çok sağ ol. Emeğine sağlık.
1: Sevgili Fehmi ben teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de güzel bir hafta diliyorum. Senin de emeğine sağlık.
0: Çok teşekkür ederiz. Sevgili Rahmi Şehirli ile birlikteydik 1.02 platformundan. Yine klasik bir pazartesi bülteni değerlendirdik. Umarız faydalı olmuştur. Kupon şansınızın yanınızda olduğu şahane bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Fenerbahçe Temmuz ayında turu geçtiyse başarılıdır, tamam. Aykut Kocaman da gelseydi Fred 11 olacaktı. Talişko oynayacaktı. Bu oyunculardan onlar da çıkılsın raporu verecekti. Ama Dünya Kupası, transferlerin adaptasyonu gibi konulardan dolayı tabiri caizse gerçek Fenerbahçe ile oynamayacaklardı. Ve şuna bakacaklardı. Oh, çok şükür turu geçtik. Kadro yapılanması, kamp ve yüklemesi, süreç yönetimi, transfer politikası diye şeyler var ya futbolda hani. Bak siz bil-

bilmezsiniz. Daha doğrusu siz bilmeyebilirsiniz. Bu çok normal abi. Herkesin işi var, gücü var, bir ton derdi var abi. Buna böyle derinlemesine kafa patlatmak zorunda değilsiniz. Ama kendine spor yayıncısı diyorsa bir insan, hani dudağının şurasına şöyle kürdan koyacak abi konuşurken. Buraya böyle koyacak ki bazı şeyler çıkarsa ağızdan acıtsın burayı, tamam mı? Yani şimdi kehanette bulunabilirsin, ha bu da çıktı. Bu da bir yayıncılık normaline geldi. Bir kahinlik yapıyor. Lan zaten %50 ihtimal var. Sonra şey, kahraman olmak için. Yayıncıdan kahraman olmaz. Bak ben söylüyorum size. Yayıncı insanlar ne yapar? Yayıncı insanların fikri dünyasına pencere açar, konuyu kapatır. Ben İsmail Kartal'ı beğenmem mesela, tamam mı? Beğenmem abi. Ama Temmuz ayında da beğenmiyorum ya hani. Buna argüman olsun diye de futbolun doğasından uzak şeyleri toplayıp buradan bir yol yapmam. 38-40 oyuncuyla antrenman yapmak ne demek abi? Bir anlatın bana, ona göre eleştireyim ben de. 38 oyuncuya boru mu bu? Her başkan size şirin gözükecek diye takılınca ortaya bu korkunç tablo çıkıyor. E o zaman kim oynayacak maçta? En çok antrenman yapan oynayacak. En iyi çalışan 11'e girecek. Asensio niye oynamıyor? E dakika bir hocama güvenmiyorumu verirsen ikinci maçta o da oynar. Tamam. İsmail Kartal'ı beğenmeme sebeplerinden biridir mesela. Hep bir öyle bir onaylama makamı. Böyle. Hocam sensin sen. Hoca da sensin. Planlayan sensin. Bilen sensin. Tamam. Düzgün bir iletişimle al böyle bir heyecanlı taraftarı. Güzele yönlendir işte. Hani camia evladısınız ya. Bu yüzden hani bu tabir kıymetli ya. Psikolojisi de sosyolojisi de sende ya. Ama ne gördük? Demek ki bir elemede tüm sabır bataryaları tükenecek camianın yine. E o zaman olmaz ki işte. Kendine yayıncı diyen, gazetecilik faaliyetini bırakıp beğeni ve yorumların antenine öyle çekiyor mu kontrolü yapanlara meze olursun abi. Meze. Tamam. Bu kadar da ağır konuşuyorum. Henüz kadro mühendisliği bitmedi Fenerbahçe'de güzel insanlar. Hatta öyle böyle yük yok. Daha Bekaon duruyor senin. Diego Carlos'tan çıkacaksın. Livakovic'in var. Amrabat'ın var. İstersen Musaban var. Belki Osterwolde'yi satacaksın. Fred'le ilgili İsmail Kartal kalacak sinyali verse de haberler öyle gelmiyor. E gidecek adam bak, ilk maçta iyi. Ama ikinci maçta 13 kez top kaybetmiş. Recep Reis'in bana verdiği nota göre. Bu da ne oluyor? Orta saha yükünü Gendouzi'nin sırtına bindiriyorsun. E sadece formasyon işi değil ki bu. Belirsizlikte sahanın içinde her türlü belirsizlik olur. Kerem Aktürkoğlu da ezdi mi topları? Ezer. Daha ritim tutturamaması normal onun için. Çok erken yani, ezer. Bir süredir onun için işler kötü gidiyor, ezer. Yerine Leao yazılıyor ediyor. Ulan acaba ben ne olacağım diye düşünür ezer ki anksiyeteli biri zaten. Dünya Kupası'ndan döndü ezer. Yani normal. Semedo var sonra yine aynı bakın. Brown'un mecbur kalacağı bir takım var şu dakika. Yani inşaat devam ederken bu apartmanın girişi niye çamur ya diye soramazsın abi. Aldık neticeyi dersin, bereket versin, devam edersin. Ha bazı çıkarımlar yaparsın, konuşuruz. Futbol zaten konuşturur, o açıdan güzel. Biz de arkadaşlar bana geldi. Beraber izledik maçı. Biri dedi ki ya ne kadar gömülüyor bu takım arkadaş ya. Rakip istediği zaman dedi Fenerbahçe'yi geriye itebildi ki yani böyle bir rakipten bahsediyoruz hani dedi. Öbürü dedi ki ya aynen ya Mert Günok maçın adamı oldu dedi. Rakip dedi özellikle seken toplarda işte sürekli dönen topu alabildi. İşte buradan şutlar çıkardı. Fenerbahçe yani Allah korudu dedi falan. Her açıdan çok zorlandık dedi. Der. Bizim Recep Reis dedi ki mesela bu takıma büyük bir yatırım yapıldı abi. Kanat forvet transferi yapıldı ama niye bu kadar az pozisyona sokuluyor? Niye pozisyonların içerisinde çok az yer alıyor? Ve şunu sormak lazım dedi. Niye bu kadar çizgiye basıyor? Özellikle 60 sonrasında hani oyun çok fazla çizgiye bastırıldı. İç koridora giremedi neredeyse falan. Yani bir kullanım geriliğini söylüyor. İşte oyuncu demoralize olmasın abi diyor. Hani zaten Fenerbahçe'nin diyor manik depresif ortamı var. Bir anda 180 derece dönmesin falan diyor. Şimdi bunlar konuşulur. Bunlar tenkit derseniz yapılır abi. Ama ben bundan bahsetmiyorum zaten. Ben de oturunca aynı arkadaşlarla kıyas ettim. Hani burada da söyleyeyim. İsmail Hoca en son görev aldığı sezonda Fenerbahçe'ye bir oyun oynatıyordu. Ve bu oyun çok erken başlamıştı. Hani öyle geç zamanları bulmamıştı. Hatta sona doğru böyle biraz tıkanmaya başlamıştı. Orada ama işte şey dedim, fark yaratacak Ferdi gibi bir isim vardı. Bir de yoğun baskıda kullanabileceğim bir Şimanski gerçeği vardı falan filan. İşte teknik kapasite, baskı gücü olarak
Bugünkü orta sahayla bir kıyas ettik. Dedim ki ben yine benzer

0: bir orta sahaya sahipsin falan. Ama yani sahipsin diyorum. Kante'yi tefe koyanları görüyorum internette. Ondan sonra çıldırıyorum abi. Adam ligin ikinci yarısında geldi. Tüm orta saha istatistiklerinde yani birçoğunda lige damga vurdu ya. Bunları da görün be kardeşim. Bunları da bir görün yani.
1: Neyse.
0: Oturmadı yani normal olarak. Oradan devam edeyim. Hatta geçen Ersun Yanal hatırlıyor musun? Bize özelde bir şeyler söylemiş. Şimdi söyleyince hatırlayacaksın. YouTube kanalında anlattı. Audi Cup'ta dedi Dirar'ı sol bek oynattık. Çocuk küfür yedi ağlayarak çıktı dedi. Ben de oynatmak istemiyorum ama başkası yok elimde. Karşıda Bayern var, Real var. Mağlup olunca da bu takımın kondisyonu yok dediler diyor. Şimdi o zaman yokluk vardı. Şimdi de karmaşa dönemi. Ama Türkiye'de Temmuz ayı da inşa dönemi. Maalesef keşke öyle olmasa. Ama baksanıza 4 senenin şampiyonu Galatasaray'ın başkanı bile Eylül'ü işaret ediyor. Sakin olun diye. Bu kafalarla nasıl olacak ki zaten? Mantaliteye bak. Onun için çok da uzatmayayım. Zaten bak ben de Temmuz rehavetindeyim mesela abi söyleyeyim. Valla öyle çok bir şey yapasım da yok da neyse. Hindistan Başbakanı vardı Indira Gandhi. Bizde ismi yanlış anlatılır da. Bir gün bir konuşma yapıyor, çalışmayla ilgili bir anı anlatıyor. Diyor ki büyük babam iki tür insan bulunduğunu söylerdi. İşi yapanlar ve yapılan işten kendilerine pay çıkaranlar. O benden birinci grupta yer alarak çalışmamı istedi. Çünkü orada diğerinden daha az rekabet vardı diyor. Tamam. Kendine pay çıkaranlar, ekmeğinin peşinde olanlar. Sosyal medya kullanana yayıncı dediğimiz günlerdeyiz. Sapla saman karıştı. Daha da fazla bir şey söylemeyeyim yani. O yüzden ben zaten erken emekli olmaya karar verdim bu sebeplerden. İkincisi de İsmail Kartal olsun. Nacizane tavsiye. Uçmayan kuş kolay vurulur. Haberiniz olsun hocam. Burası Türkiye, burası Fenerbahçe. Kadro içinde şunu söyleyeyim. Kalede Ederson okey. Ama beklerin kurgusunun şekillenmesi lazım daha. Stoper oturdu. İyi de başladılar. Ake, Şikriyar falan. Hani baskıyı öne çekip çizgi öne çıkardığın zamanlarda biraz sorun olacaktır da. Şu dakika bunu yapacak bir şey yok. Gelecekte upgrade belki. Bir yerli stoperle orada rotasyon tabii. Orta sahayı ben kantesiz düşünmezdim. Düşünmem. Fred'den falan mecburi çıkışlar. Mert Müldür bu arada kesin kalıyor. Sol öne zaten Leao düşünülüyor artık sır değil. U23 kontenjanından da işte Arşi Buram Şerif kalacak ya. Mecbur. Kalanını gönderip bir tane daha belki genç santrafor mesela. Bir tane de sağ beki genç U23. Bence cillop olur yani. Onu söyleyeyim. Biraz fizikselliğe de iyi gelir. Çünkü futbolun bu yeni doğalına da uygun davranmak lazım. Yani öyle şimdi dünkü gibi top ayağını isteyen sırf ayakçılarla olmazmış. Öyle maalesef öyle yani. Şimdi uzaktan şutlara bak laf lafı açıyor. Şunu da söyleyeyim öyle bitireceğim kusura bakmayın. Uzaktan şutlar ölmedi mi canlar? Mesela Premier Lig'de 2005-2006 sezonunda tüm şutların %48.2'si ceza sahası dışından atılıyordu. Neredeyse her iki şuttan biri uzaktan geliyordu. 24-25 sezonuna bir baktık. Ceza sahası dışından atılan gollerin toplam gollere oranı %11.5'a düşmüş abi. Yani Premier Lig tarihinin en düşük rakamı bir de Premier Lig yani. Ortalama şut mesafesi son 12 sezonda yaklaşık 2.5 yard azaldı. 2006-2007'de ortalama şut mesafesi 19.3 yard. 23-24 sezonda 16.2 yarda geriledi. Yani ortalama şut artık ceza sahasının içinden geliyor, dışından değil. Bunun arkasında ne var? Expected goals modeli. Yani bir şutun gole dönüşme olasılığını hesaplayan matematiksel bir araç. Ve bu araç ceza sahası dışından atılan o standart bir şutun gole dönüşme olasılığını %2 ile 5 arasında konumlandırıyor. Buna mukabil 6 pas içinden yapılan bir vuruşun olasılığı %70 ile 85 arasında. Arada uçurum var. Dolayısıyla modern futbol mantığı şunu söylüyor. Niye %3'lük bir şansı denesin ki? Topu taşı, kenardan ortala at, kesme pas at, 6 pas en o %70'lik şansı kullan. Matematiksel olarak şimdi bu argümanı çürütemezsin. Ama futbol nasıl bir oyun? Matematik sınavı değil ki bu. Orada ne var? XG modelinin en büyük zafiyeti bence. Şutçuyu görmüyor abi. Yani her şutu atan kişiden bağımsız olarak değerlendiriyor modeli. Ceza sahası dışından atılan bir şutun XG değeri 0.03 ise o şutu atan kişi Juninho da olsa, ikinci amatör kümeden bir oyuncu da olsa model aynı rakamı veriyor. Ama 77 tane serbest vuruş golü var Juninho Pernambucano'nun. Carlos'un Fransa'ya attığı 40 metre var değil mi? Attığı gol fizik kurallarını tartışmaya açtı. 130-140 kilometre işte imkansız bir öyle gitti. Paul Scholes United formasıyla 100'ün üzerinde Premier League golü var. Haklı sayılır bir kısmı ceza sahası dışından. Screamer tabir edilen vuruşlar. Gerrard'ın West Ham finalindeki golü, Olympiakos'u attığı gol var. Liverpool tarihinin dönüm noktaları. E şimdi bu oyuncular XG modelinin ortalama dediği kategoriye sığmıyorlar. Ve asıl mesele de bu. XG modeli ortalama üzerinden çalışıyor ama futbolu futbol yapan şey ortalama dışı olanlar zaten. Yani uzaktan şut attın, %97'si girmeyebilir. Ama o %3 abi o futbol tarihine gidiyor işte. Unutulmaz an oluşturabiliyor. Ve o anları yok etmek futbolun DNA'sıyla oynamak demektir. Yani XG modelinin hesaba katmadığı o görünmez etkileri ne yapacağız? Bir de şu var. Uzaktan çekildi ya şut. Abi kalecinin pozisyonu bozabilirsin. Reboundu yaratabilirsin. Savunmayı bloktan çıkmaya zorlayabilirsin. Geride alan açabilirsin. Rakibe psikolojik baskı kurabilirsin. Ulan bu adam her yerden vurabilir falan filan. Tereddüt ettirirsin savunmacıyı. Alanı terk ettirirsin belki. O markajı bozarsın belki. Maçın ritmini değiştirirsin belki. O monoton top dolaşımını kırarsın belki. E ne oldu, bunlar da ölçülmüyor. Ama maç sonucunu etkiler mi? Etkiler abi. Neyse, yani takımlar uzaktan şut çekmemeye başladıkça ne oldu? Onu diyeyim. Herkes topu ceza sahasına taşımaya çalıştı. Herkes bunu yapmaya çalıştıkça savunmalarda ceza sahasını daha sıkı korumaya başladı. Kısır döngü abi. Düşük blok savunması yapıyor takım. 10 sağ oyuncusu tamamı topu gerisine çekiliyor. Bek oyuncuları stoper gibi içe kayıyor. Beşli ya da altılı savunma hattı oluşuyor. 10-15 metreye kadar daralma var. Ceza sahası böyle kale gibi oluyor. Hücum eden takım ne yapacak? Topu kenarlarda dolaştıracak. İşte geriye pas atacak. Tekrar kenara açacak. Yeniden geriye pas. 90 dakika boyunca böyle onu izliyorsun. Şimdi bu izlediğin şey monoton döngü olunca vazgeçiyorsun izlemekten. Dünya Kupası'nda gördüğümüz gibi. Buradaki ironi şu. Takımlar daha verimli olmak için uzaktan şutlardan vazgeçti ama savunmalar sıkılaştı böyle olunca. Pozisyon bulmak zorlaştı. Verimlilik böyle paradoksal biçimde azaldı. Çünkü karşınızda duvar var. O zaman o duvarı sadece kısa paslarla, kesme toplarla aşmaya çalışırsan o daha düşük olasılık oldu şimdi. Eğer elinizde Messi gibi böyle yarım metrede drop atacak oyuncu varsa o ayrı. O zaman uzaktan vurma ama uzaktan şut tehdidi oluşturmuyorsa savunmanın yapması gereken tek şey kasılmak, beklemek. Ama bir Scholes, bir Lampard, bir Gerrard bunlar topla buluştuğunda kalecinin o kalbine o korku düşüyorsa savunmacılar çıkmak zorunda kalıyordu. Hat açılıyordu, arada boşluklar ortaya çıkıyordu. Uzaktan şut o yüzden sadece bir gol yöntemi değildi. Yani bence taktiksel bir silahtı, bir alan açma aracıydı. Ama savaşın dinamikleri değişti. Ve işte burada mesele bireysel tercihten çıkıp endüstriyel bir krize dönüşüyor. Ve araştırmalar diyor ki Z kuşağı taraftarının sadece %30-31'i maçları baştan sona izlemeyi tercih ediyor. Peki ne oluyor %34-%50 arasında bir değişen bir kesim var. Onlar özet görüntü izliyorlar, kısa klip izliyorlar. Peki bu yetişkinlerin %74'ü ne yapıyor? Spor içeriğini sosyal medya platformlarında tüketiyor. Instagram'a giriyor, Twitter'a giriyor falan. Öyle olunca da ne oluyor? Burada paylaşım yapan modeller kral oluyor. Ve her maça gladyatör muamelesi yapınca antrenman bilimiymiş, konjektürmüş, fikir inşasıymış. Hiç önemi kalmıyor abi. Yani Kante'yi al abi bakma parasını diyenlerle bugün hani bu maliyetler fazla abi Kante gitsin diyebiliyor. Önemli değil çelişmek. Bunun için gerçi derdin fizikselle anlatmakta da belki bunu da araya sıkıştırmak lazım geldi. Talişka'yı da göndermen gerekebilir. Fiziksellikten kastım oydu yani. Çünkü futbolda Maverick yani sistemin dışında hareket eden, kuralları zorlayan, öngörülemeyen oyuncu tipi yok oldu abi. İşte o klasik 10 numara rolü öldü diyorlar ya. Serbest dolaşan yaratıcı oyuncu ölüyor. Herkes sisteme hizmet etmek, defansif görevleri yerine getirmek, atletizm, işte riski minimize etmek zorunda. Ve o tabii seyirlik değerini de minimize ediyor da. İsmail Kartal'ın da Lea olsun, Greenwood olsun ama İrfan da benim canım ciğerim, şuraya da Talişka falan deme lüksü yok. Bunların da birer hemen karara bağlanıp saha içindeki tercihlere de bu arada bu haliyle dönüşmemesi çok önemli. Çok önemli. Yani ben diyeceğimi demiş olayım da yine siz zaten bildiğiniz gibi yapınız tabii ama bu yol iyi bir yol değil. Bahsettiğimiz bu ağız da hiç iyi ağız değil. Haberiniz olsun. Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var.
3: 2018 model yılı ve öncesi Astra,

0: Skoda, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Reklam bitti.
7: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
3: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Haber masasından mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araç haber masası programında Radyo Gol frekanslarında sizlerle birlikte 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz ve hattımızda Muhammed Furkan Uzun var. Programımıza Muhammed Furkan Uzun'la başlıyoruz. Karar Gazetesi'nden Furkan hoş geldin.
9: Hoş bulduk Göksel'in. Merhaba, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
8: Teşekkür ediyorum. İlk olarak Trabzonspor diyoruz ve tabii ki Muhammed Salah. Durum nedir Muhammed Salah transferinde Trabzonspor'da? Yani yalanlayanlar da var ama haberler de devam ediyor. Son durum nedir Furkan?
9: Aslında şöyle, çok gizli bir operasyon olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bir haftadır Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan iki kez yalanlamasına rağmen Trabzonspor'un Salah'la uzun süredir aslında görüştüğünü, yani bunu anlayabiliyoruz. Başkan dün akşamda hatta açıklamada da anlaşma yok dedi ama anlaşma yok, görüşme var demek oluyordu. Dolayısıyla bu konuda en doğru haberleri veren Yakup Çınar gazeteci arkadaşımız, abimiz, o bu konuda hakikaten sürecin başından bu yana en doğru haberleri veren kişiydi. Az önce de yine bir paylaşım yapmış. Orada şunu söyleyebiliriz. Yani Salah'ın artık Trabzonspor imza atması bekleniyor. Ufak pürüzler olduğu da gelen bilgiler arasında. Onu da farklı kaynaklardan aldık ama onlar da giderilebilecek pürüzler. Yani şöyle bir şey var, zaten yıldız oyuncuyu, özellikle Salah gibi birinci sınıf A kalite bir oyuncu transfer ederken illaki bazı konularda anlaşmazlıklar veya ufak da olsa pürüzler olacaktır. Çünkü bu oyuncuları transfer etmek, Türkiye'ye getirmek ve Trabzonspor'a getirmek pek de kolay değil. Dolayısıyla bu gibi oyuncuların transfer sürecinde elbette ki ufak da olsa bazı pürüzler olur. Ama burada o pürüzlerin ben giderilebileceğini ve Salah'ın artık Trabzonspor forması giyeceğini düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman Beşiktaş'ın artık tamamen masadan kalktığı ifade ediliyor. Keza Avrupa'dan herhangi bir takımın Atletico Madrid iddiası vardı ama o da soru işaretiydi. Yani ne kadar doğru bir iddiaydı, o bir şüpheydi. Şüpheli bir durumdu. Onun dışında burada Salah'ın gidebileceği iki seçenek var gibi duruyor. Bir Trabzonspor, bir de Arap Yarımadası. Tabii ki Arap Yarımadası'nı da tercih edebilir. Çünkü çok ciddi orada yıllık maaşlar ödeniyor. Ama Türkiye'ye tercih etmesi bence çok da mantıksız bir tercih değil de çok düşük de bir ihtimaldi. Dolayısıyla zaten aslında son cumartesi gününden bu yana Salah'ın çarşamba akşamı Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu. Halen daha öyle bir beklenti var. Menajerinin dün akşam gelen bilgiler doğrultusu, menajerinin Trabzonspor'a sıcak baktı. Artık Salah'ın sadece imzasına kaldığı gelen bilgiler arasındaydı. Ayrıca burada Mısırlı eski futbolcu, Trabzonspor'un eski futbolcu Terzaghi ve yine Trabzonspor'un eski Mısırlı oyuncusu, aynı zamanda Mısır milli takımı eski antrenörü Aynen Abdelaziz'in de burada Salah'ın Trabzonspor'a transfer olması konusunda Salah'a olumlu şekilde referans olduğunu da biliyoruz. Özellikle Aynen'in bu konuda hakikaten çok önemli bir ısrarı var. Yani Salah'ın Trabzonspor'a transfer olması konusunda. Salah açısından, yani Trabzonspor'a

0: transferi konusunda kendisini ikna etmeye çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla tüm pakete genel hatları da baktığımız zaman Allah'ın Trabzonspor'a transfer olması artık bekleniyor. Yani tabii ki iptal de olabilir. Başka şeyler de çıkabilir. Son anda transfer iptal de olabilir. Çünkü daha önce bunlar yaşanan şeyler. Birçok takım ve birçok bölgede de bu yaşandı. Ama ben bu saatten sonra herhangi büyük bir olumsuz durumun yaşanmayacağını ve bir şekilde Salah'ın Trabzonspor'a katılacağını düşünüyorum.
1: Tabii bir diğer yanda çıkan haberler Vlahovic'le de ilgilendiği yönünde Trabzonspor'un. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya şöyle, bildiğim kadarıyla Vlahovic son dönemde iyi bir golcü ama son dönemde biraz disiplinsiz davranışlarıyla sorumlu bir futbolcu haline gelen bir oyuncu. Ve kulüpsüz olarak biliyorum, ben bakıyorum doğru mu biliyorum diye. Evet doğru, yani kulüpsüz durumda herhangi bir kulüple bağlantısı yok. Ama çok büyük bir risk. Yani dolayısıyla böyle bir riske girilir mi? Çünkü Vlahovic yani son dönemde beklenen patlamayı bir türlü yapamadı ve sakatlıklarla da geçen sene çok fazla sayıda maç kaçırdı. Dolayısıyla ben bu iddiaları doğru olduğunu düşünmüyorum. Belki orada bence Vlahovic Trabzonspor'dan ziyade Beşiktaş'ta bir durum olabilir. Çünkü Beşiktaş'ın hocası Vlahovic'in aynı zamanda eski hocası. Dolayısıyla Trabzonspor'a şorluk yazılmıştı. Ama şorlukun da gerçeklik payı olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla ben Vlahovic ve Şorlut'un Trabzonspor açısından herhangi bir doğruluk payı olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki tabii Salah transferi demişken burada Beşiktaş'la aslında ortak payda da konuşmak gerekiyor Trabzonspor'u. Yani bir transfer çalımı denilir bence. Yani bununla ilgili çok tartışma gördüm. Yani transfer çalımıdır bu. Yani bunu reddetmeye gerek yok. Ya yani Beşiktaş taraftarı da yönetime tepki göstermekte haklıdır. Yani çünkü iki rakip, iki Türkiye'nin büyük kulübü, biri almış gibi davranıp bu kadar mutlulukla işte tezahüratları karşılayan bir başkan düşünün. İşte taraftarları geçtim artık yöneticisi bile Salah paylaşımı yapıyor. Bir kulüp düşünün ve diğer büyük kulüp alıyorsa bu bir transfer çalımıdır. Ve bayağı da başarılı bir transfer çalımıdır. Nasıl değerlendiriyorsun bu açıdan?
0: Kesinlikle çok doğru bir konuya parmak bastın. Yani özellikle Beşiktaş yöneticisinin daha resmi imza olmadan Salah paylaşımı yapması yani büyük bir amatörlük. Çok büyük bir amatörlüktü. Bu menajeri, oyuncunun menajeri Abbas'a da müthiş bir şekilde bir koz veren bir hamleydi. Dolayısıyla siz yönetici olarak bu şekilde paylaşımlar yaparsanız tabii ki oyuncunun menajeri de buradan daha fazla kar elde etmeye, daha fazla ekonomik olarak kazanç sağlamaya çalışır. Dolayısıyla Beşiktaş bence bu süreci kötü yönetti. Trabzonspor açısından bakarsak Trabzonspor daha bence profesyonel etti. Çünkü başkan iki defa yalanladı. Televizyona bağlandı. Orada da yalanladı. Dün akşam Trabzonspor'un öğle saatlerinde daha doğrusu Trabzonspor'un kuruluş yıl dönüm etkinliklerinde orada da yalanladı. Yani hatta bir defasında şöyle bir ifade kullandı. Yani bizim bu kadar o paraları verecek kulübün durumumuz yok. Ekonomik olarak bu kadar güçlü değiliz değil. Ama bunları derken aynı zamanda Salah'la pazarlıklar da yapıyordu. Dolayısıyla burada Trabzonspor kulübü Beşiktaş'tan farklı olarak şunu yap. Yani oyuncunun menajerine koz vermemek için herhangi bir şekilde Salah'la görüşüyoruz veya işte anlaşma aşamasına geldik veya çok istiyoruz gibi bir ifade kullanmadı. Sadece baştan anlaşma yok dedi. Ama görüşme de var demedi, ama anlaşma yok demesi zaten görüşme var anlamına geldiği için zaten oradan fotoğrafın genelinde ortaya çıkıyor. Ama Trabzonspor kulübünün Beşiktaş'tan daha iyi bir süreç yönettiğini söylemek mümkün. Ve tabii ki çok ciddi bir transfer çalımı bu. Yani bence de transfer çalımıdır. Çünkü Beşiktaş da alsaydı, yani Trabzonspor ve Beşiktaş alsaydı yine aynı şekilde transfer çalımı olacaktı. Tabii ki şu an resmi imza başka takım alırsa, başka takım da Türkiye içinden veya dışarısından başka takımın alınırsa alın, o da bir transfer çalımıdır. Yani hem Beşiktaş hem Trabzonspor'a falan bir çalımdır. Ama yani Salah gibi oyuncu dünyada hemen hemen her takım ister. Ki ben yani şu an Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'nin mücadelelerinin tek takım Galatasaray olduğu için ben aslında Galatasaray'dan bile hamle beklerdim. Çünkü Salah Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir oyuncu ki zaten Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları, Premier Lig'de yaptıkları, belki Premier Lig'de alemin en iyi oyuncusundan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir oyuncu dünyada hemen hemen her takım ister. Ve Trabzonspor açısından da şöyle bir durum var. Salah Trabzonspor tarihinin en büyük transferi olacak. Yani açık ara farklı hem de. Yıllar önce yapılan bir kaleci transferi vardı. Jean-Marie Papp, Belçika futbol tarihinin belki de en önemli, Şimayel'le beraber belki de en önemli kalecilerinden biriydi. Onun transferi var Trabzon tarihinde. Mehmet Ali Yılmaz döneminde yapılan 80'li yıllarda. O bir numaradır. Bugün herkese sorsanız, yani üst Trabzonspor'la sorsanız 95'i Paftar. Ama Salah'ın olması halinde Salah, yani belli Trabzonspor belki Türk futbol tarihinde bir daha tekrarlanması zor bir transfer. Dolayısıyla ekonomik olarak aslında bakıldığında çok büyük bir risk. Çünkü 34 yaşında çok büyük bir maddi külfet, ama şöyle bir durum var. Salah gibi bir oyuncu alma şansınız varsa yani alırsınız. Bunu kim olsa alır. Çünkü Salah'a hayır demek çok zor bir durum. Dolayısıyla bir de şöyle bir durum var. Dediğim gibi bir daha Salah gibi bir oyuncuyu alamama ihtimaliniz de olduğu için bu sizin elinize gelen tarihi bir fırsattır. O bakımdan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da Muhammed Salah'ı Trabzonspor'a transfer eden başkan olarak tarihe geçmek için bence bu konuda hem bildiğim hem de kendi yorumum hakikaten elinden geleni yapıyor. Tabii ki bu oyuncuları sadece işte yıllık 10 milyon euro artı işte bilmem ne kadar bonus falan bu şekilde ekonomik olarak sadece ekonomik olarak ikna edemezsiniz. Yani parayı verdim gel oyna. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla burada önemli bir şekilde ikna kabiliyeti ve oyuncuya kendinizi ve kulübünüzün tarihini anlatmak da önemli bir durumdur. Dolayısıyla tabii ki resmi imza yok ama olması halinde bence Türk futbol değil Trabzonspor tarihi, Türk futbol tarihinde Roberto Carlos'tan bu yana bence en büyük 2 veya 3 transfer arasına girecektir Muhammed Salah transferi.
1: Ya dinleyicilerimizden de çok sayıda mesaj var görüyorum. Yani o mesajları da özetleyeyim, hatta sana da fikrini sorayım. Hızlı hızlı iki tanesini okuyayım. Bir dinleyicimiz diyor ki ya ne övdünüz Salah'ı, Premier Ligi izlemiyorsunuz galiba işte. Ya bu sene, sadece bu sene Arne Slot önderliğinde zaten teknik direktörle de sıkıntı yaşayan bir Muhammed Salah vardı. Hani Premier Lig izleyip bu oyuncu bu sezon kötü oynadı deyip ve Muhammed Salah gibi Premier Lig tarihinin bence en iyi oyuncusu, gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu gibi bir isme burun kıvırıyorsak bence burada sıkıntı var. Yani biz ligimizi çok dev aynasında görüyoruz. İkincisi bir dinleyicimiz de yani üslubunuz çok kötü ama ben özetleyeyim mesajı. İşte Beşiktaş masadan kalktı, çalım falan değil bu. Ya özetle bu ama Beşiktaş masadan kalkmadan önce neler yaptı? Onu konuşmak gerekiyor. Beşiktaş masadan kalkmadan önce Serdal Adalı gayet de Sayın Serdal Adalı Muhammed Salah tezahüratlarına güzel reaksiyonlar gösteriyordu. İşte şimdi burada suç Muhammed Salah menajerine gidecek ama diğer taraf demek ki daha iyi pazarlık yapıyor sizden. Daha iyi görüşme yapıyor ki bunu başarıyor. Yani çok basit bir mantık. Bir oyuncu, bir yıldız, ilgilenen iki takım. Biri masadan kalkmış olsa bile en büyük rakibiniz alıyorsa bunu hiç önemli değil. Bu bir çalımdır.
0: Kesinlikle. Daha önce Yusuf Şimşek, Tolgay Arslan, yakın zamanda Geri Medel gibi oyuncular da Trabzonspor'un gündemine gelip Beşiktaş tarafından transfer edilen oyunculardı ki özellikle Yusuf Şimşek hatırlayanlar olacaktır. O dönem ligin kaderini değiştirdi ve direkt olarak Beşiktaş'a şampiyonluk kazandı. Yani
1: Duşan Tadiç mesela, Duşan Tadiç de büyük bir örnek. Beşiktaş'ın bunu yaptığı iyi örnekler de var. Yani hani burada biz Beşiktaş'ı kötülemiyoruz burada. Beşiktaş'ın mesela çok net bir transfer çalımını söyleyeyim ben size.

0: Bruno Fernandes.
1: Evet, net, doğru. Kesinlikle doğru. Ama burada işte aslında değerini artırır ve siz de yaptığınız paylaşımla kalırsınız. O bakımdan dediğim gibi Muhammed Salah Trabzonspor'a transfer olursa tabii ki Trabzonspor açısından büyük bir transfer başarısıdır ama masaya oturan ilk kulüp Beşiktaş olduğu için bu aynı zamanda Beşiktaşlı yöneticileri açısından da büyük bir çok büyük bir negatif durum olarak tarihe geçer.
0: Kesinlikle katılıyorum. Beşiktaş masadan kalkmadı. Masadayız ama ilk anlaştığımız şartlarda dedi. Demiş bir
1: Ama
0: dinleyicimiz.
1: şu da var. Şimdi
0: Yok hayır
1: ilk
0: yani şey
1: anlaştı.
0: diyor. Dinleyicimiz şey diyor. Az önce Beşiktaş masadan kalktı diyen dinleyicimiz. Evet Önder Özen gerçekten bunları söyledi Furkan. Yani
1: Evet.
0: biz son teklifimizi verdik. Artık karar onlarda. Biz bir şey
1: Ama işte
0: artırmayacağız dedi yani.
1: bu bence masadan kalkma. İngilizlerin o açıklamaları. Masadan kalkmak olmuyor. Çünkü ben hala bir beklenti içerisindesin. Masadan kalkan tarafın beklentisi olmaz.
0: Çok doğru. Katılıyorum yani. Evet dinleyicimiz güzel bir hatırlatma yaptı burada gerçekten. Daha iyi pazarlıkta daha ucuza mı aldı Trabzonspor demiş bir dinleyicimiz. Bakın bu da yanlış mesela. Biz de çalın falan diyoruz ama daha oyuncu Trabzonspor'da değil. Yani Beşiktaş için de
1: Doğru.
0: aynılarını söylüyorduk. Beşiktaş almış gibi konuşuyorduk. Ama şu bir gerçek Furkan katılır mısın bilmiyorum. Leandro Trossard transferindeki o başarısını yönetim burada kredi olarak harcadı. Yani şu anda transfer dönemi denilince Trossard transferinin başarısı değil de Salah'ın elden kaçışı Beşiktaş için.

0: soruyoruz. Resmi imza yok. Nasıl ki Beşiktaş'ın başına son anda bir durum gelip Salah imza atmaktan vazgeçtiyse menajeriyle beraber Trabzonspor'un başına da bu gelebilir. Ama şu an itibariyle baktığımız zaman 5 Ağustos tarihinde Salah'ın Trabzonspor'a transfer olması bekleniyor. Ama olmasa bile bu Trabzonspor'a çok fazla sayıda bir zarar vermez. Çünkü Trabzonspor zaten Salah'la aşağı yukarı bir haftadır görüşüyor. Yani öyle Beşiktaş'taki gibi uzun bir periyot yok. Beşiktaş baktığımız zaman bu oyuncu çok daha uzun süre kontak kurdu. Ve hani yöneticileri de büyük büyük beklenti içerisine girdi. Taraftar da büyük beklenti içerisine girdi. Trabzonspor'da öyle bir durum aslında olmadı. Ben aslında en başında ismi geçtiğinde hani menajer oyunu olarak düşündüm ve hiç ihtimal vermedim. Dolayısıyla Trabzonspor taraftarı da Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından yola çıkarak aslında beklentiyi biraz düşürmüştü ama her geçen gün tabii o beklenti biraz artıyor. Tabii ki iptal olursa büyük bir hayal kırıklığı yine olur Trabzonspor cephesinde de. Ama ben pek olacağını sanmıyorum. Yani iptal olacağını sanmıyorum ve buradan artık tabii ki geçen sene bu arada Trabzonspor mesela Saul Niguez özel uçak oyuncu almaya gitti. Oyuncunun da Trabzonspor'a imza atması bekleniyordu. Herhangi bir pürüz yoktu ama son anda oyuncu dedi ki ben gelmiyorum ve özel uçak gittiği yerden boş döndü. Yine bu arada böyle bir travma yaşandığı için Trabzonspor cephesinde tabii ki yine bir soru işareti, bir tırnak içerisinde bekleyiş, temkinli bir bekleyiş var. Yine aynı şey yaşanabilir veya yaşanmasın diye bir düşünce var. Ama ben aynı durumun bir daha yaşanacağını sanmıyorum.
1: Peki Trabzonspor'un tabii bugün rakibi de belli oldu. Olası rakibi belli oldu. Trabzonspor Ferencvaros-Kornik-Zarbce eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Aslında şöyle, şimdi Ferencvaros denilen takım aslında son yıllarda Avrupa'da çok ciddi derecede istikrar yakalamış ve Avrupa Ligi'nin özellikle Avrupa Ligi'nin gediklisi olmuş bir takım. Ama bu sene şöyle bir durum var. Biraz takımı araştırınca geçen sene ilk 11'indeki önemli oyuncularını 4 veya 5 sayıdaki önemli oyuncusunu kaybetmiş. Teknik adam değişikliğine gitmiş bir takım. Ve dahası biraz yine son yıllarda işte Macaristan Ligi'ni vesaire nasıl başlamış, kaç maçta ne yapmış gibi şeylere baktım. Şöyle bir durum dikkatimi çekti. Tabii ki Macaristan Ligi'nde ilk 2 hafta sadece oynandı. Bunu yine söyleyelim ilk başından. Ama ilk 2 hafta özelinde Macaristan Ligi'nde son 20 yılın en başarısız dönemini yaşıyor. Sadece 1 puanı var. Bu çok enteresan, çok dikkatimi çeken bir nokta oldu. Avrupa Ligi'nde de Trent'i elemişler bu sene. Geçen sene de Genk, Braga ve Salzburg gibi takımları da eleyerek ilerlemişler. İlerlemişler geçen sene. Ama bu sene Macaristan Ligi'nde bu kadar kötü başlamaları ve dediğim gibi 4 veya 5 sayıdaki oyuncuyla yollarını ayırmaları artı teknik adamıyla yollarını ayırmaları bu takımın son yıllardaki o başarısını, o istikrarını bu sene sanki sürdüremeyeceği anlamına da gelebilir. Dolayısıyla Trabzonspor'un kadrosuna baktığımız zaman işte Ruslan Malinovski, Onana, Savic, Onaçu olursa Salah gibi çok sayıda yıldız oyuncunun da olduğunu düşünürsek ben Trabzonspor'u ilk maçında Trabzon'da olduğu senaryoda Trabzonspor'u bir adım önde görüyorum. Fakat tabii burada Ferencváros Gornik-Zarbce ile oynayacak. Gornik-Zarbce'yi de Fenerbahçe karşısında izledik. Çok bence yetenekli bir takım değil. Dolayısıyla ben Ferencváros'un tur atlayan takım olacağını düşünüyorum ama Ferencváros Trabzonspor eşleşmesine daha doğrusu kadro kalitesinden yola çıkarak ve Ferencváros takımındaki o değişikliklerin işte oyuncu değişikliği, teknik adam değişikliği gibi faktörlerin son 20 yılın en kötülük başlangıcını yapmış olması faktörüyle beraber ben Trabzonspor'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum açıkçası söylemek gerekirse.
1: Peki Beşiktaş'ın Midtjylland karşısındaki performansını nasıl değerlendiriyorsun?
0: Şöyle açıkçası kurallar çekildiğinde hemen hemen herkes Beşiktaş'ın şansının bence düşük olduğunu düşünüyordur. Çünkü rakip takım hakikaten yine Ferencváros gibi son yıllarda Avrupa'nın gediklisi olmuş, çok ciddi yerlere gelmiş. Tabii ki bir finale gelememiş ama yani istiklal bakımından çok ciddi yerlere gelmiş Avrupa Ligi'nde. Önemli başarı imza atmış bir takım. Dolayısıyla Beşiktaş'ın böyle bir takıma iki başta da mağlup ederek özellikle iyi bir oyunla mağlup ederek elemesi çok ciddi bir teknik adam başarısıdır bence. Burayı ayrı şekilde bir parantez açmak gerekir. Yani bence hakikaten hiç beklemediğim bir sonuçtu bence. Çünkü

0: Midyalar yani son yıllarda Avrupa'da çok ciddi galibiyetler ve turaklayan takım görüntüsü veren bir kulüptü. Beşiktaş'ın yeni bir hocayla, yeni bir kadroyla çıktığı ilk resmi maçında iki maçı da kazanarak turaklaması ciddi bir başarıdır. Yani kutlamak gerekir Beşiktaş'ı bu konuda. Dolayısıyla Beşiktaş'ın ben yeni teknik adamıyla Avrupa'da önemli yerleri gelebileceğini düşünüyorum. Ama tabii onların da bugün biliyorsun kurası çekildi. Yine onları konuşuruz.
1: Evet, yani Beşiktaş'ın da olası rakipleri var. Elenmesi halinde karşılaşacağı, yani olası rakibi Panathinaikos gibi gözüküyor. Eğer elerse rakibini de Jalgiris, Kauno ve Dinamo Zagreb eşleşmesinin kaybedeniyle, yani muhtemelen Jalgiris tarafıyla eşleşecek.
0: Evet, yani şöyle aslında Beşiktaş'ın kurası şöyle şansı elerse bence iyi bir kura çıkmış olacak Beşiktaş rakibini elerse ama elenirse aşağıda Panathinaikos'un gelme ihtimali biraz korkutuyor çünkü Panathinaikos Yunan takımı ve Yunan takımı işte AEK, Olympiakos, Panathinaikos, AOK bu dört takım Türk takımlarına zaman zaman sıkıntı yaşatan çok zorlayan takımlar. Daha geçen sene işte AEK hatırladığım kadarıyla Samsunspor'u eleyen takımdı. Beşiktaş'ın elenmesi halinde yani Panathinaikos'la eşleşecek olması biraz soru işareti ama ben baktığımız zaman Beşiktaş'ın kadrosuna, işte teknik adamına ve son oynadığı maçın oyun kalitesine ve rakip muhtemel rakiplerine ben Beşiktaş'ın tur atlayacağını düşünüyorum ama elenmesi halinde Panathinaikos'la eşleşmesi bence %50 olacak. Ama ben dediğim gibi yine Beşiktaş Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalacağını düşünüyorum.
1: Peki öte yandan tabii Fenerbahçe Gornik Sarpçe karşısında pek istediği gibi oyun oynayamadı ama turu atlayan taraf oldu. Önünde Sturm Graz engeli var. Sturm Graz'ı geçerse eğer Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
0: Yani Fenerbahçe ilk maçta aslında bakıldığında çok iyi bir oyun olacak. Yani rakibine pozisyon vermeden maçın başından sonuna kadar Kadıköy'deki maçı taktik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine eden taraftı ama ikinci maç için böyle bir şey söylemek mümkün değil. İkinci maçı şunu söylemek gerekiyor. Biraz tırnak içerisinde şansın yardımıyla bence Fenerbahçe tur attı. Çünkü Gornetiler bize çok fazla sayıda pozisyon buldu. Çok fazla sayıda hücum organizasyonu üretti ve sonuç alamadı. Fenerbahçe'den daha farklı bir oyun beklerdi. Daha dominasyonlu, daha işte daha fazla gol pozisyonu üreten bir oyun beklerdik ama bence Polonya'da oynanan maç Fenerbahçe her ne kadar tur atlamış olsa da çok ciddi uyarılar veren ve çok ciddi derecede negatif yazan bir maç oldu. Şatırın biraz karşısında Fenerbahçe tabii ki yine favori. Çünkü Fenerbahçe'nin bugün kadro kalitesine baktığımız zaman çok ciddi bir kadro kalitesinden, oyuncu kalitesinden söz etmek mümkün. Ama işte dediğim gibi Polonya'daki maçtaki o negatif oyun çok ciddi uyarı verdi. Fenerbahçe'nin ben Graz'ı eleyeceğini düşünüyorum. Graz'ı elemesi halinde Prag veya Lyon dediğin gibi yani çok sert iki takım. Kim gelirse gelsin çok sert iki takım. Ama şöyle bir durum var ya. Eski yıllarda Şampiyonlar Ligi playoff aşamasında çok daha ciddi takımlar gelir. Yani bir ara Arsenaller, o zaman en iyi takım olan Shakhtar Donetsk, Arsenaller, daha geçen sene Benfica gelmişti mesela. Oradan düşünürsek fena bir kura değil. Yani biraz da tabii ki değişen Şampiyonlar Ligi sistemiyle alakalı bu ama yine bakıldığında Sparta Prag, Olympique Lyon. Yani çok çok sert iki takım. Kim gelirse gelsin çok sert iki takım. Çünkü Sparta Prag hatırlanacağı üzere daha 2 veya 3 yıl önce Türkiye'nin şampiyon takımı Galatasaray'ı çok farklı şekilde eleyen bir takımdı. Dolayısıyla hafife alınacak bir takım değil. Lyon da son yıllarda, son 6 yılda, son 6 yılın Avrupa'da bakıldığında Avrupa Ligi'nde hatırladığım kadarıyla 2 tane çeyrek finali var. Şampiyonlar Ligi'nde de 2020 yılında olması lazım bir tane yarı finali var. Her ne kadar uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyen bir takım olsa da son 6 yılı baz aldığında Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde ciddi yerlere gelmiş. Zaten tarihi de yani geçmişi de belli bir takımdan bahsediyor. Olympique Lyon. Dolayısıyla Fenerbahçe, Sparta, Graz'ı elerse ve Graz'dan sonra da Prag veya Lyon elerse bu çok ciddi bir başarıdır. Bir kere bunu şimdiden söylemek gerekiyor. Çünkü 3 tane rakibi eleyip yani Polonya takımından bu yana 3 tane takımı eleyip de Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalırsanız, ki 2008 yılından bu yana Fenerbahçe'nin bu turnuvada yer almadığını düşünürsek, böyle bir şey yaşanırsa bu hakikaten büyük bir yönetim başarısıdır, büyük bir teknik adam başarısıdır, büyük bir genel hattında büyük bir başarıdır. Ama olumsuz senaryoyu düşünürsek, Graz'ı eleyemediğini veya Graz'ı elediğini ama playoff aşamasında elendiğini düşünürsek, o zaman yine Fenerbahçe başa sarılacak. Yani son yıllarda olduğu gibi. Son yıllarda Fenerbahçe çünkü geçen sene mesela playoff aşamasında elendi. Önceki yıllarda yine aşağı yukarı o aşamada elendi ve grup aşamasına kalamadı. Dolayısıyla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalamazsa İsmail Kartal daha sezonun başında eksiyle başlamış olacak. Dolayısıyla bu çok önemli bir durum.
1: Ki Fenerbahçe taraftarlarının, yani bize yazan Fenerbahçe taraftarlarının en çok sorduğu sorulardan birisi, neden 40 kişiyle antrenman yapılıyor, neden oyuncular gitmiyor?
0: Evet ya, özellikle Fenerbahçe'nin inanılmaz derecede yabancı oyuncu fazlalığı var. Bildiğim kadarıyla en az 6 veya 7 oyuncusuyla, yabancı oyuncusuyla yolları ayırması gerekiyor. Şu an Ağustos ayına geldik. Herhangi bir ayrılık Fenerbahçe'de yaşanmadı. Dolayısıyla burada çok ciddi bir sorun var. Mesela Kante bildiğim kadarıyla Şatın Graz maçının kadrosuna alınmadı. Halbuki Kante geçen kışın, senle de konuşmuştuk o dönemler, çok iyi hatırlıyorum. Geçen kış Fenerbahçe 2,5 yıl kontrat karşılığında 40 milyon euro imza atan bir oyuncuydu. Dolayısıyla siz bu kadar yüksek külfete girdiğiniz bir oyuncuyu daha 6 ay sonra UEFA kadrosunu almıyorsanız çok ciddi bir durum. Kaldı ki Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 2 gün önce Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı Kante'yle öyle bir sözleşme yapılmış ki başka bir takıma gidemez şeklindeki açıklamaları da aslında çok manidar açıklamalardı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin dediğim gibi en az 6 tane oyuncusunu yolları ayırması gerekiyor ama burada yüksek kontratlar ve oyuncuların kulüp bulamayışı gibi faktörler bu ayrılıkları zorlaştırıyor. Bir de şöyle bir durum var. Geçen bakmıştım buna. Fenerbahçe 2024-25 sezonundan bu yana tüm dünyada 30 yaş üstü futbolculara en çok bonservis bedeli ödeyen takım. Bu yaz da yine bu alanda Fenerbahçe lider. Yani 30 yaş üstü futbolculara en yüksek bonservis bedeli ödeyen takım ve 2024-25 yılından bu yana da lider. Yani son 3 yılı baz aldığımızda. Dolayısıyla burada Fenerbahçe'nin aslında transfer politikasında da bir sıkıntı olduğu ortada. Mesela bugün Fenerbahçe Diego Carlos'u herhalde gönderecek listesinde ilk sıraya yazıyordur. Ama Diego Carlos 2024-25 sezonunda devre arasında 11 milyon euro karşılığında transfer edildi ve o dönem 30 yaşındaydı. Dolayısıyla bu tip transfer hataları birike birike bugün Fenerbahçe'nin oyuncu satma veya oyuncu kiralama gönderme konusunda elini kolunu bağlıyor. O bakımdan Fenerbahçe ayrılıklar konusunda çok bence zor bir dönem bekliyor.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii ki Galatasaray. Galatasaray'da da taraftarlar mutsuz. Transfer dönemi peki gitmiyor.

0: geldi diye hatırlıyorum. Geçen sene işte Uğurcan Çakır, efendime söyleyeyim Sırlo gibi oyuncular yine son dönemde gelen oyunculardı. Şu an baktığımız zaman aşağı yukarı yine oraya doğru gidiyor gibi bir görüntü var. Hatta dün akşam taraftarlar dediğin gibi yönetime transferler nerede şeklinde sloganlar attılar. Haklı olarak yani kendilerince taraftarlar kendilerince haklı olarak. Çünkü Türkiye'nin son 4 yılın şampiyonu takımın Ağustos ayına gelindiğinde herhangi bir şekilde 11'ine transfer yapmamış olması nereden bakılırsa bakılsın rakipleri güçlenmişken eksi yazan bir durum. Dolayısıyla burada taraftarlar bence bu sistemlerinde oldukça haklı. Çünkü Galatasaray takımının çok fazla planlı ilerlediğini söylemek bence mümkün değil. Mesela geçen sene şu çok ciddi bir başarıydı. Galatasaray takımı geçen sene Haziran ayında Sané'yi kadrosuna katmıştı. Alman milli takımı oyuncusu. Avrupa'da hemen hemen her takımda oynayabilecek bir oyuncuyu Haziran ayında kadrosuna katmıştı. Bu kimler erşelesin çok ciddi bir başarıydı. Ama bugün baktığımız zaman Ağustos ayına gelindiğinde Galatasaray'ın 11 seviyesinde herhangi bir transferi yok. Dolayısıyla geçen seneyle kıyaslarsak Galatasaray takımı bence geçen seneye göre geçen seneye oranla bile çok olumsuz bir transfer dönemi yaşıyor. Plansız bir görüntü içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Yanlış olmaz.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Rica ederim Göksel'e, ben teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum.
1: Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Trabzonspor'dan konuştuk tabii ki ama şöyle bir Onana'ya da dönmek gerekiyor. Yine Trabzonspor'la devam edersek sonrasında Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Andre Onana Trabzonspor'a geri dönme nedenini açıkladı. Dinleyelim Onana neler söyledi.
2: Trevista.
3: Kamp süreciyle başlayalım.
2: Me gustaría empezar con la pretemporada, cómo va todo.
3: Bir hazırlık maçı da oldu.
2: Neler jugamos un partido amistoso también. ¿Qué era el objetivo? ¿Cómo fue el partido? ¿Qué piensas en general sobre la pretemporada y el primer partido amistoso?
4: Muchas gracias por la pregunta. Y la pretemporada va bien. Estamos entrenando bien. Tenemos un grupo bastante unido. Recién empezado la pretemporada, estamos contentos de estar juntos y el primer partido ha sido el que es. Era un partido tranquilo para nosotros, era para tomar sensaciones. Sabemos que va a ser una temporada muy larga, muy disputada, pero nos estamos preparando bien y la verdad que muy contento de estar aquí.
2: Öncelikle çok teşekkürler. Kampımız gayet iyi gidiyor. Gayet iyi çalışıyoruz. Çok sık antrenmanlar da yapıyoruz aynı zamanda. Takımımız birlik olmuş bir durumda. Birlik olmuş bir grubumuz var. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. İlk hazırlık maçının aslında sizin de bahsettiğiniz gibi oynadık belki ama bizim için sakin geçen bir maçtı. Çünkü henüz ilk maç, görmemiz gereken, üzerine çalışmamız gereken, konuşmamız gereken çok şey var. Dolayısıyla sadece ilk hazırlık maç olarak nitelendirebiliriz onu. Çünkü önümüzde çok uzun ve zorlu bir sezon olacak. Ama gayet iyi çalışıyoruz ve ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum.
4: Mira, primero les quiero dar las gracias, ¿no?, por el cariño que me dieron el año pasado. Misión cumplida, porque el objetivo era ganar algo y lo hicimos gracias a ellos, gracias al apoyo de los aficionados y estoy muy, muy contento. Volver aquí ha sido una decisión fácil, ¿no? El presidente Arturo es una persona de palabras y hemos hablado desde la final, después de la final. En el campo ya me dijo André, quiero que te quedes un año más y el presidente y yo tenemos muy buenas relaciones. Hemos hablado de las condiciones y la verdad que todas las partes están contentas y estoy contento de estar aquí. Esta temporada va a ser más difícil que la temporada pasada, obviamente, pero nos estamos preparando bien porque queremos hacer cosas grandes este año y por eso hay que estar bien, trabajar como un grupo, ser unidos y sobre todo ser muy positivo porque va a ser muy, muy difícil, habrá momentos difíciles y tenemos que ser un grupo que sabe afrontar las dificultades.
2: Sözlerime başlamadan önce Trabzonspor taraftarlarının hepsini, belki istisnasız hepsini bana gösterdiği bunca sevgi için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü eğer bir şey başarabildiysek onların sevgisi, onların desteği olmadan bu mümkün değildi. Sizin bahsettiğiniz gibi evet görev tamamlandı demiştim.

görev geçen sene adına başarılı olabilmek ve en azından bir kupa kazanabilmekti. Bundan bahsetmiştim aslında. Görevimizi tamamlamak benim nezdimde bir kupa kazanabilmek, takımı başarılı yapabilmekti. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Benim adıma güzel bir sezondu. Takımımız adına da gerçekten çok iyi bir sezon geçmişti. Kupayla tamamlamıştık. Ama aslında şöyle ifade edebilirim. Buraya geri dönüş kararım çok basit oldu. Neden basit olduğunu şöyle ifade edeyim. Ertuğrul Başkanımızla birlikte saha içerisinde kupayı kazandığımız anda, onun da sahaya bizimle beraber gelmesinden sonra başkanımız benim yanıma gelip dedi ki Andre, bir yıl daha kalmanı istiyorum. Zaten ondan sonrasında şartları konuştuk. İki tarafında çok mutlu olacağı şartlar üzerinde uzlaşıp çok da uzun sürmeden zaten hemen anlaşmayı tamamladık. Ben de buraya gelmeyi çok istemiştim zaten, çünkü başkanımız dediğim gibi sözünde duran birisi, benden bu talebini, bana bu talebini iletmişti, bana bunu söylemişti. Ben de zaten dediğim gibi mutlu olduğum yere tekrar gelmeyi çok kolay bir kararla aldım. Şunu ifade etmem gerekir aynı zamanda, bu sezon geçen sezona göre çok daha zor olacak. Çünkü daha fazla çalışmamız gerekecek. Rakipler bize daha fazla odaklanacaklar. Daha iyi işler çıkarmamız gereken bir sezon.

0: Çünkü daha fazla çalışmamız gerekecek. Rakipler bize daha fazla odaklanacaklar. Daha iyi işler çıkarmamız gereken bir sezon olacak. Aynı zamanda zorluk
1: kolektivo, non como club, como equipo, como aficionado era importante ganar esto y estoy agradecido y la verdad que muy muy contento. ¿Ha habido una pregunta antes? No me costó.
2: De los penaltis, el secreto.
1: Y el secreto de los penaltis. Bueno, tengo cosas mías, ¿no? Pero la verdad que solo puedo felicitar a mis jugadores que han lanzado bien los penaltis nuestros. Y como digo siempre, yo estoy aquí para ayudar. Y también quiero decir que me han traído para estos momentos, ¿sabes? Me ha hecho venir para asumir responsabilidades y yo siempre las voy a tomar cuando las cosas irán bien o mal, por eso estoy aquí y la verdad que yo estoy contento de estar aquí.
0: Çok mutlu hissettim kupayı kazandığımız o an. Çünkü benim için de çok önemliydi. Ayrıca sadece benim için değil, takımımız adına, takımımızın gösterdiği çalışmalar adına da çok önemli. Çünkü bu çalışmaların, bu sıkı çalışmanın bir ödülü olması gerekliydi. Bu ödülü almış olmak aslında beni çok mutlu etti. Hem kendi adıma, elbette de bütün takım arkadaşlarım, bütün taraftarlarımız adına benim için çok mutluluk dolu bir andı. Bazı zamanlarda büyük takım olma refleksini göstermeniz gerekir. Bazı zamanlarda büyük takım olduğunuzu rakibinize göstermeniz gerekir. Kalecinin de aynı zamanda bazı durumlarda takımın size gösterdiği o güveni karşısına çıkarmaması gerekir. Ben de aslında bu güveni boşa düşürmemek adına elimden geleni her zaman yapmaya çalışıyorum. Bunu belki bu başarı bir duvar olarak nitelendirirsek belki penaltılar ya da penaltıyı kurtarmak önemli bir parça olabilir elbette. Ben de bu konuda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama bütün takımın İnanılmaz bir mücadelesi var. Kazanabilmek adına inanılmaz bir mücadelesi vardı. Ve tarihte her zaman sizin de bildiğiniz gibi kazananları hatırlar. Biz de bu anlamda bizim için gururla, büyük bir mutlulukla hatırlanacak bir an oldu. Hem bireysel anlamda, hem kolektif anlamda, hem de taraftarlarımız için gerçekten unutulmayacak anlar oldu diye düşünüyorum. Burada tabii ki bir payım varsa ben de bu paydan dolayı çok mutlu olurum ama takım arkadaşlarımın değeri de aynı zamanda çok önemli. Ve şunu da ifade edebilirim. Trabzonspor'a geliş amacım zaten bu. Belki de Trabzonspor'a transfer edilişim bu yüzden. Bu zorlu anlarda öne çıkabilmek, sorumluluk almam gereken durumlarda o sorumluluğu alabilmek, üstlenebilmek. İşler bazen iyi gidebilir, bazen kötü gidebilir. Ama o anlarda sorumluluğu almak gerekir. Ben de bu yüzden transfer edildiğimi düşünüyorum Trabzonspor'a. Bu takıma bu yüzden katıldığımı düşünüyorum. Ve bu anlarda da elimden gelen en iyi mücadeleyi göstermeye çalışıyorum. İkinci sorunuz penaltılarla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Aslında bizim şöyle ifade edeyim, belki kendi başarımdan daha çok takım arkadaşlarımın başarısını öne çıkarmak gerekir. Çünkü bizim takımımızda penaltıyı atan, o penaltıyı golle sonuçlandıran arkadaşlarımızın başarısı bu. Elbette kendi yaptığım belki ufak ipuçları var, bunu kendime saklayayım ama bu golleri atan, en azından o penaltıyı golle sonuçlandıran takım arkadaşlarımın başarısı olmasaydı elbette kazanamazdık.
1: Bueno, es también la experiencia, ¿no? Que yo voy a... Es la experiencia también, que llevo ya muchos años en la élite. Estoy acostumbrado a jugar en este tipo de nivel ya hace más de 10 o casi 12 años hoy en día. Y yo intento disfrutar partido a partido, intento sobre todo cuando me tengo que adaptar, ¿no? En función del equipo con el que nos enfrentamos, como nos presionan, qué tipo de presión, a partir de ahí intento mirar, reconocer el hombre libre que es nuestro, o si viene uno contra uno, a partir de ahí yo me divierto mirando esto, y la verdad que me gusta bastante, pero yo diría que también son mis compañeros que me dan esa tranquilidad, ¿no? Cuando les veo confiados, cuando les veo tranquilo, cuando les veo contento, cuando veo que hay ese ambiente positivo para ganar partidos, la verdad que partido solo por estar tranquilo.
0: Tecrübe diyebilirim buna çünkü sizin de bildiğiniz gibi elit seviyede bu seviyelerde çok uzun yıllardır oynuyorum. Yaklaşık 10-12 yıl oldu diyebilirim bu seviyelerde. Elbette buna benzer birçok maç oynadım. Bu seviyelerde çok fazla maç oynamış olmak da tabii ki size bir sakinlik getiriyor elbette ama benim en çok yapmaya çalıştığım şey tadını çıkarmak. Çünkü maç içerisinde şunu yapmaya çalışıyorum. Rakip takımın bize nasıl pres yaptığını, hangi taraftan bastığını, baskının birebir gelip gelmediğini ya da hangi yönde boşluk olduğunu görmeye, bunu görürken de bunun tadını çıkarmaya, eğlenmeye çalışıyorum aslında maç içerisinde. Ama sadece bu benim başarım değil. Bu sakinliği bana veren takım arkadaşlarım. Çünkü takım arkadaşlarımın mücadelesi, takım arkadaşlarımın boşa çıkması, takım arkadaşlarımın doğru alanları değerlendirmesi olmasa benim de bu konuda başarılı olmam mümkün değil. Kalede bu kadar sakin kalabilmem mümkün değil. Ve aynı zamanda tabii ki onların bana karşı gösterdiği güvende beni ayrıca kalede daha

0: da sakin kalmaya itiyor. Ama bu dediğim gibi takım arkadaşlarının mücadelesi olmadan benim de sahada kalede rakip sakin kalabilmem çok mümkün değil. Çünkü rakiplerin size bastığı bir durumda sakin kalmanız için arkadaşlarının da doğru hareket etmesi gerekir. Doğru hareketlenmeleri yapmaları gerekir. Bunu da başarabiliyorsam eğer takım arkadaşlarım sayesinde.
1: Andrea Onana'nın sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
6: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
7: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
6: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Henshiners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabı.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Reklam bitti.
1: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda Yaşar Kurt var. Yaşar, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Göksel, nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
3: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
2: İlk olarak Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'de transfer döneminde yani hızlı bir başlangıç vardı ama sonrasında devamında aynı hız gelmedi. Aynı hızda devam etmedi. Bunun temel sebebi de herhalde oyuncu satamaması. Neden bu kadar kalabalık bir şekilde kaldı Fenerbahçe kadrosu Yaşar?
3: Yani kesinlikle şu an zaten takımlarımızın transfer yapamamasının en büyük problemlerinden biri bu. Hem yani bu yabancı kuralı bir, ikincisi bu yabancıya ödenen maaşlar, yani maaş üzerinde yabancı tabii ki yerli yabancı ayırt etmemek lazım. Yani çok alan yani yüksek maaş alan yerli oyuncular da var ama tabii ki bu yabancı kuralı özellikle Fenerbahçe'de peşi biraz kısıtlamış gibi duruyor. Yani bu neden oldu? Yani temelini şöyle oturtabiliriz. Çok fazla yönetim değişikliği, çok fazla hoca değişikliği bu tarz enflasyonlara yol açabiliyor. Yani Aziz Yıldırım'ın bir önceki döneminden itibaren alırsak Aziz Yıldırım üzeri, Ali Koç üzeri, Saadettin Saran, yani sürekli problemleri transferlerle, hatta yıldız transferlerle, yıldız yabancı oyuncu transferleriyle kapatmaya çalışınca böyle bir enflasyon oluyor. Gelen oyunculara yüksek miktara maaş verdiğiniz zaman ve uzun süre kontrat yaptığınız zaman elden çıkarmanız zorlaşıyor. Ve tüm bunları yani koyduğunuz noktada da maalesef böyle bir enflasyonla karşı karşıya geliyorsunuz.
2: Peki Fenerbahçe'nin transfer sürecinin nasıl devam edeceğini düşünüyorsun? Çünkü artık ligde çok az bir süre kaldı.
3: Yani burada hepimizin bildiği bir konu var ki bizim artık özellikle 3 büyük takımımız ama genel olarak ligi de buraya katabiliriz. Transfer dönemi biraz Eylül'de başlıyor. Çünkü piyasadaki yüksek kaliteli takımların biraz görece ikinci sırada bıraktıkları, biraz daha gözden düşürdükleri oyunculara biraz daha yoğunlaşıyoruz genelde. Onun için hani bunun en büyük örneği de yani hep yaptık bunu, defalarca yaptık. Karışka da Eylül ayında geldi. Birçok oyuncu Eylül ayında geldi. Karışka'nın Beşiktaş döneminden bahsediyorum ama yani Osimhen'in son transferinden sonra artık birçok takım, ki bizim zaten transfer dönemini diğer 5 büyük lige ya da bütün Avrupa'ya oranla birkaç hafta daha uzatmamızın nedeni de bu. Diğer oyuncuların kadro dışı bıraktıkları ama kulüpte kalan bir takımla anlaşamayan oyuncuları elinde geçirme fırsatı biraz daha bu. Onun için Fenerbahçe de orayı bekliyor, Galatasaray da orayı bekliyor, Beşiktaş da orayı bekliyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'a girip biraz daha fazla ihtiyacı olduğu için temel birkaç ihtiyacını kapattı. Artık Eylül'ü bekliyor. Yani şu ana kadar yapılan transferlerle bence hiç fena değil. Yani Vedat Muriç geçen sene gol problemi yaşayan Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de özellikle buraları da kapatabilecek bir oyuncu. Mason Greenwood hem kenarda rotasyona girebilecek hem santraforda Vedat Muriç'in arkasından, Vedat Muriç'in olmadığı zamanlar orayı doldurabilecek bir oyuncu. Nathan Ake geçen seneki Osterwolde'nin birçok maçta problem yaşadığını gördük. Skriniar yanına, yani Skriniar gibi bir lider savunmacının, bir generalin yanına temiz ayakta bir Ake'ye de koymak hiç fena fikir değil. Tüm bunları yan yana koyduğunuz zaman Fenerbahçe'nin işte geçen seneki Dendezler, Kanteler, İsmail'ler, tüm bunlarla beraber yine seneye bence iddialı bir kadroyla başladığını söyleyebiliriz.
2: Peki bir diğer yanda da tabii Galatasaray'da pek istediği gibi bir dönem geçiremiyor. Oraya geleceğiz. Dinleyicilerimizden de mesajlar var ama Fenerbahçe'yi kapatmadan önce, Fenerbahçe konusunu kapatmadan önce şunu da sormak istiyorum. Gornik Zabrze karşısında çok istediği bir performansı gösteremeyen bir Fenerbahçe ama turu geçen bir Fenerbahçe vardı. Sonrasında ise Sturm Graz'da karşı karşıya gelecek. Eğer o eşleşmeyi geçerse de Sparta Prag-Lyon karşılaşmasının eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
3: Yani ilk dediğim gibi elemede çok fazla ışık vermedi Fenerbahçe. Bunda yani temel nedenleri var tabii ki. Dünya Kupası'nda oynayan oyuncularının oraya tevki edilememesi, yani kadronun daha yeni kurulması ve hocanın zaten çok daha fazla takımda zaman geçirememesi. Bunları üst üste koyduğumuz zaman zaten içeride 1-0 yendiği noktada Fenerbahçe'nin deplasman için rakibin ağzını değil yerindeyse biraz sulandırıyorsunuz. Ve tüm bunları yerine getirdiği zaman iyi oyunlu. Yani ilk maçta maç 1-0 bitti ama o maçı 3-4-0 bitmemesi için hiçbir neden yoktu. Sadece Fenerbahçe fırsatları değerlendiremedi. Ama bu sefer Sturmgal üzerine bakıldığı zaman Fenerbahçe bu fırsatları değerlendirmek zorunda. Çünkü etkileyici bir takım buraları, bu elemeleri özellikle çift ayaklı maçları çok uzun yıllardır etkili bir şekilde oynayabilen bir takım. Onun için artık daha keskin, daha yani ciddi demek istemiyorum. Tabii ki takım her zaman ciddiyetini sahaya koyar ama artık daha bitirici bir takım olmak zorunda. Avusturya takımları biraz daha savunmada genelde Sturmgal'ı üzerinde bütün Avusturya takımlarını da bence genelleyebiliriz. Savunma konusunda biraz problem yaşayan ama hücum konusunda da hiç fena olmayan bir takım. Özellikle santraforlarında hani Vital gibi, Gırgıç gibi önümüzdeki yıllarda %100 bir şekilde kesinlikle 5 büyük lig'de görebileceğimiz çok üst düzey oyuncuları var. Bence kalede de Kudyakov ile hiç kararını kaybedecek Helak var. Derik dövüşümler olarak oynuyorlar. Tüm bunların yanına koyulduğu noktada savunmada biraz daha birbirine yakın oynayan bir Fenerbahçe ama hücumda da çok yüzdeli, çok bitirici bir takım olmak zorunda bu iki eşleşmeye bakıldığı zaman.
2: Bir diğer tarafta tabii Galatasaray. Galatasaray'da istediği gibi bir transfer dönemi geçiremiyor. Bunun yanı sıra istediği gibi de bir hazırlık dönemi geçiremiyor. Nasıl değerlendiriyorsun?
3: Ya iki tarafı da ayrı ayrı baktığımız zaman transfer üzerinde tabii ki medyaya çıkan isimler üzerine konuşacağız. Medyada çıkan isimler üzerinde gerçekse eğer bunlar zaten yani kusura bakma Galatasaray taraftarları ama çok mantıklı isimler değil. Yani Osimhen evet hep şu deniyor, Osimhen geldiyse o da gelir, bu da gelir, şu da gelir ama Osimhen normal bir düzlemde takımında çok mutluyken, her şey yolundayken bir anda Osimhen'i ve Napoli ikna edip getirmedi Galatasaray. Osimhen'in gideceği iki adres vardı, ya Galatasaray'a gelecekti ya Arabistan'a gidecekti. Osimhen Galatasaray'a geldi kiralık olarak ve burayı çok severek, burayı ona sevdirerek Galatasaray takımda tutmayı başardı Osimhen'i. Ama diğer isimlere bakıldığı zaman yani geçen sene dünyanın en büyük liginin MVP'si Bruno Fernandes'i gidiyor. Ya da Frankfurt'un bonservis olarak 70-80 belki hatta 3 haneli bir gelir hedefi koyduğu Canızın'a gidiliyor. Ya da çok üst düzey, çok farklı isimlere gidildiğini görüyorum. Yani bunlarla zaman kaybedip Galatasaray transferde yani geç kaldı da denemez aslında. Oynayacağı ilk resmi maç lig maçı olacak sonuçta ama yani buralarda hem biraz zaman kaybediyor hem buraları yani çok fazla oyuncu deneyip ekstra başka bir oyuncuya gittiğiniz zaman takımın da biraz taraftarın da beklentisi farklılaşabiliyor. Yani o olmadı bu olmadı bu sefer buna gidiliyor gibi bir mantık oluyor. Ya bunu çok gizli bir şekilde yürütmek zorunda Galatasaray ya da artık biraz daha ayakları yere basması gerektiğini düşünüyorum. Yani alabilir mi Galatasaray? Alabilir. Yüksek miktarda parayı verdiği zaman herkes alabilirsiniz ama dediğim gibi çok mantıklı transferler gibi durmuyor. Hazırlık dönemine bakıldığı zaman da bununla biraz doğru orantı olabilir. Birçok oyuncu dünya kupasında Galatasaray'ın ve bu hazırlık dönemi aslında biraz eksik sayıdaki oyuncuyla da geçebilir diyebiliriz. Oyuncular artık yavaş yavaş gelmeye başladı. Artık tam kadro olarak son belki de 2-3 haftadır antrenman yapabiliyor takımlar. Ve yani şunu da her zaman Galatasaray taraftarının aklındadır. Galatasaray 2000'de 99'da UEFA Kupası'nı kazandığı sene o sene herkes hiçbir hazırlık maçını kazanamamış. Hatta sene başında ya biz bu hazırlık maçlarını kazanamadık çok kötü gidiyoruz. Acaba yani o zaman Fatih Hoca'nın gitmesi bile bir yer söz konusu olmuştu. Onun için hazırlık dönemleri çok farklı hedeflerin konulduğu, çok farklı ihtiyaçların giderildiği bir dönem. Sağdaki oyun çok fazla tatmin etmeyecek size ama lig başladığı zaman, resmi maçlar başladığı zaman Galatasaray yine kalitesine sahip olacaktır bence.
2: Bir dinleyicimiz diyor ki bence Galatasaray yönetimi hala yabancı kuralının değişeceğini düşünüyor. O yüzden temkinli yaklaşıyor.
3: Sanmıyorum. Şu zamana kadar sene başı hatta geçen sezon lig bittikten sonra birçok kişinin böyle bir beklentisi vardı ama yani artık bu noktadan sonra bu transfer yani bu sezon etkileyecek şekilde transfer yabancı kuralı değişeceğini ben düşünmüyorum. Ha değişir şu an derler ona göre yabancı kuralı değişiyor ama gelecek sezondan itibaren olması lazım. Çünkü yani artık transfer sezonun bitmesine yakın bir noktada bu kadar belirleyici bir karar vermek çok mantıklı değil. Ben değişeceğini düşünmüyorum. Yani bu sezon üzerine değişmez. Ama gelecek sezonlarda kesinlikle değişecek gibi duruyor. Çünkü hani bu yükü bu takımlar çok fazla kaldırabilecek gibi durmuyor. Bir kişisel fikrim zaten bence değişmemeli. Bu hata yapanlar bence bunun cezasını çekmeli. Her takım için söylüyorum bunu. İlerleyen zamanlarda daha planlı transfer dönemleri geçirmesi gerektiğini öğrenmeli takımlar. Ama hepimiz biliyoruz ki birkaç sene içinde muhtemelen farklı bir transfer, farklı bir yabancı para sistemi gelecek gibi duruyor.
2: Peki Beşiktaş'a gelelim. Beşiktaş'ta da tabii ana gündem Muhammed Salah'tı ama Muhammed Salah gündemi rafa kalktı ve Trabzonspor için ciddi ciddi artık Muhammed Salah bekleniyor. Nasıl değerlendiriyorsun bu süreci?
3: Yani eğer söylenen miktarlar doğruysa yani bence Trabzonspor'da yol yakınken olmaz falan kalkma. Çünkü yıllık 16-17 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme ve onun haricinde de birçok yan hak ki ya bunlarla beraber muhtemelen 2 senelik 50-55 milyon euroluk bir pakete gelecek gibi duruyor Muhammed Salah neredeyse. Muhammed Salah size etki yaratır mı? Yani etki yaratmama ihtimali yok bunun üzerinde. O kesinlikle söyleyebiliriz ama yani Trabzonspor'un işte olaylı Folcarelli'li kadrosunu gördüğünüz zaman biraz daha gençlere yatırım yaptım. Yani Tatar'da Uvay'ı getirilmiş. Yani gerçekten iyi işler yapıyor. Gerçekten mantıklı işler yapıyor. Tüm bunların yanına Salah gibi çok yetenekli kabul ediyorum ama transfer ücret üzerinde bakıldığı zaman, maliyet olarak bakıldığı zaman çok mantıklı durmuyor. Ben Trabzon'un da bu masadan çok uzun süre kalacağını düşünmüyorum. Yani eğer Trabzonspor'da bence bu kadar seviye, bu paraları gözden çıkartabilecek bir noktada olsaydı her şeyden önce Onana'nın da ben bonservisinden alınabileceğini düşünüyorum. Çünkü Fatih Hoca'nın, Fatih Tekke'nin Onana'yı çok istediğini biliyoruz. Hani bir sene belki yalamaktansa belki Onana'nın bonservisi olmalıydı ki Onana'nın da Trabzon'da yaşamaktan hoşlandığını biliyoruz, sevdiğini biliyoruz. Onun için ben bu miktarlara çıkacağını düşünüyorum. Beşiktaş özelinde de yani ben Önder Hoca'nın o basın toplantısındaki açıklamalarını sevdim diyebilirim. Çünkü ilk defa masadan kalktığını ve neden kalktığını her şeyiyle bence gayet değerli toplu bir şekilde anlattı. Şeyler çok girmedi. O biraz bence taraftar oynamak gibi oluyor. Yani Beşiktaş duruşu, Beşiktaş vesaire ama yani ilk bir transferden sonra, iki transfer dönemi sonra bir oyuncuya 50 milyon euro verdi bir görüşü kimse seçilmez. Onun için bunlar biraz daha taraftar oynamak gibi ama onun haricinde bence açıklamalar iyi. Transfer döneminde gidilen oyuncular bence hiç mantıksız değil. Yapılan kadro hiç fena gibi durmuyor. İşte muhtemelen Eylül ayı gibi, Eylül'ün başı o diğer Avrupa'daki transfer dönemi kapandıktan sonra muhtemelen birkaç takviye daha yapacak gibi bir Beşiktaş'ta. Tüm bunlarla beraber bence eğer onlar da benzer mantıktaki transferler olursa hiç de fena bir sezon başlangıcı olmayacak Beşiktaş adına.
2: Ya benim katılmadığım konu şu, Beşiktaş'ın gösterdiği reaksiyonda yani Muhammed Salah'ın transferi olumlu bir şekilde açıklanıyor olsaydı orada Önder Özen olmayacaktı. Neden olumsuz da Beşiktaş'ın futbol direktörü çıkıp bu açıklamayı yapıyor ve bir süre şu oldu mesela yani Önder Özen özelinde söylemiyorum bunu ama kim çıksa öyle olacaktı. Metin öyle hazırlandığı için bir süre taraftar şunu izledi, Beşiktaş'ın futbol direktörü çıkıp Beşiktaş'ın başkanını övüyor.
3: Yani %100 haklısın o konuda ama hani bunu bir sonraki olumlu açıklamada görebilir. Gerçi yani sana hak verilebilecek nokta şu, transfer imza töreninde de yani imza töreninde genelde başkan oluyor. O bir sonraki olumlu bir açıklama olsa dediğim gibi yani şimdi Darwin Nunez ve Vlahovic isimleri geçiyor. Olası bir olumlu açıklama olursa ve bunu Önder Özen'den ziyade biraz daha başkanın olduğunu görürsek yani kesinlikle haklısın diyebilirim. Ama evet yani tepkilerden biraz başkanın kendini koruma hamlesi olarak da görebiliriz bunu. Ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılabilir. Yani bence de eğer bundan sonra böyle bir karar alınırsa ki bence Önder Özen de kendini gayet iyi ifade edebilen yani metinli veya metinsiz spor insanlarından biri Türk ülkemizde. Bence kameranın karşısına olumlu olur, olumsuz olur, transfer olur. Yani işte maç önü ve maç sonu dışındaki bütün idari kararlarda, idari açıklamalarda bence Önder Özen olmalı. En azından belli bir standart oturtulmalı burada. Çünkü yani biz başkanı çok fazla ekranda görüp bence yıpratmamalıyız. Genel olarak bütün kulüpler üzerinde bunu söyleyebilirim. Çünkü özellikle Aziz Yıldırım bunu son başkanlık seçiminden sonra bence şimdiye kadar gayet olumlu yapıyor. Divan kurulu kulüp içindeki toplantılar dışında çok fazla İlaz Yıldırım'ı konuşurken görmüyoruz. Tabii ki ilerledikçe, biraz daha kızıştıkça çok fazla kameranın önünde göreceğiz başkanı da, ama şimdiye kadar bence Aziz Yıldırım'ın tonu hiç fena değil. Serdar Dalı da biraz daha kameralardan bence korumalı kendini. Elimlere öndereceğim gibi bir isim varken.
2: Peki Beşiktaş'ın transfer döneminden bahsediyoruz. Darwin Núñez ismi geçiyor, Vlahovic ismi geçiyor ama transfer döneminin başından beri geçen isimler bunlarda. Beşiktaş yine geç mi kaldı?
3: Yani geç kalmaktan ziyade yani artık takımlar scout, yani özellikle Beşiktaş son 2 senedir 3 senedir scout sistemiyle övünen bir yapı içinde, yani scout sistemi olan bir takım, yani Darwin Núñez'ler, Vlahovic'ler, işte gelen oyuncuları da bir konuşabiliriz. Salah'lar, Trossard ya da birçok oyuncu, yani bunların hiçbiri scout transferi değil. Scout transferi demek yani sadece 18-19 yaşında Güney Amerika'dan yerli bir oyuncu çıkarmak da değildir. Almanya 2'den ya da Meksika'nın böylece orta seviyelerinden, yani 5 büyük lig dışından da işte Houston Graz'dan çıkabilir ya da ne bileyim Salzburg'dan, yani buradan potansiyel bir 22-23 yaşında bir oyuncu da getirtilip 11'e monte edilmek için alınabilir. Yani Darwin Núñez gelir tepki yaratır mı, yaratır. Ama Darwin Núñez'e harcayacağınız paranın onda biriyle benim az önce söylediğim takımlar üzerinden belki 2-3 oyuncu alabilirsiniz. Yani onun için bizim bu yani Türk takımları üzerinde, yani menajerlerin getirdiği isimler üzerinden artık yol almaktan bence vazgeçmesi gerekiyor. Menajerler üzerinden yol aldığınız zaman elinizde 15-20 tane yabancı olabiliyor. Çünkü yani seni de gördük bu gözler. Berişe'yi istersen menajerde almak zorundasın gibi açıklamalar. Çünkü yani menajerle aynı menajerin İki oyuncusu sizlerine talip oluyorsunuz. Buna bakarsan bunu da almak zorundasın gibi zorlamalar dahi oluyor. Yani onun için artık daha bağımsız bir şirket gibi düşünmek zorunda kulüpler kendilerini. Yani Núñez'in ismi çıkan, yani Salah üzerine bakıldığı zaman, yani Salah sadece Beşiktaş önerilmedi ya da Beşiktaş burada Salah gibi bir oyuncu var diye kendi fark edemedi. Yani öyle bir oyuncu değil çünkü Salah. Türkiye'de Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a önerildi. Muhtemelen onlar reddetti ve başta bir kulüp çıktı. Beşiktaş'a geldi. Trabzon öneriliyor şimdi. Menajeri zaten aylardır Türkiye'den çıkmıyor. Bu kadar transferler olduğu sürede de tabii ki yani gecikmeler olacak. Beşiktaş üzerinde bakıldığı zaman Beşiktaş'ın çok fazla transfer yapmak zorunda şu an Beşiktaş. Onun için zaten 4-5 transfer dönemi üzerinde konuşuluyor. İlk transfer dönemi üzerinde, yani bu transfer dönemi üzerinde de İki oyuncu da alabilirse, ki bunlardan tahminen biri 6 numara olacak, bir tane de stoper aldığı noktada bence ilk transfer dönemini gayet olumlu şekilde kapatmış olabileceğini düşünüyorum. Yani santrafor birinci tercih midir, birinci zorunluluk mudur? Ben çok fazla emin değilim.
2: Peki sahada nasıl gördün Beşiktaş'ın Mincelent eşleşmesinde?
3: İyi bir başlangıç olarak gördüm. Yani iki maçı da yan yana koyduğumuz zaman, iki maçı tek bir maç olarak hesapladığım zaman hiç fena bir takım görmedim sahada. Ufak tefek herkesin görebileceği zaten detaylar vardı. Özellikle olay tam Orkun Salih ikilisi şu an için özellikle yani temelde yaratıcılık olarak çok büyük problem çeken bir takım gibi duruyor. Yani olay tam üzerinde oyuncunun yani yakın etkisini vesaire çok fazla eleştirmek istemiyorum ama eğer rakibin birinci bölgesinde baskıya bu kadar önde çıkacaksa rakibi hataya doğurduğu noktada çok fazla da pozisyon şansı bulacak olaydan. Bunların hiçbirini değerlendiremediği noktada çok fazla göze batıyor gibi duruyor. Yani az önce onun için biraz daha 6 numara derim. Çünkü 6 numara transfer olduğu noktada Orkun biraz daha önde kullanılacak. Biraz daha ön alan peşinde santraforun yanındaki oyuncu gibi olacak gibi duruyor. Orkun'u oraya kullandığı zaman Orkun olaydanın girdiği pozisyonlara girdiği noktada muhtemelen daha efektif, daha yüzleri bir bitiriş olacak. Santrafor eksik, ya santrafor çok elzem değil demenin nedeni Çenli bir şekilde pozisyona giriyor. Tozak gelecek bu takıma, yani Orkun gelecek bir şekilde ön avan presiyle, ki Talano'nun çok ne kadar önemli verdiği ilk maçlara gördük, yüksek tempo, yüksek enerji istiyor. Buralarda biraz daha rakibi gafil aldığı çözüm bulabilir Beşiktaş. Ama geriden oyun kurma üzerinde hala zaman ihtiyacı var gibi duruyor. Orada da bütün Orkun'un üstüne binmiş gibi duruyor. Ama çok iyi bir başlangıç. Bence zamanla üzerine koya koya gittiği noktada Beşiktaş. Bu sene diğer senelere nazaran Kasım'da Aralık'tan ziyade biraz daha Mart, Nisan gibi hala etkili bir Beşiktaş görebilir sahada. Bundan sinyallerini veriyor diyebilirim.
2: Peki Beşiktaş'ın olası rakipleri nasıl değerlendiriyorsun? Eğer bu turu geçerse, Çekya rakibini geçerse, ilerleyen turda Şampiyonlar Ligi ön elemesinde kaybedenle eşleşecek. Yani muhtemelen Žalgiris'te.
3: Yani bu oyunlara bakıldığı zaman Midtjylland bence eşleşmesi muhtemelen diğer takımlar çok aşağıda bir takım değil. Midtjylland de hem konferans liginde hem Avrupa liginde yıllarca yer almış tecrübeli takımlardan biri. Ki Beşiktaş'ın hazır olmayan Beşiktaş'ın yani kadro olarak hala isim olarak eksik olan Beşiktaş'ın Midtjylland'e ne kadar rahat demeyeyim ama doğru oyuna geçtiğini gördük. Bence Beşiktaş herhangi bir hata yapmadığı sürece, bu oyuna devam ettiği sürece, bu oyununu geliştirmeye devam ettiği sürece bence iki rakibini çok rahatlıkla geçirecek gibi duruyor. Tabii ki yani Şampiyonlar Ligi elemesinden çok daha zor bir rakip gelir mi gelmez mi? Onu biraz daha beklememiz gerekiyor ama hem Zagreb hem bir sonraki rakibi bence Beşiktaş'ın rahat geçireceği takımlar diyebiliriz.
2: Son olarak Trabzonspor'un rakiplerini yani olası rakibini nasıl değerlendirirsin? Trabzonspor'da Ferencvaros Gornik-Zabrze karşılaşmasının kazananıyla oynayacak.
3: Yani Trabzonspor'u çok fazla bu sene izlemedik. Yani hazırlık döneminde vesaire. Geçen sene bıraktığı yerden gelirse bence iki takım da rahatla geçebilecek noktada. Ferencvaros'un ne kadar Avrupa üzerinde tecrübeli bir takım olduğunu da kesinlikle kabul ediyorum. Ama Fatih Tekin Trabzonspor'u bence iyi oyun oynayan, daha modern oyun oynayan, hem toplu hem top rakipteyken rakibini zorlayabilecek bir takım. Dediğim gibi yani izlemedik ama kondisyon durumu nasıl, olayının boşluğunu nasıl dolduracak, çünkü olayı geçen sene Trabzon'un en spektiküler oyuncularından biriydi, yok. Bunlara kadar sıkıntı yaşadığını gördük Trabzon'un. O boşluğu nasıl kapatabileceği biraz soru işareti. Ama tüm bunları koyduğumuz zaman yani temsilcilerimizin olarak bakıldığı zaman hepsi Avrupa'da turlarını rahatlıkla geçebilecek seviyede takımlarla eşleştiler. Yani bu sene umarım tüm temsilcilerimizin gruplara kadar gittiği, hatta umarım daha fazlasını gördüğü bir Avrupa serüveni olmaya aday gibi duruyor.
2: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
3: Ben çok teşekkür ederim.
2: Yeniden görüşmek üzere.
3: Hoşçakalın.
2: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi ve sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu. Dün hazırlık maçı sonrasında hem transfer açıklaması yaptı hem de rakibi Fenerbahçe'ye bir gönderme yaptı. Dinleyelim Abdullah Kavukçu neler söyledi.
0: Başımın üstünde kabul ediyorum ve kabul ediyoruz. Başkanım da ben de bir taraftarız sonuç olarak. Bugüne kadar Icardi, Mertens, bütün futbolcuları tek tek sayarsam Sané, Osimhen, bunları biz bugün Galatasaray'ın gücüyle aldık. Galatasaray'ı aldı. Ve şunu söyleyeyim. Çok insanlarda bir tedirginlik var. Belki geç kaldığımızı düşünülüyor. Plansız olduğumuz düşünülüyor. Bakın ben size şunu söyleyeyim, bugün farklı takımlara bakın, en az 10'ar tane yabancısı var ve bunlardan çıkmak zorundalar. Biz bugün plansız olmuş olsaydık şu anda yabancı sayımız çok daha farklı olurdu. Biz hocamızla, başkanımızla, scoutumuzla her şeyi planlayarak yapıyoruz. Ve şunu samimiyetle söylüyorum ki inşallah göreceksiniz, bizim transfer dönemimizin Şampiyonlar Ligi 2 Eylül'dür. Tabii ki biz 2 Eylül'ü bekliyoruz demiyorum. Bu süreç içinde Galatasaray'a yakışan, Galatasaray'ın gücüyle çok güzel transferler yapacağız. 4 sene üst üste şampiyon olduk, 5. sene de şampiyon olacağız. Başka takımlar biz şampiyon olacağız diyorlar, biz de bu sene şampiyon olacağız. 4 sene nasıl olduksa bu sene de şampiyon olacağız. Ama şunu söyleyeyim, sahada 4 sene kazanan oyuncularımıza birazcık daha sahip çıkmamız lazım. Bütçeyle limiti ayırmak farklıdır. Yani bunu hangi finansçıya sorsanız söylerler. Kulübün total bütçesi vardır ve bütçesine göre UEFA'nın limiti vardır. UEFA'da biz geçen sene bunu %69'la tutturduk. Farklı kulüpler bunu tutturamadığı için cezalar aldılar. Biz bunları hep hesaplarını yaparak transfer yapıyoruz. Ve planlamamızı buna göre yapıyoruz. Ben 500 milyon hedef bu sene söylediğim bütçe, başkanımız hedefi birazcık daha yükseltti, 600 milyon bütçe dedi. İnşallah biz bütçemiz, total ciromuz dediğimiz, bunu da ne yazık ki bazı insanlar bize saldırmak için çarptırıyorlar. Ama gerçekten şunu söylüyorum, ne olur rica ediyorum, biz birlikte olursak, beraber olursak başarıyoruz. Bize inanın, güvenin, transferlerimiz de olacak. Biz her takımdan daha güçlüyüz. Şu anda da güçlüyüz. Daha da güçlü olacağız. Rekabet ortamını daha iyi transferler yaparak artıracağız. Buna herkes emin olsun. Biz başkanımın liderliğinde buna eminiz. Biz para harcamayacağız diye konuşuluyor. Hep kiralık oyunculara gidiyor diye konuşuyor. Bakın, biz Ocak ayında bir transfer yaptık. Ocak ayında biz başka kulüpler 100 milyon eurolar civarında transfer yaptılar ve bugün o oyuncuların çoğunu göndermek istiyorlar.
4: Bay bay bay.
0: Göndermek istiyorlar. Biz ne yaptık? Biz şu anda onları eğer tutmuş olsaydık ya bu oyunculardan çıkmamız gerekecekti ya da hiç transfer yapmıyor olacaktık. Biz bunu çok daha doğru yönettiğimizi düşünüyoruz ve Galatasaray'ı zarara uğratmadığımızı düşünüyoruz. Bunu gerçekten bir altını çizerek söylüyorum. Biz genç oyuncuya, federasyonun yeni kuralı bence Türkiye'ye bir zarardır. Bu verilmiş bir karar yanlış bir karardır. Bu kararla neye hizmet ettiklerini ben anlamıyorum. Çünkü biz yabancı kulüpleri zengin etmek için bu kararın çıktığını düşünüyorum. Gidip de bugün A plus bir oyuncu almak için konuştuğunuzda inanın, inanılmaz rakamlar konuşuluyor. Biz de bunu, yani bütün yaptığınız transferlerin hepsi tutacak diye bir şey olmuyor. Ama bu çok ciddi bir rakamlar. Yani bugün 30 milyon 40 milyon paralar verip de tutmadığı zaman çok farklı bir noktaya geliyor. Biz bu bilinçle her şeye bakıyoruz. Bu yüzden de biz kiralayıp belli bir maç oynadıktan sonra satın almayı gerçekleştiriyoruz. Bunları hepsini bilerek yahut da paramız olmadığı için bunları yapmıyoruz. Bizim paramız var. Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var. Galatasaray Türk sporunda en güçlü kulüptür. Avrupa'da sıralamada en iyi kulüptür. Ve geleceği de şu anda başkanımızın liderliğinde çok doğru bir şekilde planlayarak gitmekteyiz. UEFA'nın kriterleri var. %69, %70. Bu ölçüde kalarak yapıyor. Biz bunlara çok dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Başka kulüpler gibi işte ne olursa olsun biz yapalım, yarın ne olacak diye bakmıyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Biz Galatasaray'da doğru işleri yapmaya çalışıyoruz. Buna zaten başkanımız izin vermez. Biz de zaten bunu yapmayız. Başkanımın liderliğinde devam ediyoruz. Kimse bunun altında bir şey aramasın. Bizim paramız da var, limitimiz de var. Biz başka kulüpler gibi değiliz. Limiti olmayarak da harca, yarın gidip de bunu ayarlarız demiyoruz. Biz şu anda Türkiye'de en limiti rahat olan kulübüz. En gücü olan kulübüz. Ve projelerinin bittiği zaman gerçekten çok ciddi bir gelirinin olacağı bir kulübüz. Bununla ilgili bir sorun yok ama biz kendi iş adamıyız biz. Kendi cebimizdeki parayı harcamıyoruz. Galatasaray'ın parasını harcıyoruz. Onun için de bir kuruşuna dahi dikkat ediyoruz. Bunun için de tepkileri başımızın üstünde sayıyoruz. Ama Galatasaray'ı düşünerek de her kuruşunun değerini bilerek ona göre transferlerimize bakıyoruz. Lütfen biz son tarih ne diyorum? 2 Eylül. Bura güne kadar yapmayacağız demiyorum. Belki bu hafta gelir. Biz Galatasaray'ız çünkü. Biz kendimizden eminiz. Biz yapmıyoruz. Galatasaray transferleri yapıyor. Ben bunu gururla söylüyorum. İyi ki Galatasaraylıyım. Gurur duyuyorum çünkü futbolcuların bize olan bakışlarından dolayı. Ama şimdi bazen bakıyorum işte ben yalanlayınca hemen bazılarınız yok işte onu o yapmıyormuş bu yapıyormuş. Hayır arkadaşlar, burada transferi sadece ben yapıyorum. Başkanımın liderliğinde. başkanımın haberi olmadan hiçbir şeyi de göndermiyorum. Hiçbir teklifi de yapmıyorum ve başkanımın liderliğinde yapıyorum. Okan hocamız karar veriyor. Başkanımla bütçemize bakıyoruz. Buna ondan sonra finansmanını ayarlıyoruz. Bizim şu anda her alanda, yani her bölgemizde en az 10'ar tane futbolcularımız var. Bir kişiye muhtaç değiliz biz. Bir oyuncu yoksa başka oyuncu var. Bugün Osimhen'e kaç para teklif var? Kimse bilmiyor. Singo'ya kaç para teklif var? Bilmiyor. Sanchez'e kaç para teklif var? Bilmiyor. Ya biz bunları da yani kadromuzu da bozmadan tutmaya çalışıyoruz. Ya bunlar da çok önemli. Yani iskeleti kesinlikle bozmadan, ama iskeletimizi daha iyi bir noktaya, daha iyi bir seviyeye getirmek için rekabet ortamını artıracak futbolcularla ilgileniyoruz. İçeride rekabeti artıracak çok ciddi oyuncularla görüşüyoruz. Hocamızın isteğini doğrultusunda, başkanımızın liderliği doğrultusunda para da harcayacağız, transfer de yapacağız. Sadece kiralık diye bir konuşma yapmıyoruz. Bize henüz bir teklif gelmiş değil arkadaşlar. Teklif nasıl olur? Resmi bir teklif gelir değil mi? Resmi teklif yok. Ben şimdi bununla ilgili, Barış'la ilgili bir şey sana söylemem çok anlamsız olur. Biz geçen sene Barış'a teklif geldi, satmadık. Bu sene 10+4 kuralından dolayı böyle Barış'ı bu konuşulduğumuz rakamlara satmayız arkadaşlar. Siz 35'e verdiniz Barış'ı zaten gördüğüm kadarıyla. Bir teklif geldiği zaman bunu başkanımızla, hocamızla değerlendireceğiz. Ama artık Galatasaray'da öyle bedavaya oyuncu yok. Ya biz şu anda Singo deniyor. Singo'ya 2 tane kulüpten teklif geldi. Yazılıyor, çiziliyor. Singo Galatasaray'da kalmak istiyor. Burada ben daha henüz bir zat kendisinin. Ben Galatasaray'a borcumu ödemedim diyor. Borcumu ödemeden de gitmeyeceğim diyor. Icardi de bizim bir ikonumuzdu. Başkanımız bizzat görüştü. Ona da gerekli veda için gerekli şeyi yazdı. Teklifini de yaptı. Ama biz bekleriz. Her zaman kapımız sonuna kadar açık Icardi'ye. O bizim bir ikonumuz. Galatasaray'da bir tarihin bir parçası. Her zaman Icardi başımızın üstünde yeri var. Biz son sözümüzü söylemedik. Transferler henüz bitmedi. Transferlerimiz bittiği zaman ben eminim, ben de bir taraftar olarak mutlu olacağım. Çünkü çok heyecanlanıyorum arkadaşlar. Görüşmelerimizden heyecanlanıyorum. Hocamız da heyecanlanıyor. Başkanımız da heyecanlanıyor. Biz doğru, kadromuz zaten çok güçlü arkadaşlar. Çok iyi bir takımız.

0: Galatasaray'da Abdullah Kavukçu'nun sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Araya gidelim. Aranın ardından son bölümde birlikte olacağız.
1: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.
4: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
5: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
4: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: And Sheeners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall. Onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Newcastle'lı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmakta.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.
1: Son bölümde sizlerle birlikteyiz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve günün şöyle bir programını aktaralım. Programı kapatmadan önce. Bugün İskoçya Premiership'te saat 21.30'da Celtic ve Dundee karşı karşıya gelecek. Şu sıralarda oynanan Ukrayna Premier Lig mücadelesinde ise Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Kudryavka karşısında 4-1 kazanıyor. 84. dakikadayız. Danimarka Süper Lig'de Odense Sondagsgrupp mücadelesi saat 20'de. İsveç'te saat 20'de Halmstad, Sirius ve Jurgarden Vasteras mücadeleleri var. WNBA'de basketbolda ise New York Liberty ve Seattle Storm mücadelesi saat 2'de. 2.30'da Atlanta Dream, Las Vegas Aces mücadelesi var. Chicago Sky ise Phoenix Mercury'yi saat 4'te ağırlayacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve tabii Sırbistan'da da futbol heyecanı devam ediyor. Saat 20'de Vojvodina Maçba ile karşı karşıya gelirken Zelezniçer'de Mladost'la karşılaşacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Sizlerle birlikteydim yine Haber Masası ve Ortaya Karışık programlarında Haber Masası'nda noktalıyoruz. Birazdan içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Fenerbahçe Temmuz ayında turu geçtiyse başarılıdır, tamam. Aykut Kocaman da gelseydi Fred 11 olacaktı. Talişko oynayacaktı. Bu oyunculardan onlar da çıkılsın raporu verecekti. Ama Dünya Kupası, transferlerin adaptasyonu gibi konulardan dolayı tabiri caizse gerçek Fenerbahçe ile oynamayacaklardı. Ve şuna bakacaklardı. Oh, çok şükür turu geçtik. Kadro yapılanması, kamp ve yüklemesi, süreç yönetimi, transfer politikası diye şeyler var ya futbolda hani. Bak siz bilmezsiniz. Daha doğrusu siz bilmeyebilirsiniz. Bu çok normal abi. Herkesin işi var, gücü var, bir ton derdi var abi. Buna böyle derinlemesine kafa patlatmak zorunda değilsiniz. Ama kendine spor yayıncısı diyorsa bir insan, hani dudağının şurasına şöyle kürdan koyacak abi konuşurken. Buraya böyle koyacak ki bazı şeyler çıkarsa ağızdan acıtsın burayı, tamam. Yani şimdi kehanette bulunabilirsin, ha bu da çıktı. Bu da bir yayıncılık normaline geldi. Bir kahinlik yapıyor. Lan zaten %50 ihtimal var. Sonra şey, kahraman olmak için. Yayıncıdan kahraman olmaz. Bak ben söylüyorum size.

Yayıncı insanlar ne yapar? Yayıncı insanların fikri dünyasına pencere açar, konuyu kapatır. Ben İsmail Kartal'ı beğenmem mesela, tamam mı? Beğenmem abi. Ama Temmuz ayında da beğenmiyorum ya hani. Buna argüman olsun diye de futbolun doğasından uzak şeyleri toplayıp buradan bir yol yapmam. 38-40 oyuncuyla antrenman yapmak ne demek abi? Bir anlatın bana, ona göre eleştireyim ben de. 38 oyuncu ya. Boru mu bu? Her başkan size şirin gözükecek diye takılınca ortaya bu korkunç tablo çıkıyor. E o zaman kim oynayacak maçta? En çok antrenman yapan oynayacak. En iyi çalışan 11'e girecek. Asensio niye oynamıyor? E dakika bir hocama güvenmiyorumu verirsen ikinci maçta o da oynar. Tamam. İsmail Kartal'ı beğenmeme sebeplerinden biridir mesela. Hep bir öyle bir onaylama makamı. Böyle. Hocam sensin sen. Hoca da sensin, planlayan sensin, bilen sensin. Tamam, düzgün bir iletişimle al böyle bir heyecanlı taraftarı, güzele yönlendir işte. Hani camia evladısınız ya, bu yüzden hani bu tabir kıymetli ya. Psikolojisi de, sosyolojisi de sende ya. Ama ne gördük? Demek ki bir elemede tüm sabır bataryaları tükenecek camianın yine. E o zaman olmaz ki işte. Kendine yayıncı diyen, gazetecilik faaliyetini bırakıp beğeni ve yorumların antenine öyle çekiyor mu kontrolü yapanlara meze olursun abi, meze. Tamam, bu kadar da ağır konuşuyorum. Henüz kadro mühendisliği bitmedi Fenerbahçe'de güzel insanlar. Hatta öyle böyle yük yok. Daha Bekaon duruyor senin. Diego Carlos'tan çıkacaksın. Livakovic'in var. Amrabat'ın var. İstersen Musaban var. Belki Osterwolde'yi satacaksın. Fred'le ilgili İsmail Kartal kalacak sinyali verse de haberler öyle gelmiyor. E gidecek adam bak, ilk maçta iyi. Ama ikinci maçta 13 kez top kaybetmiş Recep Reis'in bana verdiği nota göre. Bu da ne oluyor? Orta saha yükünü Gendouzi'nin sırtına bindiriyorsun. E sadece formasyon işi değil ki bu. Belirsizlikte sahanın içinde her türlü belirsizlik olur. Kerem Aktürkoğlu da ezdi mi topları? Ezer. Daha ritim tutturamaması normal onun için. Çok erken yani, ezer. Bir süredir onun için işler kötü gidiyor, ezer. Yerine Leao yazılıyor ediyor. Ulan acaba ben ne olacağım diye düşünür ezer ki anksiyeteli biri zaten. Dünya Kupası'ndan döndü ezer. Yani normal. Semedo var sonra yine aynı bakın. Brown'un mecbur kalacağı bir takım var şu dakika. Yani inşaat devam ederken bu apartmanın girişi niye çamur ya diye soramazsın abi. Aldık neticeyi dersin, bereket versin, devam edersin. Ha bazı çıkarımlar yaparsın, konuşuruz. Futbol zaten konuşturur, o açıdan güzel. Biz de arkadaşlar bana geldi. Beraber izledik maçı. Biri dedi ki ya ne kadar gömülüyor bu takım arkadaş ya. Rakip istediği zaman dedi Fenerbahçe'yi geriye itebildik. Yani böyle bir rakipten bahsediyoruz hani dedi. Öbürü dedi ki ya aynen ya Mert Günok maçın adamı oldu dedi. Rakip dedi özellikle seken toplarda işte sürekli dönen topu alabildi. İşte buradan şutlar çıkardı. Fenerbahçe yani Allah korudu dedi falan. Her açıdan çok zorlandık dedi. Der. Bizim Recep Reis dedi ki mesela bu takıma büyük bir yatırım yapıldı abi. Kanat forvet transferi yapıldı ama niye bu kadar az pozisyona sokuluyor? Niye pozisyonların içerisinde çok az yer alıyor? Ve şunu sormak lazım dedi. Niye bu kadar çizgiye basıyor? Özellikle 60 sonrasında hani oyun çok fazla çizgiye bastırıldı. İç koridora giremedi neredeyse falan. Yani bir kullanım geriliğini söylüyor. İşte oyuncu demoralize olmasın abi diyor. Hani zaten Fenerbahçe'nin diyor manik depresif ortamı var. Bir anda 180 derece dönmesin falan diyor. Şimdi bunlar konuşulur. Bunlar tenkit derseniz yapılır abi. Ama ben bundan bahsetmiyorum zaten. Ben de oturunca aynı arkadaşlarla kıyas ettim. Hani burada da söyleyeyim. İsmail Hoca en son görev aldığı sezonda Fenerbahçe'ye bir oyun oynatıyordu. Ve bu oyun çok erken başlamıştı. Hani öyle geç zamanları bulmamıştı. Hatta sona doğru böyle biraz tıkanmaya başlamıştı. Orada ama işte şey dedim, fark yaratacak Ferdi gibi bir isim vardı. Bir de yoğun baskıda kullanabileceğim bir Şimanski gerçeği vardı falan filan. İşte teknik kapasite, baskı gücü olarak bugünkü orta sahayla bir kıyas ettik. Dedim ki ben yine benzer bir orta sahaya sahipsin falan. Ama ben sahipsin diyorum. Kante'yi tefe koyanları görüyorum internette. Ondan sonra çıldırıyorum abi. Adam ligin ikinci yarısında geldi. Tüm orta saha istatistiklerinde yani birçoğunda lige damga vurdu ya. Bunları da görün be kardeşim. Bunları da bir görün yani. Neyse. Oturmadı yani normal olarak. Oradan devam edeyim. Hatta geçen Ersun Yanal hatırlıyor musun? Bize özelde bir şeyler söylemiş. Şimdi söyleyince hatırlayacaksın. YouTube kanalında anlattı. Audi Cup'ta dedi Dirar'ı sol bek oynattık. Çocuk küfür yedi ağlayarak çıktı dedi. Ben de oynatmak istemiyorum ama başkası yok elimde. Karşıda Bayern var, Real var.
Mağlup olunca da bu takımın kondisyonu yok dediler.

O zaman yokluk vardı. Şimdi de karmaşa dönemi. Ama Türkiye'de Temmuz ayı da inşa dönemi. Maalesef keşke öyle olmasa. Ama baksanıza 4 senenin şampiyonu Galatasaray'ın başkanı bile Eylül'ü işaret ediyor. Sakin olun diye. Bu kafalarla nasıl olacak ki zaten? Mantaliteye bak. Onun için çok da uzatmayayım. Zaten bak ben de Temmuz rehavetindeyim mesela abi söyleyeyim. Valla öyle çok bir şey yapasım da yok da neyse. Hindistan Başbakanı vardı Indira Gandhi. Bizde ismi yanlış anlatılır da. Bir gün bir konuşma yapıyor, çalışmayla ilgili bir anı anlatıyor. Diyor ki, büyük babam iki tür insan bulunduğunu söylerdi. İşi yapanlar ve yapılan işten kendilerine pay çıkaranlar. O benden birinci grupta yer alarak çalışmamı istedi. Çünkü orada diğerinden daha az rekabet vardı diyor. Tamam. Kendine pay çıkaranlar, ekmeğinin peşinde olanlar. Sosyal medya kullanana yayıncı dediğimiz günlerdeyiz. Sapla saman karıştı. Daha da fazla bir şey söylemeyeyim yani. O yüzden ben zaten erken emekli olmaya karar verdim bu sebeplerden. İkincisi de İsmail Kartal olsun. Nacizane tavsiye. Uçmayan kuş kolay vurulur. Haberiniz olsun hocam. Burası Türkiye, burası Fenerbahçe. Kadro içinde şunu söyleyeyim. Kalede Ederson okey. Ama beklerin kurgusunun şekillenmesi lazım daha. Stoper oturdu. İyi de başladılar. Ake, Şikriyar falan. Hani baskıyı öne çekip çizgi öne çıkardığın zamanlarda biraz sorun olacaktır da. Şu dakika bunu yapacak bir şey yok. Gelecekte upgrade belki. Bir yerli stoperle orada rotasyon tabii. Orta sahayı ben kantesiz düşünmezdim. Düşünmem. Fred'den falan mecburi çıkışlar. Mert Müldür bu arada kesin kalıyor. Sol öne zaten Leao düşünülüyor artık sır değil. U23 kontenjanından da işte Archie Brown Şerif kalacak ya. Mecbur. Kalanını gönderip bir tane daha belki genç santrafor mesela. Bir tane de sağ beki genç U23. Bence cillop olur yani. Onu söyleyeyim. Biraz fizikselliğe de iyi gelir. Çünkü futbolun bu yeni doğalına da uygun davranmak lazım. Yani öyle şimdi dünkü gibi top ayağını isteyen sırf ayakçılarla olmazmış. Öyle maalesef öyle yani. Şimdi uzaktan şutlara bak laf lafı açıyor. Şunu da söyleyeyim öyle bitireceğim kusura bakmayın. Uzaktan şutlar ölmedi mi canlar? Mesela Premier Lig'de 2005-2006 sezonunda tüm şutların %48.2'si ceza sahası dışından atılıyordu. Neredeyse her iki şuttan biri uzaktan geliyordu. 24-25 sezonuna bir baktık. Ceza sahası dışından atılan gollerin toplam gollere oranı %11.5'a düşmüş abi. Yani Premier Lig tarihinin en düşük rakamı bir de Premier Lig yani. Ortalama şut mesafesi son 12 sezonda yaklaşık 2.5 yard azaldı. 2006-2007'de ortalama şut mesafesi 19.3 yard. 23-24 sezonda 16.2 yarda geriledi. Yani ortalama şut artık ceza sahasının içinden geliyor, dışından değil. Bunun arkasında ne var? Expected goals modeli. Yani bir şutun gole dönüşme olasılığını hesaplayan matematiksel bir araç. Ve bu araç ceza sahası dışından atılan o standart bir şutun gole dönüşme olasılığını %2 ile 5 arasında konumlandırıyor. Buna mukabil 6 pas içinden yapılan bir vuruşun olasılığı %70 ile 85 arasında. Arada uçurum var. Dolayısıyla modern futbol mantığı şunu söylüyor. Niye %3'lük bir şansı denesin ki? Topu taşı, kenardan ortala at, kesme pas at, 6 pas en o %70'lik şansı kullan. Matematiksel olarak şimdi bu argümanı çürütemezsin. Ama futbol nasıl bir oyun? Matematik sınavı değil ki bu. Orada ne var? XG modelinin en büyük zafiyeti bence. Şutçuyu görmüyor abi. Yani her şutu atan kişiden bağımsız olarak değerlendiriyor modeli. Ceza sahası dışından atılan bir şutun XG değeri 0.03 ise o şutu atan kişi Juninho da olsa, ikinci amatör kümeden bir oyuncu da olsa model aynı rakamı veriyor. Ama 77 tane serbest vuruş golü var Juninho Pernambucano'nun. Carlos'un Fransa'ya attığı 40 metre var değil mi? Attığı gol fizik kurallarını tartışmaya açtı. 130-140 kilometre işte imkansız bir öyle gitti. Paul Scholes United formasıyla 100'ün üzerinde Premier League golü var. Haklı sayılır bir kısmı ceza sahası dışından. Screamer tabir edilen vuruşlar. Gerrard'ın West Ham finalindeki golü, Olympiakos'u attığı gol var. Liverpool tarihinin dönüm noktaları. Şimdi bu oyuncular XG modelinin ortalama dediği kategoriye sığmıyorlar. Ve asıl mesele de bu. XG modeli ortalama üzerinden çalışıyor ama futbolu futbol yapan şey ortalama dışı olanlar zaten. Yani uzaktan şut attın. %97'si girmeyebilir. Ama o %3... Abi o futbol tarihine gidiyor işte. Unutulmaz an oluşturabiliyor. Ve o anları yok etmek futbolun DNA'sıyla oynamak demektir. Yani XG modelini hesaba katmadığı o görünmez etkileri ne yapacağız? Bir de şu var. Uzaktan çekildi ya şut. Abi kalecinin pozisyonu bozabilirsin. Reboundu yaratabilirsin. Savunmayı bloktan çıkmaya zorlayabilirsin.

0: geri de alan açabilirsin. Rakibe psikolojik baskı kurabilirsin. Ulan bu adam her yerden vurabilir falan filan. Tereddüt ettirirsin savunmacıyı. Alanı terk ettirirsin belki. O markajı bozarsın belki. Maçın ritmini değiştirirsin belki. O monoton top dolaşımını kırarsın belki. E ne oldu, bunlar da ölçülmüyor. Ama maç sonucunu etkiler mi? Etkiler abi. Neyse, yani takımlar uzaktan şut çekmemeye başladıkça ne oldu? Onu diyeyim. Herkes topu ceza sahasına taşımaya çalıştı. Herkes bunu yapmaya çalıştıkça savunmalarda ceza sahasını daha sıkı korumaya başladı. Kısır döngü abi. Düşük blok savunması yapıyor takım. 10 sağ oyuncusu tamamı topu gerisine çekiliyor. Bek oyuncuları stoper gibi içe kayıyor. Beşli ya da altılı savunma hattı oluşuyor. 10-15 metreye kadar daralma var. Ceza sahası böyle kale gibi oluyor. Hücum eden takım ne yapacak? Topu kenarlarda dolaştıracak. İşte geriye pas atacak. Tekrar kenara açacak. Yeniden geriye pas. 90 dakika boyunca böyle onu izliyorsun. Şimdi bu izlediğin şey monoton döngü olunca vazgeçiyorsun izlemekten. Dünya Kupası'nda gördüğümüz gibi. Buradaki ironi şu. Takımlar daha verimli olmak için uzaktan şutlardan vazgeçti ama savunmalar sıkılaştı böyle olunca. Pozisyon bulmak zorlaştı. Verimlilik böyle paradoksal biçimde azaldı. Çünkü karşınızda duvar var. O zaman o duvarı sadece kısa paslarla, kesme toplarla aşmaya çalışırsan o daha düşük olasılık oldu şimdi. Eğer elinizde Messi gibi böyle yarım metrede drop atacak oyuncu varsa o ayrı. O zaman uzaktan vurma ama uzaktan şut tehdidi oluşturmuyorsa savunmanın yapması gereken tek şey kasılmak, beklemek. Ama bir Scholes, bir Lampard, bir Gerrard, bunlar topla buluştuğunda kalecinin o kalbine o korku düşüyorsa savunmacılar çıkmak zorunda kalıyordu. Hat açılıyordu, arada boşluklar ortaya çıkıyordu. Uzaktan şut o yüzden sadece bir gol yöntemi değildi. Yani bence taktiksel bir silahtı, bir alan açma aracıydı. Ama savaşın dinamikleri değişti. Ve işte burada mesele bireysel tercihten çıkıp endüstriyel bir krize dönüşüyor. Ve araştırmalar diyor ki Z kuşağı taraftarının sadece %30-31'i maçları baştan sona izlemeyi tercih ediyor. Peki ne oluyor %34-%50 arasında bir değişen bir kesim var. Onlar özet görüntü izliyorlar, kısa klip izliyorlar. Peki bu yetişkinlerin %74'ü ne yapıyor? Spor içeriğini sosyal medya platformlarında tüketiyor. Instagram'a giriyor, Twitter'a giriyor falan. Öyle olunca da ne oluyor? Burada paylaşım yapan modeller kral oluyor. Ve her maça gladyatör muamelesi yapınca antrenman bilimiymiş, konjektürmüş, fikir inşasıymış. Hiç önemi kalmıyor abi. Yani Kante'yi al abi bakma parasını diyenlerle bugün hani bu maliyetler fazla abi Kante gitsin diyebiliyor. Önemli değil çelişmek. Bunun için gerçi derdin fizikselle anlatmakta da belki bunu da araya sıkıştırmak lazım geldi. Talişka'yı da göndermen gerekebilir. Fiziksellikten kastım oydu yani. Çünkü futbolda Maverick yani sistemin dışında hareket eden, kuralları zorlayan, öngörülemeyen oyuncu tipi yok oldu abi. İşte o klasik 10 numara rolü öldü diyorlar ya. Serbest dolaşan yaratıcı oyuncu ölüyor. Herkes sisteme hizmet etmek, defansif görevleri yerine getirmek, atletizm, işte riski minimize etmek zorunda. Ve o tabii seyirlik değerini de minimize ediyor da. İsmail Kartal'ın da Lea olsun, Greenwood olsun ama İrfan da benim canım ciğerim, şuraya da Talişka falan deme lüksü yok. Bunların da birer hemen karara bağlanıp saha içindeki tercihlere de bu arada bu haliyle dönüşmemesi çok önemli. Çok önemli. Yani ben diyeceğimi demiş olayım da yine siz zaten bildiğiniz gibi yapınız tabii ama bu yol iyi bir yol değil. Bahsettiğimiz bu ağız da hiç iyi ağız değil. Haberiniz olsun. Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Camedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
5: Selam Muzo, ne haber?
4: İyi abi, sağ ol. Sen nasılsın?
5: İyiyim, izleyenlerimize de selam olsun.
4: Herkese selamlar, sevgiler diyelim. Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve yayınımızı beğenmeyi bir hatırlatalım. Sonrasında konumuza gireriz. Bir şey mi söyleyecektin abi?
5: Yok, hayır. Seni bekliyorum.
4: Peki. O zaman abi şimdi Fenerbahçe gündemiyle başlayacağım. Konuşacağımız farklı konular da var. Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları var. Dursun Özbey'in açıklamaları var. Hepsine sırayla geleceğiz.
5: Yani Abdullah Kavukçu diyor ki para yok kardeşim özetle. Bizim paramız var diyor. Parası olan kulüp gider basar alır işi bitirir. Bu kadar bekletmez. Bu kadar dayak da yemez. Bu kadar üzerine gelinmesine de izin verilmez. 50 tane bence çelişki var. Bu arada bir kulübün transferde parası alanında sıkıntı yaşamasında bir şey yok. Bu ayıp da değil. Ama Galatasaray'da dün özellikle sabah gelirken bir daha izledim. İki kere izledim Abdullah Kavukçu'nun açıklamalarını. Belli ki Galatasaray'da transferde parasal anlamda sıkıntı var. Bu çok, yine söylüyorum, ayıp değil. Günah da değil. Olabilir böyle şeyler. Sürekli kendisini Fenerbahçe üzerinden anlatmaya çalışmaları konusu da aslında mevcut durumu bence özetleyen bir tablo. Oraya da ayrıca geliriz, konuşuruz.
4: Birazdan geleceğiz tabii ki oraya. Ama ben tabii yayını divan kuruluyla açmak istiyorum.
5: Açalım.
4: Fenerbahçe'deki yüksek divan kuruluyla keyifli, eğlenceli bir divan kurulu. Tansiyonu da yüksek bir divan kurulu oldu ama genel anlamıyla güzel bir divan kuruluydu. Şimdi abi benim aslında sormak
5: istediğim soru... Aziz Yıldırım, gerçekler neyse onu anlattım diyor.
4: Çok net bir soru soracağım aslında sana. Şimdi Ali Koç 8 sene görev yaptı. Aziz Yıldırım'ın tabiriyle bir çivi bile çakmadılar. Şimdi Saadettin Saran da tek proje şampiyonluk dedi. O da başarılı olamadı ve gitti. Evet. Şimdi Aziz Yıldırım diyor ki ben göreve bir yıllığına geldim demesine rağmen divan konuşmasının neredeyse tamamını projelere ayırdı. Maltepe, Metin Aşık tesisleri, stadyum, Bodrum Milas projesi ve sponsorluklara. Buradan bize Aziz Yıldırım ve diğerleri arasındaki farkı nasıl açıklarsın?
5: Şöyle şimdi yani Ali Koç kulübe para veren birisiydi, bir evet. Başkandı. Özellikle projeler konusunda Ali Koç döneminde gerek gayrimenkuller meselesi gerekse işte inşaatlar konusunda Aziz Yıldırım kadar agresif davranmadığı ortada. Ama 7 yıl boyunca Fenerbahçe'de mutlaka bir şeyler yaptılar. Para verdi ki zaten divanda da bu konuşulan konulardan bir tanesiydi. Fenerbahçe sponsorluğu devam ediyor. Ali Koç, Aziz Yıldırım değerlendirmesi uzun bir değerlendirme bence ama son iki başkana gelirsek, yani Saadettin Saran dönemiyle bu dönem arasındaki farkı söylersek, bunu zaten Aziz Yıldırım da altını çizdiği noktalardan bir tanesiydi. Yani Aziz Yıldırım, ben bu sene ne var ne yok harcayayım, şampiyon olduk olduk olamadık, gelecek olan, yani gerisi tufan, gelecek olan ne yaparsa yapsın kafasında değil. Bunu da böyle olmadığını gösteriyor. Çünkü diyor ki kardeşim, Fenerbahçe'de gayrimenkuller satılmış durumda. Yani iki tane büyük projesi var Fenerbahçe'nin, bunlar gitti. Bu paraların, bu arazilerin paraları da büyük oranda kullanıldı. Şu an Fenerbahçe'nin elinde bir şey yok. Sportif olarak yani ne kadar başarılı olursan ol, ki bir Galatasaray örneği var işte. Galatasaray 4 yıldır şampiyon, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor ama maliyetler o kadar yüksek ki gayrimenkuller olmadığı zaman, elinde diğer kaynaklar olmadığı zaman sıkıntıya ister istemez düşüyorsun. Ki son yıllarda özellikle Galatasaray üzerinden bakarsak hem Florya hem Riva meseleleri Galatasaray'ın kaynak yaratma konusundaki en önemli maddeleriydi, asetleriydi, Galatasaray'ın elindeki değerlerdi. Biraz ister istemez bunun da sıkıntısını yaşıyor ve yerine bir şey koymak lazım. Aziz Yıldırım bu divan toplantısında özellikle oralara da vurgu yaptı. Yani ben sadece bu seneyi değil, bundan sonra Fenerbahçe'nin durumu ne olacak sorusuna yanıt veriyor ve buna yönelik çeşitli çalışmalar yapıyor. Bunun da altını çiziyor ve bunu zaten kendisi de ifade ediyor Sayın Başkan'ın. Yani harcayalım da ne olacak, yani bundan sonra ne olacak? Yani Fenerbahçe'nin söz konusu olan Fenerbahçe'nin geleceği, hepsini bir arada yürütmek lazım. Saadettin Saran konusunda da valla burada özellikle gerek taraftar meselesi, gerekse genel kurulunun büyük çoğunluğu üzerinde bunu söyleyeyim. Saadettin Saran'a dediler ki sat baba, ne var ne yok hiç sorun değil. Sen bütün parayı istersen harca, yeter ki şampiyon yap. Saadettin Saran da bu gücü buldu. Şampiyon yapamadı. Paraları harcadı. Zaten bunu bu arada Aziz Yıldırım söylüyor. Defalarca da seninle burada konuştuk. Gelecekten harcanan paranın ne olduğunu, ben 130 milyon euro civarında olduğunu söylüyordum. Bunu ben uydurmadım. Kulübün aktardığı bilgilerden yola çıkarak bunu söylüyordum. Aziz Yıldırım da çıktı bunu söyledi. Ve diğer yandan şu da bence ortaya çıktı. Aziz Yıldırım dedi ya en son Adem Köz'e, yani siz devam etseydiniz Nisan'da lisans alamazdınız diye. Evet. Lisans meselesi de işte bu kulüp lisansı var ya, ödemeler, temiz kağıdı vesaire, onlardan bahsediyor. Ve bu divan toplantısının ve bütün bu sürecin ortaya çıkardığı bir şey daha var. Zaten Saadettin Saran geldiğinde yaptığı işlerden bir tanesi Maltepe arazisini durdurmaktı. Bunu yapmadılar biliyorsun. Bizim, kendisi de söyledi, bizim hedefimiz şampiyonluk, herhangi başka bir yere başka bir harcama, inşaat mı inşaat yapmayacağız dedi. Hatta bu konuda Ali Koç tarafı da özellikle, yani bu işin Fenerbahçe açısından önemli olduğunu ve devam etmesi gerektiğini söylüyordu. 7-8 milyon euro geçen yıl üzerinde söylüyorum, Fenerbahçe harcası o inşaatlar devam edecekti. Durdurmuşlardı. Böyle bir durum vardı. Aziz Yıldırım özelinde tekrar oraya geleceğim ama şu bence bir kez daha ortaya çıkıyor. Eğer Saadettin Saran, bak çok açık ve net söyleyeyim, bu tablo bence ortaya çıkıyor. Ya işte bu davalar meselesi falan. Bak her şeyi açık konuşacağız. Kamuoyu önünde her şeyi açık konuşacağız. İşte baskı yapıldı gitti. Hep böyle biliyorsun. Adı, adres verilmiyor ama acayip böyle bir arkadan böyle bir hava yaratılıyordu. Eğer Saadettin Saran

0: Bu sene kaynaklarla ilgili sıkıntı yaşamayacağını düşünseydi bence o görevde kalmaya
1: Kalır mı
0: devam
1: diyorsun?
0: ederdi. Ben diğer yandan çünkü abi aklın yolu bir şey söyleyeceğim sana. Sen herhangi bir davaya, şahsi davalarından bahsediyorum. Saadettin Saranoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran olarak mı girmek istersin? Yoksa Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran olarak mı girmek istersin? Kimse kimseyi kandırmasın. Saadettin Saran kaynak sorunu olacağını düşündüğü için geldi. Harcadılar ki ne yaptıklarını da zaten biliyorlar. Çıkıp kürsüde de bunu anlattılar. O yüzden konu para meselesi. Şimdi Aziz Yıldırım da diyor ki ben bu sene evet harcıyorum. Zaten söyledi. 140 milyon euroluk operasyon yaptı. Şimdi Aziz Yıldırım yeni sezonda gitse yani sezon sonunda bıraksa gitse bu 140 milyon yıllara yayılan paralar, doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Gelecek olan başkan ödeyecek. Aziz Yıldırım'da şu sorumluluk var, şu bilinç var. Ali Koç'ta da bence bu vardı. Yani tamam bunları yapıyoruz da bundan sonra ne olacak peki kardeşim? Yani tamam biz burada görevdeyiz. Belki devam etmeyeceğiz. Peki gelecek olan kişiye de en azından elle tutulur bir şeyler, yeni kaynaklar yaratmak gerekir. Sorumluluk sadece çünkü elde ne var ne yok parayı bas götür değil. Aynı zamanda kulübün sürdürülebilir hale gelmesi önemli. Ben burada Aziz Yıldırım'ın motivasyonunun bu olduğunu düşünüyorum.
1: Yani.
0: Zaten bak abi şimdi çok oraya girmek de istemiyorum ama Burçin Bey çıktı biliyorsun.
1: Girelim ya. Niye girmeyelim?
0: Şeyi anlattı. İlk kürsüye çıktı. Sonra Orhan Bey çıktı. Çeşitli savunmalar yaptılar. Yaptıklarını anlattılar. Söylediler. Ya Burçin Bey dedi ki biz dedi bu gelecekten harcanan paralar konusunda işte çoğunluğu işte TL bazı anlaşmalar vardı. Önden aldık çünkü zaten TL olarak kalırsa bu paralar değerini yitirecekti
1: Yitirecek.
0: bağlamında bir şey söylediler. Aldığınız bankaya faize koysanız
1: Aa
0: TL'ye
1: canım
0: bayağı
1: benim.
0: faiz veriyor.
1: Tabii canım.
0: Verilmiyor mu? Yani
1: Veriliyor,
0: Aziz Yıldırım da
1: verilmez.
0: zaten güldü orada. Özetle,
1: Ya iyi bir savunma değil o zaten ya.
0: ya şimdi şöyle, bu da mesela ortaya çıkacaktır. Çok konuşuldu. Geçen bizim Murat Aşık'la yayında da bunu konuştuk. Saadettin Saran göreve geldikten sonra bu kulübe verilen paralarla ilgili olarak çok şey konuşuldu. Bunu ilk Serdar Çelikler söyledi. 40 milyon euro diye. Ve verildi diye. Ben de bunu arıyorum. Yani o zamanlar kim, hani bu açıklama nereden yapıldı diye. Bu bilgi bir tek şeyde var. Bunu bir tek Serdar Çelikler söylemiş. Ben de aradım Serdar Çelikleri. Dedim abi böyle böyle ya sen bunu söyledin ya dedim şu vakitte. Evet dedi 40 milyon. Sonra da yani bunun başka bir kaynağı yok. Çünkü Serdar Çelikler kalkıp da kendi bunu söyleyecek hali yok. O günkü idarecilerin söylediği bilgiyi aktarıyor. Sonra o 40 milyon bir daha hiç konuşulmadı. Sonra düştü 17,5 milyon
1: Evet.
0: euroya. Şimdi bu arada para verme meselesi de şu. Bunlar kulübe hibe mi edildi yoksa borç olarak mı? Yani Saadettin Saran'a borç, Burçin Bey'e borç gibi mi yansıtıldı? Bunları da önümüzdeki dönemlerde hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki divanda bunlar da açıklanacaktır ama görüntü şu ki geride kalan dönemde mevcut yöneticiler para koymadılar. Mevcut kaynakları harcadılar ki Saadettin Saran açısından da onu söyleyeyim. Gerçekten de Fenerbahçe'nin en bol kaynaklarının olduğu dönemde kısmetli bir şekilde bu göreve geldi. Bu harcamaları yaptı. Çok rahat davrandılar. Çok özgüvenli davrandılar. Nasıl olsa elimizde bu kaynaklar var. Harcayalım. Şampiyon olursak ne güzel. Olamazsak zaten bırakacağız. Noktasına bence mesele
1: Bence de
0: gidilmiş.
1: öyle,
0: Kante
1: net.
0: sözleşmesi de bunu anlatıyor. Kante ile sözleşme yapılıyor. 16 milyon euroluk Kante'nin maaşı var. Aziz Yıldırım da söyledi. Benim bildiğim 16 milyon euro. Yani 11 artı 5. 5 milyon euro imaj hakkı. Eğer bu imaj hakkından Kante bu paraları bulamazsa Fenerbahçe Kulübü bu parayı ödemek zorunda. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili de kaygılar taşıdığı için bence bu özellikle gayrimenkuller konusunda çok baskın bir şekilde ilerliyor ve bunu da anlatıyor. Ha bunlar da sonuca bağlı. Bunlar anlatılır da bir de eyleme bakmak lazım. Eylemde neler var? Geçmişte bunları yapmıştı. Şimdi tekrar bunları yapıyor Aziz Yıldırım.
1: Valla günün sonunda ben de Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'ın kartlarını çok açık oynadığını düşünüyorum. Hatta Ertan Torunoğulları'nın Ahmet Konanç YouTube kanalına verdiği röportajda söylediği bize yetkiyi versinler aldığımız bütün oyuncuları aynı paraya satarız demesi üzerine Aziz Yıldırım kalkıp dedi ki yetkiyi veriyorum gelin Kante'nin bu maaşını
0: Der.
1: ödeyecek
0: Ben
1: ve
0: bekliyordum bunu
1: takımları
0: zaten.
1: bulun diye. Ben Ertan Torunoğulları'nın buradaki tavrını ve tarzını çok merak ediyorum ne diyecek sonuçta Aziz Yıldırım'a bir cevap vermesi gerekir diye düşünüyorum. İkinci konuda şu var abi. Bir şey diyecektim unuttum bak bu konuyla ilgili.
0: Divanla ilgili olarak mı?
1: Divanla ilgili bir şey söyleyecektim Ertan Torunoğulları ile
0: Ya
1: ilgili.
0: 3 ay sonraki divanda Aziz
1: Ha,
0: Yıldırım daha detaylı
1: onu
0: açıklama yapacağım
1: söyleyecektim.
0: dedi. Onu da göreceğiz.
1: Onu söyleyecektim. Mesela sizin yaptığınız programda Murat abi de söyledi bunu. Bir sonraki toplantıda bence Fenerbahçe'nin yaşayan tüm başkanları da orada olmalı. Ben Saadettin Saran'ın da orada olup çıkıp eski başkan olarak sonuçta bir soru soruluyor. Evet temsilcileri çıkıyor ama başkan olarak kendisinin de, eski başkan olarak kendisinin de burada cevap verip kamuoyunu ve Fenerbahçe camiasına açıklama yapmak zorunda oldu.

0: Bunu düşünüyorum çünkü.
1: Aynı kanaatim. Sorumlulukta bunu gerektirir.
0: Yani.
1: Şimdi katılır mı, gitti, katılmaz mı göreceğiz.
0: Yaptım gitti, olan oldu, hadi bay bay demek çok sağlıklı bir düşünce değil bence yani.
1: Ama yapacak da bir şey yok. Fenerbahçe kurulu, genel kurulu yetki verdi. Arazilerle ilgili yetki verdi. Yasal olarak Saadettin Saran kendi dönemine ait bir işlem yaptı. Gelecekten kaynakları da kullandı. Bunu da zaten söylediler. Yetki verilmiş. Saadettin Saran da geldi, bunu yaptı ve gitti. Ama tekrar söylüyorum. Eğer kaynak sorunu olmasaydı ben Saadettin Saran'ın görevi bırakacağını, şampiyon olamadı ya Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Hani seçime gidilsin baskısı olsa da istese gitmezdi.
0: Tabii.
1: Görevini tamamlardı.
0: Peki.
1: Yani şunu söyleyebilirdi. Yani Fenerbahçe'de de bu olurdu. Kardeşim yani geldi zaten bir ay, bir sene bile, bir sezon bile görev yapmadı. Biz bu şansı verelim, zaten bir sene daha görev yapacak, yapamazsa gidecek diye. Görüntü o bence. Yani Aziz Yıldırım son cümlesinden çıkan sonucunda ben bu olduğunu düşünüyorum açıkçası Muzaffer.
0: Peki, buradan divan kurulunda şu cümleyle devam etmek istiyorum ki en dikkat çeken cümlelerden birisi oydu. Aziz Yıldırım çıkıp dedi ki bu hafta içerisinde bir santrafor alacağız dedi. Bunun haberini verdi. Bu da tabii doğal olarak gündem oldu. Fenerbahçe'de bir santrafor alınacak mı alınmayacak mı konusu çok fazla konuşulurken başkan çıkıp bu transferi yapacağız, herkes rahat olsun dedi. Sonraki transferlere de bakacağız dedi. Buradan istersen transfer gündemine
1: geçelim.
0: Santrafor konusu istersen orayla başlayalım.
1: Başlayalım. Fenerbahçe bir zaten şöyle. Şimdi orada meseleyi şuradan almak lazım. Şimdi Fenerbahçe'deki planlama şöyleydi. Kenar oyuncusu, kanat forvet birinci öncelik buydu. Arkasına hani bu zaten Aziz Yıldırım da altını çizdi. U23 kriterine uyan
0: evet.
1: Bir oyuncu transferi daha yapabiliriz demişti. Ben Fenerbahçe'nin özellikle o bölgeye iki transfer yapacağını daha önce bu yayınlarda konuşmuştuk. Ama iki transfer Fenerbahçe'ye yapacak. Bunun ana oyuncusu kenar forvet mi olacak yoksa öndeki oyuncu mu olacak konusu önemli bir soruydu. Bendeki ilk bilgiler şuydu. Fenerbahçe Leao transferi için bir ayrı uğraştı. Oraya da birazdan geliriz. Orayı alıp ardından Vedat'ın yanına ya da Vedat'ı yedekleyecek bir golcü meselesi Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Şimdi özellikle Leao transferindeki süreç Fenerbahçe'yi biraz daha, ki Aziz Yıldırım da bunu söyledi. Bu arada Aziz Yıldırım'ın anlattığı hikayeden yani golcü meselesinden Leao'yu almayacak diye bence bir sonuç çıkmıyor. Yani kanat forvet sonucu çıkmıyor. Ama şu sonuç çıkıyor. Aynı zamanda odaklar da oraya gidiyor. Bir tane de merkez oyuncu yani evet. Merkezde bir santrafor daha doğrusu Fenerbahçe alacak diye. Şimdi konuşulanlar şunlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu Cirasi mi? Bu konu zaten Fenerbahçe'de uzun süredir gündemdeydi biliyorsun. Ta seçim döneminden beri gündemde olan konulardan bir tanesiydi. Ama Cirasi'de iş askıya alınmıştı. Çünkü Fenerbahçe önceliğini özellikle Ake ve Vedat ve şey geldikten sonra Ake geldikten sonra Greenwood'a vermişti ve evet. Greenwood transferini bitirdi. Hatta o dönemde konuşulan Greenwood mu yoksa golcü mü ya da Cirasi mi isim olarak söylüyorum Greenwood deniliyor ve oraya gidilmişti. Şimdi Leao transferinde bu yaşananlar var. Vedat'ın bir sakatlık konusu oldu. İster istemez orada Fenerbahçe mutlaka onu yedekleyecektir. Ama temel konu da şuydu. Alınacak oyuncunun Vedat'la birlikte aynı anda sahada olması konusu. Yani Fenerbahçe bu kadar büyük bir yatırım yapacak. O yüzden iki oyuncunun da aynı anda sahada olması. İşte o yüzden kanat forvet daha makul ve mantıklı geliyordu. Bu gündem var mı? Bence var. Birazdan Leao meselesine geliriz. Ama onu şunu söyleyeyim. Son edindiğim bilgiler Fenerbahçe şu an 40 milyon euroyu Milan'a verirse bu transferi bitiriyor.
0: Leao'yu alıyor. Yani.
1: Leao'yu alıyor. Ama burada Fenerbahçe'nin gördüğüm kadarıyla yaptığı şey şu. Mutlaka değerlendirme yapılıyor. Biz önce bir golcü mü alalım yoksa kenar forvet mi alalım? Şimdi gördüğüm kadarıyla konu önce golcüye gitmiş. Peki bu golcü kim? Cirasi mi? Şimdi birkaç gün önce Cirasi'nin menajeri arıyor. Bizi alın diye. Yani onlar hazır.
0: Biz bekliyoruz diyorlar.
1: Onlar hazır. Çünkü daha önce yine konuşmuştuk bunu. Dortmund galiba bu şeyi alıyor. Aslani'yi alıyor.
0: Aslani'yi alacak deniliyor.
1: Hoffenheim'dan onu evet. Almaya çalışıyormuş. Ama para da lazım. İşte gördüğün gibi her kulüpte para ihtiyacı var. Cirasi'yi satmaya çalışıyorlar. Muhtemelen orada koşullar oluştu. Cirasi konusu Fenerbahçe açısından bir ay önce ne bileyim toplam maliyette örnek olarak veriyorum. Toplam maliyette bonservis oyuncunun alacağı ücret özelinde söylüyorum. Diyelim ki 50-60 milyon euroysa muhtemelen orada %10-%15'lik bir indirim noktasına daha doğru gelmiş görünüyor. Şimdi Cirasi'nin menajeri bizi alın biz hazırız noktasındaysa eğer Fenerbahçe'nin burada eli güçlü. Ama bu golcü Cirasi mi? Şimdi bir golcüden bahsediliyor, tamam mı? Ama isim konusunda Cirasi mi diye sordum. Hayır diyorlar. Ya da bekleyin diyorlar. Yani net bir şekilde böyle Cirasi ismi çıkmıyor. Ve fakat konuşulan isimler var. Pavlidis diyen var. Vlahovic diyen var. Bu Japon golcü meselesi ben çünkü bir duymuştum. Bugün Murat Aşık'ta Spor Sicilya'daki yayında bir anlatmış. Yani Fenerbahçe'nin masasında zaten en son 3 tane oyuncu vardı. 3 tane golcü. Golcü. Yani merkez oyuncu
0: Cirasi
1: vardı.
0: Vardı
1: bunlardan
0: vardı.
1: Bir tanesi olacak. Bunlardan bu bir ne? Tanesi olacak. Ama bu golcü Cirasi mi anlatılan? Hayır, onun önünde başka bir oyuncu var. Bu Pavlidis mi? Bilmiyorum. Söyleniyor. İddiaları söylüyor.
0: Vlahovic ismi de çok
1: dinlendi. Vlahovic ismi de dönmeye başladı. Bir bakarsın çantadan şey çıkar. Şapkadan. Japon ya da çantadan. Golcü. Japon forvet ya da Sölüt. Ama Fenerbahçe bir golcü alacak. Sadece bu golcüyle mi bu iş bitecek? Belki de şöyle bir plan yapılıyor. Onu da söyleyeyim. Yani Kerem'in özellikle Pavlidis'le Benfica'da, yani örnek olarak veriyorum, Benfica'daki uyumundan ötürü belki de Fenerbahçe ya bir, böyle bir durum var. Biz buna odaklanalım. Kerem'i de daha etkin kullanmış oluruz. O yüzden önceliği golce vermiş olabilir. Ama şu da konuşuluyor Fenerbahçe'de. Şimdi Leao için 40 versek alırız konusu var ya.
0: Evet.
1: Bu arada Fenerbahçe'de benim gördüğüm orada bir özgüven var. Ha.
0: Yani ne anlamda bir özgüven bahsediyorsun?
1: İstesek hallederiz özgüveni var Fenerbahçe'de şu anda.
0: Anladım.
1: Ama Leao'ya 40 vermek mi? Yoksa önce işte 30'luk bir paketle golcü mü bitirmek? Şu galiba şu, yani hissiyatımı da söyleyeyim. Golcüyü alıp Leao konusunu biraz zamana yayıp, çünkü Fenerbahçe'nin de orada Leao transferinde bazı hamleleri var. Birazdan oradaki son detayları da aktarırım. Aziz Yıldırım da bunu söylediği için herkes oraya ister istemez dikkat çekildi. Şu anki gündem bu, ama Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın bir tarzı var. Sağ gösterip sol vuruyor biliyorsun.
0: Vuruyor yani.
1: Transferde. Bu konuşulan isimler dışında başka sürpriz bir isim çıkar mı? Onu da göreceğiz. Ama yani 30 milyon euro bandında bir golcüden bahsediliyor. Bu kim? Vallahi söylemiyorlar.
0: Yani
1: söyleyeyim.
0: Şimdi şöyle, benim aklıma şöyle bir şey geliyor.
1: Yani sen o ismi alamadım abi.
0: Greenwood transferiyle
1: özellikle
0: alakalı.
1: Özellikle özür dilerim. Cirasi mi diye sordum.
0: Tamam. Onu
1: yani
0: söyleyecektim.
1: Değil gibi bir yanıt veriyor. Bakarsın Cirasi çıkar
0: i̇şte
1: onun için.
0: İşte onu demek istiyorum. Sen Greenwood'la alakalı da konuştuğunda başkanın sana şöyle bir lafı vardı, hatırlıyorsun. Burada yayınlarda da söylemiştim.
1: Bu arada söyleyeyim. Bunu ben başkana sorup da burada söylemiyorum.
0: Anladım.
1: Onu söyleyeyim. Bu golcü meselesini konuşmadım.
0: Yani böyle bir strateji izliyor aslında Fenerbahçe yönetimi. Yani bir isim sorduğunuzda siz genellikle evet ya o oyuncuya yakınız demek yerine hayır deyip sonrasında oyuncu getiriliyor. Yani
1: o da bir strateji olabilir.
0: O yüzden ben
1: olabilir.
0: Nedense Cirasi isminin diğer isimlere göre daha önde olduğunu düşünüyorum. Japon forveti soranlar var, santraforu.
1: Ben bizim bak tahminimiz şöyle, bende isim yok. Zaten yo, öyle ben söyleyeyim. Hani dünya futboluna aşina insan değilim. Sadece bu Japon golcüyle ilgili, yani bir de Japon golcü var deniyordu. Geçen hafta Oğulcan, ben Murat Aşık'a yayın yapıyorduk. Oğulcan bu işlere daha hakim. Ya dedim bu Japon iyi golcü kim var? Bazı isimler söylediler. Dedim valla böyle bir şey dönüyor. Böyle bir Japon golcü meselesi dönüyor. Ama alırlar mı almazlar mı onu bilmiyorum.
0: Feyenoord'daki Ayase Ueda.
1: Sadece milletini söyledim yani.
0: İsmi olabilir.
1: Çünkü bende yani.
0: Yo, ben tahmin söylüyorum. Yani hani şu anda düşündüğünde dünya futbolunda etkili olabilecek bir Japon golcü alacaksan Ueda ismini
1: belki
0: alırsın.
1: Belki de şöyle
0: yani.
1: Oldu. Belki de şöyle oldu bu Japon golcü. Biraz şimdi benim duyduğum dönemdeki bilgilerle yan yana getirerek söylüyorum onu. Özellikle bu şimdi dedim ya, önce güçlü bir kenar forvet, kenar golcü almak, arkasına yedekleme meselesinde orada hani Leao'yu Fenerbahçe getirirse biz merkeze kimi alalım çalışmasında orada masaya gelmiş anladığım kadarıyla bu.
0: Anladım.
1: Şimdi önce biz büyük parayı şeye basacağız,
0: golcüye
1: basacağız, kalan kaynağı da kenar forvete harcayacağız noktasında yeni bir gelişme olmuş olabilir. Leo'daki sürece bağlı olarak. Aslında tabii şu da var. Bütün bunlar var ama Bir de Fenerbahçe'nin bu transferleri yapabilmesi için bir de oyuncu yollaması lazım.
0: Tabii.
1: Ona da ayrıca gelmek lazım. Önemli bir konu çünkü. Onun da altını çizmemiz gereken, orada da altını çizmemiz gereken noktalar var. Konuşulanlar var. Oyuncu satışı konusunda ki sıkıntılar.

0: neler? Onu da aktarmak istiyorum açıkçası.
1: Peki gidecek oyunculara gelmeden önce ben bir şu Leao meselesini bir konuşalım
0: Tamam.
1: ve son bilgileri senden alalım istiyorum. Sonrasında
0: Bak
1: gidecek
0: ben
1: oyuncuları da konuşuruz. Leao'da son durum ne abi? Galatasaray mı
0: Leao'da,
1: önde, Fenerbahçe mi?
0: Naci de burada anlattı. Oyuncunun Galatasaray konusunda niyeti var. Tamam. Ama Galatasaray'da Dursun Özbek, Naci de bunu anlattı. Şunu yapmak istemiyor. Gidip paranın, yani bir tane Galatasaray büyük bir oyuncu getirecek, o belli. Ama bu parayı Leo'ya vermek istemiyor. Galatasaray'ın formülü ne? Galatasaray'ın formülü şu. Leo'yu kiralık satın alma opsiyonuyla, ki Naci'nin anlattığı yerden yola çıkarak anlatıyorum. Satın alma opsiyonuyla Galatasaray bu oyuncuyu almak istiyor. Zaten dün Abdullah Kavukçu da biraz aslında bu ve buna benzer mesajları sık sık vurguladı. Şimdi Galatasaray'da zorunlu satın alma mı olacak, yoksa satın alma opsiyonu mu meselesinde Milan'la belli ki masada ve Fenerbahçe tarafından özellikle Galatasaray'da kaynak yok deniyor. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe 40'ı şu anda Leao'ya verirse eğer bu işi bitirir. Ama anladığım kadarıyla Fenerbahçe şunu yapıyor. Şimdi zaten önünde Galatasaray'ın bugün, bu arada Leao olmaz, başka bir oyuncu olur. Kenar forvet açısından. Ve Fenerbahçe'nin burada tekrar ediyorum transfer yapılması için yaptığı adam da yollayacak zaten. Bir de böyle bir durum var. Ama Fenerbahçe masada mı? Fenerbahçe bu konuda masadaydı. En son bilgi Galatasaray daha önde. Niye? Oyuncu Galatasaray tarafında.
1: Evet.
0: Şimdi Galatasaray bugün gidip bu parayı bassa bu işi bitirir. Görüntü o. Fenerbahçe gidip 40 milyon euroyu verse bence Fenerbahçe de bu işi bitirir. Ama Leo konusunda Fenerbahçe'nin gördüğüm kadarıyla stratejisi şu. Kaynağı golcüye ayırmak. Leo konusunda evet Galatasaray bir rakip ama Galatasaray bugünden yarına bu transferi bitirebilecek durumda değil. Zaten Dursun Özbey yakın birisi de bana dedi ki gidip de parayı vermez. Leo'ya parayı basmaz. Olursa kiralık. Tamam. Fenerbahçe'de hatta Leo süreci şöyle başlıyor. Yani Fenerbahçe bunu almak istiyor. Yani Fenerbahçe gerçekten de Leo ile ilgileniyor. Başkanın da önem verdiği oyunculardan bir tanesi Leo ve o konuda birayla hevesli. Ama Fenerbahçe'nin içinde şu konuşuluyor zaten. Biz Leo'ya mı gidelim yoksa önce golcü mü alalım? Golcü diyenler var. Leo diyenler var. O süreç devam ediyor. Fenerbahçe şunu şu mes şey Leo konusunda şöyle bazı görüşmeler olmuş. Biz alalım. Şimdi bu limitler meselesi de var ya.
1: Evet.
0: Örneğin bu ödenecek parayı işte 40 milyon euro. Bak diyorlar ki 40'ı versek alırız. Bak şimdi biz dolayısıyla 40'tan gidelim. Fenerbahçe Greenwood'u alırken ne yaptı? 13 artı 3 yaptı. 13 çarpı 3 yaptı, özür dilerim. Greenwood'un bonservisi ile ilgili açıklaması o. Fenerbahçe 3 yıl boyunca, 3 yıl içerisinde Greenwood'un parasını ödeyecek. Burada da benzer bir formülle, yani bu yıl örneğin 5 milyon eurosunu ödeyip geri kalan işte 40'a mı aldı ya da 35'e mi aldı? 30'u 2 ya da 3 taksit. Bilemiyorum artık onların matematiğini. Ama Fenerbahçe oyuncunun bonservisini almak istiyor. Ve fakat şunu yapmak istiyor. Yani bu sene bu büyük kaynağı son duruma aktarıyorum. Doğrudan buraya harcamakla ilgili bir şey var, çekincesi var. Leo konusunda gördüğüm kadarıyla hem Galatasaray hem de Fenerbahçe aynı noktada. Milan'ın istediği bir para var ya. Yani bu
1: Evet.
0: oyuncu Galatasaray'dan yana tavır almış olabilir ama hayattır, bu değişir. Milan'ın istediği kaynağı parayı veren alır. Görüntü bu. Fenerbahçe ise anladığım kadarıyla Galatasaray'ın da tekliflerini takip ediyor. Elinde Leo konusunda zaman olduğunu düşünüyor. Leo'yu az önce bahsettiğim vadelerde bence alma ihtimali oluştuğunu düşünerek golcü artı bir kenara oyuncu alma konusunda bir motivasyonu var. Ama sadece golcü alıp kenara daha hani genç bir oyuncuyla da bu işi bitirebilir ya da almadan da yoluna devam edebilir.
1: Özetle Leo transferinde Galatasaray'a da gitse sürpriz değil, Fenerbahçe'ye de gitse sürpriz değil noktasında oyuncu yani. Her an herkese
0: Dursun
1: gidebilir
0: Özbek
1: yani.
0: kiralamak istiyor. Fenerbahçe 40'ı verirsek alırız diyor.
1: Fenerbahçe daha sakin Leao konusunda bekleyebilirim. Ben golcümü bir halledeyim. Ondan sonra Leao

0: O işine bakarım
1: Abi
0: noktasında
1: bakarsın
0: birazcık daha.
1: yarın Lao'yu getirir.
0: Belli
1: Ya çok
0: olmasın.
1: hızlı değil. Bak burada o görüşmeler süreç işin içerisinde değiliz. Edindiğim bilgilerden yola çıkarak bazen de okuma yapmak gerekiyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Fenerbahçe ne vermiş? Galatasaray ne vermiş? Bu transferde son durum ne? Fenerbahçe neden golcüye yöneldi? Hangi isimler masada? Neler konuşuluyor? Edindiğim bilgileri toparlayıp buradan bir
0: Peki.
1: sonuç çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Şimdi bir diğer konu transferde özellikle dün değil ondan önceki gün olması gerekiyor. Menajer Nuzi Özcan'ın attığı bir tweet sonrası doğal olarak isimler yazılmaya başlandı. Bir Senegal bayrağı tweet'e attı. Bu da doğal olarak insanların önüne
1: Abi Muzu
0: çıktı.
1: Özcan kimi getirmiş Fenerbahçe?
0: Valla ben bilmiyorum. Bakmadım hiç yani hani kimleri getirmiş diye de demek
1: Ya
0: ki bir
1: bence
0: şey etkisi var
1: onun
0: herhalde.
1: üzerinden gitmenin bir
0: Hayır
1: manası yok.
0: şimdi
1: Zaten şöyle
0: ortunca
1: pataklarla, bu arada pataklarlar onu söyleyeyim.
0: İsmail'e Sar ismi çok yazılmaya başlandı. Nicholas
1: Bunu
0: Jackson
1: galiba.
0: ismi yazılmaya başlandı. Bu tweet sonrasında hani bir bilgi var mı sende diye sana sormak istedim onu. Çünkü
1: Yok,
0: chat'te de çok fazla
1: ben
0: yazan
1: de bu
0: var.
1: konuda bir bilgi yok
0: Bir
1: abi.
0: Senegalli oyuncuyla
1: Ben
0: anlaşıyor mu
1: de bir
0: Fenerbahçe
1: bilgi yok
0: diye.
1: abi, onu söyleyeyim.
0: Peki. Ya şimdi transferde çok şey yazılıyor, çiziliyor. Doğal olarak insanlarda da heyecan yaratıyor. Etkileşim almak da kolay. Transferle alakalı bir şey yazdığınızda etkilemek de
1: Şöyle
0: çok
1: söyleyeyim
0: kolay
1: sana.
0: oluyor.
1: Hiçbir menajer açıktan bu tarz şeyler yapmaz. Yaparsa da bunun bir bedeli olur. Bunu kapalı devre yapmaya çalışırlar. Mantıken söylüyorum. Diyelim ki Fenerbahçe'nin böyle bir niyeti var. Neydi? Senegal miydi?
0: Senegal
1: Senegal bayrağı.
0: bayrağı evet.
1: İşte Fenerbahçe'nin diyelim ki böyle bir niyeti var. Oradan menajer böyle bir işin içerisinde olan menajer böyle bir tweet atıp kamuoyu yaratmaya çalışıyor. Ya da Galatasaray'ın böyle bir ilgisi var. Kulüp der ki ne yapıyorsun kardeşim sen? Amacın ne
0: Tabii.
1: der? O işin içerisinden çıkarlar. Biraz bilemiyorum. Yani şimdi ben beyefendiyi de tanımıyorum. Yani tanımıyorum derken şahsını bildiğim bir isim değil. O yüzden hani o tamamen şeye girer artık. Yani niyet okumaya girer. Öyle olmuş, böyle olmuş. Onu bilemiyorum. Ben Fenerbahçe'nin transfer konusunda son durumunu aktardım. Golcü konusu masada. Ben hala tekrar ediyorum. Leao konusunda ya da kenar forvet konusunda Fenerbahçe'nin düşüncesi olduğunu biliyorum. Fenerbahçe'nin diyelim harcayacağı 45 milyon euro var ya da 40 milyon euro var. Burada kulüpler de strateji yapıyor. Biz bu parayı son anda fırsat geldi golcüye basalım. Alabilirsek istediğimiz şartlarda bize bu oyuncuyu verirlerse gidelim Leao'yu biraz daha sıkıştıralım, almaya çalışalım gibi bir düşüncesi olabilir. Bunlarla ilgili tam bilgiye vakıf olabilmek için o transferin içinde yer almak gerekiyor. Mevcut durumdan yola çıkarak manzarayı anlatmaya çalışıyorum.
0: Peki. Anlıkta
1: Yani
0: 3500.
1: yanıltıcı da olmak istemem.
0: Peki. Anlıkta 3500 kişiyiz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım ve bir diğer konumuz
1: Mesela
0: olan
1: bu Senegalli oyuncu o İsmail neydi? Sar mıydı?
0: İsmail Asar.
1: O galiba 23 kontenjanında değil, daha yaşlı bir
0: Değil
1: oyuncu
0: değil.
1: değil mi?
0: 28
1: Tamam.
0: yaşında olması lazım.
1: Tamam.
0: O tabii çok önemli bir transfer olur yani sadece adı geçtiği için söylüyorum. Fenerbahçe'nin böyle bir gündemi var mı yok mu bilmiyorum ama alınırsa çok büyük iş olur tabii. Şimdi bir diğer konu gidecek oyuncular konusu Aydın abi. Aslında Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve yönetimi geldiğinden beri transferlerde iyi işler yapıyor. Biz de bunu burada konuşuyoruz, değerlendiriyoruz ve anlatıyoruz ama gönderilecek oyuncular konusunda şu anda elde var sıfır diyebiliriz. Burada büyük sıkıntı var ve bunun çözülmesi gerekiyor. Burada ne yapıyor yönetim?
1: Elde sıfır var diyemem.
0: Neden?
1: Yani şöyle mutlaka Fenerbahçe'nin oyuncularına teklif geliyor ama
0: Geliyor da.
1: Fenerbahçe'de bu oyunculardan para kazanarak mutlaka çıkmak istiyor. Musaba konusu daha önce gündemdeydi. Musaba için çok sayıda Süper Lig kulübünden teklif var. Yunanistan'dan da bir teklif var derken yani isteyen var da Fenerbahçe kulübüne ne önerdiler onu bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin istediği bir para var. Birçok kulüpte ucuza almaya çalışıyor. Bu durumdan faydalanarak Fenerbahçe'de meseleyi bekletiyor diye biliyorum. Diğer yandan Şerif meselesi. Fenerbahçe bu oyuncuyu 20 milyon civarında bir paraya almıştı Şerif'i. Ve çok da tartışılan bir oyuncuydu. U23 kontenjanında
0: Evet.
1: Fenerbahçe bu oyuncuyu satar mı? Satmak isterse elinde talipler var. Ama piyasada konuşulanı söyleyeyim. Benim de bazen duyduklarımı izleyenlerimizle paylaşayım. Bir kere mesela Şerif'le ilgili, Musaba'yla ilgili, bazı oyuncularla ilgili yani ya bu adamlara bir teklif getireceğiz. Bu adamın durumu nedir? Ya da Fenerbahçe'ye bir teklif götürecekler. şu anda bir muhatap bulamıyorlarmış. Yani gerek Oğuz Çetin gerekse şu anda transferden sorumlu isim Cihan Kamer'e ulaşma konusunda ya da bu teklifleri götürme konusunda yani şöyle yapmak istiyorlar, götürmeye çalışıyorlar ama orada bir ulaşamama gibi bir durum ya da geri dönüş alamıyorlar. Fenerbahçe'nin oyuncularına mesela Yunanistan'dan Mimović ile ilgilenen bir takım varmış ama Fenerbahçe tarafıyla böyle net bir temas kurulamamış. Orada satışla ilgili Fenerbahçe'nin satış departmanı çalışmıyordur diyemem. Mutlaka çalışıyordur. Ama gördüğüm kadarıyla orada bir şey var. Eksiklik var.
0: Var.
1: Orada tamamlayıcı unsur konusunda bir eksiklik var. Fenerbahçe zaten oyuncu satmak durumunda. Başka çaresi yok.
0: Tabii.
1: Yani satmak mı yoksa bir yere kiraya verip bu oyuncuların parasını mı paylaşmak? Satmak ister. Niye bunlarla uğraşsın? Paraya da ihtiyaç var. Satış konusunda tekrar ediyorum. Fenerbahçe'nin elinde oyuncular var. Almak isteyenler var. Ancak konuşulan bu konuda yani resmi yetkililer konusunda yani transfer bakanlarla temaslarda şey var. Kopukluklar var. Çünkü geri dönüş anlamıyormuş diye. Şerif başta olmak üzere birçok oyuncuyla ilgili Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'deki bu oyuncularla ilgili çeşitli talepler var ama bunların resmiyete dökülme noktasında resmi isimlerden bir geri dönüş olmadığına dair bende bilgiler var. Bu da bir sorun bu arada.
0: Tabii.
1: Yani Fenerbahçe'nin oyuncu çıkarması lazım. Esas olarak daha agresif davranılması gereken dönemlerden birinin içerisindeyiz. Fenerbahçe alıyor, bir de çıkarması lazım. Buradaki birimin çalışmalarını da yakından herkes takip ediyor ama tekrar ediyorum konuşulan orada resmi yetkililere ulaşma, satış konusunda bilgi edinme ve masaya oturma konusunda sorun demeyeyim ama muhatap bulma konusunda, muhataba erişme ve muhatapla süreci yürütme konusunda sıkıntı olduğu çok konuşuluyor.
0: Peki. Şimdi Galatasaray'a geçmeden önce Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi önelemesindeki playoff'taki rakibi Sparta Prag.
1: Lyon
0: eşleşmesinin galibi oldu. Tabii ki Sturm Graz'ı geçerse bu eşleşme bence Fenerbahçe için hayırlısı oldu. Çünkü Saint-Gilloise Bodo/Glimt Pin galibi ki muhtemelen orada Bodo/Glimt galip gelecektir diye düşünüyorum. Futbol bu ama Bodo/Glimt genellikle bizim ülke takımlarına ters gelen bir oyun oynayan bir takım. Ve aslında Şampiyonlar Ligi'nde de artık bir alışkanlığı olmuş takım. Hayırlı bir kura çektiğini düşünüyorum. İnşallah Fenerbahçe buradan Şampiyonlar Ligi kapısını araladı ve oraya
1: önce
0: giriş yapacak.
1: Önce Sturm Graz'ı geçmesi
0: gibi.
1: Lazım.
0: Tabii.
1: Ama şunu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı geçmesi için iyi top oynaması gerekiyor. Tabii. Fenerbahçe'nin iyi oynamaya ihtiyacı var. Sezon başı anlaşılabilir bir durum tabii ki. Ama son neydi abi takımın ismi?
0: Gornik Zabrze.
1: Gornik deplasmanındaki oyun sonuç evet Fenerbahçe geçti. Tebrik edelim. Buraya geldi. Oraya gitmek için önce Sturm Graz'ı yenmen gerekir. Şimdi takımlarla ilgili şimdi bak finale geldiğin zaman final işi her zaman şey değildir. Kolay değildir. İlan abi geçti ona selam verdim. Şey her zaman kolay değildir. Yani o finale geldin garantisi yoktur.
0: Tabii ki.
1: Ama ben şunu görebiliyorum. Herkes de bunu söylüyor. Fenerbahçe'nin elinde çok değerli bir kadro var.
0: Net.
1: Defalarca Şampiyonlar Ligi oynamış birçok oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Doğru mu abi? Doğru.
0: Kesinlikle.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılması çok önemli. Hem uzun yıllardır burada bu sahnede olmayan bir Fenerbahçe var. Hem gelirler açısından bu kapının çok önemli olduğunu altını çizelim. Fenerbahçe oyundur. Bazen kaybedersin. Ama Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girecek bir kadrosunun olduğunu altını çizmek lazım. Burada görev İsmail Kartal'a ve oyunculara düşüyor. Ama bu turları geçmek için bir önceki turda oynadığın oyunların çok daha üstüne çıkman gerekiyor. Fenerbahçe'de Sturm Graz maçları çok kritik, çok önemli. Biraz da bu gönderilecek oyuncular meselesi var ya Muzo. Gönderilecek oyuncular konusu başta Fred ve Talisca olmak üzere özellikle bu maçlar sonrasına belli ki bırakılıyor. Çünkü takıma gelmesi beklenen oyuncular var. Hı hı. Vedat'ın hala bir ister istemez sakatlığı vardı. Buraları geçmek için tekrar ediyorum. İyi oynamaya ihtiyaç var. Burayı geçtikten sonra özellikle bu yere gelmişken söyleyeyim. Fred meselesi, Talisca meselesi de daha belirgin hale gelir. Ama İsmail Kartal'ın önünde çok büyük bir sınav var. Yani Sturm Graz'ı geçemezse İsmail Kartal'ın bir savunması olmaz. Ve bunun da Fenerbahçe bedeli ağır olur. İyi oynamak zorunda Fenerbahçe. Kusura bakmayın.

0: bırakmasın kimse. Şampiyonlar Ligi'ne girecek bir kadro kuruldu. Kesinlikle. Ve bunun da Fenerbahçe üstesinden gelmesi gerekiyor. Çok iyi oynarsın, bazen olmaz. Burada sana kimse bir şey diyemez. Ama iyi oynayarak Fenerbahçe bu maçları, iyi kamuoyunu ikna ederek Fenerbahçe bu maçları sonuçlandırmalı. Umarım da önünde bu şey gelir, fırsat olur. Lyon'a gelirsek, Lyon eski Lyon mu? Bir dönem bayağı bir, bayağı bir sıkıntıları vardı. Sparta Prag benim çocukluğumda çok önemli bir takımdı. Nedved'in olduğu takım. İşte 93-94'ler Galatasaray'da sık sık Şampiyonlar Ligi'nde eşleşirdi Sparta Prag'la. Bir dönemlerin çok önemli takımıydı. Fenerbahçe'nin kadro olarak bundan aşağı, bu takımlardan aşağı kalır yok. Hatta daha değerli, daha pahalı bir kadrosu var. Beklenti Fenerbahçe'nin burada olması hem psikolojik açısından, hem gelir açısından, hem Fenerbahçe'nin geleceği açısından çok önemli. Aziz Yıldırım'ın vurguları da şunlar zaten. Orada olmalıyız ve Şampiyonlar Ligi'nde olacak bir takım için transfer çalışmaları yapıldı. Lyon maçından önce de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girmek için o golcüyü, dördüncü kilit oyuncuyu getirmiş olur. Ama önce geçmesi
1: tabii, önemli
0: şartıyla.
1: Olan Sturm Graz maçı. Peki. Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. O zaman abi Galatasaray gündemine geçiş yapmak istiyorum. Abdullah Kavukçu'nun başka kulüpler diyerek defalarca aslında Fenerbahçe'yi direkt olarak hedef aldığı bir açıklaması var. Sen onu izledin zaten.
0: İzledim.
1: Ben de izleyenlerimize onu izleteyim, sonra üzerine konuşalım.
0: Tamam.
1: Sesimizi alıyorum ben.
0: Tamam.
2: Bugün farklı takımlara bakın, en az 10'ar tane yabancısı var ve bunlardan çıkmak zorundalar. Başka takımlar biz şampiyon olacağız diyorlar, biz de bu sene şampiyon olacağız. 4 sene nasıl olduksa bu sene de şampiyon olacağız. Kulübün total bütçesi vardır ve bütçesine göre UEFA'nın limiti vardır. UEFA'da biz geçen sene bunu %69 ile tutturduk. Farklı kulüpler bunu tutturamadığı için cezalar aldılar. Biz her takımdan daha güçlüyüz. Şu anda da güçlüyüz. Biz Ocak ayında bir transfer yaptık. Başka kulüpler 100 milyon eurolar civarında transfer yaptılar ve bugün o oyuncuların çoğunu göndermek istiyorlar.
3: Bay.
2: Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var. Başka kulüpler gibi işte ne olursa olsun biz yapalım, yarın ne olacak diye bakmıyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Biz Galatasaray'da doğru işleri yapmaya çalışıyoruz. Biz başka kulüpler gibi değiliz. Limit olmayarak da harca, yarın gidip de bunu ayarlarız demiyoruz. Biz şu anda Türkiye'de en limiti rahat olan kulübüz.
1: Evet, Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları bu şekildeydi. Sözü sana bırakıyorum.
0: Ya savunma yapıyor Abdullah Kavukçu. Net bir şekilde savunma yapıyor. Fenerbahçe'yi gösteriyor. Şimdi diyor ki biz diyor iyi planlamayla geldik. Buna katılıyorum. Galatasaray bu 10+4 kuralında, ki bu sene bu işin böyle olacağı belli. Galatasaray'ın bir noktada hakkında teslim edelim. Bunu Naci anlatmıştı. Geçen sene bu kural belli olduğunda Galatasaray gidiyor tahkim kuruluna itiraz ediyor. Belgesi de var. Diyor ki bu olmaz, bu doğru değil. Tahkim kurulu bu itirazı olumsuz olarak değerlendiriyor ve bugün Galatasaray diyor ki kardeşim bu 10+4 kuralından ötürü transferlerde sıkıntı var. Ama Galatasaray'ın elinin güçlü olduğu bir nokta var. O da nedir? Galatasaray'ın eli şöyle güçlü. Galatasaray işte Nelson eli kulağında gitmek üzere, bir oyuncu zaten alma hakkı var. Planlama konusunda Galatasaray burayı iyi getirmiş. Tamam. Ve diyor ki biz diyor öyle bir planlama yaptık ki bu olayın da olduğunu biliyorduk. Ne yaptık? Bazı oyuncuları kiralık olarak getirdik, bize yük olmayacak şekilde bu oyuncularla çalıştık ve yolladık. Galatasaray planlamayı iyi yapmış, gerçekten de iyi yapmış, onu söyleyelim. Fenerbahçe'de bu planlamadaki büyük problemin nedeni şu: Ali Koç döneminde çok sayıda oyuncu alındı, Saadettin Saran döneminde devre arasında çok sayıda oyuncu alındı. Yönetimlerde son 2 yılda süreklilik olmadığı için buraya uydurma konusunda bir belli ki çalışma yapılmadı. Yapılsa zaten böyle olurdu, olmazdı. Çünkü şampiyonluk baskısından ötürü orada bu hatalar yapılmış görünüyor. Yani alalım bakarız. Az önce ilk bölümde anlattık ya, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ne yapmaya çalışıyor, evet. Saadettin Saran ne yaptı, Ali Koç ne yaptı konusu. Tekrar oraya dönmeyeceğim. Ama Galatasaray'ın iyi planlama yaptığı açık. Bu da sürdürülebilir bir yönetimin, sürekliliğin ne kadar aslında faydalı olduğuna bir başka göstergesi. Ve Abdullah Kavukçu bu arada Galatasaray'da gerçekten de bu ilginç. Çok büyük bir baskı var. Nedenler üzerine çok konuşulduğu için tekrar oraya girmeyeceğim. Ve yönetimde sürekli savunma yapıyor. Diyor ki biz bu transferi yapacağız, çok da üzerimize gelmeyin. Ama ben Abdullah Kavukçu'nun anlattığı kadar böyle ellerinin rahat olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü şimdi sürekli Fenerbahçe'ye örnek vererek bir savunma yapıyor. Zaten bu dert Fenerbahçe'nin derdi diye konuşuyoruz da zaten. Fenerbahçe bir sürü transfer yaptı. Şu anda da yapıyor.

Aziz Yıldırım da anlattı, dedi ki şu ana kadar 144 milyon euroluk sponsorluk kaynağı yarattık, kulübe soktuk, bu transferleri yapıyoruz, limitleri açıyoruz diyor. Her kulübün sıkıntısı var, Fenerbahçe'nin de sıkıntısı var ve Abdullah Kavukçu özellikle yaptıkları işi yüceltmek için Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu durumu aktarıyor. Doğru mu? Doğru. Ve diğer yandan gazetecilere çıkışıyor. Diyor ki siz diyor buna alan veriyorsunuz.

0: ki. Yani hem o tarafı eleştiriyorsunuz hem de kalkıyorsunuz. Fenerbahçe öyle yaptı, böyle yaptı. Zaten bu durumun olduğu çok açık. Mevzu şu kardeşim. Galatasaray neden transfer yapmıyor ya da yapamıyor? Konu bu mu? Bu.
1: Evet, 500
0: Şimdi
1: milyon euro
0: benim
1: bütçemiz
0: anladığım
1: var.
0: kadarıyla bak Leao konusunda da onu söyleyeyim. Leao konusundaki meseleyi de söyleyeyim. Dursun Özbek yakınları da bunu söylüyor. Diyorlar ki Muzo dikkat kesin buraya. Dursun Özbek Leao'ya gidip de parayı vermez, basmaz. Tamam. Bence Abdullah Kavukçu Leao konusunda bu hareketlilikten ötürü bu işin içerisine Galatasaray girmiş durumda. Alırsa eğer Abdullah Kavukçu açısından da şöyle bir manzara oluşacak. Fenerbahçe'nin elinden oyuncu aldı konusu
1: Evet,
0: olacak.
1: öyle olacak.
0: Yani transferde psikolojiyi yönetme üzerine bir çalışma oldu, bir anlayış olduğu kesin. Bunlar da bu arada olabilir. Buralarda bir şey yok, mahsur yok. Ama şimdi Naci'nin, geçen sen de buradaydın. Naci'nin yayınında Galatasaray'ın transfer politikalarını konuştuk. Anladığım şey şu. Şimdi Galatasaray Barış Alper'i satmak istiyor ya. Ya
1: Evet.
0: da satmak istiyor demeyelim. Barış Alper'e teklifler var ya.
1: Oradan bir
0: Barış
1: kaynak
0: Alper'e
1: yaratmak
0: gelecek
1: istiyor.
0: olan, satarsa oradan gelecek olan kaynağa göre Galatasaray transfer operasyonu yapacak. Doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Şimdi bu bize neyi anlatıyor? Tekrar söylüyorum. Abdullah Kavukçu paramız var diyor. Biz zaten diyor hep son yıllarda önemli transferleri sona bıraktık. Şimdi hep planlamada Galatasaray 16-4'te iyi iş yapmış diyoruz ya şu ana kadar. Böyle bir derdi yok diyoruz ya şu ana kadar. Şimdi hep şu söylenmiyor mu? Yani transfer ne kadar erken gelirse, takımla ne kadar uyumlu çalışırsa, uzun çalışırsa o denli iyi. Şimdi bu prensibe aykırı neden hareket ediyorsunuz? Çünkü Dursun Özbek bu sene, geçen seneki harcamayı yapmak istemiyor. Şimdi Abdullah Kavukçu diyor ki geçen sene Fenerbahçe devre arasında 100 milyon euro verdi. Şimdi yollamaya çalışıyor. Yollama meselesinde de kant örneğini aslında tam veremiyor da onu veriyor. Bu da Fenerbahçe'nin tartışması. Aziz Yıldırım Kante'yi yollayacağız demedi. Yollayacağım da demedi. Ama Ertan Bey'in, Ertan Torunoğulları'nın lafı üzerine madem bu oyuncuyu satabiliyorsunuz buyurun satın. Bu arada Fenerbahçe 16 milyon euro maaş alan Kante'ye bir teklif gelirse güle oynaya satar. Bu da mantıklı bir şey. Orada bir eleştiri var. Bu şey, tespit var. Bu doğru. Şerif teklif gelirse Fenerbahçe istediği parayı bulursa satar. Yani ama Abdullah Kavukçu da şunun altı da bu arada çizilmesi gerekiyor. Geçen sene Fenerbahçe tarihinin en büyük harcamasını yaptı.
1: Evet.
0: Ve bugün de onun sıkıntılarını çekiyor. Doğru mu?
1: Hı.
0: Doğru. Sıkıntılarını çekiyor
1: Ya
0: Fenerbahçe.
1: belli zaten konuşuyoruz.
0: Daha bu devam da edecek. Ama Galatasaray'daki bu transfersizlik, bu sessizlik meselesi Fenerbahçe üzerinden anlatılamaz. Çünkü neden? Tamam, Abdullah Kavukçu Galatasaray Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl yaptığı operasyonun kendileri Fenerbahçe için ne kadar aslında sıkıntılı olduğunu anlatıyor. Doğru. Bu bir tespit. Bu doğru. Katılıyorum buna. Ama diğer yandan ne diyor ya, paramız yok. Abi Galatasaray bu operasyonları hızlıca yürütebilecek kaynağa sahip olsaydı eğer yapar bu işi kapatır. Sezona hazır bir yeni transferle güçlü bir oyuncuyla girmek ister. Çünkü bu işlerin affı da yok yani. Ne olursa olsun ligin ikinci haftasında kaybettiğin 3 puanın diğer haftalara göre değeri daha az değil ki. Kayıp
1: Evet.
0: kayıptır. Ama ortaya çıkan sonuç Galatasaray geçen yıl büyük kaynağı harcadı. Bu yıl o kaynağı bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu da çok normal, tekrar ediyorum. 75 Osimhen'e, 30 Uğurcan'a, 30 kime verdi? Singo'ya verdi.
1: Singo'ya
0: Ve
1: vermiş.
0: bu arada şunu da söylüyor, diyor ki metinde, alt metinde, biz diyor bunları verdik ama bu oyunculara da masada teklif var diyor. Değerli oyuncular aldık. Bu da işin önemli parçalarından bir tanesidir. Bu da takdir edilmesi gereken bir şeydir. Sen oyuncu aldın. Bu aldığın büyük oyunculara bugün teklif varsa bu da değerli bir şeydir. Bunun da buna da bir şey yok, itiraz yok. Ama şu da ayıp bir şey değil. Kaynak yok.
1: Ama işte bunu
0: Galatasaray
1: söylemiyorlar.
0: abi ister istemez paramız
1: 500
0: yok.
1: milyon euro
0: Paramız
1: bütçemiz
0: yok.
1: var bizim diyor
0: Ay bütçe
1: Abdullah
0: işte onu da
1: Kavukçu.
0: Arsenal üzerinden anlatıyor.
1: Arsenal üzerinden anlatıyor tabii de oraya
0: Burada
1: da.
0: bak başka hiçbir sonuç çıkmıyor. Parası olan kulüp böyle davranmaz. Gider çat diye verir, alır gelir. Zamana bırakmaz. Zamana bırakmaz. Çünkü geçen yıl Galatasaray büyük bir bonservis bedeli ödemesi yaptı. 130 milyon euroluk transfer harcaması yaptı. Sadece bonservis özelinde bunu söylüyorum. Bu sene o kadar geniş davranmak istemiyor. Dursun Özbek de daha sakin gidiyor. İşin özeti bu.

0: Fenerbahçe vurgularıysa gündemi değiştirmek. Ya Fenerbahçe'deki durumu zaten herkes biliyor. Konu bu. Diğer yandan özellikle federasyona vurgular yaparak da yani federasyon konusunda 10 artı 4 kararına vurgular yaparak da biraz aslında yine ya bu konuda bizim elimizi güçleştiriyor. Transfer yapma konusunda bu kuraldan ötürü daha inceleyip sıkalemek durumundayız. Zaman kazanmaya çalışıyoruz diye bir mesaj veriyor. Ama tekrar ediyorum, Galatasaray'da mutlaka kaynak var, para var ama bu paralar ha deyince harcanmıyor. Az önce Leao konusunda söyledim. Galatasaray diyor ki ve beyefendi de söyledi zaten, Abdullah Kavukçu da söyledi. Biz doğru planlama yapıyoruz. Bazılarını kiralık aldık, oynattık ve yolladık. Fenerbahçe'nin düştüğü hataya düşmemek için de inceleyip sık dokuyoruz dedi. Ama ez cümle finalde aynı şeyi belki birkaç kez söyledim, tekrar söylüyorum. Elde bu kadar rahat harcanacak bir kaynak olsa gider basar parayı. İnanıyorsanız Osimhen gibi, Uğurcan Çakır gibi, Singo gibi basar parayı getirirsiniz, oynatırsınız, transferi yaparsınız, herkesin de Sané gibi herkesin de ağzını kapatırsınız. Mesele bu. Kaynak. Kaynak bulma meselesi. Konu bu.
1: Peki. Süper chatler var. Onları da ekrana getireyim. Şahin Bey demiş ki abi yayınlar Greenwood Stad'da izledik. Sence tutar mı? Ayrıca Kerem Aktürkoğlu abi bu sezon Aziz Başkan'ı yer. Vallahi bu adamdan kurtulmamız lazım demiş. Yani tabii Fenerbahçe'nin oynadığı maçlardan sonra özellikle hem oyun performansı özelinde İsmail Hoca'ya ve sahadaki performans özelinde de Kerem Aktürkoğlu'na çok sayıda eleştiri geliyor. Çünkü Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım'ın gelişiyle birlikte ve yapılan transferlerle birlikte
0: Kerem o golü atsa, Kerem
1: çok
0: o golü atsa bu işler
1: umutlandı.
0: olmazdı.
1: Atacak işte
0: İşte
1: oralarda.
0: atmadığı için zaten bir de bir Leao gündemi vardı. Hani her şey batar ya bazen insanlara. Kerem'le ilgili durum bu. Ama şöyle bir durum var. Kerem Fenerbahçe'de bedava oynayan bir oyuncu.
1: Evet, parası Hakan Sarpi
0: Hakan Sarpi
1: tarafından
0: veriyor.
1: karşılanıyor.
0: Şimdi dolayısıyla
1: Birbirlerini
0: bedavaya ve
1: takipten çıkmışlar.
0: çıkması fark etmez. Hakan
1: Yok,
0: Sarpi'nin
1: hayır
0: şey,
1: yani.
0: bak Hakan
1: Yani
0: Sarpi'nin şöyle bir
1: çıkmışlar yani.
0: şansı bence
1: Takip ediyordu Kerem,
0: bu saatten
1: çıkmış.
0: sonra şöyle bir şansı yok. Bu arada burada gol yapılmış zaten.
1: Biliyorum canım,
0: Burada gol
1: hani
0: yapılmış.
1: aralarında bir şey mi oldu acaba?
0: Bilemiyorum ama parasını Hakan Sarpi veriyor. Hakan Sarpi bugün dese ki ben bu parayı ödemiyorum artık ya da geciktirerek ödese, ödemiyorum muhabbeti yapsa bir daha Fenerbahçe başkanlığı konusu söz konusu olamaz.
1: Tabii ki de olamaz
0: Söz
1: yani.
0: konusu
1: Mümkün
0: olamaz. O
1: mü?
0: yüzden Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu bedavaya oynatıyor. Ayda 27 bin lira asgari ücret veriyor. Geri kalan parasını Hakan Safi veriyor. Fenerbahçe'nin oyuncusu. Bunu da Fenerbahçe o yönüyle mutlaka değerlendiriyordur. Sen değerlendirmez misin?
1: Değerlendiririm.
0: Değerlendirirsin. Ama Kerem'den beklenen de bu adamın gerçekten de daha güçlü oynaması.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe taraftarının beklentisi var. O oyunu oynaması. Kerem değerli bir oyuncu. Yine söylüyorum. Galatasaray'da, milli takımda, Benfica'da kendini ispatlamış bir oyuncu aldı Fenerbahçe. Uluslararası seviyede bir oyuncu aldı. Geçen sene Kerem bütün takım 10 üzerinden 9'ken Kerem 5 falan değildi. Yani o ortalamada olan oyunculardan bir tanesiydi. Ama bu Zagreb maçında atamadı neydi? Pardon, Zagreb değil.
1: Zarbze.
0: Gornik miydi? Gornik
1: Gornik.
0: maçında atamadığı golden yüzünden iyice tartışılır hale geldi. Onu da atacaksın.
1: Mesela şu Hakan Safi konusu açıldığında benim aklıma hep şu geliyor. Böyle gelince de söylemeden tutamıyorum kendimi. Hakan Safi şunu demedi mi abi? Bir tane yıldız alsınlar, ben de bir tane yıldız
0: Ya
1: alacağım,
0: olur o, olur o.
1: eleyeceğim.
0: Olur o. Ya o şeyi
1: Hatırlatmak lazım.
0: Aziz Yıldırım'ın parası yok muhabbeti için yapıyordu onu. Olur ya transfer döneminden dolayı. Çok da böyle.
1: Bir
0: Bu arada şöyle
1: Lea'yı bitirsin Hakan
0: Hakan
1: Saf.
0: Safi de Hakan Safi, ama Leao'yu almaz çünkü Hakan Safi izledi Fenerbahçe'nin topçusu değil demişti.
1: Ha doğru. Doğru bak, onu unuttum, öyle demişti o. Biz izledik 40 dakika mı demişti, öyle
0: 10
1: bir şey
0: dakika.
1: söyle, 10 dakika
0: 10
1: mı?
0: dakika izledim.
1: Biz de bu
0: Karar
1: işleri
0: verdim dedi.
1: anlıyoruz
0: Karar
1: demişti.
0: verdim demişti.
1: Fenerbahçe'nin topçusu değildi deyip
0: Abi Fenerbahçe
1: vazgeçti
0: transfer yapar. Yani başkanlardan da bağımsız kim olursa
1: O
0: olsun
1: süreçler de çok
0: Fenerbahçe'nin
1: eğlenceli
0: gücü var
1: oluyor be.
0: getir. Orada Hakan Safi parayla kendini anlatacaktı ısrarla. Sürekli vurguları o oldu. Bugün de bazı olaylar tartışılır ama şu anda Hakan Safi'nin Fenerbahçe'ye en büyük desteği ki bedavaya oynayan Kerem Aktürkoğlu. Bedava
1: Tabii.
0: oynuyor abi. Durum bu çünkü.
1: Asgari maaşı.
0: Asgari maaşı oynuyor çünkü geri
1: 28 bin.
0: kalanını Hakan Safi sponsor oldu Fenerbahçe. Protokol öyle sonra çevirmek durumunda kaldılar çünkü o yapılan büyük hatadan sonra.
1: Tabii.
0: Bedavayı oynayan bir Kerem Aktürkoğlu var. Onu çöp etmez yani Fenerbahçe.
1: Şahin Yılmaz diyor ki abi bedavaya sen de gider oynarsın. İnan daha çok katkı yaparsın ama lütfen yönetim sesinizi duysun. Kerem babamızın oğlu değil, düşmanımız da değil ama lütfen yeni sezonda Kerem görmek istemiyoruz demiş.
0: Ama bak orada da şöyle haksızlık etmemek lazım. Şimdi kardeşim şu anda 10 artı 4

0: kuralı var Muzaffer.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe bu kural çerçevesinde hadi elinde inse, yerli evet. oyuncuları da bulundurmak zorunda. Başka çaresi yok. Fenerbahçe bu zaten hani U23 sınıfında olan oyuncuları bir kenara koyarak söylüyorum. Hani bir de yollaması gereken oyuncular var ya, orada zaten bu yeni transfer, yeni oyuncu alabilmek için zaten bu arada mevcutta zaten yollaması gerekiyor. Bu haliyle zaten federasyona sezon başında mutlaka dışarıda bırakman gereken oyuncular var. Ayrıca her yeni transfer için de yeni satman gerekiyor. O yüzden yerli oyuncuya ihtiyaç var. Kerem'i bu kadar da aşağı çekmemek
1: yok,
0: lazım.
1: Mevcut abi yerli oyuncular arasında elinde tutabilip tutup performans alabileceğin nadir oyunculardan birisi
0: işte
1: Kerem yani.
0: Az önce konuştuk ya, bu golcü meselesinde Fenerbahçe Pavlidis konuşuluyor. Bak,
1: Vedat'la yani, da görmek lazım.
0: Yani daha çünkü Benfica'da da bunlar iyi iş yaptılar. Belki de Fenerbahçe özellikle raporlamalarda da geçmişte bu arada bu çocuğun örnekleri var. Kerem'in yaptıkları var. Galatasaray'da Icardi ile Benfica'da.
1: Pavlidis.
0: O yüzden oraya güçlü bir golcü daha koyup Kerem'i o kanatta daha etkin kullanma üzerine daha detaylı bir raporlama planlamaları da olabilir. O yüzden Kerem'i yıpratma. Ya kimseyi yıpratmamak lazım, onu söylüyorum. Ama oyuncu da hakkını verecek.
1: Verecek.
0: Aldığında hakkını verecek. Vermeye çalışacak. Bak, gol atamamak problem değil. Önemli olan mücadele. Bizim insanımız da mücadele eden, işini iyi yapan insanlara saygı duyar. Bir yerden evet. sonra artık onun yeteneği tartışma konusu olur. Ama bu kadar da eleştiri gelmez.
1: Mesela ben
0: o mücadelenin ortaya konması gerekiyor.
1: Hiç mesela Fenerbahçe taraftarında çok nadirdir Levent Mercan'ın eleştirildiğini hiç görmedim mesela.
0: Çünkü oynamıyor ki eleştirsin.
1: Yok, oynadığı zaman da doğru işler yaptı.
0: İşte mesela. Yapıyor evet.
1: Yani
0: evet.
1: bir mücadelesi var, çalışkanlığı
0: beklentiyle,
1: var belli yani.
0: Beklentiyle performans arasındaki evet, denge bunu belirliyor. Yani evet. en fazla şunu diyorlar. Ya zaten bu çocuğu biz Karagümrük'ten aldık.
1: Evet.
0: Yeri geldiğinde idare ediyor ama Kerem başka bir oyuncu.
1: Tabii.
0: Aslında bu Kerem'e verilen değerle
1: olarak,
0: ona verilen değerle de alakalı bir durum.
1: Yıldız olarak aldım. Bir süper chat daha var, onu da ekrana getireyim.
0: Tamam.
1: Arda Bey demiş ki Aydın abi bu Fred'den biz ne zaman kurtulacağız demiş.
0: İsmail Hoca istemiyor.
1: Bu Fred konusu işte. İsmail Hoca'nın da kendisini bağladığı bir konu oldu. Şimdi sen Fred'i elinden çıkartamazsan ve sezonda da Fred'den beklediğin performansı alamazsan İsmail Hoca'yı topa tutarlar.
0: Abi ben Fred'in kalma ihtimalini sıfır görüyorlar.
1: Ben de öyle görüyorum
0: yani
1: ama.
0: Yani anca ne olur Fenerbahçe.
1: İki maçta da
0: Talisca'yı, Asensio'yu satar. Yollar. Fred anca öyle kalır. Şimdi bu ikisini birden Fenerbahçe yapar mı? Yapmaz. İkisi gitmeyeceğine göre ikisi birden. İkisinden biri gidecek. Bu durumda diğer gidecek kim? Fred olur diye düşünüyorum.
1: Bence de.
0: Şimdi.
1: Yani öyle
0: Fenerbahçe'nin
1: olmalı
0: bir
1: bence.
0: Saniye abi. Şu an Fenerbahçe'nin bu BK'yu falan dışarıda bırakarak sayalım, tamam mı?
1: Tamam.
0: Fenerbahçe'nin oyuncularını sayalım.
1: Ederson. Şikrinyar.
0: Dur.
1: Ake,
0: Semedo.
1: Şikrinyar.
0: Ake.
1: Osterwolde. Archie Brown'u saymıyorum. O zaten kurala uydu için.
0: O kategoride değil zaten.
1: Kante,
0: o diğer
1: Genduzi.
0: Kante.
1: Genduzi.
0: Asensio.
1: Greenwood.
0: Dur. Asensio.
1: Talisca. Fred.
0: Greenwood. Vedat.
1: Fred,
0: başka dışarı bıraktığımız oyuncu var mı?
1: Düşünüyorum. Yok.
0: Sayıyorum. Ederson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hiç transfer yapmadan Fenerbahçe şu anda 2 tane oyuncusunu yollamak durumunda. Bu
1: evet.
0: şeyden bahsediyorum. Yaş sınırı olmayan yabancılarda. Şimdi Fred'in kalması için ne olması lazım? Asensio ve Talisca'nın ikisinin de gitmesi lazım.
1: Evet.
0: İkisi birden gider mi?
1: Mümkün değil.
0: Gitmez. Semedo ile Osterwolde'nin ikisinin birden gitmesi lazım. Gider mi?
1: Olabilir.
0: İkisi birden gitti. Fred kaldı diyorsun.
1: Olabilir.
0: Peki bölgesel açık ortaya çıkmayacak mı? Çıkacak.
1: Çıkar.
0: Hesap yapıyoruz.
1: Çıkar.
0: Fenerbahçe'nin elinde orta sahada kim var? Kante, Genduzi.
1: Asensio, Fred, Talisca.
0: Dur. Yerlileri de sayalım.
1: Yerlileri.
0: Kante, Genduzi, İsmail.
1: İsmail.
0: Beğenme. Cezası da 6 aya indi.
1: Mert Hakan.
0: Ve burada çokluk nerede var?
1: Orta sahada.
0: Orta sahada. Nereden yollayacaksın?
1: Orta sahadan.
0: Orta sahadan yollayacaksın. Şimdi bir oyuncu daha gelecek. Kaç tane yollaman lazım?
1: 3 oldu. Bir oyuncu
0: abi
1: daha
0: bak,
1: gelecekse.
0: Bu tabloda Fred'i tutma şansın bence yok.
1: Bence de yok.
0: İsmail Kartal'ın Fred'i takımda tutmak istediği bir gerçek. Bu yeni bir konu değil. İlk göreve geldi.

0: indi İsmail Kartal. İlk toplantıda da Topuk Yaylası'na Fenerbahçe gittikten sonra da Fred'in takımda kalması gerektiğini zaten söylüyor. Ama bu kuralda Fred'in kalma ihtimali yok. Ha şu olabilir. Eğer Futbol Federasyonu 10 artı 4'ü değiştirmez ama 10 artı 4'ü iki tanesi Abdullah Kavukçu da onu söylüyor. 2000 doğumlu
1: gibi olursa
0: kategorisine sokarsa o zaman sen Greenwood sokuyor musun buraya?
1: sokuyorsun.
0: Sokuyorsun. Osterwolde'yi
1: Osterwolde'yi
0: sokuyor musun?
1: sokuyorsun, evet.
0: Şimdi burada rahatlıyor musun?
1: Rahatlıyorsun
0: Rahatlıyorsun.
1: tabii.
0: Yani İsmail Kartal'ın istemesi kadar normal bir şey yok. İsteyebilir. Bay sen niye bunu istiyorsun diye de kalkıp itiraz edecek halimiz de yok. Kararı veren o çünkü. Sorumluluk da onun. Bu kadar da İsmail Kartal'a da ya sen bu işi bilmiyorsun muhabbeti yapmanın ayıp olduğunu düşünüyorum. Ama bu tabloda benim de mantığım abi Fred kalmaz diyor. Çünkü burada çokluk var. Çokluğun olduğu
1: Mümkün
0: yerde
1: değil bence
0: şeye
1: de.
0: gidersin. Ya da Fenerbahçe Kante'yi yollayacak. Bir oyuncu daha gelirse zaten 3 tane gitmek zorunda.
1: Üç tane
0: Ki öyle
1: gitsin.
0: olacak bu arada. Yani biz şimdi Fred kalacak mı kalmayacak mı diye konuşuyoruz ya. Golcü de geldi. Ben sana söyleyeyim. Fred olmayacakları söyleyeyim. Büyük sürpriz olur bu saatten sonra. Ama Asensio'yu son dakika satar onu bilemem. Fred bence Talisca Osterwolde.
1: Bence ben de Semedo'dan çıkılacakmış gibi hissediyorum. Yani
0: Tamam,
1: Fred ve Semedo
0: Semedo
1: diyorum.
0: ya da Osterwolde.
1: Üçüncüyü bilemiyorum. Talisca
0: Semedo ya
1: kararı
0: da
1: zor bir karar.
0: Osterwolde. Semedo ya da Osterwolde.
1: Evet.
0: Bence böyle olacak.
1: Talisca kararı zor bir karar bence
0: Ne
1: ama.
0: abi ne yapacaksın?
1: Hayır yani başka bir oyuncudan belki vazgeçebilirsin orada ama Talisca ne bileyim yani bütün sezon sana çok maç kazandırır
0: O
1: yani.
0: zaman Asensio gidecek.
1: Bilemiyorum. Yani Asensio gitsin demiyorum tabii ki de düşünüyorum yani. Fred
0: Aklın
1: gönderdin, Semedo'yu gönderdin, atıyorum Osterwolde'yi de
0: çünkü
1: gönderirsin.
0: aklın yolu biraz burada şöyle bir durum yok ki
1: Yani
0: hani
1: şeyi tutmak için, Talisca'yı
0: rahatlık
1: tutmak
0: olsa
1: için savunmadan yaparsın tercihini. Sağ tarafı Mimovic ya da Mert Müldür'le çözüp Osterwolde ile de yolunu ayırıp yani Osterwolde, Semedo ve Fred'i gönderip Talisca'nın kalması
0: hadi
1: durumunda bir iş
0: başka
1: yapabilirsin.
0: şu mesela izleyenlerimizden bilmiyorum gelen böyle enteresan bir görüş var mı diye çünkü şey akıl akıldan üstündür. Burada bir hesaplama yapıyoruz ya. Yani başka bir isim benim aklıma gelmiyor.
1: Yo dediğim gibi yani hani Fred, Semedo,
0: Ya da
1: Osterwolde 3.
0: İsmail, ay şimdi şöyle bir durum
1: Öyle
0: da var.
1: olabilir.
0: Burada mesela İsmail Kartal dedi ki örneğin, tamam mı? Örnek olarak veriyorum.
1: Hı.
0: Tamam, Kante gitsin, Fred kalsın. Abi Kante'yi de yollayamıyorsun işte.
1: E tabi.
0: Yani sen
1: Kolay değil.
0: elinde 16 milyon euro neredeyse yıllık verdiğin bir oyuncuyu mu daha rahat çıkarırsın? Yoksa 3 milyon euro
1: 3
0: verdiğin
1: milyon
0: oyuncuyu mu
1: verdiğin
0: daha rahat
1: çıkartırsın
0: çıkarırsın?
1: tabii ki.
0: Sezon geldi, yumurta kapıya dayandı. Transfer yapman lazım. Burada
1: Zor iş.
0: İsmail Kartal konusunda şöyle bir durum var. İsmail Kartal'ın özellikle bak yönetime bunu söylüyor. Basın toplantılarında da bunu söylüyor. Ve ben Fenerbahçe'nin bu Sturm Graz maçlarından önce oyuncu bu bahsettiğimiz oyuncular var ya, yani mesela Bekay'ı yollar. Bu başka bir şey.
1: Zaten onu çete söyleyelim işte. Amrabat'ı falan saymadık. Bunlar çünkü gitmesi
0: Saymadık,
1: çok
0: saymadık.
1: olası ve muhtemel olan
0: Şöyle bu
1: isimler.
0: Sturm Graz
1: Gidiyorlar
0: maçlarından
1: zaten.
0: önce de Fenerbahçe bence ikisi iki maçtan önce ikisi de tamamlanır anca bu ana 10 oyuncu ile ilgili son kararlar verilir ve göndermeler başlar. Ne Fred'in ne Talisca'nın satılacağını düşünmüyorum. Yollanacağını
1: Maçlardan
0: düşünmüyorum.
1: sonra.
0: Ha şu da var. Fenerbahçe ligin kaçında başlıyor?
1: 15'e.
0: 15'inde. Ama şimdi oradaki matematik nasıl oluyor? Transfer dönemi ayın şeyinde bitiyor. İkisinde ya da 3'ün 3 ya da 4 Eylül'de
1: 2
0: bitiyor.
1: 2 ya 2 olması lazım.
0: Burak biliyorsa onu yazabilir mi? Mesela 3 ve 4.
1: Bakalım. Transferi soruyorsun, değil mi?
0: Evet. Şimdi transfer orada 3-4'te bitecek ya. Fenerbahçe lig başladığında kadrosunda olacak 10 artı 4 oyuncuyu
1: Beş altı Eylül.
0: örneğin 13 Ağustos'ta mı federasyona bildirmek zorunda yoksa transfer dönemi devam ettiği için 5-6 Eylül'e kadar zamanı var mı?
1: Hı.
0: O önemli bir konu.
1: İkisinde Avrupa'da bitiyor demiş Burak. İkisinde Avrupa'da bitiyormuş.
0: Ligde
1: Ligde bakalım.
0: işte ligde meselesi de önemli.
1: 4 Eylül'de de ligde bitiyor işte.
0: Tamam. Yani Fenerbahçe'nin 2 Eylül'ün ilk haftasına kadar bu oyuncuları elden çıkarma
1: lazım.
0: Konusunda zamanı var.
1: İşte zamanı var. Alıyor.
0: Yani bu da nasıl olacak? Fenerbahçe ilk lig maçına çıktığında 10+4 kuralından ötürü zaten belli sayıda yabancı yazmak durumunda ya. O tarihe kadar bu oyuncuları kullanmaya çalışacaktır.
1: Burak doğru söylüyor bu arada. Ligde 4 Eylül ama uzatabilirler onu tabii diyor yani.
0: Hangisini?
1: Ligdeki transfer şeyine 4 Eylül.
0: Tamam, belki uzayabilir. Bir hafta daha sarkabilir.
1: Vesaire
0: şimdi bu oyuncuları yollama konusu önemli bir konu. Zamana ihtiyaç var. Bir de iyi teklif almak gerekiyor. İsmail Kartal'ın talepleri olması kadar doğal bir şey yok. Ama bu operasyonla ilgili karar verirken de mevcut duruma bakılarak, kural bakılarak hareket edilecek. Ben biraz daha İsmail Kartal'ın Fred konusundaki şeyini anlatma biçimini şuna bağlıyorum. Yani elimizde bir oyuncu var. Şu anda bu oynuyor. Önümüzde elemeler var. Fred'i aşağıya çekmek yerine Fred'i yukarıda tutan bir tavır sergilersek biz oyuncudan daha yüksek performans alırız. Hele bir elimizi ayağımızı Şampiyonlar Ligi'ne atalım. Sonrasında duruma bakarız gibi bir anlayışla hareket ettiğini, oyuncuyu da böyle yüksek motivasyonla tutmaya çalıştığını düşünüyorum.
1: Peki, süper chatler var. Onları ekrana getireyim. Sonra toparlayacağım yavaş yavaş. Arda Bey demiş ki abi Asensio satılamaz, ikinci Alex vakasını kaldıramayız biz artık demiş. Şahin Bey ayrıca abi Asensio konusunda Sayın İsmail Kartal sorun mu çıkarıyor? Bu konuda çok fazla şey duyuyoruz ve üzülüyoruz, içeride bir sorun mu var abi demiş.
0: Yani çok belli ki hoca İsmail Kartal şey konusunda Asensio konusunda.
1: Tutmuyor hoca, belli canım. Belli yani, hiç böyle şey lafa evleyip gevelemedi
0: anlamıyor.
1: Uymuyordur,
0: oynatmak istediği oyuna uymuyordur. Kafasındaki plan uymuyordur, olabilir abi.
1: Arda Bey abi çok açık diyorum. İsmail
0: sorumluluk
1: Hoca,
0: hocanın.
1: Öyle. Abi çok açık diyorum. İsmail Hoca Asensio derse kendi gider. Taraftar bunu unutmaz, yer hocayı ki bu durum Aziz Başkan'a zarar verir. İyi ki Aziz Başkan var demiş. Burada tabii Aziz Yıldırım'ın olması taraftar nezdinde bir güven unsuru. Çünkü herkese şöyle bir bakış açısı var. İsmail Hoca kusura bakmasın lütfen ama herkes böyle düşünüyor. İsmail Hoca Asensio'yu göndermek istese bile Aziz Yıldırım var. Aziz Yıldırım Asensio'yu tutar diye bir güven var. Bu da bir gerçek yani.
0: Ben de Asensio konusunda böyle başkanım yani. Böyle düşünür. Yani takımın önemli oyuncusu olduğu noktasında bir düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan abi biz yaptıklarına bakacağız. Geçen yıl
1: öyle.
0: Bu adam sakatlanana kadar Fenerbahçe'nin en kilit oyuncusu.
1: Aynen öyle.
0: Ben birkaç maçta da stadyumda izledim. Daha böyle bu arada net anlıyorsun.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe'nin bu adama ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
1: Katılıyorum. Abi teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğin?
0: Sağ ol, ben teşekkür ederim. Toparladık diye düşünüyorum.
1: Bence de.
0: Bu arada şöyle onu da söyleyeyim. Bu transfer dönemlerinde bilgi çok kısıtlı oluyor. Az bilgi oluyor. Onun da özellikle altını çizeyim. Buradan yola çıkarak hem hani son durum nedir, neler oluyor, mevcutu aktarıp diğer taraftan elden geldiğince bir detaylardan yola çıkarak okuma yapmaya çalışıyoruz. Hayırlısı olsun herkes için.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz izleyenlerimize.
0: Ben teşekkür ederim. İzleyenlerimize teşekkürler.
1: Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
7: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok dinlenen programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'den radyoları başında yerini alan ve elinde telefonlarıyla sabırsızlıkla bizleri bekleyen Radyo Gol'ün en güzel insanlarına ben Çağatay Çıtlak merhaba ve iyi haftalar diliyorum. Tarih 3 Ağustos 2026. Ağustos ayının öncelikle hepimize sağlık, huzur, bereket ve güzel haberler getirmesini diliyorum. Yeni başlayan bu haftada attığınız her adımın başarıya, kurduğunuz her hayalin de gerçeğe dönüşmesini temenni ediyorum. Yüzünüzden tebessüm, yüreğinizden umut hiç eksik olmasın. Harika bir hafta geçirmeniz dileğiyle 0212 273 10 10 0212 273 10 10'da bugün sizlerin günü. İstanbul'dan Trabzon'a, İzmir'den Diyarbakır'a kadar, Almanya'dan Amerika'ya kadar tüm spor severleri yayına bekliyoruz. Instagram'dan

0: paylaşımını yaptım. Bugün sözde, mikrofonda sizde bir hafta boyunca hep sordunuz. Dediniz ki ne zaman bağlanacağız yayına? İşte o gün bugün. Bir yandan da gözüm televizyonda, çünkü Trabzonspor'un ve Fenerbahçe belli oldu. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor. Canlı yayında hatta belli oldu sanki Trabzonspor. Yanlış görmediysem Fenerbahçe'nin elediği rakiple mi karşılaştı? Gornik Zabze diye gördüm ama şimdi televizyondan bir yandan da bakacağım. Söylediğim gibi bugün evet, temsilcimiz Trabzonspor, French Varoş, Gornik Zabze eşleşmesinin kazanıyla karşılaşacak, kazananı ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu eşleşmesinde temsilcimiz Trabzonspor, French Varoş, Gornik Zabze eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Bu son dakika bilgisini de verelim. Bugün sözde, mikrofonda sizde, sizler konuşacaksınız. Mikrofonlarımızı bu kez sizlere çevireceğiz. Bugün farklı renkler, farklı görüşler olabilir ama ortak kuralımız saygı, sevgi olmalı her zaman olduğu gibi. Takımınızı savunun, görüşünüzü paylaşın ama lütfen kimseyi yine hedef almadan, hakarete başvurmadan bilgiyi ve futbolu konuşalım sizlerle. Canlı yayın yerine mesaj atmak isteyenler olursa Instagram Çağatay Hoca adresinde bizlere görüş ve düşüncelerini iletebilirler. Fenerbahçe'de evet, taraftarlar da bir yandan yazıyorlar. Bu arada hemen aklımdayken Avrupa'daki rakiplerimiz de belli oldu. Sadece Beşiktaş kaldı. İlerleyen saatlerde de Beşiktaş'ın rakibini de sizlere söyleyeceğim. Fenerbahçe Sturm Graz elemesi durumunda, Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Tekrar ediyorum. Fenerbahçe Sturm Graz elemesi durumunda, Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor'u bir kere daha söylüyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, French Varoş, Gornik Zabze eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Evet, bu arada ben cuma günü çok iyi hatırlıyorum. Cumartesi günü HT Spor ekranlarında canlı yayına da çıkmıştım. Orada beni yalnız bırakmayanlara tabii ki teşekkür edecektim. Sizler bu arada 0212 273 10-10'da bizleri aramaya başlayabilirsiniz. Ama önce teşekkürler. Sevgili Hüseyin, TS, Aşk, Supi, Aksu, Yaşar Kut, Eren Çelebi, Serhat Bey, Barış Özün, Çınar 1903, Fatih Serhat Yıldız, Çağan, Erol, Muzaffer Kaya, Seyfo 55 çift 0, Ediz Akbal, Yasin Özkan, İbrahim Duru, İltuğ Güler ve Şahin Olcay'a canlı yayında mesajlarla bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum HT Spor ekranlarında. Instagram'da da postumun altına mesaj yazan sevgili Kıvanç Örsuran, Orkun Alsulu, Yunus Tane, Mehmet Aklık, Nedim Kalın, Ufuk Turp, Orhan Özdamar, Sait Babaoğlu, Ercan Çağlar, Cihan Aslancan, Soner Aksan, Atakan Yıldız, Mehmet Gümüş, Muhammed Kartal, Uğur Çalık, Muammer Altın, Hüseyin Mecit, Hasan Köroğlu, İbrahim Kızılkaya, Faruk Gergöz, İrfan Ataş'a çok teşekkür ediyorum. Ve yine buradan baktığımda Instagram adresimizde de beni takip alan Köksal Çarkçı, Orhan Yaman, Ahmet Aksu, Resul Akçay, Rotasız Kaptan 61, Levent İleli, Aslan Aslan, Pro Akademiya, Oğulcan Kemer, Ulaş Kemer ve Ramazan Çalağa da çok teşekkür ediyorum. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 haydi başlayalım, haydi telefonlarınız gelsin Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanından. Takımınızla ilgili görüş ve düşünceleri 2 saat boyunca bizlerle paylaşın diyor. İlk bağlantımıza başlamak istiyorum. Sonu 31 olan dinleyicimize hoş geldin diyelim. İyi haftalar.
1: İyi haftalar Çağatay Hoca.
0: Merhaba, buyurun, tanıyalım sizi.
1: Hüseyin Necip.
0: Bir daha alabilir miyim?
1: Hüseyin Necip.
0: Hüseyin Necip, buyur, hoş geldin. İyi haftaların olsun.
1: Abi hayırlı haftalar. Tüm dinleyenlerine, tüm radyo gol çalışanlarına hepsine selamlar olsun. Abi ben benim takımın olayında bir yorumlar yapacağım. Ya şimdi oyuncu almıyorsunuz. Yerli de almıyorsun. Peki elimizdeki yerli oyuncudan niye çıkmıyoruz? Halil Dervişoğlu, Eyüp Aydın, Kaan Ayhan. Yani birçok oyuncu var. Hadi almıyorsunuz. Ya bari onlardan çıkın ya. Yani onlardan da çıkmıyoruz.

0: 10 numaramız bugün 2 yıldan beri 10 numaramız yok. Sol stoper yedek yok. Barış'ın yedeği yok. Bu kadar çatıracağım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Allah işini gücünü alıp getirsin. Erfin Hayyunus Danay'a çok selamlar.
1: Amin cümlemizin. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Yine 0212 273 10 10'da sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Çok çok teşekkürler. Harika mesajlar geliyor. Sonu 93'le biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz Radyo Gale Çağatay Çıtlak'la. Dört büyük
2: gündemi. Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam. Buyurunuz.
2: Hocam ben Faruk. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Sağ olun Faruk Bey. Sizler nasılsınız?
2: Sağ olun. Hocam ben öncelikle teşekkür ediyorum söz bize verdiğiniz için.
1: Estağfurullah.
2: Haftada bir değil iki defa olsa mesela bir perşembe cuma fena olmaz diyorum. Gene siz bir değerlendirin bu işi.
1: Tamam. Cuma günü aslında belki olabilir.
2: Olabilir. En azından bir saat bile yeter hocam. Yani yarım saat, bir saat yeter. Açılış ve kapanışı taraftarla yapmış olursunuz dinleyiciyle
1: tamam,
2: diye
1: Faruk,
2: düşünüyorum.
1: Peki.
2: Hocam bir de söylemek istediğim bu Galatasaray'ın Rafael Leao transferindeki son durum nedir? Rus oyuncu vardı 10 numara mevkisinde. Onun durumu nedir? Onu öğrenmek istiyoruz.
1: Hemen cevap vereyim. Yani bizdeki bilgilerde tamam, şu Rafael Leao konusunda hala aynı noktada devam ediyor. 40 milyon eurolar veriliyor fakat Milan geri adım atmıyor. 50 milyon euro da diretiyor. Ama ben bu hafta bu transferin bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum.
2: Rus 10 numara mevkisinde oynayan futbolcu için abi.
1: O zaten başka bir kulüple anlaştı zaten. Ama Galatasaray'ın çok istediği isimlerden bir tanesi Bruno Fernandes 10 numara, onun içinde uğraşılıyor.
2: Tamam hocam teşekkür ettim. Allah'a emanet olun.
1: Sizler de hoşça kalın. Saygılar bizden. 0212 273 10 10. Evet, Beşiktaş'ın da rakibi şu anda belli oldu eğer yanlış görmüyorsam. Şimdi hemen söyleyeceğim. Bu arada Fenerbahçe Sturm Graz'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag Olympic Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor Ferencváros Górnik Zabrze eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek. Az sonra da sizlere Beşiktaş'ın rakibini söyleyeceğim. Bu arada sizlerden gelen mesajları da bir yandan okuyorum. Bir yandan da tabii gözümde televizyonda canlı yayında ilk haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler görün diye, sizler ilk duyan olun diye bakıyorum. Sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. Bir yerden başlayacağız. Evet, şuradan başlayalım. Düşünceniz hala geçerli mi demiş. Evet, hala geçerli Özkan Bey. Ama Muhammed Salah tarafında rota Trabzonspor'a yöneldi. %90 ihtimalle Trabzonspor'a gidecek Muhammed Salah. Yılmaz Bey, iyi yayın olması dileklerimle. Transfer sanırım pek yok gibi ya da açıklamak istemiyor olabilirler mi? Evet, sizin görüşlerinize. Ben de katılıyorum şu anda Avrupa'daki rakipler de. Evet, şu anda Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Beşiktaş eğer Kralov'u elemesi halinde Dinamo Zagreb Zalgiris eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak. Enteresan. Ben yanlış okumuyorum değil mi? Mağlubuyla. Dinamo Zagreb Zalgiris eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacakmış Beşiktaş temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu eşleşmelerinde. Yine bakıyoruz. Ferhat Bey çok teşekkürler mesajları için. Sizler bu arada lütfen arayın. 0212 273 10 10. Hatlarımız açık şu anda, müsait. Muzaffer Kaya çok teşekkürler. Siz de cansınız. Yine Instagram'da takibi alan Süleyman Bey'e teşekkür ediyorum. Herhalde soyunu Aktaş olabilir. Köksal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizlerin mesajlarıyla yine devam ediyoruz. Biz de özledik. Hakan Bey çok teşekkürler sizlere. Uğur Çalık, hoş bulduk. Sizin de işiniz gücünüz rast gitsin. 0212 273 10-10'da devam ediyoruz. Amerika'dan her zaman olduğu gibi yine Muammer Bey bizi yalnız bırakmamış. Ona da sevgiler olsun. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Yılmaz Bey diyor ki, Çağatay Hocam merhaba. Okan Buruk'un gitmesi lazım. 4 senedir bu takıma bir oyun sistemi kuramadı. Ben kınıyorum kendisine demiş. Dün de biliyorsunuz Galatasaray'ın hazırlık maçı vardı. Ben de canlı olarak izledim. Sizler de görüş ve düşüncelerinizi 0212 273 10-10'da bizlerle paylaşabilirsiniz. Hattımızda bir dinleyicimiz var. Sonu 29'da biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk hocam. Uğur Çalıklar, nasılsınız?
1: Sağ olun Uğur Bey, siz nasılsınız?
3: İyiyim çok şükür.
1: Buyurun
3: hocam, Uğur Bey. Hocam Salah konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Salah konusunda Trabzonspor taraftarları Beşiktaş taraftarını çok kaşıyor. Beşiktaş'ın iletişim sorumlusu çıktı, açıklama yaptı. Biz Salah konusunda masadan kalktık diye.
1: Birazcık çünkü daha insanları... yüksek sesle konuşabilir misiniz? Ben zor duyuyorum çünkü sizi.
3: Salah konusunda diyorum, Trabzonspor evet. taraftarı ve medyası Beşiktaş taraftarını çok kaşıyor. Beşiktaş iletişim sorumlusu çıkıp Beşiktaş'ın masadan kalktığını zaten söyledi. Hı hı. Bunun üstüne üstelik transfer çalımı gibi söyleyip insanları kutuplaştırmasalar çok iyi olur. Bu bir. İkincisi, Salah büyük topçu, gelmesine çok isterdik. Ama gelmedi diye de koskoca Beşiktaş kulübünün sistemi olduğunu düşünüyorum. İlla ki yerine gelecek oyuncular bellidir. Onlar üzerine çalışıyorlardır. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. Kimse de toplaşıp Galyan'a gelmesin istiyorum. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Geldi. Görüşmek üzere. Evet, yine Çağatay Hoca Instagram adresinde Yaratıcı Drama Akademisi takip alanlar, çok teşekkür ediyorum. Onlara da sevgiler, saygılar. Sizlerden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Birikiyor. Birikmeden sıradan devam edelim. Nedim Kalın, aleykümselam hocam, yarın akşam inşallah farklı bir skorla Graz deplasmanına gideriz, seni seviyoruz hocam demiş. Çok teşekkürler. İnşallah Avrupa'da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhakkak başarılı olması gerekiyor ki ülke puanımız için bu çok ama çok önemli. Antalya'dan İsa Bey, Çağatay Hocam selamlar, ben İsa demiş, iyi yayınlar demiş. Antalya'ya selamlar olsun. Benim neredeyse ikinci memleketim gibi, Antalya'da çok vaktim geçti. Antalya Spor zamanlarında özellikle 2 sene boyunca gidip geldim Antalya Spor maçlarında. Enes Yılmaz, iyi yayınlar. Bizim takımda taraftarların yangınını anlamıyorum. Sanki senelerdir şampiyonluk hasreti çeken takım bizmişiz gibi diyor. Hangi takım taraftarı olduğunuzu da yazarsanız isminizle birlikte çok çok sevinirim. Sonu 03'te biten bir dinleyicimiz var. 0212 273 10-10 lütfen arayın. Hatlarımız müsait. Bakalım bu hafta hangi takımın taraftarı daha çok arayacak bizleri diyor. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
4: Şenan benim ismim, fırsat buldukça aramaya çalışıyorum. Ben Muhammed Salah'la ilgili görüşlerimi belirtmek istiyorum.
1: Buyurun.
4: Şöyle ki, Beşiktaş taraftarıyım ben. Şu andaki Trabzon'un ilgisinin bir menajer oyunu olduğunu, geçen hafta işte Suudi Arabistan'a imza attı, atıyor 25 milyona diyorlardı. Olmadı. Trabzon'a ilgisi çıkarttılar ki Beşiktaş tekrar gidersin. Ben Beşiktaş'ın Muhammed Salah'a ilgisini şuna benzetiyorum. Fakir bir aile babasının çocuğuna bir bisiklet alamadığını, işte yıllar sonra çocuğuna bisiklet sözü verdiğini düşünüyorum. Ama bisikleti bir türlü alamıyor. Çocuğun da şöyle bir hisse kapılıyor. Yani bisiklet alacağım diye söz vermeseydi belki çocuk o kadar heveslenmeyecekti, ama bu kadar gündeme geldikten sonra işte yurt dışındaki forma sponsorluğu, işte şudur budur deyip vazgeçilmemesi gerektiğini, yani Salah da öyle 3'e 5'e buraya geldikten sonra, 20 verildikten sonra 3'e 5'e bakıp bu transferden vazgeçmemeleri gerektiğini, veya vazgeçeceklerse, yapamayacaklarsa da hiç bu yola girmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Tamam, yapamadın. 15 gün geçti. Beşiktaş'ın daha 3 tane eksiği var. Bir tanesi topar, bir tane golcü. bir tane sağ açık bekleniyor. Bu

0: Şenliği'yle ben bu sezonun geçeceğini düşünmüyorum. İstikrarsız bir futbolcu. Bir inişli bir çıkışlı performans gösteriyor. Dolayısıyla bu transferlerin ya bir an önce gelmesi lazım ya da golcüden vazgeçilip Salah hem golcü hem sağ açık işini görebilir. Şenli de kalırsa forvet oynadığı zaman Şenli sağ açık oynar. Bu transferlerin Salah'la iki transferin yerine yapılması ve bir de stoperin transferin kapatılmasını düşünüyorum. Yayınlarınızı çok beğeniyorum. Başarınızın devamını diliyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Kenan Bey. Sevgiler bizden de. İşiniz gücünüz rast gitsin. İstanbul'dan Turgay Bey diyor ki 9 numara neden Osimhen'e verilmiyormuş? Neden verilmiyor diye soruyor. Bu konuyla ilgili de aslında bilgi yazarsanız ben de çok mutlu olurum. Çünkü benim bilmediğim bir konu. Neden 9 numarayı mı çok istiyor? Böyle bir isteği mi var? Onu da aydınlatırsanız sevinirim. Yunus Bey hoş geldiniz demiş. Çok teşekkürler. Yine sizden bakıyorum gelen mesajlara. Lütfi İnal diyor ki bir Fenerbahçeli olarak bütün takımlarımıza başarılar diliyorum demiş. Harika mesaj. Sizi tebrik ediyorum. Galatasaraylıyız abi çok şükür demiş. Teşekkürler. 0212-273-10-10'da sizleri bekletmeden yine sizlerin telefonlarıyla devam edelim istiyorum. Son 69'da biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz. İyi haftalar dileklerimizle. Buyurunuz.
2: Kolay gelsin Çağatay Hocam. Nasılsın?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıyalım lütfen.
2: Resul ben İstanbul'dan.
1: Buyurun Resul Bey.
2: Ben Galatasaray taraftarıyım abi. Abdullah Kavukçu'nun yapmış olduğu açıklamalara değinerek şunu söylemek istiyorum. Şimdi muhabirlere taraftarı gaza getirmeyin vesaire diyor. Biz taraftar olarak transferi bekleriz. Acelemiz yok hiç problem değil ama sezon başladığı zaman veya Şampiyonlar Ligi'nde alınacak bir kötü sonuçlarda Okan Hoca çıkıp derse ki eğer transferler geç geldi, henüz hazır değiller, kampa katılamadılar derse o zaman bu taraftar bambaşka bir hal alır. Bunu eğer kendileri kabul ediyorsa, bu olumsuzlukları göz önüne almışlarsa biz taraftar olarak beklemeye her zaman hazırız. Ama işin sonunda şu da olabilir. Uğurcan transferindeki gibi Ederson deyip son dakika Uğurcan'a 15-20 milyonluk belki bonservis olabilecek oyuncuya 35 milyon euro vererek de öyle bir transfer yapacaksanız da beklemenin hiçbir anlamı yok. Hı hı. Yani biz ikilemdeyiz aslında. Hiç acelemiz de yok. Sıkıntı da yok bizim için taraftar olarak. Ama yönetimin de artık bir somut bir adım atması lazım. Diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum bağladığınız için.
1: Rica ederim Mesul Bey. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İyi haftalar diliyorum ben de sizlere.
2: Kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere. 0212-273-10-10 0212-273-10-10 sizlerden gelen telefonlarla devam edeceğiz ama mesajlara da bakmak istiyorum. Bu arada Beşiktaşlı taraftarları hemen söyleyelim. Kralov'u elemesi halinde playoff etabında Dinamo Zalgiris eşleşmesinin mağlubu ile yani kaybedeni ile karşılaşacak. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Sizlerden gelen mesajlarla da devam edeceğiz ama hattımızdaki dinleyicilerimizi bekletmeyelim. Sıradan devam edelim. Sonu 96 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza. Sonu 96 ile biten dinleyicimiz bizleri duyabiliyor mu acaba?
3: Acaba siz ben duyuyor musunuz?
1: Evet şu anda duyuyoruz. Hoş geldiniz tanıyalım lütfen sizi.
3: Adım Ali Keleşoğlu.
1: Buyurun Ali Bey.
3: Galatasaray taraftarıyım. Yaptığınız yayınları çok beğeniyorum. Öncelikle yayınlarınız için size teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler.
3: Bize bu fırsatları sunduğunuz için çok teşekkürler. İkincisi Avrupa'da bizi kim temsil ederse etsin. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah bütün maçlarımızı kazanırız ve ülke puanlarımızı da kulüplerimizin de en iyi şekilde tespit ederiz diye düşünüyorum. Benim yapacağım yorumlardan bir tanesi Galatasaray içindir. Evet Galatasaray içinde büyük bir baskı var. Bu baskı aynı zamanda kulübü de zorluyor. Transfer baskısı. Evet taraftar her zaman haklı olduğu gibi gene haklıdır ama bence biraz zamana ihtiyaç var. Doğru, zaman daralıyor. 2 Eylül'de ya da 4 Eylül'de Avrupa maçları olacak. Ama alınırken lütfen geçen seneki düştüğümüz gibi mesela burada Juventus'a 5 attık. Öbür tarafta neredeyse eleniyorduk. Liverpool'u 1-0 yendik ama öbür tarafta bakarsanız nereden baksanız Liverpool bizi darmadağın etti. Yani sağ kanat, sol kanat ve orta saha zaten mecburi.

0: özellikle sol kanatta adam eksiltecek çok hızlı bir insana, adama ihtiyacımız var, futbolcu ihtiyacımız var. Bence stoper olarak da bir yedeğimizin olması lazım diye düşünüyorum. Bunun yanında Galatasaray yönetimi gayet başarılıdır. Şu anda kasasında parası ve borcu olmayan bir kulüp. Bunu yakınlarından da, Galatasaray kulübü yakınlarındaki arkadaşlarımdan da duyuyorum. Her şey daha güzel olacak ama biraz daha sabır. Biraz daha sabır ama lütfen artık modern futbolda kanatlar adam eksiltiyor. Lütfen adam eksiltemeyen hızlı adamları hariç adam almayalım ya. Bu bence çok önemli.
1: Bu kadar mı? Alo.
0: Tamam, çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: İmkanı verdiğiniz için iyi günler.
1: Estağfurullah, iyi günler. Çağatay Hoca Instagram adresinde gelen mesajlardan birkaç tane okuyalım. Nusret Bey diyor ki, hocam Trabzonspor maçı kendi sahasında mı oynayacak? Evet, Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turu ilk maçını 20 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak. Bir kere daha tekrar ederim. 20 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak French Varoş Gornik Zabze maçının galibiyle hemen bu bilgiyi de verelim. İlk maç Trabzon'da oynanacak Avrupa Ligi playoff turunda. Sıradan dinleyicilerimize bakalım. Ramazan Korkmaz diyor ki 3-4 sene sonra Galatasaraylı yöneticiler ve Okan Hoca'ya sorduğunuzda bu sene için keşke takımın yarısını değiştirseydik, doymuşluk vardı, bunu kabullenmek istemedik benzeri cümleler kullanacaklar. Ellerinde 5 sene üst üste şampiyonluk gibi bir kırılması zor, belki bir daha olmayacak bir ihtimal var, bunun elinin tersiyle itiyorlar demiş. Evet, hepsine cevap vereceğiz, merak etmeyin. Yine sizden gelen bir mesajı daha bakalım, ondan sonra hatta bekleyen dinleyicimiz var, arkasından da araya gideceğiz ama son 1,5 saatte yine 0212 273 10 10'da hatlarımız açık, bizleri arayabilirsiniz. Doruk Bey diyor ki Çağatay Hocam voleybol maçı izlerken TRT'de hep barkod çıkıyor bir tane. Onun anlamı nedir biliyor musun? Evet, ben de hafta sonu VNL'de, yani erkekler voleybol milletler ligi finali maçı vardı. Polonya Amerika inanılmaz güzel bir maçtı. Ekrana çıkan barkod telefonunuza okuttuğunuzda o maçın en değerli, hani MVP dedikleri en değerli oyuncusu oylamasına katılıyorsunuz ve sizlerden de oy almış oluyorlar diyelim. Hattımızda sonu 07 ile biten, hatta 907 ile biten dinleyicimiz var. Ona da hoş geldin diyelim.
2: Merhaba hocam.
1: Merhaba, tanıyalım lütfen sizi.
2: Ankara'dan Enver Kılıç.
1: Oo, Enver Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Çağatay Bey. Nasılsınız?
1: Sağ olun valla. Sesinizi duydukça bizler gayet iyiyiz. Daha da iyi oluyoruz. Daha motive oluyoruz.
2: Biz de sizinle güzel yayınlar, güzel programları dinliyoruz sayenizde. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Akşam Cengiz Ünder'in Antalya'yla Ümit'in takası düşünülüyormuş. Hakan Çalhanoğlu'nun adı geçiyor diyorlar. Herhalde Hakan Çalhanoğlu geldiği zaman hem kendi Kante, Fred gidecek büyük ihtimal. Bu haberler ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin acilen stoper, önce bir santifor. Bekliyoruz. Başkan da açıklama yaptı ama inşallah bu hafta içerisinde gelse de diğer maçlara yetişse bari. Fenerbahçe olarak çok mutlu olacağız biz. İnşallah bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon olması kadar hiçbir şey engel yok. Galatasaray şu an büyük ihtimal darmadağın oldular. Akşamki maçı izleyince gerçekten Galatasaray'ın kötü olduğunu görüyorum. Galatasaray bir Osimhen'in üzerine kalmış. Teşekkür ederim. Eğer bir bilginiz varsa bu transferlerde bilgi alabiliriz. Teşekkür ederim.
1: Bu konuyla ilgili bir gelişme yok. Bizlere ulaşan bir haber de yok. Takaslar konusunda özellikle, ama gelir gelmez de sizlerle paylaşacağız Enver Bey. Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
1: Görüşmek üzere. Size de iyi günler diliyorum. Nurol Bey, mesleğine yakışan bir adamsın demiş. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız Nurol Bey. Sıradan devam ediyoruz. Frankfurt'tan selamlar. İsminize de bakalım. Yazılmamış WhatsApp'ta ama İsminizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Şu an göremedim. Galatasaray taraftarı bir konuda sınıfta kaldı. Geçen sene Osimhen transferi döneminde bize bu paralar nereden geliyor diye çok güçlü ve örgütlü ses verdiler ama biz bunu yapamadık ve yapamıyoruz demişler. Yine bakalım, Mehmet Açı beyefendi diyor ki iyi yayınlar. Beşiktaş karşılaşmasının mağlubuyla oynayacaksa o karşılaşmanın galibi ne olacak? Bu işte bir yanlışlık yok mu acaba demiş. Yok, yanlışlık yok. Söylediğim gibi biraz önce de sizlere sistem böyle. Yani Beşiktaş Kralov'u elemesi halinde playoff etabında Dinamo Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Bu bilgiyi bir kere daha vermiş olalım. İsimler Satılmış Bey, evet, WhatsApp'tan bakmak zorunda kalıyorum. Çağatay Hocam, Atletico Madrid, Sevilla, Porto, Lisbon, Roma, Napoli, neyse bir sürü takım sayabiliriz. Bunlar Beşiktaş veya Trabzonspor'dan daha mı fakir kulüpler? Neden Salah'ı kimse almıyor da biz alıyoruz? Biz yıllardır neler çektik böyle oyunculardan demiş. Şimdi de Kante örneğini vermiş. Tabii bu tamamen futbolcunun tercihiyle alakalı bir şey. Futbolcunun Müslüman bir ülkede forma giyme isteğinden kaynaklanan durumlar diye öyle bir aydınlatma yapalım. Ankara'dan Aydın Bey, Çağatay abi cumartesi günü programa katılamadım, hanımcılık kazandı demiş. Olsun, ne demek, bu hafta iki kere var. Hem çarşamba sabahı saat 10 ile 11 arasında HT Spor'dayım, hem de cumartesi günü saat 16 ile 18 arası Habertürk'te HT Spor ekranlarında canlı yayın konu olacağım. Evet, Frankfurt'tan Mehmet'miş dinleyicimizin adı, ona da sevgiler olsun. Hafta sonu hocam, Yaşar Bey diyor ki hocam Salah konusunda vermiş olduğunuz istatistikler, hafta sonu televizyonda Salah'ın haberi yoktur, kendi bu kadar bilmiyordur bu istatistikleri demiş. Çok teşekkürler ya, birazcık bizde kafa işte istatistiklere gidiyor. Allah bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Biz de istatistik seviyoruz, hep böyle hafızamızın kenarlarında, köşede bir yerlerde kalıyor diyelim. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10, ya da Instagram Çağatay Hoca adresinizde sizler de mesajlarınızı bizlere yollayabilirsiniz. Özellikle gönül verdiğiniz renklerle, tuttuğunuz takımlarla ilgili Galatasaraylılar varsa, özellikle dünkü Ren karşılaşmasındaki Galatasaray'ın performansını nasıl buldular? Yeni transfer Ukoçukwu'nun performansını nasıl buldular? Galatasaray'ın eksiklikleri nelerdi? Fenerbahçe'de forvet olarak kimleri görmek istiyorsunuz? Beşiktaş'ta forvet olarak ve sağ kanada özellikle kimlere görmek istersiniz? Trabzonspor'da golcü olarak kimleri görmek istersiniz? Hepsine son 1,5 saatte 0212 273 10 10'da canlı yayınımıza bağlanarak Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde dile getirebilirsiniz. Ama şimdi kısa bir ara. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarında canlı yayınımız devam ediyor. 0212 273 10 10, bakın şu anda hatlarımız müsait, istediğiniz zaman arayabilir ve canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Bu müjdeyi de sizlere vermiş olalım. Evet, Fenerbahçeli taraftarlar da yazıyorlar, Trabzonsporlu taraftarlar da yazıyorlar. Avrupa Ligi playoff mücadelesindeki Trabzonspor'un rakibi French Varos, Fenerbahçe'nin elediği Gornik Zabze maçının galibi ile olacak. İlk maçta Trabzonspor'un sahasında olacak. Bu bilgiyi bir kere daha verelim, çünkü devamlı sizlerden sorular geliyor. Yolda olan dinleyicilerimiz var, televizyondan takip edemeyen dinleyicilerimiz var. Maç 20 Ağustos'ta oynanacak. Evet, sizlerden gelen soruları da bir yandan cevaplamaya çalışıyoruz. Sonu 63'te biten dinleyicimiz arar aramaz hemen yayına bağlayalım istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk. İstanbul'dan arıyorum. İsmim Turgay, Fenerbahçeliyim. Şimdi sizin programlarda olsun, sabahtan başladıktan sonra bütün programlarda gündem zaten Muhammed Salah. Eğer ki biz toplum olarak şu Salah ismini bu kadar zikretmesek, bence Salah bir şekilde menajeri aracılığıyla takımlardan birinde bitirecek bu işi. Ama adam diyor ki şu anda diyor bir şey var, talep var, arz talep var. Trabzon mu olur artık, Beşiktaş mı olur, veyahut da hiç ismi geçmeyen Yarın o bir gün bir baktınız Türkiye'den bir başka takım da, ama şu anda rant yaptığı için bence hiçbir yerde duymadığı kadar ismini duyuyor adam. O yüzden yarın o bir gün bir başka takımda da ismi çıkarsa hiç şaşırmayalım. Ama Türkiye

0: için yani ben bir futbol seyircisi olarak seyretmek isterim ama bu şekilde de bir alımı da kabul etmiyorum. Çünkü giden para milli servettir. Bu yönden biraz üzülüyorum. Diğer arkadaşların yorumuna da saygı duyuyorum. İyi günler.
1: İyi günler Turgay Bey. Görüşmek üzere. 0212 273 10 10 arayın, hattımıza, canlı yayınımıza bağlanın diyoruz. Bakıyoruz, Kemal Bey diyor ki Çağatay Hocam, Darwin Nunez'in ismi geçiyor Beşiktaş'ta. Evet, doğru. Özellikle Darwin Nunez konusunda Beşiktaş'la ilgili sıcak gelişmeler var. Hatta dünyaca ünlü gazetecilerden Sasha Tavoleri de bunu yazdı. Al Hilal'le Darwin Nunez'in Beşiktaş'a kiralanması için Beşiktaş'a görüşmeleri devam ediyor ve Beşiktaş'ın özellikle bu isteğini de yani olumlu olarak yaklaşıyorlar. Bu bilgiyi de verelim. Yine bakıyoruz, burada isminizi de alabilirsem çok sevinirim. Bazıları olayı yanlış biliyor. Beşiktaş Zagreb Zalgiris kaybedeni ile eşleşecek derken onlar Şampiyonlar Ligi elemesinde kaybeden Avrupa Ligi'ne gelip Beşiktaş'la eşleşecek. Böyle daha anlaşılır olur dinleyicilerimiz için. Hocam, Galatasaray'ın borcu yok, kasasında para var dedi. Galatasaray'ın 25 milyar civarında borcu var. O zaman borcu yoksa borçsuzluk yoktur diye yazıyı almak için neden kredi çekti o zaman diye bir Gökserin Bey iddiada bulunmuş, görüş bildirmiş. Çağatay Bey, Aziz Yıldırım başkan kızına yapılan haksızlığı kınıyorum. Çocuklardan uzak duralım, bir Galatasaraylı olarak kınıyorum demiş Gencay Guli. Ben de katılıyorum. Hiç kimseye çoluğu, çocuğu, evladı üzerinden bir söz söylemek hiç kimseye yakışmaz. Yakışmamalı da. Trabzonspor salı almak için bayağı bir şey satacak galiba demiş Yılmaz Bey. 0212 273 10 10, hatlarımız müsait, arayabilirsiniz, yayınımıza bağlanabilirsiniz. İsimlerinizi tabii Kenan Köroğlu yazarsanız ben de zorlanmam. Yabancı konusunda federasyonun tutumu çok yani, sanki bataktaki kulüpleri yabancı futbolcuların kucağına atıyor. Madem öyle, federasyonun ismini değiştirelim. Türkiye Yabancı Futbolcular Federasyonu koyalım. Federasyon bence derhal istifa etmeli yorumu yapmış. Evet, bir soru daha gelmiş Medi Bey. Bence yani Muhammed Salah, neden mi? Nedeni şöyle, Muhammed Salah şu anda dünyada en çok bilinen ve en iyi 5 tane futbolcu sayın diye insanlara sorsalar bu 5'in içine koyacakları isimdir Muhammed Salah. O yüzden hangi takıma gelirse gelsin, Beşiktaş'a da, Trabzon'a da veya Türkiye Süper Ligi'nde herhangi bir takıma gelse de ben inanılmaz isterim. Her maçını da özellikle izlemek isterim. Çünkü bir temsiliyet var. Burada bir futbolcunun duruşu var ve Türkiye'ye katacağı da bir itibar var. Bunu da değerlendirmek lazım. Yılmaz Bey diyor ki scout ekipleri ne yapar? Ne güzel bir meslek. Demek ki takımlarda scout yok. Gerçekten yazık. Ben onlarda değil, onları getiren yönetime suç buluyorum demişler. Ama profesyonel bir scouting ekibin olursa, ki ben 3-5 seneye kadar futbolcuların transferi kadar scout ekiplerinin de transfer konularının konuşulacağını düşünüyorum. 0212 273 10 10, haydi arayın, hatlarımız müsait. Birçok dinleyicimiz var ve bekliyorlar. Sonu 75 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay Bey, nasılsınız?
1: Sağ olun, benim tanıyalım benim. Sizi
2: Ahmet Bey, Beylikdüzü'nden taksiciyim.
1: Buyurun Ahmet Bey, hayırlı işleriniz olsun, yolunuz açık olsun.
2: Teşekkürler, müşterinizle beraber dinliyorduk da inanın o fazla utandığı için şey yapamıyor. Abinin yerine ben sorayım, rahatsız ettik sizi. Şey diyor, Trabzonspor'un bu yaptığı güzel işler var 2 senedir. Hani böyle ucuza alıp pahalıya satmak gibi o tarz şeyler. Hani güzel bir kadro yapılanması var diyor ki. Muhammed Salah onu bozmaz mı diye, hani yüksek maaş verilecek sonuçta, içeride ona çöp alan, hani o maaşlara kazan kaldırır mı gibi tarzdan bir soru sormam istedi sizden, ama sizin fikrinizi merak ediyormuş abi de, o yüzden
1: tamam,
2: beyefendi yani, ilgiden bir şeyler var yani, sürekli genç oyuncu alıp iyi paraları satıyor,

0: bu Mahmut sana bu işe bir engel olmaz lan yani her açıdan. Mesela şu an oynayan oyuncular maaşları falan, ne bileyim, o tarz şeyleri.
1: Evet. Lütfen selamlarımı da iletin.
0: Derseniz de ben kapatacağız, dinleyeceğiz çünkü araç kullanacağız.
1: Tamam.
0: Daha çektik o şekilde.
1: Tamam, peki.
0: Devam edeceğiz.
1: Peki. Görüşmek üzere. Aha. Katıldığınız için de çok çok sağ olun. Trabzonspor'un Felipe Augusto satışı var. Zubkov satışı.

0: Bu 95 milyon euronun da başkanın da ifade ettiği gibi dün konuşmasında da söyledi. Paramız var dedi. O parayı da Muhammed Salah transferinde büyük bir ihtimalle kullanacaklardır diye düşünüyorum. Ben böyle bir transfere karşı değilim. Söylediğim gibi hangi takıma gelirse gelsin Türkiye Ligi'ne inanılmaz bir kalite katacaktır. Dünyanın en çok bilinen, hatta dünyada en çok forması satılan 4 tane futbolcudan birisidir. Muhammed Salah diyor ve sonu 43'te biten dinleyicimize de iyi haftalar dileyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Selamünaleyküm, hoş bulduk.
0: Aleykümselam, tanıyalım lütfen sizi. Kolay gelsin
1: hocam, nasılsınız?
0: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
1: Ben İstanbul'dan Ferhat.
0: Ferhat Bey, buyurun.
1: Daimi dinleyicilerinizden.
0: İyi ki varsınız, buyurun Ferhat Bey.
1: Sağ olun. Valla ben bu Muhammed Salah işinden iyice sıkıldım hocam ya. Bu nedir ya, bu bulunmaz it kumaşı, tabii ki bulunmaz it kumaşı da. İyice sıkıldık ya, bu kabak tadı verdi artık ya. Bunlar da ne biçim menajer var? Hadi bunlar böyle. Bizim bu kulüplerin hiç mi dili yanmıyor? Demek ki yıllardan beri bu iş böyleymiş hocam. Yani hiç de bizim böyle ağzımız dilimiz yanmamış. Altyapılara önem vermemiş. Adamlara bak. Tutturdu mu tutturuyor. Neymiş? Forma satış, Beşiktaş için söylüyorum. Forma satışından işte %80 pay isterim. Yuh devenin nalı diyeceğim. Yani biraz amiyane tabir konuşuyorum. Kusura
0: evet,
1: bakmayın.
0: Demeseniz iyi.
1: İyice sıkıldık yani. Kaç gündür böyle gündemi meşgul ediyor. Bir Neho Vlahovic var bir tane de. Adam gelmek istemiyor. Israrla Vlahovic. Ya arkadaş, basında biraz da bu işe bir dur demesi lazım. Yani tamam, gelmiyorsa gelmiyor. Daha ne diye siz uzatıyorsunuz ki?
0: Aslında hep aynı yere çıkıyor değil mi Ferhat Bey? Yani hep tek futbolcudan, aynı futbolcu üzerinden gidiliyor. Başka bir futbolcu yokmuş gibi, ama dünyada inanın yüzlerce futbolcu var.
1: Ya sıkıldık artık yani. Bak Trabzonspor ne kadar güzel bir politikası var. Hiç adı sana duyulmamış. Olayı ben bu yaşıma kadar adını bir sefer bile duymamışım. Ama adam geldi, oynadı. Bak transfer oldu değil mi hocam?
0: Evet, Fransa 2. liginden, Fransa 3. liginden diğer transferlerde Trabzonspor'un.
1: Yani bakın ne kadar güzel futbolcular buluyorlar. Scout ekibi dediğin zaman ona giderim ben. Ne bileyim ben ya, bu 35 yaşında adam, 34-35 yaşında bir adam. Yani istiyor 25-30 yazık günah değil mi bu kadar paraları? Ya biz bu paraları biz yani kulübe giderken dişimizden tırnağımızdan attıraraktan maçlara gidiyoruz. Gecenin bir arası uykusuz kalıyoruz. Sonra sen git 35-36 yaşında, tamam güzel futbolcu zamanında, ama Dünya Kupası'nda izlemedik mi? Bir tane artısını söyle desem kaç kişi bir tane artısını söyleyecek? Doğru mu hocam?
0: Evet.
1: Ama Messi desem, bak Messi kaç yaşında, adam Arjantin'i sırtladı gitti. Ama o da kaç yaşında? 38 yaşında, arada var 5 yaş. Örnek veriyorum. Ronaldo kaç yaş? 41 mi? 40 mı? Ama adam İspanya'yı hani beline bağladı. Bir müddet yürüdü gitti. Salah da yani yeter yani. Bu nasıl bir menajerliktir ya? Ne kadar para göz adamlar bunlar ya. Ben hadi bunu geçtim. En çok şeye kızıyorum. Bizim Türk futbol kulübümüzün yapılanmasına kızıyorum. Ya ayış mı dininiz denmiyor? Adamlar bak kaç milyon dolar para istiyorlar. Yazık günah değil mi? Ya altyapıya önem verseniz de ya. Ya ben var ya 2 milyon dolar vermem. Ya giderim 20 milyon dolar altyapıya yatırım yaparım. Eğer o konumda olsam vermem abi. 3 tane futbolcu çıkarsam 5 senede bana zaten o verdiğimin 5 mislini kazandırır ya. Biraz mantıklı olmak lazım. Gençlerimizi eğitmek lazım. Bak Arda Güler ne güzel çocuk, fırıl fırıl gitti. Ama ne kadar eğitimde zayıfız ki, adam orada bir yıl kendine özel antrenman yaptıracak hoca tuttu. Arda gibi bir futbolcu. Madrid'de, yanlış mı biliyorum hocam? Yok.
0: Doğru söylüyorsunuz Arda, evet.
1: Yani ben anlamadım gitti. Vlahovic, Allah Allah, adam bekleyin beni diye mesaj gönderiyor. Hay senin diyeceğim, bekleme. Ya yok mu başka futbolcu baba ya, dünyada yok mu? Türkiye'mizde yok mu? Ya altyapıya bir gidin. Yazık günah.
0: Evet Ferhat Bey, bu kadar mı?
1: Vlahovic, Salah, Vlahovic, ne bileyim işte bir tane birkaç kişi daha var. Şimdi Galatasaray'ın Fener'de bu Leo mudur nedir onun peşine takılmış. Ya baba işiniz mi yok ya? Gidin altyapıya gidin. Bak Kerem'imizi bak altyapıdan buldunuz getirdiniz. Değil mi? Barış'ı altyapıdan yani altliklerden buldunuz getirdiniz. Gidin altliklere ya. Anadolu

0: Ne güzel futbolcular vardır ya. Hadi biz bilmiyoruz, biz vatandaşız. Bu işi siz yapıyorsunuz. Siz bulacaksınız bunları. Ben bulacak halim yok. Yazık, günah değil mi o kadar para? Ha, burada ne mal alanlar da vardır. O ayrı bir konu.
1: Ferhat, bu kadar. Hocam, çok teşekkürler Ferhat Bey. Estağfurullah. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Sağ olun. Hem televizyonda hem radyoda.
1: Sağ olun Ferhat Bey. Görüşmek üzere. Sevgiler bizden. Bu arada Ferhat Bey'e de söyleyeyim. Hani Messi 39 yaşında, Ronaldo 41 yaşında. O da sormuştu. Dinleyicilerimizden bakıyorum. Yine Nurullah Salalı diyor ki, Çağatay Hocam, Fenerbahçe'nin sözleşmesini sonlandırması gereken çok fazla futbolcusu var ama bu işle ilgili hiçbir adım atılmıyor. Bu durumlarla ilgili bilgi verir misiniz demiş. Nurullah Bey çok haklı, çünkü gerçekten şu anda 43 tane Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu var ve hani İsmail Kartal'ın, empati yapıyorum, yerine kendimizi koyduğumuzda bir teknik direktör olsak 40 tane futbolcuyla antrenman yapılamaz. O yüzden her zaman söyledim, şu ana kadar gelen yönetimlerin içerisinde en fazla omuzlarında yükü hissedecek olan yönetim Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetimidir. Ve ekipler bununla ilgili çok ama çok uğraşıyorlar. Her futbolcuya genelde, yani artık gözden çıkarılanlara da kulüp bulmaları konusunda yardımcı olmaları menajerleri vasıtasıyla da söylendi. Ama çok da az bir zaman kaldı. Bakalım önümüzdeki günlerde durum neleri gösterecek. Sonu 44'te biten dinleyicimiz var. Haydi arayın, bekliyorum. 0212 273 10 arayın, görüş ve düşüncelerinizi lütfen bizlerle paylaşın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun, tanıyalım sizi.
2: Bayram İstanbul'dan.
1: Buyurun Bayram Bey.
2: Şimdi bazen yayınları kaçırıyorum da çoğu zaman dinliyorum arabadayken. Tabii çoğu zaman da telefonla arayıp da yani düşüncemizi söyleyemiyoruz. Mesela sabahları Emret ile beyefendiyi daha çok dinliyorum yolda olduğum için. Şimdi sabahleyin 4 ya da 5 tane arkadaşımızı bağladı yayına. İşte doktoru, işte kasabı, manavı, işte sayına bağladım. Her bağladığı kişiye sonuç söylüyor. Diyor ki ya Galatasaray diyor işte transfer yapılmıyor. Herhalde para yok diyor. Ve diyor dün akşam maçta diyor istifa sesleri diyor söylüyordu. Yönetim istifa, yönetim istifa. Hepsini tek tek söylüyordu. Yani bir fitne sokuyor. Yani insanların aklına, kafasına. Ya dün istifa sesi hiç duydunuz mu? Duymuşsa da belki 5-10 kişidir. İçinde çıkabilir yani. Ben duymadım. Yani Galatasaray parası yutuyor. Ya Fenerbahçe'nin 50 tane oyuncusu var. Şu anda hepsi orada bekliyor. Daha bir yere gittikleri yok. Özel transfer yapıyorlar. Ve limiti de Galatasaray'ın yarısı kadar. Doğru mu? Beşiktaş 3'te 1'i. Galatasaray'ın limiti 3'te 1'i kadar var, yok. Ona kimsenin sesi çıkmıyor. Leo 50 milyon dolar deniyor. Fenerbahçe alacakmış. Hiç sesi çıkmıyor. Bu limit ne olacak demiyor. Aziz Yıldırım beyefendi çıkıyor. 140-150 milyon dolar diyor şu anda para harcadık diyor. Ya limitiniz zaten o kadar değil. Limitin yani üstü üstüne çıkmışsınız. Beşiktaş Muhammed Salah'tan yani bahsediyor, alacağız diyor. Limit yine yok. Ya kimsenin sesi çıkmıyor ama Galatasaray 4 sene şampiyon olmuş. Üst üste 4 sene 5. şampiyonuna gidecek. Ya her yerde bir ses çıkıyor. Galatasaray'ın parası yok. Galatasaray oyuncusu işte yok. Ya Galatasaray geçen sene şampiyon oldu. 4 sene üst üste oldu. Şu anda kadrosuna giden kimse var mı? Bize şu anda zarar veren, oynamayan daha doğrusu. Var mı kimse giden? Yok. Geçen senenin aynı takımı duruyor. 5 yaş falan transfer yapıyor. Transfer ettikleri kişiler zaten Galatasaray'da yedek oyuncular. Yedek oynayan Galatasaray'da oynayan oyuncuları Beşiktaş falan transfer ediyor. Aynı o kalitede oyuncular bunlar hepsi. Onun için yani bilmiyorum. Nasıl bir kafa, nasıl bir zihniyet, nasıl bir düşünce, yani Galatasaray tahtalı bu oyuna gelmesin, Galyan'a gelmesin, Galatasaray iyi yolda sabırla bekliyor. Hiç transfer yapmasa bile bu kadro bizi şampiyon yapar, şampiyon ligine bir üst tura çıkarır. Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Görüşmek üzere Bayram Bey, yayınımıza da katıldığınız için. Serdar Bey demiş ki Çağatay abi, Trossard ne zaman gelecek? Trossard bugün ilk antrenmanına çıktı, Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı. Beşiktaş'ın yıldızı Trossard, o bilgiyi de verelim. Bu arada teşekkür ediyorum hatırlattığınız için, bu bilgiyi de vermiş olduk. Sonu 99'da biten dinleyicimiz var. Araya gitmeden arka arkaya alalım dinleyicilerimizi. Hatta iki tane 99 var.

0: Çalışmasın 199'la biten dinleyicimize merhaba diyelim.
1: Merhabalar, iyi günler.
0: Buyurun, tanıyalım sizi lütfen.
1: Merhabalar efendim, benim adım Ege, İstanbul'dan bağlanıyorum. Benim sorum Transfermarkt'la alakalı olacak. Şimdi ben bugün sabah baktım çünkü değerlere tekrar. Ondan sonra Galatasaray'ın çok daha yüksek bir değeri var Fenerbahçe ve aynı zamanda Beşiktaş'a göre. Sizce ne kadar bu değerler doğru ve aynı zamanda futbol kalitesini yansıtıyor? İyi bir indikatör mü futbol başarısını ondan sonra belirlemek için? Bu konuda sizin yorumlarınızı rica edeceğim.
0: Çok teşekkürler. Bu kadar mı Ege Bey?
1: Evet.
0: Evet, yani tabii siz de hemen mikrofonun diğer ucundayken söyleyeyim. Yani şu anda baz alınan Türkiye'de, dünyada transfer market değerlerinden dolayı bu fiyatlar ortaya çıkıyor ama hani ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır, bu da tartışılır işin açıkçası.
1: Çünkü kişiden kişiden aynı kişiye... zamanda çok fazla spekülasyon ve transfer, nasıl diyeyim yani, çok konuşuluyor ama ne kadar gerçekten futbol kalitesini yansıttığı tartışılır. Çünkü milli takımın da mesela değeri çok yüksekti ama Dünya Kupası'ndaki performansı ortada. Dolayısıyla hani bu konuda sizin yorumunuzu merak edecek.
0: Özellikle genç futbolcuların değeri birden daha fazla artıyor. 100 milyon eurolarda, 75 milyon eurolarda. 30 yaş bandına dikkat ederseniz onun üstündeki dünyaca ünlü futbolcular bile çok düşük fiyatlarda olabiliyor. Yani şu anki piyasada hani emlak piyasası gibi, işte araba piyasası gibi, şu anda baz alınan o. O yüzden çok da fazla bir şey söyleyemeyiz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere Ege Bey, sevgiler. Diğer sonu 99'la biten, 999'la biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim, bekletmeyelim dinleyicimizi.
2: Çağatay Bey, merhabalar.
0: Merhaba, buyurun.
2: Nasılsınız?
0: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
2: Ümraniye'den Erdem ben.
0: Erdem Bey, buyurunuz. Hangi konuda konuşmak istersiniz?
2: Ya ben Çağatay Bey, Fenerbahçeliyim de bu Galatasaray arkadaşlar söylüyorlar ya, Fenerbahçeliyimiz nereden buluyor, parayı nereden buluyor? Ya yani Galatasaray geçen Osimhen'i aldığı zaman parayı nereden buldu? Ben soruyorum, nereden buldu? Erden Timur neden içeri girdi? Bunu herkes biliyor yani. Tabii resmi olarak söylemiyorlar ama kara para aktardılar. Bu kadar yani. Bu kadar basit. Ama karşılarında Aziz Yıldırım gibi büyük bir değer var. Aziz Yıldırım'ın ikili ilişkileri iyi. O yüzden adam buluyor yani. Bir şekilde hallediyor. Geçen divan kurulunda açıklama yaptı. Biliyorsun yayınladılar bir projeyle ilgili, Fenerbahçe adasıyla ilgili. Yani adam bir şekilde buluyor. Yapıyor yani, hallediyor. İnşallah Santrafor'da gelsin. Fenerbahçe iyi bir takım olacak. Hocamıza güveniyoruz. Dün Abdullah Kavukçu da açıklamalar yaptı. Her 10 kelimesinden biri Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe'ye uğraşmasınlar artık bence. Kendi takımlarına baksınlar. Transfer yapsınlar önce. Yapamıyorlar ya şu anda transfer. Niye? Erden Timur içeri girdi. Şu anda yeni çıktı. Daha uğraşmak istemiyor. Kara para atlayamıyorlar şu anda.
0: Erdem Bey, sizden bir ricada bulunacağım. Yani hep söylüyoruz bu yayında ortak dilimiz saygı diye. Eleştirelim, ama tartışalım öyle, ama kendi takımımızla ilgili... Hepsi... Yok, ben genel olarak duruyor. Konuşuyorum. Çünkü ben hani...
2: Ama Çağatay Bey, şimdi hep Fenerbahçe'yi burada arkadaşlar kötürüme düşürmeye çalışıyorlar. Bu bir gerçek ama yani bunu söylemek zorundayım ben. Çağatay Bey, kusura bakmayın. Bunu ben, o sene nereden buldular parayı? Şu an Galatasaray niye transfer yapamıyor? Yani Çağatay Bey, siz yıllardır futbol içindesiniz değil mi? Yıllardır futbol içindesiniz. Galatasaray şu anda niye transfer yapamıyor?
0: Valla şimdi Galatasaray her sene transfer yapıyor. Bunun için de zaten hani Başkan Dursun Özbek de örnek verdi. Hem Icardi hem Osimhen transferlerinde Eylül ayında yapıldığını söyledi.
2: Başarıya alışmış şu anda. Taraftarları var. Özellikle
0: duyabiliyor musunuz?
2: Mecra aracılığıyla olsun. Diğer aracılıklarla olsun. Hemen yönetime yüklenmeye başlıyorlar. Şu anda büyük bir yüklenme var Galatasaray'a. Transfer diye. Galatasaray yapmıyor. Her 10 kelimesinden biri Fenerbahçe. Başkanının da, ne bileyim, Abdullah Kavukçu'nun da. Yeter kardeşim. Kim olduğunu bu sene herkes görecek. Ali Koç sağ olsun takımı mahvetti. Ona buna gitti, güvendi. Etti bilmem ne, Devin Özek bilmem nedir. Ama karşılarında Çınar gibi Aziz Başkanımız var.

0: Yani ben güveniyorum. Başkanıma da güveniyorum. Ama Galatasaraylılara söylüyorum. Uğraşmayın kardeşim Karabakçı'yla. Aziz Başkan cebindeki son kuruşu bile verir. O transferleri getirir. Kulübü tekrar iyi günlere ulaştırır. Karşınızdaki Aziz Yıldırım. Çağatay Bey teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Evet, yani bu anonsu tekrar yapmak durumundayım. Her zaman hani sizlerden özellikle çok çok istek geldiği için normalde pazartesi gününde normal yayın akışımıza devam ederken sizlerden gelen aşırı istekten dolayı sizleri de kırmamak adına dört büyük gündemde Söz Millet'in köşesi yaptık ama tekrar rica ediyorum, yani saygıyı lütfen elden bırakmayalım, futbolun güzelliğini sizlerle birlikte yaşayalım, hangi takım tutarsanız tutun bu yayında da ortak eleştirelim, tartışalım ama asla lütfen hakaret etmeyelim. Futbol rekabetle güzeldir ama saygıyla daha da güzeldir. Bugün düşüncelerimizi kırmadan, incitmeden paylaşalım diyorum. Bir kere daha bu anonsu yaptıktan sonra bir araya gideceğim. 0212 273 10 10. Bu arada Gürcan Bey çok güzel mesaj yazmış. Naifliğin insanlığın için öncelikle teşekkürler. Senin gibi adamlara en çok ihtiyaç var. Salah konusunda az önceki abiye katılıyorum, imzamı atarım demiş. Bu rantlardan kurtulmalı, Türk futbolu kendine dönmeli demiş. Çok çok teşekkürler, görüşmek üzere diyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz. Son bir saatimizde yine sizlerin telefon bağlantılarıyla devam edeceğiz. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son bir saatimize giriyoruz. 0212 273 10 10'da telefonlarınızla yine devam edeceğiz ama aynı zamanda WhatsApp hattımıza gelen mesajlarınıza da bakıyoruz. Ramazan Bey demiş ki: Bayrampaşa'dan selamlar. Salah diye diye bir ay boşa gitti. Bizim hala sağ kanadımız, stoperimiz, orta sahamız ve forvetimiz yok. Beşiktaş yine fabrika ayarlarına döndü. Transferde ağır hareket ediyoruz. Bu gidişle yeni sezona yine eksik başlayacağız. Yine tüm sezonu kaybederiz diye bir uyarıda bulunmuş. Evet, Gürbüz Önder'e de çok teşekkür ediyorum. Gelen mesajları da. 50 milyon euro veriyorlar tek bir kişiye. Büyükler bu kadar para varsa bir sezon bilet ücreti almasın. Bir hafta kadınlar, bir hafta çocuklar. Herkes mutlu olsun demiş. Güzel bir düşünce. Serkan Karataş, teşekkür ediyorum. Yine Instagram'ı unuttum. Instagram'dan sizlerden gelen mesajlar var. Milat Çelik diyor ki Galatasaray transfer yapmasın. Ben Orhan Köprü demiş. O da iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Ferhat Eşsiz'e çok teşekkür ediyoruz. Recep Kısmet Uzun'a çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey diyor ki dün hazırlık maçı vardı Galatasaray'ın, her bilet 5-6 bin lira, ben iki çocukla nasıl gidiyorum, maça gidemem. Çağatay Hocam bunu bir güne dile getirirseniz sevinirim demiş. Sizin de işiniz gücünüz rast gitsin, çok çok teşekkürler. Yine bakalım atladığımız herhangi bir mesaj var mı? Instagram'da yok, okumuşuz. Yine bakıyoruz. Fenerbahçe'nin evet playoff'taki rakibini biraz önce de söyledim. Yine söylüyorum. Trabzonspor, Ferencváros, Górnik Zabrze eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Bordo Maviler ilk maçı 20 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak. Rövanş maçını da 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Bu bilgiyi verelim. Beşiktaşlı taraftarlar için Beşiktaş'ta Kralov'u elemesi halinde Zagreb-Zalgiris eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak. Bu bilgiyi de verelim ve Beşiktaş ilk maçını da evinde, rövanş maçını da deplasmanda oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu eşleşmelerini yine bir kere daha söyleyelim. Temsilcimiz Fenerbahçe'de Sturm Graz'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag Olympique Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu bilgiyi de sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmış olalım. Fenerbahçe playoff turuna yükselmesi halinde de söylediğim gibi ilk maçını 18-19 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş maçını da 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Sizlerin telefonlarıyla yine devam ediyoruz. İbrahim Buruş'un da sorusunu cevaplamış olduk bu arada. Evet, Mete Bey, katılıyorum. Ya yani biraz önceki tabii dinleyicimiz ismini de bir daha söylemek istemiyorum ama tabii böyle durumlarda bizler de zor durumda kalıyoruz. Sizlerden her yayında bunu da rica ediyoruz. Lütfen hani başka bir kulüp hiç fark etmiyor. Hangisi olursa olsun yeter ki saygı çerçevesinde olsun ki bizler burada bu programı yapıyorken bu programın da hakkını vermeye çalışıyoruz. Saygın olduğu yerde futbol güzelleşiyor, dostluk güçleniyor, sözler de değer kazanıyor. Yani rica ediyorum sizlerden bizi de zor durumda bırakmayın, saygı da elden bırakmayalım deyip hattımızda bekleyen dinleyicilerimiz var, onlara da merhaba diyelim ve sıradan devam edelim. Sonu 76 ile biten dinleyicimiz, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay Bey, nasılsınız?
1: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
2: İstanbul'dan İsa ben.
1: Buyurun İsa Bey.
2: Galatasaray taraftarıyım. Deminki arkadaşı cevap olarak vermek istemiyorum ama hani Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, yani bu fark etmez. Bence biz kendimizi karalamaktan ileri gidemiyoruz bence. Ben fanatik bir Galatasaray taraftarıyım. Yani suçlamaya kalksam ben de Fenerbahçe ile ilgili, Beşiktaş ile ilgili birçok kişiyi suçlayabilirim. Ama insanlar sağduyu kaybettiler. Ben onu görmüyorum. Bunu da anlam veremiyorum açıkçası.
1: Bu kadar mı?
2: Yani yok, siz ne güzel konuşuyorsunuz. Hani Salah'tan bahsediyoruz. Keşke gelse, izlesek, hangi takıma gelsin. Fark etmez, izleyelim. Çünkü büyük futbolcu, zevk alırız. Neler yaptığını görüyoruz. Belki çocuklara ilham olur. Ama biz sürekli o bunu yaptı, bu şunu yaptı diye birbirimizi kötülemekten başka hiçbir şey yapmıyoruz açıkçası. Ve bu benim zoruma gidiyor. Ülke olarak daha çok kötüye gittiğimizi hissediyorum böyle oldukça.
1: Bu kadar mı görüşleriniz
2: Hüseyin abi? Evet, bunu söylemek istedim. Teşekkürler bana imkan verdiğiniz.
1: Görüşmek üzere. Saygılar bizden de. Devam ediyoruz yine dinleyicilerimizin telefonlarıyla. Çünkü Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Söz Milletin köşesinde ve sonu 58'le biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Çağatay Bey merhaba, hoş bulduk.
1: Buyurun.
3: Daha deminki arkadaşın tavrı şeyi açıkçası hiç hoş değil. Yani biz bunu körüklüyoruz. Taraftarlıkla fanatizmi birbirine karıştırıp körüklemeye başlıyoruz. Ben bundan hiç mutlu değilim. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Yani kombinem var. Her maça olabildiğince gitmeye çalışıyorum. Takımımı desteklemeye çalışıyorum. Tribünde bile küfür edilirken, şey yapılırken etrafımdakilere neden diye soran bir insanım. Ya, bu şekilde bir taraftar olmaya çalışıyorum. Özverili takımına sahip çıkan biri olmaya çalışıyorum. Ama yani arkadaşın, daha deminki arkadaşın telaffuz ettiği şeyler ortada sanki savcılık makamıymış gibi, bütün dosyasına hakimmiş gibi Erdem Timur'un hakkında söylediği, ki Erdem Timur şu anda tutuksuz yargılanıyor. Siz de biliyorsunuz. Yani bunlar onun adına da suç teşkil eden şeyler. Bu şekilde bir yaklaşım, açıkçası ben kendim kendi taraftarım için, taraftarlığım için, kendi takımım için, ne başka takımlar için kabul edemiyorum. Bakın benim en yakın arkadaşlarımdan biri Beşiktaşlıdır, biri Fenerbahçelidir. Ama biz aynı yerde olabildiğince düzgün bir şekilde oturup tartışabiliyoruz. Onları da anlayabiliyorum. Belli başarısızlıklar birikim yapıyor. Onlar da başarı istiyor, şey istiyor. Ama yani Türk futbolunda dönen oyunlar var. buna da bir şey diyemiyorum. Ama bence hepimiz bir sınırda kalmalıyız. Yani bu sınırı geçtiğimiz zaman, daha deminki arkadaş bence o sınır çok çok geçiyor. Suçlayıcı tavırlar sergiliyor. Yani adli sürecin devam ettiği olaylarda konuşmak özellikle bence çok büyük sıkıntılar doğurabilecek bir şey onun için. Burada

0: bu konuşmayı yapmak yerine kombinesini, biletini alıp formasını alıp takımını desteklese, ki Aziz Yıldırım'ı yani gönderen de onlardı, taraftar gönderdi. Şimdi taraftar yine aynı Aziz Yıldırım'ı sahiplenip bir şeyler bekliyor. Adamın elinde sihirli değnek de yok. Bu arada Aziz Yıldırım Fenerbahçe için bence çok büyük bir başkandır. Bütün yatırımlarını, şeylerini Aziz Yıldırım döneminde yapılmıştır Fenerbahçe'de. Yani böyle bir adamı desteklemek yerine şu anda bu yaptıklarıyla Fenerbahçe taraftarı bu tarz konuşmalarıyla bence Aziz Yıldırım'a destek yerine köstek oluyor. Ben bunu izah etmek istemiştim sadece. Bunun için bağlandım. Teşekkür
1: çok,
0: ederim.
1: Çok teşekkürler. İsminizi de alabilir miyim?
0: Umut ben. Umut İstanbul'dan Bey. Arıyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için.
0: Sağ olun. İyi günler.
1: 0212-273-10-10'da bir yandan sizlerin gelen mesajlara da bakıyorum. Dinleyicilerimiz de var. Zafer Yıldız demiş ki Çağatay Hocam, Ren'in Galatasaray 3 gol atan, evet, Depol Galatasaray'a teklif sunmuş, doğru mudur? Keşke alsalar demiş. Çok iyi futbolcu Depol bu arada. Hat-trick yaptı. Ama ben Galatasaray'a pek vereceklerini tahmin etmiyorum. İbrahim Bey demiş ki Çağatay Hocam, Lyon gelsin istemezdim ama kura neyse ki ilk maç evimizde, bana göre ilk maç sahamızda olduğu için avantaj demiş. Ben de sevgilerimi iletiyorum. Volkan Bey diyor ki Kartal'dan Fenerbahçe ve Fenerbahçeliler kimseye, herkes kendi takımına bakmalı. Galatasaray onu bunu dedi, bize hiçbir yararı yok. Mesajı yollamış. Hattımıza da bakıyorum. Evet, dinleyicilerimiz arka arkaya bekliyorlar. Sıradan yine devam edelim. Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde 0212-273-10-10 sonu 57 ile biten dinleyicimiz var hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar hocam.
1: Tanıyalım sizi lütfen.
2: Fatih Tan hocam.
1: Buyurun Fatih Bey.
2: İstanbul'dan. İsa'nın babası. Hatırladınız mı?
1: Evet evet, hoş geldiniz. Nasıl, İsa iyi mi?
2: Selam iyi hocam, iyi ya, daha iyi olsun inşallah. Bakalım işte antrenmanlar falan filan devam ediyor vefada.
1: Süper.
2: İyi gidiyor işte.
1: İnşallah hocam, güzel yerlere gelir.
2: Takip ediyorum sizi sürekli, zaten sürekli dinliyorum da hocam. Biraz önceki arkadaşlar aslında biraz isyan demeyelim de biraz da ben yansın etmek istiyorum. Aslında biz beraber kardeş bir şekilde ilerlesek bizim ülkemizde futbol daha da gelişir, daha da iyi olur diye düşünüyorum. Ama bir de şey var mesela hocam, üç platformu var eskiden, Twitter. Bir videoya denk geldim. Bu Trabzon platformu futbolcu oldu.
1: Sesinizi çok net hocam, alamıyoruz. Birazcık mi? Uzaktan konuşabilir misiniz? Yani uzaktan gelince sanki biraz daha net. Evet, biraz daha iyi.
2: Ben şey diyecektim hocam, dün X var ya.
1: Tamam, X şimdi gayet Twitter. Net duyuyoruz.
2: Orada bir tane videoya denk geldim hocam. Orada mesela Trabzonsporlular yapmış herhalde. Salah'ın şey var, büyük bir kamyonun arkasında resmi var. Hepsi önünde secde etmiş. Yani bu ne kadar doğru sizce?
1: Siz ya bitirin.
2: Salah tamam çok.
1: Evet, ben çok de gördüm zaten oldu. Sosyal medyada. Trabzon'da geziyor. 3 tarafı led dolanarak. Evet,
2: yani bu ne kadar doğru sizce bilmiyorum ama bana biraz pek doğru gelmiyor. Ülkemiz adına biraz küçük düşürücü diye düşünüyorum. Hani koskoca bir Trabzon hem bir şehrin takımı hem ülkemizi Avrupa'da temsil ediyor. Hani bu şekilde lanse etmeleri hoş değil. Salah olur olmaz. Hani ülkemizde ve dünyada Salah kadar çok çok daha iyi topçular da var, futbolcular da var. Onları da getirebilirler ama hani bunlara gerek yok diye düşünüyorum. Öbür taraftan Fenerbahçe'nize gelirse hocam, size Sturmgraz'ı eleyebilir miyiz?
1: Bence Fenerbahçe'nin Sturmgraz'ı eleyeceğini düşünüyorum.
2: Ne bileyim hocam, bana da biraz zor gibi geliyor ya. Daha takım tam hazır değilmiş gibi geliyor.
1: Ya çok genç bir takım. Yani yaş ortalaması 20-22 olan bir takım.
2: Evet, bizim de biraz yüksek.
1: Sadece kaptanları var. 10 numara olan. İyi futbolcu olarak tek o var. Zaten takımın teknik direktörü de bildiğim kadarıyla 34 yaşında. Ama ben Fenerbahçe'nin Lyon'la bir sonraki turda karşılaşacağını düşünüyorum. Şahsi fikrim.
2: Bence de Lyon çıkacak gibi geliyor. Lyon eler gibi geliyor ama milyon deliriz diye düşünüyorum.

0: Ya hayırlısı olsun. Bir de hocam bizim Vefa Spor demiştim ya size. Ne zaman müsait olursunuz? Onu da bağıracağım. Hem de bir sözünü alalım dedim.
1: Tamam, programdan sonra müsait olurum. Lütfen Instagram üzerinden de yazın,
0: tamam,
1: olur mu
0: hocam.
1: Fatih Bey?
0: Tamam hocam. Çok
1: tamam,
0: teşekkür ederim.
1: Görüşmek
0: size.
1: Üzere.
0: Çok
1: hoşça kalın.
0: Sağ olun. Yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek
0: selam
1: üzere.
0: Var.
1: Sağ olun.
0: Hocam.
1: Çok çok selamlar. Yine sıradan devam ediyoruz. Bakalım sonu kaçla biten dinleyicimiz? 49'la biten dinleyicimiz. O da uzun zamandır bekliyor. Kusura bakmasın lütfen. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Buyurun.
2: Ben de demin bağlanan o Erdem Bey'i eleştireceğim. Aslında bağlanmayacaktım. Kendisinin de elinde belge bilgiler varsa buradan da söyleyebilir. Savcılığa da verebilir. Aksi halde büyük suç işliyor. Bakın ben 28 yıldır taksiciyim İstanbul'da. 28 yıldır. Gelsin benim telefonumu verin ona, ben birebir onu çok şey anlatacağım ben ona. Neden? Tribünün lideri benim kapı komşum. Benim şahit olduğum birçok mevzu var. Hepsi de Fenerbahçe. Yani elinde senin belge bilgiler varsa buradan söyleyebilirsin veya savcılığa verebilirsin. Aksi halde bir suç işliyorsun. Erdem Turun ne yapmış? 3 tane takmıyor. 3 tane olsun benim bir baş parmağını almaz. Bir tane baş parmağını almaz. Madem o kadar hakimsin biz de bilelim ya. Önce aynaya bakacağız. Ben geçen hafta sizi aradım. Bu tür mevzular dedim ki konuşulmasın, rica ettim ama maalesef dinleyicilerimiz anlamıyor. Bakın bu program bir fırsat bizim için. Arayalım, eleştirelim, düşündüklerini söyleyelim ama böyle boş atmayalım ya. Lütfen. Bu kadar söyleyeceklerim. Kimsenin vaktini almak istemiyorum. Kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere. İyi yolculuklar diliyorum. Yine sıradan devam edelim. Dinleyicilerimize hoş geldiniz diyelim. Sonu 29'da biten dinleyicimize.
3: Merhaba Çağatay Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Buyurun, tanıyalım lütfen sizi.
3: İstanbul'dan Özkan ben.
1: Buyurun Özkan Bey.
3: Beşiktaşlıyım. Yani ilk başta şunu söylemek istiyorum. Yani spor, futbol sadece futbol değildir yani. Bunu çok yerde duymuşsunuzdur belki, bilmiyorum ama yani kavga etmenin, ne bileyim tartışmanın hiçbir zaman hiçbir faydası olmadı, olmayacak da. Yani futbol kardeşlik, barış, yani bunun için olması daha güzel olur diye düşünüyorum. Bir de Trossard hakkında konuşacağım. Trossard antrenmana çıkmış, ilk antrenmana formayı giymiş, çok yakışmış yani, çok sevindik.
1: Evet.
3: İlk maçta oynayamadı Avrupa'da. Herhalde bu ikinci tur maçında da oynayamayacakmış. Bunun sebebini biliyor musunuz acaba? Onu merak ettim. Bir de onu sormak istedim.
1: İlk maçta
3: size.
1: Oynayamayacak?
3: Yani ilk turda oynayamadı.
1: Hı hı.
3: Şimdiki turda da herhalde yazılmamış kadroya. Öyle haberler aldım. Yani okudum.
1: Ben size kesin bununla ilgili hemen bir dönüş yapayım.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Eğer öyle bir durum varsa, Avrupa Kupalarında oynadığından dolayı Beşiktaş'ın Avrupa Kupası'nda oynayamamıştır. Tek aklımıza gelen o, ama şimdi net bir bilgi biraz sonra size veririz, merak etmeyin Özkan Bey.
3: Teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Yurt dışından bir dinleyicimiz var. Kemal Bey diyor ki, hocam ufak bir örnek. Onaçu 2 sene önce Premier Lig'de bir gol attı. Süper Lig'de gol krallığını oynuyor. Demek istediğim, Salah Süper Lig'e gelirse ve en önemlisi kafasında futbol oynamak olursa ligi süpürür demiş Köln'den Kemal Bey. Teşekkür ediyoruz. Ve yine sıradan devam ediyoruz. 0212 273 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı yollayın. Hem de canlı yayında isminizle birlikte bunları okuyalım. Sonu 70'le biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Teşekkürler Çağatay Bey.
1: Buyurun. Sağ olun. Birazcık yüksek sesle rica edeceğim sizden. İsminizi de alayım.
4: Bekir'siniz.
1: Bir daha alabilir miyim?
4: Bekir
1: Bey.
4: Evet, evet.
1: Buyurun. Mikrofon sizde.
4: Ben DO'yu soracaktım. DO'yu. Ederim bir daha yaptım. Galatasaray'ın daha yaptım.
1: Valla şu an kimseye yakın değil. Parayı verene daha yakın Bekir Bey.
4: Peki, tamam. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Görüşmek üzere. Sonu 80'le biten dinleyicimiz var. Sıradan devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Çağatay Bey. Selamun aleyküm. İyi yayınlar diliyorum.
1: Tanıyalım lütfen sizi.
5: Ben İstanbul'dan Yılmaz. Devamlı mesaj yazıyorduk. Artık bugün nasip oldu aramak.
1: İyi ki aradınız.
5: Onun
1: buyurun.
5: Için, evet, çok teşekkür ediyorum. Ben de bağlandığıma mutlu oldum. Benim amacım bizim takımlarımızın doğru düzgün bir scout ekiplerinin olmaması. Yani bu ekipler neden kurulur? Hiçbir araştırma yapılmadan sadece işte işi bitmiş olan isimlere yönelmek, bu bir yani scout ekibi çalışması değildir. Aynı zamanda bizim altyapılarımız, yani biz neden
1: Yılmaz Bey sesiniz gidiyor daha biraz önceden... çeken bir yerde olursanız.
5: Şu an geliyor mu acaba?
1: Geliyor.
5: Şu an geliyorsa tamam, teşekkür ediyorum. Şimdi bazen belli olmuyor hatlardan dolayı. Yani demek istediğim, takımlarımızın altyapıları neden vardır? Yani sadece işte vatandaştan çocuklarını getirdiği işte bir aidat parası almak için mi? Yani sadece spor amaçlı mı? Yani buradaki yetenekli çocuklarımız neden çıkmıyor? Yani neden bir iki tane yılda çocuk kazandıramıyoruz takımlarımıza? Yani A, B, C, D önemli değil. Hangisi olursa olsun. Ya biz bunu ne zaman başaracağız? Yani ya da özümüze ne zaman döneceğiz bilmiyorum. Sizin de bunda bir fikriniz var mı? Sizin en azından böyle bir altyapı çalışmalarınız var bildiğim kadarıyla.
1: Evet evet. Amatör olarak
5: yani, nasıl? Evet dinliyorum sizi.
1: Şöyle ya, Türkiye'de bir kere hoca anlamında, yetiştirici anlamında ben çok profesyonel anlamda yetiştiriciler olduğunu, hocalar olduğunu düşünmüyorum. Altyapıya eğer inilecekse bence tamamen hani en altına inilmeli bu işin. Profesyonel insanlarla çalışılmalı ve özellikle de tesis anlamında, işte Paris Saint Germain dediğimiz zaman 20 küsür çim sahadan bahsediyoruz. Ama şu anda hangi evet. takımımızın kaç tane çim sahası var? Antrenman yaptıkları 20'nin üzerinde çim saha var yani.
5: Ya işte diyorum ya, bizdekiler sadece yani vatandaştan para almak amaçlı. Yani insanlar da çocuğunda bakıyorsun bir işte yetenek var, aslında var. Yani bir şeyler bekliyor. Ama yani bizim bunları, kulüplerimizin bunları yani es geçmesi, yani 86 milyonluk bir ülkede biz yani senede iki tane çocuğumuzu çıkartamıyorsak gerçekten bize yazıklar olsun ya. Gerçekten biz anlamıyoruz yani futboldan o zaman. Yani hep sadece isimlere, işi bitmiş olan isimlere yönelim. Bir dünya para verelim. Kulüplerimiz olmuş borç batağında. Biz ondan sonra neyle övüneceğiz? Yani şampiyon olmakla 6 milyon 7 milyon dolar alıp sadece bir Şampiyonlar Ligi'ne katılalım, İşte oradan 35-40 milyon dolar alalım. Yani bu mu? Amacımız bu mu bizim? Ben onu merak ediyorum. Bağladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Sizinle birebir konuştuğum için de çok mutluyum.
1: Görüşmek üzere.
5: Sağ olun. Kendinize iyi bakın güzel insan.
1: Sağ olun Yılmaz Bey. O şeref bana ait, o onur bana ait. Çok teşekkür ediyorum. Yine sıradan devam edelim. Bakalım hattımızda hangi dinleyicimiz var? Sonu 69'da biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi'nde.
6: Alo, merhabalar Çağatay Bey.
1: Buyurun, tanıyalım sizi.
6: Kadıköy'den İbrahim Ali Çanakçı ben. Beşiktaş taraftarıyım. 59 yaşındayım.
1: Maşallah.
6: Teşekkür ederim. Fenerbahçe'lisi, Beşiktaş'lısı, Galatasaray'lısı, İnanılmaz'da beraber maç seyrederdik. Ne oldu bize acaba, onu merak ediyorum. Birbirimizden nefret mi ediyoruz? Hayır, nefret etmiyoruz. Hepimiz Türk'üz, elhamdülillah Müslümanız. Ama neden böyle bir kim var bizde? Ben Kadıköy'de çalışıyorum, yaşıyorum ama Beşiktaş taraftarıyım. Fenerbahçelisi de Galatasaraylısı da benim arkadaşım. Kimseye kin duymuyorum. Ama neden bu arkadaşlar böyle kin duyuyor? Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı birbirine. Bilmiyorum. Hepinize yayın için teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Takımlarımıza, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ileriki turda Trabzonspor'a başarılar diliyorum. İyi günler.
1: Harikasınız Ali Bey. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Yine sıradan devam edelim. Hiç vakit kaybetmeden, çünkü biraz sonra araya gideceğiz. Daha sonra da son yarım saatte sizlerin telefonları var. Bugün sadece sizler konuşacaksınız. Ayhan Bey diyor ki Çanakkale'den selamlar. Beşiktaş bu sezon aradan sıyrılıp şampiyon olacak büyük bir ihtimalle diyor. Yine bakalım buradan İstanbul'dan Serdar Bey. Fenerbahçeliyim, bu turu geçmemiz halinde Sparta Prag Lyon galibiyle playoff oynayacağız. Bence iki takımda biraz oturmuş Fenerbahçe kadrosu eleyebilecek güçte diye düşünüyorum. Evet, ben de zaten bununla ilgili görüşlerimi bildirmiştim. Sonu 05'e biten dinleyicimiz var. Ona da hoş geldin diyelim. Merhaba.
7: Merhaba.
1: Buyurun, tanıyalım sizi lütfen.
7: Ben Celal Üçtaş.
1: Buyurun Celal Bey.

0: Galatasaray taraftarıyım. Şimdi biraz önceki Fenerbahçe'ye kadar bağlandı da. Yok Galatasaray kara para aktarı, yok Erdem.
1: Bu konuları valla girmesek iyi olur. Çünkü hani ben şu kadarını yani, söyleyeyim. Çok özür diliyorum sözünüzü kestiğim için ama.
0: İstemiyorum ama yani tam biraz da bir utanır yani. Aynaya bakar. Yani kendileri çok dürüstmüş gibi. Yani konuşursam şimdi Fenerbahçe buradan köprüye yol olur. Yani insanda birazcık bir utanma olması lazım az çok değil mi? Yani senin camian, yaptıkların çok temiz olacaksın ki karşı tarafı eleştireceksin. Yani Galatasaray bir şey yapmıyor. Hala bu başarısızlıklarından 12-13 senedir şampiyon olamaz psikolojisiyle. Nereye saldıracaklara şaşırmışlar. Ben de bunları anlıyorum. Yani artık çığırından çıkmış psikolojilerini kaybetmişler. Ama bu kadar da olmaz. Yani elinde bir belgen varsa, bilgin varsa gidersin açıklarsın değil mi? Yani şampiyon alamıyorsun. Ona çamur at, buna çamur at. Yabancı hakem getir olmadı. Yok şöyle oldu olmadı. Bir gecede karar değişti. Küme düşmekten kurtardı. Bunları anlatırsam akşama da konuşurum. Yani her maçınızda penaltı kazanıyorsunuz. Yani bir insan birazcık utanır ya. Söyleyeceklerim var. Yani Galatasaray büyük camiye. Bu tür şeylerle uğraşmaz. Uğraşmaz. Yani istese Galatasaray biliyorsun Mars'taki şampiyonlukları Avrupa'nın Türkiye'nin bir kulübü taraftarından, şampiyonluklarından, kupalarından. Yani bunları anlatmama gerek yok. Onlar da biliyor ama çekememezlik var. Yani gerek yok. Sen Galatasaray'ın talip oldu futbolcuya gidip fazla para var deyip alıyorsun yıllarda bir şey oluyor mu? Olmuyor. Sen bırak daha sayı takip etmeni. Kendin bir şey üretebiliyor musun? Bu. Yok ama bu yok. Bunları söylüyorum. Yani her sene aynı yanlış yapıyorlar. Kovduğu adam üç kere kovup başarılı soğuk tekrar dövücü getiriyorlar. Az Yıldırım'ı kovalıp gönderdiler gene adamı getiriyorlar. Yani ya ne bileyim başa sarıyor. Yok ya. Gelmez yani. Ama biz rahatlayız. Mutluyuz. Sıkıntı yok, rahatız. Yani, bu da kadar. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere, çok çok teşekkürler. 0212-273-10-10 bir araya gideceğiz ama sevgili dinleyenlerimiz, şunu da söylemek durumundayım. Sizlerin tabii ki programa katılımı bizim için çok değerli ama işte böyle camiaları karalayıcı bazı telefon bağlantılarında işte rakip takım camialarına birbirine yönelik hakaret işitilen ifadeler kullanılması hem bizi hem de yayın ekibine zor durumda bırakıyor, bunu söyleyeyim. Bu programın amacı, ben her zaman söylüyorum, futbolu konuşmak, fikirleri özgürce paylaşmak ve farklı görüşleri de aynı çatı altında buluşturmak. Eleştiriye sonuna kadar açığız ama hakarete asla. Bu Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor ya da diğer takımlar için de geçerli. Eğer bu konuda hep birlikte gerekli hassasiyeti gösteremezsek, üzülerek söylüyorum ki pazartesi günleri yaptığımız telefon bağlantılarını yeniden değerlendirmek, hatta gerekirse bu bölüme ara vermek zorunda kalabiliriz. Bunun da altını çizmek istiyorum özellikle. Şimdi kısa bir ara, ardından son yarım saatte yine sizlerin görüş ve düşünceleriyle devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son yarım saatimize girdik. Yine sizlerden gelen telefon bağlantılarıyla devam etmek istiyorum ama tabii bugün bir dinleyicimiz bağlandı. O da şimdi mesaj yazmış. Diyor ki Çağatay Hocam, Ümraniye'den Erdem ben. Az önce bağlanmıştım. Bir konuştum, gündem oldu. Bütün Galatasaraylılar bağlandı. Kusura bakmayın, sizi zor durumda bırakmak istemezdim. İyi çalışmalar diye bir mesaj atmış. O da üzerimde kalmasın. Gerekli şeyleri söyledik. Daha da fazla hani bu konuyu da uzatmak istemiyorum. Çok da mesaj geliyor. Ama sizlerden gelen yine telefonlarla devam edelim. Sonu 66 ile biten dinleyicimiz var. Ona da hoş geldiniz diyelim. Dinleyicilerimizi hattımızda bekletmeyelim daha fazla. Merhaba.
2: Merhaba Çağatay Hoca, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi.
2: Tayyip, ben İstanbul'dan, Fenerbahçeliyim. Bilmiyorum o Fenerbahçeli arkadaş ne dedi ama daha sonra en son konuşan Galatasaraylı arkadaşlar ondan pek aşağı kalır yanı yoktu. Yani Fenerbahçeli ile ilgili konuştukları diğer arkadaş ne dedi bilmiyorum ama tabii ki en son konuşan arkadaş da söylemiş olduğum gibi ondan pek aşağı kalır yanı yoktu. Yalnız şöyle, arkadaş arasında biz yaptığımız sohbetleri radyoya taşımazsak tabii ki iyi olur. Şimdi hem sizi hem radyoyu zor durumda bırakmak istemez herhalde şimdi. Arkadaş arasında birbirimize takılabiliriz bu konularda. O arkadaş sohbeti birbirimizi

0: değerlendirmek için, ama buranın bir radyo istasyonu olduğunu unutmamak lazım ve ağzımızdan çıkan sözlerin yani bize geri dönebileceğini de düşünmek lazım. Elinizde bir kanıt belge yoksa tabii ki hiçbir kulübü suçlayamayız, hiçbir kurumu suçlayamayız yani. Dün Sayın Başkan Aziz Yıldırım konuşmaları divanda, cumartesi günü daha doğrusu. Ya Çağatay Hoca, bu yani sosyal medya o kadar çok kirlendi, özellikle de X'te görüyorum bazen, karşıma çıkıyor, girmek bile istemiyorum artık. Yani herkesin işte rakip takıma, rakip kişi, yani hakaretler orada. Acaba bu sosyal medya TC kimlik borusuyla açılamazdı yani, bilmiyorum. İnsanlar orada troll hesaplar açıp ağzına gelen isteğini söyleyebiliyorlar. Çok çirkin ifadeler de kullanıyor. Sayın Başkan çok haklıydı. Mahkemeye vereceğini söyledi. Bilmiyorum, ben ilk defa duydum o bahsetmiş olduğu kişileri, ama hani bilmiyorum, gerçekten çok çirkin, küçük bir 12-13 yaşında bir kız çocuğu üzerinden algı yapılması gerçekten hiç hoş değil. Sayın Başkan söylemiş olduğum gibi sonuna kadar haklıydı. Fenerbahçe'nin önemli olan önce bu turu geçmesi. Ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama.
1: Sturm Graz için mi konuşuyoruz yoksa?
0: Evet, Sturm Graz için. Ben önce Sturm Graz'ı bir geçelim. Sonrasında diğer şeye bakarız. Çünkü Fenerbahçe şu an tam hazır değil. Yani en hazır olarak Beşiktaş'ı gördüm. Yani Beşiktaş da tam hazır değil ama Fenerbahçe'ye nazaran biraz daha iyi. Takım oyunu olarak da daha hızlı oynuyorlar. Daha hırslılar. Fenerbahçe yıllardır şu hırsı göremedik. İsmail Hoca da çok garip açıklamalarda bulunuyor. Yani Fenerbahçe'nin için öncelikli olan bu tur, sonrasında da santrafor transferi yapılırsa, eksik bölgeler alınırsa bu sene Şampiyonlar Ligi'ne neden girmesin Fenerbahçe? Son yıllarda playoff'ları hiçbir takım geçemedi ama eşleşmelerde 3 grup 3 tane karşılaşma oynuyoruz, yani ikinci olan takım. Bu sene ben biraz şanslı olduğumuzu düşünüyorum kurallarda. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Yani geçilemeyecek takımlar değiller.
1: Evet, bence de geçilebilecek takımlar değil. İnşallah tüm takımlarımız geçer, ülke puanına da katkıda bulunur. Söylediğiniz gibi TC kimlik numarası ile ilgili
0: ön eleme oynamayız inşallah, ikinci olan takımda.
1: Evet.
0: Yani.
1: TC kimlik numarası ile ilgili X üzerinden katılanlar, sosyal medyada özellikle bunlar, artık bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Zaten herhangi bir küfür olduğunda artık direkt mahkeme yoluyla devlet üzerinden bu konular devlete yönlendiriliyor. Söylediklerinize katılıyorum. Yani burada kim olursa olsun insanların değerleri var. O değerler üzerine de asla gidilmemeli. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum yayınımıza.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Yine bakalım dinleyicilerimizden. Özgür Can başlıyor ki, futbolumuz bir kaos içinde, biz futbol sever değil takım severiz, sevdiğimiz takım ne yaparsa doğrudur gözüyle bakıyoruz, maalesef dünya bir pozisyona penaltı diyor, rakip takımın taraftarı göz göre göre değil diyor, futbol severlik bu değil demiş. Yine bakalım buradan. İsimler tabii yazılmadığı için ben WhatsApp profiline giriyorum. O yüzden öyle bir zaman kaybı oluyor. Eyüp Bey diyor ki, Çağatay Bey, müzede bir UEFA kupası var. 4 yıl üst üste şampiyonluk var. Daha ne olsun? Okan Buruk artık elini taşın altına koyması gerekiyor. Taraftarı küstürmemesi gerekiyor. Hattımızda dinleyicilerimiz var. Son 11 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Selamünaleyküm Çağatay abi, nasılsın?
1: Sağ olun, buyurun.
2: Çağatay abi, ben demek ki arkadaşa futbol üzerinden bir şey söylemek istiyorum.
1: İsim neydi?
2: Mesela ben en son Fenerbahçe'nin maçını izledim. Sonra daha sonra ben polemiğe girmeyeceğim, ben sadece futbol konuşacağım. İşte en son Fenerbahçe'nin maçını izledim abi, o eledikleri maçta. İleride Asensio, Talisca, İrfan Can, bu üçü pres yapmıyor abi. Yani Fenerbahçe bununla Şampiyonlar Ligi'ne giderse işi çok zor. Kerem zaten çok top kaybediyor. Bence daha sonra o şekilde söyleyene kadar kendi takımındaki taktiği ve gönderilmesi gereken futbolcuların nasıl gönderilmesi gerektiğini düşünsün. Ben şimdiye kadar o kadar bağlandım. Fenerbahçe ile ilgili kötü bir şey de söylemedim abi, biliyorsun. Kendi takımıma gelince abi, Abdülkerim'in yerine acil bir sol stoper lazım. Ben sana her bağlandığımda söylemiştim abi, Abdülkerim'in yerine sol stoper lazım diye. Evet. Son iki maçta da görüyoruz ki
1: yaptı, evet.
2: Yani yeterli değil. Şampiyonlar Ligi'nde Abdülkerim'le oynarsak yani vay halimize diyorum. Yani başka bir şey demiyorum. Çünkü ben her maç izliyorum abi. Abdülkerim Ya çok hata yapan birisi. Yani canlı bombadayım abi. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra abi bence bir 10 numara lazım. İyi bir 10 numara. Yere gelen Upoşuk'u abi hiç beğenmedim ya. Çok temposuz. Adam sağda kayboluyor. Sanki yani böyle 40 yaşında gibi. Koşamıyor, edemiyor. İyi bir forvet lazım abi ondan sonra. Bir de abi sol bek de olabilir ya. Bilmiyorum. Kazımcan gider mi gitmez mi? Onu da tam bilmiyorum ama görüşlerim bunlar abi. Allah razı olsun. Yayın aldığım için teşekkür ederim. Ortamı fazla gelmeye gerek yok arkadaşlar. Herkes kendi takımıyla ilgili yorumları yapsın. Hepimiz kardeşiz. Kimse kimsenin kalbini kırmasın. Yani hepimiz aklı başında insanlarız. Öyle değil mi Çağatay abi?
1: Evet evet. Çok teşekkür ediyorum.
2: Görüşürüz abi. Allah'a emanet.
1: Görüşmek üzere. İyi günler. Evet, yine bakalım dinleyicilerimiz ardı arkasına aramaya devam ediyor. Evet, kırıcı olmadan konuştular, lakin burada inceliğin çok önemli demiş. Teşekkür ediyor Yunus Bey'e de, ayrıca teşekkür edelim. Yine bakalım Lütfi Yılmaz'ın mesajına teşekkür ediyorum. Hattımızdaki dinleyicilerimizi bekletmeyelim, bir yandan da onlara da söz verelim. Sonu 89'la biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz. Dört büyük gündemde söz milletin köşesine. Buyurun. Evet, hattan düştü herhalde. Diğer dinleyicimize devam edelim. Sonu 02 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Alo, merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Buyurun, tanıyalım lütfen sizi.
3: İsmim Batuhan, İstanbul'dan katılıyorum. Ben de futbolla alakalı birkaç kendi düşüncem var. Onu belirtmek istedim. Tabii ki hiçbir taraftarın kalbini kırmadan. Sonuçta futbol bir kardeşlik, dostluk, birlik, beraberlik. Yani özellikle bu Avrupa maçlarında çok dikkatimi çekiyor. Çünkü futbolda mesela diğer takımlar sanki Avrupa'da, yani tüm takımlar nezdinde konuşuyorum, birbirlerinin düşmanıymışım gibi bir izlenim veriyorlar. Ama en çok Avrupa'da birbirimizi desteklemeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
1: Bu kadar mı Batuhan Bey?
3: Yani düşüncelerim kısaca bu kadardır. Hani yayına katılmak isteyen diğer arkadaşlarıma da engel olayım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ankara'dan Aydın Bey, rakip takım başkanı ve yöneticiler hakkında konuşmak yasaklanmalı. Herkes kendi takımını konuşmalı. Birçok beyefendi, kendi bilen taraftar var. Onlardan zarar gelmez. İyi yayınlar demiş Ankara'da. Selamlarımızı gönderelim. Şu algıyı, rakiplerimize bakıyoruz. Gerçekten eşleri olmayan takımlar, ama sahadaki oyunlara bakıyoruz. Sanki karşı takım, bizim ülkenin takımı var, kendileri de rakip takımmış gibi oynuyorlar. Avrupa'da inşallah dört büyük takımımıza gidebildiği yere kadar gideceğiz. Adımızdan söz ettireceğiz. Sizler de seviliyorsunuz. Ayhan Ünal'a çok teşekkür ediyorum. Evet, birçok mesaj da geliyor. Mümin Bey, hocam adım Mümin. Böyle kötü kelimeler konuşan ya da asılsız iddialarda bulunan konuşanları direkt uyarıp telefonları da sonlandıralım. Daha kolay, yayından vazgeçmeyin lütfen demiş. Artık evet, programın da sonlarına geldik. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar da yazıyorlar. Trabzonsporlu taraftarlar da. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Trabzonspor Ferencváros Górnik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Onun da sorusu olduğu için buradan tekrar cevap vermiş olalım. Bugünlük bu kadardı. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık. Yarın saat 14'te Türkiye'nin en çok tercih edilen spor radyosunda, kendi saat diliminde en çok dinlenilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar, iyi haftalar dileyelim herkese. Artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Son dediğimiz konu da ligin başlangıcı anlamında. Yani bir başlangıcın sonuna, bir sonun başlangıcına, ya da öyle olması lazım. Kafa yanmış olabilir birkaç kişi de, aramızdan ayrılsınlar diye yapıyorum onlar. Anlayamayanlar oluyor. Abi ne anlatıyorsun, ben tam anlayamadım diyenler var. O yüzden en baştan eleyelim ki eleğimizle beraber devam edelim. Şimdi yeni sezon hazırlıkları kapsamında tabii ki bazı hazırlık maçları oynanıyor. İşte Avrupa ön eleme mücadeleleri tamamlanıyor. Yarım kadrolarla, eksik olan oluşumlarla, planlamayla. Bundan sonrası için de eksikler çok daha net bir şekilde görülüyor. Ya da performans anlamında bir de oraya o geldiğinde iyi olur şeklinde yorumlar yapılabiliyor. Galatasaray'ın konuk ettiği Rennes 3-3 berabere kaldığı maçın aslında detayları arasında biraz daha kafa karıştırabilecek ayrıntılar var. Sizin de gördüğünüz ve dün geceden beri sürekli olarak sosyal medyada yapılan yorumlarla üzerine katarak ilerlettiğiniz konular bunlar. Şimdi iki kez öne geçmesine rağmen Esteban Lapao'nun hat-trick yapmasıyla geriye düşen Galatasaray'ın 90+4'te Barış Alper Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle beraberliği kurtarmış olması tartışılır mı? Hazırlık maçıdır. Çok da fazla gündeme gelmez ama biraz eksikliklerin, aynı zamanda hafif yapılmayan transferlerden dolayı ıslıklanmanın, homurdanmaların fazla olduğu bir günün sabahındayız. Bununla birlikte Osimhen'le, işte dakika 18'de Saray'la ve Barış'la bulunan gollerin yanında acaba rakiplerin mi hamleleri dolayısıyla bir beklentiye giriliyor, ya da önümüzdeki sezon daha büyük bir Şampiyonlar Ligi beklentisi olduğu için mi biraz daha ön plana çıkıyor? Şimdi tabii WhatsApp üzerinden de mesajlar geliyor. Bu konuyla alakalı olarak İki tane konu var. Burada transferler falan derken hazırlık maçlarıyla, kadrolarla, açıklamalarla, işte Fenerbahçe Divan Kurulu'ydu. Öbür taraftan Galatasaray'ın Rennes maçı sonrasında başkanı ve yöneticileri tarafından yapılan açıklamalardı. Hani bunlar mı ön planda? Biraz Serdar Adalı'nın Salah konusunda geri planda kalması mı? Ertuğrul Doğan'ın Salah'la ilgili yaptığı açıklamalar mı? Bir Salah'tır ki gidiyor, devam ediyor. Ama en sonunda artık yavaş yavaş sonuca doğru ilerleniyor. Türk futbolu, bilmiyorum yani, transferlerden sonra tamamen şeye odaklanacak. Fikstüre daha çekilmesine rağmen daha 3 hafta geçsin. Abi nedir ya bu, sürekli o içeride oynuyor, biz dışarıda oynuyoruz. Oralara gelinmedi farkındaysanız yani. Üzerinden bir geçildi. O kadar yani, hani tozu alındı daha konunun. Detaylı bir temizliği yapılmadı yani. O yüzden şimdi çipli topların gelecek olması, hakem seminerinin bugün yapılacak olması falan diye, normalde geçen sezon olduğu gibi biz de normal hakemler ve normal topla ilerliyorduk. Şimdi çipli top gelecek, normal hakemlerle devam edeceğiz. Aslında olması gereken çipli hakemler olması lazım. Normal topla biz devam edebiliyorduk zaten. Topla ilgili bir sıkıntımız yoktu. Bizim hakemle ilgili sıkıntımız olduğu için, yani normalde aslında çipliydi de biz o çipi çok göremiyorduk. Hani çipin kontrolü bir şeyin, sistemin üzerinde değildi. Birinin üzerinde olduğu için çip. Çok iyi. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır var ya, işte bu. Bu o işte yani. Ürün mü dersin ona, ne dersin bilmiyorum ama böyle bir gerçek var. Hani bize çipli hakem lazım, normal topla devam edebiliriz durumunun arkasındayım ben arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Tabii şimdi bu zamana kadar şöyle bir gerçek var. Dört büyüklerin son açıkladığı transferleri ve tarihlerine bakarsanız 15 Temmuz'da bir Trossard transferi yapmış

aslında en erken transferi 14 Temmuz'da Greenwood'la açıklıyor resmi anlamda. Görüşmeleri falan vardı zaten, Greenwood transferi Fenerbahçe'nin. Ondan hemen sonra, bir gün sonrasında Beşiktaş Trossard'ı getiriyor. Galatasaray'da Ogo Çukwu'yu getiriyor, Leslie'yi, 15 Temmuz'da.

pürüz var demektir. Yani bu pürüz dediğimiz bir küçük çapak çapak dediğimiz para anlamına geliyor olabilir. Trabzon'da belki imaj haklarıyla ya da forma satışlarıyla ilgili bir problem ya da sıkıntı yaşıyor olabilir. Tabii bununla ilgili olarak herkesin hep sorduğu bir soru var. Yani dünden beri ben de dün bütün günü yolda geçirmiş biri olarak bir düğün dolayısıyla İzmir'e gittim. İzmir'den dönüşte işte yaklaşık 8-9 saat iden normalde 4-4,5 saatte hani yeni otoyolumuzla 4 saate kadar indi falan durumu var ya. İstanbul'dan çıkış 4 saat, İzmir'den çıkışta 4 saat olunca 8 saatin zaten çıkış ve çıkışlar için geçerli oluyor. Normal yolda 4 saat olunca üzerine ekleye ekleye gidiyorsunuz. Ve zaten onlar eklene eklene geliyor. Hani Susurluk tarafından, Edremit'ten gelenler, Ayvalık, Göcek, Möcek o taraflardan gelenler çıkıyor. Öbür taraftan işte Orhan Gazi'den geldikten sonra Anadolu üzerinden gelen işte Kerpek, Kefken tarafından Sakarya'dan başlayıp ta Karadeniz sahilden hafta sonunu orada değerlendirip gelmeye çalışanlar olabiliyor. Böyle eklene eklene katlana daha doğrusu çığ gibi İstanbul'a doğru bir kavimler göçü kıvamında gidiliyor zaten yani. Bununla birlikte o esnada cebelleşme durumum var trafikte. Sağdaki bir araba geçince dünyanın en mutlu insanları olan bizler. Onun sonrasında onunla bir mücadelede. Ay bu Uğur girecek mi? O çıkacak mı? Abi birden mi fren yapacak diye. Pat pat pat ne oldu şimdi burada trafik durdu falan diye. 5 dakika sürecekmiş yoğunluk deyip. Bir bakıyorsun mesela böyle 5 araba arka arkaya girmiş. Niye? Çünkü tampon tampona aşkın. Ceyhun Yılmaz'ın dediği gibi yıllardır. Hani tampon tampona olan aşkın. En sonunda bu kadar yakınlaşmadan sonra o öpücük gelecek zaten yani. O dokunma olacak. O temas kaçınılmaz yani. Başka bir çaresi yok bunun. Ha birden fren yapması, onun arkasından car car car fren sesleri, lastik sesleri falan. O yüzden mesafeyi bırakıyorsun. O mesafeyi şey zannediyor mesela. Ha, şeye bak diyor. Lavuğa bak diyor mesela. O mesafeyi bıraktığın için sana. Hop oraya giriyor. Ondan sonra mesafe daha bırakıyorsun. Ondan sonra biri daha giriyor. Sen lavuk oluyorsun tabii o mesafeyi bıraktığın için. Arkadaki diyor ki sürekli niye ön tarafı boş bırakıyorsun diyor. Arkadaki de selektör atmaya başlıyor sana, gitsene diyor. Sen de diyorsun ki ya gittik de hani 15 dakika önce bir trafik durdu da 6 araba birbirine girmişti ya, bu yüzden girmişti yani diyorsun. Boş ver, onlar girmiş, onlar salak, biz girmeyiz diyor mesela. Yani öyle şeyler söylüyor, savunmalar da bu yönde yani. Dikkat edersen girmezsin diyor. Çok çok iyi ya. Sen biliyorum ki ne kazandıracak bize bu kadar hani kış kışa gitmenin bize faydası ne olacak diyor. 5 dakikada erken gireceğiz İstanbul'a diyor mesela. Öyle yani. Çünkü acelemiz var yani. Erken çıksaydık mesela, daha erken çıksaydın sen, madem bu kadar acelem var, paldır paldır küldür küldür gidiyorsun böyle mesela, daha öyle olsaydı. Yok be. Ay ay. Ben size vallahi şöyle söyleyeyim. Saygının olmadığı yerde ve bir beklenti olmasın. Bak o esnada telefonlar cayır cayır. Abi salak geldi diyorlar, doğru mu? Sen biliyorsundur. Beşiktaş vaz mı geçmiş? Çok para istemiş diyorlar. Bak bir de öyle şeyler var ki. Ya Aziz Başkan geçen nasıl konuştu? Birileri hakkında konuşunca isim vermiyor ama ben böyle sosyal medyada görüyorum işte Sercan Hamzoğlu'na, işte Ümit Özat'a, işte Murat Aşık'a, ondan sonra Galatasaray'da işte o buna, o şuna, Beşiktaş'ta işte buna, şuna, ona, buna falan deyip böyle herkese başkanın, yöneticinin kime laf soktuğu biliniyor. Ama 3 hafta sonra bakıyorsun meclis gibi ya. Öyle kürsüde böyle ağızdan tükürükler, serliler falan. Lokantada aşağıda can ciğer kuzu sarması olduklarını gördüğüm anda ben siyasetten çok uzaklaşmıştım zaten. O yüzden ardından da şeye dönüyor işte bu. Yöneticilik kıvamında da öyle. Senin tribünde ya da televizyon başında, sosyal medya üzerinden takımını takip ederken maçında duyduğun hissiyatı o yönetici duymuyor. Hani orada o keyfini yapıyor locasında arkadaşlarıyla falan diyeyim. Ya bunu kaybetsek de önemli değil. Tamam moraller tabii ki bozuk ama bilmiyorum, bir şeyler yapacağız artık kardeşim. Bizde zor iş yani. Bir önceki yönetimden devraldığımız enkazı temizlemek için uğraşıyoruz falan diyor. Bunlar bile bile ladestir aslında yani. Şimdi rakiplerin belli olması ne kadar etkili.

0: ilgili mesela desem ki Beşiktaş ve Trabzon'un playoff'taki muhtemel rakipleri hakkında bilgiler var. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Hani bu takımlarla alakalı olarak iki takımımızın da rakipleri eleyip lig aşamasına kalır. Zira çok zor rakipler yok gibi geliyor bana desem. Vallahi rakipler kim ki abi? Bir say bakalım, biz de ona göre bir söyleyelim falan diye düşünülebilir yani. Ya. Ya da abi rakibi makibi var. Leo geliyor mu? Salah anlaşmış mı mesela? Tek cevabı beklenen sorular bunlar. Çok da fazla bir şey konuşulmaya da gerek yok mesela. Gelen mesajlara bakalım. İzmir'den Salim yayınlar, dün gece İzmir Karşıyaka'da çok kötü motor kazası oldu. Motorcular çok dikkat. 28 yaşında bir genç hayatını kaybetti. Lütfen motorcular daha sakin diye yazmış bir arkadaşımız. Eyvallah. Dodo Konancı arasaydın da sana yol tarifi yapardı. Ercan Köroğlu, ben iyi yayınlar diliyorum demiş. Her kapıyı açabilen ama açtığı her kapının kolları ile ilgili sorunlar yaşayabilen Ahmet Konanç. Ahmet Konanç yaşıyor. Devletler arası krize sebep oluyordu. Aziz Yıldırım, kızım hakkında paylaşımlar gördüm. Gerekirse evinden alırım şeklinde yorumlar yaptı. Kızım için paylaşım yapanlara bunu diyorsun. Bizim de evladımız var. Aynı şekilde bel altı vurup izleyin diye ekmeğimizle oynuyorsunuz diye devam etmiş. Burada Dodo 10 dakika Behçet Açar yollamış. Acar ya da 10 dakika daha devam et, beyinler yanıyor, o yüzden söyleyeyim demiş. Tam çipli hakem gerek diyecektim, ağzımdan aldın abi, yeminle az değilsin sen de demiş avukat Enes Küçük Kılınç yazmış. Abi Salah Trabzon'da diyorlar, doğru mu? Peki Salah Trabzon'da diyorlar diyenlere inanmayıp bunun doğru olup olmadığını sürekli benden teyit almaya çalışmanız, o da çok enteresan. Bu şey abi, Leo gelecek diyorlar. Sen onları takip ediyorsun zaten. Onlar da devam et. Yolu niye benle bundan sonraki kısımda? Yola çıktıklarını, neden yolda bulduklarını en son neden benden mesela böyle bir beklendiği gibi. Abi ne diyorsun? Beşiktaş transfer yapacak diyorlar. Diyorlar. Mış mış mış da mış mış mış. En sevdiğim şarkılardan bir tanesi ya. Günaydın Doğan abi, 15 günlük sıcak bunaltıcı Malatya tatilinden sonra İstanbul'un serinliğine geldiğim için, senin sesini duyduğum için de çok mutlu olmuşum, özlemişim Mediben diye yazmış. Leao'ya alan şampiyon olur mu diye. Şimdi şöyle söyleyeceğim arkadaşlar, iyi isimleri almak tabii ki psikolojik anlamda rakibe karşı da takım içinde de biraz huzur ve güven ve aynı zamanda güç anlamında kendini iyi hissettirir. Bu çalışma ortamında da böyle, ya da bir mahalle maçında da mahallenin en iyi top oynayan arkadaşını adımlar yaptığında, aldım verdim ben seni yendim dediğinde, ilk isim onu aldığında, o ismin yanına seni de takıma kattığında, of bugün çok iyi takım olduk falan hissiyatını anlarsın zaten. İyilerle beraber oynamanın ne demek olduğunu. Ya da güzel bir kalecin varsa, artık mesela karşı takımda kaleci yoktur ve her iki gol yedikten sonra kaleci değişecektir. Ondan sonra o takımdan hayır gelmez zaten yani. Hani kalede durmak istemeyen bilerek iki tane gol yer, benim sıram çabuk geçsin diye düşünür. Bunu halı sahalarda çok yaşamışızdır. Abi o golde yenir mi be? Yani böyle. Sen demin iki tane gol yedin 5 dakika içinde, ben gene 20 dakikadır kaledeyim. Hani aradaki farka bak gibi böyle tartışmalar çıkar. Zaten o takım karışmıştır. Diğer takımın için şeydir o, uzaktan izlemenin vermiş olduğu haz durumu yani. Bizde de öyle. İyi biri geldiğinde, ama onun o gün o iyi oluşunun sezona yansıyışı nasıl olacak? Maç seçerek mi iyi olacak? Gerçekten geldiğinde sanki altyapıdan yetişmiş gibi bir futbolcu kıvamında mı iyi olacak? Yoksa büyük maçlarda yok, küçük maçlarda var. Ya da küçük maçlarda yok, büyük maçlarda var ayrımıyla mı aramızda bulunacak? Her gelen, örnek veriyorum işte Alex gibi, Ortega gibi, ya da ne bileyim Anelka gibi, ya da Mario Gomez gibi, Quaresma gibi, Atiba gibi, Dick Kuyt gibi, ne bileyim Josep de Souza gibi falan, hani böyle isimleri sayınca Schneider gibi, Drogba gibi, böyle sürekli katkı verebilecek oyuncular mı artık yavaş yavaş bir sene verecek, sonra Nadas'a bırakacak, Nadas'tan sonra öteki sene hayırlısı artık falan diyebileceğimiz mi? Ya? Şimdi Greenwood'un gelişinden önceki anlatımlarını izlemeyen biri olarak diye söylesem ben, sizin yerinize konuşuyor olsam, abi çok da Greenwood izlemedim ama bir anlattılar ki adamı. Sonra ben iki hazırlık maçında öyle bir ya da işte resmi maçlarda son dakikalarda bir 10 dakika oyuna girdi. Abi adamda hiçbir şey yok. Hani bunu söyleyememe de var mesela, anladın mı? Ya dur, bu adamın daha işte alışma süreci var, takıma uyum zamanlaması var, işte buradaki iklime, buradaki zemine, buradaki topa, buradaki hakeme, buradaki türbüne, buradakilere, oradaki. Öyle bir artıları da var yani, onların elinde daha kredileri var kullanabilecekleri. Hani kumaşından dolayı bir şüphemiz yok da, terzimiz bakalım iyi mi? İşte bu Okan Buruk mu olur? İsmail Kartal mı olur? Yoksa Vincenzo Italiano mu olur? Fatih Tekke mi olur? Hani Salah'la ilgili olarak mesela. Salah iki tane kötü performans sergilese Trabzon'da diye söylüyorum. İhtimaller anlamında daha yüksek gibi gözüküyor Trabzon'a gitmiş, gidecek olması. O yüzden mesela Fatih Tekke, abi bu Salah bizi yavaşlatıyor deyip türbüne çekse, daha doğrusu yedek kulübesine çekse, işte ikinci yarı çekse, oynatmasa ya da ilk 11'e koymayıp hamle oyuncusu olarak tutsa. Şimdi Trabzon taraftarı bir birlik beraberlikte, kardeşim bu Salah'ı niye alıyorsun oyundana bilmem ne dönmeyecek mi? Şimdi Fatih Tekke abi Salah'ı alamadı oyundan moduna girmeyecek mi? Ya da bunu Italiano için, ya da bunu Icardi'nin o abi eksik oynatıyor denildiğinde Okan Buruk için söylenmedi mi? Ya da İsmail Kartal'ın abi eksik oynatmasına rağmen bu ısrarı nedir İrfan Can Kahveci ile ilgili? Ya da bu Sergen Hoca'nın Cengiz takıntısı ne olacak falan diye konuşulmadı mı arkadaşlar ya? Çok basit değil mi aslında bazı şeylerin sonuca veya doğru olan şeye ne kadar gidebileceği? Bize göre öyle, dışarıdan çok kolay geliyor çünkü yani. İçeride öyle mi? Onu tam çözemiyorum. İyi günler, İzmir'den Hasan ben, Galatasaraylıyım. Bizim muhabirlerin transfer haberlerinin gerçekleşmemesi ya da yalanlanması sonrasında kendilerine olan güven bir hayli azalıyor, bilmelerini isterim şeklinde yorumlanmış. Bu arada Abdullah Kavukçu'nun dün Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rennes'le 3-3 berabere kaldığı ve mücadelenin ardından Abdullah Bey'in de yanlış olmasın da Sportif AŞ Başkan Vekiliydi galiba titri, herhalde öyleydi. Sayın Başkan diyelim, hani gördüğümüzde herkese başkan deniyor ya, o yüzden Sayın Kavukçu'nun da basın mensuplarına bir açıklaması vardı dün maç sonrasında. Mesela Sayın Kavukçu olaya şöyle bakıyor. Diyor ki yani taraftarımızın tepkisini başımın üstünde kabul ediyorum. Ama deyip orada hemen böyle bir şey var. İnsanlarda bir tedirginlik var. Belki geç kaldığımızı düşünüyorlar. Diğer takımlara bakın. Göndermek istedikleri oyuncular var. Aslında onlar da yapıyorlar da. Daha dur. Zorlanacakları kısım var. Biz başkanımız da her şeyi planlı olarak yapıyoruz zaten. Bundan kimsenin şüphesi olmasın denildiğinde tarihler şunu gösteriyordu. Onun üzerinden o kadar çok zaman geçti ki artık o bahane olmanın ötesine geçti çünkü o. İşte daha mesela ne olarak söyleniyordu? Lige en geç başlayacak olan takım Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını Eylül'de oynayacak. Onun sonrasında Ağustos'a kadar zaten hakkı var falan. Bugün 3 Ağustos. İşte Ogaçukwu haricinde şimdi yeni birkaç tane böyle isim çıkıyor. Başkanım da ben de bir taraftarız diyor. Sizin gibi bir taraftarız diyor yani. Bugüne kadar diyor Icardi, Mertens, Sané, Osimhen. Bunları Galatasaray'ın gücüyle aldık zaten diyor. İnsanlarda bir tedirginlik var. Geç kaldığımızı, plansız olduğumuzu falan düşünüyorlar diyor. Farklı takımlara bakın diyor. En az 10'ar tane yabancıları var diyor ve bunlardan kurtulmak zorundalar diyor. Bugün biz plansız olmuş olsaydık şu an yabancı sayımız çok daha farklı olurdu. Biz her şeyi planladık, merak etme deyince bu 3 gün kazandırır mesela bu açıklama Galatasaray taraftarına. Ya da şu olabilir. Fenerbahçe bugün çat bir isim daha açıklar mesela. Sayın Kavukçu'nun dün yapmış olduğu o yumuşatıcı etkisini kaybeder bir anda.
1: Ya

Hem sert oldu bu. Ne oldu bu? Buna bu kadar yumuşatıcı atmıştık biz bu tişörte falan diye. Ya bu ne oldu? Kas katı oldu. Kolayla mı yıkadık biz bunu falana döner yani. O yüzden diyor ki bizim diyor transfer için diyor 2 Eylül'e kadar zamanımız var diyor Şampiyonlar Ligi için transfer döneminde 2 Eylül'e kadar. Ulan şimdi Eylül'e kadar bekleyecek miyiz biz diye böyle bir. Tabii ki biz 2 Eylül'ü bekliyoruz demiyorum diyor Sayın Kavukçu da. 4 sene üst üste şampiyon olduk, yine şampiyon olacağız ama sahada 4 sene kazanan oyuncularımıza biraz daha sahip çıkmamız gerekmiyor mu diyor. Bizim paramız var merak etmeyin diyor. Bazıları da yok diyormuş. Mış mış mış da mış mış mış. Galatasaray'ın herkesten çok fazla parası var. Galatasaray Türk sporundaki en güçlü kulüptür. Çok doğru şekilde planlayarak gider. Galatasaray'a yakışır transferler yapılır. Bize inanın ve güvenin. Arsenal'in 850 milyon euro bütçesi var. Bu kadar paraya transfer mi yapıyor? Bütçe farklı, UEFA'nın kriterleri var. Bu ölçüde kalarak transfer yapıyorlar. Biz bunlara dikkat ediyoruz. Diğerleri etmiyor. Biz artık öğrendik gibi. Hani öyle bir şeyler var gibi gözüküyor. Ama işte şeyden sonra dönüyor olay. Konuyla alakalı sıkıntılardan sonra dönüyor. Başka kulüpler gibi biz transferi yapalım, yarın ne olursa olsun diye bakmıyoruz diyor. Bir sene önce aynı yönetim, 4 senedir aynı yönetim nasıl çıkacak elden, onun parası nasıl olacak, bunlar nasıl gelecek, gene gittiler gene geliyorlar falan gibi. Aynı sıkıntılar aslında Sayın Kavukçu ve yönetimi tarafından yaşandı da bir anda hiçbir şey yokmuş gibi, tertemiz bir sayfaymış gibi, bütün kirli işler ve sıkıntılar diğer kulüplerde oluyormuş gibi bir konuşma da camiaları biraz rahatlatır belli bir kısmını. Bir daha bilinçli olan taraftar da şey der mesela, zaman kazanıyor, zaman kazanıyor gibi yorumlanır. Ben bir Galatasaray muhabiri olmadığım için o yüzden iki telefon gelecek endişesi de yaşamıyorum yani. Ama taraftarın tepki gösteriyorsa almaya mecburlar diye Türkiye'de bir algı oluştuğunu söylemesine katılıyor muyum? Ona da katılmıyorum. Profesyonel hayatta Real Madrid taraftarı iyi bir futbolcu istemiyor mu? Ya da Barcelona taraftarı sosyal medyadan gerçekten veya 15 yıldır üst üste ya da İşte bu kadar zamandır şampiyon olan Bayern Münih'in taraftarı ya nasıl olsa bizim yönetimimiz biliyordur ya hani yapacaktır şu oyuncu da gelsin ya da aldığı bu oyuncu çok kötü, eleştirmenin de bir anlamı yok artık, biz de 15'in şampiyonluk biraz da biraz haddimizi bilelim falan diye mi düşünüyor? Yok. Böyle bir şey yok yani arkadaşlar. Veya Sayın Kavukçu, böyle bir şey yok yani. Hani taraftar tepki gösteriyorsa mesela medya mensuplarına çıkıp da arkadaşlar bak haberlerini yapıyorsunuz, ondan sonra futbolcunun fiyatını arttırıyorsunuz, bize üşüşüyorlar, geliyorlar, aldırmak zorunda kalıyorlar. Çünkü taraftar tepki gösteriyorsa almaya mecburlar diye bir algı oluştu şeklindeki yorumlara ben katılmıyorum. Bu sizin yönetimsel becerinizdir, menajerlerle olan ilişkinizdir, kulübünüz içerisindeki dik duruşunuzdur, tavrınızdır. Bizim paramız var diye konuşmadınız mı siz daha önce? Bundan bir cümle öncesinde bizim paramız var diyordunuz. Parayı arttırma konusunda eğer ihtiyacınız olan bir oyuncuysa, belli bir parası varsa, ücreti varsa, serbest kalır maddesi varsa, serbest kalır maddesini kulübüyle beraber yükseltti mi? 3-5 arkadaşımız haber yaptı diye. Yok. Onu aşağı çekebilme durumu takımla olan ilişkileridir. Sizin vereceğiniz projelerle ilgili olarak onu mutlu edebilecek detaylardır. Oynayacağı arkadaşlarla ilgili bir renktir, bir cümbüştür, bir şeydir. O da yönetimsel beceridir. Hani bu konuşmaları ben de yapabilirim. Bunu bir Beşiktaş yöneticisi de yapsa aynısını söylerim. Fenerbahçe'de Aziz Başkan da işte o da konuştu. Onunla ilgili eleştirilerimiz de var. Hani bana akıl vermeyin, para verin falan diye. Bir çivi bile çakmamışsınız. Biliyordunuz zaten bunları, çivinin çakılmadığını. O zaman da söylüyordunuz Sayın Yıldırım. Birlik beraberlik dediğiniz
o toplayıcı, toparlayıcı olan konuşmalardan sonra, gücü ele aldıktan sonraki eleştirisel yaklaşımlar, suçlu mu hissediyorsun Orhan, niye öyle yapıyorsun gibi böyle konuşmalar olduğunda, zaten rakamlar olarak açıklıyorsunuz. Daha öncesinde gelin bakalım bunlara oturalım konuşalım, hep beraber şu hesaplara kitaplara bakalım gibi değil. Hani

ezme kültürü. Onu yakarım, evden alırım, bunu yaparım. İşler kötü gidiyordu 8-9 sene, hiç gıkınız çıkmadı. Sonrasında bir anda elimi ayağımı çektim falan diye konuştunuz. O da sıkıntıydı bana göre. Bir Fenerbahçe muhabir olmadığım için de, Beşiktaş'ta çok eleştirdiğim için, hani ılık Beşiktaşlı olduğum için de, hani bir yönetici de ya Doğan da falan diye şey diyorlar mesela. Bu Doğan'ın telefonunu nereden bulabiliriz diye soruyorlar bazen. Bazen televizyonda öyle bir şey söylüyorum ki mesela hop şey oluyor. Bazen konuştuğun yer ya da senin söylediğini işte bir paylaşımla beraber birileri şey yapınca, bazen söyleyen kişinin çok önemi olmuyor da, böyle bir şey söylenmiş, kim söylemiş ya falan deyince söyleyen kişi daha kıymetli olabiliyor. Ki aslında söylenenden çok daha kıymetli. Ama bize söyleyenin kıymeti daha ön planda olduğu için. Şimdi herkes Türkiye'yi çözmüş. Taraftar tepki gösteriyorsa almaya mecburlar. Şimdi bu algıdan dolayı karşı tarafa kızamıyoruz. Çünkü haklı tarafa geçiyorlarmış. Bu algıdan dolayı karşı taraf kazanıyormuş. Limiti en rahat kulüp olarak, en güçlü kulüp olarak, parası en fazla var olduğunu söylediğiniz kulüp olarak bir oyuncunun fiyatının ne kadar yükselebilir mesela? Hani normalde serbest kalış bedeli işte 35 milyon euroydu, örnek veriyorum, yıllık 8 istiyordu. 8'den aşağı futbolcu mu var artık, hani öyle bakacağım ben. Var olmaz mı? Bu sene ligde seyredeceksiniz. Abi bu Antep, bu bilmem ne, o oradan nasıl bulmuş? Abi bu adamı nereden almışlar? Ya bu adam 300 bin euroya gelmiş biliyor musun falan gibi konuşmalar her defasında yapacağız. Bize göre mesela scouting başarısı bunlar aslında. Ama biz majör ve yıldız oyuncuyu getiren scout'u, Salah gelsin, Leao gelsin, işte James Rodriguez'ler gelsin, Brahim Diaz'lar gelsin, onlar gelsin. Onları seviyoruz biz yani. Bruno Fernandes'ler falan gelsin yani. Her kuruşun değeri var. Ama o kuruşun değerini taraftar da çok iyi biliyor. Siz o kuruşun değerini ondan forma satarken alıyorsunuz, kombine satarken alıyorsunuz, locaları satarken alıyorsunuz. Ondan sonra vay efendim bizim borcumuz var dediğinde, iyi gün dostu bilmem ne, taraftarımız yanımızda, fenerollar, vefalar, sefalar, cefalar, sezonlar yapılırken güzeldi yani. İyi yayınlar. Bu çok takım için geçerli bir konu. Mesela bir dinleyici de yazmış. İyi yayınlar, bir kadının evliliğe en büyük katkısı boynuna takacağı takımın atkısı falan diye söyleyeyim ben onu. Çünkü bir takım için değil o, birçok takım için yapılmış o. Mesajı gönderen kişi mesajlarını okuyup okunmadığınızı ancak siz kendisine cevap verdiğinizde veya kendisini kişilerinize eklediğinizde görebilir. Ben abi okumayayım mı bunu? Abdullah Bey'in yaptığı açıklamalar ne çabuk. Zaha, Ziyech, Boye yerine Leao, Dubois gibi sayamadığım başarısız transferler unutuldu, anlamak çok zor değil mi demiş. Çok güçlü kulübün oyuncusu Osimhen'in banka hesabının neden bloke olduğunu acaba Sayın Kavukçu açıklayabilecek mi diye yazmış. Merhabalar Doğan Bey, iyi yayınlar. Galatasaray yöneticisi Abdullah Bey, bizim paramız var, para sorunumuz yok diyerek size oyuncu satmak isteyen kulüpler ve menajerler bu açıklamaları duymuyorlar. Acaba sadece Galatasaray'ın demiyorum, bunu kim diyorsa sonra kalkıp basın yazıyor diye fiyat arttırıyor denmesi ne kadar garip bir durumdur. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak söylüyorum buna diyor. Sonuna kadar katılıyorum sana Dodo. Aynısını bizim takımın yöneticisi de yapsa aynı tepkiyi verirdim. Ağzına yüreğine sağlık kardeşim demiş. Ya buna bir şey sağlığa mağlığa gerek yok yani. Yani sağlığa şöyle gerek var, açıklama anlamında var. Çünkü sağlıksız açıklamalar bunlar. Bir yönetici bizim paramız var diyorsa bütün menajerler bize bir uğrasın demek olur yani. Bizim limitlerimiz herkesten çok daha fazlaysa arkadaşlar bütün görüşmeleri açınız demektir o yani. Hani biz scout anlamında bir şey yapamadık. Yani bir şey de yapamadık ama neden yapamadığımızı da şöyle ne bileyim bilemedim yani. Ya konuyu öyle şeye bağlamışlar ki.
bir vakfın işte Rams Park'ta yapmış olduğu etkinlik sonrasında bütün yöneticiler transfer yapacağız açıklaması yapması da enteresan değil mi? Yani bu konuyu da çok bir yerlere bağlamamak gerekiyor yani. Bir Galatasaraylı olarak Leo gelmesin diye dua ediyorum. İkinci Zaha görmek istemiyorum takımda demiş. Bak paçalar sıvanmış, daha dere mere yok ortada yani. Fenerbahçeli gazeteci Samandıra'daki gerçekleri anlatır, hain olur. Galatasaraylı gazeteciler transfer söylentisine haber yapar, hain olur. Yani kulüplerimiz gazetecilerin maaşlı kadrolu memur gibi hareket etmelerini bekliyorlar. Ne istiyorlar? Bu adamlar işlerini yapmasınlar mı acaba demiş. Tabii ki öyle şeyler istiyorlar arkadaşlar. Yani orada zaten devam edip edemeyeceklerine kulüpler karar verdiği için medya mensuplarının. Onu da net söyleyeyim size de. İki telefonla birinin işini baltalamak onlar için günah falan değil yani, birçoğu için. Ya Ahmet, bu adamı sen niye çalıştırıyorsun yanında, anlayamadım. Bir gün yemek mi yesek kardeşim, anlatacaklarım var sana falan dediği anda zaten. Ne iş yaparlar bu scout grubu takımlarda? Ye iş ge sonra da bulduk diye bir heyecan. Salah mı? Bunun için mi para veriyorlar? O zaman biz de yaparız Dodo Yençek. Öyle değil mi demiş yani. İki tane dijital platform aboneliği yeterli ya. Bundesliga 2'yi kim veriyorsa, bir de Serie A'dan falan böyle bir iki tane oyuncu bulsan düşmeye yakın kulüplerden. Burada leblebi gibi zaten hepsi. Yani kendi ligimizi de gömüyoruz ya her açıklamada. Abi sana şey var. Abi Premier Lig'de oynamış adam. Neyle kıyaslıyoruz? Süper Lig'de mi? Yani orada oynamış adam burada yedek kulübesinden katkı verir yani. Öyle olması lazım. Günaydın Doğan abi. Yüksek sesle yönetim istifa diye bağırasım var diyor. Hangi yönetim için bilmiyorum. Söylemeyeceğim onu da. Biliyorum da söylemeyeceğim. Çünkü mesela Hakan benim canım kardeşim. Çok severim Hakan Gündoğar'ı. Dün 23.15 itibariyle bir telefon geldi bana diye benim görüntülü paylaşımlar yapıyor. Sadece Hakan üzerinde söylemiyorum bunu mesela. Denk geliyor mesela akşamları bakıyorum böyle. Story'de böyle 3 kere 5 kere geziyorum. Sonra o zaten bir bakıyorsun yarım saat 1 saat geçmiş falan. O, tamamen hipnoz oluyorsun yani o. Kaydır. Sonra bir bakıyorum. Biri çıkıyor mesela Hakan gibi. Diyor ki arkadaşlar öncelikle hepinize iyi akşamlar diyerek bugünkü sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. İşler hiç iyi değil. Maalesef bir haber aldım. Çok da sağlam bir yerden. Tabii ki ismini vermeyeceğim. Öyle bir yerden aldım ki. Yani olayın muhatabı arasa bu kadar güvenilir ancak falan hani. Eşdeğer. Sanki o aramış gibi birinden aldım telefon. İsim vermeyeceğim falan hani. Şimdi beni aradı. Seninle beraber o üç kişiyi de aradı, merak etme, öyle insanlar şey yapmıyorlar yani. Seninle beraber dört kişiye daha birini aramıştır, üç kişiye mesaj yazmıştır. Ya da en yakınındakine söylemiştir, yanındaki en iyi muhabirlerden birini o haberi uçuruyordur zaten. Aslen İzmirliyiz, ben Şişli'de yaşıyorum, kardeşim Kurtköy'de, kardeşimi Şişli'ye çağırıyorum, İzmir'e giderim, gitmesi daha kolay diyor. Doğru söylüyor. Barış Alper Yılmaz'a 35 milyon euro teklif varmış. Kendisinin haberi var mı acaba diye bir sorsam mı diyor. Ya şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Transferle ilgili olarak o kadar fazla oyuncuyla alakalı işte ona da teklif var, buna da teklif var falan gibi o kadar çok haber çıkıyor ki. Mesela bu Leao transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a da bir rakip çıktı.
Yani Tottenham da Leao'yu istiyor diye söylendi. Yarışa 3 takım devam ediyor. İşte bariyer dibinden Fenerbahçe, hemen sağ arasında Galatasaray, arkalardan atak yapan Tottenham falan gibi böyle bir at yarışı moduna geçiliyor yani. Ama haber BBC'de çıkıyor. Tottenham teknik direktörü Zerbi'nin, Roberto Zerbi'nin, City'nin Brezilyalı yıldızı Savinho'nun yanı sıra bir hücum oyuncusunu daha kadrosuna katmak istemesinin yanında gözler Leao'ya çevrildi şeklinde. Portekizli oyuncu için, Milan forması giyen bu oyuncu için bir rakip daha ortaya çıktı. Bu arada Tottenham'ın Leao'yu istemesi, hani Galatasaray işine balta koyuyor, Fenerbahçe'nin de yolunu tıkıyor falan derken, Tottenham şey de diyor, Leao'yu alacağız da diyor, bir de Osimhen de var diyor. Şimdi Tottenham'ın gündemindeki bir diğer olasılık, bir Barcola var Paris Saint Germain'den. Manchester United'dan Rashford var, Galatasaray'dan Osimhen var, Gakpo var Liverpool'dan ve Chelsea'den de Neto'nun listede olduğu söyleniyor. İçlerinden biri, hani fiyat anlamında, performans anlamında ne katabilecek, kadroda hangisiyle uyum sağlayabilecek oyuncularımız, bizim sistemimizi bozmayacak ve katkı sağlayabilecek oyuncular, istedikleri bu. Rashford, Barcola, Osimhen, Gakpo ve Neto. Pedro Neto Chelsea'den. Tottenham'ın listesindeki oyuncular. Bu arada Barcelona da bildiğim kadarıyla Osimhen'den vazgeçmiyor diye haberler çıkıyor. Biz buna gülüp geçiyoruz falan diyor yöneticiler ve Galatasaray Başkanı Sayın Özbek. Ama oyuncunun bakış açısı çok kıymetli ya böyle konularda. O yüzden söylüyorum yani. Hani Avusturya kampında genç oyuncularla özel olarak ilgilenmesi, Osimhen'in teknik heyetin kaptanlık görevini vermeyi düşündüğü, yıldız için Başkan Özbey'in şu an Osimhen'i satışa koyarsak kaç eder, yüze vermem, neden vereyim tarzında bir açıklaması falan da olmadı mı? Oldu. Ondan sonra ki Osimhen'le ilgili işte bloke banka hesaplarıyla alakalı mesela ne yazıyor en son? Osimhen bloke yazsında mesela ne çıkıyor? Galatasaray Kulübü'nü Victor Osimhen'in vergisini zamanında ödememesi nedeniyle Nijeryalı futbolcunun bir bankayla sorun yaşadığı söyleniyor. Oyuncu ile yapılan sözleşme gereği vergisini ödemesi gereken Sarı Kırmızılı Kulüp, gecikince Osimhen'i ödeyemezsiniz, hesabınız bloke edilir uyarısı geldiği haberlerinden sonra vergi ihtarı Osimhen'e karşı böyle bir haber çıktığı söyleniyor. Bundan çok sinirlenmiş, işte bütün bağları kopardığı söylenmiş falan, böyle öyle değil. Bu arada hani Barış'ın haberi var mı falan diyor ki, Everton'ın Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için Galatasaray yönetimiyle görüştüğü falan, bu haberi de galiba TRT Spor ilk olarak verdi. Ki birçok yerde, mesela Hürriyet gazetesinde bugün ben de okudum, spor sayfasında yazıyordu mesela Barış Alper'in TRT Spor'un haberine göre Merseyside ekibinin yetkilileri 26 yaşındaki oyuncu için temaslarda bulunmak amacıyla İstanbul'a geldiğini, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibinin 35 milyon sterlini, yaklaşık 41 milyon euroyu gözden çıkardığı söyleniyor. Sarı Kırmızılı yönetimin ise yabancı oyuncu kuralı nedeniyle milli futbolcusunu satmaya sıcak bakmadığı, teknik ekipte Barış'ın ayrılmasını istememesi bu transferi yatırdı falan gibi öyle konuşmalar yapılıyor. Biz de bir reklama gidelim, nefes alalım. Ondan sonra telefon hattımızı açalım, gelen mesajları okumaya başlayalım. Abi Hakan Gündoğan ve Aydın Cingöz sürekli dijital yayın değiştiriyor, neden acaba diye sormuş. Bilmiyorum arkadaşlar. Arada ses kesiliyor, radyoyu bilgilendireyim demiş. Eyvallah. Kombine dediler, kombine aldık. Osimhen dediler, kutu aldık. Forma dediler, evde 10 tane var. Bileklik dediler, 50 tane bileklik var. Var üzeri var. Düşenin fazlasını yaptık. Paralar nerede diye sormam mı diyor.
Dodorella bana göre bıraksınlar yabancı transferi, altyapıya önem versinler, eğitim şart değil mi demiş. Sayın Kavukçu, geçen sezon bizim 500 milyon euro bütçemiz var derse taraftar da transfer ister, olmazsa da isyan eder. Görüyorum ki koskoca Galatasaray'da iletişimi iyi olan bir yönetici kalmadı diye yazmış. Abi senin bir arkadaşın vardı, ayaklı scouting gibi, Dünya Kupası sırasında bağlamıştın galiba, öğrenciymiş, kimi sorsan adam çocukluğuna kadar anlatıyordu. Onu tekrar bağlama şansın var mı diye yazmış Refik. O da bağlanmak istiyor, o da yazdı sabah bana, şey dedi abi, dedi birkaç tane haber var dedim, ben mesela şeyi anlatmak istiyorum diyor, bana sürekli mesaj da yazıyor zaten sağ olsun. Beşiktaş'ın rakipleri işte Hradek Kralovi elemesi halinde Avrupa playoff turunda muhtemel rakibi de belli oldu. Reykjavik Tun maçının galibi ya da Yunan Offi takımı Arus Sabah takımlarıyla oynanacak maçta işte bir Azeri takım, Azerbaycanlı Sabah takımı ya da Danimarkalı Aarhus takımının kaybedeniyle oynayacak. Aynı kaybı işte Kaunas Žalgiris ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak maçta kaybedenle Beşiktaş oynayacak. Hradek Kralovi'yi elemesi halinde. Şimdi Hradek Kralovi'ye elenmesi halinde de rakipleri belli oldu. Atalanta, Freiburg, Panathinaikos, CSKA kaybedeni ya da Lina Meskont Rapid Wien kaybedeni ya da Trispol Sengallen maçının galibiyle oynayacak Beşiktaş, elenmesi ve elemesi halinde rakipleri de belli olmuş durumda. Onu da söyleyelim ki bugün de gözler artık tamamen gözümüz kulağımız playoff turunda, temsilcilerimizin Avrupa'daki muhtemel rakipleri de net belli oluyor. Kura çekimi yapılacak Türkiye saatiyle 13'ten itibaren İsviçre'nin Lyon kentinde yapılacak. TRT Spor'dan da canlı yayınlanacak. Biz de arkadaşlarımız gün içerisinde zaten 13 anından sizlere çekimlerde nelerin yaşandığını, nelerin olduğunu hepsini an be an aktaracaktır. Sosyal medyadan da zaten önünüze düşecektir. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak kura çekimlerinde Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli olacak arkadaşlar. Playoff'a kadarki rakipler belli. Ya o ya o, ya onun yenini ya da bunun, bu maçın kaybedeni şeklinde yorumlanacak. Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Polonya temsilcisi Gorni'yi eleyen Fenerbahçe, üçüncü turda karşılaşacağı Avusturya ekibi Sturm Graz'ı da saf dışı bırakması halinde playoff'ta Lyon, Sparta Prag veya Union Saint-Gilloise Bodo Glimt eşleşmelerinin kazananlarından biriyle eşleşecek. Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Danimarka'da Midtjylland'ı ekarte etmeyi başaran Beşiktaş'ın da üçüncü turda Çekya temsilcisi o Hradek Kralove ile karşı karşıya gelecek olması, bu turu geçtiği takdirde de Dinamo Zagreb ve Slavan Bratislava'da da aralarında olduğu güçlü rakipler var. Kızıl Yıldız da olabilir Beşiktaş'ın playoff'taki rakipleri arasında. Onu da hep beraber bekleyeceğiz ve göreceğiz. Onu da söyleyelim. Reklama gidelim. Birazdan devam edelim. Ayrılmayın, az sonra buradayız. Devam ediyoruz. Mesajlara telefon hattımızı da açarız. Dinleyicilerimizle de konuşuruz. Onların da kendine göre düşünceleri, görüşleri vardır herhalde. Yapılan açıklamalar var. Sanchez'i gören var mı abi? Galatasaraylı yorumcular tek dediği şey Dünya Kupası tatilinde daha dönmedi abim. Nasıl bir tatil bu? 2030 Dünya Kupası başlayacak. Sanchez'in hala daha ortada olmayışı sıkıntı değil mi? Demiş. Dün Osimhen'i statta izledim. Çok mutsuz görünüyordu. Herkese kızıyor. Üçlü çekmek için tribüne çok yanaşmadı. Kaptanlık pazı bandını verdiler, takmadı. Son dakika penaltıyı kullan dediler, istemedi. İnşallah bir sorun yoktur abi diye söylerim demiş. Hull City Manchester United maçını merak ediyorum ben Doğan demiş. İyi yayınlar. Galatasaray hazırlıklarına çok iyi devam ediyor. Saçma sapan penaltı almaları, Osimhen, Yunus, Barış yere atmaları çok iyi diye yazmış. Beyler
bizler dikkat edelim de evimize falan gelirler yöneticiler. Gerçi o tarzda insanlar varsa bilemedim artık diye yazmış. Mahalle yanıyor, saçlar taranıyor demiş. Ben de çok iyi bir oyuncu gözlemcisiyim. Çok iyi oyuncu buldum. Lamin Yamal var, Arda Güler diye iki oyuncu var. Bir de biraz yaş almış ama Haaland var, keşfettim. Kaçırmasınlar desem ben de scout değil miyim demiş. Abi günaydın yine. Aras'la beraber yolculuk yapıyoruz. Seni dinliyoruz. Selamlar, saygılar, sevgiler demiş. Aras! İyi yolculuklar paşam. Temmuz ayında rakiplerine resmi maç yaptıran Galatasaray'a selam olsun demiş. 125 milyon küsür para harcadık diyen bir başkan var. Saadettin Saran'ı da para harcamakla suçluyor. Kendisi şimdiden onu geçecek aslında, haberi yok demiş. Ben bir Galatasaraylı olarak Barış yerine satabilirsem Sané'yi satarım. Çok vurdum duymaz bir oyuncu demiş. Abi sürekli Abdülkerim'i eleştiriyordum. Galatasaray'ın topçusu olamaz. Kaçırdığı adamlar, yaptığı hatalar, haddi hesabı yok. Galatasaray şampiyon oluyor diye es geçiliyor. Fener'de olsaydı direkt kovulurdu. Geçen hafta adamı kaçırdı, penaltı yaptı. Ren maçında iki golde de hatası var. Birinde kafayı vurdurdu, diğerinde adamı kaçırdı. Yine penaltı, bir de kaptanlık vermişler. Şaka gibi değil mi demiş. Vallahi Fenerbahçe'de işte anında yollarlar gibi bir düşünce yok. Galatasaray'da anında yollarlar kısmını aslında daha hani başarısızlık olsaydı, ki başarıda bile yolladıkları işte evladımız diye adlandırılan birçok yerli oyuncuyu, Emre Kılınç'ı, Emre Akbaba'yı, Ömer Bayram'ı, hani Taylan Antalyalı'yı falan sayabilirim yani yerli oyuncu anlamında. Fenerbahçe'de de başarısız olmasına rağmen hala daha takımda duran, mesela çok eleştirilen bir Çağlar gerçeği var. Yerli oyuncu statüsünden dolayı mı aslında kredisi yükseliyor? Onu da çözmüş değilim bu arada. Onu da aktarmış olayım. Gebze'de dün akşam maça gittim. Gökhan Yılancı yazmış. Oğlumla Osimhen'de gerçekten bir sorun olduğunu dün akşam gözlemledim. İki kere kaptanlık pazu bandını almadı. Başka birine verdi. Danimarkalı oyun isteği ve hırsı aynı şekilde devam ediyor ama bir mutsuzluk var. Üçlü çektirmek için bile taraftarın yanına gelmeyip uzaktan yaptı demiş. Biz bazı şeyleri biz de görüyoruz. Kimi kandırıyorlar diye yazmış. Yani Galatasaraylılar da evet, biraz daha konuşmak lazım bu konuyu. Hani Ren iyi bir takım, Galatasaray tam hazır değil gibi böyle yorumlanabilir. 6 gollü bir düello ayrı bir konu. 3-3'lük bir beraberlik ama tabii sonrası için de bazı şeyleri dile getirmek lazım. Artık taraftar cevabını bulamadığı şeylerde gerek tribünden gerek sosyal medya hesaplarından dile getirdiği çok farklı şeyler var yani. Konu çok istenmeyen yerlere doğru ilerleyebiliyor. Soralım. Refik de müsaitse onu da bağlayalım. Onun hem rakiplerle ilgili bilgilerine ihtiyaç duyuyoruz bazen, hem de yapılacak transferlerle alakalı detaylara gidiyoruz.

0: Onunla da bir bağlantı kuralım. Ondan sonra Refik'le sonrasında bakarız diğer konuşmalara. Bu neymiş? Sporla alakalı bir şey yazmıyorum. Daha önceki programında jenerik müziğim vardı. Onu duyamadım uzun zamandır. Aslında onu çok isterim dinlemeyi demiş. Doğan'ın kanunlarını söylüyor. Geçen gün Trabzonsporlu bir arkadaşla Muhammed Salah konusunu konuşurken Beşiktaş'tan istediği forma satış sözleşmesini sizden de isterse kabul eder misin diye sordum. Abi bizim zaten kaç tane taraftarımız var ki kaç forma satabiliriz? Keşke kabul etseler de gelse dedi. İsmi büyük, güzel reklam yaparız dedi. Açıkçası bana da mantıklı geldi abi, bilemiyorum diye yazmış. Ben de tam çözemedim. Refik günaydın.
1: Günaydın abi, iyi yayınlar.
0: Nasılsın, iyisin? İyi haftalar diliyorum sana.
1: İyiyim. Teşekkür ederim abi. Biraz yoğun başladık yine. Pazartesi olduğu için sabah yoğunduk. Ama şu an biraz daha tren. Sen de iyisin umarım.
0: Çok şükür her şey yolunda gözüküyor. Birkaç tane transfer haberi var, yöneticilerin açıklamaları var, rakiplerimizin belli olması artık tamamen biraz daha net, o flu ortamdan çıkıyoruz, ilerleyebilecekmişiz gibi gözüküyor, sanki playoff turuna kalacakmış gibi bir izlenim yaratıyor. Tabii rakip takımları duyunca, takımlarımızın transferleriyle beraber sen nasıl görüyorsun?
1: Abi ben önce playoff turları ve üçüncü öneleme turlarıyla başlayıp Avrupa'da bizim seviyemizdeki ligler özelinde takımların, yani bizim takımlarımıza denk veya daha üstteki takımların gruplara veya lig aşamasına direkt kalmasından dolayı artı ülke puanı olarak bizim 6 ya da yani ilk 10 içinde yer almamızdan dolayı takımlarımız daha nispeten kendilerine göre zayıf takımlarla eşleşti diyebilirim. Hem playoff turunda hem üçüncü önlemede Beşiktaş'ın rakibinden de anladığımız gibi Beşiktaş'ın bir tek bu Midyolent rakibi Midyolent zordu. O da büyük şanssızlıktı. Onu elemeyi başardıktan sonra Beşiktaş'ın şu anki Çek temsilcisini ve playoff'taki gelecek muhtemel rakibini geçebileceğini düşünüyorum. O yüzden bu sene öyle bir şansımız oldu. Hem Beşiktaş açısından hem Trabzonspor açısından hem de Fenerbahçe açısından abi. Çünkü Fenerbahçe, biz Beşiktaş'ı hatırlarsak 2000'li yılların sonunda 2008'lerde onlarda Arsenal'lerle Liverpool'larla eşleştiğini hatırlıyoruz. Şampiyonlar Ligi ön eleme veya playoff turlarında nispeten şu anda daha işimize göre açıklar. Fenerbahçe Stumgraz'ı elerse Lyon veya Bodoglit'le oynayacağız ki ikisi de doğru takımlar ama atıyorum önceki yıllardakine göre bir Arsenal kadar, bir Liverpool gibi çok böyle Benfica gibi, mesela geçen sene Fenerbahçe'nin elendiği Benfica gibi hem Avrupa tecrübesi olmayan hem de kadro kalitesi olarak, güç olarak bizim daha mücadele edebileceğimiz, başa baş oynayabileceğimiz takımlar. O yüzden Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da lig aşamasına kalabilir abi. Beşiktaş'ın rakiplerine de baktım. Dediğim gibi ülke puanı olarak Türkiye diğer orta ve alt seviye ülkelerin üstünde olduğu için Beşiktaş'ta nispeten daha kolay bir kura çekecek gibi geliyor abi. Eskiden olduğu gibi kura şansımız yok Beşiktaş'ın. O yüzden umarım 3 takımımız da lig aşamasına kalır abi. Yani eskiden ben Beşiktaş'ı hatırlıyorum. Aynı sezon içinde UEFA Avrupa Ligi'nde hem Liverpool hem Tottenham hem de bir İngiliz takımıyla daha oynamış. 3 tane İngiliz takımıyla oynamıştı. O dönem ben sana radyoya mesaj atmıştım. Beşiktaş FA Cup'a katılsa, İngiltere Federasyon Kupası'na katılsa bu kadar büyük takımı üst üste çekmez diye. Harry Kane'in Tottenham'daki ilk senesinde Beşiktaş'a karşı oynadığını hatırlıyorum ben abi. O yüzden bu dönem takımların için bence daha iyi oldu. Transferlere gelecek olursak abi Muhammed Salah'la başlayayım. Duyduğum kadarıyla abi Muhammed Salah Avrupa'da kalmak istiyor. Arabistan'dan veya Körfez'den gelen teklifleri geri çevirdi. Onları en son plana bıraktığı söyleniyor ki Avrupa'daki bütün transfer pencereleri kapandıktan sonra büyük liglerin ve Süper Lig'deki transfer tamamlandıktan sonra ancak o zaman Körfez'e yönelebileceği söyleniyor. Yani Avrupa'da şansını sonuna kadar devam ettirmek istiyor. Bu Beşiktaş olur. Ne diyeyim? Major liglerden başka bir takım olur bilemem. Türkiye'deki takımlar dışında Avrupa'da Muhammed Salah'ın yıllık maaş beklentisini karşılayabilecek bir ülke yok abi. Eğer Premier Lig'de kalırsa Liverpool'dan ayrıldı atıyorum şu anda Chelsea'nin teklif yaptığını düşünelim. Artık o takımlarda Muhammed Salah özellikle son sezonki performansıyla ilk 11'in değişmez oyuncusu olamaz abi. 2 sene önce Liverpool şampiyon yapan Salah geçen sene tabiri caizse yokları oynamıştı ve ben çok şaşırmıştım. Yani siyahla beyaz kadar fark vardı Salah performansı arasında. O yüzden o takımlarda artık Salah rotasyon oyuncusu olur. Kulübeden gelen oyuncu olur diye düşünüyorum ki o teklifleri kabul etse bile. Bence Beşiktaş kadar yüksek bir maaş verebilen de bir takım yoktur. Ama büyük ihtimalle henüz Ağustos'un başında olduğumuz için biraz daha beklemek istiyor olabilir. Zaten Ender Özen'in açıklamasıyla biz Serdar Adal'da Beşiktaş'ta tamamen sınırları zorlayarak yapabileceği maksimum teklifi yaptı. Kulübün çıkarları doğrultusunda demişti. Artık bundan sonra süreci izlemek gerekiyor abi ki Beşiktaş'ın Salah'ı alamadığı senaryoyu düşünelim. Beşiktaş'ın bir tane santrofor aldı ki Darwin Nunes ismi yazılıyor. Beşiktaş'ın bir santrofor aldığı senaryoda.
0: Ya da Vlahovic ya da Vlahovic ismi ön plana çıktı da Darwin Nunes da ya da Vlahovic isimleri Beşiktaş'ın şu anki oyununa katkısı nasıl olur?
1: Abi Vlahovic Fiorentina'da ilk patlama yaptığında hem bitiriciliğiyle ön plandaydı hem de hareketliliğiyle çok ön plandaydı. Yani Vincenzo Italiano'nun ilk üst düzey teknik direktörlük, yani Spezia'yı saymıyorum. Spezia'yla 2 sene İtalya'da indi ama onu saymıyorum. Fiorentina'daki en başarılı olduğu dönemde takımın en önemli ismiydi. Vlahovic ki o zaman çok hareketli bir forvetti. Bitiriciliği de çok iyiydi. Zaten o performansı bir seneki çok iyi performansı onu Juventus'a transfer etmişti. Vlahovic o dönemde çok uzakta. Yani Liverpool'da da son 10-15 dakikaların oyuncusu olmuştu. O dönemle alakası yok. Ama isim olarak Beşiktaş'ın alabileceği en üst düzey isim Dusan Vlahovic ki İtalyano ile yeniden bir çıkış yapmak isteyecektir. Tekrar Avrupa'nın 500 ligine dönmek isteyecektir. Sonuçta
0: ikinci Eyşan vakası mı olur diyorsun?
1: Abi yani Beşiktaş söyledi. Ben bu oyuncu boşta şu anda ona bonservis vermeden alabilirim. Yüksek maaş versem dahi bu oyuncu hala Avrupa'ya dönme gibi bir düşüncesi olduğu için birkaç yıl sonra bu oyuncudan bonservis geliri elde ederek satabilirim diyebilir. Ama dediğim gibi Vlahovic o İtalyano'nun ilk Fiorentina dönemindekine çok uzak. Benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Juventus'un da kötü olmasından dolayı biraz beklentilerin altında kaldı ve Juventus onu gözden çıkardı. Yoksa dünyada böyle santrofor sıkıntısı yaşanırken Vlahovic gibi son 5-6 yıl öncenin elit santroforlarından biri boşta kalmazdı abi. Çok düşüşe geçti. Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam ya böyle bir kumar oynar mıyım? Sözleşmesi elinde olduğu için bonservis ödemeyeceğim için oynayabilirim ki atıyorum santrofor bulabilirim diyorsa Beşiktaş 10-15 milyon euroya bir santrofor bulamazsın abi. En az 35-40 milyon euroyu gözden çıkarmak lazım ki örnek vereyim. Dün Juventus Paris Saint-Germain'in 4. santroforu Randal Kolomoani'yi 42 milyon euroya satın aldı. Yani ki Kolomoani son yıllarda sürekli kiralanan bir oyuncu. Santrofor yine denince çok yüksek bonservis fiyatları çıkıyor. Mesela Borussia Dortmund'daki Girassi için ilk başta açılan kapı 35'ten açıldı. Borussia Dortmund 25'e kadar düştü denilmişti. Yani Beşiktaş'a 25-30 milyon euro verip bonservis de santrofor alacak ya da Vlahovic gibi sözleşmesi elinde olan ya da üçüncü alternatif Darwin Nunez gibi kiralık bir santrofora gidecek. Ben öyle düşünüyorum abi. Yani çünkü Trozar ve Vaslav Sermi kalitesinde bir santrofor yok Beşiktaş'ın. Yani Orkun Kökçü, Salih Özcan, Leandro Trozar ve Vaslav Sermi kalitesinde bir santrofor bulursa Beşiktaş bence şampiyonluk mücadelesini çok rahat verebilecek bir kadroya sahip oldu abi. Bunu defans hattından bağımsız söylüyorum. Sadece orta saha ve hücum hattı için söylüyorum. Bir de mutlaka stoper tabii. Onun için yakında yazılan bir isim görmediğim için yorum yapmayayım abi. Darwin Nunez'le ilgili şunu söyleyeyim. Suudi Arabistan'da yabancı sınırı vardı. Devre arasında Al Hilal Karim Benzema'yı transfer etmişti ve yabancı sınırı fazla olduğu için Darwin Nunez'i kadro dışı bırakıp lisansını çıkarmamıştı. Darwin Nunez son 6 ayı oynamadan geçirdi. Dünya Kupası'nda Uruguay'la çok kötü bir performans sergiledi ve şu anda Al Hilal'in göndermek istediği oyuncular arasında yer alıyor. Liverpool'daki veya Benfica'daki sezonlar gibi oynarsa Beşiktaş'ta en az 20 gol atar. Ama hangi Darwin Nunez gelecek onu bilmiyorum abi. O yüzden onunla ilgili de soru işaretlerim var. Beşiktaş'la ilgili bunu söyleyebilirim abi.
0: Yani aslında şeye bakıyorsun, bir taraftan Almeria'ya ya da Benfica formaları giydiği döneme bakıyorsun Darwin'in, ama son dönemlerde yaklaşık işte sezon boyunca en fazla 8 gol, 9 gol, işte 4 asist, 5 asist falan gibi performansları var. Ama işte böyle abi, bir marka oyuncu bizim ligimizde de hemen böyle küçümsemeye gidip abi burada leblebi gibi işte şu Darwin gelirse, o Darwin gelirse, işte bu Leao gelirse, o Greenwood gelirse gibi yorumlanıyor ya, o yüzden söylüyorum ben de.
1: Abi şimdi söyle, bizim ligimizde yaklaşık 10-12 tane takım tamamen kapanıp savunma yaptıkları için bu oyuncular da, söylediğimiz oyuncular da Avrupa'nın 5 büyük liginde oynarken daha böyle küçük takımlara karşı, kapanan takımlara karşı oynadıkları için böyle bir izleri nasıl diyeyim sana, bir izlenim oluşturuyorlar. Yani şimdi Juventus'un kapandığı takımlar düzen, Lecce, Cagliari falan, buraya gelirse Beşiktaş'ın da kapanacağı rakipler Anadolu takımları olacak. Yani tamamen onları baz alarak söylüyoruz ki hani Avrupa'daki takımlara göre bizim takımlarımız biraz daha aşağıda olduğu için o yüzden bizim ligimizde iş yapabilir diyoruz. Zaten dikkat et abi, Avrupa'nın büyük liglerinden bizim ligimize gelen oyuncular ilk sezonda çok iyi oynar. Çünkü Avrupa'daki idmana alışkın oldukları için, o antrenman temposuna alışkın oldukları için ilk sezonu çok iyi getirirler. Daha sonra yavaş yavaş düşüşe geçerler. Ben biraz onu baz alıyorum. Mesela Leandro Trozor'a da bak abi, bu sezon inanılmaz oynar. Ama bir sonraki sezon biraz daha düşüşe geçebilir. Genelde öyle oluyor abi. 5 büyüklükten gelen oyuncularda.
0: Bu teknik adamına ya da ne bileyim yapacağı antrenmana çok bağlı aslında, ama işte Greenwood'dan beklenenin tam anlamıyla 2 maçta gözükmemesi, çok kısa sürede görev aldı. Öbür tarafta performans anlamında Trossard gelince neler yapacak diye bir beklenti var. İşte Galatasaray'da da işte gelen oyuncu önce bir parlatıldı, Okoguç'u arkasından ne yapacağı, ne edeceği merak ediliyor falan. Aynısını söyleyebiliriz. İşte Darwin Nunez için söyleyebiliriz. Ya da diğer transferlerle alakalı da birçok isimle ilgili. Mesela Leao gelirse hangi takıma daha fazla katkı sağlayabilir? Fenerbahçe'ye mi, Galatasaray'a mı? Bir taraftan da Tottenham çok fazla istiyor.
1: Ligin son 4 yılının şampiyonu Galatasaray. Ama Galatasaray'da orijinal mevkisi, yani oyuncunun kimliğinde yazan orijinal mevkisi, sol kanat oyuncu olan bir futbolcu yok. Ne Barış Alper, ne Leroy Sané, ne Yunus Akçıl. Hiçbir futbolcunun orijinal mevkisi sol kanat değil Galatasaray'da. O yüzden elzem olarak gördüğüm, olmazsa olmaz olarak gördüğüm Galatasaray sol kanatı 10 numara transferi ya. O yüzden ben Leao'yu Galatasaray'a daha önemli, daha elzem görüyorum. Yani şöyle bir şey, Milan'da Portekizli bir teknik direktör takımın başına geldi. Ruben Amorim ve Ruben Amorim hem Sporting'de hem United'da 3-4-2-1 gibi bir sistemle oynuyordu. Ve bu iki oyuncudan, Forvet'in arkasındaki iki oyuncudan biri kanat özellikli, diğeri 10 numara özellikli oluyordu. Milan'da bu oyunculardan biri Leao veya Pulisic olabilir. Bir de 10 numara özellikli bir oyuncu olabilir diye tahmin ediyorum. O yüzden acaba teknik direktör Amorim Leao'yu takımda tutmak ister mi? Bu birinci sorum abi. İkinci sorum, Milan Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı için ve yüksek gelir elde edemediğinden dolayı çok oyuncu satmak istiyor. İki tane genç oyuncu aldılar yüksek bonservis bedeliyle ve artık oyuncu satmak istiyorlar. Milan'da en yüksek bonservis getirecek oyuncu da Rafael Leao. O yüzden yönetim Leao'yu en az 50 milyon euroya satıp o Şampiyonlar Ligi'nden elde edemedikleri geliri, ki bu dönemde transfer harcadıkları paranın bir kısmını Rafael Leao'nun satışından çıkarmak istiyorlar. O yüzden onunla ilgili yönetim kesin satalım diyor. Birinci önceliğimi satmak diyor. Ama teknik direktörün görüşünü bilmiyorum. Türkiye'den şu anda 50 milyon euro verilir mi Leao için, onu da bilmiyorum abi. Ya da Milan 50 milyon euroyu alıcı bulamaz, transferin son günlerine kadar bekler, Türkiye'den gelen 35-40'lık bir teklifi kabul eder mi? O da bir soru işareti. Yani şu anda biraz muallakta her şey abi. Havada kalıyor ne konuşsa. Bunu biraz Ağustos'un 15'inden 20'sinden sonra kesin konuşacağız, ama ben Galatasaray'ın yerinde olsam, eğer bir ki söylenene göre Galatasaray'ın da yüksek bonservisi devrecek parası var, bu parayı ya 10 numaraya ya sol kanada harcardım diye düşünüyorum. Bakalım, merakla bekliyorum Galatasaraylılar olarak da transferleri.
0: Peki
1: abi,
0: dünkü mücadeleyi seyrettiğinde bu kadar açıklamadan sonra, bu kadar çıkan haberlerden sonra bir Osimhen endişesi yaşıyor musun sen bir Galatasaraylı olarak Refik?
1: Abi, Osimhen şimdi amatör diyelim. Sağ olsun Spiker de Alp Özgen de çok fazla söyledi. Amatör ruhlu oynayan bir oyuncu. Yani çok duygusal karakterli. Yani zaten biraz karakterinden dolayı Avrupa'da Lille ve Napoli'den sonra daha üst düzey bir takıma gidemediği söyleniyordu. O fizik kalitesiyle, o atletizmiyle santroforların daha çok bitiriciliği ön plandadır. Osimhen'in atletizmi ve fizik kalitesi daha üst düzey bir takıma gitmesi beklenirsen etmesinin sebeplerinden biri de biraz bu duygusal yönü olduğu söyleniyor abi. Galatasaray da geçen sene de aynı benzer sorunlara yaşamıştı. Daha sonra ilk 11'in değişilmez oyuncusu olmuştu ve üst üste goller atmaya başlamıştı. Icardi'nin uzun süre gerek kaldı. Hiç oyuna girmedi. O treninde full 90 dakika oynadığı bir dönem vardı. Tam ay olarak hatırlamıyorum. O dönem mesela Osman patlama yapmıştı. Her maçta atıyordu. O treninin böyle arada oluyor abi. Yani ben Galatasaraylılar olarak şunu diyorum. Yani gülü seviyorsak bir kendine katlanacağız. Biz bu oyuncudan daha iyisini alamayız. Bu oyuncu bize piyango gibi. Yani piyango gibi geldi. Son 3-4 günde transfer, son 3-4 günde kontrolü sıkıntı yaşayıp bütün transfer opsiyonları bitince bize geldi ve madem biz bu oyuncuyu aldık, bu oyuncuna bazı şeylerine katlanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hani taraftarı yaptığı bazı şeyleri doğru karşılamıyorum ama biz bunu bilerek aldık. Ya bu oyuncu hep böyleydi. İlk kez böyle olmadı. Bu oyuncu Lille'de de böyleydi. Napoli'de de böyleydi. Belçika'da da böyleydi. O yüzden ben bunun Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça çıktığında tamamen geçeceğini düşünüyorum abi. Yani o bence geçici bir süreç Osimhen'in yaşadığı. Zaten şu anda Osimhen'in hani moralini bozacak, yanını sıkacak bir şey de yok. Belki özel hayatında olabilir. Bilmiyorum ama takımla ilgili, kulüple ilgili bir şey yok. Yıllık kazandığım

0: maaş alamaz. O takımın bir numarası, değişilmez oyuncusu. Onun etrafında da oyun kuruluyor. Hani bir Sancho o daha ne ister abi? El üstünde tutuluyorsun. O yüzden ben bunun geçici bir süreç olduğunu düşünüyorum. O Osimhen'le alakalı. Galatasaray'ın hazırlık maçı da olayından bilmiyorum abi. Çok fazla geride açık verdiğini düşünüyorum. Yani hani hurra diye saldırmak tabiri var ya abi. Hı-hı. Çok böyle kaos futbolu gibi hurra diye saldırıp yani arkada savunma yokmuşçasına, yarımlar yokmuşçasına hücum yapmak ya da pres uygulamak. Galatasaray'dan biraz o kontrol preste eksik kaldığını düşünüyorum ki sezon başı normal yani. Ama oturmuş bir kadro, yıllardır birlikte oynayan oyunculardan oluşan bir takımın hani bu kadar açık vermesi beni biraz şaşırttı. Bunun bir nedeni de Zen'in çok atletik bir takım olması olabilir abi. Yani Jorge Jesus'un Fenerbahçe'siyle oynadığından beri ben Zen'i takip eden çok atletik bir takım. Gerçekten yani sol stoperine kadar çok fizikli, atletik, koşu temposu yüksek oyunculardan oluyor. Belki Ren de böyle göstermiş olabilir ama Fransa'nın 6. 7. takımına karşı bile böyle pozisyon vermemiz bende biraz soru işaretleri oluşturdu. Umarım hani sezon başlayana kadar bu geçer abi. Biraz daha ilk 11'imiz tamamen tüm oyuncular geldikten sonra umarım daha oturmuş, alışkın olduğumuz oyun anlayışıyla sahada oluruz diye düşünüyorum.
1: Ya tabii abi, sana da eleştirisel anlamda Leao'yu biraz duygusal anlamda Galatasaray'a daha çok yakıştırdın ama Fenerbahçe'de de sol kanatta abi, Kerem üzerinden gidildiğinde orada Arşi Brown'un da çok etkili olmadığını sol kanata Fenerbahçe'de çok fazla ihtiyaç duyduğunu
0: söylüyor. Yani orijinal mevkisi sol kanat olan Fener'de de var. Beşiktaş'ta da var. Trabzon'da da var. Yani yokluk anlamında Galatasaray'da yok. Sıfır yani. Boş küme. O yüzden de yoksa Fenerbahçe'ye de bugün gelse bir kanatta Greenwood, bir kanatta Leao çok iş yapar. Yani Fenerbahçe'de alsa mükemmel olur ama yani şimdi atıyorum Fenerbahçe'de çok beğenilmese de belki istenmese de ilk orijinal belki sol kanat olan bir oyuncu var ve bu oyuncunun CV'sinde Süper Lig'de çift taneli gol ve asist rakamları var. Yani matematik yalan söylemez abi. İstatistikler yalan söylemez. Yani Kerem Benfica'da da başarılı oldu. Galatasaray'da da çift taneli gol ve asist sayısına ulaştı ki Galatasaray en kötü sezonlarında da 13. olduğu sezonda Kerem dışında iyi bir şey yoktu Galatasaray'da. Yani ben o yüzden söylüyorum. Kerem eski performansa değil katılırım. Oraya Fenerbahçe Leao'yu alsa, Marcus Rashford'u alsa ne bileyim. Aston Villa'da Sancho Moreno sol açık da oynar. Ole Watkins sahası çok iyi olur. Ama olan bir oyuncunun üstüne bir oyuncu alırsanız Galatasaray zaten yokken bir oyuncu almış olur. Ben o anlamda dedim. Bir Fenerbahçe'nin bu Aziz Yıldırım'ın bir Ole Watkins hayali de varmış abi. Aston Villa'nın santrofor ama sol açık da oynayabiliyor. Yani Aziz Yıldırım'ın hem santrofor hem sol açık oynayabilecek bir oyuncu aradığı söyleniyor. O yüzden Marcus Rashford ve Ole Watkins isimleri geçiyor. Rashford United'da düşünülmüyor. Yine gönderilecek. United 30 milyon euro civarında bir bonservise satar diyorlar. O Ağustos sonuna doğru düşer. Yani o tarz santrofor da oynayabilecek bir sol kanata yönelebilir. Fener çünkü Vedat Muriç ve Şerif dışında santrofor olmadığı için atıyorum Sörlot seviyesinde de santrofor almadığı için ikisi de sol kanatı santrofor oynayabilecek bir oyuncu yaparsa bu açığı piyaz olsun dengeleriz diye düşünüyorlarmış. Galiba İsmail Kartal da tıpkı bir önceki döneminde olduğu gibi daha böyle kırpır tabir ettiğimiz çalım atan direktif yapan bir kanat oyuncusu istiyormuş. Mesela Suudi Arabistan'daki Malcolm gibi eskiden istediği Fransa Ligi'nden böyle Kamerunlu Senegalli kanat oyuncular vardı. Eski Fenerbahçe'de hani hatırlayanlar Diya falan var. Daha böyle hızlı dribblingçi kanat oyuncular tarzında bir kanat oyuncusu yok İsmail Kartal ama Aziz Yıldırım'ın bu santrofor'da oynayabilecek sol kanat daha ön plana çıkıyormuş. Yani o biraz daha şu anda ilk sıradaymış ki Aziz Yıldırım da santrofor alacağız dedi abi. Belki santrofor alır sol kanat da oynayabilecek bir santrofor alır. O yüzden Ole Watkins demiştim abi. Mesela o isim Grassi değil. Dortmund'daki Grassi kanat oynayamaz. Onu söyleyeyim abi.
1: Peki. Teşekkür ettim Refik'cim. Sağ olasın. Ağzını yüreğine sağlık. Eksik olma.
0: Abi bu arada sana şey soracağım. Hiç dört büyüklerin de bu kadar iyi kadrolar kurup aynı sezonda çok iyi kadrolar kurup sezona çok iddialı başladığı bir dönem hatırlıyor musun? Ben en son şunu hatırlıyorum. Gomez'li, Mario Gomez'li, Podolski'li, Fenerbahçe'nin de yanlış hatırlamıyoruz. Lanier ve Van Persie dönemdi ki o zaman da Trabzonspor bir adım gerideydi. Şimdi böyle dört büyüklerin de aynı anda sezona çok iddialı başladı. İlk kadrolar kurdu bir dönem hatırlamıyorum ben. Sen Yani sen daha uzun yıllardır süper.
1: Eyvallah. Yani elbette birileri hep böyle bir geri planda kaldı. Dördü birden bu kadar

0: istekli ve yıldız isimlerle anılma durumunu çok fazla yaşatmadı. Yani ya da o, kimine göre değişir o güzellik, göreceli bir kavram gibi. Sana göre yıldızdır, bana göre yıldızdır. Mesela Muhammed Salah da Trabzon'da çarşamba günü gelecek, anlaşma yapılacak falan diye iddia ediliyor. Artık Türkiye'ye geliş saati bile belli olmaya başladı. Artık burada eleştiriler Serdar Adalı'ya doğru yöneldi. Öbür taraftan Fenerbahçe bir Hakan Çalhanoğlu hamlesi yapacak diye iddia ediliyor. 3+1 yıllık bir imza için Türkiye'ye geleceği söyleniyor. Bu konu
1: sözünü bağlatması Inter 2027'de bitecek olan sözleşmesini uzatmayacağını Hakan Çalhanoğlu'na bildirmiş. Yani Hakan Çalhanoğlu'na demiş 2027'de sözleşmen bitiyor, gelecek yaz ve uzatmayacağız. Inter bunu Hakan'a bildirmiş. İtalya'daki haberler bu yöndeydi abi.
0: Hakan'a da Şikrin yarın ardından Fenerbahçe'de ikinci kaptanlık verileceği söyleniyor. İşte Vedat Muriç'i, Ake'yi, Greenwood'u, arkasından da Hakan'ı getirir mi bilmiyorum. Çünkü Cihan Kamer de hem Leao için gitti Milano'ya. Orada Inter'le de bir toplantı yaptığı söyleniyor. Hakan'ı alıp gelecek diye de iddialar var. Bilmiyorum bakalım ne olacak.
1: Bir daha bir şey tebrikleri böyle kapatayım. Trabzonspor, Anada 2000'lerin başındaki İlhan Calcal'ın Gençler Birliği'ni hatırlatıyor mu? Bilmiyorum ama yani benim yıllardır Avrupa'da imrenerek başaltı takımlarını böyle takip ederdim abi. Bazı liglerde var böyle, Fransa'da falan. Sırf bu takımlar böyle gençleri bulur. Nereden buldu dersin? O da ben bu konuda dediğim için bu açıkta 3 yıldır kurdukları sistemle genç oyuncuları bulup çok üst bir oyuncu haline getirip yüksek konser sistemle satıyorlar. Yani mesela Batakol sakatlanmadan ilk satılan isimlerden biri de Batakol olmadı abi. O Uvayi, şimdi Envayivo'nun, Sober Vayivo'nun ismi geçiyor. O yüzden ben bu yönden de Trabzon'un bir de Avrupa'daki takımlar gibi bir profil ortaya koydukları için, tıp böyle bir sistem oluşturdukları için de ayrıca tebrik etmek istiyorum. Gerçekten yani Trabzon gibi bir kentte bunu yapmak büyük başarı abi. O yüzden orada ayrı bir parantez açmak istedim. Ben teşekkür edeyim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ettim kardeşim. Görüşmek üzere. Refik Demirhan'la bağlantıyı kurduk. Onunla detayları, ayrıntıları biraz gözden geçirdik. Hem transferlerin kazançları, katkıları üzerinde yorumladık ki dün hem bir taraftan Frank Heisen'in Rent takımının teknik direktörünün hem de Okan Hoca'nın dün sahaya sürdüğü 11'ler ya da performanslar üzerinden gidildiğinde işte Abdülkerim'in çok adam kaçırmış olması, yanında Kaan'la oynuyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. Şalai ve Eren kanatlarını, kanat beklerini izledik. Torreira, Oguçuklu uyumu uyumsuzluğu diyebilir. Önlerinde Sara, işte Yunus, Sane, sonra Barış değişikliği, Osimhen'in isteksizliği falan gibi yorumlanıyor. Bir problem varmış gibi gösterilen mış mış mış dediğimiz bu dönem içerisindeyiz. Yaşanır mı yaşanmaz mı hep beraber artık akla kara belli olur. O dönemlere de giriyoruz. Sonrasında bir ara İşte uzun zamandan sonra Frankowski'yi işte Galatasaray'a karşı oynarken seyretmek ayrı bir konuydu. Szymanski'yi tekrar Türkiye'de görmek Ren formasıyla, o enteresandı. Bunlar önemli konulardı tabii ki. Bakalım göreceğiz, izleyeceğiz, hep beraber gözden geçireceğiz. İlerleyen dönemlerde yöneticilerin, başkanların yapmış olduğu bu konuşmalardan sonra hangi problemlerle karşı karşıya kalacağız? Daha sağlıklı bir veriye ulaşacağız. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi playoff turu muhtemel rakipleriyle ilgili olarak Sencilua Bodo Glimt eşleşmesi bence erken final gibi gözüküyor demiş. Yani maçın ne kadar zor olacağını aslında anlatmaya çalışıyor dinleyicimiz. Sparta Olimpik Lyon eşleşmesinin galibi de Fenerbahçe'nin rakipleri arasında yer alıyor. Tabii Beşiktaş üzerinden de gidince orada biraz Vlahovic isminin daha ön planda olduğunu söylüyoruz. Vlahovic Beşiktaş için sanki şu an en güçlü aday ama bilmiyorum. Şimdi az önce bahsettiğimiz haberden sonra da patır patır patır patır patır patır böyle mısır patlağı gibi, daha böyle hani yeni yeni biri bir patlamaya başlayınca arkada arkaya izlersin gelirsin ya, böyle pat pat pat pat pat gibi bütün mısırlar. Hakan Çalhanoğlu haberinden sonra inanılmaz böyle bir mesaj gelmeye başladı arka arkaya. Hakan Çalhanoğlu mu, saçmalamasın, ne alakası var, başkan çıldırmış olmalı, işte ona parayı veren şampiyonluğu satar, nasıl olabilir falan diye. Hala onun

0: Inter'de ve milli takımda nasıl oynadığına anlam veremezken Fenerbahçe'ye gelecek olması, beni benden aldı, doğru mu, yanlış de, şaka yaptım de falan, bu tarz böyle mesajlar geliyor. O yüzden çıkan haberleri söylüyoruz biz de, böyle iddialar var. Kimse de artık ben duydum işte belki Burhan gibi değil de yani kellemi ortaya koyarım gibi büyük iddialar atmak çok zor, güç öyle bir duyum da bende zaten yok. Ama böyle kendine çok inanan, daha önce yapmış olduğu transfer haberlerinden dolayı referansı da kuvvetli olan birçok isim var etrafımızda. Onlar da bu kadar büyük iddialarda bulunmuyorlar. Artık onlar da yönetimlerin vermiş olduğu tepkilerden dolayı bu işlere çok fazla girmiyorlar. Biraz menajerler üzerinden, biraz sanki gizli kapaklıymış gibi gözüken şeyler var. Haberler var gibi gözüküyor. Milan'ın hücum hattına kaliteli bir takviye yapması için Leao'yu satması gerekiyor. O yüzden Leao'nun Türkiye'ye gelebilme ihtimali diğer adaylardan çok daha yüksek. Bu Galatasaray mı olur? Bu Fenerbahçe mi olur? Orasını kestiremem. Herkesin merak ettiği bunlar nasıl olacak, şunlar nasıl olacak derken Salah transferiyle alakalı olarak herkesin merak ettiği biraz aslında oraya yöneldi. Bu konuda en son Sayın Ertuğrul Doğan'ın da açıklamaları vardı. Öncelikle tebrik etmek de gerekiyor. Trabzonspor Kulübü'nün de kuruluşu kutlandı. Hocanın da açıklamaları vardı. Fatih Hoca'nın da. O da söylüyor tabii Muhammed Salah'ın ihtimalinin kulüp adına henüz somut bir transfer sürecinde düşünülmediği ya da buna karşın bir ismin yarattığı o görünürlüğün farkında olduğunu herkes çok çok iyi biliyor. Teknik heyetin beklentisi yerine güven vurgusu. Kanat hücumunda yıldız oyuncu arayışından çok planlama ve takım dengesi önceliğine işaret ediyor aslında Fatih Hoca. Ama tribünlerden işte ya Allah bismillah işte Muhammed Salah şeklinde tezahüratlar yapılınca, bunu Beşiktaş taraftarı da yaptığında, Serdal Adalı'nın yüzündeki o gülümsemeyi aynı şekilde Ertuğrul Doğan'dan da görebiliyoruz. Yani kaç kere daha söylemem lazım, olmayacak böyle bir düşüncemiz yok dese de aslında bu işin dün, hatta bugün bir iddia üzerine söyleyeyim, hemen şöyle söylendi. Geçenlerde İstanbul'da özel bir uçakla Muhammed Salah ve menajerinin Ertuğrul Doğan'la görüştüğü söyleniyor. Bir otelde yapıldı bu görüşme. Böyle bir iddia var ortaya atılan. Ondan sonrasında işte tatiline devam ediyor Muhammed Salah bu görüşmenin ardından. Ve bugün de başka bir iddiaya göre çarşamba günü, önümüzdeki çarşamba günü Muhammed Salah ekibiyle işte menajeriyle beraber 13.30 gibi öyle bir iddia var İstanbul'a ineceği, sonra ardından da bu transferin gerçekleşeceği söyleniyor. Ne kadar doğrudur bilinmez. Bu konuyla ilgili olarak daha artık bundan sonra fiyatı miyatı arttırmaz Salah'ın, taleplerini arttırmaz, imaj haklarını, işte forma satışlarını falan arttırmaz. Daha da netleşir gibi gözüküyor. Trabzon cephesinde bir ilerleme söz konusuysa ya da bu iş bittiyse bunu söyleyebiliriz. Dodo iyi yayınlar abi. Bizim Galatasaraylı oyuncuları çok kilo almış olarak gördüm. Ne diyorsun demiş. Bu dönemlerde biraz böyle bir yüklenme olabilir. Kendilerine gelmeleri, sen 6 ayda verirsin o kiloyu ya da 2 sene uğraşırsın. Onlar bir hafta içerisinde nasıl bu hale gelmiş diye şaşırtabilir seni. Sayın Kavukçu şaibe var demedi mi? Ligde şampiyon olamazsak lig şaibeli diyen adam berabere kalınca bu maç şaibeli, hakem bizi tutmadı falan filan konuşmalarını yapan kişi değil miydi diye yazmış. Unutulmayanlar da bugün köşesi o olur. Aziz Başkan yetkiyi verdiği Kante'yi satacak mı acaba demiş. Az önce de İsmail Hoca'nın Kante'yi 8 numara pozisyonunda düşündüğünü, sistemini ona göre kurduğunu söylüyordu. Televizyondaki spor kanallarında haber başlıklarında onları gördüm. Tam net belli olma saatini bekliyoruz. Saat kura 14'te çekilecek. Beşiktaş'ın rakipleri
1: herhalde Krolovi'yi elemesi halinde konferans ligi playoff

0: turunda muhtemel rakibi pardon Beşiktaş elenmesi halinde Atalanta, Freiburg, Panathinaikos, CSKA kaybedeni ya da Linames Kont, Rapid Wien kaybedeniyle oynayacak. Şerif Traspol, Sengallen maçının galibiyle oynayacak. Atalanta, Freiburg'da Konferans Ligi UEFA'dan daha zor gözüküyor. Biraz takım üzerinden, isim üzerinden ilerlersek ama yoluna devam edeceğini düşünürsek daha güzel maçlar oynayacak ve daha ileriye gidecekmiş gibi gözüküyor Beşiktaş'ın. Hele hele daha ilk maçında bölüm canavarıyla karşı karşıya gelmiş olması işini kolaylaştırdı diye söyleyebilirim. Tabii burada bazen şeyleri de rastlıyorum. Anadolu teknik adamlarının, Anadolu takımlarının teknik adamlarının röportajlarına denk geliyorum. Ya diyor ki Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un yaptığı transferlere bakıyorum. Sonrasında bugün bizden de camialarımız başarı bekliyorlar. Makas bu kadar açıldığında biz ne yapabiliriz ki diye düşünmekten başka çaremiz yok diyor Anadolu teknik direktörler. O yüzden şimdi 65-70 milyon euro gibi rakamlara transfer yapan rakiplerle ilgili olarak hani onların aldığı bir oyuncu zaten bizim limitimiz kadar neredeyse. Onların sponsorlukları, anlaşmaları, kombine satışları, işte ıvırı zıvırı bizi bu yarışın içerisinde ne kadar zor tutacak? Biz sadece ligde kalabilmek ya da işte üst sıralarda biraz daha kalıcı olabilmek, düşmemek, Avrupa'ya katılabilmek gibi hedeflerimiz var. Daha fazla kupada ilerleyebilmek. Sonucu zaten belliymiş gibi gözüküyor. Sürprizler yapmak için de elimizden geleni yapacağız diye devam ediyor. Mesela onlardan bir tanesi Alanya Spor Teknik Direktörü Pereira'nın açıklamaları. Hem oyuncularımıza göz koyuyorlar der gibi, hem de diğer taraftan zaten elimizde kısıtlı bir imkan var. Biz de onlara göre bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Yenmek adına değil, bari durdurabilelim şeklinde böyle bir amaçları olduğunu dile getirmeye çalışıyor aslında Anadolu kulüplerinin teknik adamları. Haklı olarak söylüyorlar. Sonrasında biz de bu kadar büyük paralar harcayan büyük takım taraftarları olarak zaman zaman ya da medya mensupları olarak son 3 haftada acaba bir sürpriz yaşanır mı? Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un ya da Beşiktaş'ın, Kasımpaşa'dan, işte Eyüp'ten ya da Alanya'dan, Kocaeli'den acaba hangi maçta berabere kalır? Siz de 3 maçın skorunu ya da burada bir puan kaybı düşünüyor musunuz sorularını sormaya başlayacağız biz de şimdi. Çok enteresan değil mi? İlk başta rakipler şeydi, işte City'ler, Juventus'lar, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak onlara göre kadrolar, Avrupa devlerine karşı mücadele edebilmek adına dik duruşlar, orada alınacak skorlar, işte şu bu falan konuşulurken ligin son haftasında abi önümüzde Alanya, Kocaeli, Kasımpaşa maçları var, içlerinden hangisinde puan kaybederiz sence gibi soruların sorulması da abeste iştigal oluyor, komik oluyor yani. Ama değişen bir şey yok. Onu söyleyelim. Abi inanabiliyor musun? Yarın Ahmet Konanç günü değil mi? Kapı koluyla mı? Salah mı gelecek? Beklentisi var. Bir de işte Ahmet gelirse kapı koluyla mı gelecek? Arasındaki reyting kıyaslamasını yapamadım. İkisinin de reytingi bayağı iyi. Ya. Hayırlısı olsun. Reklam mı? Bir reklama gidelim. Birazdan devam edelim.
1: Taraftarız sonuç olarak. Bugüne kadar Icardi, Mertens, bütün futbolcuları tek tek sayarsam, Sané, Osimhen, bunları biz bugün Galatasaray'ın gücüyle aldık. Galatasaray'a aldı. Ve şunu söyleyeyim. Çok insanlarda bir tedirginlik var. Belki geç kaldığımızı düşünülüyor. Plansız olduğumuz düşünülüyor. Bakın ben size şunu söyleyeyim, bugün farklı takımlara bakın, en az 10'ar tane yabancısı var ve bunlardan çıkmak zorundalar. Biz bugün plansız olmuş olsaydık şu anda yabancı sayımız çok daha farklı olurdu. Biz hocamızla, başkanımızla, scoutumuzla her şeyi planlayarak yapıyoruz. Ve şunu samimiyetle söylüyorum ki inşallah göreceksiniz. Bizim transfer dönemimizde Şampiyonlar Ligi 2 Eylül'dür. Tabii ki biz 2 Eylül'ü bekliyoruz demiyorum. Bu süreç içinde Galatasaray'a yakışan, Galatasaray'ın gücüyle çok güzel transferler yapacağız. 4 sene üst üste şampiyon olduk. 5. sene de şampiyon olacağız. Başka takımlar biz şampiyon olacağız diyorlar. Biz de bu sene şampiyon olacağız. 4 sene nasıl olduksa bu sene de şampiyon olacağız. Ama şunu söyleyeyim. Sahada 4 sene kazanan oyuncularımıza birazcık daha sahip çıkmamız lazım. Transferler tabii ki istememiz lazım. Transferlerle beraber rekabet gücünü artırmamız lazım. Bunun çok iyi bilincindeyiz ve bunu da yapacağız inşallah. Sizin sorunuz varsa soru sorun. Evet.
2: Sayın Başkan, sezon sonunda yaptığınız bir açıklama var. Sürekli o,
1: evet.
2: 500 milyon avro bütçe.
1: Ben şimdi onu çok aslında o gün şampiyon olmuştuk. Ben çok fazla konuşan birisi olmadığım için herkes, bazı kişiler PR'cı diyor, konuşuyor diyorlar. Yani bakarsanız ben hiçbir televizyona çıkmadım. Hiçbir yerde de doğru dürüst konuşmadım. Biz o günde çıkışımızda bütçeyle limiti ayırmak farklıdır. Yani bunu hangi finansçıya sorsanız söylerler. Kulübün total bütçesi vardır ve bütçesine göre UEFA'nın limiti vardır. UEFA'da biz geçen sene bunu %69'la tutturduk. Farklı kulüpler bunu tutturamadığı için cezalar aldılar. Biz bunları hep hesaplarını yaparak transfer yapıyoruz. Ve planlamamızı buna göre yapıyoruz. Ben 500 milyon hedef bu sene söylediğim bütçe, başkanımız hedefi birazcık daha yükseltti, 600 milyon bütçe dedi. İnşallah biz bütçemiz, total ciromuz dediğimiz, bunu da ne yazık ki bazı insanlar bize saldırmak için çarptırıyorlar. Ama gerçekten şunu söylüyorum, ne olur rica ediyorum, biz birlikte olursak, beraber olursak başarıyoruz. Bize inanın, güvenin. Transferlerimiz de olacak. Biz her takımdan daha güçlüyüz. Şu anda da güçlüyüz. Daha da güçlü olacağız. Rekabet ortamını daha iyi transferler yaparak artıracağız. Buna herkes emin olsun. Biz başkanımın liderliğinde buna eminiz. Biz para harcamayacağız diye konuşuluyor. Hep kiralık oyunculara gidiyor diye konuşuyor. Bakın, biz Ocak ayında bir transfer yaptık. Ocak ayında biz başka kulüpler 100 milyon eurolar civarında transfer yaptılar ve bugün o oyuncuların çoğunu göndermek istiyorlar.
3: Bay bay baba.
1: Göndermek istiyorlar. Biz ne yaptık? Biz şu anda onları eğer tutmuş olsaydık ya bu oyunculardan çıkmamız gerekecekti ya da hiç transfer yapmıyor olacaktık. Biz bunu çok daha doğru yönettiğimizi düşünüyoruz ve Galatasaray'ı zarara uğratmadığımızı düşünüyoruz. Bunu gerçekten bir altını çizerek söylüyorum. Biz genç oyuncuya, federasyonun yeni kuralı bence Türkiye'ye bir zarardır. Bu verilmiş bir karar yanlış bir karardır. Bu kararla neye hizmet ettiklerini ben anlamıyorum. Çünkü biz yabancı kulüpleri zengin etmek için bu kararın çıktığını düşünüyorum. Ve bunu da her platformda konuşuyorum. Yani düşünebiliyor musunuz, genç oyuncu? Ya 2003 dediğiniz bari 2000 yapın dedik. Kademeli yapın dedik. Ya o zaman gidip de bugün A plus bir oyuncu almak için konuştuğunuzda inanın inanılmaz rakamlar konuşuluyor. Biz de bunu, yani bütün yaptığınız transferlerin hepsi tutacak diye bir şey olmuyor. Ama bu çok ciddi bir rakamlar. Yani bugün 30 milyon 40 milyon paralar verip de tutmadığı zaman çok farklı bir noktaya geliyor. Biz bu bilinçle her şeye bakıyoruz. Bu yüzden de biz kiralayıp belli bir maç oynadıktan sonra satın almayı gerçekleştiriyoruz. Bunları hepsini bilerek, ya da paramız olmadığı için bunları yapmıyoruz. Bizim paramız var. Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var. Galatasaray Türk sporunda en güçlü kulüptür. Avrupa'da sıralamada en iyi kulüptür. Ve geleceği de şu anda başkanımızın liderliğinde çok doğru bir şekilde planlayarak gitmekteyiz. Onun için bizim bugün şeyi söylediğimde Arsenal'ın da 850 milyon bütçe dedim. Arsenal 850 milyon transfer mi yapıyor? Arkadaşlar. Hayır. O da bütçe. Onun içindeki, onlar için belirlenen UEFA'nın kriterleri var, %69, %70. Bu ölçüde kalarak yapıyor. Biz bunlara çok dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Başka kulüpler gibi işte ne olursa olsun biz yapalım, yarın ne olacak diye bakmıyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Biz Galatasaray'da

0: doğru işleri yapmaya çalışıyoruz. Buna zaten başkanımız izin vermez. Biz de zaten bunu yapmayız. Başkanımın liderliğinde devam ediyoruz. Kimse bunun altında bir şey aramasın. Evet.
1: Sayın Başkan, tabii ki rakipler de transferler yapıyor ve otomatikman siz de transfer yapmadığınız için eleştiriliyorsunuz. Niçin transfer yapılamıyor? Yani para mı yok, limit mi yok, yoksa istenilen fiyatlar, istenilen oyuncular üzerindeki fiyatlar mı çok yüksek mi yok? Bir de şunu sormak istiyorum. Luciano ile başlayan, Leao'yla devam eden, daha sonra Renders, Can Uzun, Bruno Fernandes, Luciano'yla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz?
0: Ya şimdi bana isim sormayın. Ama gerçekten siz de işinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Ama samimiyetle söyleyeyim, sizin her açıkladığınız isim bize zarar veriyor. Yani bir görüşmemiz varsa o zarar olarak dönüyor. Ve bunlar bir menajer oyunlarının olduğunu. Bugün global futbolda biz birisine bir teklif yapsak hemen oradan haber çıkartıyorlar ki baskı kursunlar diye. Çünkü Türkiye'yi artık çözmüş durumdalar. Türkiye'yi çözmüş durumdalar. Taraftar tepki gösteriyorsa bunlar mecburlar almaya diye bir algı oluştu. Bu algıda hep karşı tarafları kazandırıyoruz. Ne sormuştun başka?
1: Ya ne zaman transfer gelecek aslında en soru o. Yani
0: bizim
1: taraftar bir anca
0: bizim transferlerimiz
1: yok, yoksa
0: bizim başkanımız divanda açıkladı. Bizim paramız da var, limitimiz de var. Biz başka kulüpler gibi değiliz. Limit olmayarak da harca yarın gidip de bunu ayarlarız demiyoruz. Biz şu anda Türkiye'de en limiti rahat olan kulübüz. En gücü olan kulübüz. Ve projelerinin bittiği zaman gerçekten çok ciddi bir gelirinin olacağı bir kulübüz. Bununla ilgili bir sorun yok ama biz kendi iş adamıyız biz. Kendi cebimizdeki parayı harcamıyoruz. Galatasaray'ın parasını harcıyoruz. Onun için de bir kuruşuna dahi dikkat ediyoruz. Bunun için de tepkileri başımızın üstünde sayıyoruz. Ama Galatasaray'ı düşünerek de her kuruşunun değerini bilerek ona göre transferlerimize bakıyoruz. Lütfen biz son tarih ne diyorum? 2 Eylül. Burayı güne kadar yapmayacağız demiyorum. Belki bu hafta gelir. Ama biz şu anda birisini farklı şekilde konuşurken biz bugün konuşmuyoruz. Mesela bir oyuncu söylediniz, bugün konuşmuyoruz. Ama işte Fenerbahçe yeni gidiyor, başkası farklı şekilde gidiyor. Bu sefer de rekabet ortamları doğuyor. Biz o rekabetlere girmiyoruz. Biz Galatasaray'ız çünkü. Biz kendimizden eminiz. Biz yapmıyoruz, Galatasaray transferleri yapıyor. Ben bunu gururla söylüyorum. İyi ki Galatasaraylıyım. Gurur duyuyorum çünkü futbolcuların bize olan bakışlarından dolayı. Ama şimdi bazen bakıyorum işte ben yalanlayınca hemen bazılarınız yok işte onu o yapmıyormuş bu yapıyormuş. Hayır arkadaşlar, burada transferi sadece ben yapıyorum. Başkanımın liderliğinde. Başkanımın haberi olmadan hiçbir şeye de göndermiyorum. Hiçbir teklifi de yapmıyorum. Ve başkanımın liderliğinde yapıyorum. Okan hocamız karar veriyor. Başkanımla bütçemize bakıyoruz. Buna ondan sonra finansmanını ayarlıyoruz. Yarın gidip de UEFA'dan ceza yiyecekmişiz diye transfer hesabımızı kitabımızı ona göre yaparak yapıyoruz. Ve bunu bugüne kadar başardık. İnşallah bu sene şampiyon olacağız arkadaşlar.
1: Niye gelmiyor sonra?
0: Transferler gelecek. Biraz yani siz şöyle söyleyeyim. Yani sen istiyorsun diye yarın transfer geldiğinde farklı rakam oluyor. Bizim şu anda her alanda ya her bölgemizde en az 10'ar tane futbolcularımız var. Bir kişiye muhtaç değiliz biz. Bir oyuncu yoksa başka oyuncu var ve görüştüğümüz, bir de şunu atlamayalım, bakın şimdi bir Dünya Kupası'nı bahane falan etmiyoruz. Dünya Kupası bitti, bugün Sanchez yeni geldi farkındaysanız. Bizim konuştuğumuz oyuncular da yeni kulüplerine gittiler şu anda. Ve kulüpleriyle konuşuyorlar. Kulüpler veriyor, bazen futbolcu gelmemezlik istiyor, orada kalmak istiyor. Fakat kulüp bunu kafasına, ya o bu süreçler birkaç gün içinde daha netleşmiş duruma gelecek. Ya bunun için de uzadı, sadece bizimle alakalı değil. Ha biz de şu anda çok rahat, hani bazı arkadaşlar söylüyor Osimhen'e 75'ti verdiler aldılar, ya öyle değil işte, verip de alamıyorsunuz. Bu başka bir şey.

0: tane. Bugün Osimhen'e kaç para teklif var? Kimse bilmiyor. Singo'ya kaç para teklif var? Bilmiyor. Sanchez'e kaç para teklif var? Bilmiyor. Ya biz bunları da tut, yani kadromuzu da bozmadan tutmaya çalışıyoruz. Ya bunlar da çok önemli. Yani iskeleti kesinlikle bozmadan, ama iskeletimizi daha iyi bir noktaya, daha iyi bir seviyeye getirmek için rekabet ortamını artıracak futbolcularla ilgileniyoruz. Bugün çıkan isimler zaten çok farklı isimler. Ve biz bugün baktığınız zaman 2003'lü bakıyoruz federasyonun son kararından dolayı. Bu kimisine yarıyor, kimisine yaramıyor. Ama biz Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım olarak yarışmacı olmamız için bu kural doğru bir kural değil bizim için.
1: Sayın Başkan, Sané, Osimhen, Icardi gibi isimleri saydınız. Bu transfer döneminde de özellikle Alpulas, Yıldız isimler gelecek mi, bir de hangi mevki?
0: Ben sadece şu kadarını söylüyorum. İçeride rekabeti artıracak çok ciddi oyuncularla görüşüyoruz. Hocamızın isteğini doğrultusunda, başkanımızın liderliği doğrultusunda para da harcayacağız, transfer de yapacağız. Sadece kiralık diye bir konuşma yapmıyoruz.
1: Hangi mevkileri düşünüyorsunuz?
0: Bunlar yani bu mevkilerle alakalı zaten şu anda eksik olan mevkilerimizi biliyoruz. Bu mevkilere yapacağız. Yani sizler konuşuyorsunuz her gün zaten. Her gün kimisine göre 8 tane transfer yapmamız lazım. 10 tane transfer. Yani nasıl, takımı komple mi değiştireceğiz arkadaşlar? Ya bazen çok böyle enteresan şeyler yapıp taraftarı da farklı yerlere itiyorsunuz. Yani sizin de dikkat etmeniz lazım. Belki bugünkü konuşmalarından dolayı bana bir malzeme çıkartıp başka şeyler konuşacaksınız. Ama bundan sonra tek tek cevaplayacağız. Murat Bereket, Birzat, bundan sonra bunların hepsine, ne konuşuyorsanız hepsine cevap vereceğiz.
2: Sayın Kavuşum, Barış Alper Yılmaz'la ilgili teklif masada mı? Barış'la ilgili
0: bize henüz bir teklif gelmiş değil arkadaşlar. Teklif nasıl olur? Resmi bir teklif gelir değil mi? Resmi teklif yok. Ben şimdi bununla ilgili, Barış'la ilgili bir şey sana söylemem çok anlamsız olur. Biz geçen sene Barış'a teklif geldi, satmadık. Bu sene 10+4 kuralından dolayı böyle Barış'ı bu konuşulduğumuz rakamlara satmayız arkadaşlar. Siz 35'e verdiniz Barış'ı zaten gördüğüm kadarıyla. Yazmışsınız 35 milyon Barış'a teklif var. Yok arkadaş, bir teklif gelmedi. Bir teklif geldiği zaman bunu başkanımızla, hocamızla değerlendireceğiz. Ama artık Galatasaray'da öyle bedavaya oyuncu yok. Ya biz şu anda Singo deniyor. Singo'ya iki tane kulüpten teklif geldi. Yazılıyor, çiziliyor. Singo Galatasaray'da kalmak istiyor. Burada ben daha henüz Birzat kendisinin, ben Galatasaray'a borcumu ödemedim diyor. Borcumu ödemeden de gitmeyeceğim diyor.
3: Evet. Son soru yaptık. Abdullah Bey, Naiten sonrası Galatasaray'ın bir 10 numarası yok. Yaklaşık 400 gün oldu. Beklentiler çok yüksek 10 numara bölgesi için.
0: Ya aslında şöyle söyleyeyim. Bizim baktığınız zaman Mertens sonrası geçen sene bir dönem içeride hocamızla da konuştuğumuzda orada oynayacak oyuncularımız vardı. Yani yok diye bir şey yoktu. Şimdi Yunus oynadı 10 numarada. Değil mi arkadaşlar? Yok mu Yunus? Var. Ama 10 numarada tam belki taraftarımızın ve şeylerin eksiklik tamamla. Ama ben inanıyorum Yunus orada çok başarılı olduğunu görüyorum. Ama sakatlıklar oluyor. Oraya işte Gabriel oynadı bir dönem. Ama bu sene oraya bir tane daha transfer yapacağız 10 numara için. Planlamamız da var. Seviyeleri şu anda sizler yazıp çiziyorsunuz seviyeleri. Ve biz oraya 2003'lü mü alacağız yoksa farklı mı alacağız, bunun için zaten bekliyoruz. Bizim bir tane yerimiz var arkadaşlar, gerçekçi olalım. Sizler yaş sınırının farklı olan 3-5 tane futbolcu bize transfer ediyorsunuz. Nasıl transfer ediyorsunuz onu anlamıyorum. Yani biz başka kulüp değiliz arkadaşlar. Biz alalım, yarın da bütün parasını verip de yollayalım psikolojisine girmiyoruz. Biz işimizi 2003'lü alacaksak eğer, 2003'lüyü hangi bölgeye alacaksak ona göre her şeyimiz hazır. aynı bölgede 10'ar tane futbolcu var şu anda havuzumuzda. Ve hepsiyle de belli bir noktaya gelmiş durumdayız. İnşallah hızlı bir şekilde transferlerimiz bitecek. İnşallah herkes çok mutlu olacak. Yine en güçlüsü biz olacağız bu transferlerle birlikte. Biz son sözümüzü söylemedik. Şimdi herkes söylüyor son sözünü. Biz son sözümüzü başkanım söylemedi daha henüz. Başkanım henüz son sözünü söylemedi.
4: Kaç transfer yapılacağı
0: dair
4: net bir sayı var mı?
0: Yani şu anda şöyle söyleyeyim. Bizim baktığınız zaman 2003'lü iki tane boş yerimiz var arkadaşlar. Bir tane de farklı bölgede yerimiz var. Bir de bize gelen teklifler var. Bu tekliflere göre son planlamamıza göre, yani bu süreç çok kısa bir süreç, bana göre bir aylık bir süreç, çok kısa bir süreç bize göre, ama çok kısa bir zamanda bunlarla ilgili sonuç alacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sonra soru sormadık falan demeyin. Ne soru soruyorsanız sorun arkadaşlar.
5: Başkanım, son olarak Mauro Icardi'yi soracağım. Teklifinize bir cevap verdi mi? Burada veda organizasyonu düzenlenecek mi?
0: Bir defa şunu söyleyeyim. Ben bir taraftar olarak, Mauro bizim ikonumuz. Ben Mauro'yu geçen sene işte uzatacağız diye konuştuğum zaman bir saldırı oldu bana. Ve sizin bazı gazeteciler tarafından da oldu. Önemli değil. Hakaret olmadığı sürece her türlü yoruma açığız. Ama hakaret olduğu zaman biz de bundan sonra cevap vereceğiz. Bunu net olarak söyleyeyim. Bir de şunu da çok vurgulamak istiyorum. Galatasaraylı olmayan muhabirler daha çok konuşuyor. Ya niye, ne için Galatasaray'ın transferini sadece konuşuyorlar ya da yönetimini konuşuyorlar arkadaşlar ya? Merak ediyorum ya. Ya siz yol veriyorsunuz diğer kulüp muhabirlerine. Siz yolu açıyorsunuz. Yani değil mi? Yani biz bunu konuşmamız çok, yani Galatasaray'ın çünkü çok iyi bir taraftar kitlesi var. Herkes Galatasaray'a özeniyor. Bizi de bozmaya çalışıyorlar işte. Bunlar nifaklar sokmaya çalışıyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım hep beraber. Biz son sözümüzü söylemedik. Transferler henüz bitmedi. Transferlerimiz bittiği zaman ben eminim, ben de bir taraftar olarak mutlu olacağım. Çünkü çok heyecanlanıyorum arkadaşlar. Görüşmelerimizden heyecanlanıyorum. Hocamız da heyecanlanıyor. Başkanımız da heyecanlanıyor. Biz doğru, kadromuz zaten çok güçlü arkadaşlar. Çok iyi bir takımız. Icardi de bizim bir ikonumuzdu. Başkanımız bizzat görüştü. Ona da gerekli veda için gerekli şeyi yazdı. Teklifini de yaptı. Ama biz bekleriz, her zaman kapımız sonuna kadar açık Icardi'ye. O bizim bir ikonumuz. Galatasaray'da bir tarihin bir parçası. Her zaman Icardi başımızın üstünde yeri var.
5: Henüz cevap vermedim.
0: Vermedim.
5: Teşekkür ederim.
0: İyi akşamlar.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Bu bir tekrar yayındır.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Herkese selamlar, sevgiler. Adeta fırın derecesinde yakıcı bir yayına hoş geldiniz diyelim. Herhalde bir Doğan Öncel'de de emretilerden bir alışkanlık oldu. Adamlar klimayı çalıştırmakta imtina ediyorlar. Ya burada yanmıyor musunuz arkadaş? Burada perişan olmuyor musun ya? 10 metrekarelik bir yer. 10 mu? Çok mu küçük söylendi? 25 metrekare olsun hadi ya. Hani

daha küçük tabii de 10 metrekarelik bir yerde, böyle kapılar falan da kapalı. Yani içeride nefes almakta da zorlanabilirsiniz. Ama herhalde Doğan abi de Emretil evden esinlenmiş olacak ki klimayı çalıştırmıyor. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii dün Galatasaray'ın Rennes'e bir hazırlık maçı vardı. Herkesin kafasında bir soru işareti: Galatasaray yeni sezona ne kadar hazır soru işareti, ki aslında benim de kafamda böyle bir tık, acaba hazır mı? Yani seyrettiğim kadarıyla takımın herhalde en iyisi Osimhen, Sara ve Şalai'ydi. Hani takım çıkarken gerçekten arkada çok büyük boşluklar verdi. Az önce zaten Abdullah Kavukçu'yu da dinlediniz. O da dedi ki acele etmeyin, transfer yapacağız. Galatasaray'ı birbirine düşürmeye çalışıyorlar tarzında bir açıklama yaptı. Transferlerimiz de gelecek. İşte ne istiyorsunuz? Bakıyorum işte 6-7 isim yazıyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Bütün takımı mı değiştirelim tarzı bir yorumu oldu Sayın Abdullah Kavukçu'nun. Ki defans bloğunun orta sahaya kadar gelmesi sanki bir tık sorun çıkardı gibi Ren maçında. Ani ataklarda, böyle ani rakibin ataklarında böyle topla giden rakibi yetişemeyip adeta pozisyon verdi Galatasaray. Böyle baskı pres yediği zaman da şey oluyor. Ya panik oluyor, şaşırıyor. Nereye gittiğine bakmadan da topa böyle dandun vurmaya başlıyor. Rennes'e bakıyorsunuz mesela. Yani adamlar ön alan baskısından akıllıca çıkıyorlar. Ama Galatasaray bu ön alan baskısından akıllıca çıkamıyor. Mesela tersini Galatasaray yaptı. Rennes gayet bayağı topu döndürdü. Böyle ders verdiler az çok diyebiliriz. Sanki hani 7-8 tane değil de bir sanki 4 tane transfer lazım gibi gözüküyor. Böyle bir acil bir sol stoper, bir sağ bek, bir 10 numara, bir de yedek bir santrafora ihtiyacı var gibi Galatasaray'ın. Çünkü geriden oyun kurma şablonu gerçekten çok sıkıntılı. Böyle merkezden oyun kurma çabaları falan oluyor, o da yetersiz kalıyor. Hani kanattaki hücum atraksiyonlarına bakıyorsunuz, o da olmuyor, o da sıkıntılı. Mesela ikinci yarının ilk 10 dakikası hariç hiç böyle bir dokunuş göremedik 90 dakika boyunca. Evet, herkes transfer odaklı konuşuyor haklı olarak ama bence sanki böyle kötü bir sezon öncesi de yaşanıyor gibi gözüküyor. Yoksa 10 numaraya Nsiso'yu değil de hani Musiala'yı falan da alsanız sanki bu oyun planı, bu taktik anlayışı çok da böyle işe yarayacak gibi gözükmüyor. 5. sezonuna giren bir takım var. Ya bu takımda şimdi Kaan kaldı. Lemina sözleşme aldı. Hani zaten ilk ay yollanmak istemiyor. Hani eskiden haksız eleştirilen bir bardakçı vardı ki ben de ya bu çocuğu bu kadar haksız eleştirmeyin diyordum ama hani bu sezon bir tık böyle düşüş yaşayacak gibi duruyor. Hani Osimhen 50 maça da çıksa, hani bu sezon uçup kaçsa da, işte ne bileyim Barış Alper takımda kalsa bile hani Galatasaray her maçı böyle bireysel oyuncu performansıyla çözemez. Çok net bir itman, maç ve performans analizi dönemi geçirmesi gerekiyor gibi gözüküyor ki hani Davinson da hala tatilde. Yeni transferler bekliyoruz diyor. Biz hiçbir şeyi kaçırmadık diyor Abdullah Kavukçu ama bana göre yetişmedi. Ki Sara'nın, Barış'ın ve Şalai'nin de gitme ihtimalleri de var. Bunu da göz önüne alalım. Gidebilirler yani. Mesela Niyaga'yı ben çok beğendim. Değil mi, böyle oyuna girince resmen oyun değişti. Takıma böyle bir kalite geldi. Bir de böyle olacak oyuncu kendini ilk dakikadan belli ediyor. Gerçekten iyi bir çocuk. Neden oynamıyor anlamış da değilim. Özellikle böyle defansif tedbiri elden bırakmamak gereken maçlarda böyle iki yönlü orta sahada böyle üstünlük aradığın dönemlerde. Yani çok böyle defansif probleminin olmadığı, ofans oynaman gereken maçlarda sanki Niyaga oynayabilir. Yani evet, böyle defans yapman gerektiği maçlarda biraz çelimsiz kalabilir ama yani ofans oynadığın maçlarda ciğersiz bu çocuk. Gerçekten de hızlı. Çalım da atabiliyor. Daha 19 yaşında. Kendini belli ediyor. Topsuz oyuna da böyle bir tık ayak uydurmuş durumda. Şimdi İbrahim abi olsaydı Cihan top ayağına büyük geliyor. Gerçi Niyaga'ya ona da söylemiş. Nene'ye söylemişti de evet, biraz top ayağına büyük geliyor. O çelimi de halledecek gibi gözüküyor. Bir de mesela bir ara bir pozisyon oldu, hatırlayın. Osimhen'e kaptanlık pazubandı verildi. O da gitti. Yunus'a pazubandını verdi. O da şaşırdı falan, böyle ne oluyor falan ama yani kaptan olduktan sonra bir pozisyonda Jakobs'a kafayı neden böyle yere doğru vurmadın diye direktif verdi. Yani başka bir pozisyonda da benim arkamda kalan açık alanda neden pres yapmadınız falan, böyle takıma falan kızıyor. Sevdim. Bu kaptanlık rollerini iyi çalışmış. Bravo Yunus. Bence Galatasaray adına gerçekten faydalı bir maç oldu. Bence bütün defolarını görmüştür hem Okan Buruk hem teknik heyet.

ki yine söylüyorum, Kavukçu'nun konuşmalarını da dinledik. Belli ki Dünya Kupası'ndan yeni dönen bir oyuncunun durumuna göre bu transferler şekillenecek. Yani örnek verecek olursak mesela o oyuncu U23 veya 10 numaraysa ona göre diğer iki pozisyon netleşecek gibi gözüküyor. Ben en azından bunu anladım. Hazırlık maçları yani fevkalade sorunlu geçti Galatasaray'da. Bunu söyleyebiliriz. Evet, bunlar resmi maç değil. Ama ilk hazırlık maçından bugüne kadar gelen bu mentalitede geleceğin habercisi olabilir. Buna da bir önlem almak lazım diye düşünüyorum. Cumartesi günü mesela Villarreal'i misafir edecek Galatasaray. Şu ana kadar hiçbir hazırlık maçında o büyük takım imajını da hissettiremedi, kazanamadı. Oyunuyla, üstünlüğüyle rakibin üzerinde o baskıyı çok fazla kuramadı diye düşünüyorum. Evet, yani bir rehavet var, bir içsel sorun var, bir tepki var gibi, bilmiyorum. Zaten kadro eksikleri de var. Bu transferin olmaması da ciddi bir problem olmaya başladı. Abdullah Bey işte gaz vermeyin, taraftarları gaza getirmeyin, bir baskı kurmayın diyor ama hani gelecek oyuncularda takımın ne kadar bu futboluna ayak uydurulacak mesela? Aldın mesela bu oyuncuyu, aldın direkt 11'e yazamayacaksın değil mi? Ya bu adam en az 3 hafta antrenman yiyecek, kenardan girecek, sonra 11 başlayacak falan filan. Ya bayağı bir sıkıntılı süreç Galatasaray'ı bekliyor gibi duruyor. Dün Osimhen'i statta izledim. Çok mutsuz görünüyordu demiş. Herkese kızıyor. Üçlü çekmek için tribüne bile yaklaşmadı. Kaptanlık pazu bandını verdiler, takmadı. Son dakika penaltıyı kullan dediler, kullanmadı. İnşallah bir sorun yoktur diyor. Ya şu Barcelona'nın isteği hala bitmedi Osimhen'e karşı. Kancayı taktılar, istiyorlar yani. Belki de aklı orada kalmış olabilir. Yani Dursun Özbek vermeyeceğiz diyor. Daha sonra işte Manchester United ve Tottenham iddiaları ortaya atıldı. Ama teklif olmadığı ortaya çıktı, ama Barcelona'nın bir teklifi var. Galatasaray'ı satmayı kesinlikle düşünmüyor ama şimdi 5 milyon euroluk imaj hakkı için 3 reklam anlaşması imzalandı. Ama işte perde arkasında da bu Barcelona tehlikesi var. Ondan bir türlü kaçamıyor. Lewandowski'ye de veda etti biliyorsunuz Barça. Hala bir santrafor alamadı. Uzun zamandır da takip ediyorlar Osimhen'i. Belki bir tık menajeri falan haber yolladıysa bir tık kafası karışmış olabilir. Ama ben bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta sözleşmesi var. Evet, oynamak istemezse dediğin gibi bu tarz ya Osimhen bir de biliyorsun takım kötü gittiğinde öfkesine yenik düşüyor. Çok fazla böyle takım arkadaşlarını düşünemeyebiliyor o ara. İstediği seviyeye gelmediği için belki öyle yapmış olabilir. Evet, yani kaptanlık istediği olduğunu düşündürdüğü dün yaptığı hareket biraz evet benim de kafamı kurcaladı. Ruh hali, davranışları falan. Bilmiyorum yani, hayırlısıyla bence çıkabilir Galatasaray yönetim bu sürecin içinden diye düşünüyorum. Çok iyi çalışmış mesela, çok iyi form tutmuş. Merakla bekleyeceğiz. Osimhen'in hesabı bloke geldi bankalardan, nasıl gülsün demiş. Yok canım ya Taner, o şey vergi olayını mı diyorsun? Yok yok, onu hallettiler, öyle bir şey yok. Zamanında Icardi yönetimi iyi bir kadro şartı sunmuştu. Sözleşme uzatması için Osimhen tarzı adamlar biraz da kendini de düşünür. Yani başarısız bir takımda PR yapamaz. PR çalışması zayıf kalır. Osimhen niye böyle bir şart koymuyor acaba demiş. Yok canım, Icardi de öyle bir şart koymadı ya. Ya oyuncular Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a yani şey mi diyecek? Sen bana iyi bir kadro kurarsan ben gelirim, sözleşmeyi yenilerim. Öyle bir şart koyamazlar. Bu şey gibi yani. Bana ilk 11 garantisi vereceksin şartı gibi bir şey. Ben çok öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani her yazılana çizilene de inanmamak lazım. Galatasaray arıza sinyali veriyor. Servise gitmezse yolda kalır derim. Evet, bence de. Ya şimdi Uğurcan'a bakıyorsun. Dünya Kupası'ndan beri gerçekten kırmızı alarm veriyor. Ya bir yerlere mesaj vermeye çalışıyor ya da özel hayatında bir problem var, bilmiyorum. Yani Şalai, Ren takımının sol kanadındaki o siyahi arkadaş. Aa, ismi aklıma gelmedi. Ya oraya adeta şey yaptı yani. O bölgeyi argo tabiriyle otoban yaptı. Ben Şalai'yi çok beğendim. Yani Abdülkerim artık bir tık yaşlandı gibi. Ya da yedek kalmalı tartışmalarından mı etkilendi bilmiyorum. Ya da Dünya Kupası'nın etkileri mi sürüyor hala üzerinde, onu da bilmiyorum. Hani yine de mücadeleci karakterini aktif ederse böyle bir sene daha oynar gibi. Ama yani bir Bülent Korkmaz'a evrilebilirdi. Sanki o şansı kaçırıyor gibi gözüküyor.
Hani Ugocuklu'ya bakıyorsunuz. Yani tamam bu çocuk böyle çok eleştiriliyor falan ama hani biraz da çok mu şey yapıyoruz acaba, haksızlık ediyoruz. Mesela bence şey, soğukkanlı bir çocuk. İkili mücadelelerde falan da yıkılmıyor. Hani dayanıklılığı da iyi ama şeyi sıkıntı. Çok hantal. Böyle bir temposuz oyuncu gibi görünüyor. Yaratıcılık hani evet o biraz eksik, onu da söyleyebiliriz. Ama işte o top kayıpları vesaire ve Saray olsun, Torreira olsun. Yani onunla beraber nasıl bir kimyası uyuşacak, uyuşacak mı? Bunu merak ediyorum. O uyumu yani zamanla göreceğiz. Böyle evet zaten rotasyon oyuncusu olarak alındı. Bilemiyorum ya. O boylu, o fizikle biraz böyle toptan korkmasa, rakipten korkmasa. Çünkü Ren maçını böyle dikkatlice izledim. Ben paslarında falan bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Sadece geri dönüşleri problemli. Bak, ikili mücadeleler, paslar ve soğukkanlılık. Bence bunlar süper. Sadece biraz yavaş. Temposu yok. Bir de özgüvensiz oynuyor. Normalde ayağını uzatıp alabileceği toplar vardı. Hiçbirini uzatmadı mesela. Rakibini, fiziğini kullanıp engelleyebilecekken engellemedi birkaç pozisyonda. Mesela böyle depar atıp, sprint atıp ulaşabileceği topa koşmadı. Öyle yapınca da hani rakibin pozisyon üretmesine sebep oldu. Ya yeni geldiği için sakatlanmaktan korkuyor ya da oyun görüşü, hani ben yapmasam da birileri nasıl olsa pozisyona engel olur, koşar, rakip kaçırır mentalitesinden ibaret. Yani et mi balık mı, daha hala çözemedim kendisini. Yani çok ışık vermiyor. Yani çok kötü de değil. Biraz daha izlememiz lazım. Artık hayatıma mülakatla insan alışacağım demiş Çanakkale'den Bora Ayhan. Zaten aslında bir nevi mülakat yapmıyor muyuz Boracığım? Hani konuşuyorsun, tanıyorsun, zaman geçiriyorsun. O da bir nevi mülakat sayılıyor aslında. Sorun doymuşlukta bence Cihan'cığım demiş Yusuf. Galatasaray hiç iyi değil demiş. Kolay gelsin diyor Alp Türkmen. Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları transfer bir en fazla iki olur diye okudum demiş. Ben de öyle düşünüyorum. Yani iki tane transfer yapacaklar diye düşünüyorum. Öyle çok fazla transfer yapmayacaklar gibi gözüküyor. Hani yapacağız diyorlar. Dursun Özbek de yapacağız dedi. Abdullah Kavukçu da yapacağız dedi. Hani transfer yapmayacağız algısını bir kırın dedi. Ama bence de böyle hani 3-4 tane transfer değil de iki tane sağlam transfer yapacakmış gibi duruyor. Yani oyunculardan bahsediyorduk. Gocuklu'yu biraz fazla uzattık. Mesela Eren. Yani hücuma çıkıyor. İyi niyetli. Hani defansta da çok büyük açık vermiyor, eyvallah. Hani çünkü çocuk orada dinamik, yani rakip gidip Eren'in kanadına yüklenelim diye düşünmüyor. Ama yani Eren'cim ya bir tane de düzgün orta yap be kardeşim. Şu Osimhen eğilsin bükülsün ama bir ortana dokunabilsin yani. Yok yani, yapamadı, bir tane düzgün orta kesemedi. Yani Torreira evet, adam zaten görevini en iyi şekilde yapıyor. Ama hani takım oyunundaki görevini, ondan beklenen yönlendirmeyi, oyun açmayı falan yapmıyor. Aklı orada değil gibi. Yunus evet, o da ekstra mücadele etti. Onun da çok hakkını yemeyelim. Ama rolü ne mesela Yunus'un? Hani rolünü bir türlü, çocuk sürekli rolü değişiyor. Bazen on numara oynuyor, bazen kanada evriliyor falan. İlginç, kornerlerde dibi kale dibi şey, korner direğin dibine falan gidiyor. Ben çok Yunus'un rolünü dünkü maçta anlayamadım, anlamakta zorlandım. Hani Osimhen de dediğiniz gibi hani sanki böyle Eylül başı bir sürpriz hamle yapabilir gibi. Ya da bize öyle geliyor. Ya da yönetime tepkisini belli etmek adına mı böyle yapıyor, onu da anlayamadım. Selam. Abdülkerim'i sürekli eleştiriyordum. Galatasaray'ın topçusu olamaz. Kaçırdığı adamlar, yaptığı hataların hatta hesabı yok. Galatasaray şampiyon oluyor diye es geçiliyordu. Fenerbahçe'de olsaydı direkt kovulurdu. Geçen hafta adamı kaçırdı, penaltı yaptırdı. Ren maçında da iki golde de hatası var. Birinde kafayı vurdurdu, diğerinde adamı kaçırdı. Gene penaltı yaptı. Bir de kaptanlık vermişler. Şaka gibi ya diyor. Ya işte eskiden böyle konuşanlara haksızlık yapıldığını söylüyordum. O kadar da değil. Kestiği toplar da var mesela ya. Manchester maçında, Liverpool maçında. Hani atladığı toplar da var. Evet, biz böyle eksikleri daha kolay görüyoruz ama yani çocuğun kurtardığı maçlar da vardı. Ya bir de yani Galatasaray sürekli önde oynuyor. Yani Galatasaray savunmasında stoperlerin açık alanda yakalanıp hata yapma ihtimali her zaman yüksek. Sürekli öndesin sen, sürekli. Hep önde oynuyorsun.
Yani stoperin bireysel kalitesinden ziyade yani takım savunması ve ön alan baskısının

kırılması lazım burada. Bence işte bu ne bileyim kovulma falan çok böyle biraz şey yapmışsın sen. Gereksiz duygusal reaksiyon vermişsin. Ama hani evet Avrupa'da falan seviye atlamak istiyorsan onun tamamlayacak bir oyuncu alman lazım. Açığını kapatacak daha çabuk ve daha kadrajlı bir stoper alabilirsin. Ama işte bu stoper partneri uyumu işte biraz zor oluyor. Evet Fenerbahçe'den örnek vermişsin ama işte Fenerbahçe'de o tandemi yakalayana kadar kaç yıl geçti ki hala da yakalayamadı. Yani o bölgeye yaptığı transferleri biliyorsun, hatta hesabı yok. O yüzden stoper ikilisini kolay kolay böyle yem etmemen lazım. Hoş geldin demiş. Niyaga'yı çok beğendim diyor Ren maçında. Galatasaray'dan kötü, vallahi anlayamadım Yunus Bey ya. Diğer takımların diyor maddi durumu daha kötü Galatasaray'dan, nasıl transfer yapıyorlar diyor. Bu Dursun Özbey de soruldu divan kurulunda. Ya diğer takımların limitleri yok, onlar transfer yapıyor, biz niye yapmıyoruz dedi. Dursun Özbek de onlara göre mi transfer yapacağız dedi. Toplantıyı terk etti. Onun da bilgisini vereyim. Bu arada Niyaga'yı ben de çok beğendim. Yani çocuk fena top oynamıyor. Ne yazmış? Ha ha ha ha. Niye bu kadar güldünüz? Muhammed Salah Trabzonspor'a gidiyormuş. Beşiktaşlı arkadaşların gözü yaşlı diyor. Bence hiç yaşlı olmasına gerek yok, biliyor musun? Yani Trabzonspor'da öyle bir para yok dendi. Ama normalde Beşiktaş'ta da yok. Fenerbahçe'de de yok. Galatasaray'da da yoktu. Ama işte 3-5 sene önce kulüplerimize sihirli bir değnek dokundu ve bir futbolcu senede 15 milyon euro maaş verebilecek paralara sahip oldular. Dolayısıyla Trabzonspor'da da öyle bir para vardır. Eğer istenirse Eyüpspor'da bile o para olabilir. Ama hani bence çok üzülmesin Beşiktaşlılar ya. Şöyle söyleniyor mesela, Salah meselesinde Beşiktaş yönetimiyle hiç iletişime geçmemiş Trabzonspor. Hani masadan tamamen kalktınız mı demeden topa girmiş. Bu arada sorun değil. Yani Beşiktaş'la da temasa geçmesine gerek yok. Ama bu konuşuluyor, onu da bilgisini vereyim. İyi oldu ya. Mesela Galatasaray-Fenerbahçe kavgasından ben sıkılmıştım. Yani Galatasaray-Fenerbahçe kavgasının dışında bir transfer kavgası görmeyeli çok uzun süre olmuştu. Baya baya. Yani Beşiktaş-Trabzonspor kavgası var şu an. Bünyeme iyi geldi yani. Vallahi böyle iki kutuplu ligden sıkılmıştım. Hani bu sene 4 hatta 5 takım şampiyonluğa oynasa keşke, biz de zevk yapsak, keyif alsak. Hani ilk Beşiktaş'a transfere biri çıktı. Sonra şartlar da anlaşılamadı, bitti denildi. Şimdi Trabzonspor'a yazılıyor, çiziliyor. Olur olmaz orasını bilmem. Çarşamba günü seyahat planı hazırlanılmış. Burada olacağı söyleniyor. Beşiktaş'a da öyle söyleniyordu. O yüzden artık hep böyle iddia üzerinden gideceğim. Bir de Trabzonspor'un yani yıllardır gösterdiği transfer politikasının tam zıttı bir hamle. İlginç. Burada bazı etmenler de söz konusu olacak. Herhalde Uzungöl'de Türklerin elinde kalan son birkaç gayrimenkulde Salah'a gidecek. Hayırlı olsun. Şaka şaka, durun yüklenmeyin bana. Ne diyeyim yani abi şimdi ya. Uzungöl'de var mı? Bizim Uzungöl'de bize ait olan gayrimenkul var mı dostlar ya? Hepsini verdik orada ya. İnşallah kalın da Salah'a falan vermeyiz. Hayırlı uğurlu olsun. Benim bu adamda anlamadığım bir şey var. Tamam bu çocuk 34 yaşında. Tamam bitik olduğunu da zannetmiyorum. Ama ne hikmetse medyada Beşiktaş ve Trabzon dışında bir takımın hiç adı geçmiyor. Mesela 34 falan demeden bu oyuncunun peşinde birkaç tane MLS takımı olması lazım. Ne bileyim birkaç tane Arap takımı falan olması lazımdı. Hadi MLS takımlarını geçtim. Tamam, onlar böyle çok yüksek kontratlara falan çıkmak istemiyor olabilirler. Onu anladım. Ama bu adam Afrikalı Messi denmiyor muydu? Yani Afrikalı Messi denilen bir adamın adının sadece Beşiktaş ve Trabzonspor'la anılıyor olması bu işte bir problem olduğunu hissettirmiyor mu size? Yoksa ben mi çok böyle şeyim? Hani kafada kuruyorum. Bilemiyorum. Ya işte biz de böyle. Bizim ülkelerin kulüplerine geldiklerinde ben yıldızım, size fazlayım. O zaman ne istersem vereceksiniz diye şımarıklık yapıyorlar. Her futbolcunun da gittiği kulübe göre bir fiyatı vardır. Avrupa'da kalmak isteseydi maksimum 4-5 milyon euroya oynayacaktı. Türkiye'de bir İstanbul takımında olmak istiyorsa, oynamak istiyorsa ilk konuşulan rakamlar işte 10 milyonlar, 12 milyonlar yıllık ideal oluyordu. Trabzonspor için de 15 milyon falan. Böyle oluyor maalesef. Hayırlısı olsun. Herhalde Trabzonspor bu işi bitirdi.

Selam Cihan'cığım, Leao Çorum spor maçına yetişir mi sence demiş. Ya Leao transferinde de ortalık bir karışık ya. Orada da neyin ne olduğu çok fazla belli değil. Ya şimdi Galatasaray Leao'nun temsilcileriyle ve kendisiyle anlaştı, tamam mı, maaş konusunda. Burayı bitirdi. Kemiksiz 12 milyon euro bir maaş verdi. Fenerbahçe'de tam tersini yaptı. Fenerbahçe'de

maaş konusunda oyuncuyu ikna etti. Burada bir problem yok ama yani bonservisini satın almayı garanti etmediği için hani Milan bu transferin gerçekleşmesini çok mümkün görmüyor. Fenerbahçe'de oyuncuyu bonservisiyle almaya çalışıyor. Ama bunu yaparken de orada bir pazarlık yapayım diyor. İlk bir teklif yapmışlar işte 3 taksitle falan ödeyelim bir şey yapalım. Hani Greenwood olayında olduğu gibi. Milan da bu ilk teklifi kabul etmemiş. Hani taksitlere yayalım diyor. Ama Milan diyor ki yok diyor kardeşim ben böyle yapmıyorum. Bana diyor işte 40 milyon keş parayı getireceksiniz. İşte kalan 10 milyonu isterseniz hallederiz bir şekilde onu taksitlendiririz. Ama bana diyor bütün parayı taksitlendiremezsiniz. Ben böyle bir transfer yapmam diyor. Hani belki transfer sezonunun kapanmasına yakın bir sürede Milan'ın bu ketum davranışı esneyebilir. Onu bilmiyorum. Belki Galatasaray da bunu bekliyordur. Yine keza Fenerbahçe. Ama şunu söyleyeyim. Hani kiralık opsiyonunu vermeye asla sıcak değil Milan. En iyi ihtimalle taksitli veya böyle indirim yapabildiği bir bonservisle satışa çıkaracaktır Leao'yu diye düşünüyorum. Hani sanki Fenerbahçe'nin bu potansiyel transfere daha yakın gibi bir duruşu var. Hani ben zaten Galatasaray'ın Leao'yu neden talip olduğunu falan anlamakta zorlanmıştım. Sonra işte Abdullah Kavukçu ne kadar yok dese de işte geçen sene Barış'a transfer teklifi gelmişti. Biz Barış'ı takımda tuttuk. Bu sene transfer teklifi şu an için yok dese de hani Premier Lig'den iki kulübün talip olduğunu biliyoruz. Yani oyuncunun kabul edilebilir bonservisi 30-35 milyon bandında. İşte Galatasaray bunu bir tık yükseltmeye çalışıp oradan diyor Leao'yu alayım diyor da yani o yüzden talip olmuş. Ben de diyorum Galatasaray'da bunlar var neden Leao'yu talip oldular vesaire. Yani bu sebeple olmuş olabilir. Bir de ben bu İtalyan kulüplerini sevmiyorum ya. Bu Napoli de aynı, bu Juventus da aynı, bu Milan da aynı. Bu İtalyan kulüplerinden oyuncu almayın arkadaşlar. Yani 3 büyüklerden, işte 4 büyüklerden birisi oyuncuya teklif yaptığı zaman ne yapıyorlar biliyor musunuz? Menajerler bütün Süper Lig'deki takımlara haber gönderiyor. Sonra da medya transfer yarışı varmış gibi böyle bir haber yaptırıyorlar. Gerçekten inanılır gibi değiller. Yani bizim takımlar da şu konuda kendilerine çok güveniyor. Hani yükseklerden düşen yıldızlar olur ya. Hani zaten işte bu yüksekten düşen yıldızları transfer ederiz. Onların elinden tutarız. Onlara taraftar sevgisi gösteririz. Onlar da bizi tekrar sever. Bizi de parlar ve yükselişe geçerler. Oluyor mu? Oluyor. Yani ama istisnalar çok kaideyi bozmaz. Çünkü bir sürü yıldız düşüşteyken geldi. Ama yükselişe falan geçemediler. Geçenler de var. Ama geçemeyenler daha fazla. Hani ben bu algıyı kırmamız gerektiğine inananlardanım. Büyük kulüplerimizin gelirleri 5 büyük lig seviyesinde, başarıları Balkan ülkeleri seviyesinde. Adını okuyamadığımız takımlar sahayı bizim takımlara dar ediyor demiş Ömer Hocalar. Abi Galatasaray 10 numara transferi yapacak mı diye sormuş. İşte dün cevapladı Abdullah Kavukçu 10 numara transferi yapacağız dedi. Herhangi bir sıkıntı yok bu konuda dedi. Abdullah Kavukçu'nun dediğini düşüneceğiz artık. İnanmak zorundayız. Yani Barış Alper'e de teklif yok dedi. Hani inanmak zorundayız. Ben teklif olduğunu duydum ama ne diyeyim yani inanmak zorundayız. Belki de hani ortalık karışmasın diye öyle söylemiştir. Beşiktaş'ı bu spekülasyonlara neden sokuyorsunuz anlamıyorum. 500 kere çıktı açıkladı. Biz masadan kalktık diye. Bir de Trabzonspor bizimle yarışa girecek kapasitede değil Cihan Bey. Niye olmasın ya? Trabzonspor seninle yarışa girecek kapasitede niye olmasın? Trabzonspor'un da milyonluk taraftarı var. Yani ülkede Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'tan sonra gelen dördüncü takım. Trabzon halkı var. Kapasitede olur. Yani sen merak etme. Bir de projeler falan var. İnan daha fazla yani Galatasaray'ı da geçebilir, Beşiktaş'ı da geçebilir isterseler. Sen hiç takılma onlara. Bir projeler var. Yani Salat da belki bu projenin ekmeğini yiyecektir. Bilemiyorum. Cihan selamlar. Vallahi özlemişim sesini. Teşekkür ediyorum. 15 günlük memlekete tatile gittim. Bizim köyde yıl 2026 olmuş. Hala telefonu çekmediği için doğayla iç içe bir zaman geçirdim. Futboldan bazen uzaklaşmak iyi geliyor demiş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ya senin köy hangi köy bilmiyorum ama hani İstanbul'un göbeğinde çekmiyor yani. Şimdi Belgrad Ormanı'nı düşün. Orada gidenler bilirler. Bentler var böyle göl kenarı. Orada telefon çekmiyor ya. Sonuçta İstanbul tam göbeği olmasa da kenarı.

İstanbul'da telefonu çekmediği yerlerde, yani köyde de çekmesini de çok beklemiyorum. Hani evet, zaman zaman orada da gidip geliyordur ama boş ver be, iyi gelmiştir, bir detoks yapmışsındır ha. Çünkü o futbolun hiç bitmeyen kaosundan, bitmek bilmeyen duyumculardan 15 gün uzak kalmak bile ömür böyle 2-3 yıl uzatabilir. Normalde transfer meselesi de böyledir. Yani gidersin bir yere, hani dersin ki dönüşte herhalde bir 2-3 tane kap bildirimi okurum dersin. Ha, bir dönersin ki aynı kadro, aynı dedikodular. Üstüne bir de bütçe sıkıntılı açıklamaları falan. Ama işte son güne kadar hiçbir zaman umut kesilmiyor. Sen köyün böyle temiz havasını depoladıysan müthiş. Önümüzdeki günlerde böyle bol bol transfer haberi duyarız. Galatasaray'ın 10 numara transferi senin evlenme ihtimalinden daha düşük demiş. Yapacağız dedi Abdullah Bey, ne diyeyim yani, ben şimdi Abdullah Bey'in yalancısıyım. Bekliyoruz, hallediyoruz. Yani insaflı ol biraz ya, o kadar da değil yani. Evet, yani bu 10 numara transferi ne kadar böyle taraftarın sabrını zorlayan, her gün yeni bir ismin çıkıp efendime söyleyeyim ertesi gün yalanlandığı bir yılan hikayesine dönmüş olsa da günün sonunda bence gelecek. Ama dediğin gibi benim evlenmem biraz daha farklı, doğru söylüyorsun. İsviçre'den Cenk, hocaya sormak isterdim Yunus Akgün'e ne zaman kondisyon yüklenecek diye, adamın ciğerleri 30-35 dakika sonra bitiyor demiş. Dün fena değildi be Yunus Akgün, beğenmedin mi? Şöyle bakayım, hop hop. Barış satıp Leao'yu alacaksa Galatasaray çok büyük yanlış yapar. Barış çok arar Galatasaraylı arkadaşlar demiş. İşte plan o yönde. Barış satıp Leao'yu almayı düşünüyorlar. Yani burada evet, Barış Alper 90 dakika boyunca gerçekten de rakip defansın kimyasını bozuyor. Hiç böyle temastan da kaçınmıyor çocuk yani, tırnak içinde. Neyse, kullanmayayım o kelimeyi de. Yani yıpratıcı bir güce sahip gerçekten. Şimdi, yani şey olacak şimdi, bir şey bir benzetme yapacaktım da hayvan haklarından falan, saldırıya uğrarım diye vazgeçtim. Yani sağ kanat, sol kanat, santrafor, yani ihtiyaç olduğunda beke kadar çekebiliyorsun Barış Alper'i, katılıyorum sana. Bir de biz Süper Lig'in gerçekleri var ya, o ligimizde o sertlik, kapalı savunmalar, işte ne bileyim fiziksel mücadele falan böyle göz önüne alındığında Barış'ın o yıkıcı oyunu gerçekten de Galatasaray'da hücumda ciddi bir konfor alanı sağlıyor. Olabilir, bilekleri çok iyi değil. Bazen tercihleri yanlış. Orta açması gereken yerde şut çekiyor, şut çekmesi gereken yerde orta açıyor. Evet, pas isabet yüzdesi düşük. Ama bilemiyorum. Leao'ya bakıyorsun, onlar da gününde olduğunda tek başına maç çözebilen isimler. Ama oyundan düştüğünde ya da savunma arkası presi bıraktığında o eksikliği fazlasıyla hissedersin Leao'da. Bakıyorsun evet, kağıt üzerinde muazzam bir vitrin ve yıldız transferi, ama Barış'ın da o sahadaki adanmışlığı var, o bitmek bilmeyen enerjisi var. Bilmiyorum, sanki bir tık sana katılıyorum gibi, yorumuna katılıyorum yani. Osimhen'e 50 milyon versen sonuç bu olur demiş. Ha, 150 milyon. 150 milyon vermedi ya, 75 milyon verdi. Yıllık maaşı da 20, 100 milyon işte. Ne demiş? Gitsin 150 milyon kazandırdı mı? Icardi'nin günahı neydi? Galatasaray'da çok boş transfer var demiş. Icardi'nin bir günahı yoktu da, Icardi'nin artık miadı dolmuştu yani. Olmaması gereken bir durum vardı. Teklif de yapıldı. Adam cevap da vermedi. Yapacak bir şey yok. Fazla Muhammed Salah'ın yaptıklarına, Premier Lig'deki futbolculuğuna kimsenin aklı başındaysa zaten laf söyleyemez. Tabii ki. Yani Muhammed Salah'a kim laf söyleyecek? Ama son seneki performansını hepimiz gördük. İsim çok büyük ama performans yok. Premier Lig rekorları kıran performanstan çok çok uzakta. O yüzden söylenen para fazla, yazık derim. Başka da bir şey söyleyemem demiş. Ya katılıyorum. Yani bence de. Yani az önce de söyledim ya, her futbolcunun gittiği kulübe göre bir fiyatı vardı. Yani Salah orada oynamak istese zaten 4-5 milyon bandında oynayacaktı. Ama burada farklı bir fiyat teklifi geldi Beşiktaş'tan. Sonra menajerin istekleri falan bitmedi. Daha sonra Trabzon araya girdi. Trabzon şimdi Salah işini bitirecek gibi duruyor. Abi selam, bugün rakipler belli olacak. Ne diyorsun demiş. Evet.

bugün hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. Zaten Fenerbahçe Sturmgraz'la karşılaşacak. Onu elerse de işte playoff turunda Lyon, Sparta Prag ve Union Saint-Gilloise Bodo eşleşmelerinin galiplerinden biriyle karşılaşacak. Bugün saat 13'te belli olacak. Beşiktaş da Krolove ile karşılaşacak. Eğer onu elerseler Vikingur maçı, Tun maçı ve Aarhus Sabah eşleşmesinin kaybedeni veya Dinamo Zagreb Kaunas Algiris eşleşmesinin kaybedeniyle playoff turunda eşleşecek. Zaten ekranda gördüğünüzde daha kolay anlayacaksınız. Ağaç çizdikleri için eşleşmeleri daha rahat görebileceksiniz. Yine keza Trabzonspor'da onlar da playoff turuna doğrudan katıldı. Ferencváros, Górnik Zabrze, Victoria Pilsen, Omonia, Lincoln Reds, Kups Kuopio, Krovya eşleşmelerinden gelecek rakiplerden biriyle karşılaşacak. Allah'ım ya, takımların isimlerine bak, yani söylemekte zorlanıyorum. Şimdi gideriz bunlardan birine falan eleniriz, gerçekten inanılır gibi değil. Bugün saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak bu eşleşmeler. Kups Kuopio, Kups Kuopio. Efuisallah, ciddi oynamadık bu takımlara. Evet, yani mesela başka bakayım. Lincoln Red'e çok oynamadım ama Kuopio'da oynamışımdır. Bakayım şöyle. Rapid Wien'e falan çok oynadık. Ne demiş? Biz Salah'ı zaten istemiyorduk. Gelmemesi iyi oldu demiş. Yok canım, daha neler ya. Beşiktaş istiyordu. Ben Beşiktaş taraftarların hepsiyle konuştum. Hatta bana kızıyorlardı. Ya sen Salah'ı niye eleştiriyorsun Cihan kardeş? Bizi mi kıskanıyorsun falan diyorlardı. İstiyordunuz Salah'ı. Ama şey var ya Beşiktaşlarda. Şimdi Salah gelmedi ya. Bakıyorum yine yönetimi yiyorlar. Ya bıkmadan, usanmadan yani eleştirip baskı kuruyorlar. Gerçekten de mesela başkan Solskjaer hocayı bulmuştu. Hatırlayın. Böyle bir baskı geldi ki yine bu baskı yüzünden hocayı göndermişti. Sonra o taraftar baskısı yüzünden Sergen Yalçın geldi. Sergen Yalçın gidince başkanın artık önü açıldı. Hop dedi, bir dakika. Alın, sizin bütün istediğinizi yaptım. Tamam mı? Biraz da bana bırakın bu işleri dedi. Bence şu an iyi bir teknik ekip kurdu. Şu ana kadar iyi transferler yaptı. Ciddi söylüyorum. Evet, yani Salah transferinde anlattıkları kulübün menfaatlerine uymadığı için vazgeçtiği söylendi. Hani eğer süreç anlatılmadan böyle sessiz geçseydi Beşiktaş burayı, baskı yine artabilirdi, kabul ediyorum, ama çıktı Önder Özen 15-20 dakika adam tek tek tek anlattı. Bence burada gerçekten harika bir iletişim becerisi var ve sayesinde böyle bir tık o baskı teğet geçti. Şimdi anlatınca taraftar böyle yaptı. Ha, demek öyle, bizim Beşiktaş'ı böyle küçük görmeye çalışmış, yönetiminde sürekli başını yakmış. Onun menajer de biraz para göz. Resmen bunu anlattı Önder Özen. Taraftar da ister istemez, tamam durum böyle mi, yapacak bir şey yok dedi. Ama hala buna rağmen baskı var mesela, ben görüyorum. Ki adam şey dedi, yani 3 aşamada transfer yapacağız dedi. Hani birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz. İşte 15 gün önce açıklama yapmıştı, aklımda ne kadar kaldıysa. Bunun dedi birinci fazını tamamladık. İkinci faz devam ediyor. Hani Avrupa Kupaları ön elemelerini mevcut kadroyla geçebileceğimizi düşünüyoruz dedi. Hani bu kadroyla geçtikten sonra da üçüncü faza geçeceğiz dedi. Ya bundan daha net, daha açık bence açıklanamazdı. Ha şimdi birinci faza bakıyorsun. Trossard alındı, sol açık. İlhan Fakıl alındı. Değil mi? O da sol açık ama yani yedek, rotasyon. Nübel alındı, kaleci. Aklıma gelenler. Vatara alındı, sol bek. Hani az da oynar, yedekte takılır. Salih alındı, orta saha. Var mı eksik kalan? Doğan alındı değil mi? Doğan Alemdar, o da yedek kaleci mesela. O da alındı. İkinci faz olacak şimdi. Stoper alacaklar, orta saha alacaklar, forvet alacaklar, sağa çıkacaklar. Orada da eksikleri tamamlayacaklar. Herhalde üçüncü faz dediği de şey olabilir, fırsat transferi olabilir yani. Vlahovic gibi falan. Bir de çok gidecek var Beşiktaş'ta ya. Ha baksana yani. Hatta açıp bakayım. Ha, kimler gider diye bir Beşiktaş kadro yazayım. Ha, bir kopya çekeyim şuradan. Mesela Udokai falan kesin gidecek de. Yani Musrati falan gidecek de. Yani şuradan bu kadroya bir bakayım kim gidebilir. Udokai, evet söyledik. Musrati de gider. Onana gider buradan. Tamam mı? Alan Ricardo zaten. Can Keleş. Yok, bunlar oynayacak adamlar değil. Amiratsi Ahmetovic hani. Baktığında çok isim var. Bir de şey çok ilginç mesela. Az önce dedi ya bir dinleyelim. Trabzonspor Beşiktaş'la yarışacak durumda değil diye. Mesela

Trabzonspor Muçi'yi nasıl aldı Beşiktaş'tan? Biliyorsunuzdur. 48 taksite böldü. 48 taksit. Yani ev alır gibi, araba alır gibi. Yani biz yapıyoruz ya. 48 taksitle Muçi'yi alan Trabzonspor 44 milyon euroya Salah'ı alıyor. İşte nasıl alıyor? Alıyor. Dediğim gibi alırlar. İstanbul'dan Serdar mesajını atmış. 48 taksit ne ya? Gerçekten inanılır gibi değil. Ha, Beşiktaş'ı kandırmışlar. Demek ki bu parayı verebiliyorlarmış ya. Ya burada eleştirin, tamam mı ya? Anladın mı? Muçi'yi sen 48 taksitle almışsın. Ha, burada Beşiktaş yönetimini eleştirebilirsin. Adamlar salağı alıyor falan. Ha, bize gelince para yok. Ha, başkasına gelince keş para. Barış Alper 20 maça etki eder. Leo en iyi 5-6 maç arası iyi oynar. Eğer ki Barış Alper yurt dışı üzerinden seneye Fenerbahçe'ye gelecekse hemen yollasınlar. Bu arada dün akşam gördük ki hakemlerimiz asla lige falan hazır değiller demiş. Evet. Bence de değiller. Mesela Osimhen'in pozisyonundan bahsediyorsun değil mi? Ya işte hazırlık maçı olduğu için mi çok konsantre olamıyorlar? Bilemiyorum. Yani sadece o maç özelinde değil. Yani maç boyunca da kötüydü. Davinson ne zaman tatile, ne zaman bu takıma katılacak diyor. Vallahi bilmiyorum. Normalde resmi izin 21 gün Ramazan Kabakçı'm bu Dünya Kupası'ndan sonra. Son maçı da 7 Ağustos'ta oynadı. 7 Temmuz'da oynadı. Milli takımıyla. Yani 21 günden hesapla 28 güne eder. Aradan geçen 5-6 günlük bir süreç var. Yakup Çınar şey dedi, yani sıkıntısız bir izin dedi. Yani resmi izin, kulübün haberi var dedi. Ama ben de bekliyorum yani. Normalde hani 23-29, hadi 23'ü geçtim. Hani Avusturya kampına da gitmedi diyelim. Hani 28'inde izin bitse. Hani Galatasaray'ın da kampı 29'unda bitecekti. 2 gün uzattılar. 1 Ağustos'ta bitti. Tamam, hadi kampa gelmedin. Ama hala buraya da gelmedin. Yani o yüzden o İtalya'dan işte Como'nun verdiği teklif ve işte şu an Benfica'nın da bir teklif var. Yine keza Suudi temsilciler de oyuncunun peşinde. Ama Okan Buruk diyor ki ben Sanchez'in takımda kalmasını kesin olarak istiyorum. Sakın ha bu oyuncuyu vermeyin. İşte böyle astronomik bir teklif gelirse 40-45 milyon bandı. O zaman satın. Onun dışında bu çocuğa 20 milyonu falan sakın ha göndermeyin dediğini biliyoruz Okan Buruk'un. Ama evet, nasıl bir izinmiş bilemiyorum. Cihan sen tatile gitmiyor musun? Herkes tatilde demiş. Gideceğim. Gideceğim. 7 Ağustos'ta çıkıyorum ben de. 17-18 gibi falan görüşürüz arkadaşlar. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın kulübü zayıf demiş. Takımın yarışmacı bir kimliğe kavuşması için takviye şart. Daha önemlisi gitmesi gerekenler olacak. Udokai, Musrati, Onana, Ndidi, Amir demiş. Ya işte aynı isimleri saymışız Yılmaz. Değil mi? Yani çok da fazla değişen bir şey yok. Aşağı yukarı aynı isimleri seninle sıralamış olduk. Takımın en iyisi Göbekli denen Sara galiba. Aa, bak Sara güzel futbol oynadı. Ben Şalay'ı da çok beğendim. Mesela o çocuk hiç hakkı verilmiyor. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermiyorlar. Gerçekten de mesela az önce de söyledim ya, o Kanada adeta koridora çevirdi. Bek başına tam bir asker. Tam az yetenekleri sınırlı, kabul ediyorum. Ama yapabileceklerin en iyisini yapıyor. Hazırlık maçı olsa bile bütün aidiyetiyle oynuyor karşılaşmalarda. O yüzden bence bu sezon biraz daha hakkını vermek lazım. Ne demiş? Fulham'a gidecek abi diyor. Yok ya. Sen TRT Spor'un haberlerine bakma. O iş gitmiyor. Galatasaray'da kalacak. Yani bakma derken doğru değil yani. Bak tabii ki TRT Spor ve Bein Sports. Yani TRT ve Bein. Yani kesin Bein daha doğrusu. Kesin bir durum olmadığı sürece, yani bilgi almadıkları sürece yazmazlar. O bilgiyi aldıkları için yazmışlardır diye düşünüyorum. Ama artık onlar da hata yapıyor. Onlar da bu transfer dedikodularını direkt yazmaya başlıyorlar ne yazık ki. Evet, tribündeydi. Şey diyor, niye kampa, oyuna niye katılma diyor. İtmanlara niye gelmiyor diyor, onu söylüyor. Daha işte izni bitmiştir, yeni bitmiştir. Biz Beşiktaşlar Önder Özen'in anlattığını anladık ve sindirdik. Ama Trabzonspor ve Galatasaraylılar tahrik ediyor Beşiktaş'ı demiş. Niye tahrik etsinler Uğur ya?
Ben eleştirileri gördüm de ona istinaden yazdım. Hala eleştiri var Önder Özen'e. Ya Beşiktaş bence şu an müthiş işler yaptı. İyi transferler yaptılar. Salah'a o kadar para verileceğine İlhan Fakılı gibi potansiyelli gençleri alamazlar mı? Ya Hasan o iş, ya onu herkes söylüyor tamam, ya buna bu kadar para vereceğine git genç bul diyorsun ama argo tabiriyle bizim ligde o çok fazla yemiyor ya. Alacaksın, oynatacaksın maalesef. Yani sistem bundan ibaret. Ya bunu yapabilecek şu an tek takım var, Galatasaray. 4 yıldır üst üste şampiyon oldu. Ama Galatasaray'ın da öyle bir taraftarı var ki. Yani işte görüyorsun. Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek haftada bir açıklama yapmak zorunda kalıyor. Öyle bir baskı kuruyorlar ki yönetime ya bu transferler nerede diye. Onlar da genç oyuncu almaktan korkuyorlar yani. Düşünsene 2-3 tane genç oyuncu alıp monte ettin, başarısız oldun. Onlar da kendi bacaklarını sıkmış gibi olacak. O yüzden herkes temkinli olmaya çalışıyor. Yoksa ne güzel. Dediğin gibi. Aleykümselam Mustafa. Mustafa Beşiktaş'ın sol beki için yeterli olur mu acaba? Bana biraz başımız ağrıyacak gibi, pek güven vermiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda demiş. Transfer yapacak Beşiktaş o bölgeye de. Söylediler, açıkladılar. Çok fazla isim değişiyor. Ne demiş? Peki seni okuyamam. Ya bu mesajı okuyamam ya. Çok çok siyasi bir mesaj atmışsın. Şimdi ben bunu okuduğumda anladığım bu konunun üstüne çok değinmeyeceksin demiş. Beni ilgilendiren bir konu değil ki o. Ya o yüzden hiç o konuya girmeyeceğim. Galatasaray'ın iletişim sorunu var ya da bilerek yapıyorlar. Hiç inandırıcı değildi. Kavukçu bizle sanki alay ediyor demiş. Bir boşluk varsa hemen doldurulur. Bunun farkında değiller diyor. Hüseyin selam olsun. İbrahim bu lige pahalı transferler lüks olur demiş. Hiç de öyle bir şey yok vallahi İbrahim Bey. Salah transferi gerçekleşirse herhalde son, değil mi, 10 yılın en iyi transferlerinden biri olacak gibi duruyor. Evet, Osimhen'ler işte geldi buraya. Yine ondan önce Drogba'lar, Van Persie'ler, birçok isim geldi. Ama Salah yani Liverpool'da rekor üstüne rekor kırdı. Adamın almadığı kupa kalmadı baktığında. Ödül olarak altın ayakkabı ödülleri falan da aldı. Ama o son döneminden eser yok işte. Belki kendisini bulur. Avrupalılar bizim için çok güzel isim bulmuşlar. Petrolsüz, çölsüz Araplar diye. Adamlar haklı, deli gibi para saçıyoruz demiş. Niye biz de petrol çıkarıyoruz? Yeni bulmadık mı daha? programa başlamadan önce formasına reklam almayan asil duyguların takımı diyorsunuz ama bir tek Barcelona almıyor, ben öyle biliyorum demiş. Ya işte biz de onu şeyden yapıyoruz, artistlik olsun diye. Yoksa reklam verseler hemen Konca falan alacağız, formayı almayız, Konca falan alırız. Eskiden vardı bizde böyle bir benzin istasyonuyla anlaşmıştık, Konçları almıştık ama sözümüz söz. Barcelona da aldı bu arada. Qatar Airways kimin, Rakuten kimin, yani sen de yanlış biliyorsun. Qatar Foundation kimin? Katar girince, yani iyi paralar verince Barcelona da alıyor, merak etme. Trabzonspor bonservisten kazandığı parayla Beşiktaş'ı 50 kere tamam satın alır, kötü bir tabir olmuş ama bonservisten kazandığı parayla Beşiktaş'a şey mi yapar diyorsun Mirza? O koçu kuyu da iyi kitlemişler diye eklemiş. Hiçbir Avrupa takımı Salah'a o paraları vermeyeceği için menajerlerin Türk takımlarına kitleme operasyonundan başka bir şey değil demiş. Ya çok ilginç ya, şimdi ben bakıyorum bütün Avrupa'daki gazeteleri falan da incelerim, işte The Guardian falan, hepsine bakıyorum, bu Abola falan, Portex, hiçbirinde bu Salah'la ilgili bir transfer haberi yok. Yani varsa yoksa Trabzonspor Beşiktaş, Trabzonspor Beşiktaş. Ya yani bu bir menajer PR'ı var gibi duruyor. Sanki böyle masada eli güçlendirmek, ne bileyim Suudi ekiplerinden ya da Avrupa'dan böyle son kez böyle yüksek kontrat koparabilmek için yani Türkiye'den de böyle bir teklif var algısı mı yaratılıyor? Anlamakta güçlük çekiyorum gerçekten. Yani kulüplerin mevcut borç yüklerine bakıyorsunuz, harcama limitlerini göz önüne alıyorsunuz, yani sponsor desteği de yok diyorsunuz. Yani bunlar da olmadan bu seviyedeki maaşların karşılanması ne kadar sürdürülebilir bilemiyorum. Ama
Herhalde Trabzon işi bitti.

Çünkü dün ondan önceki gün Ertuğrul Doğan'a soru soruyorlar işte Salah transferine. Ben bitti demedim diyor. Böyle hafif böyle sırıtma vardır ya. Yani böyle yalan söylerken, ki yalan kötü bir şey lütfen söylemeyin, belki bizim genç kardeşlerimiz de dinliyordur. Yani böyle yalan söylerken bazıları beceremez ya. Hani böyle hafif yana, dudağını yanı seyirir. Güler böyle. Yani Ertuğrul Doğan da öyleydi sanki. Ben böyle çok beden diline çok dikkat ederim. Yok dedi hani böyle. Daha anlaşma yok. Hani bir şey yok. Hani bir şey olmuş bitmiş ama ben bunu size açıklamak istemiyorum tavrı vardı. O yüzden herhalde Salah Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Yani adamın hani şeyi bile planlanmış, yani uçuşu bile planlanmış. Fatih Tekke'nin de Salah'la ilgili açıklamaları oldu. Yani Trabzonspor'la anılması çok değerli ama resmiyette bir şey olmadığı için dedi. Bununla ilgili benim bir şey söylemem doğru olmaz. Konuşarak da bir şey olmaz. Trabzonspor'un bu sene yaptığını, belki senelerce yapmak zorunda kaldığı bir durum var. Oyuncu yetiştireceksiniz, geliştireceksiniz. Buradan kazanımlar sağlayacaksınız ki rakiplerinizle yarışabilin. Yani geçen sene aldığımız sonuçlardan biri de buydu diyor. Yani evet, Salah'ı alın ama bakın bize de diyor genç oyuncu yetiştirmemiz lazım. Bizim prensiplerimiz farklı. Biz yıllardır bu işi yapıyoruz. Hani sanki Fatih'teki Muhammed Salah'ı istemiyormuş gibi bir algıladım. Yani tribünlerde yaptı besteyi. Ya Allah Bismillah Muhammed Salah diye. Yani Beşiktaşlı taraftarlar besteyi oluşturdu. Hop Trabzonlular. Hazıra mı kondu ne diyeyim bilemiyorum yani. Ya da çok bilinen bir şey mi? Ya belki ben o tezahüratı çok bilmediğim için belki önceden bilinen bir şeydir. Değil mi? Tribünde hemen yapmışlardı. Mario, Musrati, Onana, Amir, Udokai, Rashid Sağ, bunlar gidecek demiş. Bence de. Aynı şeyleri söylüyoruz. Aynı isimleri söylüyoruz. Dün tribündeydi Sanchez. Evet evet. Neden antrenmanlara katılmıyor diye sormuş ya. Bu Sanchez'i Barcelona falan istemiyor muydu? Koma'ya mı düştü? Sahi şelayı de Liverpool istiyordu demiş. Yok canım, Barcelona haberleri hiç çıkmadı Taner. Kimi dinliyorsun sen? Hangi Galatasaraylı yorumcuyu dinliyorsun bilmiyorum da. Yani Sanchez'le Barcelona haberi çıkmadı. Şalay da artık hani tamam, iyi çocuk da hani Liverpool falan. Buralar ütopik. Yani majör takımlar. Buralara gitmen için artı bir özelliğinin olması lazım. Hani tek başına maçı kazandırabilecek yeteneğinin olması lazım. Evet, hani belki Barcelona ile falan adı anılmış olabilir. Ama işte Como söylentileri şu an daha agresif, öyle söyleyeyim. İtalya basını falan da çok fazla yazdığı için şu an Como deniliyor. Hani Como'ya düştü mü derken, onlar da Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ya. İyi bir kadro kurmaya çalışıyorlar. Fena değiller yani. Messi 19 Temmuz'da final oynadı. 10 gün sonra MLS'te maça çıktı demiş. Cebrail. O yüzden Messi işte. Geçen hafta dediğim gibi Galatasaray'ın hazırlık maçlarında puan kaybetme geleneği devam ediyor. Okan Buruk'un planı işliyor. Taraftar yönetimi transfer için başka bir baskı yapıyor demiş. Vallahi Yunus, bunu geçen şeyle de konuştuk, İbrahim Yavuz'la da konuştuk. Ya yok be Cihan dedi. Tamam dedi, hadi hoca bunu yapıyor da oyuncular dedi neden oynamasın ki dedi. Sonuçta oyuncular kötü oynarsa yerlerine başka ismi transfer edecekler. Yani hangi futbolcu bilerek oynamayıp kendi bacağını sıkar ki dedi. Senin arkadaşın fazla Galatasaraylı olduğu için böyle bir düşünceye kapılmış olabilir dedi, ki mantıklı da geldi adamın söylediği ya. Şimdi düşünsene, ben futbolcuyum, yediğim Kazım canım, rotasyon oyuncusuyum. Neden kötü oynayayım ki ya? Ben Galatasaray'da durmak istiyorum. Şov yapayım ki belki oyun gözüne girerim hocanın falan vesaire diye. Hani sen şey diyorsun, krizden fırsat doğurma taktiği diyorsun. Yani bilemiyorum ya. Öyle bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Ha, olabilir mi? Yani belki bir tepki falan. Hoca belki istediği taktiği oyuncuları falan vermiyordur yönetime tepki koymak için, ama oyuncu iyi oynamak ister be Yunus. Aziz Başkan yetkiyi verdi, Kante'yi satacak demiş. Vallahi orada bir Kante krizi var. Maliyeti nedeniyle eski yönetimi eleştirip duruyor Aziz Yıldırım. Tabii yeni sezonda falan nasıl bir performans verecek onu da bilmiyoruz. Ama şunu biliyorum yani. Satabiliyorsanız satın dediğini duydum Kante'yi. Niye satmaya çalışıyorlar? Mesela Ertan Torunoğulları geçenlerde Ahmet Konanç'a verdiği röportajda şey dedi. Biz Aziz Bey'le görüşelim dedi adam. Sadık Şerif'i aldığımız fiyata geri Fenerbahçe kulübüne kazandıralım bu parayı dedi. Yine keza Kante'yi dedi. Aziz Bey

0: istemiyorum derse getirsinler, bize söylesinler. Ben Kante'ye vereceğimiz parayı yine Fenerbahçe'ye sokacağım dedi. Ertan Bey'e gidebilirler. Ertan Bey bunu açık açık söyledi. Demek ki adamın bir bildiği var, bunu yapabiliyor. Hani satabiliyorsanız satın. Bence biraz ilginç olmuş. Hani orada da biraz laf söyledi gerçi yani. Çıkıp aldığımız parayı satarız diyorsunuz. Gel verdim sana Kante'nin yetkisini. Satabiliyorsanız satın diyor. Şey nerede peki yani, Ertan Bey nerede? O yok ortalıkta. Bakalım, bir formül arıyorlar şu an için. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yerinde olsam Icardi'yi alırım. Psikolojik üstünlüğü ele geçiririm. Galatasaray'ın mağlubiyeti olursa Beşiktaş dibe çöker. Yok, Beşiktaş Icardi'yi istemedi, veto ettiler. Menajer aracılığıyla bir Icardi teklifi edilmiş duyduğumuz kadarıyla, ama Icardi'nin Arjantin futboluna gelme gibi bir arzusu yok. Türk futboluna da gitme gibi bir arzusu yok. İtalya'da oynamak istiyor. Ben Türkiye'de Galatasaray dışında oynamam demiş. Arjantin'e de gitmem demiş. İtalya'da da yatırımların olduğunu biliyoruz. Oynarsam İtalya'da oynarım havasına bürünmüş. Ne diyor? Cihan, iyi ki Fenerbahçe bu sene şampiyon olmamız lazım dedi. Rakipler flash transferler yapıyor. O sene bu sene yine olmayacak gibi Fenerbahçe için diyor. Fenerbahçe de yapıyor canım. Fenerbahçe oturuyor mu? Sefaköy'den Halil, ben Graz deplasmanında Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum ama Avusturya devleti Ahmet Konancı'nın ülkeye girişini yasaklamış, Viyana kapılarına dayanmasın diye. Yani gerçi adam Polonya'dan akreditasyonu iptal edilmişti. Avusturya'dan da kapatmış olabilirler. Ben sana bir şey söyleyeyim. Haklı bir karar. Ne demiş? Trabzon'daki muhalifler Trabzonspor yönetimine kulübü yanlış kullanmakla, tesisleri kulübe teslim etmekle itham ediyorlar. Trabzonspor'u yok etmeye çalıştığını söylüyor. Ama dışarıdaki İstanbul'daki Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı muhalifler devletin Trabzonspor'a yardım ettiğini mi düşünüyor demişsin. Aynen, sağlam. Cihan abi, Petroyan Bey petrol bulunmasın demiş. Her petrol bulduğumuzda petrole zam geliyor diyor Mesut İnce. Zam değil o Mesut. Fiyat güncellemesi. Öğrenemedin mi bunları? Zam yok. Ülkemizde artık zam diye bir şey yok. Fiyat güncellemesi. Zam duyabiliyor musun da? Salah, El Ahli, Beşiktaş, Trabzon. Başka talibi yok. El Ahli çok para veriyor ama Salah Türkiye'de yaşamak istiyor demiş. Ya gelsin ya, izleyelim arkadaş ya, ya da Salah'ı izleyelim. Tamam, adam Muhammed Salah. Anladın mı? Bu adam mesela Mısır'da çok sevilen bir isim. Hani Premier Lig'de oynarken Mısırlılar özellikle Premier Lig'i çılgınlar gibi takip ediyordu. Zaten Mısır'da da en fazla forması satılan oyuncu. Gelsin ya, bir de Muhammed Salah'ı izleyelim. Ne olmuş yani? Evet. Ne yazmış? Cihan, bu Salah bu, neyi tartışıyoruz demiş. Evet, doğru, gelsin. Madem bu parayı verebiliyorlar. Ben de tartışmıyorum zaten. Şu an onu istemiyorum diyen takımın taraftarları keşke bize gelse diyorlardır. Galatasaraylı olarak şahsen ben görmek isterim takımımda. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon kim alıyorsa onu canlı izlemek başka demiş. Geçenlerde Yakup Çınar'la salı günü program yaparken o da şey demişti. Ben anlamıyorum, Galatasaray neden hiç Salah transferine girmiyor vesaire demişti. Evet, değişik bir bakış açısı. Ha, futbol sever gözüyle bakınca hani bu seviyedeki ikonik bir oyuncuyu Süper Lig zemininde kanatta izlemek, ne bileyim rakip stoperlerle birebirini seyretmek, maça çıktığında topa dokunuşlarına tanıklık etmek falan, böyle ligin marka değerini arttıracaktır, sana kesinlikle katılıyorum. Ama yani rakam çok yüksek ya. Ya inanılmaz yüksek. Bir de son senesinde izledim ya. Ya diyorum işte yani bu paralara falan, yani Salah'ın parasına iki tane üst düzey oyuncu alabilirsin ya. Yine isim olan, yine majör liglerde oynayan isim transferi yapabilirsin. Ama işte Drogba'nın, Schneider'in, Dzeko'nun falan lige kattığı havayı düşündüğümüzde hani Salah da bir figür olur mu? Olabilir işte. Ama işte bazen bu bütçeler, maaş skalasının dengesi, yaş faktörleri falan benim kafamı kurcalıyor biraz. Onda yöneticiler düşünsün, bana ne, değil mi? Ben taraftarım. Ertan Bey çıkar, Aziz Başkan'a şaka yaptım, sen de hemen ciddiye alıyorsun derse ne olur demiş. Vallahi Aziz Yıldırım çok kızdı, bayağı bir sinirlendi. Siz böyle satarım matarım diyorsunuz, aldığımız parayı satarım diyorsunuz, hani geldim verdim, hadi satın, yetkisini de sana veriyorum falan dedi. Ama yani öyle bir sözleşme şartları var ki inanılır gibi değil kantinin. Yani Aziz Bey bile şaşırmış, bu nasıl sözleşme şartı diye. Eski günlerine geri döndü Aziz Yıldırım. Bayağı böyle paralı köpekler falan, kızı Yaz Yıldırım'a laf söyleyenlere çok kızdı. Ben dedi devlete giderim dedi. Devlet bir şey yapamazsa sizin kapınıza gelirim, evinizden alırım dedi. Aziz Yıldırım şeyi açtı yani, Aziz Yıldırım modunu açtı. Bakalım. Peki yavaş yavaş vedamızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin rakibi de belli oluyor. Şampiyonlar Ligi playoff kura çekimi rakibi belli olduğunda sizlere de aktaracağız. Şu an ben de bir taraftan bakıyorum. Daha tabii tanıtımlar falan yapılacak. Rakibinin belli olmasına bir 15-20 dakikalık bir süre vardır diye düşünüyorum. Abi bela okusan dinlerim, o derece sarıyor demiş. Merhaba Mirzacığım, selam olsun. Cihan Silivri soğuktur demiş. Silivri mi kaldı ya? Şey olmadı mı onun adı, Marmara olmadı mı? Peki yavaş yavaş veda ediyorum arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Saat 2'de de Çağatay Çıtlak'ı dinlemeyi unutmayın. O da şey yapacak bugün, dinleyici telefonu alacak. Güzel oluyor. 2 saat boyunca siz dostlar arıyorsunuz, görüşlerinizi, fikirlerinizi belirtiyorsunuz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş, hem Trabzonspor'un rakipleri belli olacak. Ama önce Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli olacak. Çünkü o Şampiyonlar Ligi playoff aşamasında olduğu için ardından Beşiktaş, ardından da Trabzonspor'un rakipleri belli olacak. Görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ortaya Karışık'tan herkese merhaba. Ben Göksel Çağrı Saraç. Sizlerle birlikteyim. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, hemen bu hatırlatmayı yapayım ve programımıza başlayalım. İlk konuğumuzla birlikte Eral Pısı ile birlikte programımıza başlıyoruz. Eral, hoş geldin.
2: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk.
1: İlk olarak Beşiktaş'la başlayalım dilersen. Beşiktaş, Midtjylland engelini geçmeyi başardı. Midtjylland karşısında iki maçta da kazanmayı bildi. Beşiktaş gol yemeden tamamladı. Tabii transfer sürecini konuşacağız. Olma ihtimali olan ve olmayan transferleri de konuşacağız. Ama ilk olarak Beşiktaş'ı Midtjylland karşısında nasıl gördün?
2: Evet, aslında genel futbol kamuoyunun beklemediği bir sonuç oldu desek herhalde yeridir. Çünkü Midtjylland'a baktığımızdan geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'ni grup aşamasını 3. sırada tamamlamış bir ekip ve 8 maçta sadece 1 mağlubiyet almışlardı, o da Roma karşısında. O yüzden de aslında Beşiktaş'ın da son yıllardaki Avrupa grafiği gittikçe kötüye gittiğinden dolayı aslında Beşiktaş taraftarında özellikle böylesine zorlu bir rakip geldikten sonra umutları bir nebze olsun kırılmıştı diyebiliriz aslında Midtjylland eşleşmesinin ilk kurası çekildiğinde. Ancak burada Beşiktaş her iki karşılaşmada da net bir hoca takımı olduğunu bizlere kanıtladı diyebiliriz. Çünkü baktığımızdan gerçekten iyi emareler gösterdi Beşiktaş her iki karşılaşmada. Özellikle her iki karşılaşmada da gol yememesi Beşiktaş'ın bence savunma kurgusu açısından da çok önemliydi ve Beşiktaş bir kuzey temsilcisine karşı bunu başardı. Rakibimize baktığımız anda fizik gücü çok yüksek bir takımdan bahsediyoruz ve az önce de bahsetmiştim, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nin 3. sırada tamamlamışlardı ve neredeyse o kadroyu korumayı başardılar. Burada bir sol kanat oyuncuları Aral Şimşir Trabzonspor'a transfer oldu bu transfer döneminde. Onun dışında çok fazla

0: bir ilk 11'lerinde değişiklik yoktu. Yani o yüzden de özellikle fizik gücü bu kadar yüksek bir rakibe karşı da geçtiğimiz sezonun yani tırnak içerisinde sorunlu Beşiktaş'ını Midtjylland karşısında tabii ki de favori olarak görmüyorduk. Ama burada en büyük parantezi bence Beşiktaş'ın hocası Vincenzo Italiano'ya ayırmamız gerekiyor. Gerçekten 1,5 aylık süre diliminde ve kısıtlı kadro kalitesine rağmen gerçekten burada her iki eşleşmede de takımı çok iyi hazırlamış diyebiliriz. Burada Beşiktaş'ın hem geçiş hücumlarını hem de atak futbolunu ben çok beğendim her iki karşılaşmada da. Özellikle savunma kurgusunu ve bek kullanımlarını da burada hocanın ciddi derecede beğendim diyebilirim. Burada Kasım Oğuttara da bu denkleme dahil olduktan sonra Beşiktaş'ın oyunu ciddi derecede gelişmeye devam edecektir diye umut ediyorum gelecek karşılaşmalar için. Ama konuşmayı kısa kesmek gerekirse eşleşme için dediğim gibi Beşiktaş favori olmadığı bir eşleşmede 3-0 gibi net skorla iki karşılaşmanın ardından galip ayrılmayı başardı. Özellikle kuzey takımlarının sadece Beşiktaş değil bütün temsilcilerimize ters geldiği bir dönemde de Beşiktaş'ın böylesine önemli bir karşılaşmaya galibiyetle ayrılması tabii ki de özellikle Beşiktaş taraftarı açısından sevindiricidir. Çünkü ya Beşiktaş o Avrupa ekolünden ciddi derecede uzaklaşmıştı yaklaşık 5-6 senelik dilim içerisinde. Yani Beşiktaş taraftan Avrupa'da övünebileceği başarılar hep geçmişe dair kalmıştı. O yüzden de bu tür maçlardan sonra Avrupa Ligi'ne kalmak da tabii ki de taraftarı bir hayli mutlu edecektir diye düşünüyorum.
1: Tabii bir diğer tarafta bugün kurallar da çekildi. Beşiktaş'ın olası rakipleri de belli oldu. Beşiktaş Radeş karşısında eğer kazanamazsa Konferans Ligi playoff'una düşerse Panathinaikos ve CSKA 1948 eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Yani yüksek ihtimalle Panathinaikos. Ama yoluna devam ederse Radeş Kralove karşısında kazanırsa Beşiktaş Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak Şampiyonlar Ligi tarafındaki. Nasıl değerlendiriyorsun bu olası eşleşmeleri?
0: Ya tabii ki burada baktığım zaman konferans eşleşmesi Beşiktaş'ın daha zor olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü baktığımız zaman Panathinaikos gibi güçlü bir ekipten bahsediyoruz ki Panathinaikos'ta geçtiğimiz sezon yine Avrupa kupalarının da eleme oynamış bir takımda. O yüzden de burada Beşiktaş'tan en zorlu rakip herhalde kendileri olacaktır diye tahmin ediyorum bu dört takım arasından. Ama baktığımızdan Beşiktaş'ın şu anda önünde gayet güzel bir kura var. Ya bu eşleşmeye geçtiği takdirde de çok yüksek ihtimalle burada Žalgiris'le eşleşecektir diye düşünüyorum. Çünkü birazcık daha güçsüz kalan ekip onlar bana kalırsa. Onların Avrupa Ligi playoff'unu düşmesiyle beraber bence burada eşleşmeyi tamamlayan takım o olacaktır diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi burada aslında Beşiktaş'ın özellikle Midtjylland karşılaşmasından sonra yenemeyeceği bir rakip yok bu dört takım arasından. Tabii burada Avrupa Ligi'nde 3. turu da geçtiğini varsayarsak ama oldu da elendi diyelim Allah korusun. Yine de Beşiktaş'ın gruplara kalma şansı Konferans Ligi'nde de bence %50'nin üzerinde olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama burada baktığımızda tabii ki de Avrupa Ligi playoff'unda seri başı olacak olması Beşiktaş'ın işleri biraz daha kolaylaştırıyor siyah beyazlar adına. Ya dediğim gibi burada Beşiktaş'ın geçemeyeceği bir rakip yok. O yüzden ben iki kurada da Beşiktaş'ın yani iki kuradan kastım hem üçüncü ön eleme turunda hem de playoff turunda rakiplerini geçerek ben Beşiktaş'ın bu sene Avrupa Ligi'nde yer alacağını düşünüyorum. Yani konferansa çok fazla düşmeyecektir bana kalırsa ki aslında konferansta da iyi bir kura çektiğini söyleyebiliriz Beşiktaş'ın. Çünkü ya baktığımız zaman oradaki eşleşmeler de hakikaten yani çok kalbur üstü takımlar var. Atalanta olsun, Brighton olsun, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi finalisti Freiburg olsun. Hakikaten yani neredeyse böyle Şampiyonlar Ligi playoff'u oynayacak seviyede takımlara da sahip aslında bu sene Konferans Ligi playoff'ları. O yüzden de yani orada da aslında Beşiktaş'ın iyi bir eşleşme yakaladı diyebiliriz. Tabii ki de umudumuz Konferans Ligi'ndeki eşleşmeyi tamamen es geçmek, Avrupa Ligi'nde devam etmesi Beşiktaş'ın ki şu anda daha yüksek olasılıklı olan seçimde bu gibi gözüküyor.
1: Peki transfer sürecine geçtiğimizde yani Beşiktaş hızlı başladı, doğru gidiyor dedik ama yine sekteye uğradı, yine geciken gelişmeler var. Muhammed Salah süreci özellikle ki burada Trabzonspor'la birlikte konuşmamız gerekiyor herhalde bu süreci artık. Yani yönetim çok iyi başladığı bir yerde yine eleştiri altında kaldı. Haksız eleştiriler de diyemeyiz, ne dersin Eral?
0: Evet, senin de söylediğin gibi haksız eleştiriler diyemeyiz. Burada

0: Sarı gaza getiren tamamen yönetimdir. Burada Beşiktaş'ın fon transferi Leandro Trossard'ın imza süreninde zaten taraftarların Muhammed Salah ismini zikretmesinden sonra başkanın attığı gülücükler, ardından Trossard'ın videosundaki Afrika detayı olsun, burada bütün okları Muhammed Salah'ın üzerine çevirmişti ki taraftarın üzerinde de aslında taraftarın beklemediği kadar büyük bir beklenti oluşturdu bu çeşit yapılan işler. Daha sonrasında yani Beşiktaş istediği sonucu elde edemedi Salah sürecinde. Aslında transfer etmeye çok yakın olsa da her seferinde oyuncunun menajeri Remy Abbas'ın gereksiz istekleri burada işi birazcık yokuşa sıran taraf oldu. Yani tabii burada menajeri de birazcık anlamamız gerekiyor. Sadece Muhammed Salah'la çalışıyor. Başka oyuncu yok kendisinin elinde ve artık bu da Salah'ın yani neredeyse son transferi olabileceği için burada oyuncunun menajeri de ciddi bir pay koparmak istiyor tabii ki de. Ancak sürekli artan yeni istekler, özellikle yurt dışı forma satışlarında neredeyse bütün payı istemesi Salah'ın menajerinin tabii Beşiktaş açısından da bardağı taşıran son damla oldu. Ama burada Beşiktaş tamamen Salah'a odaklanmalı mıydı? Bana kalırsa odaklanmamalıydı. Çünkü yani net bir şekilde görülüyor ki Beşiktaş'ın en az iki tane daha orta saha takviyesi yapması gerekiyor. Burada Salah olmadığı takdirde başka sağ kanat adaylarına da gidilmesi gerekiyordu. Ancak bu süreçte yaklaşık 3 haftalık süreç içerisinde sadece Beşiktaş Muhammed Salah ismine odaklandı. Ve bu yüzden o kadro iskeletini kurmadaki başlıca oyuncu transferleri gecikti diyebiliriz. Burada az önce de bahsettiğim gibi Beşiktaş'ın en az iki tane daha orta saha alması gerekiyor. Bir sağ kanat alması gerekiyor. Yang Yoh'la rekabete girebilecek bir forvet alması gerekiyor ve bir de sol stoper alması gerekiyor. Ancak burada Beşiktaş bütün transfer operasyonunu Salah üzerinden yürüttüğü için net bir geç kalmışlıktan bahsedebiliriz aslında ve Salah sürecinin de yani şu an itibariyle olumsuz sonuçlandığını söylememiz herhalde çok güç olmaz. Oyuncu Trabzonspor'a imza atmak üzere artık. O yüzden de burada net bir yönetim başarısızlığı var diyebiliriz aslında.
1: Ki Trabzonspor konusunda da şöyle haberler de var. Salah'la aynı uçakta Vlahovic'i de getirmek istiyor Trabzonspor şeklinde. İyice hatta flash bir hamle olarak haberlere çıkmaya başladı. Dusan Vlahovic hamlesi de Trabzonspor'da.
0: Evet, baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde de Sörloth ismi çıkmıştı Trabzonspor için. Bu isimlerle Beşiktaş da ilgileniyor. Hem Vlahovic olsun hem de Sörloth isimleri olsun. Ya, Trabzonspor da burada bir forvet arıyor gibi gözüküyor. Ben aslında çok fazla ihtimal vermiyordum Paolo Onaçu ayrılmadığı sürece. Ancak burada Trabzon yöneticileri Muhammed Salah sürecinden sonra gaza bastı diyebiliriz. Yani Vlahovic şu an için 5 büyük ligin dışına çıkmak istemiyor. Yani bu net bir bilgidir. Zaten Beşiktaş'ın bugüne kadar imza attıramamasının en büyük sebebi de oyuncunun hala 5 büyük ligden, özellikle de Barcelona'dan bir teklif beklemesi. Bu teklif gelmediği için de oyuncu hala boş konumda. O yüzden de aslında Trabzonspor niyetlendi ama bu transferi çok fazla sonuçlandırabileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi oyuncu ya Ağustos sonuna kadar hala 5 büyüklükten teklif bakacak. Olmadığı takdirde rotası Türkiye'ye düşer diye düşünüyorum. Ve baktığımız anda da hala Beşiktaş'ın teklifini geçebilecek bir teklif Vlahovic'in masasında yok. Ama dediğim gibi Vlahovic de şu an itibariyle Türkiye'yi düşünmediği için ya ben Trabzonspor'un da ya en azından Ağustos'un ilk haftası itibariyle ya bu transferi bitirebileceğini düşünmüyorum.
1: Peki Trabzonspor'daki transfer sürecini nasıl değerlendiriyorsun? Yani takımı kurdu Trabzonspor, artık fazlasını da istiyor. Tabii haklı olarak istiyor, şampiyonluğa oynamak istiyor. Trabzonspor yeterli buluyor musun şu an kurulan kadroyu?
0: Ya şu anki hücum hattına baktığım zaman bence şampiyon olabilecek bir kadroya sahip gibi gözüküyorlar. 10 numara pozisyonda Ernest Mucci, transfer bittiği takdirde sağ kanatta Muhammed Salah, solda Aral Şimşir ki Aral da geçtiğimiz sezon Danimarka'da yılın oyuncusu seçilmişti. Forvetlerini zaten tartışmaya gerek yok. Yani Paolo Nacho geçtiğimiz sezonun gol kralı ve hakikaten de bu ligin yani tabiri caizse bugu diyebileceğimiz bir adam. Yani golün her çeşidini atabilen bir forvet kendisi. O yüzden de aslında hücum hattına baktığımız anda da Trabzonspor taraftarlarının heyecanlanmaması gerçekten içten bile değil. Çünkü ya hakikaten de çok kaliteli bir kadro var hücum hattında. Savunma hattına da baktığımız zaman yani Savic gibi bir baba stoperden bahsediyoruz orada. Kaleyi tekrardan Onana'yı kiraladılar. O yüzden de ya bu takım hakikaten neden şampiyonluğa oynamasın dedirtiyor baktığımız anda. Ama yani özellikle yedek kulübesine de bence takviye yapması gerekiyor Trabzonspor'un. Yani sadece ilk 11 olarak düşünmemeleri lazım. Ama baktığımızda olay satışından iyi bir gelir elde ettiler. Şimdi Nivo'nun gidişini konuşuyoruz Fulham'a. Oradan da bir yaklaşık 30 milyon euro gelir elde edecek Trabzonspor. Ya bu parayı da eğer ki dengeli ve iyi bir şekilde harcayabilirse burada rotasyon oyuncularına da ya Trabzonspor hakikaten de gelecek sezonun en büyük şampiyonluk favorilerinden birisi olabilir Göksel'in.
1: Peki Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'da da tabii yani iyi bir hazırlık dönemi geçmiyor. Bir transfer süreci de geçmiyor ama öncesinde şöyle bir mesajlara bakalım. Beşiktaş'la ilgili, Trabzonspor'la ilgili mesajlar varsa onları atlamayalım. Sonrasında Galatasaray tarafına geçelim. Hoş geldin Göksel'in sesini unutmuştum. Vallahi duymayalı çok oldu demiş bir dinleyicimiz Aykut Bey. Selam Göksel'in yayınları, hoş geldin, özlemişiz demiş bir başka dinleyicimiz. Selamlar Göksel'in, Sefaköy'den Halil ben. Beşiktaş taraftarıyım. Bir aksilik olmazsa Avrupa Ligi gruplarına kalacağız inşallah. Yolumuz açık, takım ümit veriyor. Gruplarda rakipler belirlenirken seri başı olayı var mı, yoksa rastgele mi belirleniyor diye soruyor bir dinleyicimiz.
0: Benim bildiğim kadarıyla yine bunun belli bir şeyi var. Yani tam olarak grup aşaması gibi olmasa da yine takımlar yanlış hatırlamıyorsam 8'li gruplara ayrılıyordu Avrupa puanına göre.
1: Evet evet, seri başı olayı var.
0: Evet, o yüzden de yine bir kura sistemi olacak yani Avrupa Ligi'nde, keza yine Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde de yine takımlar ona göre belirlenecek.
1: Kolay gelsin, iyi yayınlar. Vlahovic de Ağustos'u beklemeden Trabzonspor'a gelirse Beşiktaş çok kötü karışır bence demiş bir dinleyicimiz.
0: Yani çok fazla Beşiktaş'ın o yüzden karışacağını düşünmüyorum. Çünkü baktığımız anda Yang Yuh iyi bir forvet. Ki Beşiktaş daha bundan 7 ay öncesinde ciddi bir yatırım yaparak kadrosunu dahil etti kendisine. Yani o yüzden de çok fazla karalar bağlanacak bir durum yok forvet aslında Beşiktaş'ta. Ama oraya net bir şekilde takviye yapmak istiyor Sayın Başkan Serdar Odalı. Ve şöyle de bir durum var. Eğer ki Beşiktaş burada Muhammed Talha'a ayırdığı bütçeyi, yani şu an itibariyle Salah'ı kullanamayacak gibi gözüküyor. Başkanın da burada en büyük hayali bir baba forvet çekmek tabiri caizse. O yüzden de dediğim gibi burada Muhammed Salah bütçesi de tekrardan forvet hattına dahil edilebilir. Çünkü Salah gelseydi eğer Beşiktaş'a, Beşiktaş oraya daha düşük profilli U23 kontenjanına uyan bir forvet transfer etmek isteyecekti. Ancak şu an itibariyle Salah sürecinin olumsuz sonuçlarını varsayarsak Beşiktaş Salah bütçesini de forvet transferine ayıracak.
1: Bir başka mesaja baktığımızda da dinleyicimiz diyor ki Göksel'in, ben Salah'ın Trabzon'a gideceğini düşünmüyorum. Neden Trabzon'a, İstanbul gibi bir yer varken gitsin? Eşinin de burayı çok istemesinden dolayı Trabzon'a gideceğini düşünmüyorum. Kaldıkça Beşiktaş daha fazla maaş veriyor. Bu işin içinde bir şeyler var demiş bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de diyor ki o kadar boş konuşmalar var ki Vlahovic gelmezse Beşiktaş karışırmış. Nasıl karışsın ya, Vlahovic kaç senedir top oynamıyor ya demiş bir dinleyicimiz de.
0: Vlahovic ya bana kalırsa evet performans olarak Fiorentina'daki top performansını bir türlü Juventus'ta yansıtamadı ve sağdışı olaylarla da çok anıldı. Ancak baktığımız an ya Onaçu gibi, Osimhen gibi isimlerin iş yaptığı birlikte bence her türlü Vlahovic de buranın yıldızı olur diye düşünüyorum. Yani geçtiğimiz sene de aslında çok kötü bir sene geçirmedi Juventus'ta. Özellikle Dortmund eşleşmesinde içerideki maçta sahanın yıldızı olmuştu Juventus adına. O yüzden de yani böyle çok fazla problem yaşayacağım düşünmüyorum eğer hangi takım alırsa. Yani Vlahovic dediğinizde bence cebinde 20 golle gelir bizim ligimize en az.
1: Peki Galatasaray'a geçelim. Hazırlık dönemi konuşacağız tabii. Hüseyin Mecit'in bir mesajı vardı. Hemen onu aktarayım Galatasaray'la ilgili. Çünkü takımla ilgili değil ama aslında kulüple ilgili bir mesaj. Hüseyin Mecit hoş geldin diyor. Teşekkür ediyorum. Tüm konuklara selamlar diyor ve diyor ki hazırlık maçı biletleri bile Galatasaray'da 5-6 bin lira. Ben nasıl çocuklarımı alıp böyle bir maça gidebileyim? Hazırlık maçı biletleri bu kadar pahalı olur mu diyor.
0: Yani ben bilet fiyatlarını bilmiyorum. Yani dünkü karşılaşmanın bilet fiyatları hangi barem üzerinden satışa çıktı bilmiyorum ama eğer dinleyicimizin dediği gibiyse ya gerçekten de çok fahiş bir ücretmiş. Ya en azından ya lig ya da Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek ücretler yerine biraz daha böyle fiyatları makul tutsak da, yani o karşılaşmalara gidemeyen insanlar en azından bu tip yani hazırlık karşılaşmalarına gidebilse, yani dediğim gibi tekrar etmekte fayda var. Çünkü karşılaşmanın ücretleri, yani en ucuz bilette de en pahalı bilet kaç paradan çıktı bilmiyorum. Ama dediğim gibi en azından zaten stadyum dolmadığı için yani minimum düzeyde tutsak ve belki de stadyumun dolmasına yardımcı olsak bu tip maçlarda, bana kalırsa daha sağlıklı olur. Bu sadece Galatasaray açısından değil, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u, herhangi bir Anadolu kulübü. Ya o yüzden dediğim gibi yani kısa kesmek gerekirse ya bu tip karşılaşmalarda bence ya fiyatı en minimum seviyede tutmak lazım ki hem karşılaşmada güzel bir atmosfer olsun. Çünkü zaten bu tamamen hazırlık karşılaşması ve herhangi bir puan derdi olmayan karşılaşma olduğu için yani burada tamamen seyirciyi eğlendirmek amaç. O yüzden de ya bence bu tip karşılaşmalarda bileti minimum düzeyde tutmak lazım fiyat konusunda.
1: Kesinlikle katılıyorum. Peki hazırlık sürecini nasıl değerlendiriyorsun Galatasaray'ın?
0: Ya hakikaten Göksel'in ya Galatasaraylıların sosyal medyada goy goyu var ya, Galatasaraylar sadece Mayıs ayında mutlu oluyor, kalan 11 ayda mutsuz diye. Ya hakikaten de onu kanıtlar düzeyde bir hikaye geçirdi aslında Galatasaray şampiyonluğunun ardından. Yani baktığımız anda taraftar burada yüksek profilli transferler istiyor, ancak şu an itibariyle Galatasaray'da tabiri caizse yaprak kımıldamıyor desek yeridir. Yani o 10 numara transferi bir türlü gerçekleşmedi henüz. Geçtiğimiz hafta Musiala iddiaları vardı, ancak Galatasaray yönetimi net bir dille bu iddiaları da yalanladı. Baktığımız anda Galatasaray'ın birçok eksiği var. Bunu hazırlık döneminde gördük bana kalırsa, ki Barış Alper Yılmaz'a da Premier Lig'den teklif olduğu konuşuluyor. Yani onun da gideceğini varsayarsak ya hakikaten de Galatasaray'dan çok dar bir rotasyon var şu an itibariyle. Yani bu sene de yine şampiyonluktaki en büyük rakibi olacak Fenerbahçe'ye baktığımız zaman, yani hem ilk 11'i hem de ya yedek kulübesi neredeyse tam takım diyebiliriz. Ancak Galatasaray'a baktığımız zaman özellikle rotasyonda çok büyük eksiklikler var. Yani geçtiğimiz sezonun ardından da bu eksiklikler göze çarpıyordu. Ancak aradan geçen 2 aylık süre içerisinde Galatasaray hala o istenilen bölgelere transfer yapmış değil. Bu da Galatasaray taraftarını tabii ki de bir hayli mutsuz ediyor desek yeridir bence Göksel'in.
1: Peki öte yandan tabii mesajlarımız da var. Transfer döneminden bahsettin. Dinleyicilerimiz de bundan bahsediyor. Ayrılması gereken isimlerden de bahsediyor. Selamlar. Abdülkerim'i sürekli eleştiriyordum. Galatasaray'ın topçusu olamaz. Kaçırdığı adamlar, yaptığı hatalar, haddi hesabı yok. Galatasaray şampiyon oluyor diye es geçiliyor. Fenerbahçe'de olsaydı direkt kovulurdu. Geçen hafta adamı kaçırdı. Penaltı yaptı. Ren maçında da 2 golde hatası var. Birinde kafayı vurdurdu. Diğerinde adamı kaçırdı. Yine penaltı yaptı. Bir de kaptanlık vermişler. Şaka gibi diyor bir dinleyicimiz. Katılır mısın Abdülkerim bardakçı yorumuna?
0: Ya şöyle katılabilirim. Galatasaray oraya bir transfer bakıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi için Abdülkerim'in önüne yazabileceği bir isim bakıyor. Davinson Sanchez'in partneri olabilecek. Ama şu yönden katılmam. Abdülkerim bardakçı, özellikle ligimizdeki son 4 sezona bakarsak sadece Galatasaray açısından değil, bana kalırsa lig açısından, yani Süper Lig açısından da ligin en iyi stoperi diyebileceğimiz bir oyuncuydu. Evet, artık birazcık daha yaşlandı diyebiliriz ve oraya net bir şekilde takviye istiyor hem Okan Buruk hem de Galatasaray yönetimi, ancak bunda biraz geç kalındı. O yüzden de aslında Abdülkerim'in üzerine çok fazla yük biniyor. Yani baktığımız zaman son 4 sezonda yani 45 maç ortalamasının üzerine çıkmış bir isim Abdülkerim. Hem ligde hem de Avrupa'da neredeyse rotasyonsuz bir şekilde her maçta ilk 11'de başladı neredeyse. Yani çok fazla yedek kaldığı durum yaşanmadı bu 4 yıllık süre içerisinde. Bu da tabii oyuncuyu ciddi derecede yoruyor. Oyuncuya baktığımız zaman milli takımlara Amerika'da da yer aldı ve hatta o karşılaşmalarda da ilk 11'de başladı kendisi. O yüzden de yani sadece Galatasaray'da değil, aslında milli takımda da yedeklenmeyen bir oyuncu diyebiliriz Abdülkerim için. O yüzden burada Galatasaray yönetiminin de Abdülkerim'in üzerinden bu maç yoğunluğunu alması için bence rotasyonuna bir oyuncu dahil etmesi lazım. Bu oyuncu Abdülkerim'in önüne olabilir, arkasına olabilir. Yani bu tabii ki de Galatasaray yönetiminin takdirine kalmış. Ama ya oyuncuya bu kadar fazla yük bindiği için taraftarın eleştirileri de oluyor tabii kendisine karşı ister istemez.
1: Bir başka mesaja baktığımızda diyor ki dinleyicimiz, abi Dursun Özbek, Okan Buruk ve transferden sorumlu kişi, Icardi'yi bekliyoruz dedi, karar vermedi, o yüzden her şey böyle demiş bir dinleyicimiz.
0: Ya Icardi süreci bence tamamlandı ya. Yani resmi sitemde zaten Icardi'ye bir veda paylaşımı yapıldığı için bu saatten sonra ya o konuda çok fazla bir şey olmayacaktır bence. Yani Galatasaray'da o defter tam anlamıyla kapandı diyebiliriz.
1: Bir dinleyicimiz Darwin Nunez'i kesinlikle istemiyorum. Arap kulübünden futbolcu almak bence intihar diyor.
0: Kim için? Beşiktaş için mi?
1: Darwin Nunez. Yani Beşiktaş'ta da adanılıyordu, evet.
0: Ya herhalde Beşiktaş olur diye tahmin ediyorum. Burada ya Fenerbahçe'nin ya da Galatasaray'ın zaten gideceğini zannetmiyorum da herhalde Beşiktaş üzerinden yorum yaptı dinleyicimiz.

0: Nerede bir talip bulamayınca burada oyuncuyu kiralamaya döndürdüler işi. Hem Arap fonu hem de Al Hilal tarafı. Ama baktığımız zaman ligimizde de aslında dört büyüklere önerilmiş bir isim Darwin Núñez. Ya Beşiktaş açısından bence ya hocanın oyun sistemine uyum sağlayabilecek bir oyuncu. Evet, ya leblebi gibi gol atan bir forvet değil Darwin Núñez ve özellikle kaçırdığı gollerden sonra da birçok eleştiri özellikle sosyal medyada kendisi hakkında görebiliriz eğer ki burada transferi gerçekleşirse. Ama ya burada hoca Vincenzo Italiano'nun oynattığı oyun sistemine de o bağlantı forvete de tam olarak uyan bir isim baktığımız zaman Darwin Núñez. Tabi hocanın burada ilk tercihi Dušan Vlahović. Az önce de bahsetmiştik bu süreçten. Ama yani eğer ki Vlahović olmayacaksa da o bağlantı oyununu bence iyi oynayabilecek bir forvet. Ya benim kafamdaki en büyük soru işareti bu bağlantı oyununu zaten Yang Yov'la da oynayabilirsiniz. Ya burada Beşiktaş'ın farklı bir profile de gitmesi aslında sezon için Fenerbahçe adına daha doğru bir tercih olabilir. Çünkü ya oyun sıkıştığı zaman başka tipte bir forvet sahaya atmak isteyebilirsiniz. Ya da Yang Yov'tan farklı meziyetleri olan bir forvet. Az önce de bahsettiğim gibi daha fazla bitiriciliğiyle ön plana çıkan bir forvet oraya dahil ederseniz tabii ki de rotasyon kaliteniz açısından daha iyi olabilir ama ya dediğim gibi ben Darwin Núñez ismine de çok soğuk değilim.
1: Peki Fenerbahçe'de Gornik Zabrze karşısında seride zorlandı biraz iki maçta aslında toplam skora baktığımızda oyun olarak da pek istenilen verilemedi ama turu geçen taraf oldu. Fenerbahçe nasıl değerlendiriyorsun?
0: Evet, senin de söylediğin gibi Göksel'in her iki karşılaşmada da bence zorlandı bir aylık Fenerbahçe. Ya burada nispeten kolay geçmesini beklediğimiz bir eşleşmeydi Fenerbahçe nezdinde ama hem iç sahada hem de deplasmanda zaten berabere kaldı rakibiyle. Ya bir hayli zorlandı diyebiliriz ikinci tur eşleşmesinde. Ya burada Fenerbahçe turu geçtiyse kesinlikle kadro kalitesi sayesinde geçmiştir. Yani takım tam anlamıyla hazır olmadığını bence her iki karşılaşmada bizlere gösterdi ki İsmail Kartal da bence bir sonraki eşleşmede buna göre önlem alacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Sturm Graz'la eşleşti ve Sturm Graz aslında darma duman etti diyebiliriz ikinci tur eşleşmesinde. Hücum kalitesi çok yüksek bir takım. Yani eğer Fenerbahçe bu turdan dersler çıkartmazsa yani işi çok zor olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü eğer o eşleşmeyi geçtiği takdirde de yanlış hatırlamıyorsam Lyon gelecek. Yani Lyon'la bir takım vardı. Oradan da Lyon geldiği takdirde hakikaten büyük zorluklar yaşayabilir Fenerbahçe.
1: Yani Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibi gelecek ki büyük ihtimalle Lyon gelecektir. Senin de söylediğin gibi. Göksin, neden Fenerbahçe'de kimse gönderilmiyor? Hala 40 kişi antrenman yapıyor takım demiş bir dinleyicimiz.
0: Evet, aslında yani burada birazcık Fenerbahçe yönetimi geç kaldı. Ya baktığımız anda hakikaten yani Chelsea'nin kadrosu gibi bir şey oldu Fenerbahçe'de. 40'ın üzerinde oyuncu var. Yanlış hatırlamıyorsam 43 oyuncu olması lazım şu an A takımda çalışan. Ya bu da kadroda ciddi derecede bir şişkinlik yaratıyor tabii ki. Ya burada tabii işler böyle devam etmeyecektir. Yani o kadro 27-28 kişiye dizilecek sezon başlamadan. Ama ya burada bir geç kalınmışlık var bana kalırsa. Baktığımız zaman Fenerbahçe'nin burada para kazanma potansiyeli oyuncular da var. Maaşı çok yüksek, elden çıkartamayacağı oyuncular da var. Ama bir gerçek var ki yani kadro ciddi derecede şişik ve Fenerbahçe eğer transfer yapmak istiyorsa en azından şimdilik yabancı kontenjanında açık yaratması lazım. Çünkü yani transferin son günlerinde yoksa ciddi derecede sorun yaşarlar.
1: Peki Eralp, son olarak Beşiktaş basketbolu sormak istiyorum sana. Şimdi Euroleague biletini aldı Beşiktaş basketbol. Evet, ama transferler, yani şöyle bakıldığında gerçekçi konuşmak gerekirse Euroleague'in en zayıf kadrolarından biri olacak şekilde evriliyor Beşiktaş'ta. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş basketbolun hamlelerini?
0: Ya Beşiktaş basketbolun hamlelerini aslında şöyle değerlendirmemiz lazım. Evet, kadro kalitesi olarak Beşiktaş en zayıf iki takımdan birisi. Burada Asvel dağılma sürecine girdi. Ya o birazcık Beşiktaş adına işleri çok az da olsa olumluya çevirebilir. Ama baktığımız zaman Beşiktaş'ın bu kadroyu kurmasındaki en büyük sebep Euroleague'e geç kalmış bir davetiye alması. Yani Beşiktaş 26 Haziran tarihinde Euroleague daveti aldı ki aslında baktığımız anda da birçok takım aslında Haziran'ın başında takaslarını ve oyuncu transferlerini bitirmiş durumdaydı. Yani burada sürpriz eklemeler dışında neredeyse çoğu takım transferlerini noktalamıştı ve Burada battım.

0: hocam boş oyuncu pazarında da aslında o boşta kalan bütün oyuncular sizden 2 yıllık sözleşme istiyor. Ama Beşiktaş'ın burada sadece 1 yıllık Euroleague anlaşması olduğu için oyuncular 1 yıllık sözleşmeye ikna edemiyor. Yani tabii burada oyunculara da hak vermek lazım. Neden 1 senelik sözleşmeye okey olsun ki 2 senelik sözleşme alma fırsatı varken başka takımlardan? Bu da Beşiktaş'ın elini güçlendiren iki etkenden birisiydi. Birincisi az önce de saydığım gibi Euroleague davetiyesini çok geç aldı. Bütün takımlar artık kadrosu neredeyse oturtmuştu. Bir diğeri de Beşiktaş'ın sadece 1 yıllık Euroleague katılım hakkı almış olması. Ha, bunu tabii ki sezon içerisinde esnetebilir Beşiktaş. Duşan sayesinde çok iyi bir performans gösterir. Euroleague'de taraftarıyla beraber Beşiktaş'ı severse burada Beşiktaş'ta sözleşmesini uzatabilir tabii ki gelecek yıllar adına. Ama şu anki süreçte durum böyle olduğu için ve sadece tek sezonluk katılım hakkı olduğu için burada oyuncuları çekmekte de Beşiktaş tarafına Beşiktaş yönetimi tabii ki de ciddi derecede zorlandı. Ya burada Beşiktaş'ın elinde çok fazla aslında TSA transferi var. Yani bu nedir diyecek olursanız da yapabilirse, tutarsa transferleri. Yani burada Beşiktaş Amerika'dan, NBA'den ve G League'den bir hayli oyuncu transfer etti. Hem 2 numara hem de 3 numara takviyelerinde. Yani bu oyuncular eğer ki beklenen performansı gösterirse Beşiktaş kendisini 20. sıradan 14-13 seviyelerine de atabilir. Ama dediğim gibi burada bu zarlarında tutması lazım. Elde çok fazla zar var Beşiktaş'ta. Ya bu zarların en azından yarısı sağlıklı ve Duşan'ın istediği seviyede çıkarsa Beşiktaş adına sezon içerisinde farklı şeyler konuşabiliriz tabii ki. Ama dediğim gibi burada Euroleague'de özellikle Avrupa basketbolunun zirvesinde bu kadar fazla zarın iş yaptığını aslında geçtiğimiz sezonlarda çok fazla görmemiştik. Ya oraya daha fazla ligi bilen ve ligin tecrübeli isimlerinden en azından 2-3 tane alması gerekirdi Beşiktaş'ın. Ama bu bahsettiğim etkenlerden dolayı da bu tip oyuncuları takıma çekemediler.
1: Peki Eral, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Gökhan'a, sana da yayınlar derim ayrıca.
1: Teşekkürler. Eral Pısı ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden son bölümde devam edeceğiz. Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa aranın ardından sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Trabzonspor cephesinde Muhammed Salah ismi artık yani dinlenmeyi de geçti artık. Oyuncu gelecek mi? Ne zaman gelecek? Veya bu transfer ne kadara mal olacak? Bunlar konuşuluyor ve Fatih Tekke'den flash bir Salah açıklaması geldi. Yeni sezon öncesi Avusturya kampında oynadığı 3. ve son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. Dinleyelim neler söyledi.
2: Yoldan geldik. İyi olmayan bir saha. Ama totalinde yine oyundan beklediğimiz, antrenman maçında olduğu için, hazırlık maçı olduğum için beklediğimiz şeyleri çoğunluğunu aldık. Fakat tabii bireysel oyuncuların yorgunluğu, total kamp yorgunluğu, oyunun kampın son günü olması, totalde tüm kampta oyuncular, yeni gelen oyuncuların tam ritminin kazanması falan öyle 15-20 günde olacak şey değil. Şu anda da eksiğimiz var. Ama genel hatları en azından sahan içerisindeki yapmak istediğimiz veya verdiğimiz direktiflere karşılık olarak Allah'a çok şükür onların hepsini almaya çalışıyoruz. Bu bir süreç. Yeni gelenin katılımı, oyuna etkisi, katkısı, gücü, bunların hepsi böyle bir süreç. O bir anda olmuyor. Bugün de bana göre gayet iyi işler yaptılar. Çok sıcaktı çünkü bugün çok böyle futbol oynamaya müsait bir hava var diyemem. Ama ona rağmen oyuncularım, özellikle ön alan baskılarına ikinci yarıda girenler, çıkanlar, hepsi oyun bizdeyken şablonlarımız, oyun kurulumlarımız genciyle, yeni geleniyle genel hatırla anlaşıldı. Ama ritmin bulması için tabii ki daha fazla bir arada oynamaları gerekiyor. Ve tekrar tüm kamp gönül döneminde 3 maçı değerlendirip de bir eksik var demiyorum. Genel hatlarıyla bazı oyuncularımızın bazı alışkanlıkları var. Oyundan beklediğim, özellikle takım savunmasında beklediğim, ön alan baskısında beklediğim, birebir baskılarda beklediğim, topun geriye yansıdığında beklediğim, ikinci toplarda beklediğim reaksiyon gibi birçok başlık var. Bu başlıklarda beklediğim alışkanlıkları bizle beraber olmadığından dolayı yeni bunlara karşılaşan oyuncularımın şu an iyi gidiyor ama onlardan beklediğim çok daha fazla. Fiziksel olarak eski alışkanlıkları yine oyunu sadece belli bir bölümünde, bölgesinde oynamak

0: oynamaya alışmış oyuncuları bu sefer 3 bölgede kullanmak zorunda. İşin gerçekçi, realist tarafı burası. Eksiğimiz dediğimiz bu. Fiziksel daha da güçlü olmalıyız. Eksiklerimiz var. Ya o top bizdeyken de basit top kayıpları var yine. Baksın etrafındaki, onu çok çalışamadık açıkçası. Yani eksik olan alanlar var, eksik olan bölümler var. Dolayısıyla şimdi dinlendikten sonra bu hafta ve maç öncesi maçlar oynanırken bile eksiklerimiz olacak. Bunları tamamlamak için tekrar. Bizim geçen sene geldiğimizden bu yana oynamak istediğimiz şablonlar var. Bir değil, iki değil, üç, bazen dört. Bu dört oyunu daha iyi hale getirmek, yeni bir şey denemek değil. Yeni bir şey deneyecek öyle bir vaktimiz yok. Yeni gelen 10-11-12 oyuncu söylendi. Dolayısıyla bunların tekrar uyumu, oyuna adaptasyonu, biz oyunumuzla ilgili bir problem yaşadığımızı hiç düşünmüyorum. Taraftarın ne beklediği çok net. Trabzonspor teknik direktörüyseniz ne oynatırsanız oynatın, skorlar taraftarımızın istediği, memnun olmadığı sürece, bazen giyiminiz, saçınız da onların memnun olmadığı sürece bu size hep zorluklar yaşatır. Dolayısıyla bunları bilen bir insanım. Geçen sene de bunu çok uçlarda yaşadım. Benim yapmak istediğim şey mevcut içerideki oyuncularımızın belli bir duyguyla, hocasıyla, teknik ekibiyle beraber bir bütün halinde bizim anladığımız, bizim gördüğümüz oyunları oynamaya çalışmaları ve bunu tabii ki hedefe doğru yayınmaları ve tabii ki oyuncuların gelişimi, bu çok önemli bizim için. Çünkü Trabzonspor'un varlığının güçlü bir şekilde devam edebilmesi için bu zorunluluk gibi bir şey bizim için. Bu sene, geçen sene yaptığımız, bu senenin başında yaptığımız satışlarla kulübümüze bana göre belki tarihinde en önemli katkıları sağlamış olduk. Bunu bir sene daha devam ettirirsek, bunu hele bir sene daha devam ettirip bunun temelini atarsak bence ülke futboluna, Türk futboluna, özellikle tabii takımımız Trabzonspor'umuza çok büyük bir fayda etmiş olacağız. Dolayısıyla Trabzonspor olarak biz geçen sene de aynı, bu sene de aynı, her maça kazanmak için çıkacağız. Bu sene biraz daha heyecanımız fazla, oyuncularımızın en azından alternatif olarak biraz daha sayımız daha iyi gözüküyor. Sakatımız şu an için yok. İyi gözüküyoruz yani.
1: Kadro kalitesini bir teknik adam gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir süreci götürebilir mi bu kadroda?
0: Ne beklediğine bağlı.
1: Hedefler bellidir.
0: UEFA Kupası şampiyonluğu mu? UEFA Kupası şampiyonluğu mu? Transfer yaparken yaşadığımız süreçler çok net belli. Alabileceğimiz durumlar belli. Aldıklarımız ortada. Genelde takımımızın geçen sene oranla alternatif açısından baktığınız zaman olumlu. Belki bir 6 numarada belki sayımız biraz daha istenildiği düzeyde değil ama önde santrafor belki. Kenar oyuncularımızla baktığımızda sayımız iyi, arka iyi. Yine burada söylemem lazım, Onana'nın arkasında çok güçlü bir tane belki bir kaleci olabilirdi. O çok mümkün olmadı. Bunu şöyle algılamayın tabii. Yani gerçekçi bir şey. O üç kulvarda sakatlandığımız veya cezalı olduğumuz durumlarda eğer yakalanırsak tabii ki sorunlar yaşarız. Ama genel hatlarıyla geçen seneki kadrodan bir değerlendirme yapıp da iyiydi kötü demek bir önceki çalıştığım oyunculara saygısızlık olur. Dolayısıyla biz Trabzonspor olarak en iyisi mevcut alacağımız kararlarda en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu da taraftarımızın o beklentilerini karşılamak, ama konuşarak bunu değil, biz çalışarak güven oluşturmaya çalışıyoruz. Benim yapabileceğim, Trabzonspor'da yaptığım, yapmaya çalıştım. Bundan sonra yapacağım şey bu, ekibimle beraber. Daha doğrusu bizim hep beraber, oyuncularımız, ekibimizle beraber. Yani Salah dünyanın en önemli oyuncularından bir tanesi. Trabzonspor'la anılması çok değerli ama resmiyette bir şey olmadığı için bununla ilgili benim bir şey söylemem çok doğru olmaz. Devam ediyorum. Konuşarak da bir şeyler olmaz. Biz az önce ifade ettiğim gibi Trabzonspor'un bu sene yaptığını belki seneye belki senelerce yapmak zorunda kaldığı bir durum var. Oyuncu yetiştireceksiniz, geliştireceksiniz ve buradan kazanılma sağlayacaksınız ki rakiplerinizle yarışabilin. Bu sene geçen sene aldığımız sonuçlar çok değerliydi. Bunu devam ettirmemiz lazım. Bunu devam ettirirken yarışların her kulvarda içerisinde olmamız gerekiyor ama yine koşullar ortada.

0: Dolayısıyla biz Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili düşüncelerimiz, siz ne düşünüyorsanız bizim niyetimiz de aynı. Kalacak gidecekler konusunda altyapıdan antrenmanlara kattığımız, kampa kattığımız oyuncular var. Süre verdiğimiz oyuncular var. Yanılmıyorsam bir Yiğit Anay herhalde veremedim süre. Onlar kendi takımlarında, kendi yaş gruplarında devam edecekler. Eksik olduğumuzda onlardan, altyapıdan, hangi yaş grubundan olursa eksik olduğumuzda bizi tamamlayacaklar. Onları takibimiz devam edecek. Son aldığımız oyuncuyla ilgili ki başkanımızla böyle konuştuk ama buradan onu söylemeyeyim çünkü oyuncu bundan mutsuz olabilir. Gideceklerle ilgili şu an gençler haricinde kamptan performansı aşağılarda da gidecek, öyle bir durum söz konusu değil. Gençler haricinde katılacak, bekliyoruz biz de. Bir iki oyuncu, belki üç oyuncu olabilir.
1: 40 oyuncuyla antrenman yapmak ne demek abi?
2: Fatih Tekke'nin sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, böylelikle programımızı noktalıyoruz. Birazdan Kazandıran Saatler'de Fehmi Kurtuluş sizlerle olacak.
3: Gözlerin çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar, iyi haftalar dileyelim herkese. Artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Son dediğimiz konu da ligin başlangıcı anlamında. Yani bir başlangıcın sonuna, bir sonun başlangıcına, ya da öyle olması lazım. Kafa yanmış olabilir birkaç kişi de, aramızdan ayrılsınlar diye yapıyorum onlar. Anlayamayanlar oluyor. Abi ne anlatıyorsun, ben tam anlayamadım diyenler var. O yüzden en baştan eleyelim ki eleğimizle beraber devam edelim. Şimdi yeni sezon hazırlıkları kapsamında tabii ki bazı hazırlık maçları oynanıyor. İşte Avrupa ön eleme mücadeleleri tamamlanıyor. Yarım kadrolarla, eksik olan oluşumlarla, planlamayla. Bundan sonrası için de eksikler çok daha net bir şekilde görülüyor. Ya da performans anlamında bir de oraya o geldiğinde iyi olur şeklinde yorumlar yapılabiliyor. Galatasaray'ın konuk ettiği Rennes 3-3 berabere kaldığı maçın aslında detayları arasında biraz daha kafa karıştırabilecek ayrıntılar var. Sizin de gördüğünüz ve dün geceden beri sürekli olarak sosyal medyada yapılan yorumlarla üzerine katarak ilerlettiğiniz konular bunlar. Şimdi iki kez öne geçmesine rağmen Esteban Lapaul'un hat-trick yapmasıyla geriye düşen Galatasaray'ın 90+4'te Barış Alper Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle beraberliği kurtarmış olması tartışılır mı? Hazırlık maçıdır. Çok da fazla gündeme gelmez ama biraz eksikliklerin, aynı zamanda hafif yapılmayan transferlerden dolayı ıslıklanmanın, homurdanmaların fazla olduğu bir günün sabahındayız. Bununla birlikte Osimhen'le işte dakika 18'de Saray'la ve Barış'la bulunan gollerin yanında acaba rakiplerin mi hamleleri dolayısıyla bir beklentiye giriliyor, ya da önümüzdeki sezon daha büyük bir Şampiyonlar Ligi beklentisi olduğu için mi biraz daha ön plana çıkıyor? Şimdi tabii WhatsApp üzerinden de mesajlar geliyor. Bu konuyla alakalı olarak İki tane konu var. Burada transferler falan derken hazırlık maçlarıyla, kadrolarla, açıklamalarla, işte Fenerbahçe Divan Kurulu'ydu. Öbür taraftan Galatasaray'ın Rennes maçı sonrasında başkanı ve yöneticileri tarafından yapılan açıklamalardı. Hani bunlar mı ön planda? Biraz Serdar Adalı'nın Salah konusunda geri planda kalması mı? Ertuğrul Doğan'ın Salah'la ilgili yaptığı açıklamalar mı? Bir Salah'tır ki gidiyor, devam ediyor. Ama en sonunda artık yavaş yavaş sonuca doğru ilerleniyor. Türk futbolu bilmiyorum yani, transferlerden sonra tamamen şeye odaklanacak. Fikstüre daha çekilmesine rağmen daha 3 hafta geçsin. Abi nedir ya bu, sürekli o içeride oynuyor, biz dışarıda oynuyoruz da oralara gelinmedi farkındaysanız yani. Üzerinden bir geçildi. O kadar yani, hani tozu alındı daha konunun. Detaylı bir temizliği yapılmadı yani. O yüzden şimdi çipli topların gelecek olması, hakem seminerinin bugün yapılacak olması falan diye, normalde geçen sezon olduğu gibi biz de normal hakemler ve normal topla ilerliyorduk. Şimdi çipli top gelecek, normal hakemlerle devam edeceğiz. Aslında olması gereken çipli hakemler olması lazım. Normal topla biz devam edebiliyorduk zaten. Topla ilgili bir sıkıntımız yoktu. Bizim hakemle ilgili sıkıntımız olduğu için, yani normalde aslında çipliydi de biz o çipi çok göremiyorduk. Hani çipin kontrolü bir şeyin, sistemin üzerinde değildi. Birinin üzerinde olduğu için çip. Çok iyi. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır var ya, işte bu. Bu o işte yani. Ürün mü dersin ona, ne dersin bilmiyorum ama böyle bir gerçek var. Yani bize çipli hakem lazım, normal topla devam edebiliriz durumunun arkasındayım ben arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Tabii şimdi bu zamana kadar şöyle bir gerçek var. Dört büyüklerin son açıkladığı transferleri ve tarihlerine bakarsanız 15 Temmuz'da bir Trossard transferi yapmış. Aslında en erken transferi 14 Temmuz'da Greenwood'la açıklıyor resmi anlamda. Görüşmeleri falan vardı zaten, Greenwood transferi Fenerbahçe'nin. Ondan hemen sonra, bir gün sonrasında Beşiktaş Trossard'ı getiriyor. Galatasaray'da Ogoçukwu'yu getiriyor, Leslie'yi 15 Temmuz'da. Trabzon'da diyor ki 28 Temmuz'da ben de Mitongo'yu aldım diyor. Rene Mitongo'yu 28 Temmuz'da. Bunların dışında 2 Ağustos'ta, yani dün, Trabzonspor kuruluşunun 59. yıl dönümünü kutladığında, böyle bir kutlama içerisinde dün net bir şekilde resmi bir anlamda açıklayamadıysa Salah'a, biraz böyle bir pürüz var demektir. Yani bu pürüz dediğimiz, bir küçük çapak çapak dediğimiz para anlamına geliyor olabilir. Trabzon'da belki imaj haklarıyla ya da forma satışlarıyla ilgili bir problem ya da sıkıntı yaşıyor olabilir. Tabii bununla ilgili olarak herkesin hep sorduğu bir soru var. Yani dünden beri, ben de dün bütün günü yolda geçirmiş biri olarak, bir düğün dolayısıyla İzmir'e gittim. İzmir'den dönüşte işte yaklaşık 8-9 saat iden, normalde 4-4,5 saatte, hani yeni otoyolumuzla 4 saate kadar indi falan durumu var ya. İstanbul'dan çıkış 4 saat, İzmir'den çıkışta 4 saat olunca 8 saatin zaten çıkış ve çıkışlar için geçerli oluyor. Normal yolda 4 saat olunca üzerine ekleye ekleye gidiyorsunuz. Ve zaten onlar eklene eklene geliyor. Hani Susurluk tarafından, Edremit'ten gelenler, Ayvalık, Balık, Göcek, Möcek, o taraflardan gelenler çıkıyor. Öbür taraftan işte Orhan Gazi'den geldikten sonra Anadolu üzerinden gelen, işte Kerpe, Kefken tarafından, Sakarya'dan başlayıp ta Karadeniz sahilden hafta sonunu orada değerlendirip gelmeye çalışanlar olabiliyor. Böyle eklene eklene, katlana daha doğrusu, çığ gibi İstanbul'a doğru bir kavimler göçü kıvamında gidiliyor zaten yani. Bununla birlikte o esnada cebelleşme durumum var trafikte. Sağdaki bir araba geçince dünyanın en mutlu insanları olan bizler, onun sonrasında onunla bir mücadelede, ay bu Uğur girecek mi, o çıkacak mı, abi birden mi fren yapacak diye, pat pat pat, ne oldu şimdi burada trafik durdu falan diye, 5 dakika sürecekmiş yoğunluk deyip bir bakıyorsun mesela böyle 5 araba arka arkaya girmiş. Niye? Çünkü tampon tampona aşkın, Ceyhun Yılmaz'ın dediği gibi yıllardır, hani tampon tampona olan aşkın en sonunda bu kadar yakınlaşmadan sonra o öpücük gelecek zaten yani, o dokunma olacak, o temas kaçınılmaz yani, başka bir çaresi yok bunun. Ha, birden fren yapması, onun arkasından çart çart çart fren sesleri, lastik sesleri falan. O yüzden mesafeyi bırakıyorsun, o mesafeyi şey zannediyor mesela. Şeye bak diyor, lavuğa bak diyor mesela, o mesafeyi bıraktığın için sana. Hop oraya giriyor. Ondan sonra bir mesafe daha bırakıyorsun. Ondan sonra biri daha giriyor. Sen lavuk oluyorsun tabii o mesafeye bıraktığın için. Arkadaki diyor ki sürekli niye ön tarafı boş bırakıyorsun diyor. Arkadaki de selektör atmaya başlıyor sana, gitsene diyor. Sen de diyorsun ki ya gittik de hani 15 dakika önce bir trafik durdu da 6 araba birbirine girmişti ya, bu yüzden girmişti yani diyorsun. Boş ver, onlar girmiş, onlar salak, biz girmeyiz diyor mesela. Yani öyle şeyler söylüyor, savunmalar da bu yönde yani. Dikkat edersen girmezsin diyor. Çok çok iyi ya. Sen biliyorum ki ne kazandıracak bize bu kadar hani kıç kıça gitmenin bize faydası ne olacak diyor. 5 dakikada erken gireceğiz İstanbul'a diyor mesela. Öyle yani. Çünkü acelemiz var yani. Erken çıksaydık mesela, daha erken çıksaydın sen, madem bu kadar acelem var, paldır paldır küldür küldür gidiyorsun böyle mesela, daha öyle olsaydı. Yok be. Ay ay. Ben size vallahi şöyle söyleyeyim. Saygının olmadığı yerde ve bir beklenti olmasın. Bak o esnada telefonlar cayır cayır. Abi, salak geldi diyorlar, doğru mu? Sen biliyorsundur. Beşiktaş vaz mı geçmiş? Çok para istemiş diyorlar. Bak bir de öyle şeyler var ki. Ya Aziz Başkan geçen nasıl konuştu? Birileri hakkında konuşunca isim vermiyor ama ben böyle sosyal medyada görüyorum, işte Sercan Hamzoğlu'na, işte Ümit Özat'a, işte Murat Aşık'a, ondan sonra Galatasaray'da işte o buna, o şuna, Beşiktaş'ta işte buna, şuna, ona, buna falan deyip böyle herkese başkanın, yöneticinin kime laf soktuğu biliniyor. Ama 3 hafta sonra bakıyorsun meclis gibi ya. Öyle kürsüde böyle ağızdan tükürükler, serliler falan. Lokantada aşağıda can ciğer kuzu sarması olduklarını gördüğüm anda ben siyasetten çok uzaklaşmıştım zaten. O yüzden ardından da şeye dönüyor işte bu. Yöneticilik kıvamında da öyle. Senin türbünde ya da televizyon başında, sosyal medya üzerinden takımını takip ederken maçında duyduğun hissiyatı o yönetici duymuyor. Hani orada o keyfini yapıyor locasında arkadaşlarıyla falan diyeyim. Ya bunu kaybetsek de önemli değil. Tamam, moraller tabii ki bozuk ama bilmiyorum, bir şeyler yapacağız artık kardeşim. Bizde zor iş yani. Bir önceki yönetimden devraldığımız enkazı temizlemek için uğraşıyoruz falan diyor. Bunlar bile bile adestler aslında yani. Şimdi rakiplerin belli olması ne kadar etkili? Mesela desem ki Beşiktaş ve Trabzon'un playoff'taki muhtemel rakipleri hakkında bilgiler var. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Hani bu takımlarla alakalı olarak iki takımımızın da rakipleri eleyip lig aşamasına kalır. Zira çok zor rakipler yok gibi geliyor bana desem. Vallahi rakipler kim ki abi? Bir say bakalım, biz de ona göre bir söyleyelim falan diye düşünülebilir yani. Ya. Ya da abi rakibi makibi var. Leo geliyor mu? Salah anlaşmış mı mesela? Tek cevabı beklenen sorular bunlar. Çok da fazla bir şey konuşulmaya da gerek yok mesela. Gelen mesajlara bakalım. İzmir'den Salim yayınlar. Dün gece İzmir Karşıyaka'da çok kötü motor kazası oldu. Motorcular çok dikkat. 28 yaşında bir genç hayatını kaybetti. Lütfen motorcular daha sakin diye yazmış bir arkadaşımız. Eyvallah. Dodo Konancı arasaydın da sana yol tarifi yapardı. Ercan Köroğlu, ben iyi yayınlar diliyorum demiş. Her kapıyı açabilen ama açtığı her kapının kollarıyla ilgili sorunlar yaşayabilen Ahmet Konanç. Ahmet Konanç yaşıyor. Devletler arası krize sebep oluyordu. Aziz Yıldırım, kızım hakkında paylaşımlar gördüm. Gerekirse evinden alırım şeklinde yorumlar yaptı. Kızım için paylaşım yapanlara bunu diyorsun. Bizim de evladımız var. Aynı şekilde bel altı vurup izleyin diye ekmeğimizle oynuyorsunuz diye devam etmiş. Burada. Dodo 10 dakika Behçet Açar yollamış. Acarya'da 10 dakika daha devam et, beyinler yanıyor, o yüzden söyleyeyim demiş. Tam çipli hakem gerekleyecektim, ağzımdan aldın abi, yeminle az değilsin sen de demiş avukat Enes Küçük Kılınç yazmış. Abi Salah Trabzon'da diyorlar, doğru mu? Peki Salah Trabzon'da diyorlar diyenlere inanmayıp bunun doğru olup olmadığını sürekli benden teyit almaya çalışmanız, o da çok enteresan. Bu şey abi, Leo gelecek diyorlar. Sen onları takip ediyorsun zaten. Onlar da devam et. Yolu niye benle bundan sonraki kısımda? Yola çıktıklarını neden yolda bulduklarını en son neden benden mesela böyle bir beklendiği gibi. Abi ne diyorsun? Beşiktaş transfer yapacak diyorlar. Diyorlar. Mış mış mış da mış mış mış. En sevdiğim şarkılardan bir tanesi ya. Günaydın Doğan abi. 15 günlük sıcak bunaltıcı Malatya tatilinden sonra İstanbul'un serinliğine geldiğim için, senin sesini duyduğum için de çok mutlu olmuşum. Özlemişim Medi ben diye yazmış. Leao'ya alan şampiyon olur mu diye. Şimdi şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. İyi isimleri almak tabii ki psikolojik anlamda rakibe karşı da takım içinde de biraz huzur ve güven ve aynı zamanda güç anlamında kendini iyi hissettirir. Bu çalışma ortamında da böyle, ya da bir mahalle maçında da mahallenin en iyi top oynayan arkadaşını adımlar yaptığında, aldım verdim ben seni yendim dediğinde, ilk isim onu aldığında, o ismin yanına seni de takıma kattığında, of bugün çok iyi takım olduk falan hissiyatını anlarsın zaten. İyilerle beraber oynamanın ne demek olduğunu. Ya da güzel bir kalecin varsa, artık mesela karşı takımda kaleci yoktur ve her iki gol yedikten sonra kaleci değişecektir. Ondan sonra o takımdan hayır gelmez zaten yani. Hani kalede durmak istemeyen bilerek iki tane gol yer, benim sıram çabuk geçsin diye düşünür. Bunu halı sahalarda çok yaşamışızdır. Abi o golde yedin mi be? Yani böyle. O sen demin iki tane gol yedin. 5 dakika içinde, ben gene 20 dakikadır kaledeyim. Hani aradaki farka bak gibi böyle tartışmalar çıkar. Zaten o takım karışmıştır. Diğer takım için şeydir o, uzaktan izlemenin vermiş olduğu haz durumu yani. Bizde de öyle. İyi biri geldiğinde, ama onun o gün o iyi oluşunun sezona yansıyışı nasıl olacak? Maç seçerek mi iyi olacak? Gerçekten geldiğinde sanki altyapıdan yetişmiş gibi bir futbolcu kıvamında mı iyi olacak? Yoksa büyük maçlarda yok, küçük maçlarda var. Ya da küçük maçlarda yok, büyük maçlarda var ayrımıyla mı aramızda bulunacak? Her gelen, örnek veriyorum işte Alex gibi, Ortega gibi, ya da ne bileyim Anelka gibi, ya da Mario Gomez gibi, Quaresma gibi, Atiba gibi, Dick Kuyt gibi, ne bileyim Josep de Souza gibi falan, hani böyle isimleri sayınca Schneider gibi, Drogba gibi, böyle sürekli katkı verebilecek oyuncular mı artık yavaş yavaş bir sene verecek, sonra Nadas'a bırakacak, Nadas'tan sonra öteki sene hayırlısı artık falan diyebileceğimiz mi? Ya? Şimdi Greenwood'un gelişinden önceki anlatımlarını izlemeyen biri olarak diye söylesem, ben sizin yerinize konuşuyor olsam, abi çok da Greenwood izlemedim ama bir anlattılar ki adamı. Sonra ben iki hazırlık maçında öyle bir, ya da işte resmi maçlarda son dakikalarda bir 10 dakika oyuna girdi. Abi adamda hiçbir şey yok. Hani bunu söyleyememe de var mesela, anladın mı? Ya dur, bu adamın da işte alışma süreci var, takıma uyum zamanlaması var, işte buradaki iklime, buradaki zemine, buradaki topa, buradaki hakeme, buradaki türbüne, buradakilere, oradaki. Öyle bir artıları da var yani, onların elinde daha kredileri var kullanabilecekleri. Hani kumaşından dolayı bir şüphemiz yok da, terzimiz bakalım iyi mi? İşte bu Okan Buruk mu olur? İsmail Kartal mı olur? Yoksa Vincenzo Italiano mu olur? Fatih Tekke mi olur? Hani Salah'la ilgili olarak mesela. Salah iki tane kötü performans sergilese Trabzon'da diye söylüyorum. İhtimaller anlamında daha yüksek gibi gözüküyor Trabzon'a gitmiş, gidecek olması. O yüzden mesela Fatih Tekke, abi bu Salah bizi yavaşlatıyor deyip türbüne çekse, daha doğrusu yedek kulübesine çekse, işte ikinci yarı çekse, oynatmasa, ya da ilk 11'e koymayıp hamle oyuncusu olarak tutsa. Şimdi Trabzon taraftarı bir birlik beraberlikte, kardeşim bu Salah'ı niye alıyorsun oyundana bilmem ne dönmeyecek mi? Şimdi Fatih Tekke abi Salah alamadı oyundan moduna girmeyecek mi? Ya da bunu Italiano için, ya da bunu Icardi'nin o abi eksik oynatıyor denildiğinde Okan Buruk için söylenmedi mi? Ya da İsmail Kartal'ın abi eksik oynatmasına rağmen bu ısrarı nedir İrfan Can Kahveci ile ilgili? Ya da bu Sergen Hoca'nın Cengiz takıntısı ne olacak falan diye konuşulmadı mı arkadaşlar ya? Çok basit değil mi aslında bazı şeylerin sonuca veya doğru olan şeye ne kadar gidebileceği? Bize göre öyle, dışarıdan çok kolay geliyor çünkü yani. İçeride öyle mi? Onu tam çözemiyorum. İyi yayınlar. İzmir'den Hasan ben, Galatasaraylıyım. Bizim muhabirlerin transfer haberlerinin gerçekleşmemesi ya da yalanlanması sonrasında kendilerine olan güven bir hayli azalıyor, bilmelerini isterim şeklinde yorumlanmış. Bu arada Abdullah Kavukçu'nun dün Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rennes'le 3-3 berabere kaldığı ve mücadelenin ardından Abdullah Bey'in de yanlış olmasın da Sportif AŞ Başkan Vekiliydi galiba titri, herhalde öyleydi. Sayın Başkan diyelim, hani gördüğümüzde herkese başkan deniyor ya, o yüzden Sayın Kavukçu'nun da basın mensuplarına bir açıklaması vardı dün maç sonrasında. Mesela Sayın Kavukçu olaya şöyle bakıyor. Diyor ki, yani taraftarımızın tepkisini başımın üstünde kabul ediyorum. Ama deyip orada hemen böyle bir şey var. İnsanlarda bir tedirginlik var. Belki geç kaldığımızı düşünüyorlar. Diğer takımlara bakın. Göndermek istedikleri oyuncular var. Aslında onlar da yapıyorlar da. Daha dur. Zorlanacakları kısım var. Biz başkanımız da her şeyi planlı olarak yapıyoruz zaten. Bundan kimsenin şüphesi olmasın denildiğinde tarihler şunu gösteriyordu. Onun üzerinden o kadar çok zaman geçti ki artık o bahane olmanın ötesine geçti çünkü o. İşte daha mesela ne olarak söyleniyordu? Lige en geç başlayacak olan takım Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını Eylül'de oynayacak. Onun sonrasında Ağustos'a kadar zaten hakkı var falan. Bugün 3 Ağustos. İşte Ogaçukwu haricinde şimdi yeni yeni birkaç tane böyle isim çıkıyor. Başkanım da ben de bir taraftarız diyor. Sizin gibi bir taraftarız diyor. Yani bugüne kadar diyor Icardi, Mertens, Sané, Osimhen, bunları Galatasaray'ın gücüyle aldık zaten diyor. İnsanlarda bir tedirginlik var. Geç kaldığımızı, plansız olduğumuzu falan düşünüyorlar diyor. Farklı takımlara bakın diyor. En az 10'ar tane yabancıları var diyor ve bunlardan kurtulmak zorundalar diyor. Bugün biz plansız olmuş olsaydık şu an yabancı sayımız çok daha farklı olurdu. Biz her şeyi planladık, merak etme deyince bu 3 gün kazandırır mesela bu açıklama Galatasaray taraftarına. Ya da şu olabilir. Fenerbahçe bugün çat bir isim daha açıklar mesela. Sayın Kavukçu'nun dün yapmış olduğu o yumuşatıcı etkisini kaybeder bir anda. Ya semsert oldu bu, ne oldu bu, buna bu kadar yumuşatıcı atmıştık biz bu tişörte falan diye. Ya bu ne oldu, kas kat oldu, kolayla mı yıkadık biz bunu falana döner yani. O yüzden diyor ki bizim diyor transfer için diyor 2 Eylül'e kadar zamanımız var diyor Şampiyonlar Ligi için transfer döneminde 2 Eylül'e kadar. Ulan şimdi Eylül'e kadar bekleyecek miyiz biz diye böyle bir. Tabii ki biz 2 Eylül'ü bekliyoruz demiyorum diyor Sayın Kavukçu da. 4 sene üst üste şampiyon olduk, yine şampiyon olacağız ama sahada 4 sene kazanan oyuncularımıza biraz daha sahip çıkmamız gerekmiyor mu diyor. Bizim paramız var, merak etmeyin diyor. Bazıları da yok diyormuş. Mış mış mış da mış mış mış. Galatasaray'ın herkesten çok fazla parası var. Galatasaray Türk sporundaki en güçlü kulüptür. Çok doğru şekilde planlayarak gider. Galatasaray'a yakışır transferler yapılır. Bize inanın ve güvenin. Arsenal'in 850 milyon euro bütçesi var. Bu kadar paraya transfer mi yapıyor? Bütçe farklı, UEFA'nın kriterleri var. Bu ölçüde kalarak transfer yapıyorlar. Biz bunlara dikkat ediyoruz. Diğerleri etmiyor. Biz artık öğrendik gibi, hani öyle bir şeyler var gibi gözüküyor. Ama işte şeyden sonra dönüyor olay. Konuyla alakalı sıkıntılardan sonra dönüyor. Başka kulüpler gibi biz transferi yapalım, yarın ne olursa olsun diye bakmıyoruz diyor. Bir sene önce aynı yönetim, 4 senedir aynı yönetim, nasıl çıkacak elden, onun parası nasıl olacak, bunlar nasıl gelecek, gene gittiler gene geliyorlar falan gibi aynı sıkıntılar aslında Sayın Kavukçu ve yönetimi tarafından yaşandı da bir anda hiçbir şey yokmuş gibi, tertemiz bir sayfaymış gibi, bütün kirli işler ve sıkıntılar diğer kulüplerde oluyormuş gibi bir konuşma da camiaları biraz rahatlatır belli bir kısmını. Bir daha bilinçli olan taraftar da şey der mesela, zaman kazanıyor, zaman kazanıyor gibi yorumlanır. Ben bir Galatasaray muhabiri olmadığım için o yüzden iki telefon gelecek endişesi de yaşamıyorum yani. Ama taraftarın tepki gösteriyorsa almaya mecburlar diye Türkiye'de bir algı oluştuğunu söylemesine katılıyor muyum? Ona da katılmıyorum. Profesyonel hayatta Real Madrid taraftarı iyi bir futbolcu istemiyor mu? Ya da Barcelona taraftarı sosyal medyadan gerçekten veya 15 yıldır üst üste ya da işte bu kadar zamandır şampiyon olan Bayern Münih'in taraftarı ya nasıl olsa bizim yönetimimiz biliyordur ya hani yapacaktır. Şu oyuncu da gelsin ya da aldığı bu oyuncu çok kötü. Eleştirmenin de bir anlamı yok artık. Biz de 15'in şampiyonluk biraz da biraz haddimizi bilelim falan diye mi düşünüyor? Yok. Böyle bir şey yok yani arkadaşlar. Veya Sayın Kabukçu. Böyle bir şey yok yani. Hani taraftar tepki gösteriyorsa mesela medya mensuplarına çıkıp da arkadaşlar bak haberlerini yapıyorsunuz. Ondan sonra futbolcunun fiyatını arttırıyorsunuz. Bize üşüşüyorlar, geliyorlar, aldırmak zorunda kalıyorlar. Çünkü taraftar tepki gösteriyorsa almaya mecburlar diye bir algı oluştu şeklindeki yorumlara ben katılmıyorum. Bu sizin yönetimsel becerinizdir. Menajerlerle olan ilişkinizdir. Kulübünüz içerisindeki dik duruşunuzdur, tavrınızdır. Bizim paramız var diye konuşmadınız mı siz daha önce? Bundan bir cümle öncesinde bizim paramız var diyordunuz. Parayı arttırma konusunda eğer ihtiyacınız olan bir oyuncuysa, belli bir parası varsa, ücreti varsa, serbest kalır maddesi varsa, serbest kalır maddesini kulübüyle beraber yükseltti mi? 3-5 arkadaşımız haber yaptı diye. Yok. Onu aşağı çekebilme durumu takımla olan ilişkileridir. Sizin vereceğiniz projelerle ilgili olarak onu mutlu edebilecek detaylardır. Oynayacağı arkadaşlarla ilgili bir renktir, bir cümbüştür, bir şeydir. O da yönetimsel beceridir. Hani bu konuşmaları ben de yapabilirim. Bunu bir Beşiktaş yöneticisi de yapsa aynısını söylerim. Fenerbahçe'de Aziz Başkan da işte o da konuştu. Onunla ilgili eleştirilerimiz de var. Hani bana akıl vermeyin para verin falan diye. Bir çivi bile çakmamışsınız. Biliyordunuz zaten bunları çivinin çakılmadığını. O zaman da söylüyordunuz. Sayın Yıldırım. Birlik beraberlik dediğiniz o toplayıcı, toparlayıcı olan konuşmalardan sonra gücü ele aldıktan sonraki eleştirisel yaklaşımlar suçlu mu hissediyorsun Orhan niye öyle yapıyorsun gibi böyle konuşmalar olduğunda zaten rakamlar olarak açıklıyorsunuz. Daha öncesinde gelin bakalım bunlara oturalım konuşalım hep beraber şu hesaplara kitaplara bakalım gibi değil. Hani ezme kültürü onu yakarım evden alırım bunu yaparım. İşler kötü gidiyordu 8-9 sene hiç gıkınız çıkmadı. Sonrasında bir anda elimi ayağımı çektim falan diye konuştunuz. O da sıkıntıydı bana göre. Bir Fenerbahçe muhabir olmadığım için de Beşiktaş'ta çok eleştirdiğim için hani ılık Beşiktaşlı olduğum için de hani bir yönetici de ya Doğan da falan diye şey diyorlar mesela bu Doğan'ın telefonunu nereden bulabiliriz diye soruyorlar bazen. Bazen televizyonda öyle bir şey söylüyorum ki mesela hop şey oluyor bazen konuştuğun yer ya da senin söylediğini işte bir paylaşımla beraber birileri şey yapınca bazen söyleyen kişinin çok önemi olmuyor da böyle bir şey söylenmiş kim söylemiş ya falan deyince söyleyen kişi daha kıymetli olabiliyor. Ki aslında söylenenden çok daha kıymetli ama bize söyleyenin kıymeti daha ön planda olduğu için. Şimdi herkes Türkiye'yi çözmüş. Taraftar tepki gösteriyorsa almaya mecburlar. Şimdi bu algıdan dolayı karşı tarafa kızamıyoruz. Çünkü haklı tarafa geçiyorlarmış. Bu algıdan dolayı karşı taraf kazanıyormuş. Limiti en rahat kulüp olarak, en güçlü kulüp olarak, parası en fazla var olduğunu söylediğiniz kulüp olarak bir oyuncunun fiyatının ne kadar yükselebilir mesela hani normalde serbest kalış bedeli işte 35 milyon euroydu örnek veriyorum yıllık 8 istiyordu 8'den aşağı futbolcu mu var artık hani öyle bakacağım ben var olmaz mı bu sene ligde seyredeceksiniz abi bu Antep bu bilmem ne o oradan nasıl bulmuş abi bu adamı nereden almışlar ya bu adam 300 bin euroya gelmiş biliyor musun falan gibi konuşmaları her defasında yapacağız. Bize göre mesela scouting başarısı bunlar aslında. Ama biz majör ve yıldız oyuncuyu getiren scout'u Salah gelsin, Leao gelsin, işte James Rodriguez'ler gelsin, Brahim Diaz'lar gelsin, onlar gelsin. Onları seviyoruz biz yani. Bruno Fernandezler falan gelsin ya. Her kuruşun değeri var. Ama o kuruşun değerini taraftar da çok iyi biliyor. Siz o kuruşun değerini ondan forma satarken alıyorsunuz. Kombine satarken alıyorsunuz. Locaları satarken alıyorsunuz. Ondan sonra vay efendim bizim borcumuz var dediğinde iyi gün dostu bilmem ne taraftarımız yanımızda fenerollar, vefalar, sefalar, cefalar sezonlar yapılırken güzeldi yani. İyi yayınlar. Bu çok takım için geçerli bir konu. Mesela bir dinleyici de yazmış. İyi yayınlar, bir kadının evliliğe en büyük katkısı boynuna takacağı takımın atkısı falan diye söyleyeyim ben onu. Çünkü bir takım için değil o. Birçok takım için yapılmış o. Mesajı gönderen kişi mesajlarını okuyup okunmadığınızı ancak siz kendisine cevap verdiğinizde veya kendisini kişilerinize eklediğinizde görebilir. Ben abi okumayayım mı bunu? Abdullah Bey'in yaptığı açıklamalar ne çabuk. Zaha, Ziyech, Boye yerine Leao, Dubois gibi sayamadığım başarısız transferler unutuldu anlamak çok zor değil mi demiş. Çok güçlü kulübün oyuncusu Osimhen'in banka hesabının neden bloke olduğunu acaba Sayın Kavukçu açıklayabilecek mi diye yazmış. Merhabalar Doğan Bey, iyi yayınlar. Galatasaray yöneticisi Abdullah Bey bizim paramız var, para sorunumuz yok diyerek size oyuncu satmak isteyen kulüpler ve menajerler bu açıklamaları duymuyorlar. Acaba sadece Galatasaray'ın demiyorum. Bunu kim diyorsa sonra kalkıp basın yazıyor diye fiyat arttırıyor denmesi ne kadar garip bir durumdur. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak söylüyorum buna diyor. Sonuna kadar katılıyorum sana Dodo. Aynısını bizim takımın yöneticisi de yapsa aynı tepkiyi verirdim. Ağzına yüreğine sağlık kardeşim demiş. Ya bunu bir şey sağlığa mağlığa gerek yok yani. Yani sağlığa şöyle gerek var, açıklama anlamında var. Çünkü sağlıksız açıklamalar bunlar. Bir yönetici bizim paramız var diyorsa bütün menajerler bize bir uğrasın demek olur yani. Bizim limitlerimiz herkesten çok daha fazlaysa arkadaşlar bütün görüşmeleri açınız demektir o yani. Hani biz scouting anlamında bir şey yapamadık. Yani bir şey de yapamadık ama neden yapamadığımızı da şöyle ne bileyim bilemedim yani. Ya konuyu öyle şeye bağlamışlar ki bir vakfın işte Rams Park'ta yapmış olduğu etkinlik sonrasında bütün yöneticiler transfer yapacağız açıklaması yapması da enteresan değil mi? Yani bu konuyu da çok bir yerlere bağlamamak gerekiyor yani. Bir Galatasaraylı olarak Leo gelmesin diye dua ediyorum. İkinci Zaha görmek istemiyorum takımda demiş. Bak paçalar sıvanmış, o daha dere mere yok ortada yani. Fenerbahçeli gazeteci Samandıra'daki gerçekleri anlatır, hain olur. Galatasaraylı gazeteciler transfer söylentisine haber yapar, hain olur. Yani kulüplerimiz gazetecilerin maaşlı, kadrolu, memur gibi hareket etmelerini mi bekliyorlar? Ne istiyorlar? Bu adamlar işlerini yapmasınlar mı acaba demiş. Tabii ki öyle şeyler istiyorlar arkadaşlar. Yani orada zaten devam edip edemeyeceklerine kulüpler karar verdiği için medya mensuplarının. Onu da net söyleyeyim size de. İki telefonla birinin işini baltalamak onlar için günah falan değil yani birçoğu için. Ya Ahmet, bu adamı sen niye çalıştırıyorsun yanında anlayamadım. Bir gün yemek mi yesek kardeşim, anlatacaklarım var sana falan dediği anda zaten. Ne iş yaparlar bu scout grubu takımlarda? Ye iş gez sonra da bulduk diye bir heyecan. Salah mı? Bunun için mi para veriyorlar? O zaman biz de yaparız Dodo Yençek. Öyle değil mi demiş yani. İki tane dijital platform aboneliği yeterli ya. Bundesliga 2'yi kim veriyorsa, bir de Serie A'dan falan böyle bir iki tane oyuncu bulsan düşmeye yakın kulüplerden. Burada leblebi gibi zaten hepsi. Yani kendi ligimizde gömüyoruz ya her açıklamada. Abi sana şey var. Abi Premier Lig'de oynamış adam. Neyle kıyaslıyoruz? Süper Lig'de mi? Yani orada oynamış adam burada yedek kulübesinden katkı verir yani. Öyle olması lazım. Günaydın Doğan abi. Yüksek sesle yönetim istifa diye bağırasım var diyor. Hangi yönetim için bilmiyorum. Söylemeyeceğim onu da. Biliyorum da söylemeyeceğim. Çünkü mesela Hakan benim canım kardeşim. Çok severim Hakan Gündoğar'ı. Dün 23.15 itibariyle bir telefon geldi bana diye benim görüntülü paylaşımlar yapıyor. Sadece Hakan üzerinde söylemiyorum bunu mesela. Denk geliyor mesela akşamları bakıyorum böyle. Story'de böyle 3 kere 5 kere geziyorum. Sonra o zaten bir bakıyorsun yarım saat 1 saat geçmiş falan. O, tamamen hipnoz oluyorsun yani o. Kaydır kaydır kaydır kaydır kaydır kaydır kaydır. Sonra bir bakıyorum. Biri çıkıyor mesela Hakan gibi. Diyor ki arkadaşlar öncelikle hepinize iyi akşamlar diyerek bugünkü sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. İşler hiç iyi değil. Maalesef bir haber aldım. Çok da sağlam bir yerden, tabii ki ismini vermeyeceğim. Öyle bir yerden aldım ki yani olayın muhatabı arasa bu kadar güvenilir ancak falan hani. Eşdeğer. Sanki o aramış gibi birinden aldım telefon, isim vermeyeceğim falan hani. Şimdi beni aradı. Seninle beraber o üç kişiyi de aradı, merak etme, öyle insanlar şey yapmıyorlar yani. Seninle beraber dört kişiye daha birini aramıştır, üç kişiye mesaj yazmıştır. Ya da en yakınındakine söylemiştir. Yanındaki en iyi muhabirlerden birine o haberi uçuruyordur zaten. Aslen İzmirliyiz. Ben Şişli'de yaşıyorum. Kardeşim Kurtköy'de. Kardeşimi Şişli'ye çağırıyorum. İzmir'e giderim, gitmesi daha kolay diyor. Doğru söylüyor. Barış Alper Yılmaz'a 35 milyon euro teklif varmış. Kendisinin haberi var mı acaba diye bir sorsam mı diyor. Ya şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Transferle ilgili olarak o kadar fazla oyuncuyla alakalı, işte ona da teklif var, buna da teklif var falan gibi o kadar çok haber çıkıyor ki. Mesela bu Leao transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a da bir rakip çıktı. Yani Tottenham da Leao'yu istiyor diye söylendi. Yarışa 3 takım devam ediyor. İşte bariyer dibinden Fenerbahçe, hemen sağ arasında Galatasaray, arkalardan atak yapan Tottenham falan gibi böyle bir at yarışı moduna geçiliyor yani. Ama haber BBC'de çıkıyor. Tottenham teknik direktörü Zerbi'nin, Roberto Zerbi'nin, City'nin Brezilyalı yıldızı Savinho'nun yanı sıra bir hücum oyuncusunu daha kadrosuna katmak istemesinin yanında gözler Leao'ya çevrildi şeklinde. Portekizli oyuncu için, Milan forması giyen bu oyuncu için bir rakip daha ortaya çıktı. Bu arada Tottenham'ın Leao'yu istemesi, hani Galatasaray işine balta koyuyor, Fenerbahçe'nin de yolunu tıkıyor falan derken, Tottenham şey de diyor, Leao'yu alacağız da diyor, bir de Osimhen de var diyor. Şimdi Tottenham'ın gündemindeki bir diğer olasılık, bir Barcola var Paris Saint Germain'den. Manchester United'dan Rashford var, Galatasaray'dan Osimhen var, Gakpo var Liverpool'dan ve Chelsea'den de Neto'nun listede olduğu söyleniyor. İçlerinden biri, hani fiyat anlamında, performans anlamında ne katabilecek, kadroda hangisiyle uyum sağlayabilecek oyuncularımız, bizim sistemimizi bozmayacak ve katkı sağlayabilecek oyuncular, istedikleri bu. Rashford, Barcola, Osimhen, Gakpo ve Neto. Pedro Neto Chelsea'den. Tottenham'ın listesindeki oyuncular. Bu arada Barcelona da bildiğim kadarıyla Osimhen'den vazgeçmiyor diye haberler çıkıyor. Biz buna gülüp geçiyoruz falan diyor yöneticiler ve Galatasaray Başkanı Sayın Özbek. Ama oyuncunun bakış açısı çok kıymetli ya böyle konularda. O yüzden söylüyorum yani. Hani Avusturya kampında genç oyuncularla özel olarak ilgilenmesi, Osimhen'in teknik heyetin kaptanlık görevini vermeyi düşündüğü, Yıldız için Başkan Özbey'in şu an Osimhen'i satışa koyarsak kaç eder, yüze vermem, neden vereyim tarzında bir açıklaması falan da olmadı mı? Oldu. Ondan sonra ki Osimhen'le ilgili işte bloke banka hesaplarıyla alakalı mesela ne yazıyor en son? Osimhen bloke yazsında mesela ne çıkıyor? Galatasaray Kulübü'nün Victor Osimhen'in vergisini zamanında ödememesi nedeniyle Nijeryalı futbolcunun bir bankayla sorun yaşadığı söyleniyor. Oyuncu ile yapılan sözleşme gereği vergisini ödemesi gereken Sarı Kırmızılı Kulüp gecikince Osimhen'i ödeyemezsiniz hesabınız bloke edilir uyarısı geldiği haberlerinden sonra vergi ihtarı Osimhen'e karşı böyle bir haber çıktığı söyleniyor. Bundan çok sinirlenmiş, işte bütün bağları kopardığı söylenmiş falan böyle. Öyle değil. Bu arada hani Barış'ın haberi var mı falan değil ki, Everton'ın Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için Galatasaray yönetimiyle görüştüğü falan. Bu haberi de galiba TRT Spor ilk olarak verdi. Ki birçok yerde mesela Hürriyet gazetesinde bugün ben de okudum, spor sayfasında yazıyordu mesela Barış Alper'in TRT Spor'un haberine göre Merseyside ekibinin yetkilileri 26 yaşındaki oyuncu için temaslarda bulunmak amacıyla İstanbul'a geldiğini, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibinin 35 milyon sterlini, yaklaşık 41 milyon euroyu gözden çıkardığı söyleniyor. Sarı Kırmızılı yönetimin ise yabancı oyuncu kuralı nedeniyle milli futbolcusunu satmaya sıcak bakmadığı, teknik ekipte Barış'ın ayrılmasını istememesi bu transferi yatırdı falan gibi öyle konuşmalar yapılıyor. Biz de bir reklama gidelim, nefes alalım. Ondan sonra telefon hattımızı açalım, gelen mesajları okumaya başlayalım. Abi Hakan Gündoğan ve Aydın Cingöz sürekli dijital yayın değiştiriyor. Neden acaba diye sormuş. Bilmiyorum arkadaşlar. Arada ses kesiliyor, radyoyu bilgilendireyim demiş. Eyvallah. Kombine dediler, kombine aldık. Osimhen dediler, kutu aldık. Forma dediler, evde 10 tane var. Bileklik dediler, 50 tane bileklik var. Var üzeri var. Düşenin fazlasını yaptık. Paralar nerede diye sormam mı diyor. Dodorella bana göre bıraksınlar yabancı transferi, altyapıya önem versinler. Eğitim şart değil mi demiş. Sayın Kavukçu, geçen sezon bizim 500 milyon euro bütçemiz var derse, taraftar da transfer ister, olmazsa da isyan eder. Görüyorum ki koskoca Galatasaray'da iletişimi iyi olan bir yönetici kalmadı diye yazmış. Abi senin bir arkadaşın vardı, ayaklı scouting gibi, Dünya Kupası sırasında bağlamıştın galiba, öğrenciymiş, kimi sorsan adam çocukluğuna kadar anlatıyordu. Onu tekrar bağlama şansın var mı diye yazmış Refik. O da bağlanmak istiyor, o da yazdı sabah bana, şey dedi, abi dedi birkaç tane haber var dedim, ben mesela şeyi anlatmak istiyorum diyor, bana sürekli mesaj da yazıyor zaten sağ olsun. Beşiktaş'ın rakipleri işte Hradek, Kralovi elemesi halinde Avrupa playoff turunda muhtemel rakibi de belli oldu. Reykjavik Tun maçının galibi ya da Yunan Offi takımı Arus Sabah takımlarıyla oynanacak maçta işte bir Azeri takım, Azerbaycanlı Sabah takımı ya da Danimarkalı Aarhus takımının kaybedeniyle oynayacak. Aynı kaybı işte Kaunas Žalgiris ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak maçta kaybedenle Beşiktaş oynayacak. Hradek Kralovi'yi elemesi halinde. Şimdi Hradek Kralovi'ye elenmesi halinde de rakipleri belli oldu. Atalanta, Freiburg, Panathinaikos, CSKA kaybedeni ya da Lina Meskont Rapid Wien kaybedeni ya da Trispol Sengallen maçının galibiyle oynayacak. Beşiktaş elenmesi ve elemesi halinde rakipleri de belli olmuş durumda. Onu da söyleyelim ki bugün de gözler artık tamamen gözümüz kulağımız playoff turunda. Temsilcilerimizin Avrupa'daki muhtemel rakipleri de net belli oluyor. Kura çekimi yapılacak Türkiye saatiyle 13'ten itibaren İsviçre'nin Lyon kentinde yapılacak. TRT Spor'dan da canlı yayınlanacak. Biz de arkadaşlarımız gün içerisinde zaten 13 anından sizlere çekimlerde nelerin yaşandığını, nelerin olduğunu hepsini an be an aktaracaktır. Sosyal medyadan da zaten önünüze düşecektir. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak kura çekimlerinde Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli olacak arkadaşlar. Playoff'a kadarki rakipler belli. Ya o ya o ya onun yeneni ya da bunun bu maçın kaybedeni şeklinde yorumlanacak. Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Polonya

turda karşılaşacağı Avusturya ekibi Sturm Graz'ı da saf dışı bırakması halinde playoff'ta Lyon, Sparta Prag veya Union Saint-Gilloise Bodo Glimt eşleşmelerinin kazananlarından biriyle eşleşecek Şampiyonlar Ligi ikinci turunda. Danimarka'da Midtjylland'ı ekarte etmeyi başaran Beşiktaş'ın da 3. turda Çekya temsilcisi o Hradec Králové ile karşı karşıya gelecek olması, bu turu geçtiği takdirde de Dinamo Zagreb ve Slavia Bratislava'da da aralarında olduğu güçlü rakipler var. Kızıl Yıldız da olabilir Beşiktaş'ın playoff'taki rakipleri arasında. Onu da hep beraber bekleyeceğiz ve göreceğiz. Onu da söyleyelim. Reklama gidelim. Birazdan devam edelim. Ayrılmayın, az sonra buradayız. Devam ediyoruz. Mesajlara telefon hattımızı da açarız. Dinleyicilerimizle de konuşuruz. Onların da kendine göre düşünceleri, görüşleri vardır herhalde. Yapılan açıklamalar var. Sanchez'i gören var mı abi? Galatasaraylı yorumcular... Tek dediği şey Dünya Kupası tatilinde daha dönmedi abim. Nasıl bir tatil bu? 2030 Dünya Kupası başlayacak. Sanchez'in hala daha ortada olmayışı sıkıntı değil mi? Demiş. Dün Osimhen'i statta izledim. Çok mutsuz görünüyordu. Herkese kızıyor. Üçlü çekmek için tribüne çok yanaşmadı. Kaptanlık pazı bandını verdiler, takmadı. Son dakika penaltıyı kullan dediler, istemedi. İnşallah bir sorun yoktur abi diye söylerim demiş. Hull City Manchester United maçını merak ediyorum ben Doğan demiş. İyi yayınlar. Galatasaray hazırlıklarına çok iyi devam ediyor. Saçma sapan penaltı almaları, Osimhen, Yunus, Barış yere atmaları çok iyi diye yazmış. Beyler dikkat edelim de evimize falan gelirler yöneticiler. Gerçi o tarzda insanlar varsa bilemedim artık diye yazmış. Mahalle yanıyor. Saçlar taranıyor demiş. Ben de çok iyi bir oyuncu gözlemcisiyim. Çok iyi oyuncu buldum. Lamine Yamal var. Arda Güler diye iki oyuncu var. Bir de biraz yaş almış ama Haaland var. Keşfettim. Kaçırmasınlar desem. Ben de scout değil miyim demiş. Abi günaydın yine. Aras'la beraber yolculuk yapıyoruz. Seni dinliyoruz. Selamlar, saygılar, sevgiler demiş. Aras! İyi yolculuklar paşam. Temmuz ayında rakiplerine resmi maç yaptıran Galatasaray'a selam olsun demiş. 125 milyon küsür para harcadık diyen bir başkan var. Saadettin Saran'ı da para harcamakla suçluyor. Kendisi şimdiden onu geçecek aslında, haberi yok demiş. Ben bir Galatasaraylı olarak Barış yerine satabilirsem Sané'yi satarım. Çok vurdum duymaz bir oyuncu demiş. Abi sürekli Abdülkerim'i eleştiriyordum. Galatasaray'ın topçusu olamaz. Kaçırdığı adamlar, yaptığı hatalar, haddi hesabı yok. Galatasaray şampiyon oluyor diye es geçiliyor. Fener'de olsaydı direkt kovulurdu. Geçen hafta adamı kaçırdı, penaltı yaptı. Ren maçında iki golde de hatası var. Birinde kafayı vurdurdu, diğerinde adamı kaçırdı. Yine penaltı, bir de kaptanlık vermişler. Şaka gibi değil mi demiş. Valla Fenerbahçe'de işte anında yollarlar gibi bir düşünce yok. Galatasaray'da anında yollarlar kısmını aslında daha hani başarısızlık olsaydı, ki başarıda bile yolladıkları işte evladımız diye adlandırılan birçok yerli oyuncuyu, Emre Kılınç'ı, Emre Akbaba'yı, Ömer Bayram'ı, hani Taylan Antalyalı'yı falan sayabilirim yani yerli oyuncu anlamında. Fenerbahçe'de de başarısız olmasına rağmen hala daha takımda duran, mesela çok eleştirilen bir Çağlar gerçeği var. Yerli oyuncu statüsünden dolayı mı aslında kredisi yükseliyor? Onu da çözmüş değilim bu arada. Onu da aktarmış olayım. Gebze'de dün akşam maça gittim. Gökhan Yılancı yazmış. Oğlumla Osimhen'de gerçekten bir sorun olduğunu dün akşam gözlemledim. İki kere kaptanlık pazu bandını almadı. Başka birine verdi. Danimarkalı oyun isteği ve hırsı aynı şekilde devam ediyor ama bir mutsuzluk var. Üçlü çektirmek için bile taraftarın yanına gelmeyip uzaktan yaptı demiş. Biz bazı şeyleri biz de görüyoruz. Kimi kandırıyorlar diye yazmış. Galatasaraylılar da evet, biraz daha konuşmak lazım bu konuyu. Hani Ren iyi bir takım, Galatasaray tam hazır değil gibi böyle yorumlanabilir. Altı gollü bir düello ayrı bir konu. Üç üçlük bir beraberlik ama

tabii sonrası için de bazı şeyleri dile getirmek lazım. Artık taraftar cevabını bulamadığı şeylerde gerek tribünden gerek sosyal medya hesaplarından dile getirdiği çok farklı şeyler var yani. Konu çok istenmeyen yerlere doğru ilerleyebiliyor. Ya. Soralım. Refik de müsaitse onu da bağlayalım. Onun hem rakiplerle ilgili bilgilerine ihtiyaç duyuyoruz bazen, hem de yapılacak transferlerle alakalı detaylara gidiyoruz.

0: Onunla da bir bağlantı kuralım. Ondan sonra Refik'le sonrasında bakarız diğer konuşmalara. Bu neymiş? Sporla alakalı bir şey yazmıyorum. Daha önceki programında jenerik müziğim vardı. Onu duyamadım uzun zamandır. Aslında onu çok isterim dinlemeyi demiş. Doğan'ın kanunlarını söylüyor. Geçen gün Trabzonsporlu bir arkadaşla Muhammed Salah konusunu konuşurken Beşiktaş'tan istediği forma satış sözleşmesini sizden de isterse kabul eder misin diye sordum. Abi bizim zaten kaç tane taraftarımız var ki kaç forma satabiliriz? Keşke kabul etseler de gelse dedi. İsmi büyük, güzel reklam yaparız dedi. Açıkçası bana da mantıklı geldi abi, bilemiyorum diye yazmış. Ben de tam çözemedim. Refik günaydın.
1: Günaydın abi, iyi yayınlar.
0: Nasılsın, iyisin? İyi haftalar diliyorum sana.
1: İyiyim. Teşekkür ederim abi. Biraz yoğun başladık yine. Pazartesi olduğu için sabah yoğunduk. Ama şu an biraz daha tren. Sen de iyisin umarım.
0: Çok şükür her şey yolunda gözüküyor. Birkaç tane transfer haberi var, yöneticilerin açıklamaları var, rakiplerimizin belli olması artık tamamen biraz daha net, o flu ortamdan çıkıyoruz, ilerleyebilecekmişiz gibi gözüküyor, sanki playoff turuna kalacakmış gibi bir izlenim yaratıyor. Tabii rakip takımları duyunca, takımlarımızın transferleriyle beraber sen nasıl görüyorsun?
1: Abi ben önce playoff turları ve üçüncü öneleme turlarıyla başlayıp Avrupa'da bizim seviyemizdeki ligler özelinde takımların, yani bizim takımlarımıza denk veya daha üstteki takımların gruplara veya lig aşamasına direkt kalmasından dolayı artı ülke puanı olarak bizim 6 ya da yani ilk 10 içinde yer almamızdan dolayı takımlarımız daha nispeten kendilerine göre zayıf takımlarla eşleşecek diyebilirim. Hem playoff turunda hem üçüncü önlemede Beşiktaş'ın rakibinden de anladığımız gibi Beşiktaş'ın bir tek bu Midtjylland rakibi Midtjylland zordu. O da büyük şanssızlıktı. Onu elemeyi başardıktan sonra Beşiktaş'ın şu anki Çek temsilcisini ve playoff'taki gelecek muhtemel rakibini geçebileceğini düşünüyorum. O yüzden bu sene öyle bir şansımız oldu. Hem Beşiktaş açısından hem Trabzonspor açısından hem de Fenerbahçe açısından abi. Çünkü Fenerbahçe, biz Beşiktaş'ı hatırlarsak 2000'li yılların sonunda 2008'lerde onlarda Arsenal'lerle Liverpool'larla eşleştiğini hatırlıyoruz. Şampiyonlar Ligi ön eleme veya playoff turlarında nispeten şu anda daha işimize göre rakipler. Fenerbahçe Stumgraz'ı elerse Lyon veya Bodo Glimt'le oynayacağız ki ikisi de doğru takımlar ama atıyorum önceki yıllardakine göre bir Arsenal kadar, bir Liverpool gibi çok böyle Benfica gibi, mesela geçen sene Fenerbahçe'nin elendiği Benfica gibi hem Avrupa tecrübesi olmayan hem de kadro kalitesi olarak, güç olarak bizim daha mücadele edebileceğimiz, başa baş oynayabileceğimiz takımlar. O yüzden Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da lig aşamasına kalabilir abi. Beşiktaş'ın rakiplerine de baktım. Dediğim gibi ülke puanı olarak Türkiye diğer orta ve alt seviye ülkelerin üstünde olduğu için Beşiktaş'ta nispeten daha kolay bir kura çekecek gibi geliyor abi. Eskiden olduğu gibi kura şanssızlığı yok Beşiktaş'ın. O yüzden umarım 3 takımımız da lig aşamasına kalır abi. Yani eskiden ben Beşiktaş'ı hatırlıyorum. Aynı sezon içinde UEFA Avrupa Ligi'nde hem Liverpool hem Tottenham hem de bir İngiliz takımıyla daha oynamış. 3 tane İngiliz takımıyla oynamıştık. O dönem ben sana radyoya mesaj atmıştım. Beşiktaş